O dönemlerde esen rüzgarlar Türkiye'yi de etkiledi. Ancak Türkiye'de başrolde ne öğrenciler ne de siyasetçiler vardı. ...1960'larda başlayan ve 1980 12 Eylül'üne kadar 10 yıllık periyotlarla yinelenen askeri müdahaleler, darbeler sahnedeydi. Peki neden? Temel nedeni, bedeli yeterince ödenmeden sahneye çıkarılan demokrasi oyunudur.

0: bu noktaya kolay gelmedi. Türkiye bunalımlı yılları kolay kolay atlatmadı.
1: Hazır olan imama, erç niyetine. Allahu Ekber.
0: Yeni yetişen kuşaklar, büyük ve demokratik Türkiye'nin umudu gençler, soludukları bu özgür demokratik havanın hangi zorluklardan geldiğini bilmelidirler. Bilmelidirler ki geleceğin tarihini yazarken ödenen bedelin çok kana, çok gözyaşına ve çok ızdıraba mal olduğunu akıllarından çıkarmasınlar.
2: Bazı toplumlar bu hakları büyük bedeller ödemeden bugün bir dünya konjüktürü icabı kazanmışlardır. Bedel ödeyerek kazananlar bunu hiç bırakmazlar. Ama bedel ödemeyen toplumlar, ne yapalım? Canımız sağ ya, filan şu hak bu hak olmasa da olur diyeverirler. Ki biz bunun numunelerini gördük, geliyoruz. Onun içindir ki bu haklara sahip çıkmanız, hakları kazandık, bu haklara sahip çıkmanızın bir takım yaptırımları var. Demokratik refleksi olmayan bir toplum bu hakları muhafaza edemez. Hem niye kaygı duyuyorsunuz? Sokaklar yürümekle aşınmaz. Bırakın yürüsün adamlar dedim. Demokratik refleks kırmadan dökmeden gösteri ve yürüyüş hakkından geçer. Bu gösteri ve yürüyüş hakkı kadar bir aziz ve mübarek hak tanımıyorum.
3: Demirel bunu gösteri hakkının en haklı, en güçlü ve en yerinde bir hak olduğuna inancının ürünüdür bu söz. Yani bir demonstrasyon hakkı, bir gösteri hakkını kullanabilmesi Türk vatandaşının o zamana kadar yani demokratik hak ve özgürlüklere teşne olmayan ve onları kullanma özgürlüğü verilmeyen halkımıza yepyeni bir haktı bu.
4: Yani boş yere yürüyorsunuz, bir şey yapamazsınız, sizin hiçbir etkiniz yok, sizi dikkate alacak bir güç de yok, şeyinizi heba ediyorsunuz, enerjinizi heba ediyorsunuz. Siz ciddiye almıyorum biçiminde yorumlamıştım, yani yorumladığımı hatırlıyorum. Halen de yollar yürümekle aşılmaz sözünün Sayın Demirel tarafından, ya bu sizin çok doğal hakkınız, bunu yaparsınız anlamında söylenmiş olduğuna inanmıyorum. Yani daha çok deyim bağışlayın, o tarihteki algılamamı söylüyorum. Yani it yürür kervan yürür yaklaşımında olarak algıladık. Ha bu algılamamız doğru muydu, yanlış mıydı? Sayın Demirel onu mu amaçlamıştı? Onu şu anda tam kestiremiyorum.
5: Belki bir ölçüde kendi demokrasi anlayışını yansıtıyordu. Bir ölçüde de asayiş sağlamada, huzur sağlamada hükümetinin etkisizliğini kamufle etmek, mazur göstermek için ileri sürdüğü bir sözdü zannediyorum.
2: Silahsız, kavgasız ve savunması olan sivil toplum. Sizin elinizde bir tek silahınız var. O silah gerektiği zaman haklarınıza sahip olduğunuzu göstermek için bu meydanları ve bu sokakları kullanmanızdır. Kırmadan, dökmeden kullanmanızdır. Bu demonstrasyon hakkıdır, gösteri yürüyüş hakkıdır. Savunma hakkını ve demonstrasyon hakkını fevkalade aziz buluyorum. Yani

0: Buna itiraz etmeyiniz. Kavgasız olduğu sürece, kırılmadıkça, dökülmedikçe sürece. Ve hatta itiraz etmeniz değil, biz iktidarız, bizi rahatsız ediyor bu demeyiniz. Hep iktidar kalacak değilsiniz. Bugün bir gün bu şahsen size de lazım olur. Hem niye kaygı duyuyorsunuz? Sokaklar yürümekle aşılmaz. Bırakın yürüsün adamlar dedim. Şimdi bakınız işin enteresan tarafına, bu hak sonradan bize lazım oldu.
1: Değişim rüzgarlarında imparatorluklar çöktü, ideolojiler yerle bir oldu. Dünyayı saran demokrasi rüzgarları özgür halkların üzerinden esti.

Ama önce 1960'ların başına gidelim. O yıllarda hippi kavramı ortaya çıktı. Peki kimdi bu hippiler? Aslında hepimizin bildiği 68 kuşağının çiçek çocuklarıydı onlar. Amerika'da doğmuştur. Bir kısım bu ismin Scott McKenzie'nin San Francisco adlı şarkısında geçen "San Francisco'ya gidiyorsan saçına biraz çiçek takmayı unutma" dizesinden geldiğini, bir başka rivayete göre ise kendilerine doğrultulan silahların namlularına çiçek sokmalarından dolayı aldığını söylüyor.

Yetkililer bu akımı kendilerine asla sınır koymayan, var olan tüm otoriteyi reddeden bir hareket olarak tanımladılar. Onların tek isteği, insanın doğasını yerine getirerek o anda var olmak, yani anı yaşamaktı. İşte bu düşünceleri daha sonra, yani 68 yılında feminizm ve çevrecilik kavramlarının temellerini de attı. 60'lı yıllarda ekonomik sorunlarla birlikte siyasal sorunlar da baş gösteriyor. Fransa, İngiltere, Belçika, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeler işgal ve katliamlar gerçekleştiriyor. Fransa Cezayir'de, İngiltere ve Belçika Kongo'da, Amerika Birleşik Devletleri Küba ve Vietnam'da. İşte o yıllarda insanlık tarihinin en vahşi uygulamalarının altında Amerika Birleşik Devletleri'nin imzası vardı. Dünyanın her bölgesinde sayısız işgal ve askeri müdahale gerçekleştirdi. Bunlardan birine de Vietnam'da imza attılar. 1,5 milyon Vietnamlı hayatını kaybetti. İşte Çiçek Çocuklar 1964'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Vietnam'a asker göndermesiyle ortaya çıktı. Hatta o dönem Muhammed Ali Vietnam Savaşı'nı kınadığını ve askere gitmeyeceğini söylediği için unvanından oldu ve 3 yıl bokstan uzak bırakıldı. İşte o tarihlerde Amerika'nın Türkiye üzerindeki projesi canlanmaya başladı. O projenin adı FETÖ ve PKK'ydı. Hatta o dernekte bir diğer terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan, CIA ajanı Ruzi Nazar ve Enver Altaylı da görev yaptı. O tarihlerden itibaren kurulan Fethullahçı terör örgütü, Türkiye ve diğer ülkelerde faaliyet gösteren uluslararası bir çeteye dönüştü. Amerika Birleşik Devletleri'nin Vietnam'ı işgaline, dökülen kan ve gözyaşına gençliğin tepkisi iyice yükselmeye başlıyor. Dünyanın her yerinden öğrenciler, yürüyüşler, gösteriler düzenliyor. Gözaltılara, tutuklanmalara, ölümlere rağmen yüz binlerce öğrenci birçok ülkede polisle çatışıyor.

İlk hareket Mart 1968'de Fransa'daki Sorbonne Üniversitesi'nde patlak verdi. Ardından öğrenci isyanı Fransa'dan tüm Avrupa'ya, hatta Amerika'ya kadar yayıldı. Öyle ki ırkçılığa karşı verdiği mücadeleyle bilinen siyahi lider Martin Luther King'in 4 Nisan 1968'de katledilmesinin ardından siyahilerin de ayaklanması başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Columbia Üniversitesi siyah ve beyaz öğrenciler tarafından birlikte işgal edildi. Tarih 2 Mayıs 1968. Bu kez Fransa'da öğrenciler sokağa döküldü, eylemler büyüdü. Önce Nantes Fakültesi kapatıldı. Ardından 3 Mayıs'ta Sorbonne'da öğretime ara verildi.

Gösteri şiddete, şiddet ayaklanmaya dönüştü. İşçiler grevlerle gösterilere katılıyor, fabrikalar kapatılıyor, sendikalar genel grevler ilan ediyorlardı. Sendikaların Paris'e ayağa kaldıran büyük bir gösterisi ve ardından gelen grevler. Fakülte ve fabrika işgalleri almış başını gidiyordu. Akıl almaz bir kargaşa, bir büyük kapışma batıyı sarmış, yaklaşık 10 milyon insan artık sokağa inmişti. O demokrasinin beşiği sayılan Avrupa artık sarsılıyordu. Gençler ve onun yan destekçileri tüketim toplumuna son verilmesini istiyordu. 1968'in Mayıs ayı başında başlayan gösteriler ay sonuna doğru hükümeti devirmeye yöneldi. Oysa gençler sokağa bu nedenle inmemişlerdi. Gençler eğitim özgürlüğü, daha iyi yaşama, daha iyi okuma arzusundaydı. Ama işler kontrolden çıkmıştı. Fransa iç savaşın eşiğindeydi. Ve Fransa'da iktidardaki Charles de Gaulle sonunda karar verdi ve meclisi feshetti. Gösteriler şiddetini yitirmeye başladı. Yaşasın tam bağımsız Türkiye. Türkiye'nin 1968'ine damga vuran işte bu slogan oldu. Bir de emperyalizm. Kahrolsun emperyalizm.

0: 3M hadisesi var. Bu Marx, Mao Margus. Yani Margus diye bir adam çıkıyor. Üçüncü M bu. Amerika'da diyor ki yıkıp yerine ne koyacağınızı sonra düşünürsünüz. Yani devrim isteniyor. Yeni düzen isteniyor. Yeni düzenin ne olduğu bilmeden yeni düzen isteniyor. Böyle cereyanlar var dünyada. Ki bunların çoğunun anlamsız olduğu görülmüştür. Ama çok ağır da mal olmuştur. İşte bu kargaşa içerisinde bizim üniversitelerimize de olaylar gelmiş. Sokaklarımıza bu olaylar sirayet etmiştir.
1: Türkiye'deki gençlik hareketlerini iki yönlü olarak değerlendiriyorum. Gerçekten 68 kuşağı olarak anılan ve bu kuşağa mal edilen bu hareketler bir taraftan evrensel bir boyut taşırken öbür taraftan da iç boyutları da var. Yani neden 68 kuşağı siyasete fazla meraklı oldu? Neden aktif siyasetin içinde bir anda kendini buldu?
2: Bu arada bir başka ilginç gelişme şuydu. Bazı gençler tüm bunların dışında iktidarı askerle ortak yürütmek gibi demokrasi dışı bir amacı da sahneliyordu. Başlangıçta konuşulan, tartışılan bu konular gün geldi sokağa indi. Ama sokağa inen gençler başsız değildi. Gençlerin arasından liderler çıkıyor, o liderler ellerinde megafon, slogan atarak gençliği sokakta yönlendiriyordu.
3: İki taraf diye adlandıracaksak o dönemin öğrenci hareketlerini, bunlardan bir tarafı Marksist-Leninist bir dünya görüşüyle, materyalist bir anlayışla, antidemokratik bir Türkiye oluşturmanın gayreti içerisinde hareket eden kesim, diğer tarafsa aynen bir vücudun refleks noktaları gibi bir milletin de refleks noktaları vardır. İşte bu milletin refleks noktaları

0: noktalar olarak gördüğümüz milliyetçilik hareketleri tabii milletin refleks noktasına dokunulunca, yani milli değerlerine dokunulunca, İstiklal Marşı'na dokunulunca, bayrağına dokunulunca, vatanın bağımsızlığına ve milletin bütünlüğüne, birliğine dokunulunca bir tabii refleks halinde milliyetçilik hareketleri de gelişti ve Türkiye satında organize hale dönüştü.
1: Bir gençlik lideri olarak çok yoğun bir öğrencilik faaliyeti gösterdi. Mesela ilk Amerika'yı teli mitingini hatırlıyorum. Sosyalistler, Marksistler tarafından hazırlanmıştı. Biz de mukabele olarak Kıbrıs'la ilgili bir milli miting hazırlamaya çalışmıştık ve son derece etkili olmuştu. O sırada hocalarımız da bizi teşvik ederdi. Çok sık arayla seçimler yapılırdı ve o seçimlere adeta siyasi partiler gibi iştirak ederdik. Mesela çok iyi hatırlıyorum, ilk defa Milliyetçi Cephe ismini biz kullanmıştık bir seçimde Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde ve anti-Marksist bütün grupları bir araya toplamaya çalışmıştık ama çok da etkili olmamıştı.
2: 68'den sonraki gelişmeler fakültede ve bütün Türkiye genelinde de öğrenci hareketlerinde sosyalist harekete dönüşmüştür. Hem öğrencilerin aktivitesi hem de sosyalist blokun daha etkili olma yolundaki propagandalarının da etkisiyle hareketler sosyalist yön almaya başladı.
3: ...1968'de iki tür gençle karşılaştı Türkiye. Birinciler, yasal bir biçimde düzen değişikliğini gerçekleştirmek isteyenlerdi. Bunlar, kendini ortanın solunda tanımlayan Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve Muhafazakar Adalet Partisi'nde kümelenmişlerdi. İkinciler, var olan siyasal rejimi de, partileri de çağ dışı ilkel bulanlardı. Onlar solun en ucunda güvenle kapışmak için hazırlık yapıyordu. Henüz silahlı çatışma ortamı yoktu. Gençler vuruşmuyordu. Ama bir gerçektir. Bu hazırlık iki yanlı yapılıyordu. Soldakiler Devrimci Gençlik Federasyonu diye bilinen Dev Genç'te toplandılar. Sağdakilerin ise yuvası ülke ocaklarıydı. Bu iki grubun dışında zaman zaman başka gruplar da çıkıyordu. Artık kamplar belli olmuştu. Ve o sıralarda masum gösteriler birden boyut değiştirdi. Artık sokaklarda tıpkı batıdaki örneği gibi ortalığı yakıp yıkmak, işgal etmek için yürüyorlardı.

0: 1968. Dünyanın unutmadığı. Kıbrıs sorununda Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumu, Vietnam Savaşı, Orta Doğu'da Amerika'nın İsrail yanlısı tavrı ve İsrail-Arap Savaşı, 1960'lı yılların gençliğinin Amerika'ya bakışını değiştiriyordu. 1968 yılında küçük bir kıvılcım adeta büyük bir yangına dönüştü. Binlerce gencin öldüğü, ülkenin korkunç bir kaosa sürüklendiği döneme girdi Türkiye.
1: Artık gençler aynı iklimin, aynı gök kubbenin altında yaşayan insanlar olmasına rağmen birbiriyle selamlaşan insanlar değil, düğüne koşar gibi birbirlerinin ölümüne koşan insanlar durumunda idi. Bana sorarsanız bu adeta bir cinnet. Aynı kuşak, aynı yaştan insanlar, yaşamın en güzel anında yaşamını uzatmanın yollarını ararken kısa yoldan ölüme ulaşmanın çareleriyle meşguldüler.

köklü değişiklik istenen. Dev Genç'e bakarsanız tek yol silahlı devrimdir. İşte bu düşünce sokakları ciddi biçimde karıştırdı. Artık üniversite işgalleri başlamıştı. Boykotların ardı arkası kesilmiyordu. Aşırı sol militanlar Filistin kamplarına gittiler, eğitim gördüler. Ellerine silah almamış gençler silah kullanma ustalığı elde ettiler.

0: Bu sırada devlet işin ciddiyetini idrak etti. Gençlik hareketleri artık toplumsal bir boyut kazandı.
1: Baktık ki biz mesele sarpa sarıyor. Biz gençleri organize etmeye başladık. Gençleri hiçbir zaman gayrimeşru yollara itmedik. Böyle bir görev de vermedik onlara. Onlardan böyle bir görev istemedik. Fakat Marksist teşekküller çok saldırgandılar. Kendilerine katılmayan, kendilerine karşı olanlara karşı acımasız şekilde saldırıyorlardı. Bu saldırı karşısında saldırıya maruz kalan ülkücü kesim de savunma mecburiyeti karşısında kaldı.
0: Takvimler 15 Temmuz 1968'i gösterdiğinde 6. filoya bağlı bir uçak gemisi 5 destroyer Dolmabahçe'ye demirledi. Ancak Amerikalı askerler beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı ve Türk topraklarına ayak bastıklarına adeta pişman oldu. Gençler Amerikan askerlerini denize döküyor, gördüğü yerde darbe ediyordu. Ülke adım adım istikrarsızlığa doğru gidiyordu. Sokak hareketleri işçilere de sıçradı. Kanunsuz yürüyüşler, hak aramalar, protestolar yayıldı. Ekonomi sarsılıyor, üretim duruyordu. Türkiye ekonomik olarak uçurumun eşiğine gelmişti artık. Peki hangi görüş doğruydu? Türkiye o yıllarda neler kaybetmişti? Ya da Türk ekonomisi o yıllarda ne haldeydi?
2: Türkiye nüfusu içinde küçük bir azınlıktı işçiler. 1,5 milyon kadardı sigortalı işçi o tarihlerde. Ama nüfusumuzun yine o tarihlerde yarıdan çoğu köylüydü. Ve köylünün sorunu çözülmeden, köylüden başlayacak bir kalkınma, gelişme hareketine girişilmeden Türkiye'nin sorunlarının çözülemeyeceğine, sanayileşme hareketinde tıkanacağına, büyük kentlere akının süreceğine ve büyük kentlerin sorunlarının taşınamaz hale geleceğine inanıyordum. Onun için kalkınma köylüden başlamalıdır sloganını ortaya attık. Köyden değil, köylüden. Çünkü köylüyü sanayileştirmeyi, sanayi toplumuna geçirmeyi ve kentleştirmeyi de amaçlıyordu.
0: O dönem tam anlamıyla kayıp bir yıldı.
3: Ben artık dışarıya da mal, sanayi, mamul satacağım dedin mi gündemine bir laf geldi, oturdu. Ekonomik boyutlarda fabrikalar kurma yapma yanında know-how almakla tanış. İşte ben 1966'da ilk defa ICI'dan know-how aldığım zaman $1 million verip nasıl yapılabilir, insan yapısı pamuk nasıl yapılır bana anlatacak bir kitaba ben kendi kendime şaştım faraza. 1966'larda know-how'la tanıştık. 68'ler, 70'ler, dünyanın ve bizim koşullarımızdan üniversiteler, bilmem neler, onlar da bizi durduruyordu. Ama bu da var, o da var, müteşebbisler yürümeli ve sanayinin icabı da uzun vadeli bakma bizi götürdü. Frenlediğimiz, beklediğimiz dönemler oldu. Daha büyük işler yapabilecektik.

1970'ler. Türkiye ve dünya için bir hayli zorlu yıllar. Hep barıştan bahsedilen ama milyonlarca kişinin savaşlarda ve katliamlarda yaşamını yitirdiği, işsizlik ve enflasyonun çoğu ülkede dert olduğu yıllardı. Peki 1970'in hemen öncesinde ne yaşanmıştı? 1969 yılında Kanlı Pazar akla ilk gelen olan. Bu olayın başlangıcı Amerika Birleşik Devletleri'ne ait 6. filo gemilerinin İstanbul'a demir atması olmuştu. Üniversite öğrencilerinin Amerikan filosunu protesto gösterilerinde 2 öğrenci hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi de yaralandı. Türkiye'de 1969 yılında Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'dı. Dönemin başbakanı ise Türkiye Cumhuriyeti'nin 30. hükümetini kuran Süleyman Demirel'di. Zorlu zamanlardan geçen darbe teşebbüslerinin yaşandığı 1969 yılı Türkiye için birçok siyasi akımın başlangıç yılı olarak da tarihte yerini aldı.

0: O dönem bir de Cumhuriyetçi Halk Partisi'nde ortanın solu hareketi düşünce akımı ortaya çıktı.
1: İsmet İnönü o ortanın solu terimini Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili olarak ilk kez kullanınca partinin o zamanki genç veya orta yaş kuşak denen ve dünyanın nereye gittiğini bilen bazı önde gelen yöneticileri bu kavramı derhal benimsediler. Tabii ben ve arkadaşlarım da benimsedik. Cumhuriyet Halk Partisi 1965 seçimlerine o solun her türlüsünün çok yadırgandığı ortamda birdenbire yepyeni bir sloganla, CHP ortanın solundadır sloganıyla girince ve bunu anlatamayınca büyük tepkiler oluştu.
0: CHP'deki ortanın solu ve düzen değişikliği hareketi aslında geniş boyutta sola sahip çıkma eylemiydi. Hatta bu durum Bülent Ecevit'i sonradan umut adam haline getirdi.
1: Bir yandan karşımızdakiler ortanın solu Moskova'nın yolu diyorlardı. İşte ortanın solu İslam'a aykırıdır, sol İslam'a aykırıdır filan diyorlardı. Buna karşı bu hareketi başlangıçta olsun benimseyen bazı kimseler ortanın solunu böyle hiç de tatmin edici olmayan hatta biraz garipsenecek şekillerde izah ediyorlardı. Mesela diyorlardı ki efendim sol hiç günah olur mu? Kalbimiz soldadır diyorlardı. Veya askerden gelme birisi bir süvari ata binerken üzengiye evvela sol ayağıyla basar. Bunun yadırganacak ne tarafı vardır diye. Böyle sosyal siyasal anlamda solun anlamıyla içeriğiyle hiç ilgisi olmayan tanımlamalar getiriyorlardı. O kısa seçim çalışmaları sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi bu yeni kavramı kamuoyuna anlatamadı ve oylarımız büyük ölçüde düştü, %20'ye düştü.
2: İsmet Paşa'nın ortaya attığı ama Ecevit'in benimsediği ortanın solu fikrine karşı kuşkusuz parti içinde bazı çevreler yönetimi elden kaybetme, kaçırma endişeleriyle, kuşkularıyla bu hareketin karşısına çıktılar. Özellikle Feyzoğlu ve arkadaşlar bu hareketin karşısına çıktılar. Bu hareketin Atatürkçülükle bağdaşmadığı, geleneksel CHP'nin dünya görüşüne bağdaşmadığı iddiasını ortaya attılar. Ve sonra bilindiği gibi 8 kişiydi bu arkadaşlar, ilk ayrılanlar.
3: Bu İsmet Paşa'nın hareketi değildir CHP içerisinde. Bu Ecevit'in hareketidir. Peki Ecevit nedir? Turan Feyzoğlu çok doğru ve çok haklı olarak Ecevit'e komünist diyenin ağzını yırtarım demişti. Biz hiçbir zaman Ecevit'in hiçbir devirde komünist olduğuna inanmadık. Ecevit komünist değil. Ama Ecevit halkın büyük ekseriyetinin temayüllerine yanlış teşhis koyuyordu ve temeli olmayan bir süre çalkantı yarattıktan sonra söneceği düşünülmesi gereken bir hareketi temessül etmenin o tarafa doğru bir takım tavizler veya taviz demeyelim bir takım yaklaşımlarda bulunmakla olacağına inanıyordu.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu ilginç gelişmeler tıpkı Adalet Partisi gibi Cumhuriyetçi Halk Partisi'nin karnındaki yeni parti Güven Partisi'ni doğururken Türkiye'deki siyasal dengesi de bozulmaya başladı. Üniversiteler sancılıydı. 20 Mart 1970'te Ankara'da öğrenciler polisle çatıştı. O olayda bir öğrenci öldü. Hemen ertesi gün olaylar Erzurum'a sıçradı. Öğrenciler polisle çatıştı. Ve yine Ankara'da 23 Mart'ta bir öğrenci daha yaşanan olayda hayatını kaybetti. Olaylar dinmiyordu. Sağ-sol çatışması büyüdükçe büyüdü. Ve 6 Nisan 1970 günü tüm bu çatışmalar sonucu İstanbul Üniversitesi süresiz kapatıldı. 11 Nisan'da Ankara'da bir öğrenci daha çıkan olaylarda öldü. Birkaç gün sonra 17 Nisan'da tarihi Tepebaşı Tiyatrosu yakıldı. Ankara'da ise 24 Mayıs'ta üniversitedeki sanki İstanbul Üniversitesi'nin kapanışına misilleme olarak süresiz boykot başlatıldı. Olaylar 6 Haziran'da memurlara sıçradı. Protesto yürüyüşü düzenlendi. Asıl vahimi 25 Ağustos günüydü. Çünkü şeker sanayinde çalışan 20 bin işçi greve gitti.
1: Devalüasyonun Türkiye'ye bana göre çok şey kazandırdığı kesin kes bir gerçektir. Ne var ki bu kazandırdıklarını sonradan bir takım siyasi, iç siyasi olaylar artı petrol bunalımı oldukça zararlı hale soktu.
4: 1969 yıllarının sonlarına doğru yavaş yavaş bu dengeleri daha kaybetmeye başladık. Öyle kaybetmeye başladık ki döviz bulamaz haller doğmaya başladı. 69 yılların sonunda yavaş yavaş dengeler bozuldu. 1970'i hatırlıyorum. Mevcut olan akreditif açma problemlerine girdik. Ve yavaş yavaş sanayide bir rahatsızlık, politikanın verdiği bir rahatsızlık baş göstermişti.
0: Peki ekonomi neden bu hale geliyordu? Neden kan akıyordu? Bu korkunç bilanço Türkiye'yi nereye sürüklüyor? İşte Türkiye'nin her köşesinde bu sorular soruluyor. Bu arada siyasi hakları ellerinden alınan Demokrat Partililerin haklarının iadesi gündeme geldi. Ancak aynı günlerde Ankara'daki Genelkurmay Karargahı'nda çok farklı hazırlıklar yapılıyor. Ordu, Celal Bayar ve arkadaşlarına siyasi hakların iade edilmemesi için darbe hazırlığındaydı.
5: Dün akşam dedim, ordunun yüksek kademesindeki bütün subaylar bir araya gelmişti. Genelkurmay Başkanı'nın başkanlığında dedi. Ve Ordu Yardımlaşma Kurulu'nun bir toplantısı, görüntüsü vererek toplanmışlardı. Ve bunlar dedi, bu Afgan'la karşılar dedi. Bu Afgan'ı çıkmayacaktı.
0: Ve birkaç gün sonra anayasa değişikliği teklifi komisyona geri çekildi.

0: 1969'da Adalet Partisi tek başına iktidar oldu.
1: Duruşma salonunda açık olarak duruşmaya başlandı. Sanıklar getirdiler. Bağlı olmayarak yerlerine alındılar. Müdafiler hazır. Şimdi sanıkların isim ve soyadları okunarak yoklama yapılacak. İsim ve soyadı okunan sanık burada mevcut olduğunu göstermek için ayağa kalkacak.
0: Bayar ve arkadaşlarının 27 Mayıs 1960 darbesinde kaybettiği siyasi hakları iade edilmedi. Siyasi hakların iadesi 1970'lerin ilk yıllarında Türkiye'nin en önemli sorunuydu. Peki neden? Öyle iddia ediliyordu ki basında kuyudan adam çıkarma operasyonu diye adlandırılan bu olay, CHP'liler yani İsmet Paşa ve Ecevit taraftarıydı da demir el yan çiziyordu. Peki gerçek öyle miydi?
2: Anayasada bir madde eski demokrat partilerin seçilme haklarını yasaklamıştı. Bunların siyasi hakları yoktu adeta. Onun için bu siyasi hakların iadesini istiyorduk. Demir El bir gün sevinçle geldi. Gayet iyi hatırlıyorum. Dedi ki büyük ittifakı temin ettik. Yani Sunay, İnönü ve kuvvet komutanları, Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları. Mahsur yoktur. Sırası gelmiştir. Tabii onun bazı şeyleri de olmuştur. Ve siyasi hakların iadesi pat diye gelivermiştir meclise. Mecliste bu kabul edilmiştir.
3: Av çıktı meclisten. Av çıktıktan sonra Sayın Demirel, bizim 5 tane bakan 10 tane arkadaşımız vardı bir de ayrıca. Çağırdı bizi, bana telefon etti Sayın Başvekilim. Dedi ki arkadaşlar bir müşkülümüz var. Demokrat Parti'nin lafını çıkardık. Çok da gönülden istiyordu Süleyman Bey lafı. Ben şahsi kanaatim. Dedim müşkülünüz ne dedim. Ben dedim Demokrat Parti'nin başkanlığını yapmış insanım Sayın Başvekilim. Eğer onları savunmak gerekirse ben de savunurum. O zaman mevzu tam açın. Mektubunu çıkardı. Memduh Genelkurmay Başkanı diyor ki Memduh Tamaç, bu afı çıkarırsanız benim istifamı kabul ediniz diyor. Ben aşağıma söz geçiremiyorum diyor. Bunun manası ordu huzursuz demek istiyor yani.
0: Siyasi hakların tartışması devam eder ve ordu için için kaynarken bir de bakıldı ki CHP genel başkanı değil de genel sekreterinin dilinde yeni yeni sloganlar türetildi. Ecevit ortanın solunu bir yana itti ve artık doğa kanunlarından söz etmeye başladı. Toprak işleyenin, su kullananın dedi.
4: Bizim düzen değişikliği kavramı kapsamında öne sürdüğümüz başka düşünceler ve o düşünceleri tanımlamak için oluşturduğumuz sloganlar da çok yadırgandı ve eleştirildi. Örneğin ben doğa yasalarından söz ettim bir vesileyle. Bu adi neredeyse bir ihtilal çığırtkanlığı gibi yorumlandı sadece çevrelerde.
5: Toprak işleyenin su kullananın sözü. Ondan sonra doğa kanunu var sözü. Sonra Yugoslavya'yı ziyarete gidiyor, öz yönetimi incelemeye gidiyorum diyor. Yani Türkiye'de de bir öz yönetim, Yugoslavya biçimi öz yönetim söz konusu olacağını ihsas ediyor.
6: Gençlik hareketleri artı bizim ortaya koyduğumuz toprak reformu, toprak işçinin, su kullananın sloganı mesela pek çok çevreyi rahatsız etti. Oysa bu Amerika Birleşik Devletleri tarafından Çankayşek İdaresine, Formosa'da empoze edilen toprak reformunun ismi.
4: Ben hukukçu değilim ama belki yanılıyor olabilirim. Benim izleyebildiğim ve gözlemleyebildiğim kadar Türk hukuk sisteminde bu doğal hukuk kavramı ele alınmamıştır.
0: Ecevit'in bu sloganı çok tartışıldı. Her kafadan bir ses çıktı ama Ecevit'in yıldızı da o dönem parladı. Ecevit'in parlayan yıldızı, atılan sloganlar...

0: ara etmedi. Sokak anarşiyi seçti ve terör patladı. Artık gazetelerin köşe yazarları da, bazı parlamenterler de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne "Ne duruyorsunuz? Haydi müdahale etsenize" diye çağrıda bulundu. İşte o günlerden bir gün Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay terör olaylarını görüşmek üzere siyasi parti liderlerini Çankaya Köşkü'ne davet etti. Tarih 5 Ocak 1971. ...20 Ocak'ta olayların kaynağı kabul edilen ODTÜ süresiz kapatıldı. 4 Mart'ta ise o güne kadar hiç görülmemiş bir olay cereyan etti. 4 Amerikalı çavuş, Deniz Gezmiş ve arkadaşları tarafından kaçırıldı. 12 Mart muhtırasına 5 gün kala Deniz Gezmiş yeniden sahnedeydi. Banka soygunları, siyasi cinayetler ve nihayet 4 Amerikalı çavuşun kaçırıldıktan 4 gün sonra serbest bırakılması tansiyonu daha da arttırdı.
1: Did they tell you why they kidnapped you?
2: Yes, they claimed they wanted to liberate Turkey.
1: And were they friendly? Were they intelligent people? Why do you think they let you go?
2: Well, they kept telling us all along they didn't want to harm us. And I suppose that's the reason they let us go.
1: But were you ever really in fear of your life?
2: Yes, sir, I was.
1: Well, now, you were in fear of your life. Tell me about it.
2: When you're looking down a barrel machine gun, it's makes anybody scared.
0: Tarih 9 Mart'tı ve kulaktan kulağa bir söylenti yayıldı. Darbe geliyor. Bu ne darbesi? Darbe değil ama 12 Mart 1971 saat 13'te haber bültenlerinin başında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin meclise ve Cumhurbaşkanlığına vermiş olduğu bildiri okunuyor.
3: Türk Silahlı Kuvvetleri, kanunların kendisine vermiş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve kollamak görevini yerine getirerek idareyi doğrudan doğruya üzerine almaya kararlıdır.

28 Mart 1970 günüydü. Ege bölgesi tarihinin en büyük deprem felaketlerinden birini yaşadı. Kütahya'nın Gediz ilçesinde yaşayanlar uykuya hazırlanıyordu. Ancak saatler 23.05'i gösterdiğinde adeta yer yerinden oynadı. Elektrikler kesildi, zifiri karanlık içinden kopup gelen çığlıklarla, yardım dileyen iniltilerle acı dolu bağırışlarla etrafı.

0: 7,6 büyüklüğünde deprem olmuştu. O deprem sadece 6 saniye sürmüştü ama 1086 kişi hayatını kaybetti. Ve ne yazık ki ölenlerin çoğu evlerinde sobaların devrilmesi sonucu çıkan yangında can vermişti.
1: Başbakan Süleyman Demirel, beraberinde Maliye, Sanayi, İmar ve İskan Bakanları olduğu halde Kütahya deprem bölgesindeki çalışmaları yerinde görmek, yapılması gerekli olanları ve halkın çeşitli ihtiyaçlarını tespit etmek için Kütahya'ya geldi.

0: 11 Nisan 1970 günü yerel saat 13.13'ü gösteriyor. Florida'daki Kennedy uzay üssünden Apollo 13 havalandı. Bu Amerika'nın 7. insanlı uzay yolculuğuydu. Görevin amacı ay üzerindeki Fromaro oluşumunu incelemekti. İlk saatlerde her şey planlandığı gibiydi. Ancak yolculuğun 55. saatinde bir sorun ortaya çıktı. Dünyadan 321.860 kilometre uzaklıktaki Apollo 13'ün oksijen tankı patladı. 3 astronot için ölüm kalım anları başladı.
1: These men have demonstrated that the American character is sound, strong, and capable of taking a very difficult situation and turning it into really a very successful venture.
2: Odyssey Houston, we show you on the mains. It really looks great.
0: Hemen uzay aracının rotası değiştirildi. Kalkıştan 2 gün sonra araç Güney Pasifik Okyanusu'na çakıldı. Fakat bir kurtarma gemisi konuşlanmıştı. Ekibin tamamı hayattaydı. Hatta kazayı burunları bile kanamadan atlattılar. Dünya, özellikle Orta Doğu hareketliydi. Orta Doğu'nun en büyük kanayan yarası Suriye'de tarihinin dönüm noktalarından biri yaşandı 1970'te. Ülkeyi adeta cehenneme çeviren Beşar Esad'ın babası Hafız Esad, dava arkadaşı Salah Cedid'i devirerek darbe yaptı. Tarih 13 Kasım 1970'ti. Şam'da 30 yıl hüküm süren baba Esad döneminde devlet güçleriyle Sünni militanlar arasında çatışmalar yaşandı, katliamlar oldu. Hafız Esad, Suriye'yi adeta özel mülküymüş gibi yönetti. Ülkenin kaynakları, aile mensupları tarafından dışarı taşınırken çıkan ayaklanmalar acımasızca bastırıldı. Suriye'yi asıl idare edenler, bizzat aile mensupları tarafından yönetiliyor. Ordu ve istihbarat yalnızca Hafız Esad'a bağlıydı ve bir tek ona hesap veriyordu. Hafız Esad, sağlığı bozulunca da ülkeyi bir mirasmışçasına oğlu Beşar Esad'a bıraktı.

September.

kameraların önünde linç edildiğinde bu artık onun son görüntüleriydi. ...1942'de Sirte'de dünyaya gelen Muammer Kahtafi... ...kraliyeti devirme planları yapmaya askeri lisedeyken başladı. İngiltere'de askeri eğitimini geliştirdikten sonra Bingazi'ye döndü... ...ve 1 Eylül 1969'da Libya'da darbe yaptı. 1970'te de başbakanlık görevini üstlendi. Amerika'nın ve İngiltere'nin ülkedeki askeri üslerini kapattı. Ben de Şahmer İngiliz'i... Ciddi insan hakları ihlalleriyle suçlanan Kaddafi'nin rejimi yüzlerce kişiyi hapse attı. Bazılarını ise yoktan sebeplerle idam cezasına çarptırdı.

Libya'da 42 yıllık diktatörlüğü 2011'de son bulan Muammer Kaddafi, sığındığı son kalesi Sirte'de ağır yaralı olarak yakalandı. 20 Ekim 2011'de ise Kaddafi'nin öldüğü dünya basınına duyuruldu.

1970 yılında Mısır'da da değişim yaşanıyordu. Enver Sedat, 5 Kasım 1970'te Cemal Abdülnasır'ın ölümünün ardından Cumhurbaşkanı oldu. 1981'de 63 yaşındayken Mısır'ın bağımsızlığının kutlandığı tören sırasında silahlı saldırıda öldürüldü.

1970'ler İstanbul'a hızlı göçün yaşandığı dönemdi. İşte tam da bu yüzden kent gecekondulaşma gerçeğiyle yüzleşiyordu. En çarpıcı örnekse Samalcılar, şimdiki adıyla Bayrampaşa'daydı. Ancak 1970'te şehrin altyapı eksikliğinden kaynaklanan ölümcül bir hata yaşandı. Semtteki Mimar Sinan'dan kalma temiz su kanallarına binaların atık su giderleri yanlışlıkla bağlandı. Suyun çeşmelerden akmasıyla İstanbul tarihinin ikinci büyük kolera salgınına sahne oldu. Mega kent alarmdaydı. Sağlık Bakanlığı her ne kadar bu kolera değil, koleranın hafifi yani para kolera açıklamasını yapsa da salgında 30'un üzerinde kişi yaşamını yitirdi.

Takvim yaprakları 12 Kasım 1970'i gösterdiğinde ise 20. yüzyılın en büyük doğa felaketi yaşandı. Saatteki hızı 150 mili bulan Bohola kasırgası Doğu Pakistan'ı vurdu. Birçok ada sular altında kaldı. Bir gecede yarım milyon insan öldü. Pakistan'da yönetim afet sonuçlarının giderilmesi yönünde yeterli önlemi almadığı gerekçesiyle eleştirildi. Bu durum Bangladeş'in Pakistan'dan ayrılmasının en önemli nedenlerinden biri oldu.

efsanevi müzik grubu Beatles'ın eski üyesi George Harrison ise Bangladeş için kolları sıvamıştı bile. Bir konser organize etti. 40 bin Beatles hayranının izlediği dev konserin tüm geliri felaket zedeleri için harcandı.

0: O 85 yıllık ömrünün yarısından fazlasını siyasetin merkezinde geçirdi. Hayatı güçlüklerle, yargılamalarla, haksız ithamlarla geçti. Ama davasından bir an için vazgeçmedi. Necmettin Erbakan 26 Ocak 1970 yılına gelindiğinde 17 arkadaşıyla Milli Nizam Partisi'ni kuruyor. Milli Görüş'ün lideri Erbakan Hoca aynı zamanda Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli mühendislerden. İlk yerli motor üretimini gerçekleştiren Erbakan. Ancak siyasal hayattaki girişimleri hep sekteye uğrayacak. Milli Nizam Partisi'nin ömrü de uzun sürmedi. Parti 12 Mart 1971'de gerçekleşen askeri müdahaleyle laikliğe aykırı çalışmalar yürüttüğü gerekçesiyle kapatıldı.
1: Şimdi de

sen gidince esmerim, küskünüm ben hayata. 1960'lı yılların ortasında kurulan Beyaz Kelebekler grubu çıkardığı 45'liklerle müzik dünyasında fırtına gibi esiyordu. Grup yurt içinde kayda değer bir hayran kitlesi yakaladı. Avrupa'ya birçok turne düzenledi. Ancak Beyaz Kelebekler'in bu yükselişi 8 Mart 1970'te trajik bir kazayla sonlandı. Pazar gününü pazartesiye bağlayan geceydi. Grup üyeleri Maxim'deki programlarının ardından Ada Pazarı'nda verecekleri konsere gidiyorlardı. Varacakları noktaya yaklaşıyorlardı ki önlerine aniden bir kamyon çıktı. Otomobil kaza sonrası çarampole yuvarlandı. Benzin deposu patlayan ve cayır cayır yanan araçta 3 beyaz kelebek üyesi can verdi.

27 Kasım 1970 akşamıydı. Dönemin İstanbul Kültür Sarayı Atatürk Kültür Merkezi'nde Arthur Miller'ın Cadı Kazanı oyunu sergileniyor. Yüzlerce İstanbullu salonu doldurmuştu. Üçüncü perdeye kadar her şey normaldi. Küçük bir aradan sonra oyuna devam ediliyor. Çiftçi rolündeki Kerim Afşar, meşhur "Alev alev yanıyor dünya, yanacağız hep birlikte, yanacağız" cümleleriyle başlayan tiradını söylemeye hazırlanırken sahneye aniden bir dekorcu fırladı. Seyirciler doğaçlama gelişen bu olay karşısında gülerken durumun ciddiyeti alev alan panoların sahneye düşmesiyle anlaşıldı. Seyirciler hemen tahliye edildi ama Cüneyt Gökçel'in başrolünü oynayacağı 4. Murat galası için Topkapı Sarayı'ndan getirilerek sergilenen eşyaların bir kısmı, yani 4. Murat'ın kaftanı, kıyafeti, zırhı, onu resmeden tablo ve tarihi bir Kur'an-ı Kerim yangında küle döndü. Tarihimizin önemli emanetleri, çoğu uzmanca teknik altyapısı açılmaya hazır değildi denilen sabotaj ihtimali de değerlendirilen Atatürk Kültür Merkezi'nde çıkan yangında yok oldu.

hayal et bütün insanların hayatı barış içinde yaşadığını. Hırsa ve açgözlülüğe gerek yok. Hayal et bütün insanların tüm dünyayı paylaştığını.

0: Imagine. Efsane Beatles grubunun üyesi John Lennon'ın seslendirdiği bu kült şarkı 16 yıldır devam eden Vietnam Savaşı için barış çağrısı. Yıl 1971. Batı'da gençler savaş yanlısı hükümet politikalarına karşı isyankar tavrını yürüyüşlerle dile getiriyordu. Halklar yaşanan katliamlar ve keskin politik duruşa karşı adalet arayışı içindeydi. Türkiye'de ise bilindik senaryolar devreye sokulmaya çalışılıyordu. Muhtıranın ayak sesleri duyulmaya başlamıştı. 1965'te Adalet Partisi tek başına iktidar oldu. Partinin başında Süleyman Demirel vardı. 27 Mayıs ihtilali sonrasında ilk koalisyonsuz hükümet Demirel'le kurulmuştu. Dönemin Cumhurbaşkanı ise asker kökenli Cevdet Sunay'dı. Ancak birileri siyasi ve toplumsal kaos çıkarma peşindeydi. 1968'de başlayan öğrenci eylemleri ülke geneline yayılıyordu. Eylemciler 1969'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni ziyaret eden Amerika'nın Ankara Büyükelçisi'nin aracını yaktı. ODTÜ olaylar üzerine kapatıldı. Tansiyon gittikçe yükseliyordu. Sokaklarda anarşi, terör olayları arttı. ...12 Mart muhtırasından birkaç gün öncesiydi. Dönemin Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç'ın 7 Mart'ta tüm kuvvet komutanlarını toplantıya çağırması cuntacıları telaşlandırdı. İbre artık tersine dönmeye başladı. Asker dönemin hükümetine muhtıra verdi. 9 Mart girişiminin başarısızlığı ise kendilerinin sonu oldu.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de bu zafiyetten enfekte olabileceği tarzındaki anlayış. Hatta bir adım daha ileri giderek söyleyeyim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin enfekte olduğunun tespit edilmesi hali karşısında bu enfeksiyonu bertaraf etmek için 12 Mart tarihli mutlaka bir zaruret halinde ortaya çıkmıştır o tarihte. Türkiye'nin önemli meseleleri var. Neydi o önemli meseleler? Su yüzüne çıkmış gibi görünen anarşi hareketleri. Ama anarşinin iceberg gibi büyük parçası denizin altında. Bu henüz daha su yüzüne çıkmamıştı.
0: Haber hızla yayıldı. Yapılan toplantılar artık basında, gazetelerin manşetlerinde yer almaya başladı.
2: Çıkarın kafanızdan böyle şeyler.
3: Efendim şimdi en uzun...
2: Herkes çıkarsın kafasından tek böyle şeyler. Bir memleketin, hür bir memleketin vatandaşları olarak, hür bir memleketin çocukları olarak hep beraber savunmasını yapacağımız cumhuriyetin ve hürriyetin tehlikede olabileceğini farz etmeyi aklım almaz.
0: Darbe toplantılarından Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve Başbakan Süleyman Demirel'in de haberi vardı. Cevdet Sunay, meclisteki partilere ülke genelinde olayların tansiyonunun düşmesi için çağrıda bulundu. Ancak takvimler 12 Mart 1971'i gösterdiğinde muhtıra için hazırlanan bildiri tamamdı. Muhtıra, Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç, Kara Kuvvetleri Komutanı Faruk Gürler, Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Celal Eyicioğlu'nun imzasını taşıyordu. Bildirinin bir nüshası meclise, diğeri ise okunmak için TRT'ye gönderildi. Bu emir komuta zinciri içinde verilen ilk muhtıra oldu.
4: Türk Silahlı Kuvvetleri, kanunların kendisine vermiş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve kollamak görevini yerine getirerek idareyi doğrudan doğruya üzerine almaya kararlıdır.
5: ...12 Mart günü sabahleyin rahmetli Adnan Öztürk genel müdürümüzdü. Beni odasına çağırdı. Sabah 9-9.30 arası genel günlük şeyi konuştuktan sonra büyük bir rahatlıkla ne var ne yok, ne oluyor, o gün ne bitiyor. Dedi ki bugün dedi size bir bildiri gelecek. Aman dedi geldiği zaman mutlaka haberin olsun. Kendisine ben biraz üsteledim. Çünkü Adnan Bey ne bildirisi geldi? Canım dedi sizi arayacak da bir bildiri gelecek. Haberiniz olsun ama geldiği zaman mutlaka beni aradı. Saat yarıma doğru Musa Önpaşa, yanında bir denizci albay ve bir havacı albayla birlikte, yarbaydı zannederim o zaman, geldiler. Biz de kendilerine buyurun hoş geldiniz dedik. Sarı bir zarfı verdiler. Açın dediler, açtık. O arada tabii sen yine müdür hemen haber verdik geldiler diye. O zarfı açtık. Zarfın içinden meşhur muhtıra çıktı. Nöbet spiker arkadaşımız Çetin Çekiydi. İndi aşağıya, bu muhtırayı okudu.
6: Benim hiç beklemediğim bir hadiseydi. Son derece ters karşıladım. Yani hiç parlamentoya zaten, parlamentonun üstünde bir güç düşünemiyorum. O şekilde bir müdahaleyi de kabul etmem mümkün değildi. Çok iyi hatırlıyorum, 1971 12 Mart'ının öğle haberlerini dinledik. Böyle bir müdahalenin olduğunu şey yaptık. Sonra öğleden sonra meclis toplandı ve heyecanla bekliyorduk acaba hükümet buna nasıl reaksiyon gösterecek diye. Sayın Demirel'in istifa ettiği haberi geldiği zaman çok üzüldüğümü biliyorum.
7: Saat 13'te radyoların bildirisiyle kamuoyuna intikal etmiş. Yavaşça radyoyu getirttim. Radyoda 12 Mart beyannamesini dinledim.
8: Muhtıra verildiği gün Sayın Demirel makamından beni telefonla aradı. Uğur Nihayet muhtıra geldi dedi. Ve Bakanlar Kurulu'nun toplanacağını, zaten muhtıranın içeriği hükümetin istifa etmesine mütedayirdi.
9: Muhtıra verildiği zaman hükümette değildim. O tarihte Sayın Süleyman Demirel çok anlamlı bir istifa mektubu vermişti. Mektup gerçekten 2-3 satırdır ama ağırlığını bana sorarsanız tonlarla kaldırılamayacak kadar ağır, muhtevası fevkalade geçerli ve gerçekçi bir istifadır.
7: Bakanlar Kurulu toplantısına çağrıldım. Bakanlar Kurulu'nda 12 Mart muhtırası uzun uzun tartışıldı. İstifa edelim etmeyelim beyanları oldu. Başbakan Demirel, yani istifa yolunu hemen seçmek istemiyor, başka çareler alıyor. Fakat Demirel istifa mektubunu önce çok sert bir şekilde yazdırdı. Hasan Dincer onu kaleme alıyordu, o Adalet Bakanı'ydı. Hasan Dincer sonra redakte ederdi, biraz daha onu yumuşattı ve istifada Sunay'a gönderildi.
0: 12 Mart muhtırasından hemen sonra Demirel istifa mektubunu Cevdet Sunay'a verdi. Hükümet düştü ve milli irade postalların gölgesinde kaldı. Tüm bunlar olurken Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın sessiz kalmasıysa yıllarca tartışılacaktı. Ve Türkiye tarihinde yeni bir dönem başladı. Peki Demirel istifayı verdi ama bunu yaparken ne düşünüyordu?
10: 12 Mart muhtırası ne diyor? Parlamento ve hükümet süre gelen tutum ve davranışları ile ülkeyi uçurumun kenarına getirdiler ve Atatürk devrimlerini, inkılaplarını, Atatürkçü bir gözle reformları yapmadılar. Ben söylüyorum. 1965'te seçim yapılmış, 69'da seçim yapılmış, hür seçimlere 6-7 parti girmiş. O gün ülkeyi idare eden hükümete demokratiktir dememek mümkün değil. Zorla gelmiş buraya oturmuştur demek mümkün değil. Ve halkın iradesinden gelmiyor demek mümkün değil. Peki bunun o günkü hükümetin ve o günkü parlamentonun Atatürk'e ters düşen yeri neresi? Peki ne yapmış bu? Türkiye'de ülkenin her köşesinde böyle papatya gibi çıkan tesisler meydana getirmiş. Peki bunun neresi uçurum? Türkiye gayet sükunet içerisinde, 5 sene içerisinde sadece 2 aylık bir sükunetim ilan edilmiş. O da bir işçi ayaklanması dolayısıyla Kocaeli'nde bir yerde. Reform. Ne istiyorsunuz reform? Efendim toprak reformu. Toprak reformu 1950-60 arasında 10 sene tartışıldı. 61'den 65'e kadar da 4 sene tartışıldı. 4 tane hükümet geldi. Toprak reformu denen bir olayı bir yere getiremediler. Nitekim 1971'in 71 muhtırasının gerekçe olarak gösterdiği toprak reformu o günden sonra da yapılamamıştır.
0: Ülke iyice karışmıştı. Mutura oldu. Peki ama hükümeti kim kuracak? Hükümet nasıl kurulacaktı?
11: Böyle bir hareketin sonunda yapılan 5 yıllık plandan tutun da hükümetin ekonomi tatbikatına kadar hep devletçi yönde ve liberalizmin aleyhinde olmuştur. Tabii bunun sanayinin gerilemesine, ekonominin gerilemesine çok büyük zararı olmuştur.
12: Adana'da bir toplantımız olacaktı, bir köylü kurultayı olacaktı. Bazı arkadaşlarımla birlikte o kurultaya giderken, yanlış anımsamıyorsam Şerefli Koçhisar civarında otomobilin radyosundan öğrendik. Arabayı durdurduk. Ben şoku olmuştum, yani gözlerim yaşarmıştı.
13: 12 Mart'tan sanıyorum bir hafta önce Amerikan Büyükelçisi evinde, rezidansta bir yemek verdi. Ve bu yemeğe parti üst kademesinden insanlar çağrılmış. Ve beni de çağırmışlardı. Gittiğim zaman ilginç bir olay oldu. Washington'dan Türkiye masasına bakan çok yetkili biri gelmiş. Sonradan bu adamın 1964 yılında da Sayın Demirel'in AP Genel Başkanlığı'na seçilmesini izleyen ay içinde, yani 64 sonunda Türkiye geldiğini hatırladım ben. Çünkü o zaman da yine beni bir yemeğe çağırıp Süleyman Bey'le karşılıklı masaya oturtup, ben o zaman İktisadi Planlama Dairesi Başkanıydım. Ev sahibi olan müsteşar Amerikalı, bir de üst düzey yöneticisi gelmişlerdi. Süleyman Bey'le karşılıklı oturtarak belli bir konuyu bize tartıştırdılar. Fakat orada konuşulan olay önemli. Henüz yemeğe oturmamıştık. Bana şu soruyu sordular. Dediler ki Amerikalılar, farz edelim ki Cumhuriyet Halk Partisi bir hafta sonra iktidara geldi. Afyon ekimini yasak,

0: şirketçiye. Nasıl olur dedi. Birkaç gün önce dedi burada dedi genel başkan yardımcısı CHP'nin bize kesin olarak haşhaş ekiminin yasaklanacağını söyledi dedi. CHP iktidara gelirse. Ben dedim ki bir yanlışlık olacak. Çünkü bizim partide genel başkan yardımcılığı diye bir statü yok. Makam yok. Neydi dedi adı dedi bir yine bir profesör gibi dedi sizin gibi dedi. Ve nihayet o Halk Partili'nin grup başkan vekili Profesör Nihat Erim olduğu anlaşıldı. İsmen de söylediler.
1: Bugün başbakan olarak Sayın Nihat Erim Bey'e vazife teklif etmiş bulunuyorum. Kendileri lütfen kabul buyurmuşlardır. Önünüzde yeni başbakanımızı tebrik ederim. Tebrik ederim. Hayırlı ve başarılı olsun. Teşekkür ederim.
2: O dönem Nihat Erim'in kabine kurması zor olmadı. Erim, hükümetini Hariciye Köşkü'nün bahçeye bakan bir odasında Sadi Kocaş'la birlikte kurdu. O güne kadar ne kadar muhalif, ne kadar Adalet Partisi karşıtı varsa bir listeye yazıldı ve kabine oluşmaya başladı.
3: Hükümetin teşkili Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştükten sonra üzerinde durulacak bir konudur.
4: Nihat Erim'i talebeliğimden tanıyordum. Bana kabinede yer almam gerektiğini söyledi. Adalet Partisi'ne mensuptum. Verdiğim cevap, ben partimle görüşmeden herhangi bir görev alamam dedim. Ben dedi Sayın Demirel'le görüştüm. Onun için dedi görüşmene lüzum yok dedi. O zaman ben yarı askeri bir hükümette görev almayı İlerideki politik kariyerim bakımından riskli görüyordum. Hayır dedi, herhangi bir şeysi yok. Riski yoktur dedi. Ben seni düşünürüm dedi. Görev al dedi. Ondan sonra kabul ettim. Ama Turizm Bakanlığı'na kabul ettim.
5: Arkadaşlar, birkaç gün önce de söylediğim gibi yeni hükümeti hızla çalışarak ve aralıksız çalışarak bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın onayına sunabildim. Kendileri sunduğum listeyi lütfen tasdik buyurdular ve şu andan itibaren Türkiye'nin yeni hükümeti çalışmaya başlamıştır.
2: Nihat Erim darbeden kısa süre sonra yani 26 Mart tarihinde yeni hükümeti açıkladı. Ardından 1961 Anayasası'nın temel hak ve özgürlüklerine ilişkin bazı maddeleri değiştirildi. Bu sırada Erim'in başbakan olması CHP'yi de karıştırdı. Bülent Ecevit 12 Mart'a karşı durdu ve evinde CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle bir toplantı yaptı. Toplantının sonunda CHP Genel Merkezi'nden arkadaşlarıyla istifa etti.

0: Metin Önü ile evvelce ters düşmüş bir değerli bilim adamı parlamenterimiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldı ve ona hükümet kurma görevi verildi askerler tarafından. O örtülü bir müdahaleydi. Yani partilere dokunulmuyordu, dokunulmadı, parlamentoya dokunulmadı, fakat hepsi askerlerin güdümü altına alınmak isteniyordu. Ben İsmet İnönü'nün bunu kabul, buna razı olmayacağını, olmamasını bekliyordum. Fakat razı oldu ve bakan vermeyi kabul etti. Adalet Partisi de tabii hükümette olduğu halde Sayın Demirel başbakanlıktan vazgeçmeyi kabul etti. O da bakan verdi. CHP'de bakan verdi. Ben ve arkadaşlarım bunu içimize sindiremedik. Fakat İnönü'yü ikna da edemedik vazgeçmeye. Onun üzerine ben istifa etmeye karar verdim.
1: Sayın Ecevit'in 12 Mart muhtırası bana karşı verildi demesi bizim o sırada içinde bulunduğumuz ruh hali.

0: bir sonucudur.
1: Ben istifa ediyorum tek başıma. Neden? Bir anlamda bana karşı yapılmıştır diyorum. Çünkü benim demokratik sol hareket içinde etkin bir yerim var. Ve inanıyorum ki askeri müdahaleyi yapan güçler bu demokratik sol hareketi engellemek istiyorlar.
2: Demokrasiyi kaybetmenin bedeli ağır oldu. Nihat Erim'in yani 33. hükümetin görev almasından kısa süre sonra 14 Nisan günü beklenmedik bir olay yaşandı. Anarşistler Ziraat Bankası'nın Kavaklıdere Şubesini soydu. Haber Bakanlar Kurulu'na gitti. Sokaklardaki anarşi dinmemişti. Başbakan Nihat Erim haberin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nden destek istedi. Basından gizli genelkurmayla görüşme sağlandı. Bu görüşmenin ardından sıkı yönetim hükümette ön karar olarak verildi. Hemen ertesi günde hükümet kararı olarak parlamentoya götürüldü. Ve tarih 22 Nisan 1971'i gösterdiğinde aralarında İstanbul, Ankara, İzmir'in de olduğu 11 ilde sıkı yönetim ilan edildi. Hemen ardından da tutuklamalar başladı.

0: Nihat Erim'in Palyoz Harekatı diye bir hareketten söz etti televizyonda. Tabii bizlerin biraz danışarak yapılmış bir söz değil yani. Hükümetin pek benim şahsen haberim yoktu. Yani o gün öyle bir beyanatta bulundu.
1: Başkonsolos Eldron'un öldürülmesi dönemin büyük olaylarından biri oldu. Sonrasında dönemin aydınları, gazetecileri, özellikle de bakanların ideal arkadaşları gözaltına alınınca işler daha da karıştı. Palyoz harekatıyla Erim'in prestiji daha da sarsıldı. Bunun üzerine sinirlenen Erim, kafalarına balyoz gibi ineriz dedi. Bu söylemi onu diktatör Erim yaptı. Kabinede de gerginlik başladı.
2: Palyoz harekatıyla birlikte cuntalarla irtibatı olan basın mensupları, üniversite öğretim üyeleri, gençlik örgütlerinin temsilcileri bir gecede toplanmış, nezaret altına alınmıştır. Bunlar arasında Profesör Mümtaz Sosyal vardır, Altan Öymen vardır.
3: Milli Emniyet'ten yüksek seviyeli 3 kişi Bakanlar Kurulu'na davet edildi. Davet edilmeleri nedeni kimin hangi nedenle nezaret altına alındığının belirtilmesi içindi. Orada sadece alabildiğimiz onların neden dolayı bu tevkifleri yaptıklarının izahı oldu.
0: Bu olayların tabii hepimiz üzerine etkileri olmuştur. Yani hükümet reform gerçekten olacak mı olmayacak mı şüpheleri belirmeye başlamıştır. Nitekim şöyle bir olayla karşılaştım. Bir gün meclise gittiğimde Sayın Ahmet Yıldız'la karşılaştım. Tabii sanatördü. Sayın Yıldız dedim, bu 12 Mart bir oyun mudur? Bir oyun mu gibi geliyor bana dedim. Tabii ya, büyük oyun dedi.
1: Muhtırayla kaosun son bulması hedefleniyordu. Ancak sokaklardaki olaylar, soygunlar, tutuklamalar devam etti. ...1971 yılının sonlarında Nihat Erim'le Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel arasında anlaşmazlık ortaya çıktı. Bunun üzerine Adalet Partisi 5 Ekim'de partili bakanlarını hükümetten çekme kararı aldı. Sonunda parlamentoyla anlaşmazlığa düşen Erim 26 Ekim'de istifa etti. Ancak kabul edilmedi. Yaşanan bunalımı atlatmaksa uzun sürmedi. Adalet Partisi hükümetten çekilme kararını 6 Kasım'da geri aldı. 3 Kasım'da bu kez aralarında başbakan yardımcılarının da olduğu 11 bakan hükümetten istifa etti.
4: Özellikle 11 bakanın istifasını bir tek nedene bağlamak doğru değil. Yani birçok arkadaş bir süreden beri olayların gelişmesinden memnun değildiler.
0: Gidişten ben şahsen memnun değildim. Biz bir nevi ortada kalmıştık hükümet olarak kanınca. Şimdi bizi getiren askeri bir idare hareketti, askeri idare. Onlar ortada yoktu, göremiyorduk. Diğer taraftan parlamentonun çoğunluğu Adalet Partisi zaten bizim şeylere karşı, yapısı itibariyle. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kısmı memnun değildi durumdan. Bizim çalışmalarımızın sonuç alınacağı hakkında artık bizde pek ümitte kalmamıştı. Ordu kumandanları bir temas etmeye ihtiyacını duydum. Ve gittim, ilk temasın Sayın Baturlu oldu. Kendisine dediniz, getirdiniz, ortada kaldık. Bu gidişimiz ne olacak dedim. Yani sorun ne olacak? Yani biz hazırlanıyoruz ama yani pek ümit görünmüyor falan dedim. Ve size oturup konuşalım dedim. Biz getirenlerle hükümet beraber toplanalım, konuşalım. Bunun sonunda Genelkurmay Başkanı'nda bir toplantı yapıldı. Sayın Başbakan'ın, rahmetli Nihat Erim'in başkanlığında Tağmaç, kumandanlar, bakanlar görüştük. Her bakan kendi görüşünü açıkladı. Tabii 12 Mart amacının farklı düşüncelerde olduğu kanısını bende uyandırmıştı. Bir taraftan da programı gerçekleştirmek için kuracağımız kadroların önleniyordu. Ve bundan sonra Eylül'de istifa ettim.
1: Bunun üzerine Nihat Erim, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a kabinenin istifasını sundu. Erim hükümeti dağılmıştı. Ancak Sunay 5 Aralık'ta hükümeti kurma görevini yine Nihat Erim'e verdi. 13 Aralık'ta yeni Bakanlar Kurulu listesi onaylandı. İkinci Erim hükümeti uzun sürmedi. Erim'le siyasi parti liderleri arasında anlaşmazlıklar çıktı. Nihat Erim bu kez 17 Nisan 1972 tarihinde görevinden istifa etti.
5: Milli Güvenlik Kurulu toplantısından önce kendilerine imzalı istifamı sundum.
1: Yerine vekaleten Milli Savunma Bakanı Ferit Melen'in geçmesini istedi. Çok geçmeden Melen hükümetin başına asaleten atandı. Tarih 22 Mayıs 1971. Türkiye izleri bölgede uzun yıllar silinmeyen bir deprem yaşadı. Merkez üssü Bingöl olan 6,8'lik depremde 878 kişi hayatını kaybetti, 700 kişi yaralandı. 9111 bina oturulamaz hale geldi ve artçılar bir ay boyunca sürdü.

0: Türk donanmasıysa gurur verici gelişmelere imza atıyordu o yıl. Türk mühendisinin bilgisi, teknisyeninin tecrübesi, işçisinin alın teri ve ordusuyla 3 yılda 100 milyon lira harcanarak inşa edilen Türkiye'nin ilk ve en büyük fırkateyni Berk, tarihler 25 Haziran 1971'i gösterdiğinde törenle denize indirildi. Berk daha sonra Kıbrıs Barış Harekatı'nda sahili top atışına tutarak çıkarmaya destek verdi. Fırkateynin hizmet süresi 1999 tarihinde doldu. Sonrasında Deniz Kurdu 2000 tatbikatında hedef gemi olarak kullanıldı. Tarih 17 Aralık 1971'i gösterdiğinde şimdilerde her gün üzerinden binlerce kişinin geçtiği İstanbul'un en görkemli köprülerinden biri olan Haliç Köprüsü'nün temeli atıldı. 995 metre uzunluğunda olan Haliç Köprüsü'nün yapımı 34 ay sürdü. 1974'te de hizmete girdi.
1: Mission: fly 248 million miles through space to Mars, orbit the red planet for at least 90 days and send back pictures of the Martian surface and data on its atmosphere.
0: 1970'ler insanoğlunun Mars gezegenini keşif devriydi. Sovyetler Birliği ile uzay yarışındaki Amerika Birleşik Devletleri 1971'de Mars yörüngesine yerleştirme amacıyla Mariner 8 ve Mariner 9 araçlarını hazırladı. Mariner 8 kalkış sırasında arıza nedeniyle tahrip oldu. Ama 30 Mayıs'ta gönderilen Mariner 9 Mars'a ulaşmayı başardı ve Mars yörüngesine oturan ilk araç oldu. Böylece bir yıl boyunca 7000'den fazla fotoğraf çekerek Mars yüzeyinin haritasının çıkarılmasını sağladı. Keşif sırası bu kez Ay'daydı. Temmuz'da Amerikalı astronotlar David Scott ve James Irwin Ay yüzeyinde 4 tekerlekli bir araçla gezdi.
2: From the stunned city of Glasgow, pictures of the aftermath of Britain's worst ever soccer disaster. 66 spectators, many of them children, lost their lives when these safety barriers gave way.
0: Takvim yaprakları 2 Ocak 1971'i gösterdiğinde dünyanın en büyük derbilerinden birinde Ibrox Stadyumunda facia yaşandı. 100 bin kişinin izlediği ve tarihe Ibrox faciası olarak geçen olayda

Rangers Celtic maçının 89. dakikasında Celtic 1-0 öne geçmişti. Son dakikalarda Rangers beraberlik golünü buldu. Binlerce taraftar stadı terk ediyordu artık. İşte tam da o anda ilginç bir şey oldu. Babasının omzunda taşıdığı bir çocuk yere düştü. O anda seyirciler arasında zincirleme bir reaksiyon gerçekleşti. Harbede yaşandı ve o faciada 66 kişi öldü, 200'den fazla kişi de yaralandı.

rüzgarın asla iş işten geçmeden önce gelmez. Nakarat böyle. 1967'de İsrail Arap komşularına savaş açmış ve 6 gün sürmüş. Binlerce kişi o savaşta acı ve gözyaşı içinde hayatını kaybetti. Ama kimse neden kan döküldüğünü, savaşın neden çıktığını bilmedi. İngiliz müzik grubu Colonel Bagshot da 1971'de sonrasında yeni düzenlemeleriyle müzik hafızamızdaki yerini koruyan Six Days War şarkısını dinleyiciyle buluşturdu. İşte bu şarkı Orta Doğu'da tüm dengeleri değiştiren 6 gün savaşları üzerine yazılmıştı. Daha doğrusu o savaşta ölenlerin dilinden yazıldı. I see trees of green.

0: What a wonderful world.
1: Amerika'da ırkçılığın tavan yaptığı Louisiana'da doğdu. Yoksul bir ailede büyüdü. Babası evi terk ettiği için ailesine o baktı. Kornet çalarak müziğe başladı. Sokaklarda şarkı söyledi. Derken bandolarda çalmaya başladı. Yavaş yavaş para kazanmaya başlıyordu. 1950'lerde artık klasik caz tarihinin en büyük isimlerinden biri olmuştu. Yaşamının 20 yılını turnelerde geçirdi. Altın trompet lakabını aldı. Hatta 1959'da konser için Türkiye'ye de geldi. The colors of the rainbow, so pretty in the skies. Efsane gülüşü ve sesiyle cazı ve barışı tüm dünyaya tanıtan Louis Armstrong, 6 Temmuz 1971'de bu dünyadan ayrıldı.

Bir Türk'ün Hikayesi programından merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyen kıymetli dostlar. Tarih 30 Ocak 1923. Türk ve Yunan hükümetleri arasında imzalanan mübadele protokolü tarihin sayfalarına bir imza olarak geçti ama bu imzanın mürekkebi insanların gözyaşlarıydı. Yüz binlerce insan doğduğu topraklardan koparıldı. Kimisi evini, kimisi sevgilisini, kimisi mezarını ardında bıraktı. Mübadele dediğimizde akla sadece bir kelime gelir. Ayrılık. Bugün anlatacağımız hikaye o ayrılığın, o fırtınanın içinde doğan bir Türk'ün hikayesi. Bir fırtına tuttu

Bu Ege'nin iki yakasında aynı acıyı yüreğinde taşıyan insanların türküsüdür. 1920'li yıllarda Selanik'te iki genç yaşar. Sabri ve Dimitri. Biri Türk, biri Rum. Ama dostlukları dil, din, ırk tanımayacak kadar güçlüdür.

Dimitri'nin babasının çorbacı dükkanı, Sabri'nin babasının kahvesi vardır. Gençler gün boyu çalışır, akşam olunca sevgilileriyle buluşurlar.

Dimitri bir Türk kızı olan Şefika'yı, Sabri ise bir Rum kızı olan Angelika'yı sever. Aileler razı değildir ama yürek söz dinlemez. Sabri bir gün, Dimitri, ben Angelika'yı kaçıracağım der. Dimitri, arkadaş ölümüne seninle giderim der. Angelika camına mendil bağlar, Sabri cama yaklaşır. Angelika çıkar camdan, o anda silah sesleri yankılanır. Zaptiyeler Sabri'yi kolundan vurmuştur. Dimitri yaralı dostluğunu sırtlar, kaçarlar Selanik dağlarına.

Dağlarda günler geçer, sonunda zaptiyelere yakalanırlar ve Selanik'in zindanlarına atılırlar. Orada Sabri'nin dilinden dökülür ilk mısra. Bir fırtına tuttu bizi, deryaya kardı. O fırtına aşkın, ayrılığın, mübadelenin fırtınasıdır. Sonra Dimitri seslenir. Pencereden baka baka yârim, ela gözler süzülür.

da iki yürek, iki millet, iki kader aynı türkünün içinde buluşur. Sonra her şey değişir, mübadele başlar. Evler yakılır, yollar göçmenlerle dolar. Sabri Anadolu'ya, Dimitri Yunanistan'a düşer. Angelika başkasıyla evlendirilir. Şefika da Anadolu'ya döner. Birbirlerini bir daha görmezler ama o türkü, o bir fırtına tuttu bizi, hiç susmaz. Bu türkü sadece bir sevdanın değil, bir milletin hatırasıdır. Mübadeleyle parçalanan dostlukların ve yarım

Ege'nin iki yakasında hala aynı melodi yankılanır. Türkü artık sınırları aşan ortak bir acının ortak hatırasıdır. O kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil, yüreğime dokunur. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek programda yüreğinizin bam teline dokunacak bir başka türküyle daha karşınızda olacağız.

Ajans hafta sonundan herkese merhaba. Ben Hasan Zaytezin. Türkiye'den ve dünyadan önemli başlıklarla A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla karşınızdayız. İlk haberimize başlayalım. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika-İran savaşından bölgedeki İsrail gerilimine ve Mekke anlaşmasına kadar birçok konuda önemli mesajlar verdi. Mekke anlaşmasının hiçbir ülkeye karşı kurulmadığının altını bir kez daha çizdi. Katliamcı İsrail yönetiminin Türkiye'ye hedef alan söylemlerine tepkisi ise Türkiye'nin attığı

0: barışçıl diplomasi adımlarını hatırlatarak gösterdi. Türkiye dış politikasını savaş senaryoları üzerinden kurmaz dedi.
1: Mekke'de imzaladığımız bu anlaşmayla coğrafyamızda eksikliğini en fazla hissettiğimiz istikrar eksenini tesis etmeyi amaçlıyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Newsweek dergisinin sorularını yanıtladı. Gündeminde bölgedeki yeni güvenlik denklemi vardı. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın güvenli, barışçıl ve müreffeh bir geleceği hedeflediğini belirten Erdoğan, İran'a, İsrail'e veya herhangi bir üçüncü ülkeye karşı kurulmuş bir ittifak olarak değerlendirmek doğru olmaz dedi. Mekke Anlaşması'yla barışçıl geleceğin inşası için sorumluluk üstlendik diye devam etti. İsrail'den Türkiye'ye yönelik son dönemde gelen açıklamalarda Erdoğan'ın gündemindeydi. İsrail'de Türkiye'yi yeni bir tehdit kaynağı olarak sunmaya dönük hatalı bir söylem körükleniyor. Bu söylemi İsrail'deki iç siyasi süreç ve seçim atmosferiyle bağlantılı görüyorum ifadelerini kullandı.
1: Netanyahu hükümetinin amacı Filistin devletinin kurulmasını imkansız hale getirmek, Filistin halkını da mümkün olduğunca göçe zorlamaktır.
2: Cumhurbaşkanı Ankara'nın İsrail halkıyla bir husumeti olmadığını, itirazlarının uluslararası hukuka aykırı politikalara yönelik olduğunu vurguladı. İsrail-Türkiye geriliminin askeri çatışmaya dönüşüp dönüşmeyeceği sorusuna ise Türkiye dış politikasını kaçınılmaz savaş senaryoları üzerinden kurmaz yanıtını verdi.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti sıradan bir devlet değildir. Hiçbir güç Türkiye'ye ve Türkiye Cumhurbaşkanı'na parmak sallayamaz.
2: Erdoğan'ın mesajları arasında terörsüz Türkiye hedefi de vardı. PKK'nın fesih ve silah bırakma yönündeki kararlarını önemli bir eşik olarak tanımladı. Asıl ölçünün bu kararların sahada eksiksiz uygulanması olduğunu belirtti.
1: Terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak.
2: Röportajda barış diplomasisine de ayrı bir parantez açtı. Rusya-Ukrayna savaşının daha geniş bir coğrafyaya yayılma riskine dikkat çekti. Siyasi irade ortaya konulması halinde müzakere masasının yeniden kurulmasına katkı sunmaya hazır olduklarını söyledi.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile bir araya geldi. Detaylarına bakacak olursak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu kapsamında diplomatik temaslarını sürdürüyor. Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile New York'ta bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel alandaki son gelişmeler ele alındı. Devam edelim. Husilerin saldırıları artması üzerine Suudi Arabistan, müttefikleri Türkiye ve Pakistan'a acil kodlu toplantı çağrısında bulundu. O çağrının ardından Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Mekke Savunma Anlaşması kapsamındaki üçlü toplantıya katıldı.
3: Mekke Savunma İttifakı'nın Genelkurmay Başkanları aynı masada buluştu. Yemen'de Husilerin ilerleyişi sürüyor. Artan Husi saldırılarının bölgesel güvenliği tehdit etmesi üzerine Suudi Arabistan, Mekke İttifakı'nın üyeleri olan Türkiye ve Pakistan'a acil toplantı çağrısında bulundu. Toplantı kapsamında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti. Üçlü görüşme ilişkin detayları ise Türk Silahlı Kuvvetleri sosyal medya üzerinden paylaştı. Paylaşımda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Riyad, Suudi Arabistan'da düzenlenen toplantıya Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Seyit Asım Münir ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyad bin Hamed El Ruvadi ile birlikte katılım sağladığı ifadeleri yer aldı. Görüşmeye ilişkin Pakistan ordusu açıklamada bulundu. Toplantıda 3 ülkenin Suudi Arabistan'ın karşı karşıya olduğu Husi tehdidini ele aldığı belirtildi. Mekke-i Mükerreme'yi de

0: Suudi Arabistan'ın sivil ve ekonomik altyapısını hedef alan saldırıların şiddetle kınandığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca katılımcıların 3 ülke arasındaki askeri işbirliğini geliştirmeye yönelik adımları ele aldığı paylaşıldı. Riyad'ın toprak bütünlüğü ve güvenliğini sağlama konusundaki kararlılık ortaya kondu.
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa ederek yoluna bağımsız olarak devam etme kararının yankıları devam ediyor. CHP'li kurmaylar kulislerde Yavaş'ı kızdıracak açıklamalar yaparken belediye meclisinde de 30 partili meclis üyesi istifa etti. Peki yeni parti cephesinde neler oluyor? Son gelişmeler oldukça çarpıcı.
2: Ayrılıkta azap vardır, birlikte rahmet vardır.
0: Çok değil, iki hafta önce kurmuştu bu cümleleri. Satır arası eleştirilerle CHP'den istifa etti.
3: Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden büyük değildi.
4: Mansur Yavaş da şimdi kendi ipini de kendi çekmiş oldu.
0: İstifası sürpriz olmadığı zaten bekleniyordu. Yeni partiye mi geçecek yorumları yapılırken istifa açıklamasında yola bağımsız devam edeceğim diyerek o kapıyı da kapattı.
5: Mansur Yavaş büyük bir vefasızlık göstermiştir ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne bugün büyük bir haksızlık yapmıştır. 3 kez aday olduğu, 2 kez seçildiği partiyi sudan sebeplerle terk edip gitmiştir.
0: Yavaş'ın istifası CHP'de tepkilere neden oldu. Bazı isimler Yavaş için bizim kamburumuzdu, Kemal Bey onu küçük bir belediyeden aldı, aday yaptı, Kemal Bey sayesinde bu noktaya geldi ifadelerini kullandı. Aynı isimlerin Ankara'da belediyedeki çalışanlara, genel müdürlere bakınca %95'i CHP'li olmayan insanlar, böyle bir durumda bizim 10 tane büyük şehrimiz Mansur Yavaş gibi olsa ne fark eder sözleriyle Yavaş'ın parti aidiyeti üzerinden eleştirilerini sürdürdükleri de konuşuluyor.
6: Bu böyle bir şey yok yani, partinin üstünde göreyim, partiden büyük göreyim.
0: Mansur Yavaş'ın istifası Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ni de karıştırdı. 30 meclis üyesi CHP'den istifa kararı alırken meclis aritmetiği de değişti. AK Parti 50 üyeyle meclisin en büyük grubu haline gelirken yeni partinin üye sayısı da CHP'yi geride bıraktı. Ve yeni partide isim krizi.
7: Eğer bizimle bir anlaşma istiyorlarsa 3 Ekim'e kadar bir değerlendirme yapsınlar. Ben kendi partimin yıpratılmasını istemiyorum.
0: Gözler Anayasa Mahkemesi'ne çevrildi. 29 Eylül'de bu konuyu görüşmesi beklenen Yüksek Mahkemeden iltibas kararı çıkması halinde yeni parti isim değişikliğine gidecek.
8: Anayasa Mahkemesi'nin geçmişte verdiği kararlar gibi burada da ben bir iltibas görmüyorum kararını vermesini bekleriz. İltibas mı gördü? Deriz ki Türkiye'nin yeni partisi ya da milletin yeni partisi.
0: Adalar Belediyesi Başkan Vekili seçimi de yeni parti ve CHP'yi karşı karşıya getirdi. Özgür Özel seçimlerde CHP ile işbirliği yapmadıklarını söyledi. Özel'e CHP parti sözcüsü Müslüm Sarı'dan jet yalanlama geldi.
9: Ne işbirliği ya? Bizim butlanla, seçilmemişle, atanmışla yapılacak işbirliğimiz yok.
3: Seçim tarihinin pazartesi değil de çarşamba günü yapılmasına biz birlikte karar verdik. Kamuoyunun önünde neyi saklıyoruz arkadaşlar? Bu ne kibir? Ya yalan söylüyor ya da kendi genel başkan yardımcısının ne yaptığından haberi yok. Bu ne kibir, bu ne pişkinlik?
1: Milliyetçi Hareket Partisi'nin büyük kurultayı 7 Mart 2027'de yapılacak. 77 ilin kongresi tamamlandı. Önümüzdeki hafta tüm kongreler bitmiş olacak. Milliyetçi
10: MHP 954 ilçe 77 il kongresini tamamladı. 36 il başkanı değişti.
11: Milliyetçi Hareket Partisi 7 Mart'taki büyük kurultayına hazırlanıyor. 77 ilde kongreler tamamlandı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin teşkilatları yenilendi.
10: Milliyetçi Hareket Partisi 7 Mart 2027'de 15. olan büyük kurultayını yapacak. Kurultayda genel başkanla parti üst yönetim organı olan Merkez Yönetim Kurulu seçimi gerçekleştirilecek. MYK 75'i asil, 25'i yedek olmak üzere toplam 100 partiliden oluşuyor. Kurultayda 9 üyeli Merkez Disiplin Kurulu üyeleri de seçilecek. MYK içinden Genel Başkan Bahçeli 15 kişilik Başkanlık Divanı üyelerini belirleyecek. Şu ana kadar MHP 954 ilçe kongresini tamamladı. 77 ilde kongre yapıldı. Önümüzdeki hafta 81 ilde yönetimler netleşmiş olacak. Şu ana kadar 36 il başkanı değişti. Kongrelerde ana tema terörsüz Türkiye süreci oldu.

0: Neden terörsüz Türkiye sorusuna yanıt verildi, süreç anlatıldı.
1: Terörsüz Türkiye, bölgesel fırtınalar karşısında milli varlığımızın zırhıdır. Bölgemizin etrafında kanlı hesaplar yapılırken yine yüce Türk milletinin birliğini, dirayetini ve bin yıllık kardeşliğini zaafa uğratamayız.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Suç işledikten sonra yurt dışına kaçarak kurtulabileceğini zannedenlere çok net bir mesaj verdi. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar enselerindeyiz dedi. Bakan yılbaşından bu yana yürütülen sınır ötesi operasyonların dev bilançosunu da ilk kez paylaştı.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Yurt dışına firar edenlere yönelik kararlılık mesajı verdi. Suç işledikten sonra Türk polisinden kaçabileceğini düşünenlere yönelik net bir mesaj verdi. Ülkemizde suç işleyip yurt dışına kaçanlar, karanlık bağlantılarına veya başka ülkelere sığınarak Türk adaletinden kurtulabileceklerini asla sanmasınlar dedi.
4: Buradan Türk polisinden kaçabileceğini zannedenlere bir kez daha sesleniyorum. Suçlular bilsin ki dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar, hangi karanlığa saklanırlarsa saklansınlar, Türk devletinin nefesi enselerindedir. Dünyanın neresine giderlerse gitsinler, hangi ülkeye kaçarlarsa kaçsınlar, takip edeceğiz, yakalayacağız ve adalete teslim edeceğiz.
3: Bakan Çiftçi yılbaşından bu yana güvenlik güçlerinin nokta operasyonları ve yürütülen yoğun diplomasi trafiğinin bilançosunu da paylaştı.
4: Asayiş suçlarından 332, kaçakçılık ve organize suçlardan 271, narkotik suçlardan 99, terör suçlarından 12 kişi olmak üzere kırmızı bülten ve uluslararası seviyede aradığımız 44 ülkeden 714 şahsı sınır ötesi kapan operasyonlarıyla enselerinden tutup getirdik. Yurt dışından getirdiğimiz suçluların arasında 170'i organize suç örgütü lideri ve üyesidir. Toplamda 714 firari suçluyu Türk yargısının karşısına çıkardık.
3: İçişleri Bakanı göreve geldikleri günden bu yana en büyük önceliklerinin vatanın her köşesinde her bir vatandaş için huzur ve güvenliği tesis etmek olduğunu söyledi. Suçla mücadelenin sadece ülke sınırları içinde kalmadığına dikkat çekti.
4: Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana milletimizin huzuruna kasteden zehir tacirlerinden organize suç örgütlerine kadar hiçbir yapıya göz açtırmıyoruz. Gece gündüz demeden tüm gücümüzle mücadele yürütmeye devam ediyoruz.
2: Sıcak bir gelişme, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yine Hürmüz Boğazı'nı gösteren bir harita paylaştı. Donald Trump'ın paylaştığı bu haritaya baktığımız zaman Hürmüz Boğazı'nın işaretlendiği kısma Trump Boğazı olarak yazısını da ekledi. Bunu dakikalar önce sosyal medya hesabından paylaşımında bulunmuştu. Donald Trump'ın bu paylaşımı ilk değil. Geride bıraktığımız aylarda, hatta öyle ki Ağustos tarihinde tekrardan buna benzer bir paylaşımda bulunmuştu Donald Trump. Demişti ki İran'ı tamamen mağlup ettikten sonra çok geçmeden Hürmüz Boğazı'nı Amerika toprağı ilan edeceğim demişti. 2 Eylül'de de buna benzer bir paylaşım vardı. Neden duruyoruz? Artık Hürmüz Boğazı'nın adını Trump Boğazı olarak değiştirelim dedi ve işte o paylaşımlarından sonra tekrardan bu paylaşımında bulundu Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden. Hürmüz Boğazı'nın tam olduğu noktada Trump Boğazı yazısını tekrardan paylaştı Donald Trump. Tabii ki bu konuya da İran cephesinden de farklı mesajlar geliyor. Onları da ilerleyen dakikalarda işleyeceğiz ama devam edelim haberimize. Bir yandan da savaşın ortasında İran'dan Amerika'ya dikkat çeken bir teklif geldi. Tahran çalışmaların durması, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve nükleer müzakerelerin başlaması için Washington'a 7 günlük şartlı bir plan sundu. Gözler şimdi Amerika'nın vereceği yanıtta.
5: İran'dan ABD ile arasındaki tansiyonu düşürmeye yönelik kritik bir hamle geldi. New York Times'ın haberine göre Tahran yönetimi Washington'a savaşın seyrini değiştirecek bir teklifle gitti. İran çatışmaları durdurmak, Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak ve nükleer müzakereleri başlatmak için ABD'ye 7 günlük bir plan sundu. Planın merkezinde dünya petrol akışının kalbi Hürmüz Boğazı var. İran, belirli şartların yerine getirilmesi halinde 7. günün sonunda Hürmüz'ün kapılarının dünyaya yeniden açılacağını ve nükleer görüşmelerin başlayacağını ilan etti. Ancak Tahran'ın masaya koyduğu

0: Bulunduğu şartlar hiç de hafif değil. 7 gün boyunca tüm çatışmaların durması, dondurulan milyar dolarlık fonların serbest bırakılması, petrol yaptırımlarının derhal kaldırılması ve deniz ablukasının sona ermesi isteniyor.
1: The Islamic Republic of Iran reiterates.
2: Arabulucular aracılığıyla ABD'ye belirli koşullar yerine getirildiği takdirde Hürmüz Boğazı'nın 7. günün sonunda açılacağı ve görüşmelerin yeniden başlayacağı yönünde bir plan sunduk.
0: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı bu planın Haziran ayında çöken mutabakatta benzerlik taşıdığını söylüyor. Arakçı ABD ve müttefiklerine ise ağır sözlerle yüklendi.
2: Bir ülkeyi bombalayamaz, yok edilmesiyle tehdit edemez, deniz ablukası ve zorlayıcı tedbirler uygulayamaz ve ardından güvenlik ile seyri seferin kendiliğinden yeniden sağlanmasını bekleyemezsiniz.
0: Şimdi tüm gözler Beyaz Saray'a çevrildi. ABD'li yetkililer arabulucular üzerinden temasların yapıcı sürdüğünü söylese de Washington'dan henüz resmi bir evet yanıtı gelmiş değil. Dünya İran'ın bu 7 günlük restinin savaş mı yoksa barış mı getireceğini tartışıyor.
1: And diplomacy.
2: ABD ve İsrail rejimi İran halkına karşı işledikleri suçları örtbas edemezler.
1: CPOA, its implementation and Iran's continued effort.
3: Bir yandan da Moskova'dan savaşın seyrini ve diplomasinin geleceğini doğrudan etkileyecek kritik bir açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile müzakere kapısının tamamen kapanmadığının sinyalini verdi. Ancak tüm kararların yalnızca Rusya'nın çıkarlarına göre alınacağını da sözlerine ekledi.
0: Moskova cephesinden hem diplomasi hem de misinleme mesajı geldi. Rusya lideri Putin, Ukrayna ile müzakere kapısının açık olduğunu söyledi. Ancak kararın Rusya'nın çıkarları doğrultusunda verileceğini vurguladı. Moskova'nın gündeminde Ukrayna'nın son dönemde arttırdığı İHA saldırıları, enerji tesislerine yönelik eylemler ve Karadeniz'deki kritik hamleler var. Putin, Rus ordusunun bu saldırılarda sert karşılık verdiğini söylüyor.
4: Rus silahlı kuvvetlerinin misilleme eylemlerinin düşman için o kadar acı verici ve yıkıcı olduğu anlaşılıyor ki düşman şimdi birkaç cephede ateşkes konusunu yeniden aktif olarak gündeme getirmeye başladı.
0: Putin'e göre enerji ve hava sahasına saldırıların karşılıklı olarak durdurulması masaya gelebilir. Ancak Moskova, Ukrayna'nın son saldırılarını müzakere sürecinin önündeki önemli engellerden biri olarak görüyor.
4: Müzakerelerin yeniden başlaması önerisi elbette masada. Ancak tüm yaptıklarından sonra ne yapmamız gerektiğini de dikkatlice hesaplamamız gerekir. Her halükarda müzakerelerin tekrar başlaması da dahil tüm seçenekler Rusya'nın çıkarları doğrultusunda gerçekleşecektir.
0: Putin, Ukrayna'nın Rusya'daki seçimler sırasında saldırı düzenlememesi halinde müzakereleri başlatmayı planladıklarını duyurdu.
4: Eğer Ukrayna Rusya seçimlerine saldırmasaydı, seçimlerin ardından müzakerelere başlamayı planlıyorduk.
0: Moskova'dan Avrupa'ya da mesaj var. Putin, Rusya'nın Avrupa'yla askeri çatışma planını açıkça dile getirdi.
4: Avrupa ile herhangi bir askeri çatışmaya hazırlanmıyoruz. Böyle bir planımız yok ve bunun için hiçbir gerekçemiz yok.
0: Moskova'nın mesajı net. Müzakere masası mümkün. Ancak kuralları Rusya'nın çıkarları ve sahadaki gelişmeler belirleyecek.
3: İsrail soykırımı altındaki Gazze şeridinde sadece kağıt üstünde kalan ateşkesin üzerinden neredeyse bir yıl geçti. Kentin yeniden inşası için tek bir adım dahi atılmazken ayakta kalan binalarsa her an çökme tehlikesiyle karşı karşıya. On binlerce Filistinli hasarlı yapılarda yaşam mücadelesi veriyor.
5: Kiminin sığınağı derme çatma bir çadır, kimininki ise her an yıkılmaya hazır. İsrail bombardımanından arta kalan bir enkaz. Kara kış kapıda, ancak Gazze'ye hala tek bir çivi dahi çakılmadı.
6: Binalarda kalmaktan korkuyoruz. Bazen etrafımıza bir top mermisi düşüyor ve binanın içinde bizle beraber yıkılmasından endişe ediyoruz. Ama nereye gidebiliriz? Sığınacak başka bir

0: yer yok. Gidecek hiçbir yerimiz yok.
1: İsrail'in 3 yıldır aralıksız bombaladığı Gazze şeridinde 74 bine yakın Filistinli hayatını kaybetti. İsrail saldırıları koca bir şehri adeta bir moloz yanı haline getirdi. Gazze'lerin bir zamanlar anılar biriktirdiği o sımsıcak yuvalar şimdi her an tepelerine çökmeye hazır soğuk birer beton yığınından ibaret. Yetkililer kente yıkılmaya yüz tutmuş yaklaşık 400 bina olduğunu tahmin ediyor. 2000'den fazlası ise risk altında olarak sınıflandırılıyor.
0: Bu binalar birçok yerde yaşayanlar ve yerinden edilmiş insanlar için adeta saatli bomba görevi görüyor. Geçtiğimiz dönemde onlarca binanın yıkılmasına ve birçok kişinin hayatını kaybetmesine tanık olduk. Sonuç olarak kış mevsimine yaklaşırken bu sorun gerçek bir tehlike oluşturuyor.
1: Soykırımcı İsrail Devleti'nin iş makineleri ve ekipmanlarının Gazze'ye girişine izin vermemesi nedeniyle enkaz kaldırma çalışmaları tıkanmış durumda.
2: Makina, ekipman ve diğer konularda desteğe ihtiyacımız var. Buradaki meslektaşlarımızın Gazze'de kalan tüm ekipmanlarla çalışmaya devam etmek için yeterli yağ ve yedek parçaları yok. Zamana karşı yarışıyoruz.
3: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarındaki feribot kazasında kaybolan vatandaşların aileleriyle bir araya geldi. Üstel, yapılan kapsamlı aramalarda geminin içinde başka bir naşa rastlanmadığını açıkladı.
1: Girne açıklarında yaşanan feribot faciasında kayıp kişileri arama çalışmaları sürerken yeni bir gelişme yaşandı. Son duruma ilişkin açıklamayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü yaptı. Buna göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, kazada kaybolan vatandaşların aileleriyle bir araya geldi. Ailelere arama çalışmalarının son durumu hakkında bilgi veren Üstel, batan gemide aranmadık yer kalmadığını açıkladı.
0: Gemide ulaşılmamış bir alan kalmadı. Yapılan kapsamlı aramalarda geminin içinde başka bir naşa rastlanmadı. Ancak aramalarımız sona ermiş değildir. Deniz altında ve su yüzeyinde bulunabilecek naşlara ulaşmak için havada, karada ve denizde çalışmalarımız devam ediyor.
1: Kayıp 13 kişiye ulaşmak için devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini söyleyen Üstel, feribotun kara kutusunun bulunduğunu ve inceleme için polise teslim edildiğini açıkladı. Sorumluların cezasız kalmayacağını söyledi.
0: Facianın yaşanmasında ihmali veya kusuru olduğu tespit edilen kim varsa yasalar önünde gerekli cezaya çarptırılması için tüm süreçlerin takipçisi olacağız. Kim olursa olsun adalet önünde hesap verecek.
1: 30 Ağustos'ta Girne'den Mersin'e doğru yola çıkan Filojet isimli feribot kalkıştan kısa bir süre sonra su alarak batmıştı. 267 kişinin bulunduğu faciada 239 kişi sağ kurtarılırken 15 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 13 kişi ise hala aranıyor.
3: Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı lise yakınlarında gerçekleştirilen pompalı tüfekli saldırıda 11 öğrenci yaralanmıştı. Gözaltına alınan 10 kişiden 15 yaşındaki saldırganın da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı.
4: Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnce Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki pompalı tüfekli saldırıda 11 öğrenci yaralanmıştı. Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada 15 yaşındaki saldırganın da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemede hakim karşısına çıkan 10 kişiden saldırgan, annesi, babası, dedesi, kuzeni, arkadaşı ve saldırıda kullanılan pompalı tüfeğin fişeklerini satan av bayi sahibi tutuklandı. Diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu arada saldırıda yaralanan öğrencilerden 8'i taburcu oldu, 3'ünün tedavisi ise sürüyor.
3: Adana'da iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Sokaklar adeta savaş alanına döndü. Bu sırada silahlardan çıkan kurşunlardan biri yoldan geçen 9 yaşındaki Muhammed Emir'in başına isabet etti. Muhammed hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olaya ilişkin 2 kişi tutuklandı.
1: Muhammed Emir ağabeyi 23 yaşındaki aile çalışanla birlikte

0: birlikte diş tedavisinden dönüyordum. Araçla ilerleyen abi kardeş sokakta kavga edip silahla birbirlerine ateş eden iki grubun ortasında kaldım. Koşunlardan biri aracın arka koltuğunda oturan küçük Emir'in başına isabet etti.
1: Yüreğir otogarı içerisinde otobüs yıkan iki kişi iddiaya göre üzerinde bulunduğumuz caddede araç içerisinde yüksek sesle müzik dinleyen kişileri sözlü olarak uyardı. Ancak bu uyarı sonrasında taraflar kısa süre içerisinde önce tartışmaya ardından da tekme yumrukla kavga etmeye başladı.
0: Ağabeyinin hızla hastaneye yetiştirdiği minik Emir iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Oğlunu toprağa veren acılı baba, olayın faillerinin en ağır cezayı almasını istiyor.
2: Okula başlayacak olan çocuk şu anda mezarda yatıyor yani. Yani tek istediğim tek bir şey, şu an kimin evinde silah varsa en ağır cezaya tabi tutulmasını istiyorum. Onun dışında bir şey istemiyorum.
0: Olayın ardından harekete geçen polis, silahlı kavgaya karışan 4 şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Adliyeye sevk edilen sanlılardan ikisi tutuklandı.
3: Sanatçı Güllü'nün Yalova'daki şüpheli ölümüne ilişkin davada ilk duruşma 1 Ekim'de görülecek. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle yargılandığı davada 4 kritik tanık dinlenecek. Eski nişanlıdan aile dostlarına uzanan tanıkların vereceği ifadelerin Güllü'nün ölümünü aydınlatması bekleniyor. Gel canımı da
4: acımıyorsa. Güllü duruşması yaklaşırken gözler 4 kritik isme çevrildi. Şarkıcı Gültut, geçen yıl 26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter, tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle yargılanıyor. Davanın ilk duruşması 1 Ekim'de görülecek. Mahkeme soruşturma aşamasında ifadeleri alınan 4 tanığın dinlenmesine karar verdi. Sultan Nur Ulu, Bircan Dülger, Kervan Eminoğlu ve Çağrı Kutlu adreslerinin Yalova dışında olması nedeniyle Segbis aracılığıyla ifade verecek. Olay gecesinin tek tanığı olan Sultan Nur Ulu hakkında soruşturmanın ilk aşamalarında Gültut'un düşerek öldüğünü söylemesi nedeniyle yalan tanıklık suçlamasıyla dava açıldığı kaydedildi. Ulu'nun avukatı Erol Özgüç, müvekkilinin Güllü'nün ölümünün aydınlatılması açısından verdiği ifadelerin kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Avukat Özgüç, müvekkilinin Tuğyan Ülkem Gülter'den korktuğunu ancak tutuklanmasının ardından gördüklerini anlatabildiğini belirtti. Dosyada aile dostu olarak yer alan şarkıcı Güllü ve kızı Tuğyan'ı yakından tanıyan Bircan Dülger de tanık olarak dinlenecek. Tuğyan ifadesinde annesiyle yaşadığı bir tartışmanın ardından Bircan Dülger'le dertleştiğini anlatmış, Dülger'e gönderdiği bazı mesajlarda öfkeyle kendisi ve annesi hakkında ölüm ifadeleri kullandığını kabul etmişti. İfade verecek isimlerden biri de Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu. Mahkemenin tanık olarak dinlenmesine karar verdiği bir diğer isimse Çağrı Kutlu oldu. Kutlu'nun Tuğyan'ın kendisine olaydan önce "Abi ben katil olacağım" şeklinde sözler söylediğini ve annesine yönelik bazı planlarından bahsettiğini iddia ettiği kamuoyuna yansımıştı. Gültut dosyasının 1 Ekim'de görülecek duruşmasında davada müşteki sıfatıyla yer alan Tuğberk Yağız Hamza Gülter'in de hazır bulunması bekleniyor.
3: Müslüm Ayberk Doğan, Maddi Ahmet Minguzzi'nin katillerinin suç ortağıydı. O kabus günü canilere Minguzzi'nin bulunduğu yeri gösterirken kameraya yansımıştı. Yargılandığı davada bir süre sonra tahliye edildi ve şimdi de sanal medya hesabından pişkince açıklamalar yapıyor, cezaevi anılarını anlatıyor.
5: Soruyorlar bana işte neyden geldim. Ben diyorum kader mahkemiyim falan.
6: TikTok yayınında sanki marifetmiş gibi cezaevi anılarını anlatıyor. Üstelik gülerek, pişkince yüzü kızarmadan.
5: Beni gördüler böyle diyor işte bu neyden gelmiş falan işte şöyle böyle falan. Ben de öyle işte ben kader mahkumuyum ben çok kötü bir durumdayım falan işte acındırıyorum kendimi böyle.
7: Yani içeridekiler de rahat durmuyor gördüğünüz gibi dışarıdakiler de rahat durmuyor. Marifetmiş gibi başına gelenleri anlatıyor TikTok hesabında.

0: da pazarda Ahmet'in yerini eliyle gösteriyordu ve serbest bırakılmıştı. Aile şimdi Yargıtay'a itiraz etti ve yıl sonuna kadar çıkacak kararı bekliyor.
1: Bir değil bin ölüyorum. O yüzden bir an önce Yargıtay'dan bir cevap gelmesini talep ediyorum. Bu paylaşımlar kabul edilir bir şey değil.
2: Adana'ya gittim güzel. Davası da böyle yeni mahkemimiz. 2 ay olmuş yeni mahkemimiz böyle. Şimdi millet görüyor beni diyor ki lan bu neyden girmiş falan üstüne şöyle böyle. Adamlar merak ediyor tamam mı? Soruyorlar bana işte neyden geldim. Ben diyorum kader mahkemiyim ben falan.
0: Yüreği yanan Minguzzi ailesi o yayınları izledikten sonra büyük şok yaşadı.
2: Sonra işte baktım 3 kişiyiz o sıra biz. İstanbul Maltepe'den Adana'ya sevk etmiş işte. İkisini gönderdiler en sona beni bıraktılar. Başka arkadan beni sona bıraktı. Dedi bu en son bunu alak dedik. Üstümüzü arıyorlar tamam mı? Herkesi paket ettiler işte gönderdiler geçti koşa.
0: Bu noktada beliren soru aslında çok net. Bu kişilere engel olan kimse yok mu?
1: Hiçbir şeyden korkuları yok hala yok. Pişmanlıkları yok. TikTok'ta yayın yapıyorlar.
3: Afyonkarahisar'da tuğla yüklü tır ve otomobillerin karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Detaylara bakacak olursak kaza Afyonkarahisar İzmir Karayolu üzerinde Karahisar Köprülü Kavşağı'nda yaşandı. Bir otomobil üst geçitteki tıra çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil bariyerler üzerinde asılı kaldı. Devrilen tırın kopan kupa bölümü demir bariyerleri çarptıktan sonra karşı yöne geçerek iki araca daha çarptı. Kazada tır sürücüsüyle 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken tır sürücüsü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada devrilen tırın dorsesindeki tuğlalarsa yola dağıldı. Köprü kaza nedeniyle 3 saat ulaşıma kapalı kalırken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. Trabzon'da aşırı yağışın ardından heyelan meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil yolun çökmesiyle dereye yuvarlandı. Araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
4: Yol çöktü, araç dereye sürüklendi. Faciadan dönülen olay Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana geldi.
5: Doğu Karadeniz bölgesi yaklaşık bir aydır yoğun yağmur altına ve toprak suya doymuş durumda. Bunun sonucunda da geçtiğimiz gece Trabzon'un Ortahisar ilçesi Pelitli mahallesinde gördüğünüz gibi büyük bir heyelan meydana geldi.
4: Seyir halindeki otomobilin sürücüsü gece saatlerinde çöken yolu fark edemedi. Araç dereye sürüklendi.
5: Gece geç saatlerde yol çöktüğü esnada büyük bir faciadan da dönüldü. Buradan geçen araç gördüğünüz noktaya düştükten sonra ırmağa doğru yuvarlandı ve 2 kişi yaralandı.
6: 2 günden beri yağmur yağıyor. Bu yolda sonradan dolgu yol olduğu için dayanamadı toprak. Toprak aşırı su çekince işte böyle bir heyelan meydana geldi.
4: Yaralılar ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. Mahalle sakinleri ise çöken yolun bir an önce onarılmasını istiyor.
3: İstanbul Eyüp Sultan'da Eskin'in altyapı çalışma sırasında doğalgaz borusu delindi. Patlama sesi ve yoğun gaz kokusu paniğe neden olurken bölgede doğalgaz kesildi.
7: Yüksek sesle bir patlama sesi duyduk ama öyle ateşli falan bir şey değildi fakat inanılmaz derecede ses yüksekti.
4: İSKİ'nin çalışmasında doğalgaz borusu delindi. Büyük patlama sesiyle vatandaşlar panik yaşadı.
8: Çok yani yoğun bir koku vardı.
4: İstanbul Eyüp Sultan'da İSKİ ekiplerinin altyapı çalışması sırasında iş makinesi ana arterdeki doğalgaz borusunu deldi. Patlama sesinin ardından çevreye yoğun gaz kokusu sardı.
9: Tabii çalışmasında doğalgazı patlattılar.
4: İhbar üzerine bölgeye İKTAŞ, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Doğalgaz akışı kesilirken vatandaşlar da bölgeden uzaklaştırıldı.
7: Kepçe arkadaş sanırım yanlışlıkla patlatma durumu oldu. O da ana hartermiş.
4: Doğalgaz borusu onarılmaya çalışılırken esnaf da çalışmalara tepki gösterdi.
8: Doğalgaz borusunu patlattı. Bütün müşterilerimizi dışarı çıkardılar. Biz de mağduruz şu anda hala doğalgazımız yok.
4: Vatandaşlar çalışmaların yaz döneminde yapılmasını istedi. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken esnafın da işleri aksadı.
3: İstanbul Sultan Gazi'de otoyolda arızalanan midibüs için kadın trafik polisi seferber oldu. Trafiğin aksamaması için aracı iten kadın polise yoldan geçen sürücüler de yardım etti.

0: arızalanan minibüsün şoförüne kadın trafik polisi yardım etti. Görüntüler Sultan Gazi Tem Otoyolu'ndan. Arızalanan bir minibüs yolda kaldı. Trafik yoğunluğunun oluşmasını istemeyen kadın trafik polisi, arızalanan minibüsü tek başına itmeye başladı. Polisin çabasını gören diğer sürücüler de araçlarından inerek yardım etti. Aracın yoldan kaldırılmasıyla trafik yeniden açıldı. Kadın trafik polisinin arızalanan minibüsü ittiği anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
1: İstanbul Avcılar'ın en işlek caddelerinden birinde bir yol çalışması başlatıldı. Ancak aradan haftalar geçmesine rağmen bir türlü tamamlanmadı. İşleri yarı yarıya düşen esnaf isyan noktasına geldi.
2: Bu tarafı kazdılar, rezalet.
3: Yol çalışması başladı ama bir türlü bitmek bilmedi.
4: Bu tarafı kazdılar, duruyor.
3: Ciromuz yarıya düştü diyen esnaf isyan noktasına geldi.
5: Tabii yarı yarıya haliyle düşüyor işler.
6: Burası çamurdu, herkes batıyordu. Bir kişi göremezdiniz sokakta.
7: Burası Avcılar Cihangir Mahallesi, Şükran Sokak, yani en işlek sokaklardan biri.
2: Hep çamurdu burası, biz arka taraftan gidiyoruz.
7: Hemen sonunda gördüğünüz gibi metrobüs var ve metrobüsün merdivenleri direkt sokağın başında yer alıyor. İşte bu noktada yaklaşık bir ay önce altyapı çalışmaları başladı. Önce elektrik kablo düzüldü. Ardından da kaldırım çalışması yapılacağı söylendi. Ancak aradan bir ay geçmesine rağmen çalışma hala tamamlanmadı. Sokak hala harabe durumda.
6: Haftaya o gelecek. Haftaya tesisat yapılacak. Şu yapılacak, bu yapılacak. Maksimum sürecek gün 15 gün. Bir ay arası dendi.
7: Bakın arkada iş makinesi var ama çalışmıyor. Yol hala aynı durumda. Bu sokakta ise yağmur yağdığında vatandaşlar geçemiyor, perişan oluyor. Esnaf günlerdir kan ağlıyor.
6: Mal geliyor, toptancımız geliyor. Oradan taşıyorlar malları.
8: Şu anda insanlar da yürüyemiyor, metrobüse gidemiyor, evlerine gidemiyorlar. Dün çok mesela çamur deryası gibiydi burası.
9: Yağmurluydu, çamurluydu. Millet geçemedi, geçmekte zorlandı. Hele bebek arabası olanlar sokağın başından sonuna kadar bebek arabasını taşıyarak geçtiler.
4: Bir aydır böyle yani. Elektriği altı aldılar, su borularını yenilediler vesaire falan ama şu an çok da bir şey değişmedi yani.
3: Aynı mahallede elektrik hatlarında da çalışma var. Sokak lambaları da uzun süredir yanmıyor.
2: Sokak lambalarımız yanmıyor. Biz 15 gündür karanlıkta duruyoruz öyle.
1: Eylül tarihinde Mamak'ta meydana gelen kazada 36 yaşındaki Gökhan Kurt hayatını kaybetti. Güvenlik kamerası görüntülerinde ana yola çıkmak için bekleyen Kurt'un otomobiline hızla gelen beton mikseri çarpıyor. Polis tutanağında Kurt'un kavşağa hatalı giriş yaptı. Mikser sürücüsünün ise aşırı hızlı olduğunu belirtti. Beton mikseri şoförünü suçlayan ailenin iddiaları ise hayli çarpıcı.
10: Yola çıkmak için bekleyen araca çarptı, yetmedi, önüne katıp metrelerce sürükledi. Korkunç kaza 12 Eylül'de Mamak'ta yaşandı.
11: İddiaya göre 36 yaşındaki Gökhan Kurt ana yola çıkmak için işte bu noktada bekliyordu. O sırada hızla gelen beton mikseri aracı adeta biçti.
12: Aşağıdan gelen mikser kamyonu çok hızlıydı ve anlık bir şerit değiştirmeyle beraber araca nasıl çarptığını anlamadık.
10: Yolun kenarındaki iki yaya aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.
13: Orada abim olmamış olsaydı o iki yaya vardı. Demeden onlardan birine çarpacaklar.
10: Gökhan Kurtsa onlar kadar şanslı değildi. Kaza sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Üstelik korkunç bir tesadüfle.
13: Ben babamı da 36 yaşında yine trafik kazasında kaybettim. Abim de yine 36 yaşında ben trafik kazasında kaybettim. Bizi yakan en çok olay bu.
11: Polis tutanağında Gökhan Kurt'un trafik kurallarını ihlal ederek kavşağa hatalı giriş yaptığı yer alırken beton mikseri sürücüsünün ise aşırı hızlı olduğu belirtildi. Ancak ailenin ve görgü tanıklarının iddiası ise bambaşka.
13: Benim abim bu suç işlememiş. Kavşağa çıkmak için beklemiş. Neden benim abim bu suçlu gösterdiler? Sol şeritten başka bir kamyonu sollayarak normal sağ şeride doğru geçmeye çalışıyor ama sağ şeride gelmiyor. Direkt yolda bekleyen abimin üstüne çıkıyor.
10: Peki bu kazada kusur kimdeydi? ATV Haber uzmanına sordu.
14: Trafiği okuyarak

0: aynı güzergahta çıkış yaptıktan sonra çıkışın tamamlanması ve seyir hızına devam etmesi gerekiyor. Bekleme yapmaması gerekiyor. Burada yol önceliği caddeden gelen aracı ve maalesef olduğu yerde bekliyor. Yani aslında karşıdan gelen mikserin şeridini kapatmış oluyor. Bir nevi trafiği tehlikeye de düşürüyor burada.
1: Yani talihsiz gencin ana yola çıkmaya çalışırken yolda beklememesi, kontrollü şekilde yola devam etmesi gerekiyordu. Ancak ailenin başka iddiaları da var.
2: Mikser şoförü şöyle bir beyanda bulundu. Ben uyuşturucu maddeden denetim altındaydım. Olay günü madde kullanmadım ama son 10 gün önce de madde aldım diyor.
1: Aile merakla mikser sürücüsüne ait tahlil sonuçlarını bekliyor. Sürücü ise tutuklu yargılanıyor.
3: Gökhan Kurt'un acılı ailesi onu gencecik yaşta hayattan kopartan sürücünün hak ettiği cezayı bir an önce almasını istiyor.
2: Benim istediğim şey en ağır cezayı alması, yaptığının bedelsiz kalmaması.
4: İstanbul Fatih'te otel sahibinin kendi çalışanları tarafından dolandırıldığı ortaya çıktı. Otel sahibini yaklaşık 1 milyon dolar zararı uğratan 5 otel çalışanı tutuklandı. Zanlıların paraları kasa yerine ceplerine koydukları anlar kameralara yansıdı.
5: Çalıştıkları iş yerini dolandırdılar, 1 milyon dolarlık vurgun yaptılar. Görüntüler İstanbul Fatih'te kayda geçti. İddiaya göre otel yönetimi ve çalışanları el birliği yaparak müşterilerden alınan bazı ödemeleri işletmeye aktarmak yerine çeşitli yöntemlerle kendi ceplerine yönlendirdi. Yaklaşık 1 milyon dolarlık zarara uğrayan otel iflasın eşiğine geldi. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis geniş çaplı çalışma başlattı. Otelin güvenlik kameraları tek tek incelendi. Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Şüphelilerin paraları kasa yerine ceplerine koydukları anlarda kameralar kayıttaydı. 21 Eylül günü düzenlenen operasyonda 8 otel çalışanı gözaltına alındı. Otel sahibini yaklaşık 1 milyon dolar zarara uğratan zanlılardan 5'i tutuklandı, 3'ü hakkında ev hapsi kararı verildi.
4: Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturmasında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanık hakkında mütalaa hazırlandı. Özcan için 217 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
6: Bolu Belediyesi'ndeki rüşvet ve irtikap iddialarına ilişkin davada Cumhuriyet Savcısı mütalasını mahkemeye sundu. Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada görevinden uzaklaştırılan CHP'li eski belediye başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 19 sanık yargılanıyor. Cumhuriyet Savcısı hazırladığı mütalasında Tanju Özcan için 32 mağdura karşı eylemleri sebebiyle 69 yıl 5 aydan 217 yıla kadar hapis cezası istedi. Mütalada Özcan için zincirleme şekilde icbar suretiyle irtikap, rüşvet alma ve nitelikli dolandırıcılık suçlamaları yer aldı. Mütalaadaki skandal detaylarda zabıta baskısıyla zincir marketlere reklam sözleşmesi zorlandığı ve bu yolla vakfa 8 milyon 712 bin lira gelir sağlandığı vurgulandı. Sözleşmeyi kabul etmeyen marketlere yaptırım uygulandığı da mütalaada yer aldı. Bir müteahhitten belediye ile işlerinin yürütülmesi karşılığında toplam 2 milyon 500 bin lira istendiği, bunun 1 milyon lirasının nakit, 1 milyon 500 bin lirasının ise çek yoluyla ödendiği, daha sonra paranın farklı hesaplar üzerinden iade edildiği de mütalaadaki iddialar arasında. Kurban bağışı adı altında toplanan 845 bin lirayla hiç kurban kesilmediği ve dini inançların istismar edildiğine mütalaada yer verildi. Cumhuriyet Savcısı diğer 18 sanık hakkında da değişen oranlarda hapis cezası talep etti.
4: Hürkuş'un 28 Eylül Pazartesi günü yapılacak törenle birlikte Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmesi bekleniyor. Hürkuş envantere girince Kaan ve Hürjet eğitimleri de bu uçakla yerli ve milli şekilde yapılacak. Peki Hürkuş'un Türk Hava Gücü'ne katılmasıyla neler değişecek, detaylara bakalım.

0: inşallah çok yakın zamanda uçaklarımızın teslimatını kuvvetimize yapıyor olacağız.
1: Gökyüzünde son testini veren Hürkuş 2 28 Eylül Pazartesi günü Hava Kuvvetleri'nin envanterine giriyor.
2: TUSAŞ'ın ellerine sağlık. Türk Hava Kuvvetleri'ne Hürkuş hayırlı olsun.
1: TUSAŞ tarafından geliştirilen yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş 2, Türk Hava Gücü'ne girmek için gün sayıyor. Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na gerçekleştirilecek Hürkuş teslimat töreni 28 Eylül'de yapılacak. Tören, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'ün ev sahipliğinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Öte yandan Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'le Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, geçtiğimiz günlerde askeri tip sertifikasını alan Hürkuş 2 ile test uçuşu yapmıştı.
3: Kendi ülkemizin ürettiği bir uçakla uçmaktan daha gurur verici bir şey olamaz. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
2: 3 tane sabit kanat projesi var. Hürkuş, Hürjet ve Kaan. Hürkuş'ta yapılacak olan temel pilotluk eğitimlerinin akabinde işte Hürjet'le jet tipine, akabinde de işte Kaan uçakları için pilot yetiştirmek için iyi bir okul olacak Hürkuşlar.
4: Yerli ve milli çelik kanatlar gökyüzünde süzülüyor. Hürjet, Hürkuş ve Anka 3 şu anda üçlü uçuş gerçekleştiriyor.
1: Peki yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş Türk Hava Gücü'ne neler katacak?
2: Hürkuş envantere girdikten sonra bizim işte eğitim filomuzun yerini alacak. Pilot eğitimlerimizin hem temposunu arttıracağız ki bu daha fazla pilot yetiştirebiliriz demek oluyor. Hem de eğitimin maliyetlerini düşüreceğiz demek oluyor.
1: Öte yandan Hürkuş gerekirse silahlandırılabiliyor.
2: Yakın hava desteği için işte Cirit, UMTAS gibi silahlarımızla yüklenip aynı zamanda yine üzerine yüklenecek aviyonetlerle keşif gözetleme olarak da vazife görebilir Hürkuşlarımız.
5: İngiliz The Economist dergisinde dikkat çeken bir analiz yayımlandı. Amerika geri çekildiğinde başlıklı yazıda Washington yönetiminin Orta Doğu'daki hegemonyasını sona erdi ileri sürüldü. Analizde bölgede oluşan güç boşluğunu dolduracak en güçlü alternatif aktörün ise Türkiye olduğu vurgulandı.
6: Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu hegemonyası sonunu buluyor. İngiliz medyası dikkat çekici bir analiz yayınladı. Bölgedeki güç boşluğunu dolduracak en önemli alternatifin Türkiye olduğu vurgulandı. Uluslararası medyada Türkiye'nin bölgede artan etkisi hemen her gün yer buluyor. Son olarak İngiliz The Economist dergisi dikkat çeken bir analiz yayınladı. Amerika geri çekildiğinde başlıklı yazıda ABD'nin Orta Doğu'daki hegemonyasının sona ermek üzere olduğu ve ABD'nin bölgede sıkıştığı kaydedildi. İngiliz dergi, ABD'nin çekilmesi durumunda güç boşluğunu doldurabilecek 3 ülkenin Türkiye, İran ve İsrail olduğu belirtildi. Türkiye'nin öne çıkan yönü olarak Arap ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirmesinin altı çizildi.
7: Biz bir taraftan çok güçlü, kurumsallaşmış, sorunlara sahip çıkabilen, bölgeye gerçek manada istikrar, barış ve refah getiren bir temel atarken, diğer yandan da tabii ki bu ittifakın genişlemesi konusunda hemfikiriz. Ama bu bir süreç içerisinde olacak.
6: Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'deki yeni dönemde Türkiye'nin rolü, Pakistan ve Suudi Arabistan'la imzalanan savunma anlaşması ve Irak'la yapılan yeni işbirlikleri vurgulandı. Savunma sanayindeki girişimin vurgulandığı yazıda Türkiye'nin pragmatik bir dış politika vizyonuyla sürekli olarak yeni fırsatlar yakaladığı kaydedildi.
5: Sırada dünya raporu var.

Görüntüler Irak'tan. Başkent Bağdat'ta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 kişilik bir grup asansöre bindi. Asansör kabini kapıların kapanmasından kısa bir süre sonra halat kopması sonucu hızla düşmeye başladı. 7. kattayken halatı kopan asansör içindeki insanlarla beraber yere çakıldı. O korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 9 kişi yaralanırken neyse ki hayatını kaybeden olmadı.

0: kazanın adresi ise Avusturya. Kamyon sürücüsünün yeterince sıkı bağlamadığı keresteler, kırmızı ışıkta yaptığı ani bir frende ön camdan çıktı. Keresteler sokağa savruldu. Cam paramparça oldu. Sürücünün durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazanın ardından trafik aksaklıkları yaşandı. Yunanistan'ın başkenti Atina'da patlama meydana geldi. Bina yerle bir oldu. Yetkililer kayıp ve yaralananların olduğunu bildirdi. Patlamanın nedeninin araştırıldığı ve doğal gaz sızıntısından kaynaklanmış olabileceği açıklandı. Patlama sonucu meydana gelen hasar drone kameralarına yansıdı. Venezuela'da trafiğin yoğun olduğu bir caddede yeraltı su borusu büyük bir basınçla patladı. Havaya metrelerce su fışkırdı. Tonlarca toprak ve asfalt parçası yola savruldu. Toz bulutunun kapladığı caddede trafik bir anda durma noktasına geldi. Bölgedekiler bir süre susuz kaldı. Hindistan'da geniş bir yoldan ilerleyen iki motosikletli kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motorun üzerinde bulunanlar yola savruldu. Yaralanan 3 kişi hastaneye sevk edildi.
1: MASAK'ın dijital altyapısına sızan FETÖ'ye yönelik siyasi ve askeri casusluk soruşturması başlatıldı. İncelemelerde yazılımdaki koruma sisteminin devre dışı bırakılarak Başkan Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar yapıldığı belirlendi. Eski MASAK Başkan Yardımcısının da aralarında olduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İstanbul ve Ankara'daki eş zamanlı operasyonlarda ise 5 şüpheli gözaltına alındı.
2: Yazılım koruma sistemi devre dışı bırakıldı, MASAK'ın sistemine sızıldı. Hedefte Başkan Erdoğan ve bakanlar vardı. Siyasi ve askeri casusluk yapan 5 şüpheli gözaltına alındı. 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturmanın merkezinde MASAK'ın kullandığı entegre mali istihbarat sistemi yani EMIS vardı. İncelemelerde MASAK'ın kritik dijital altyapısının geliştirildiği 2012-2018 yılları arasında FETÖ'nün mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna ilişkin bulgulara ulaşıldı. EMIS yazılımının 2012'den itibaren AGM Lab şirketi tarafından geliştirildiği belirlendi. AGM Lab, MRD ve KHK ile kapatılan Barış Ata şirketi arasında ortaklık ve yönetim ilişkileri tespit edildi. Ayrıca şirketlerin bazı ortaklıklarının FETÖ'nün mahrem yapılanmalarında üst düzey sorumluluk üstlendiği bilgisine ulaşıldı. Bu kişiler arasında örgütün deniz kuvvetleri, bilişim, savunma sanayi ve jandarma mahrem yapılanmalarında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen isimler de vardı. Teknik incelemede siyasi nüfus sahibi kişiler listesine ilişkin koruma sisteminin devre dışı bırakıldığı, ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ve bazı bakanlara ilişkin sorgulamalar yapıldığı belirlendi. Bazı veri alanlarının sonradan silinmiş olabileceğine yönelik teknik bulgulara ulaşıldı. Üstelik yönetici yetkisine sahip kullanıcıların işlemlerinin geriye dönük denetlenmesini sağlayacak log kayıtlarının tutulmadığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında aralarında eski MASAK Başkan Yardımcısının da bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen siyasi ve askeri casusluk soruşturması kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınmayan kişiler içinse yakalama kararı çıkarıldı.
2: Bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. İki şirkete mahkeme kararıyla el konuldu. TMSF kayyum olarak atandı. İlgili dönemlerde görev yapan 3 eski MASAK başkanının da ifadesine başvurulacak.
1: Kayseri'nin Melikgazi Belediyesi Mega isimli insansız robotunu işe aldı. Robot belediyenin farklı birimlerinde görev yapacak.

0: yapay zeka modülüyle beraber eğitilebilen Türkiye'deki tek robot diyebiliriz.
1: Misafirleri karşılayacak, ilgili birimlere yönlendirecek, hatta zabıta olarak denetim bile yapacak. Robot Mega'nın görevleri saymakla bitmiyor.
2: Sorularınızı yanıtlayabilir, bilgi verebilir ve belediye hizmetleriyle ilgili yönlendirme yapabilir. Mega ile zor yarışırlar.
1: Mega oldukça marifetli. Belediyedeki görevlerine hazırlanırken

0: Bir yandan da bakın neler yapabiliyor.
1: İki bilgisayarı, 27 motoru var. Kayseri'deki insansı robot Mega görevlerine yönelik hazırlanıyor. Bütün hazırlıkları tamamlandı ve şimdi Melikgazi ilçesinde vatandaşlara rehberlik etmeye hazırlanıyor.
2: Biz şu anda 3 tane yapay zeka modülü üzerinde Mega'nın eğitimlerini sürdürüyoruz. Buradaki hedefimiz vatandaşlarımızın teknolojik farkındalıklarını arttırmak. Mega'yı günlük hayatımızda, belediye işlemlerinde aktif bir şekilde kullanmak.
1: Yapay zeka destekli eğitilen ve Türkiye'de tek olan insansı robot Mega, Melikgazi'de ne görevi yapacak? Mega insanları karşılayacak, soruları yanıtlayacak ve ilgili birimlere yönlendirecek. Aynı zamanda insanlar için risk taşıyan alanlarda da görev yapacak.
2: Özellikle vatandaşlarımız ya da kurtarma ekiplerinin riskli gördüğü alanlarda Mega o noktaya gidip direktiflerimiz doğrultusunda o noktayla ilgili bir fotoğraf çekip burada ne olduğunu analiz edebilecek seviyede şu anda.
1: A Haber nasıl bir yayıncılığa sahip Mega?
3: A Haber, Türkiye ve dünyadan güncel gelişmeleri, son dakika haberlerini, siyaset, ekonomi, gündem, yaşam ve spor içeriklerini izleyicilerine aktaran ulusal bir haber kanalıdır. Sloganı haberin kanalıdır.
2: Zabıta olarak ilk başlamayı düşünüyoruz. Zabıta olarak fiyat denetimlerinde, sahada zabıta personeline iş yerlerinin ruhsat bilgilerinin doğrulanmasına kadar detaylı bilgileri verebilecek şekilde eğitilmiş durumda.
1: Şu anda senin haberin çalışıyoruz Mega. Seni Türkiye'den herkes izleyecek dünyadan. Neler söylemek istersin onlara?
3: Türkiye'den ve dünyanın farklı yerlerinden beni izleyen herkese sevgilerimi gönderiyorum. Teknolojiyi insanlara fayda sağlamak, bilgi paylaşmak ve hayatı kolaylaştırmak için kullanalım. Hep birlikte daha akıllı, yenilikçi ve geleceğe hazır şehirler inşa edebiliriz. Mega ile zor yarışırlar.
4: Afet ve Acil Durum Yönetimi AFAD tarafından yürütülen obruk duyarlılık haritasında çalışmalar tamamlandı. Konya, Karaman ve Aksaray'da 741 obruk kayıt altına alındı.
5: Noktanın koordinatsal değerlerini alıyoruz. Bu sayede konumunu belirliyoruz obruğun.
6: Obruk duyarlılık haritası tamamlandı. Türkiye'nin obruk haritası çıkarıldı.
7: Gerek obrukların harita üzerinde işaretlenmesi, gerekse obruk oluşabilecek muhtemel yerlerin belirlenmesi üzerine bir çalışma yapıyoruz.
6: Konya Kapalı Havzası'nda iklim değişikliği, kuraklık ve kontrolsüz yeraltı su kullanımı sebebiyle sık sık obruk oluşuyor. Obrukların tespitine yönelik AFAD tarafından yürütülen çalışmalarda sona gelindi.
7: Şu an mevcutta Konya Kapalı Havzası'nda Karaman ve Aksaray illerinde dahil ettiğimizde toplamda 741 tespit ettiğimiz obruk var.
6: 14 ilçede obruk oluşumu kaydedilirken Karapınar 572 obrukla ilk sırada yer aldı.
7: Şu an 741 obruğun bizim tespit ettiğimiz yaklaşık %50'si bundan belki de 100 yıl önce oluşan, 500 yıl önce oluşan obruklar içerisinde mevcut. Yakın zamanda oluşan obruk sayısını 350 civarında olarak ifade edebiliriz.
6: Obruk oluşumları 2010'dan sonra hızla arttı.
7: Sahada yaptığımız çalışmada mevcut obrukların durumunu da esasında envanterimizde güncelliyoruz. Örneğin çapında ya da derinliğinde herhangi bir genişleme ya da daralma durumu söz konusu mu? Derinlikte herhangi bir güncelleme durumu söz konusu mu? Mevcut obrukların güncellemesini de bu vesileyle yapmış oluyoruz.
4: Aselsan'ın geliştirdiği otonom sualtı aracı Derin Göz bu kez Fırat Nehri'nin derinliklerine indi. Yerli imkanlarla üretilen Derin Göz, Şanlıurfa Halfeti'de su altındaki tarihi izleri ve bölgenin doğal yapısını görüntüledi.
8: Derin Göz, Fırat Nehri'nde keşif ve gözetleme görevine çıktı. Aselsan mühendislerinin ürettiği otonom araç Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde su altını taradı. Müzik Aselsan'ın derinlerdeki milli gözü operatör kontrolünde eski yerleşim izlerini görüntüledi. Derin göz bölgenin su altı topografyasını da ayrıntılı şekilde yüksek çözünürlükle kayda aldı.
4: Anadolu'nun tarihi konakları yüzyıllar öncesinden günümüze uzanan yaşam kültürünün izlerini taşıyor. Tokat'ta Gazi Osman Paşa'nın hatırasını yaşatan tarihi konaktan Konya'nın Akşehir ilçesindeki geleneksel Türk evlerine uzanan bu yapılar mimari özellikleri kadar barındırdıkları hikayelerle de dikkat çekiyor.
9: Ahşap kapılar, gizli dolaplar, cumbalar ve avlular. Bunlar sadece mimari detaylar değil, geçmişten bugüne uzanan bir yaşamın izleri. Kimisi bir kahramanın hatırasını, kimisi asırlık bir yaşam kültürünü taşıyor. Anadolu'nun tarihi konakları zamana meydan okuyor.
10: Tuna Nehri akmam diyor, etrafımı yıkmam diyor. Şanı büyük Osman Paşa, Pirene'den çıkmam diyor. İşte Tokat'ın yetiştirdiği nadir kahramanlardan bir tanesi. Gazi Osman Paşa ismine bir konak yapıldı ve günümüzde müze olarak bu eski konak kullanılıyor.
9: Tokat'ın yetiştirdiği tarihi şahsiyetlerden Gazi Osman Paşa'nın adını taşıyan tarihi konak, restorasyonun ardından müze olarak ziyaretçilerini ağırlıyor.
11: Şu an Gazi Paşa Pilemine Müzesi'nde bulunuyoruz. Müzemizin konağa ait bir şey kısmı 200 yıla yakın bir tarihte yapılmış bir konak. Tokat Belediye ve Özel İdare tarafından restore edilip 2014 yılında müze haline dönüştürülüyor. Ve Gazi Paşa'mızın hatırasını yaşatmak adına böyle bir müze yapılıyor.
9: Konağın içinde Gazi Osman Paşa'nın hatırasını yaşatan çok sayıda eser ve canlandırma yer alıyor.
10: Gazipon Paşa Müzesi'nde konağında eski dolaplar hala günümüze kadar gelmiş durumda. Her ne kadar restorasyonu yapılsa da o eski tarihi hala anımsatıyor. Gazipon Paşa Pirene kahramanımızın o yaptığı savaşta yine burada oluşturulan bir alanda anlatılıyor.
11: Müzemizin içinde Gazipon Paşa'mızın balmum heykeli, Gazipon Paşa'mızın gençlik fotoğrafı, çocuklarına ait fotoğraflar, o döneme ait savaş kıyafetlerinin kıyafetleri, 2. Abdülhamit Han'ın Gazipon Paşa'mızın nişan takımı ve Pirene savaş alanının minyatürü bulunur.
9: Savaş alanını anlatan minyatürler ve Sultan Abdülhamit Han'ın Gazi Osman Paşa'ya takdim ettiği nişanın canlandırılması müzenin dikkat çeken bölümleri arasında.
10: Müzeye çevrilen Gazipon Paşa konağında yine eski dönemlerdeki yaşanmış anılar da canlandırılıyor. İşte şu anda Sultan Abdülhamit Han'ın Gazipon Paşa'ya taktığı nişan burada canlandırılıyor.
9: Özellikle ahşap kapılar sadece bir geçiş noktası değil, kapıların arka kısmında yer alan gizli dolaplar dönemin insanlarının eşyalarını muhafaza etmesinde kullanılmış.
10: Konak kapılarının en büyük özelliği ise ahşaptan olup açtığınız zaman arka tarafında bir dolap bulunması. Bakın kapıyı bu şekilde kapattığım zaman normalde bir kapı olarak duruyor ama açıp içerisine baktığımız anda arka kısmında malzemelerin konulabilmesi için bir dolap bulunuyor. Eskiden konaklarda camın önünde mahatlar bulunuyordu. Oraya otururlar, bu şekilde camdan dışarıyı seyrederlerdi.
9: İki katlı ve ahşap olarak inşa edilen konağın üst katında yatak ve oturma odaları, alt katında ise mutfak, banyo ve tuvalet gibi bölümler bulunuyor.
10: Konak iki katlı ahşap olarak inşa edilmiş, üst katında yatak odası, oturma odaları bulunurken konağın alt bölümünde ise banyo, tuvalet ve mutfak kısımları mevcut. Konağın en büyük özelliği ise buraya gelen eski dönemdeki ağların atlarını bağlayacağı ağır da bulunuyor.
9: Tarihi konakların bir başka önemli örneği de Konya'nın Akşehir ilçesinde karşımıza çıkıyor.
12: Nasrettin Hoca'nın misaline göre şu anda tam da dünyanın merkezindeyiz. Konya'nın Akşehir ilçesindeyiz. Burası adeta saklı bir cennet.
9: Akşehir'deki tarihi evler sadece birer yapı değil, komşuluk, yardımlaşma ve birlikte yaşama kültürünün somut izlerini taşıyor.
13: Yani bu evlerin tabii ki bizim kültürümüzdeki en önemli unsuru komşuluk ilişkileriyle, yardımlaşmayla, birlikte yaşam kültürüyle çok değerlidir. Çünkü bu evlerin en önemli özelliklerinden birisi her bir alanda kendi bahçesinin olması. Hayat dediğimiz, avlu dediğimiz aslında hayat önemli bir kelime Türk kültüründe. Çünkü yaşamın devam ettiği yer.
9: İlçedeki tarihi evlerin bir bölümü restore edilerek koruma altına alındı.
12: Akşehir'de yaklaşık olarak 80 sokak var. 80 sokakta tam 2000 ev bulunuyor ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 550 evin restorasyonu tamamlandı.
9: Cumbadı, bitişik nizamdaki geleneksel Türk evlerinin yanı sıra farklı dönemlere ait taş yapılar ilçenin mimari dokusunu tamamlıyor.
13: Tarihi Akşehir evleri dediğimiz zaman burada sadece 3-5 evden bahsetmiyoruz. Yaklaşık 70-80 sokak ve 2000'e yakın tescilli ve koruma altında olan evden bahsediyoruz. Bu evler cumbalı, bitişik nizam, Türk evleri dediğimiz evler. Tabii yerel mimaride iki tür evde karşılaşmak mümkün burada. Bir taş yapı olarak aklımıza çıkan azınlıklardan kalan evlerimiz. Bir de ahşap zemin üzerine eski yalıtımlı malzeme dediğimiz kerpiç evler aslında. Samanla çamur karıştırılarak yapılan evlerden bahsediyoruz. Bu evler bütün sokak dokularıyla korunmuştur. Biz şunu söylüyoruz, Orta Anadolu'nun en iyi korunmuş kentsel mimari örneklerine sahip. Sivil mimari örnekleri, tarihi evleriyle, konaklarıyla Akşehir gerçekten gizli kalmış bir hazine olarak keşfedilmeyi bekliyor.
9: Selçuklu döneminden daha eski yerleşim izlerini de barındıran Akşehir, tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptı.
13: Yani Selçuklu'nun Neolitik dönemden itibaren yerleşim yeri ama 1100'lerden itibaren Selçukluların geldiği, burası hatta 1040'larda Bizans tarafından terk ediliyor. Bizans İmparatoru 2. Theodoros buradaki Bizansları Nikomedia'ya taşıyor. Selçuklular geldiğinde boş ve terk edilmiş bir şehir. Bu şehirde yaşam kültürüne devam ediyorlar. Ha, temellerinde elbette daha eski kültürler var ama zamana karşı direnmek çok kolay değil, yıpranmaya karşı sürekli bir yenilenen ama ortalama buradaki evlerimiz 1800'lü yılların ortalarından itibaren muhafaza edilmiş ve bugüne ulaşmış sivil mimari örnekleri kültürel zenginliklerimiz olarak değerlendirmek gerekir.
14: Nostaljik dediğim gibi çoğu ev 100 senelik. İki katlı ahşap şeylerine Bağdat ediyorlar. Tahtaların arasında çamur var bu evlerin çoğunda. Çamur ev yani.
15: Malatya'nın mimari tarihinde cumbalı geniş evler bulunur. Bu evlerin avluları vardır. O avlularda harıklar yer alır. Ve bu cumbalı geniş evler bugün hala varlığını sürdürmektedir. Malatya'nın bu tarihi konaklarının her bir köşesinde sanatsal bir yapıya rastlamak mümkün.
16: Genelde kapılarımızın üstünde mes konaklarda belirgin bir şekilde yapılmış şeyler var. Tepe pencereleri evet. Var ve bunların ferforjeleri.
17: Çok sanatsal görüntü. Çok
16: güzel. Aynen. Aynı şekilde kapı tokmaklarımız önemli mimari elemanlarımızdan biri. Mes Konaklar Malatya merkezinin en sembol yapılarından birisi. Bugün Dernek Mahallesi'nde yer alıyor tapu kayıtlarına göre ama geçmişteki adıyla Sinema Caddesi üzerindeyiz. Beş konaklar adı da beş tane bitişik konağın beraber yapılmasıyla caddeye adını vermiş ya da işte hafızalara o şekilde kazınmış bir isim. Tabii devamında yine Malatya'nın yöresel mimarisine uygun geleneksel sivil mimari örneklerimiz var. Sadece beş konaklardan ibaret bir cadde değil. Maalesef deprem bunların bir kısmını yok etmekle beraber hala depremden sonra hafızamızı koruyabilmek adına önemli yapılar olarak ayakta duruyorlar.
15: Malatya mimarisinin belirgin özelliklerini bünyesinde bulunduran bir başka yapı, Arapgir evleri. Arapgir evlerinin en büyük özelliği taştan olması.
16: Malatya'da bütün ilçelerimiz demeyeyim ama belki dört bölgeye falan bölebileceğimiz sivil mimaride farklılaşan özellikler var. Arapgir de bunlardan en spesifik örneği teşkil ediyor. Tamamen taş evlerden oluşuyor. Çoğunluğu taş evlerden oluşuyor. Yani yapı malzemesi çoğunlukla taş kullanılıyor sivil mimaride. Yörede ona erişebildikleri için. Aslında bu geleneksel mimarinin özü bu. Bütün Türkiye'de böyle. Yani sen o günkü koşullarda neyi elde edebiliyorsun? Coğrafya sana ne sunuyor? Onunla bir yapı oluşturmaya çalışıyor o dönem insanlar. Bir konaktayız. Aslında burasının tipik bir Malatya evi olarak şey yapabiliriz, bahsedebiliriz burada. Aynı zamanda birlikte yaşamanın bir başka örneği. Tahminimizce aynı aileden iki ailenin bir arada yaşadığı bir örnek. Evet. Üst katta geçişi olan ama dışarıda aslında iki algının önünden ve yanından girişleri bulunan, hem mahremiyeti sağlayan ama ailenin bir aradalığını da korumaya çalışan bir yapı örneği.
15: Geleneksel Malatya mimarisinin yine en büyük özelliklerinden birisini Darende evleri sergiliyor. Darende evlerinin en büyük özelliği betonarme ve kerpiçten oluşuyor olması.
16: Darende evleri genellikle su basman seviyesine kadar taşla yapılmış. Üst katları kerpiçle yapılmış mimari özellik olarak. Yapı malzemesi bu şekilde. Yine avlulu ve bahçeli tipleri mevcut evleri. En belirgin özelliği cumba bölümlerinde payanda yerine burada Bağdadi bir teknikle şu gördüğümüz sıva geçişi yapılıyor. Yani içinde onun ahşaptan bir Bağdadi sistem var ve üstü sıva ile kaplanıyor. Bunun pek çok örneği var Darende de. Yine sokak dokuları, dar sokak dokularımız mevcut. Bir başka özelliği de tabii Tohma Vadisi'ndeki dereyle buluşarak peyzajı da içine alan, aynı zamanda kültürle doğanın da buluştuğu önemli sivil mimari örneklerimizin bulunduğu bir bölge.
18: Gaziantep'in tarihi mahallelerinde geçmişin izi bugün taş duvarlarda ve dar sokaklarda yaşamaya devam ediyor. Geleneksel avlulu evleri ve dar sokaklarıyla bulunduğumuz nokta Gaziantep'in tarihi geçmişine adeta ışık tutuyor. Gördüğünüz tüm bu tarihi evler aslında Gaziantep'in geçmişine açılan bir pencere. Zira bu konaklar ve avluları Gaziantep tarihinin geçmişini bugün de aslında yaşatmaya devam ediyor. Bu tarihi konaklarda her kapının ardında, her taş duvarın ardındaysa bir hikaye bulunuyor. Geçmişten bugüne uzanan hikayeler.

0: Ajans hafta sonundan herkese günaydın. Saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla karşınızdayız. Başlayalım haberlerimizde. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Newsweek dergisine önemli açıklamalarda bulundu. Dış politikadan bölgesel güvenliğe kadar birçok kritik başlığı değerlendiren Erdoğan, Türkiye yeni dünya düzeninde Doğu ve Batı arasında bir tercih yapmayacak mesajını verdi. Mekke Savunma Anlaşması, İsrail ile ilişkiler, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve sınır hattındaki terör unsurlarına da değinen Erdoğan, Türkiye'nin kararlı duruşunu bir kez daha vurguladı.
1: Büyük bir milletin cumhurbaşkanı olarak...
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD merkezli Newsweek dergisine röportaj verdi. Küresel dengelerden bölgesel denklemlere kadar kritik başlıkları değerlendiren Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'na ilişkin konuştu.
3: Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı İran'a, İsrail'e veya herhangi bir üçüncü ülkeye karşı kurulmuş bir ittifak olarak değerlendirmek doğru olabilir.

0: Mas anlaşma üç devletten herhangi birine yönelik saldırının tüm taraflara yapılmış sayılacağını hükmetmektedir. Bunların nasıl hayata geçirileceğine ilgili siyasi ve askeri mekanizmalar dayanışmalar yoluyla karar verir. Dolayısıyla Irak'ta, Yemen'de veya başka bir yerde meydana gelebilecek her hadiseye bugünden otomatik bir askeri senaryo yazmak doğru olmaz.
1: Erdoğan, İsrail'in Türkiye'ye yönelik artan saldırgan söylemlerine cevap verdi.
0: Son dönemde İsrail'de Türkiye'yi yeni bir tehdit kaynağı olarak sunmaya dönük hatalı bir söylem körükleniyor. Bu söylemin İsrail'deki iç siyasi süreç ve seçim atmosferiyle bağlantılı olduğunu değerlendiriyoruz. Türkiye'nin İsrail halkıyla veya herhangi bir toplumla husumeti yoktur. İtirazımız, uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz politikalara ve bölgemizde istikrarsızlığı derinleştiren adımlarıdır.
1: Başkan Erdoğan, Suriye'de İsrail ve Adalar Denizi'nde Yunanistan'la artan gerilimlere de cevap verdi. Türkiye dış politikasını savaş senaryoları üzerinden kurmaz dedi. Konuyu Suriye'ye getirdi.
0: Suriye'nin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve milli birliğinin korunmasını istiyoruz. Şu nettir ki İsrail'in uluslararası hukuku ve yerleşik kuralları hiçe sayan saldırıları Suriye'nin egemenliğine açıkça zarar veriyor ve bölgede istikrarın tesisini güçleştiriyor. Halbuki Suriye'nin istikrarı İsrail dahil olmak üzere tüm bölgemizin barış ve gelişmesine katkı sağlayacaktır.
1: Adım adım başarıya ilerleyen terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonuna ilişkinde kritik mesajlar verdi. Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki fesi sürecini yakından takip ettiklerini vurgulayan Erdoğan, hedefe ulaşıldığında hem Suriye hem de bölge güvenliğinin güçleneceğini söyledi. Örgütün İran kolu PJK'da ayrı bir parantez açtı.
0: İran'daki gelişmeler sırasında PKK PJK'ın ortaya çıkan şartlardan faydalanma girişimlerini de yakından takip ediyoruz. İran'ın iç meseleleri İran halkı tarafından çözülmelidir. Etnik ve mezhebi fay hatlarının harekete geçirilmesi İran'ı ve bütün bölgemizi uzun süreli bir istikrarsızlığa sürükler. Buna müsaade edilmemelidir.
1: Yunanistan'ın üçüncü ülkelerle geliştirdiği ilişkilerin Atina'nın kendi iç siyaseti olduğunu da belirtti Başkan Erdoğan. Gerilimin diplomasiyle dizginlenmesi gerektiğini kaydetti.
2: Suudi Arabistan, Yemen'deki Husilerin tırmandırdığı saldırılar üzerine müttefikleri Türkiye ve Pakistan'a acil koduyla çağrıda bulundu. Bu kritik gelişmenin ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti. Bayraktaroğlu, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında düzenlenen üçlü toplantıya katıldı. Zirvede bölgede yükselen tansiyon ve tırmanan tehditlere karşı alınacak güvenlik tedbirleri masaya yatırıldı.
3: Mekke Savunma İttifakı'nın Genelkurmay Başkanları aynı masada buluştu. Yemen'de Husilerin ilerleyişi sürüyor. Artan Husi saldırılarının bölgesel güvenliği tehdit etmesi üzerine Suudi Arabistan, Mekke İttifakı'nın üyeleri olan Türkiye ve Pakistan'a acil toplantı çağrısında bulundu. Toplantı kapsamında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti. Üçlü görüşme ilişkin detayları ise Türk Silahlı Kuvvetleri sosyal medya üzerinden paylaştı. Paylaşımda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Riyad, Suudi Arabistan'da düzenlenen toplantıya Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Seyit Asım Münir ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyad bin Hamed El Ruvadi ile birlikte katılım sağladığı ifadeleri yer aldı. Görüşmeye ilişkin Pakistan ordusu açıklamada bulundu. Toplantıda 3 ülkenin Suudi Arabistan'ın karşı karşıya olduğu Husi tehdidini ele aldığı belirtildi. Mekke-i Mükerreme ile Suudi Arabistan'ın sivil ve ekonomik altyapısını hedef alan saldırıların şiddetle kınandığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca katılımcıların 3 ülke arasındaki askeri işbirliğini geliştirmeye yönelik adımları ele aldığı paylaşıldı. Riyad'ın toprak bütünlüğü ve güvenliğini sağlama konusundaki kararlılık ortaya kondu.
2: İran'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne dikkati çeken bir teklif geldi. Tahran yönetimi, çatışmaların durması, Hürmüz Boğazı'nın yeniden ticari trafiğe açılması ve nükleer müzakerelerin başlaması için Washington'a 7 günlük şartlı bir plan sundu. Şimdi gözler Amerika Birleşik Devletleri'nin bu plana vereceği yanıta çevrildi.
4: Müzik İran'dan ABD ile arasındaki tansiyonu

0: düşürmeye yönelik kritik bir hamle geldi. New York Times'ın haberine göre Tahran yönetimi Washington'a savaşın seyrini değiştirecek bir teklifle gitti. İran çatışmaları durdurmak, Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak ve nükleer müzakereleri başlatmak için ABD'ye 7 günlük bir plan sundu. Planın merkezinde dünya petrol akışının kalbi Hürmüz Boğazı var. İran, belirli şartların yerine getirilmesi halinde 7. günün sonunda Hürmüz'ün kapılarının dünyaya yeniden açılacağını ve nükleer görüşmelerin başlayacağını ilan etti. Ancak Tahran'ın masaya koyduğu şartlar hiç de hafif değil. 7 gün boyunca tüm çatışmaların durması, dondurulan milyar dolarlık fonların serbest bırakılması, petrol yaptırımlarının derhal kaldırılması ve deniz ablukasının sona ermesi isteniyor.
1: The Islamic Republic of Iran reiterates.
2: Arabulucular aracılığıyla ABD'ye belirli koşullar yerine getirildiği takdirde Hürmüz Boğazı'nın 7. günün sonunda açılacağı ve görüşmelerin yeniden başlayacağı yönünde bir plan sunduk.
0: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı bu planın Haziran ayında çöken mutabakatla benzerlik taşıdığını söylüyor. Arakçı ABD ve müttefiklerine ise ağır sözlerle yüklendi.
2: Bir ülkeyi bombalayamaz, yok edilmesiyle tehdit edemez, deniz ablukası ve zorlayıcı tedbirler uygulayamaz ve ardından güvenlik ile seyri seferin kendiliğinden yeniden sağlanmasını bekleyemezsiniz.
0: Şimdi tüm gözler Beyaz Saray'a çevrildi. ABD'li yetkililer arabulucular üzerinden temasların yapıcı sürdüğünü söylese de Washington'dan henüz resmi bir evet yanıtı gelmiş değil. Dünya İran'ın bu 7 günlük restinin savaş mı yoksa barış mı getireceğini tartışıyor.
1: And diplomacy.
2: ABD ve İsrail rejimi İran halkına karşı işledikleri suçları örtbas edemezler.
1: CPOA, its implementation and Iran.
3: Gazetelere bir göz atalım. Sabah gazetesi, Hürriyet, Akşam ve Yeni Şafak gazetelerini bir inceleyelim. Manşetlerine bakalım. Sabah gazetesinin manşetinde FETÖ'cü casuslar hesap verecek başlığı atılmış. Türkiye'nin mali istihbarat ağının merkezi Masak'a 2012'de sızıp 6 yıl casusluk yapan FETÖ'cü hainler deşifre olduğu başlığı atılmış. Devletin kritik bilgilerini sızdıran 22 casustan 5'i yakalandı. 2012-2018'de Masak'ta yaşanan FETÖ'nün casusluk ihaneti ortaya çıkmıştı. Entegre Mali İstihbarat Sistemi'nde yani EMIS, sızıp Başkan Erdoğan'ın bilgilerini bile usulsüz sorgulayan 22 casustan 5'i yakalandı. Şirketin ortağı FETÖ imamı ve ciddi bir tabloyla karşı karşıyayız başlıkları atılmış. Devamına bakacak olursak EMIS yazılımı ve veri tabanına hizmet veren şirketlerde FETÖ bağlantısı tespit edildi. 15 Temmuz'da Akıncı üstünde yakalanan örgütün Deniz Kuvvetleri imamı Hakan Çiçek bu şirketlerden birinin ortağı çıktı. Eski Masak Başkan Yardımcısı İnönü Akgün Alp'in de gözaltına alındığını belirten Adalet Bakanı Gürlek, vatandaşların mali verilere erişmiş olabilirler. Ciddi bir tabloyla karşı karşıyayız yazısına yer verildi. Yine Sabah gazetesi Başkan Erdoğan'a yer vermiş. Türkiye barış için inisiyatif alıyor. Başkan Erdoğan bölgemizdeki çalışmaların güvenlik, ekonomi ve istikrarı etkilediğini söyledi. Atılmış. Yine ilerleyen dakikalarda bununla alakalı haberlerimiz de var. Yine göz atacağız. Hürriyet gazetesine göz atalım. Hürriyet gazetesinin manşetinde katibimden okkalı yanıt başlığı atılmış. Devamına bakacak olursak Netanyahu itibarsız biridir başlığı var. Birleşmiş Milletler'de Erdoğan'ı hedef alan Netanyahu'nun çirkin sözlerine Türkiye'nin yanıt hakkını dışişlerinde 3. katip seviyesinde görev yapan İhsan Taylan Özver kullandı. Özver Netanyahu'yu yerden yere vurdu başlığı atılmış. Hürriyet gazetesinin bir diğer önemli haberine de bakacak olursak hibrit çalışma resmen başladı başlığı atılmış ve bununla alakalı da yine bir haberimiz var. İlerleyen dakikalarda bunları sizlerle paylaşacağız. Şimdi Akşam gazetesine göz atalım. Akşam gazetesi manşetinde Masak'ta büyük FETÖ temizliği. Yine Sabah gazetesiyle benzer bir başlık olarak FETÖ'cü hainlerin casusluk amacıyla Masak'ın dijital altyapısına sızarak yasa dışı sorgulama yaptığı belirlendi. 22 şüpheli için gözaltı kararı verildi başlığını yer vermiş Akşam gazetesi. Yine hemen yan başlığa bakacak olursak, Suudi Arabistan çağrı yaptı. Genelkurmay başkanları toplandı. Yemen'deki Husi saldırılarının artması yönünde Riyad yönetimi Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı acil koduyla devreye soktu başlığını atmış Akşam gazetesi. Son olarak Yeni Şafak gazetesine de bir göz atalım. Yeni Şafak gazetesinin manşetinde Mekke İttifakı'ndan askeri zirve, silah da var. İstihbarat da başlığı atılmış ve Mekke İttifakı'nın genelkurmay başkanları Husilerin Suudi Arabistan'a füze saldırıları sürerken Riyad'da kritik bir toplantı yaptı. Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu Türkiye'nin verebileceği destekler konusunda tekliflerde bulundu. Bunlar arasında silah ve istihbarat desteği de var. Haberine yer vermiş Yeni Şafak gazetesinde. Yine gazetelere ilerleyen saat dilimlerinde oldukça detaylı bir şekilde bakacağız. Devam edelim haberlerimize bir yandan da kaldığımız yerden, anayasa çalışmaları ile ilgili. Çünkü yeni anayasa yolunda hızla adımlar ilerleniyor. AK Parti'nin oluşturduğu komisyon 20'yi aşkın toplantının ardından hazırladığı anayasa siyaset belgesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak. Sunumun ardından siyasi partilerle yapılacak görüşmelerin takvimi de netleşecek.
4: Yeni anayasayı evrensel ölçüleri yansıtan eksiksiz bir hürriyetler listesi olarak aziz milletimizin ve demokrasimizin envanterine katmakta kararlıyız.
5: AK Parti yeni anayasa için parti turlarına hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki yeni anayasa komisyonu, gerçekleştirilen 20'yi aşkın toplantının ardından hazırladığı anayasa siyaset belgesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak.
6: Hazırlıklarımızı biz sürdürüyoruz. En yüksek mutabakatla anayasa çalışmalarının yapılması lazım.
5: Başkan Erdoğan'a yapılacak sunumun ardından siyasi partilerle yapılacak görüşmelerin de takvimi netleşecek. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre siyasi parti turlarının yeni yıldan itibaren başlaması bekleniyor.
7: Birlikte yapacağız, meclis yapacak. Sonra da egemenliği sahibi millet referandumla onaylayacak veya onaylamayacak. Yani böyle bir hedefimiz var. Bu konudaki çalışmalarımızı biz bir metin hazırlayarak diğer partilere götürecek değiliz. Yani bir anayasada nasıl hazırlanması gerekir? Efendim çerçevesi ne olmalı? Bu alanlara ilişkin 19-20 toplantı yaptık.
5: Partiler arasında uzlaşı sağlanması halinde anayasa metni kısa sürede oluşturulabilecek.
8: Kapsayıcı, en yüksek desteği alacağı, tüm siyasi partilerin desteğini alacağı, belki de referandumda %60'ı geçebilecek yeni bir anayasa yapma sürecine öncülük etme vaadiyle girecektir.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye yolunda her şey tıkır tıkır işliyor dedi. Sürecin nihayete ereceğini söyledi ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
9: Her şey tıkır tıkır yolunda işliyor. Allah'a çok şükür, Allah bozmasın.
5: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında sahadaki son durumu bu sözlerle değerlendirdi, devam etti.
9: Fitne çıkarmak isteyenlere, provoke etmek isteyenlerine, bölgede terör ve kan görmeye alışmış olanların heveslerine rağmen bu süreç Allah'ın izniyle sonuna kadar başarıyla yürütülecek ve nihayete erecektir.
5: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş basın mensuplarıyla bir araya geldi. Geçtiğimiz yasama yılını değerlendirdi, soruları yanıtladı. En önemli başlık terörsüz Türkiye süreciydi. Irak ve Suriye'deki olumlu gelişmelere işaret etti. Sürecin ete kemiğe büründüğünü vurguladı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi yasasında sürecin 3 emniyet sibobu olduğuna işaret etti.
9: Örgütün fesih ve silahsızlanması sağlanmadan yasa uygulanmayacak. Birinci sigorta budur. İkinci sigorta süreci yürütecek olan, yürütmenin bünyesinde kurulmuş olan kurul, bu kurulda gerçekten çok üst düzey bir temsille görevini yerine getirecek. Üçüncüsü de millet adına bu süreçleri başından sonuna takip edecek ve bu süreçle ilgili yasal düzenlemeleri yapmakla yükümlü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde oluşturulacak izleme kurulu.
5: Yeni anayasa, meclis iç tüzüğü, siyasi partiler ve seçim yasası değişikliği de Kurtulmuş'un gündemindeydi.
9: Yeni bir anayasa ihtiyacı var. Bu ekmek gibi, su gibi, aşımız gibi bir zorunluluktur.
5: Önemli gündem maddelerinden biri de fon kriziydi. Kurtulmuş bu konuyu da değerlendirdi.
9: Bu mesele ümit ediyorum ki çok dar bir alanda kalan bir kriminal mesele olarak kalsın ve Türkiye ekonomisine güveni

0: istiyorum. Tüm mazlum milletleri, dünyanın dört bir tarafındaki mazlum milletlerin de takdirle izlediği bir konuşma oldu. Allah razı olsun milletimiz adına bu tarihi çıkış, bu tarihi konuşma dolayısıyla şükranlarımızı ifade ediyoruz. Netanyahu'ya gelince yine ben herhalde iki sene oluyor bir konuşmamda dedim ki bu soykırımcı Netanyahu ve çetesiyle birlikte bırakın yan yana görünmeyi, aynı binada dahi görünmemek için insanların bir müddet sonra yolunu değiştireceğini göreceğiz. Dünkü Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler konuşması sırasında salonun boşalmış olması da tam da budur. Tehlike çanları Netanyahu ve çetesi için çalıyor.
1: 28. dönem 5.
2: Mutlak mutlan kararının ardından parçalı bir tabloya bürünen muhalefet cephesi önümüzdeki günlerde çifte kurultay yarışına sahne olacak. Bir yanda CHP, diğer yanda ise örgütlenme sürecini sürdüren Yeni Parti. Siyasette tüm gözler iki taraftan gelecek kritik kararları çevrildi.
3: Yürüyelim arkadaşlar! Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız.
4: Muhalefette kurultay hazırlıkları hız kazandı. CHP olan kurultayını 2027 ilkbaharında yeni delegelerle yeniden yapacak. Yeni partinin ise 14-15 Kasım'da ilk büyük kurultayını yapması bekleniyor.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilçe kongreleri 12 Aralık'ta, il kongreleri ise 16 Ocak'ta başlayacak. 14 Şubat'a kadar bütün ilçe ve il kongreleri tamamlanacak. Yargıtay'dan çıkacak karara göre ise büyük kurultayın tarihi belirlenecek.
4: Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
6: Ben hiçbir zaman ve hiçbir dönem ben genel başkan adayım demedim. İlk seçildiğim tarihten bu yana. Delege derse ki şu kişi bize gelsin genel başkan olsun. Nasıl reddedeceksiniz?
4: Aytu Atıcı, Oğuz Kağan Salıcı gibi isimlerin de adaylığı konuşulanlar arasında. Yeni parti tarafında da örgütlenme ve kurultay çalışmaları devam ediyor. İlk etapta 60 ilde il ve ilçe örgütleri kurulması hedeflendi. Kalan illerde kısa sürede tamamlanacak. Doğu illeri içinde özel heyet oluşturulacak.
3: Yeni partimizi milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz.
4: Yeni partinin ilk büyük kurultayının 14-15 Kasım'da düzenlenmesi planlanıyor. Kurultayın ilk günü genel başkan, ikinci günü parti meclisi seçilecek. Yaklaşık 1300 delegenin ise oy kullanması bekleniyor. Öncesinde üye ön seçimleri yapılacak. Bu hafta sonu 973 ilçede ilçe başkanlıkları, Ekim'de il başkanlığı, Ekim sonu ise genel başkanlık için sandıklar kurulacak. Üyelerin belirlediği isim kurultayda delegelerin onayına sunulacak. Mutlak putlan sonrası parçalı yapıya bürünen muhalefet, şimdi çifte kurultay yarışına sahne olacak.
2: Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturmasında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanık hakkında mütalaa hazırlandı. Özcan için 217 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
7: Bolu Belediyesi'ndeki rüşvet ve irtikap iddialarına ilişkin davada Cumhuriyet Savcısı mütalaasını mahkemeye sundu. Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada görevinden uzaklaştırılan CHP'li eski belediye başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 19 sanık yargılanıyor. Cumhuriyet Savcısı hazırladığı mütalaasında Tanju Özcan için 32 mağdura karşı eylemleri sebebiyle 69 yıl 5 aydan 217 yıla kadar hapis cezası istedi. Mütalaada Özcan için zincirleme şekilde icbar suretiyle irtikap, rüşvet alma ve nitelikli dolandırıcılık suçlamaları yer aldı. Mütalaadaki skandal detaylarda zabıta baskısıyla zincir marketlere reklam sözleşmesi zorlandığı ve bu yolla vakfa 8 milyon 712 bin lira gelir sağlandığı vurgulandı. Sözleşmeyi kabul etmeyen marketlere yaptırım uygulandığı da mütalaada yer aldı. Bir müteahhitten belediye ile işlerinin yürütülmesi karşılığında toplam 2 milyon 500 bin lira istendiği, bunun 1 milyon lirasının nakit, 1 milyon 500 bin lirasının ise çek yoluyla ödendiği, daha sonra paranın farklı hesaplar üzerinden iade edildiği de mütalaadaki iddialar arasında. Kurban bağışı adı altında toplanan 845 bin lirayla hiç kurban kesilmediği ve dini inançların istismar edildiği,

0: metinlerine mütalada yer verildi. Cumhuriyet Savcısı diğer 18 sanık hakkında da değişen oranlarda hapis cezası talep etti.
1: Zeytindalı Harekatı bölgesinde görevi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit düşen tankçı uzman çavuş Coşkun Sevim memleketi Elazığ'da ebediyete uğurlandı. İki çocuk babası 48 yaşındaki şehit için İmam-ı Azam Camii'sinde tören düzenlendi.

0: askerlerin omuzlarında getirildi tören alanına. Zeytindalı şehidi ebediyete uğurlandı. Zeytindalı Harekatı bölgesinde rahatsızlanarak hastanede şehit olan tankçı uzman çavuş Coşkun Sevim için memleketi Elazığ'da tören yapıldı. İmam-ı Azam Camii'nde düzenlenen törende şehidin ailesi ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Kılınan namaz ve alınan helalliğin ardından şehit uzman çavuş Coşkun Sevim'in naaşı askerlerin omuzlarında taşınarak top arabasına konuldu. Kahraman asker dualar ve tekbirler eşliğinde Elazığ Garnizon Şehitliği'nde ebediyete uğurlandı.
1: Allahu Ekber!
0: 48 yaşındaki şehit Sevim evli ve iki çocuk babasıydı.
2: Evet, gazetelerle devam ediyoruz. Bir gazetelere göz atalım. Türkiye, Türk Gün, Takvim ve Yeni Asır gazetelerin manşetlerini ilk olarak sizlerle beraber bir okuyalım. Türkiye gazetesinin manşetinde hepsinin kökü kurutulacak başlığı yer almış. Masaktaki FETÖ sisteminin kapağı 8 yıl sonra açıldı. Yazıcıoğlu suikastındaki isimler 17 yıl sonra çözüldü. Foncuların ardından sıra sistemden nemalanlarda demiş Türkiye gazetesi. Ki alt başlıklarına bakacak olursak FETÖ Masak'ın kalbine girmiş. Mali suçları araştıran MASAK'ın istihbarat yazılımının FETÖ'cü şirketler hazırlamış. Cumhurbaşkanı ve bazı bakanlara ait bilgiler sorgulanıp log kayıtları silinmiş. Eski MASAK başkan yardımcısıyla 22 kişi askeri casusluktan gözaltına alındı. 3 eski başkan da ifadeye çağrıldı. İsim isim deşifre edildiler başlığı atılmış ve Muhsin Yazıcıoğlu suikastıyla ilgili 16 şehirde 47 kişi için gözaltı kararı verildi. Aralarında eski savcılar, gizli tanıklar, asker ve polislerin yanı sıra dönemin Göksun Kaymakamı'nın da bulunduğu şüpheliler, helikopter enkazını arayan ekipleri kasten farklı yere sevk etmekle suçluyor. Devamında milyonların kimliği çalındı başlığıyla Ankara'da MİT ve Siber Güvenlik Başkanlığı'nın desteğiyle kişisel verileri çalınan suç örgütüne baskın düzenlendi. 101 milyon vatandaşın kimlik verisi ve 118 milyon GSM numarasını sattı belirten Dragon Hackers isimli yasa dışı sorgu panelinin iki yöneticisi yakalandı demiş. Türkiye'nin manşeti bu şekildeydi. Devam edelim, Türk Gün gazetesine bakalım. İlk önce Türk Gün gazetesinin bir sür manşetine bakalım. Namlular değil, bacalar tütecek başlığı atılmış. TBMM Başkan Vekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, terörsüz Türkiye'nin namluların değil, fabrika bacalarının tüttüğü, silahların değil, üretim yapan makinelerin sesi demek olduğunu söyledi demiş Türk Gün gazetesi sür manşetinde. Manşetine bakacak olursak terörsüz Türkiye stratejik hedef başlığı atılmış ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasına yer vermiş. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan terörsüz Türkiye'nin ülke için takvim meselesinden öte stratejik bir hedef olduğunu belirterek PKK'nın fesih ve silah bırakma kararları önemli. Ancak asıl olan bu kararların sahada eksiksiz uygulanması. Türkiye'nin ölçüsü etnik kimlik değil, terör ve milli güvenliğimize yönelik tehdittir başlığı atılmış Türk Gün gazetesinin manşette bu şekildeydi. Takvim gazetesine göz atalım. Takvim gazetesinin manşetine bakacak olursak küresel tokat başlığı atılmış ve Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler kürsüsünden Gazze bir çocuk mezarlığı ve ampute merkezidir diye haykırdı. Küresel vicdanları ayağa kaldırdı. Bu çarpıcı çıkış üzerine Netanyahu Birleşmiş Milletler'de konuşurken Türkiye liderliğindeki 77 ülkenin delegasyonu salonu terk etti. Sokaklar protestolarla sarsıldı başlığı atılmış ki Birleşmiş Milletler'in içerisinden ve dışarısından görüntüye yer vermiş Takvim gazetesi de

0: Bu önemli haberi paylaşmış. Devam edelim. Yeni Asır gazetesine bakalım. Yeni Asır gazetesinin manşetinde Mekke Anlaşması sorumluluk göstergesi diyerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yine mesajlarına yer vermiş. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Amerika'da yayın yapan Newsweek dergisinin sorularını yanıtladı. Birleşmiş Milletler'e ilişkin hedefleri sorulan Erdoğan, önceliğimiz çatışmaların geniş coğrafyalara yayılmasını önlemek, diplomatik kanalları açık tutmak ve tarafların müzakere etmesinde bulunmasına katkı sağlamak dedi, haberine yer vermiş. Manşetinde ise personele kıyak, vatandaşa kazık yazısı atılmış ki bununla alakalı da ilerleyen saatlerde bir haberimiz olacak. O haberimize de sizlerle birlikte hep beraber göz atacağız. Gazeteler bu şekildeydi. Devam edelim haberlerimize tekrardan. Yine önemli bir gelişme, zira Hürkuş'un 28 Eylül Pazartesi günü yapılacak törenle birlikte Türk Hava Kuvvetleri teslim edilmesi bekleniyor. Hürkuş envantere girince Kaan ve Hürjet eğitimleri de bu uçakla yerli ve milli şekilde yapılacak. Peki Hürkuş'un Türk Hava Gücü'ne katılmasıyla neler değişecek? Detaylara bakalım.
1: İnşallah çok yakın zamanda uçaklarımızın teslimatını kuvvetimize yapıyor olacağız.
2: Gökyüzünde son testini veren Hürkuş 2, 28 Eylül Pazartesi günü Hava Kuvvetleri'nin envanterine giriyor.
3: TUSAŞ'ın ellerine sağlık, Türk Hava Kuvvetleri'ne Hürkuş hayırlı olsun.
2: TUSAŞ tarafından geliştirilen yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş 2, Türk Hava Gücü'ne girmek için gün sayıyor. Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na gerçekleştirilecek Hürkuş teslimat töreni 28 Eylül'de yapılacak. Tören Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'ün ev sahipliğinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Öte yandan Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'le Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, geçtiğimiz günlerde askeri tip sertifikasını alan Hürkuş 2 ile test uçuşu yapmıştı.
4: Kendi ülkemizin ürettiği bir uçakla uçmaktan daha gurur verici bir şey olamaz. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
3: 3 tane sabit kanat projesi var. Hürkuş, Hürjet ve Kaan. Hürkuş'ta yapılacak olan temel pilotluk eğitimlerinin akabinde işte Hürjet'le jet tipine, akabinde de işte Kaan uçakları için pilot yetiştirmek için iyi bir okul olacak Hürkuşlar.
5: Yerli ve milli çelik kanatlar gökyüzünde süzülüyor. Hürjet, Hürkuş ve Anka 3 şu anda üçlü uçuş gerçekleştiriyor.
2: Peki yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş Türk Hava Gücü'ne neler katacak?
3: Hürkuş envantere girdikten sonra bizim işte eğitim filomuzun yerini alacak. Pilot eğitimlerimizin hem temposunu arttıracağız ki bu daha fazla pilot yetiştirebiliriz demek oluyor. Hem de eğitimin maliyetlerini düşüreceğiz demek oluyor.
2: Öte yandan Hürkuş gerekirse silahlandırılabiliyor.
3: Yakın hava desteği için işte Cirit, UMTAS gibi silahlarımızla yüklenip aynı zamanda yine üzerine yüklenecek aviyonetlerle keşif gözetleme olarak da vazife görebilir Hürkuşlarımız.
0: Uzaktan çalışma yönetmeliği yürürlüğe girdi. Resmi gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre işçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günlerle çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek.
2: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın esnek çalışma modeline yönelik uzaktan çalışma yönetmeliğinde yaptığı değişiklik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Uzaktan çalışma yönetmeliğinin 9. maddesinde yapılan değişiklikle çalışmanın bir kısmının iş yerinde, bir kısmının uzaktan çalışma usulüyle yerine getirilmesi mevzuata girmiş oldu. Buna göre işçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günlerle çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek.
6: Hem çalışanı koruyalım haklarını ama bir miktarda esneklik sağlayalım.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de önceki günlerde katıldığı yayında esnek çalışma modelinin gündemde olduğunu ifade etmişti.
6: Daha esnek çalışma modelleri Türkiye'nin menfaatinedir.
2: Öte yandan uzaktan çalışma 6 Eylül'de resmi gazetede yayınlanan 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli programda da yer almıştı. OVP'de yer alan formüllere göre 6 yıl iş gücüne meslek kazandırmaya yönelik programlar, yerel iş gücü talebi ve bölgesel ihtiyaçlar gözetilerek geliştirilecek. İş ve yaşam uyumunun ve çalışan verimliliğinin artırılması doğrultusunda çalışma günlerinin ayarlanmasıyla esnek süreli istihdam modellerine ilişkin geliştirme çalışmaları yapılacak.
0: Mevsim değişiklikleri yalnızca havayı değil, ruh halimizi de etkiliyor. Güneş ışığının azalmasıyla birlikte artan uyku hali ve mutsuzluk mevsimsel depresyon riskini de beraberinde getirebiliyor. Peki insan psikolojisi nasıl etkileniyor? Detaylara bakalım.
5: Güneşli havalarda kendinizi daha mı iyi hissediyorsunuz?
7: Evet, tabii ki evet.
8: Yani havanın açık olması tabii ki iyi ama bu sıralar da güzel yani.
2: Kimi baharı, yazı seviyor, kimi kışı, yağmuru. Ama bir gerçek var ki...
9: Mevsimlerin ruh sağlığımız üzerinde bir etkisi var.
10: Ben genelde böyle yağışlı havaları daha çok seviyorum. Genelde bulutlu havaları. Çünkü yazın pek sevmiyorum.
11: Bahar geldiğinde, güneş açtığında insanlarda böyle bir yenilenme, tazelenme olduğu gibi tabii ki güneşi görmediğimiz zamanlarda da kapalı havalar etkiliyordur olumsuz olarak.
9: Güneş ışığı azaldığı için kış döneminde melatonin salınımında bir artış oluyor. Melatonin salınımındaki artış da hem daha uykulu hissetmemize hem de daha depresif ve mutsuz hissetmemize neden oluyor.
5: Gri bulutlar, yağmurlu havalar, mevsim geçişleri yalnızca bünyemizi değil psikolojimizi de etkiliyor. Hatta öyle ki depresyona dahi meylimizi artırıyor. Peki depresyona yakalanmamak için nelere dikkat etmeliyiz?
9: Sabah kalktığımızda yarım saat güneş ışığına maruz kalmak. İkincisi gün içinde güneş ışığından daha fazla yararlanacak şekilde bir yaşam tarzı değişikliği yapmak faydalı olabilir. Bunun dışında egzersiz yapmak, özellikle uyku uyanıklık döngüsüne dikkat etmek, aynı saatte yatmak, aynı saatte kalkmak bizim için faydalı olacaktır.
12: Biraz sabah uyanmak zor oluyor tabii ki.
2: Kan değerleri ise mevsim geçişlerinde ruh halimizi en çok etkileyen faktörlerden.
9: D vitamini eksikliği, B12, folat, demir eksikliği ve tiroid fonksiyon bozukluklarından bahsedebiliriz. Bu değerlerin herhangi birisinde bir sıkıntı varsa bunları da yerine koymamız gerekir. Çünkü mevsimsel depresyon açısından da koruyucu olacaktır.
0: Denizli'deki adı güzel barajında doluluk oranı kritik seviyeye geldi. Elektrik üretimi ve tarımsal sulaması ile bölgenin adeta can damarı olan barajda su doluluk oranı %1'e düştü.
13: Adı güzel barajında tehlike çanları çalmaya başladı.
14: Küresel ısınma, iklim değişikliği, kuraklık ve bilinçsiz sulama, bu etkenler bir araya gelince göller, akarsular ya da barajlar ya kuruyor ya da kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.
13: Son örneği Denizli'nin güney ilçesi sınırlarında bulunan Adıgüzel Barajı. Barajda suyun doluluk oranı %1 olarak ölçüldü. Adıgüzel Barajı ve Hidroelektrik Santrali 1990 yılında inşa edildi. Baraj, enerji üretimi, sulama ve taşkın kontrolü amacıyla önemli bir rol üstleniyor.
14: Büyük ölçekli yenilenebilir enerji kaynağı olan Adıgüzel Barajı ve Hidroelektrik Santrali tam kapasiteyle çalıştığında 35 binden fazla konutun elektrik ihtiyacını karşılıyor. Ancak şu anda barajda su neredeyse tükendi, elektrik üretimi de durdu.
13: Adıgüzel Barajı, Denizli ve Aydın'daki tarım alanlarının sulanmasını sağlayan büyük ölçekli bir proje. Çiftçilerin de adeta can suyu.
14: Adıgüzel Barajı'nın su tutma kapasitesi 1076 hektometre küp. Yani bu baraj 1 milyar 76 milyon ton su tutma kapasitesine sahip. Ama o eski günlerinden artık eser bile kalmamış. Hatta bir zamanlar suyun altında kalan evler bile suyun çekilmesiyle tekrar gün yüzüne çıkmış.
13: Barajın sonbahar ve kış aylarındaki yağışlarda yeniden dolması bekleniyor.
0: Türkiye'nin sıfır atık vizyonu New York'ta dünya kamuoyuna taşındı. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğündeki sıfır atık yaklaşımı COP31 öncesinde iklim eyleminin önemli başlıklarından biri olarak öne çıktı. Antalya'da düzenlenecek COP31 için uygulama COP'u mesajı verildi.
13: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın sıfır atık vizyonu New York'ta dünyaya anlatıldı.
7: Doğru tercihini kolaylaştırdı.
13: Sıfır Atık Vakfı'nın ana paydaşı olduğu New York İklim Haftası'nda Türkiye'nin COP31 vizyonu öne çıktı.
7: Sıfır atık yaklaşımını Kasım ayında ev sahipliğini yapacağımız COP31'in eylem gündemi kapsamında daha da ileri taşımayı arzu ediyoruz. Çünkü sıfır atık üretimden tüketime kadar her alanda gerçek bir dönüşümün kapısını aralayan en güçlü yoldur.
13: Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde konuşan Emine Erdoğan, enerji dönüşümünün sadece temiz enerjiye geçişten ibaret olmadığını vurguladı.
7: Sıfır atık hareketi iklim krizi karşısında bireyi çaresiz bir gözlemci olmaktan çıkarıp çözümün baş aktörü haline getirmiştir. Küçük görünen davranış değişikliklerinin yaygınlaştığında toplumsal bir kültüre, doğru politikalarla desteklendiğinde ise kalıcı bir sisteme dönüşebildiğini kanıtlamıştır.
13: New York'ta bir başka mesaj da COP31 için verildi. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş, Türkiye'nin Antalya'da ev sahipliği yapacağı zirvenin uygulama COP'u olacağını söyledi.
15: Biz Sıfır Atık Vakfı olarak Dünya Ekonomik Forumu ve çeşitli uluslararası toplantılarda Türkiye'nin liderliğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın fikirlerini ve onun liderliğinde yapılan çalışmaları dünyaya aktarıyoruz.
13: Ağarbaş'a göre hedef net. İklim taahhütleri sadece kağıt üzerinde kalmayacak. Daha temiz hava, sağlıklı gıda, dirençli tohumlar. New York'taki temaslarda COP31 eylem gündemi de tanıtıldı. Türkiye Antalya'daki zirve öncesinde sıfır atıktan yeşil becerileri, sürdürülebilir gıdadan yatırımlara kadar birçok alanda küresel işbirliğinin zeminini güçlendiriyor.
0: İstanbul Bahçeli Evler'deki Yayla Camii için çürük raporu çıkınca yıkım çalışmasına başlatıldı. Ancak beklenmeyen bir durum yaşandı. Caminin kubbe ve beton yapısı olduğundan dayanıklı çıktı. Cami günlerdir yıkılamadı.
13: Çürük raporu verildi. Ancak cami günlerdir yıkılamıyor. Kubbe iş makinelerine direniyor. İstanbul Bahçeli Evler'deki Yayla Camii için karo testi yapıldı. Riskli olduğu tescillenen cami için yıkım kararı kaçınılmaz hale geldi. Ancak kubbe ve beton yapı beklenenden çok daha dayanıklı çıktı. Hal böyle olunca yıkımın planlanandan daha uzun sürmesine sebep oldu. Yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni caminin yapımını ilçe müftülüğü üstlenecek. Modern ve depreme dayanıklı olarak tasarlanan yeni cami projesinin finansmanı bir hayırsever tarafından karşılanacak. Yeni projede geçmiş uygulamaların aksine cami altına dükkan yapılmasına izin verilmeyecek.
0: Diyarbakır'ın güvercin kültürü yeniden hayat buluyor. Dicle Üniversitesi'nde geleneksel mimariye uygun bir baronhane inşa edildi. Sadece 10 günde tamamlanan yapı güvercinlere güvenli yuva olurken unutulmaya yüz tutan geleneği de geleceğe taşıyacak.
16: Şu anda Orta Doğu'daki birçok örneği incelediğimizde de bu şekilde Söğüt ağacından yapılmış sepet örneklerini göremiyoruz. Sadece bu bölgeye has bir özellik.
13: Geleneksel mimariden esinlenilerek güvercin evi inşa ettiler. Diyarbakır'da dünyada bir ilk hayata geçirildi. Dicle Üniversitesi'nin katkılarıyla yeni inşa edilen Boranhane'de Diyarbakır'ın asırlık güvercin kültürü yeniden canlanıyor.
17: Şimdi Boranhane'nin içerisinde bulunuyoruz. Burada yüze yakın güvercin yuvası bulunuyor.
16: Boranhaneler Diyarbakır kırsal mimarisinde çok önemli bir yapı türü. Boranhanelerin ana yapım amacı güvercinlerin gübresinden faydalanmak. Bu amaçla inşa edilmiş ve geçmişte hem Hevsel'de hem de bölgedeki yakın çevredeki birçok köyde biz boranhaneleri görebiliyoruz.
13: Yapının her detayında Diyarbakır'ın kırsal mimarisinden izler var.
16: Öğrenciler, akademisyenler ve ustalarla birlikte ortak inşa edilen, üretilen bir yapı olması açısından çok önemli. Tamamen kerpiç malzemeden üretiliyor. Bu kerpiç malzemeyi sağlayan toprak malzeme Dicle Nehri kenarında uygun alanlardan getiriliyor ve tamamen toprağın suyla ve samanla karışımıyla elde ediliyor. Bu yuvalar sepetten örülmüş, sepetten, kuş yuvaları sepet formunda ve bu sepetlerin hepsi de söğüt ağaçlarından. Bunlar da yine Dicle Nehri'nin kenarındaki söğüt ağaçlarından, dallarından yapıldı.
0: Uyku hayatımızda hayatımızı sandığımızdan çok daha fazla etkiliyor. Sağlığımızdan günlük enerjimize kadar pek çok şeyi belirliyor. Peki uykumuzu ne kadar doğru değerlendiriyoruz? Uzmanına sorduk.
18: Birçoğumuz güne uykusuz başlıyoruz. Bazen birkaç saatlik uykuyla günü tamamlamaya çalışıyoruz. Oysa uykudan çaldığımız her saat bizi sağlığımızdan edebiliyor.
19: Bir yetişkin için ideal uyku süresi 7 ile 9 saat arasında diyebiliriz. Ama herkes için uyku sürelerinin de farklı olduğunu söylemek önemli.
20: 8-10 arası değişiyor. Çok fazla olmuyor ama.
18: Peki 8-10 saat sizce az mı çok mu?
20: Bence yeterli.
18: Yeterli.
20: Yeterli tabii.
18: Peki siz uyandığınızda uykunuzu almış olarak uyanıyor musunuz?
20: Uykumu almış olarak uyanmıyorum genelde.
18: Neden olabilir peki?
20: Bir tık da alışkanlık olması gerekiyor diye düşünüyorum ben.
19: Uyku süresinin dışında elbette uykunun içeriği, düzenli olması, aralıksız olması ve kişinin uyandığında yeterli uykuyu almış olarak uyanması da önemli.
13: Uyku yalnızca dinlenmek için değil, vücudun kendini yenilemesi için de kritik.
19: Vücudun hem onarılması, beynin onarılmasıyla ilgili süreçler meydana geliyor. Aynı zamanda beyindeki atıkların temizlenmesiyle ilgili süreçler oluşuyor. Bu dönemde beyin daha az aktif bir halde, dinlenme fazında.
18: Günde kaç saat uyuyorsunuz?
21: Yani düzenli uyumadığım için tam bilemiyorum kaç saat uyudum.
18: Peki uyandığınız zaman uykunuzu almış oluyor musunuz?
21: Yani bir yorgunluk hissediyorum ama yani aldığımı düşünmüyorum.
13: Özellikle kısa uyku kalp yetmezliğinden diyabete kadar pek çok sağlık sorunuyla ilişkilendiriliyor.
19: Eğer bahsettiğimiz şey yetersiz uykuysa bazı etkileri olabilir. Kısa süreli etkileri için dikkat eksikliği, konsantrasyon bozukluğu, hafıza güçlükleri gibi durumlar olabilir. Uzun süreli devamlı bir uykusuzluk ise bazı hastalıklara, hipertansiyon gibi kalp hastalıklarına öncü bir takım rol oynayabilir bu gibi durumlar. Onun dışında yine hafıza problemleri gibi durumlar yaratabilir.
18: Az uyku kadar fazla uyku da dikkat çekiyor. Gerektiğinden fazla uyumaksa depresyonla ilişkilendirilebiliyor.
19: 9 saatin üzerinde uyku bazılarının normal uykusu da olabilir. Direkt depresyona neden olur demek zor. Bazen kişinin sağlık durumu, işte yoğun hastalık dönemlerinde ya da fazlaca yorgunluk, zihinsel yük taşıdığımız dönemlerde de fazla uyunabilir.
0: Türkiye'nin dört bir yanında hasat mesaisi devam ediyor. Tokat'ta mor meyve aronya dalından toplanıyor. Bir yandan çerezlik kapak çekirdeği üreten illerin başında gelen Konya'da ise tarlalar hareketlendi.
2: Bir yanda mor renkli aronya, diğer yanda çerezlik kapak. Türkiye'nin tarımında hasat zamanı. Tokat'ta tarlalarda bu kez alışılmış ürünlerden farklı bir hasat var. Kimileri için henüz yeni, üretici içinse giderek büyüyen bir alternatif, aronya. Salkımlarda olgunlaşan mor meyveler tek tek toplanıyor.
22: Sümeyya ve Murat Akdağ çifti yıllarca Almanya'da kaldılar. Sonrasında vatan hasreti ağır bastı ve yurda döndüler. Tokat'ta bir aronya bahçesi oluşturdular. Bu bahçede şu anda aronyaları hasat ediyorlar.
23: Yaklaşık bir iki tona yakın bir hasat beklentimiz var. Türkiye'nin her bir iline gönderiyoruz. Rağbet geçen senelere göre gittikçe daha da çoğalıyor.
22: Aronya tam bir mucizevi bitki. Günde 30-40 tane düzenli bir şekilde bu meyveden yerseniz birçok hastalığa iyi geliyor. Şifa deposu. Bu meyveyi dolabınızda da uzun süre saklama imkanınız mevcut.
24: Aronya bitkisi bilinen en güçlü antioksidana sahip bir meyvedir. Bağışıklık güçlendirici, şeker, tansiyon, kilo kontrolü, C vitamini çok yüksek. Yani birçok dondurulabilirler, sonra kurutabilirler, suyunu yapabilirler, marmelat, reçel yapabilirler.
2: Konya Ovası'nda kabak tarlalarında hasat mesaisi başladı. Ama çiftçinin yüzünü güldürecek olan kabak değil, içindeki çekirdeği.
1: Çerezlik için ekilen kabakta kırım başladı. Traktörlerle kırım yapılıyor.
3: Bunu sıralıyoruz önce. 4-5 gün duruyor bu sırada. Ondan sonra yapım makinesi geliyor. Evet. Yapım makinesiyle patosla yapıyoruz. Remoka döküp çadıra seriyoruz. 4-5 gün durduktan sonra çuvallama yapıp satışa hazır oluyor.
1: Konya'da yaklaşık olarak 60 bin dekarda ekim yapıldı ve rekoltenin 8 bin ton olması bekleniyor.
4: Çerez kabak olarak ekim yapıyoruz. Dekardan en aşağı 200 kilo, 180 kilo, kilogram arası alırız yani.
2: Hasat edilen yaş kabak çekirdekleri daha sonra güneşte kurutuluyor.
1: Tarladan getirilen kabak çekirdekleri işte burada bu alana seriliyor ve 3-4 gün boyunca burada kurutuluyor.
6: Bu sene kabaklarımızdaki verim yağışlardan dolayı güzel. Orada tarlada biraz önce gördüğünüz şekilde kırdıktan sonra buraya getiriyoruz. 2-3 gün kabağın durumuna göre, hava şartlarına göre burada sürekli karıştıraraktan kurutuyoruz. Sonra satış için hazırlandıktan sonra çuvalarımıza dolduruyoruz.
0: Ankara'da düzenlenen Altınköy Türk Dünyası Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Kırgız kültürünün önemli unsurlarından Elecek başlıkları ve etnik kıyafetler ziyaretçileriyle buluştu. Festivale katılan Kırgızistanlı Asel Kalkonova, küçük yaştan itibaren geleneksel Kırgız kıyafetlerinin gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlıyor. İzleyelim.
2: Köynekler, beldemçiler, elecekler. Renklerin ve motiflerin konuştuğu bu büyüleyici elbiseler Ankara'da podyuma çıktı.
8: İkisinin ucuna takılıyor.
2: Kırgızistanlı tasarımcı Asel Kalkanova 10 yaşından beri iğne ve iplikle adeta bir tarihi yeniden yazıyor.
25: Biz yani doğduğumuzda annelerimiz bize işte giysi dikmeyi, işte bu baş giyim, eleçeği sarmayı öğretiyor. Yani aslında bu bizim için bir iş değil.
2: Anneden kıza, kuşaktan kuşağa aktarılan bu el yapımı kıyafetler sadece birer giysi değil, Kırgız kadınının yaşam öyküsünü anlatıyor.
25: Bizde Kırgızlarda işte kızın yaşı sorulmaz, kadının yaşı sorulmaz derler. Eğer kızın saçları çok örgüye sahipse bu bekar kız anlamına geliyor. Eğer bu baş giyim yani elecek dediğimiz Kırgız baş giyimini ile görüyorsanız bu evli bir bayan olduğu anlamına geliyor.
2: Yapımı bazen yıllar süren bu nadide eserler ticari bir amaçla değil sadece ve sadece kültürü yaşatmak için üretiliyor.
25: Ben bu işi aslında doğduğumdan beri yapıyorum. Çünkü ben annemden, anneannemden öğrendiğim gelenekleri sürdürmeye çalışıyorum.
2: Festival kapsamında düzenlenen mini defile başkentlilerden tam not aldı.
0: A Milli Futbol Takımı Uluslar A Ligi'ne yenilgiyle başladı. Milliler Kocaeli'de oynanan mücadelede Fransa'ya 1-0 mağlup oldu.
26: Türkiye Fransa'yı konuk ediyor. Uluslar A Ligi'nde bu lige çıktık artık. Devler arasına çıktık. İlk maçımızda Kocaeli'de ev sahipliği yapıyor. Felix Zweier işaretini verdi. Maç başladı. Başarılar bizim çocuklar. Melih Demiral. Abdülkerim uzun gönderdi. Barış Alper'in olduğu yerine. Barış Alper cezalarında offside yok. Barış vurdu meğer. İkinci pozisyon yine engellediler. Can.
27: Offside, offside.
26: Şimdi bayrak kalktı.
27: Bir bakalım pozisyona. Evet.
26: Pozisyon ekranlarda. En direkt vuruşu hemen kullandı Fransa. Şimdi Oğuz. Arda Güler. Ferdi cezalarında. Ona doğru. Ferdi vurdu kafayı, kalecide kaldı Meyyan.
27: Şahane bir pozisyon.
26: İyi geldik kaleye.
27: Yazık.
26: Barış Alper Arda gösterdi kendini. Arda Güler, Barış Alper'e doğru. Barış hesabında çekti. Yerde kaldı. Felix Sivayer devam diyor. Taç kullanılsın diyor. Barış Alper henüz kalkmış değil. Taç atışı kullanıldı. Ol ise önü kapandı. Yine pası verdi Dembele. Şimdi Şarkı ceza alanında. Şarkı Melih'le önlüyoruz pozisyonu. Geçti Can'ı. Can bir kez daha karşısına geldi. Ol ise sıyrıldı Can'dan. Orta şansı. Kaleye gönderdi Uğurcan. Müthiş bir Uğurcan.

0: Korner.
1: İsmail ise böyle aç önünü. Böyle vurdu. Uğurcan parmaklarını şöyle dokundu.
2: Felix Zweier'in düdüğü. İkinci yarı başlıyor. Orada doğrudan taça gönderdi. Rakip yer alanında yerleşti milli takımımız. Taktiksel bir başlangıç yaptık. Ceza alanı içinde 5 oyuncumuz var. Arda Güler kullandı. Korner arkada. Kafa vuruşu Meyyan. İsmail vurdu kafayı. Meyyan son anda korneri gönderdi. Gole çok yaklaştık. İşte pozisyon ekranlarınızda. Bu kafa vuruşu İsmail'den. Meyyan korner. Bu da bir başka ışığı. Salih bir kez daha Uğurcan. Baskı var Dembele'den. Abdülkerim. Kaptırdık topu. Şimdi etkili geldiler. Cezalandı tehlike. Mbappe. Top ağlardan. Dakika 54. Kylian Mbappe. Fransa milli takımının en çok gol atan oyuncusu. Filelerimizi havalandırıyor. İyi başlamıştık. İkinci yarıya Mbappe topu ağlarımıza gönderdi. Cezalarına baktı Ferdi. Pas vermeyi tercih etti Abdülkerim. Bir kez daha Ferdi Kadıoğlu topla buluşan isim. Şimdi İsmail. Cezalarında Oğuz vurdu dışarıya. Şerki dripling halinde. Şerki gidiyor. Pası verdi. Olise cezalarında topla buluştu. Kapattı gönlünü. Şimdi Şerki. Onun pası cezalarımızda değil ki. Gol pozisyonu, top dışarıya gidiyor. Out. Can Uzun. Can sığınma çabası rakiplerinden pasını verdi, aldı. Can Uzun cezalandı. Can pozisyonunu kaybetti, yerde kalıyor. Upamecano baskı yaptı. Arda Güler, kaleci Meyyan. Yine gole çok yaklaştık. Yine Meyyan başarılı. Şimdi Zeki. Zeki iki kişi baskı yaptı Zeki'ye. Zeki ona rağmen ortasını yaptı. Cezalandı. Bir rövaş atadı dışarıya. Abdülkerim. Şık gol olsa çok şık bir gol olacaktı. İsmail Yüksek karşılıyor. İki değişiklik hazırlığı var milli takımımızda. Bu arada kaptırılan top. Defans arkasına atılan bir top. Uğurcan elle müdahale var mı? Oyun devam ediyor. Uğurcan tehlikeli bölgeden uzaklaştırdık. Bekleyin dedi. İtirazları dinliyor şu anda. Dembele, Rabiot. İtiraz eden isimler Fransa'da. Bizim oyuncularımız da orada. Salih orada. Kaptanımız Beli orada. Christian Dingert izleme tavsiyesinde bulunuyor. Felix Zweier izliyor pozisyonu. Christian Dingert bir kez daha hatırlatalım. Şampiyonlar Ligi maçında verdirdiği kararlarla tepki çekmiş Okan Hoca'nın, Okan Burun'un da açıklamaları vardı. İzledi hakem, arka cebin eline attı kırmızı kart. 10 kişi kalıyoruz.
3: Bitirdi.
2: Ve son düdük Felix Zweier'den. Türkiye 0, Fransa 1.
4: Uluslar Ligi'nde milli takımımızla aynı grupta yer alan İtalya ile Belçika karşı karşıya geldi. Belçika mücadeleyi rahat kazandı.
5: İtalya ve Belçika, Avrupa futbolunun iki önemli ekolü bu akşam karşı karşıya gelecek. Daniel Zibert son kontrollerini yapıyor. Olimpiyat stadında İtalya-Belçika mücadelesi başlıyor. Pambomel görüntüde. Yeniden Barella ama tembel pas, kaptırdılar. De Bruyne solda boşluk var. De Bruyne attı Götze. Birebirleri sever Mika Götze. Götze üstüne gitti rakibinin. Götze geçti. Götze yatırdı herkesi. Mükemmel gol. Mükemmel gol. Mika Götze. Herkesi yatırdı. Harika bir gole imza attı Götze. De Bruyne'nin pası. Götze. Savunmayı karşısına aldı. Önce Mancini'yi, ardından Coppola'yı, son olarak da Romano'yu

indirdi ve ardından çok rahat bir gol vuruşuyla Donnarumma'yı mağlup etti. Belçika 1-0 önde Olimpiyat Stadında. İtalyan savunması yerde, top ağlarda. Alofiori top oyun alanında. Şimdi Cambiaghi geçti rakibini. Çevirdi içeriye Esposito. Moise Kean vurdu, Lammens. Ve top dışarı gidiyor sonrasında. Çok önemli bir fırsat. İtalya ikinci yarıya pozisyonla başladı. Lammens inanılmaz çıkarttı ayağıyla. Barella pası kötü yere. Şimdi bir karşı atak şansı, tehlikeli geliyor Luke Bakio ile Belçika. Luke Bakio Tonali yetişti ona. Luke Bakio çekti. Luke Bakio baktı kaleye. Vuruşu ve gol! Mükemmel bir golde Luke Bakio'dan. Belçika farkı ikiye çıkartıyor. Mancini'nin tepkisi oyuncularına. İşte hızlı çıktı Belçika böyle. Luke Bakio kimse alamadı bir türlü ayağından topu. Önünde kaldı. Şut açısını buldu, mükemmel vurdu köşeye. Donnarumma gibi bir kaleci bu golü atmak hiç kolay iş değil. En köşeye, yerden seken top ağlara. Bu açıdan daha iyi anlaşılacak golün güzelliği. En köşeye vuruyor. Direkt dibine vuruyor Luke Bakio. Maldini yaptı ortayı, Moise Kean vuramadı. Gol pozisyonu inanılmaz, Scalvini. Mutlak pozisyon, dışarıya vuruyor Scalvini. İtalya'nın yakaladığı en net fırsat maçta. Lukaku bu arada. Bir tepkisi var. Ve son düdük geliyor. Gerginlik, tansiyon artınca, yükselince her iki oyuncuya da sarı kart çıkıyor. Belçika İtalya karşısında 2-0'lık deplasman galibiyetiyle başlıyor Uluslar A Ligi 1. grup mücadelesine.

Saatlerimiz artık 7'yi gösteriyor. Ajans hafta sonunda kaldığımız yerden haberlerimize devam ediyoruz. BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği şüpheli helikopter kazasına ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 47 şüpheliden 33'ü yakalandı. 10'unun cezaevinde olduğu öğrenildi. Firari 4 kişi ise aranıyor.

0: FETÖ'nün bir organizasyon halinde eylem yapmış olduğunu gördük. Çünkü eyleme götüren çok fazla FETÖ ile irtibatlandıran çok fazla olay var.
1: Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinde FETÖ'nün parmak izi çıkmıştı.
0: Bakın şunun altını çizmek istiyorum. Adil Öksüz bu toplantıya katılıyor. Kemal Batmaz bu toplantıya katılıyor. Adil Öksüz'ün kim olduğunu biliyorsunuz. Evet. Yani darbenin ana sorumlularından birisi ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun cinayet diyoruz artık şu an çünkü çok kuvvetli şüpheler var.
1: Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon geldi. Operasyonun ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
2: FETÖ-PDY faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır.
1: Bakan Gürlek 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 33 kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.
2: Ankara merkezli 16 ilde 45 adreste eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş ve şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alınmıştır. 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenirken firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.
1: Adalet Bakanı sorumluların hesap vermesi için hakikatin izini sürmeye devam edeceklerini belirtti.
3: MASAK'ın dijital altyapısına sızan FETÖ'ye yönelik siyasi ve askeri casusluk soruşturması başlatıldı. İncelemelerde yazılımdaki koruma sistemin devre dışı bırakılarak Başkan Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar yapıldığı belirlendi. Eski MASAK Başkan Yardımcısının da aralarında olduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İstanbul ve Ankara'daki eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
2: Yazılım koruma sistemi devre dışı bırakıldı, MASAK'ın sistemine sızıldı. Hedefte Başkan Erdoğan ve bakanlar vardı. Siyasi ve askeri casusluk yapan 5 şüpheli gözaltına alındı. 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturmanın merkezinde MASAK'ın kullandığı entegre mali istihbarat sistemi yani EMIS vardı. İncelemelerde MASAK'ın kritik dijital altyapısının geliştirildiği 2012-2018 yılları arasında FETÖ'nün mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna ilişkin bulgulara ulaşıldı. EMIS yazılımının 2012'den itibaren AGM Lab şirketi tarafından geliştirildiği belirlendi. AGM Lab, MRD ve KHK ile kapatılan Barış Ata şirketi arasında ortaklık ve yönetim ilişkileri tespit edildi. Ayrıca şirketlerin bazı ortaklıklarının FETÖ'nün mahrem yapılanmalarında üst düzey sorumluluk üstlendiği bilgisine ulaşıldı. Bu kişiler arasında örgütün deniz kuvvetleri, bilişim, savunma sanayi ve jandarma mahrem yapılanmalarında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen isimler de vardı. Teknik incelemede siyasi nüfus sahibi kişiler listesine ilişkin koruma sisteminin devre dışı bırakıldığı, ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ve bazı bakanlara ilişkin sorgulamalar yapıldığı belirlendi. Bazı veri alanlarının sonradan silinmiş olabileceğine yönelik teknik bulgulara ulaşıldı. Üstelik yönetici yetkisine sahip kullanıcıların işlemlerinin geriye dönük denetlenmesini sağlayacak log kayıtlarının tutulmadığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında aralarında eski MASAK Başkan Yardımcısının da bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
4: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen siyasi ve askeri casusluk soruşturması kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınmayan kişiler içinse yakalama kararı çıkarıldı.
2: Bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. İki şirkete mahkeme kararıyla el konuldu. TMSF kayyum olarak atandı. İlgili dönemlerde görev yapan 3 eski MASAK başkanının da ifadesine başvurulacak.
3: Fonlar aracılığıyla borsada yapılan yaklaşık 20 milyar dolarlık manipülasyonla ilgili tutuklu sayısı 47'ye yükseldi. Tüm fon sahipleriyle yöneticilerinin mal varlıklarına da el konuldu. Manipülasyon yapılan hisselerle ilgili incelemeler de devam ediyor.
1: Yüz binlerce yatırımcıyı mağdur eden manipülasyonla ilgili tutuklu sayısı 47'ye çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturmasında tüm fon sahipleriyle yönetici kademelerinde yer alan şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu. Soruşturma kapsamında yapılan operasyonlarda toplam 76 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Aralarında Terra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Aytunç Kumova'nın da arasında olduğu 45 şüpheli tutuklandı. Son olarak soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişi arasında bulunan Enis Bulut ve Burak Gökçe de tutuklandı. Böylece fon soruşturmasında tutuklu sayısı 47'ye yükseldi. Hakkında adli işlem başlatılanların sayısı da 76'ya ulaştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Merkezi fon soruşturmasına ilişkin sosyal medyadan dikkat çeken mesajlar verdi. Bakan Gürlek, tüm fon sahiplerinin ve yöneticilerinin mal varlıklarına el konulduğunu, birinci derece yakınlarının mal varlıklarının da dondurulduğunu bildirdi.
5: Vatandaşlarımız müsterih olsun, hiç kimsenin unvanı, görevi, ekonomik gücü veya çevresi hukukun üzerinde değildir. Kimse korunmamakta, kimse kayırılmamaktadır. Delillerin ortaya koyduğu sorumluluk zinciri takip edilmektedir. Sorumluluğu bulunanlar hukuk önünde hesap verecek, mağdur vatandaşlarımızın hakkı sahipsiz bırakılmayacaktır.
1: Ayrıca soruşturma kapsamında sermaye piyasası işlemleri soruşturmasında Pusula Holding kapalı fon sisteminde işlem gerçekleştirdiği belirlenen 12 şüpheli tespit edildi. Zanlılardan 5'i hakkında daha önce de işlem başlatıldığı belirlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler sermaye piyasası kanununa muhalefetle suçlanıyor. Öte yandan SPK, Özata Denizcilik hisselerinde gerçekleştirilen işlemlere yönelik Emre Tezmen ve Kerem Aykin'in de arasında olduğu 11 kişi hakkında piyasa dolandırıcılığından suç duyurusunda bulundu.
3: Fonlardaki kayıpları karşılamak için vatandaştan belirli bir ücret tahsis edileceği iddialarına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yanıt geldi. İddiaların gerçeği yansıtmadığı duyuruldu.
2: Tasfiye edilen fonlar için ücret tahsil edilecek iddiası ortaya atıldı. Gerçek dışı iddialara Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yanıt gecikmedi. Fon kriziyle ilgili soruşturmalar devam ederken sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlarla algı yürütülüyor. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tasfiye edilen fonlar için ücret tahsil edilecek iddialarına yanıt verdi. İddiaların asılsız olduğu belirtildi. Sosyal medya platformlarında paylaşılan, tasfiye edilen veya edilecek fonların yatırımcı ödemelerini karşılamak amacıyla tüm vatandaşlardan belirli bir ücret tahsil edileceği yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Söz konusu fon ödemeleri için vatandaş genelinden herhangi bir ad altında ücret, vergi veya katkı payı tahsil edilmesi asla söz konusu değildir denildi. Açıklamada ayrıca asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi istendi.
3: Türkiye'de organize suç soruşturmaları ve çete çatışmalarıyla gündem olan Çingene Ümit silah kaplı Yalçın, İspanya'nın Malaga kentinde bir restoranda silahlı saldırıya uğradı. Yüzünden ağır yaralanan Yalçın hastanede tedavi altına alındı.
1: Avrupa'nın göbeğinde çete hesaplaşması yaşandı. Çingene Ümit lakaplı Ümit Yalçın'a silahlı saldırı düzenlendi. Olay İspanya'nın turizm merkezlerinden Malaga'da meydana geldi. Türkiye'de organize suç soruşturmaları ve çete çatışmaları ile gündem olan Ümit Yalçın, bir restoranda yanındaki iki kişiyle yemek yediği sırada iki saldırgan tarafından yüzünden vuruldu. Ardından failler kayıplara karıştı. Ümit Yalçın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla birlikte alarma geçen İspanyol polisi bölgedeki çok sayıda güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Yalçın'ın vurulması Malaga'da 5 gün önce yaşanan bir soruşturmayı daha dikkat çekici hale getirdi. Öyle ki 18 Eylül'de kentin La Victoria bölgesinde 20 yaşındaki bir genç silahlı saldırıda öldürülmüş, 3 İsveç vatandaşı tutuklanmıştı. Basına yansıyan bilgilere göre genci öldüren ilk grup aslında Ümit Yalçın'ı hedef almak istedi. Ancak grubun Çingene Ümit yerine şüphelendikleri başka kişiyi vurmasıyla ikinci bir ekibin devreye sokulduğu öne sürüldü. İspanyol polisi iki saldırı arasında henüz bir bağlantı bulunduğunu açıklamadı. Araştırmalar sürüyor. Soruşturmada 2025 yılının Ağustos ayında Malaga'da öldürülen Daltonlar Çetesi yöneticisi Caner Koçer dosyasıyla olası bağlantılar da inceleniyor. Koçer'in öldürüldüğü sırada yanında bulunduğu belirtilen F.Y. Ümit Yalçın'a yönelik saldırıdan bir gün önce Malaga'daki Boğa Güreşi Arenası'nın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Bunun üzerine polis paylaşımın yapıldığı bölgedeki otel ve çevresinde araştırma başlattı. 2024'te Türkiye'den kaçan Yalçın'ın Daltonlar Çetesi yöneticisi Caner Koçer cinayeti nedeniyle hedef alındığı üzerinde duruluyor.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Suç işledikten sonra yurt dışına kaçarak kurtulabileceğini zannedenlere çok net bir mesaj verdi ve nereye kaçarlarsa kaçsınlar enselerindeyiz dedi. Bakan yılbaşından bu yana yürütülen sınır ötesi operasyonların dev bilançosunu da ilk kez paylaştı.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Yurt dışına firar edenlere yönelik kararlılık mesajı verdi. Suç işledikten sonra Türk polisinden kaçabileceğini düşünenlere yönelik net bir mesaj verdi. Ülkemizde suç işleyip yurt dışına kaçanlar, karanlık bağlantılarına veya başka ülkelere sığınarak Türk adaletinden kurtulabileceklerini asla sanmasınlar dedi.
6: Buradan Türk polisinden kaçabileceğini zannedenlere bir kez daha sesleniyorum. Suçlular bilsin ki dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar, hangi karanlığa saklanırlarsa saklansınlar, Türk devletinin nefesi enselerindedir. Dünyanın neresine giderlerse gitsinler, hangi ülkeye kaçarlarsa kaçsınlar,

0: takip edeceğiz, yakalayacağız ve adalete teslim edeceğiz.
1: Bakan Çiftçi, yılbaşından bu yana güvenlik güçlerinin nokta operasyonları ve yürütülen yoğun diplomasi trafiğinin bilançosunu da paylaştı.
0: Asayiş suçlarından 332, kaçakçılık ve organize suçlardan 271, narkotik suçlardan 99, terör suçlarından 12 kişi olmak üzere kırmızı bülten ve uluslararası seviyede aradığımız 44 ülkeden 714 şahsı sınır ötesi kapan operasyonlarıyla enselerinden tutup getirdik. Yurt dışından getirdiğimiz suçluların arasında 170'i organize suç örgütü lideri ve üyesidir. Toplamda 714 firari suçluyu Türk yargısının karşısına çıkardık.
1: İçişleri Bakanı, göreve geldikleri günden bu yana en büyük önceliklerinin vatanın her köşesinde her bir vatandaş için huzur ve güvenliği tesis etmek olduğunu söyledi. Suçla mücadelenin sadece ülke sınırları içinde kalmadığına dikkat çekti.
0: Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana milletimizin huzuruna kasteden zehir tacirlerinden organize suç örgütlerine kadar hiçbir yapıya göz açtırmıyoruz. Gece gündüz demeden tüm gücümüzle mücadele yürütmeye devam ediyoruz.
2: Evet, ajans hafta sonundayız. Bu saat dilimine Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Bakalım Hürriyet gazetesi hangi haberlere yer vermiş. Manşetine bakacak olursak, katibimden okkalı yanıt başlığı atılmış. Birleşmiş Milletler'de Erdoğan'ı hedef alan Netanyahu'nun çirkin sözlerine Türkiye'nin yanıt hakkını dışişlerinde 3. katip seviyesinde görev yapan İhsan Taylan Özver kullandı. Özver Netanyahu'yu yerden yere vurdu başlığı atılmış. Çok sert açıklama yazısıyla genç diplomat İhsan Taylan Özver, Netanyahu konuşmuş. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun boşalmasına dikkati çekti ve çok sert bir açıklama yaptı. Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kötü niyetli suçlamaları reddediyoruz. Netanyahu konuşurken çok sayıda heyetin salonu terk etmesi önemsiz bir hareket değildir. Bu güçlü bir diplomatik kınamadır. Ahlaki meşruiyeti yok başlığı atılmış ve mesaj açıktır. Söylediklerinin itibarı kalmamıştır. Politikaları reddedilmektedir ve uluslararası alandaki yalnızlığı her geçen gün derinleşmektedir. Uluslararası toplum, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle hakkında tutuklama kararı bulunan ahlaki meşruiyetini yitirmiş birini dinlemeyi kabul etmemektedir. Hiçbir propaganda gerçeği silemez haberine yer vermiş Hürriyet gazetesinin manşeti bu şekildeydi. Devam edelim. Hibrit çalışma resmen başlatıldı demiş Hürriyet gazetesi. Resmi gazetede dün yayınlanan yönetmelikte hem ofisten hem uzaktan çalışma hibrit model resmen başlatıldı. Uzaktan çalışma yapılacak günler ve saatler artık iş sözleşmesinde yer alacak. Uygulamadan yalnızca işçiler yararlanacak. Yeni yönetmelik ne getiriyor? Gelin bakalım demiş 5. sayfada haberin devamını okumak isteyenler için. Fondaki evimleri devlet alıyor başlığıyla devam ediyoruz. Türkiye Emlak Katılım Bankası tasfiye edilecek fonlara ait evim şirketlerini satın almak için harekete geçti. Türkiye Emlak Katılım Bankası kamuyu aydınlatmak platformunda bir açıklama gönderdi. Açıklamada katılım evim tasarruf finansman bir evim tasarruf finansman ve iktisat katılım bankasını devralmak için başvuruların yapıldığını belirtti. Yetkili kurumlardan izin ve onayların alınmasının ardından devir işlemlerinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanacağı dile getirildi demiş Hürriyet gazetesi. Baktığımız zaman son haberde otelde organize işler başlığı atılmış ve İstanbul'da hep dolu olan 5 yıldızlı otel zarar edince sahibi polise başvurdu. Polis, genel müdür, muhasebe müdürü ve 6 çalışanın organize bir şekilde otelin yaklaşık 1 milyon dolarını zimmetlerine geçirdiklerini, bu parayla yeni bir otel açtıklarını tespit etti. Şüpheliler gözaltına alındı demiş. Hürriyet'teki haberler bu şekildeydi. Devam edelim haberlerimize. Kaldığımız yerden önemli bir haberle. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği hız kesmeden devam ediyor. İran ve Venezuela mevkidaşlarıyla bir araya gelen Fidan, Amerikalı düşünce kuruluşları ve akademisyenlerle de küresel diplomasinin geleceğini ele aldı. Temaslarda bölgesel ve küresel gelişmeler masaya yatırıldı.
3: Şimdi diğer görüşmeler var. Onlara gideceğiz. Yoğun bir hafta olacak. Ben de size başarılar diliyorum. Hafta boyu beraber olacağız.
4: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gözlerin çevrildiği New York'ta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yürüttüğü temaslar küresel diplomasinin merkezine oturdu. Fidan son derece kritik bir zirveye imza attı.

0: Demirtaş, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'daki son gelişmeleri değerlendirdi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas'la da görüşen Fidan, Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri masaya yatırdı. Brunei Dışişleri Bakanı Prens Abdülmateyn'le görüşmesinde ise ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Ankara, New York'ta eş zamanlı yürüttüğü çok katmanlı diplomasi hamlesiyle küresel masadaki ağırlığını ve yön belirleyici rolünü bir kez daha net bir şekilde ortaya koyuyor.
1: İran'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne dikkat çeken bir teklif geldi. Tahran yönetimi çatışmaların durması, Hürmüz Boğazı'nın yeniden ticari trafiğe açılması ve nükleer müzakerelerin başlaması için Washington'a 7 günlük şartlı bir plan sundu. Şimdi gözler Amerika Birleşik Devletleri'nin bu plana çevireceği yanıta çevrildi.
0: İran'dan ABD ile arasındaki tansiyonu düşürmeye yönelik kritik bir hamle geldi. New York Times'ın haberine göre Tahran yönetimi Washington'a savaşın seyrini değiştirecek bir teklifle gitti. İran çatışmaları durdurmak, Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak ve nükleer müzakereleri başlatmak için ABD'ye 7 günlük bir plan sundu. Planın merkezinde dünya petrol akışının kalbi Hürmüz Boğazı var. İran, belirli şartların yerine getirilmesi halinde 7. günün sonunda Hürmüz'ün kapılarının dünyaya yeniden açılacağını ve nükleer görüşmelerin başlayacağını ilan etti. Ancak Tahran'ın masaya koyduğu şartlar hiç de hafif değil. 7 gün boyunca tüm çatışmaların durması, dondurulan milyar dolarlık fonların serbest bırakılması, petrol yaptırımlarının derhal kaldırılması ve deniz ablukasının sona ermesi isteniyor.
2: The Islamic Republic of Iran reiterates.
3: Arabulucular aracılığıyla ABD'ye belirli koşullar yerine getirildiği takdirde Hürmüz Boğazı'nın 7. günün sonunda açılacağı ve görüşmelerin yeniden başlayacağı yönünde bir plan sunduk.
0: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı bu planın Haziran ayında çöken mutabakatla benzerlik taşıdığını söylüyor. Arakçı ABD ve müttefiklerine ise ağır sözlerle yüklendi.
3: Bir ülkeyi bombalayamaz, yok edilmesiyle tehdit edemez, deniz ablukası ve zorlayıcı tedbirler uygulayamaz ve ardından güvenlik ile seyri seferin kendiliğinden yeniden sağlanmasını bekleyemezsiniz.
0: Şimdi tüm gözler Beyaz Saray'a çevrildi. ABD'li yetkililer arabulucular üzerinden temasların yapıcı sürdüğünü söylese de Washington'dan henüz resmi bir evet yanıtı gelmiş değil. Dünya İran'ın bu 7 günlük restinin savaş mı yoksa barış mı getireceğini tartışıyor.
2: And diplomacy.
3: ABD ve İsrail rejimi İran halkına karşı işledikleri suçları örtbas edemezler.
2: CPOA, its implementation and Iran's continued effort.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump geride bıraktığımız saat dilimlerinde yine Hürmüz Boğazı'nı gösteren bir harita paylaştı. Haritayı bir inceleyecek olursak Hürmüz Boğazı'nı gösteriyor harita ve tam Hürmüz Boğazı'nı işaretlemiş görmüş olduğunuz gibi ve hemen altına da Trump Boğazı demiş. Bu Donald Trump'ın ilk paylaşımı değildi. Geride bıraktığımız aylarda daha önceden de Hürmüz Boğazı'nın Amerika toprağı olarak gösterildiği bir harita paylaşmıştı ki tarihlere bakacak olursak 18 Ağustos tarihinde o harita paylaşmıştı. Kurmuş olduğu cümlede İran'ı tamamen mağlup ettikten sonra çok geçmeden Hürmüz Boğazı'nı Amerika toprağı ilan edeceğim demişti ve yine buna benzer de 2 Eylül'de de bir haritayı paylaşmıştı ve son olarak da geride bıraktığımız saat dilimlerinde işte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tekrardan bu haritayı paylaştı. İnceleyeceğiz bu haritayı, ilerleyen saat dilimlerinde konuşacağız. Bakalım İran tarafından nasıl bir yanıt gelecek. Devam edelim haberlerimize bir yandan da kaldığımız yerden. Yine önemli bir haber, zira İngiliz The Economist dergisinde dikkat çeken bir analiz yayımlandı. Amerika geri çekildiğinde başlığı yazı yazıldı ve o başlıkta Washington yönetiminin Orta Doğu'daki hegemonyasının sona erdiği ileri sürüldü. Analizde ayrıca bölgede oluşan güç boşluğunu dolduracak en güçlü alternatif aktörün ise Türkiye olduğunu vurguladı.
4: Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu hegemonyası

0: çabası sonunu buluyor. İngiliz medyası dikkat çekici bir analiz yayınladı. Bölgedeki güç boşluğunu dolduracak en önemli alternatifin Türkiye olduğu vurgulandı. Uluslararası medyada Türkiye'nin bölgede artan etkisi hemen her gün yer buluyor. Son olarak İngiliz The Economist dergisi dikkat çeken bir analiz yayınladı. Amerika geri çekildiğinde başlıklı yazıda ABD'nin Orta Doğu'daki hegemonyasının sona ermek üzere olduğu ve ABD'nin bölgede sıkıştığı kaydedildi. İngiliz dergi, ABD'nin çekilmesi durumunda güç boşluğunu doldurabilecek 3 ülkenin Türkiye, İran ve İsrail olduğu belirtildi. Türkiye'nin öne çıkan yönü olarak Arap ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirmesinin altı çizildi.
1: Biz bir taraftan çok güçlü, kurumsallaşmış, sorunlara sahip çıkabilen, bölgeye gerçek manada istikrar, barış ve refah getiren bir temel atarken, diğer yandan da tabii ki bu ittifakın genişlemesi konusunda hemfikiriz. Ama bu bir süreç içerisinde olacak.
0: Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'deki yeni dönemde Türkiye'nin rolü, Pakistan ve Suudi Arabistan'la imzalanan savunma anlaşması ve Irak'la yapılan yeni işbirlikleri vurgulandı. Savunma sanayindeki gelişimin vurgulandığı yazıda, Türkiye'nin pragmatik bir dış politika vizyonuyla sürekli olarak yeni fırsatlar yakaladığı kaydedildi.
2: Bu arada Moskova'dan savaşın seyrini ve diplomasinin geleceğini doğrudan etkileyecek kritik bir açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile müzakere kapısının tamamen kapanmadığının sinyalini verdi. Ancak tüm kararların yalnızca Rusya'nın çıkarlarına göre alınacağını da sözlerine ekledi.
3: Moskova cephesinden hem diplomasi hem de misinleme mesajı geldi. Rusya lideri Putin, Ukrayna ile müzakere kapısının açık olduğunu söyledi. Ancak kararın Rusya'nın çıkarları doğrultusunda verileceğini vurguladı. Moskova'nın gündeminde Ukrayna'nın son dönemde arttırdığı İHA saldırıları, enerji tesislerine yönelik eylemler ve Karadeniz'deki kritik hamleler var. Putin, Rus ordusunun bu saldırılarda sert karşılık verdiğini söylüyor.
4: Rus silahlı kuvvetlerinin misilleme eylemlerinin düşman için o kadar acı verici ve yıkıcı olduğu anlaşılıyor ki düşman şimdi birkaç cephede ateşkes konusunu yeniden aktif olarak gündeme getirmeye başladı.
3: Putin'e göre enerji ve hava sahasına saldırıların karşılıklı olarak durdurulması masaya gelebilir. Ancak Moskova, Ukrayna'nın son saldırılarını müzakere sürecinin önündeki önemli engellerden biri olarak görüyor.
4: Müzakerelerin yeniden başlaması önerisi elbette masada. Ancak tüm yaptıklarından sonra ne yapmamız gerektiğini de dikkatlice hesaplamamız gerekir. Her halükarda müzakerelerin tekrar başlaması da dahil tüm seçenekler Rusya'nın çıkarları doğrultusunda gerçekleşecektir.
3: Putin, Ukrayna'nın Rusya'daki seçimler sırasında saldırı düzenlememesi halinde müzakereleri başlatmayı planladıklarını duyurdu.
4: Eğer Ukrayna Rusya seçimlerine saldırmasaydı, seçimlerin ardından müzakerelere başlamayı planlıyorduk.
3: Moskova'dan Avrupa'ya da mesaj var. Putin, Rusya'nın Avrupa'yla askeri çatışma planını açıkça dile getirdi.
4: Avrupa ile herhangi bir askeri çatışmaya hazırlanmıyoruz. Böyle bir planımız yok ve bunun için hiçbir gerekçemiz yok.
3: Moskova'nın mesajı net. Müzakere masası mümkün. Ancak kuralları Rusya'nın çıkarları ve sahadaki gelişmeler belirleyecek.
2: A Haber, Roketsan'ın ürettiği füzeleri yerinde görüntüledi. Türkiye'nin dosta güven, düşmana korku veren füzelerindeki son duruma dair bilgileri aldı. İzleyelim.

0: Türkiye'nin vurucu gücü Roketsan, A Haber'e kapılarını açtı. Yerli ve milli füzeler bir bir boy gösterdi.
1: Avrupa'nın en büyük harp başlığı tesisi olma özelliğine sahip olan Roketsan'ın Lalahan yerleşkesindeyiz. Roketsan 8000'e ulaşan çalışanı ve 3500 Ar-Ge personeliyle aynı anda yüzlerce proje yürütüyor.
2: Roketsan sadece üretmiyor, aynı zamanda araştırıyor.

0: ve geliştirmeye de ciddi bir yatırım ve katkı sağlıyor. Dünyada zaten en büyük 100 savunma sanayi kuruluşu arasında da 64. Sırada yer alıyor.
1: Peki Türkiye'nin caydırıcılığını artıran Roketsan imzalı füzelerde çalışmalar ne durumda?
2: Türkiye'nin uzun menzilli füze alanında geldiği noktayı gösteren Typhoon Block 4 kıtalar arasında hareket etme özelliğine sahip 7 tonun üzerine bir ağırlığı olan Typhoon 10 metrede uzunluğa sahip.
0: Typhoon Block 2 hali hazırda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde ve kullanıma hazır durumda. Typhoon Block 3 ile birkaç önce biliyorsunuz atış yapılmıştı. Typhoon Block 4'ün çalışmaları da devam ediyor. Typhoon Block 4 biliyorsunuz hipersonik bir füze. Balistik ve hipersonik füzeler biliyorsunuz özellikle son ABD, İsrail ve İran arasında gerçekleşen savaştan sonra oldukça hani kamuoyu nezdinde popülerlik kazanmış kavramlar.
1: Ateşle ve unut özelliğine sahip yerli tank savar Karaoksa yakın zamanda yapılan test atışında bir hava hedefini imha etmişti. Karada hedefleri başarıyla vuran Karaok bu sayede şimdi de havada güvenlik sağlayacak.
2: Muharebe sahasının çevik gücü Karaok'u Başkan Erdoğan'ın imzasıyla görüyorsunuz. Şu anda Karaok ilk etapta tank savar bir silah sistemi olarak üretilse de Roketsan'ın Ar-Ge çalışmaları sonucunda hava hedeflerini de başarıyla vurabiliyor.
0: Roketsan ürettiği mühimmatları çoklu platformlardan atabilir hale getiriyor. Bu gerçekten çok stratejik bir kabiliyet.
2: Türkiye'nin ilk yerli ve milli gemi savar füzesi Atmaca'yı görüyorsunuz. Şu anda 250 kilometre menzili olan Atmaca düşük radar izi ve yüksek hedef vuruş hassasiyetine sahip.
0: Atmaca'dan evvel Türk Deniz Kuvvetleri'nin vurucu mühimmat gücü Harpun, Amerikan Harpun'du. Aynı sistemler Yunanistan'da da var. Kısaca şöyle bir örnek vereyim. 82 Arjantin-İngiltere Savaşı'nda Arjantinler Fransa'dan aldıkları egzogot füzelerini kullanıyorlardı. Ancak arka planda İngiltere ve Fransa anlaşınca bu egzogot füzelerinin kodlarını Fransa, İngiltere'ye verdi ve bunlar işte pahalı birer demir yığınına dönüşmüş oldu. Allah korusun biz sadece Harpunlara bağımlı olsaydık herhangi bir çatışmada biz de aynı akıbete uğrayabilirdik. Atmaca bizi bundan kurtardı.
2: Yeni nesil seyir füzesi Çakır hem SİHA'lardan hem de kara araçlarından atılabiliyor. Hem kara hedeflerini hem de deniz hedeflerini başarıyla vurabiliyor.

0: en büyük özelliği şu, sea skimming denilen denizin yüzeyine adeta teğet geçerek giden bir sistem. Bunun en büyük avantajı da şu, su ya ne kadar yakın giderse bir platform ya da mühimmat, radarda yakalanması o kadar uzun sürüyor.
1: MAN Mini akıllı mühimmat ailesi ise SİHA'ların vazgeçilmez mühimmatı olarak öne çıkıyor. Şu anda da MAN T, C ve L'yi görüyorsunuz.
0: Roketsan'ın dünyada artık dünyanın farklı bölgelerindeki çatışmalarda defaatle kullanılmış ve başarısını kanıtlamış bir mühimmat ailesi SİHA'lardan atılıyor. Ve böyle neredeyse işte cerrahi bir şekilde diyebileceğimiz nokta atışı hedefler için oldukça başarılı bir füze ailesi.
2: Evet, artık saatlerimiz 7.30'u gösteriyor. Ajans hafta sonunda kaldığı yerden devam ediyor. Akşam gazetesine bir göz atalım. Bakalım hangi haberlere yer vermiş akşam gazetesi. Sürmanşetinde Mekke İttifakı barış için başlığı atılmış. Başkan Erdoğan, Mekke İttifakı herhangi bir üçüncü ülkeye karşı kurulmuş bir ittifak değil dedi. Ve şu mesajları verdi. Güvenliğimizi takip ediyoruz başlığıyla. Bu anlaşma daha güvenli, barışçıl bir geleceğin inşası için üstlendiğimiz müşterek sorumluluk. Güvenliğimizi tahkim etmek

0: caydırıcılığımızı artırmak ve bölgemize kalıcı istikrarı güçlendirmek istiyoruz demiş. Saldırı taraflara yapılmış sayılır başlığıyla anlaşma BM şartının 51. maddesindeki meşru müdafaa hakkına dayanmaktadır. Üç devletten herhangi birine yönelik silahlı saldırının tüm taraflara yapılmış sayılacağını hükmettedir demiş Akşam Gazetesi sürmanşetinde. Bir habere daha yer vermiş. Şampiyonlara başkandan tebrik mesajıyla Başkan Erdoğan Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Buse Nas Sürmeli ve Hatice Akbaş'ı tebrik etti. Başarılarının devamını diledi demiş Akşam Gazetesi. Manşete baktığımız zaman Masak'ta büyük FETÖ temizliği. FETÖ'cü hainlerin casusluk amacıyla Masak'ın dijital altyapısına sızarak yasa dışı sorgulama yaptığı belirlendi. 22 şüpheli için gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Masak'ın kullandığı EMİS sistemindeki siyasi nüfus sahibi kişiler listesine ilişkin koruma sisteminin devre dışı bırakıldığı belirlendi. Başkan Erdoğan yakınları ve bazı bakanlara ilişkin sorgulamalar yapıldığı, işlemlerin geriye dönük incelenmesini sağlayacak kayıtların tutulmadığı belirlendi. Bazı verilerin silinip silinmediği araştırılıyor. Yazılım 2024'te güncellendi başlığı atıldı. Ve soruşturma kapsamında yazılım ihalesini alan bazı şirketlere kayyum atandı. 3 eski Masak Başkanı ifadeye çağrıldı. Masak'ın 2024 faaliyet raporuna göre de EMİS'in altyapısı ve bilgi güvenliği sistemleri 2 yıl önce 2024'te güncellendi. Hemen yan habere bakacak olursak Oscar'lı Yıldız'a İsrail kelepçesi başlığı atılmış. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun katılımı New York'ta kitlesel protestolarla karşılandı. Gösterilere katılan dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Susan Sarandon elleri arkadan kelepçelenerek gözaltına alındı demiş Akşam Gazetesi. Ayrıca bu habere de yer vermiş. Yine manşet kısmına geri dönecek olursak kapalı fon operasyonu başlığı atıldı ve fon soruşturmasının 3. dalgasında halka arzdan önce Pusula Holding'in kapalı fonlarına girerek sistemde yer alan 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin bu fonlara ne zaman ve hangi tutarlarla girdikleri, hangi işlemleri gerçekleştirdikleri ve fiyat artışlarından ne kadar kazanç sağladıkları inceleniyor demiş. Yine Akşam Gazetesi'yle devam edecek olursak enkaz tarandı, naaş çıkmadı başlığıyla Girne açıklarında 15 kişinin ölümüne, 13 yolcunun da kaybolmasına neden olan geminin enkazında tarama işlemleri tamamlandı. Kayıp aileleriyle buluşan KKTC Başbakanı Üstel, gemide ulaşılmamış bir alan kalmadı. Yapılan kapsamlı aramalarda geminin içinde başka bir naaşa rastlanılmadı dedi. Aramaların sona ermediğini belirten Üstel, deniz altında ve su yüzeyinde bulunabilecek naaşlara ulaşmak için havada, karada ve denizde çalışmaların sürdüğünü anlattı. Ayrıca önemli bir habere daha yer verildi. Uzaktan çalışmada yeni dönem başlığıyla yeni düzenlemeye göre işçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günlerle çalışma saatleri sözleşmede belirlenecek demiş Akşam Gazetesi'ndeki haberlerde bu şekildeydi. Devam edelim kaldığımız yerden haberlerimize. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 10 kişiden 15 yaşındaki saldırganın da aralarında bulunduğu 7'si tutuklandı. Haberimizi izleyelim.
1: Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnce Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki pompalı tüfekli saldırıda 11 öğrenci yaralanmıştı. Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada 15 yaşındaki saldırganın da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemede hakim karşısına çıkan 10 kişiden saldırgan, annesi, babası, dedesi, kuzeni, arkadaşı ve saldırıda kullanılan pompalı tüfeğin fişeklerini satan av bayi sahibi tutuklandı. Diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu arada saldırıda yaralanan öğrencilerden 8'i taburcu oldu, 3'ünün tedavisi ise sürüyor.
0: Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda milyonlarca liralık dev bir vurgun ortaya çıkartıldı. Kendilerini kooperatif yetkilisi olarak tanıtan dolandırıcılar TOKİ'ye ait arsaları sahte tapularla satarak 17 vatandaşı tam 90 milyon lira dolandırdı. Bu konuyla alakalı ise 8 şüpheli yakalandı.
2: TOKİ'ye ait arsayı kurdukları kooperatifin mülkü gibi göstererek 17 vatandaştan yaklaşık 90 milyon lira haksız kazanç elde eden şebekeye darbe indirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri aylarca süren teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye bastı. Hedefte hayali arsalar üzerinden vatandaşların milyonlarca lirasını çarpan organize bir şebeke vardı. Soruşturma dosyasına göre şebekenin kurucusu Gökhan Köklü, kurduğu paravan kooperatif üzerinden akıl almaz bir planı devreye soktu. Şüpheliler gerçekte TOKİ'ye ait olan devasa bir arsayı kendi kooperatiflerinin mülküymüş gibi gösterdi. Güven kazanmak içinse akıl almaz bir yönteme başvurdular. Hazırladıkları sahte tapu kayıtlarının fotoğraflarını kurbanlarına WhatsApp üzerinden gönderdiler. Bu sahte belgelere inanan 17 mağdur, kooperatife üye olma hayaliyle şebekenin hesabına tam 90 milyon lira yatırdı. Paraların hesaplara geçmesinin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Ankara merkezi, İstanbul, Bursa, Zonguldak ve Antalya'da eş zamanlı şafak baskınları düzenlendi. Operasyonda aralarında şebeke lideri Gökhan Köklü'nün de bulunduğu 8 şüpheli kız kıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından işlem başlatılırken firari olan bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
0: Dünyanın en değerli baharatlarından biri olan safranın değeri gün geçtikçe artıyor. Şu sıralar 1 kilo safran yaklaşık 1 milyon lira. Tabii bu durumu fırsata çevirmek isteyen gıda teröristleri de mısır püskülüğünü boyayarak safran diye satmaya çalışıyorlar. Peki gerçek safran nasıl anlaşılır? İşte cevabı.
3: Az satın az alalım ama aldığımızı bilelim, ne yediğimizi bilelim ya. Neden kandırıyorsunuz?
4: Bunu bununla kırdıkları zaman dolayısıyla vatandaş aldatılmış oluyor.
5: Sahtekarlar şimdi de safranın tadını kaçırdılar. Mısır püskülünü kırmızıya boyadılar, safran etiketiyle piyasaya sürdüler.
6: Kilosu 350 bin liradan başlıyor, 1 milyon liraya kadar çıkıyor. Değeri artınca hile de artıyor. Öyle ki safran yerine içine kimi zaman mısır püskülü, kimi zamansa Hindistan cevizi lifi koyuyorlar.
7: Çok değerli bir baharat, çok faydası var. Bunun satışını nasıl yapacaklar? Mısır püskülü de katacaklar, belki de başka bir şeyler de kattılar, bilgimiz yok.
4: Toz halini satın alıyorsanız zerdeçal arasına karıştırabiliyor. Boyanmış başka bitkilerin parçalarını karıştırabiliyor.
6: Peki şifa deposu olan bu safranı alırken neye dikkat etmemiz gerekiyor?
4: Burada da gerçek bir safran olduğu için ince başlıyor, düz devam ediyor. Tam uca doğru bir huni gibi açılıyor.
3: Hem insan sağlığıyla oynuyorlar, hem insan cebiyle oynuyorlar.
4: Gerçek hile laboratuvarda spektroskopi ile anlaşılır. Lakin şüphe uyandıran durumlar var mı? Evet. Mesela kaynar suya veya oda sıcaklığında bir suya elinizde, örneğin açıkta satılan bir safranı attınız. Burada atalım. Bu şüphe uyandıran bir durum. Burada yavaş yavaş bir suyu boyaması bekleniyor. Zaten bu da beklenen bir durum. Bu aslında orijinal bir safran.
5: Hileli safranın zararı sadece cebe değil, sağlığı da ciddi anlamda tehdit ediyor.
8: Tansiyon ilacı kullananlar, böbrek ilacı kullananlar veya işte adam atıcı takviye kullanan kişilerde özellikle ilaç etkileşimi yapabiliyor ve vücutta çok yüksek bir sodyum potasyum dengesizliğine sebep olabiliyor. Çok ciddi halsizlik veya işte tansiyon düşüklüğü gibi durumlarla karşılaşabiliyorlar.
0: Çocuğu okula başlayan anne babaları eğitim, kırtasiye ve kıyafet gibi bekleyen bir masraf daha var. O da kurs ücretleri. Gerek takviye dersler, gerekse spor aktivitelerinin ücretleri ayda 60 ila 70 bin lirayı buluyor.
9: Yüzmeye gitmek isterim, robotiğe gitmek isterim. futbola gitmek isterim.
10: Bütçem kurtarmıyorsa gönderemem.
11: Çocukların yeteneği de var, hevesi de var. Ama birkaç aylık kurslar 60-70 bin lirayı, özel ders paketleri ise 100 binleri buluyor. Ücretler cep yakıyor, yetenek fahiş fiyatlara takılıyor.
12: Onluk dersin birim maliyeti.

0: 2500 lira 90'lığın da birim maliyeti 6000 liraya geliyor. Ödemesi 540 bin lira oluyor.
1: Maddi durumu yeten var, yetmeyen var. Oğlumla o kursa göndermiş olsam gerçekten şu an 60-70'in üzerinde yani.
2: Haftada sadece 1-2 saat ve birkaç ay sürecek kursların ücretleri 10 binlerce lirayı aşıyor. Bazı paketlerde 100 binler söz konusu oluyor. Ailelerde birden fazla çocuk söz konusu olduğundaysa fatura katlanıyor. Hal böyle olunca kurs belirlemede çocuğun yeteneği değil bütçe ön plana çıkıyor. 10 ders ne kadar oluyor yani? 75 bin.
0: Evet.
3: Bayağı uçmuş almış gitmiş, fiyatı özele verme imkan el vermiyor.
4: Robotik kursu ben yazdırmak istiyordum. Haftada bir saat. Bu çocuk ne eğitim alacak haftada bir saatte? Eve gelene kadar unutuyor.
5: Spor ve sanat çocuğun gelişiminin bir parçası ama özel kurslardaki bu fiyatlar eğitimi ve hobiyi giderek gelir düzeyine bağlı bir ayrıcalığa dönüştürüyor. Ailelerse çocuğunun yeteneğiyle cüzdanı arasında seçim yapmak zorunda kalıyor.
4: Her şeyi sömürüyorlar, oradan mı sömürmeyecekler? Veremiyoruz işte çocuklara, ondan sonra da eğitim diyorlar.
1: Resim öğretmeni olmak istiyor. Ben ona ileride resim şeyine göndermek istiyorum mesela. Yani karşımıza çıkan fiyatlar çok pahalı.
6: Normalde çok pahalı yani, imkan da yetmiyor.
7: Burada bir dengenin ve denetimin olması gerekmektedir. Belirli kurslarda tavan fiyatlarının belirlenmesini önermekteyim.
8: Ben ücret kursları değil, belediyenin kurslarını tercih ediyorum.
5: Belediyelerin ücretsiz kursları aileler için önemli bir alternatif. Ancak orada da başka bir sorun var. Ya ders saatleri çocukların okuluyla çakışıyor ya da sınırlı kontenjanlar, daha kayıtlar açılır açılmaz doluyor.
7: Ücretsiz kurslara katılmak isteyen öğrenciler kontenjan sıkıntısı yaşamamalı. Çocukların okulda olabileceği veya giriş çıkış saatlerine denk gelen kurs saatleri de değiştirilmeli.
9: Ben yüzme kursuna gitmek isterdim.
10: Birçok anne ve baba çocuğuna yemek yedirmek için cep telefonu, tablet ya da televizyona başvuruyor. Anlık yaşanan krizler ekran ödülüyle çözülüyor ama uzmanlara göre bu durum oldukça tehlikeli. Çocukların ekran önünde yemek yemesi bakın neler yol açıyor.
11: Ekran yoksa yemek yemiyorlar. 7/24 telefon elindedir.
12: Daha mı hızlı yemek yerler?
11: Çünkü şimdi dalıyorlar. Daldığı için evet, daha hızlı yiyorlar.
13: Birçok anne baba için çocuğuna ekran önünde yemek yedirmek daha kolay. Yemeğe ikna etmek için harcanan süre azalıyor, tabaktaki yemek bitiyor, kriz çözülüyor ama...
14: Yemek yerken özellikle vermiyoruz, dikkati çok dağılıyor, yemeğe odaklanamıyor.
15: Evet, bu çocuk yemeğini yiyor ama aslında yediği yemeğin farkında olmadan yiyor.
11: Ekran açılıyor, çocuklar adeta hipnoz oluyor, lokmalar hızlanıyor, yemek saati sorunsuz geçiyor. Ancak uzmanlara göre işte bu esnada çocuklar bedeni en önemli sinyali duymaz oluyor.
15: Çocuk yemek yerken mide dolmaya başladığında beyne artık yeter, doydum sinyali gitmeye başlar. Ama çocuğun dikkati o sırada tamamen ekrandaysa beyninin bu sinyali fark etmesi çok daha zorlaşabilir.
16: Bu durumda ilerleyen dönemlerde sağlıksız beslenme alışkanlıklarına yol açabilir ve obezite riskini artırabilir.
17: Çoğu zaman izin vermiyorum. Yediği şeyin tadını bile almayabilir yani o şekilde.
15: Çocuğa yemek yemeyi değil, yediğini fark etmeyi, bedenini dinlemeyi ve sofrada bizimle birlikte olmayı mutlaka öğretmeliyiz.
13: Uzmanlar uyarıyor, ekran süresi kısalmalı, özellikle yemek yerken sıfırlanmalı.
12: Engel olamıyor musunuz?
11: Yok, olamıyoruz. Kıyamet koparıyor.
12: Ancak o şekilde mi yiyor?
11: Tabii canım, evet.
16: Sofrayı daha eğlenceli hale getirin. Espriler yapın, geçmişten hikayeler anlatın, anılarınızı anlatın ve çocuğun sofrada kalmasını sağlayın. Çocuğun yediği yemekten daha fazla haz aldığını, normalde yediğinden daha sınırlı yediğini ve aslında vitamini, proteini daha iyi aldığını göreceksiniz.
10: Gazetelerle devam ediyoruz. Şimdi Yeni Şafak gazetesine bakalım hangi haberlere yer vermiş. Manşetinde Mekke İttifakı'ndan askeri zirve, silah da var, istihbarat da var başlığı atılmış. Mekke İttifakı'nın genelkurmay başkanları Husilerin Suudi Arabistan'a füze saldırıları sürerken Riyad'da kritik bir toplantı yaptı. Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre genelkurmay başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Türkiye'nin verebileceği destekler konusunda tekliflerde bulundu. Bunlar arasında silah ve istihbarat desteği de var. Haberin devamına bakalım. bakacak olursak hava savunma sistemleri teklif etti başlığıyla Bayraktaroğlu'nun ajandasında Türkiye'nin teknik kapasitesi ve savunma sistemlerinin entegrasyonu konusunda katkı sunması vardı. Ayrıca Türkiye, Suudi Arabistan'a erken uyarı sistemleri, radar ve sensörler, elektronik harp unsurları, hava savunma sistemleri

0: ile komuta kontrol mekanizmalarının birlikte çalışmasını sağlayacak çözümler sundu. Türkiye ayrıca istihbarat desteği verebileceğini iletti. Ancak Riyad'ın şimdiye kadar yardım talebinde bulunmadığı belirtiliyor. Türkiye'nin kırmızı çizgisi ise Mekke Anlaşması'nın gereklerini yerine getirirken İran'la karşı karşıya gelmemek. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanları'nın dünkü buluşması ittifakının savunma alanındaki somut sınavlarından biri olarak görülüyor demiş Yeni Şafak gazetesi. Bu habere yer vermiş. Devam edelim. Haberlerimize kaldığımız yerden Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Teknofest 2026 insansız kara aracı yarışması için 8 ayda Tuğra'yı geliştirdi. Otonom sürüş, görüntü işleme ve lidar teknolojisiyle geliştirilen araç 30 finalist takım arasında yer aldı.
1: Yokuşları aşıyor, engebeli arazilerde ilerliyor, sulak alanlardan geçiyor, engel dediği kendi tespit ediyor. İnsansız kara aracı Tuğra, 479 takım arasından Teknofest finaline kaldı. Tuğra Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nde öğrenciler ve akademisyenler tarafından yaklaşık 8 ayda geliştirildi.
2: 2026'nın Ocak ayında başladık. Yaklaşık 8 aylık bir çalışma süreci geçirdik.
1: Otonom sürüş, görüntü işleme ve lidar destekli konumlandırma. Tuğra bu teknolojilerde zorlu arazi şartlarında ilerliyor.
2: Otonom bir araç. Uzaktan kontrole kullandığı gibi otonom bir şekilde de arazi şartlarına uyum sağlayabiliyor. Bu arazi şartları neler? Bu arazi şartları engebeli araziler, taşlı araziler, su, sudan da geçebiliyor bizim aracımız. Dik yokuşlar ve bu araç aynı zamanda atış yapabilen bir araç. Biz bunu lazer sistemiyle yaptık. Ama tabii ki oraya siz bir silah koyarsanız o silaha dönüşecek bir sistem.
1: Tuğra'nın tüm ekipmanları da üniversite bünyesinde hazırlandı.
2: Yaklaşık 8 aylık bir çalışma süreci geçirdik ve A'dan Z'ye tüm ekipmanları kendimiz hazırladık ve burada Mühendislik Fakültesi'nin atölyelerini kullandık.
1: Tuğra şimdi Şanlıurfa'da düzenlenecek Teknofest Güneydoğu için hazırlanıyor.
0: A milli futbol takımı Uluslararası Ligi'ne yenilgiyle başladı. Milliler Kocaeli'de oynanan mücadelede Fransa'ya 1-0 mağlup oldu.
3: Türkiye Fransa'yı konuk ediyor Uluslararası Ligi'nde. Bu lige çıktık artık. Devler arasında çıktık. İlk maçımızda Kocaeli'de ev sahipliği yapıyor. Felix Zweier işaretini verdi. Maç başladı. Başarılar bizim çocuklar. Melih Demiral. Abdülkerim uzun gönderdi. Barış Alper'in olduğu yerine. Barış Alper cezalarında offside yok. Barış vurdu meğer. İkinci pozisyon yine engellediler. Can.
4: Offside, offside.
3: Şimdi bayrak kalktı.
4: Bir bakalım pozisyona. Evet.
3: Pozisyon ekranlarda. En direkt vuruşu hemen kullandı Fransa. Şimdi Oğuz. Arda Güler. Ferdi cezalarında. Ona doğru. Ferdi vurdu, kafayı kalıçta kaldı. Meyan.
4: Şahane bir pozisyon.
3: İyi geldik kaleye.
4: Yazık.
3: Barış Alper, Arda gösterdi kendini. Arda Güler, Barış Alper'e doğru. Barış cezalarında çekti. Yerde kaldı. Felix Zweier devam diyor. Taç kullanılsın diyor. Barış Alper henüz kalkmış değil. Taç atışı kullanıldı. Oğul ise önü kapandı. Yine pası verdi Dembele. Şimdi Şerki cezalarında. Şerki, Melih'le önlüyoruz pozisyonu. Geçti Can'ı. Can bir kez daha karşısına geldi. Oğul ise sıyrıldı Can'dan. Orta şansı. Kaleye gönderdi Uğurcan. Müthişsin Uğurcan. Korner. İşte Oğul ise böyle aşı önünü. Böyle vurdu. Uğurcan parmaklarının ucuyla dokundu. Felix Zweier'in düdüğü. İkinci yarı başlıyor. Orada doğrudan taça gönderdi. Rakip yer alanına da yerleşti milli takımımız. Taktiksel bir başlangıç yaptık. Ceza alanı içinde 5 oyuncumuz var. Arda Güler kullandı. Korner arkada. Kafa vuruşu Meyhan. İsmail vurdu kafayı. Meyhan son anda kornere gönderdi. Gole çok yaklaştık. İşte pozisyon ekranlarınızda. Bu kafa vuruşu İsmail'den. Meyhan korner. Bu da bir başka ışığı. Salih bir kez daha Uğurcan. Baskı var Dembele'den. Abdülkerim. Kaptırdık topu. Şimdi etkili geldiler. Cezalandı tehlike. Mbappe. Top alardan. Dakika 54. Kylian Mbappe. Fransa milli takımının en çok gol atan oyuncusu. Filelerimizi havalandırıyor. İyi başlamıştık. İkinci yarıya Mbappe topu ağlarımıza gönderdi. Cezalarına baktı Ferdi. Pas vermeyi tercih etti Abdülkerim. Bir kez daha Ferdi Kadıoğlu topla buluşan isim. Şimdi İsmail cezalarında Oğuz vurdu dışarıya. Şerki dripling halinde. Şerki gidiyor. Pasını verdi. Olise'ye cezalarında topla buluştu. Kapattı gönlünü. Şimdi Şerki onun pası cezalarımızda değil ki. Gol pozisyonu top dışarıya gidiyor. Out. Can Uzun. Can sığınma çabası rakiplerinden pasını verdi aldı. Can Uzun cezalarında. Can pozisyonunu kaybetti, yerde kalıyor. Upamecano baskı yaptı. Orada Güler kaleci Meyhan. Yine böyle çok yaklaştık. Yine Meyhan başarılı. Şimdi Zeki. Zeki iki kişi baskı yaptı Zeki'ye. Zeki ona rağmen ortasını yaptı. Cezalarında bir uçata dışarıya. Abdülkerim. Ah şık gol olsa. Çok şık bir gol olacaktı. İsmail Yüksek karşılıyor. İki değişiklik hazırlığı var milli takımımızda. Bu arada kaptırılan top. Defans arkasına atılan bir top. Uğurcan elle müdahale var mı? Oyun devam ediyor. Uğurcan tehlikeli bölgeden uzaklaştırdık. Bekleyin dedi. İtirazları dinliyor şu anda. Dembele, Rabiot. İtiraz eden isimler Fransa'da. Bizim oyuncularımız da orada. Salih orada, kaptanımız Beli orada. Christian Dingert. İzleme tavsiyesi de bulundu. Felix Zweier izliyor pozisyonu. Christian Dingert bir kez daha hatırlatalım. Şampiyonlar Ligi maçında verdirdiği kararlarla tepki çekmiş Okan Uçan'ın. Okan Burun'un açıklamaları vardı. İzledi hakem, arka cebin eline attı kırmızı kart. 10 kişi kalıyoruz.
5: Bitirdi.
3: Ve son düdük Felix Zweier'den. Türkiye 0, Fransa 1.
0: Uluslar B Ligi 4. grupta İsveç sahasında Romanya'yı konuk etti. Ev sahibi ekip maçı golcülerin kaydettiği gollerle kazandı.
6: Andrei Berka son hazırlıkları yapıyor ve maçı ev sahibi takımı vuruşuyla başlanıyor. İsveç-Romanya mücadelesinde keyifli seyirler diliyorum. Baluta. Atak yönü sağ kanat, orta kafa ve top yandan dışarı gidiyor. Romanya'nın gole yaklaştığı pozisyon. Maçtaki net fırsat aynı zamanda bu. Montiano. Çok önemli bir fırsat. Romanya adına. Banku. Kobis. Sağ kanattan yine Ratio hücuma destek veriyor. Pas derinlemesine son çizgiye doğru. Orta etkili nokta. Şut direkten bu kez. Bu kez direkten Montiano. Offside bayrağının da yardımcı tarafından kaldırıldığını görüyorum. Kamil Ayek.

Ayari. Ayari savunma arkasına İshak. İshak son anda müdahale var ama top ağlarda. Radu'nun müdahalesi yeterli değil. 20. dakika. Alexander İshak durum 1-0. İsveç 1, Romanya 0. Jonut Radu bu kez müdahalesi yeterli olmadı. Maç başında önemli kurtarışlara imza atmıştı. Hacı sol kanada doğru bırakıyor şimdi. Latio ceza sahasına doğru gönderdi top. Savunma uzaklaştırmadı. Boşta kalan top ve gol. Top ağlarda 1-1. Top ağlarda Romanya. Deniz Mal'la beraberliği yakalıyor 29. dakika. Bu kez sevinme sırası Romanya'da. Durum 1-1 oldu. Savunmanın da büyük hatası var. Deniz Mal skora dengeyi getiriyor. İsveç 1, Romanya 1. Bergvall, Bergvall kaleye deniyor. Kalecinin müdahalesi, dönen top ve gol. Top ağlarda. Gökkeniz son anda bir müdahale var ama top filelerle buluştu. İsveç 2, Romanya 1. Son bir müdahale var ama top çizgiyi geçtikten sonra mı o müdahale? Ona bakmak lazım şüphesiz. Gökkeniz ve arkadaşları seviniyor. Durum 2-1. Romanya ikinci yarıya başlayan taraf. İkinci yarıda top İsveç'in kontrolünde büyük oranda. Şimdi ceza sahasına rahat hareketlerle girdi. Vuruşu yandan dışarı gitti. Bu pozisyonda önemli bir şans. Elliot Stroud önemli bir şansı İsveç adına. Pası İsa. İsa kontrol sağ kanada. Orta şansı, ceza sahası kalabalık, İsa doğru pas tekrar. Ayari kontrol etti. Ayari bıraktığı nokta, şut ve gol, mükemmel bir gol. Süper vurdu topa Elliot Stroud. Biraz önce kaçırdı, şimdi attı. Evet, monitörün başına çağırdı var hakemi Fabri. Karşılaşmanın hakemi Andre Berkay'ı. Bir elle oynama söz konusu. Bu inceleniyor karşılaşmanın hakemi tarafından. Evet, izledi Berka. Evet, gol geçerlilik kazanmadı. Elle oynama golün hemen öncesinde. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Maç bitiyor. İsveç 2, Romanya 1 maç sonucu.

0: Ajans hafta sonundan herkese merhaba. Ben Hasan Zahit İzim. Artık saatlerimiz 8'i gösteriyor. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla karşınızdayız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Newsweek dergisinde önemli açıklamalarda bulundu. Dış politikadan bölgesel güvenliğe kadar birçok kritik başlığı değerlendiren Erdoğan, Türkiye yeni dünya düzeninde Doğu veya Batı arasında hiçbir tercih yapmayacak mesajını verdi. Mekke Savunma Anlaşması, İsrail ile ilişkiler, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve sınır hattındaki terör unsurlarına da değinen Erdoğan, Türkiye'nin kararlı duruşunu bir kez daha vurguladı.
1: Büyük bir milletin cumhurbaşkanı olarak
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD merkezli Newsweek dergisine röportaj verdi. Küresel dengelerden bölgesel denklemlere kadar kritik başlıkları değerlendiren Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'na ilişkin konuştu.
3: Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı İran'a, İsrail'e veya herhangi bir üçüncü ülkeye karşı kurulmuş bir ittifak olarak değerlendirmek doğru olmaz. Anlaşma, üç devletten herhangi birine yönelik saldırının tüm taraflara yapılmış sayılacağını hükmetmektedir. Bunların nasıl hayata geçirileceğine ilgili siyasi ve askeri mekanizmalar dayanışmalar yoluyla karar verir. Dolayısıyla Irak'ta, Yemen'de veya başka bir yerde meydana gelebilecek her hadiseye bugünden otomatik bir askeri senaryo yazmak doğru olmaz.
2: Erdoğan, İsrail'in Türkiye'ye yönelik artan saldırgan söylemlerine cevap verdi.
3: Son dönemde İsrail'de Türkiye'yi yeni bir tehdit kaynağı olarak sunmaya dönük hatalı bir söylem körükleniyor. Bu söylemin İsrail'deki iç siyasi süreç ve seçim atmosferiyle bağlantılı olduğunu değerlendiriyoruz. Türkiye'nin İsrail halkıyla veya herhangi bir toplumla husumeti yoktur. İtirazımız, uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz politikalara ve bölgemizde istikrar

0: tarafsızlığı derinleştiren adımlarıdır.
1: Başkan Erdoğan, Suriye'de İsrail ve Adalar Denizi'nde Yunanistan'la artan gerilimlere de cevap verdi. Türkiye dış politikasını savaş senaryoları üzerinden kurmaz dedi. Konuyu Suriye'ye getirdi.
0: Suriye'nin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve milli birliğinin korunmasını istiyoruz. Şu nettir ki İsrail'in uluslararası hukuku ve yerleşik kuralları hiçe sayan saldırıları Suriye'nin egemenliğine açıkça zarar veriyor ve bölgede istikrarın tesisini güçleştiriyor. Halbuki Suriye'nin istikrarı İsrail dahil olmak üzere tüm bölgemizin barış ve gelişmesine katkı sağlayacaktır.
1: Adım adım başarıya ilerleyen terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonuna ilişkinde kritik mesajlar verdi. Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki fesih sürecini yakından takip ettiklerini vurgulayan Erdoğan, hedefe ulaşıldığında hem Suriye hem de bölge güvenliğinin güçleneceğini söyledi. Örgütün İran kolu PJK'da ayrı bir parantez açtı.
0: İran'daki gelişmeler sırasında PKK PJK'ın ortaya çıkan şartlardan faydalanma girişimlerini de yakından takip ediyoruz. İran'ın iç meseleleri İran halkı tarafından çözülmelidir. Etnik ve mezhebi fay hatlarının harekete geçirilmesi İran'ı ve bütün bölgemizi uzun süreli bir istikrarsızlığa sürükler. Buna müsaade edilmemelidir.
1: Yunanistan'ın üçüncü ülkelerle geliştirdiği ilişkilerin Atina'nın kendi iç siyaseti olduğunu da belirtti Başkan Erdoğan. Gerilimin diplomasiyle dizginlenmesi gerektiğini kaydetti.
2: Suudi Arabistan, Yemen'deki Husilerin tırmandığı saldırılar üzerine müttefikleri Türkiye ve Pakistan'a acil koduyla çağrıda bulundu. Bu kritik gelişmenin ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti. Bayraktaroğlu, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında düzenlenen üçlü toplantıya katıldı. Zirvede bölgede yükselen tansiyon ve tırmanan tehditlere karşı alınacak güvenlik tedbirleri masaya yatırıldı.
3: Mekke Savunma İttifakı'nın Genelkurmay Başkanları aynı masada buluştu. Yemen'de Husilerin ilerleyişi sürüyor. Artan Husi saldırılarının bölgesel güvenliği tehdit etmesi üzerine Suudi Arabistan, Mekke İttifakı'nın üyeleri olan Türkiye ve Pakistan'a acil toplantı çağrısında bulundu. Toplantı kapsamında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti. Üçlü görüşme ilişkin detayları ise Türk Silahlı Kuvvetleri sosyal medya üzerinden paylaştı. Paylaşımda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Riyad, Suudi Arabistan'da düzenlenen toplantıya Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Seyit Asım Münir ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyad bin Hamed El Ruvadi ile birlikte katılım sağladığı ifadeleri yer aldı. Görüşmeye ilişkin Pakistan ordusu açıklamada bulundu. Toplantıda üç ülkenin Suudi Arabistan'ın karşı karşıya olduğu Husi tehdidini ele aldığı belirtildi. Mekke-i Mükerreme'de Suudi Arabistan'ın sivil ve ekonomik altyapısını hedef alan saldırıların şiddetle kınandığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca katılımcıların üç ülke arasındaki askeri işbirliğini geliştirmeye yönelik adımları ele aldığı paylaşıldı. Riyad'ın toprak bütünlüğü ve güvenliğini sağlama konusundaki kararlılık ortaya kondu.
2: Bu arada İran'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne dikkat çeken bir teklif geldi. Tahran yönetimi çatışmaların durması, Hürmüz Boğazı'nın yeniden ticari trafiğe açılması ve nükleer müzakerelerin başlaması için Washington'a 7 günlük şartlı bir plan sundu. Şimdi gözler Amerika Birleşik Devletleri'nin bu plana vereceği yanıta çevrildi.
4: İran'dan ABD ile arasındaki tansiyonu düşürmeye yönelik kritik bir hamle geldi. New York Times'ın haberine göre Tahran yönetimi Washington'a savaşın seyrini değiştirecek bir teklifle gitti. İran çatışmaları durdurmak, Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak ve nükleer müzakereleri başlatmak için ABD'ye 7 günlük bir plan sundu. Planın merkezinde dünya petrol akışının kalbi Hürmüz Boğazı var. İran, belirli şartların yerine getirilmesi halinde 7. günün sonunda Hürmüz'ün kapılarının dünyaya yeniden açılacağını ve nükleer görüşmelerin başlayacağını ilan etti. Ancak Tahran'ın masaya koyduğu şartlar hiç de hafif değil. 7 gün boyunca tüm çatışmaların durması, dondurulan milyar dolarlık fonların serbest bırakılması, petrol yaptırımlarının derhal kaldırılması ve deniz ablukasının sona ermesi isteniyor.
5: The Islamic Republic of Iran reiterates.
6: Arabulucular aracılığıyla ABD'ye belirli koşullar yerine getirildiği takdirde Hürmüz Boğazı'nın 7. günün sonunda açılacağı ve görüşmelerin yeniden başlayacağı yönünde bir plan sunduk.
4: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı bu planın Haziran ayında çöken mutabakatla benzerlik taşıdığını söylüyor. Arakçı ABD ve müttefiklerine ise ağır sözlerle yüklendi.
6: Bir ülkeyi bombalayamaz, yok edilmesiyle tehdit edemez, deniz ablukası ve zorlayıcı tedbirler uygulayamaz ve ardından güvenlik ile seyri seferin kendiliğinden yeniden sağlanmasını bekleyemezsiniz.
4: Şimdi tüm gözler Beyaz Saray'a çevrildi. ABD'li yetkililer arabulucular üzerinden temasların yapıcı sürdüğünü söylese de Washington'dan henüz resmi bir evet yanıtı gelmiş değil. Dünya İran'ın bu 7 günlük restinin savaş mı yoksa barış mı getireceğini tartışıyor.
5: And diplomacy.
6: ABD ve İsrail rejimi İran halkına karşı işledikleri suçları örtbas edemezler.
5: CPOA, its implementation and Iran.
2: İsrail soykırımı altındaki Gazze şeridinde sadece kağıt üstünde kalan ateşkesin üzerinden neredeyse bir yıl geçti. Kentin yeniden inşası için tek bir adım dahi atılmadı. Ayakta kalan binalarsa her an çökme tehlikesiyle karşı karşıya. On binlerce Filistinli hasarlı yapılarda yaşam mücadelesi veriyor.
3: Kiminin sığınağı delme çatma bir çadır, kimininki ise her an yıkılmaya hazır. İsrail bombardımanından arta kalan bir enkaz. Kara kış kapıda, ancak Gazze'ye hala tek bir çivi dahi çakılmadı.
7: Binalarda kalmaktan korkuyoruz. Bazen etrafımıza bir top mermisi düşüyor ve binanın içinde bizle beraber yıkılmasından endişe ediyoruz. Ama nereye gidebiliriz? Sığınacak başka bir yer yok. Gidecek hiçbir yerimiz yok.
3: İsrail'in 3 yıldır aralıksız bombaladığı Gazze şeridinde 74 bine yakın Filistinli hayatını kaybetti. İsrail saldırıları koca bir şehri adeta bir moloz yanı haline getirdi. Gazze'lerin bir zamanlar anılar biriktirdiği o sımsıcak yuvalar şimdi her an tepelerine çökmeye hazır soğuk birer beton yığınından ibaret. Yetkililer kentte yıkılmaya yüz tutmuş yaklaşık 400 bina olduğunu tahmin ediyor. 2000'den fazlası ise risk altında olarak sınıflandırılıyor.
7: Bu binalar birçok yerde yaşayanlar ve yerinden edilmiş insanlar için adeta saatli bomba görevi görüyor. Geçtiğimiz dönemde onlarca binanın yıkılmasına ve birçok kişinin hayatını kaybetmesine tanık olduk. Sonuç olarak kış mevsimine yaklaşırken bu sorun gerçek bir tehlike oluşturuyor.
3: Soykırımcı İsrail Devleti'nin iş makineleri ve ekipmanlarının Gazze'ye girişine izin vermemesi nedeniyle enkaz kaldırma çalışmaları tıkanmış durumda.
6: Makina, ekipman ve diğer konularda desteğe ihtiyacımız var. Buradaki meslektaşlarımızın Gazze'de kalan tüm ekipmanlarla çalışmaya devam etmek için yeterli yağ ve yedek parçaları yok. Zamana karşı yarışıyoruz.
2: Evet, artık saatlerimiz 8'i 10 geçiyor. Ajans hafta sonunda gazetelerle devam edelim. Sabah gazetesine bir göz atalım hangi haberlere yer vermiş. Manşetinde FETÖ'cü casuslar hesap verecek başlığı atılmış. Türkiye'nin mali istihbarat ağının merkezi Masak'a 2012'de sızıp 6 yıl casusluk yapan FETÖ'cü hainler deşifre oldu. Devletin kritik bilgilerini sızdıran 22 casustan 5'i yakalandı. 2012-2018'de Masak'ta yaşanan FETÖ'nün casusluk ihaneti ortaya çıktı. Entegre mali istihbarat sistemine yani EMİS sızıp Başkan Erdoğan'ın bilgilerini bile usulsüz sorgulayan 22 casustan 5'i yakalandı. EMİS yazılımı ve veri tabanına hizmet veren şirketlerde FETÖ bağlantısı belirlendi. 15 Temmuz'da Akıncı üstünde yakalanan örgütün Deniz Kuvvetleri imamı Hakan Çiçek bu şirketlerden birinin ortağı çıktı. Eski MASAK Başkan Yardımcısı İnönü Akgün Alp'in de gözaltına alındığını belirten Adalet Bakanı Gürlek, vatandaşların kritik mali verilerine erişmiş olabilirler. Ciddi bir tabloyla karşı karşıyayız dedi Sabah gazetesi. Devamında 3 eski başkan ifadeye çağrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 2012-2018 yıllarında MASAK Başkanı olarak görev yapan Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman

0: Dereli'yi ifadeye çağırdı demiş. Devam edelim habere kaldığımız yerden. Türkiye barış için inisiyatif alıyor. Başkan Erdoğan bölgemizdeki çatışmaların güvenlik, ekonomi ve istikrarı etkilediğini söyledi. Böyle dönemlerde diplomasinin alanını genişletmek uluslararası toplumun mesuliyetidir. Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşından Orta Doğu'daki gerilimlere kadar ihtilafların bütün taraflarıyla temas kurabilen, barış için inisiyatif alabilen bir ülkedir. Mekke Savunma Anlaşması da daha güvenli, barışçıl ve müreffeh bir geleceğin inşası için üstlendiğimiz müşterek sorumluluğun bir ifadesidir. Devamında dünyamızın uzlaşı ve sükunete ihtiyacı var. Emin Erdoğan New York'ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nu değerlendirdi. Bu yoğun diplomasi trafiğinin dünyanın ihtiyaç duyduğu uzlaşı ve sükunete katkı sunmasını temenni ediyorum dediği sözlerine yer vermiş Sabah gazetesi. Yine devam edelim. Yüzyılın katili başlığı atılmış gazete. Gazze kasabı Birleşmiş Milletler kürsüsünden yuhalanırken sokaklarda da öfke vardı. Sosyal medyada yüzyılın katili etiketi dünya gündeminde ilk sırada yer oldu. Netanyahu konuşmaya başladığında 70 ülkenin temsilcileri BM Genel Kurulu'nu terk etti. Bu sırada New York'ta toplanan binlerce kişi soykırımı lanetledi. Oyuncu Susan Sarandon ve çok sayıda eylemci gözaltına alındı. Tepkiler yüzyılın katili etiketiyle dünyaya yayıldı. İsrail medyasında çok yalnız ve güçsüz, dünya onu dinlemiyor yorumları yer aldı. Sabah gazetesi de işte bu haberlere yer vermiş. Devam edelim bültenlerimize, kaldığımız yerden haberlerimize. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturmasında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanık hakkında mütalaa hazırlandı. Özcan için 217 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
1: Bolu Belediyesi'ndeki rüşvet ve irtikap iddialarına ilişkin davada Cumhuriyet Savcısı mütalasını mahkemeye sundu. Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görünen davada görevinden uzaklaştırılan CHP'li eski belediye başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 19 sanık yargılanıyor. Cumhuriyet Savcısı hazırladığı mütalasında Tanju Özcan için 32 mağdura karşı eylemleri sebebiyle 69 yıl 5 aydan 217 yıla kadar hapis cezası istedi. Mütalada Özcan için zincirleme şekilde icbar suretiyle irtikap, rüşvet alma ve nitelikli dolandırıcılık suçlamaları yer aldı. Mütalaadaki skandal detaylarda zabıta baskısıyla zincir marketlere reklam sözleşmesi zorlandığı ve bu yolla vakfa 8 milyon 712 bin lira gelir sağlandığı vurgulandı. Sözleşmeyi kabul etmeyen marketlere yaptırım uygulandığı da mütalaada yer aldı. Bir müteahhitten belediye ile işlerinin yürütülmesi karşılığında toplam 2 milyon 500 bin lira istendiği, bunun 1 milyon lirasının nakit, 1 milyon 500 bin lirasınınsa çek yoluyla ödendiği, daha sonra paranın farklı hesaplar üzerinden iade edildiği de mütalaadaki iddialar arasında. Kurban bağışı adı altında toplanan 845 bin lirayla hiç kurban kesilmediği ve dini inançların istismar edildiğine mütalaada yer verildi. Cumhuriyet Savcısı diğer 18 sanık hakkında da değişen oranlarda hapis cezası talep etti.
0: Muhalefet cephesine bakalım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa ederek yoluna bağımsız olarak devam etme kararının yankıları devam ediyor. CHP'li kurmaylar kulislerde Yavaş'ı kızdıracak açıklamalar yaparken belediye meclisinde 30 partili meclis üyesi istifa etti. Peki yeni parti cephesinde neler oluyor? Son gelişmeler oldukça çarpıcı.
2: Ayrılıkta azap vardır, birlikte rahmet vardır.
3: Çok değil, iki hafta önce kurmuştu bu cümleleri. Satır arası eleştirilerle CHP'den istifa etti.
4: Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden büyük değildi.
5: Mansur Yavaş da şimdi kendi ipini de kendi çekmiş oldu.
3: İstifası sürpriz olmadığı zaten bekleniyordu. Yeni partiye mi geçecek yorumları yapılırken istifa açıklamasında yola bağımsız devam edeceğim diyerek o kapıyı da kapattı.
6: Mansur Yavaş büyük bir vefasızlık göstermiştir ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne bugün büyük bir haksızlık yapmıştır. 3 kez aday olduğu, 2 kez seçildiği partiyi sudan sebeplerle terk edip gitmiştir.
3: Yavaş'ın istifası CHP'de tepkilere neden oldu.

0: Meclis üyesi CHP'den istifa kararı alırken meclis aritmetiği de değişti. AK Parti 50 üyeyle meclisin en büyük grubu haline gelirken yeni partinin üye sayısı da CHP'yi geride bıraktı. Ve yeni partide isim krizi.
1: Eğer bizimle bir anlaşma istiyorlarsa 3 Ekim'e kadar bir değerlendirme yapsınlar. Ben kendi partimin yıpratılmasını istemiyorum.
0: Gözler Anayasa Mahkemesi'ne çevrildi. 29 Eylül'de bu konuyu görüşmesi beklenen Yüksek Mahkemeden iltibas kararı çıkması halinde yeni parti isim değişikliğine gidecek.
2: Anayasa Mahkemesi'nin geçmişte verdiği kararlar gibi burada da ben bir iltibas görmüyorum kararını vermesini bekleriz. İltibas mı gördü? Deriz ki Türkiye'nin yeni partisi ya da milletin yeni partisi.
0: Adalar Belediyesi Başkan Vekili seçimi de yeni parti ve CHP'yi karşı karşıya getirdi. Özgür Özel seçimlerde CHP ile işbirliği yapmadıklarını söyledi. Özel'e CHP parti sözcüsü Müslüm Sarı'dan jet yalanlama geldi.
3: Ne işbirliği ya? Bizim butlanla, seçilmemişle, atanmışla yapılacak işbirliğimiz yok.
4: Seçim tarihinin pazartesi değil de çarşamba günü yapılmasına biz birlikte karar verdik. Kamuoyunun önünde neyi saklıyoruz arkadaşlar? Bu ne kibir? Ya yalan söylüyor ya da kendi genel başkan yardımcısının ne yaptığından haberi yok. Bu ne kibir, bu ne pişkinlik?
5: Mutlak mutlan kararının ardından parçalı bir tabloya bürünen muhalefet cephesi önümüzdeki günlerde çifte kurultay yarışına sahne olacak. Bir yandan CHP, diğer yanda ise örgütlenme sürecini sürdüren Yeni Parti. Siyasette tüm gözler iki taraftan gelecek kritik kararları çevrildi.
6: Yürüyelim arkadaşlar!
7: Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız.
8: Muhalefette kurultay hazırlıkları hız kazandı. CHP olan kurultayını 2027 ilkbaharında yeni delegelerle yeniden yapacak. Yeni partinin ise 14-15 Kasım'da ilk büyük kurultayını yapması bekleniyor.
9: Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilçe kongreleri 12 Aralık'ta, il kongreleri ise 16 Ocak'ta başlayacak. 14 Şubat'a kadar bütün ilçe ve il kongreleri tamamlanacak. Yargıtay'dan çıkacak karara göre ise büyük kurultayın tarihi belirlenecek.
8: Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
10: Ben hiçbir zaman ve hiçbir dönem ben genel başkan adayım demedim. İlk seçildiğim tarihten bu yana. Delege derse ki şu kişi bize gelsin genel başkan olsun. Nasıl reddedeceksiniz?
8: Aytuğ Atıcı, Oğuz Kağan Salıcı gibi isimlerinde adaylığı konuşulanlar arasında. Yeni parti tarafında da örgütlenme ve kurultay çalışmaları devam ediyor. İlk etapta 60 ilde il ve ilçe örgütleri kurulması hedeflendi. Kalan illerde kısa sürede tamamlanacak. Doğu illeri içinde özel heyet oluşturulacak.
6: Yeni partimizi milletvekillerimizle İlk adımını atarak kuruyoruz.
8: Yeni partinin ilk büyük kurultayının 14-15 Kasım'da düzenlenmesi planlanıyor. Kurultayın ilk günü genel başkan, ikinci günü parti meclisi seçilecek. Yaklaşık 1300 delegenin ise oy kullanması bekleniyor. Öncesinde üye ön seçimleri yapılacak. Bu hafta sonu 973 ilçede ilçe başkanlıkları, Ekim'de il başkanlığı, Ekim sonu ise genel başkanlık için sandıklar kurulacak. Üyelerin belirlediği isim kurultayda delegelerin onayına sunulacak. Mutlak putlan sonrası parçalı yapıya bürünen muhalefet şimdi çifte kurultay yarışına sahne olacak.
5: Milliyetçi Hareket Partisi'nin büyük kurultayı 7 Mart 2027'de yapılacak. 77 ilin kongresi tamamlandı. Önümüzdeki hafta tüm kongreler bitmiş olacak.

0: MHP 954 ilçe 77 il kongresini tamamladı. 36 il başkanı değişti.
1: Milliyetçi Hareket Partisi 7 Mart'taki büyük kurultayına hazırlanıyor. 77 ilde kongreler tamamlandı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin teşkilatları yenilendi.
0: Milliyetçi Hareket Partisi 7 Mart 2027'de 15. olağan büyük kurultayını yapacak. Kurultayda genel başkanla parti üst yönetim organı olan Merkez Yönetim Kurulu seçimi gerçekleştirilecek. MYK 75'i asil, 25'i yedek olmak üzere toplam 100 partiliden oluşuyor. Kurultayda 9 üyeli Merkez Disiplin Kurulu üyeleri de seçilecek. MYK içinden Genel Başkan Bahçeli 15 kişilik başkanlık divanı üyelerini belirleyecek. Şu ana kadar MHP 954 ilçe kongresini tamamladı. 77 ilde kongre yapıldı. Önümüzdeki hafta 81 ilde

0: yönetimler netleşmiş olacak. Şu ana kadar 36 il başkanı değişti. Kongrelerde ana tema terörsüz Türkiye süreci oldu. Neden terörsüz Türkiye sorusuna yanıt verildi, süreç anlatıldı.
1: Terörsüz Türkiye, bölgesel fırtınalar karşısında milli varlığımızın zırhıdır. Bölgemizin etrafında kanlı hesaplar yapılırken yine yüce Türk milletinin birliğini, dirayetini ve bin yıllık kardeşliğini zaafa uğratamayız.
2: AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadri İnan İzmir'de kütüphaneye dönüştürülen tarihi un fabrikasını gezdi. Projeye yönelik iddialara tepki gösteren İnan, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'le ekibini çalışmaları yerinde görmeye ve İzmirlilerden özür dilemeye davet etti. İnan, yıl sonunda açılması planlanan dev projenin maliyetinin 550 milyon lira olduğunu da açıkladı. İşte ayrıntılar.
3: AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, restorasyonu devam eden ve kütüphaneye dönüştürülmesi planlanan tarihi un fabrikasında incelemelerde bulundu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in çalışmalara yönelik karalama kampanyalarına tepki gösteren İnan, Özel ve ekibini projeyi yerinde görmeye davet etti.
4: Sayın Özgür Özel ve arkadaşları şurada, burada yapacağımız bu güzel eseri enfekte etmek için her türlü yalan, her türlü iftira ve her türlü hezeyanlarla İzmirlileri ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmelerde bulunarak şahsımızı da hedef alarak, partimizi de hedef alarak çeşitli iftiralarda bulunmuştu. Şimdi ben Sayın Özgür Özel ve arkadaşlarına gelsinler, buradaki çalışmayı incelesinler demek istiyorum. Çünkü inceledikten sonra inşallah eğer şu kadar gram siyasete dair bir sorumlulukları varsa, şu kadar gram yapmış oldukları milletvekili süresince topluma karşı sorumlulukları varsa ve İzmir'e karşı sorumlulukları varsa, bu eserin, bu ihyasını gördükten sonra çıkarlar İzmirli gençlerden ve İzmirlilerden özür dilerler. Çünkü iftiralarında sürekli şuraya verecekler, buraya verecekler, peşkeş çekecekler diye partimizi hedef alan çok çirkin iftiraları Sayın Özgür Özel ve arkadaşları burada protestolarla bu iftiraları basın önünde gerçekleştirirler.
3: Projenin değerini de açıklayan İnan, açılış için yıl sonunu işaret etti.
4: Ve bugün gelinen noktada tam 550 milyon Türk lirası burada hükümetimiz bu güzel kütüphaneye yatırım yapıyor ve şehrimize kazandırmak için de gün sayıyoruz. İnşallah sene sonuna doğru Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Ersoy'un katılımıyla bu güzel eseri yıl sonunda şehrimize açılışını yapacağız ve İzmirli gençleri kazandıracağız.
2: Ajans hafta sonunda takvim gazetesiyle devam edelim. Bakalım hangi haberlere yer vermiş. Manşetinde küresel tokat demiş. Terör devleti İsrail'in başbakanı Netanyahu tarihin en büyük küresel tokadıyla yüzleşti. Soykırımcı cani BM'de konuşurken 77 ülke temsilcisi katili dinlemeyeceğiz diyerek salonu boşalttı. Netanyahu boş sıralara konuştu. İsrail medyası şoka girdi. Aynı dakikalarda Manhattan sokakları savaş alanına döndü. Binlerce protestocu yolları kapattı. Katil Netanyahu sloganları attı. Yahudi barış örgütlerine destek verdiği eylemler, Netanyahu'nun Amerika'da bile istenmeyen adam ilan edildiğini dünyaya gösterdi. Aynı zamanda yine Başkan Erdoğan'dan bahsedildi. Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden Gazze bir çocuk mezarlığı ve ampute merkezidir diye haykırdı. Küresel vicdanları ayağa kaldırdı. Bu çarpıcı çıkış üzerine Netanyahu Birleşmiş Milletler'de konuşurken Türkiye liderliğindeki 77 ülkenin delegasyonu salonu terk etti. Sokaklar protestolarla sarsıldı. Netanyahu'nun fotoğrafı salonda ve sokaktaki görselleri de kullanılmış. BM salonundaki 77 ülkelik boykot, soykırımcı Netanyahu hükümetinin küresel meşruiyetini tamamen kaybettiğinin en somut belgesi oldu. Yine sokaktaki bir olaya değinmiş. Oscar ödüllü ünlü aktris Susan Sarandon'ın da aralarında bulunduğu yüzden fazla gösterici polis tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı demiş takvim gazetesi. tanesi. Devam edelim. Tarlada tazminat başlığı atılmış. Yargıtay 8 yıl boyunca Narenciye Bahçesi'nden sigortasız çalışan tarım işçisi için emsal bir karara imza attı. İşçinin ihbar tazminatı ve yıllık izin alacağının ödenmesine karar verdi. Bir diğer haberse demir atılım. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu yüksek hızlı tren yatırımlarının hız kesmeden süreceğini açıkladı. 2028'e kadar doğrudan hızlı tren bağlantısı bulunan

0: İl sayısı 11'den 27'ye yükseltilecek. Ve yine devamında Mars'ta hamam var başlığı atılmış ve NASA Mars'taki volkanik kayalar arasındaki kalsiyum, sülfat ve florit içeren mineral damarları saptadı. Bu mineral izleri kızıl gezegende bir dönem sıcak yeraltı sularının dolaştığını kanıtladı. Yine aynı şekilde 350 gramlık bir mucize başlığıyla Aydın'da dünyaya gelen rüzgar bebek sadece 350 gram doğdu. Dünyaya gözlerini açtığı ilk anda ise kalbi atmıyordu. Ancak doktorların hızlı müdahalesi rüzgarı hayata bağladı. Minik kahraman küvezde ameliyat edildi. 8 ay sonra 2 kilo 800 grama ulaşıp taburcu oldu demiş Takvim Gazetesi. Devamında kozmik ihanet başlığı atılmış ve casusluk soruşturmasıyla alakalı habere yer vermiş. Askeri casusluk soruşturmasındaki MASAK'taki güvenlik korumasının kasten kapatıldığı anlaşıldı. Başkan Erdoğan'ın yakınlarının ve bakanların kozmik verilerine sızıldığı tespit edildi. Toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. 3 eski MASAK başkanı ifadeye çağrıldı. İstihbarat sistemini geliştiren şirket ağında ise terör örgütü FETÖ çıktı demiş Takvim Gazetesi. İşte bu haberlere yer vermiş. Devam edelim kaldığımız yerden. Yine önemli bir haberle karşı karşıyayız şu anda. Türkiye'nin yakın tarihine damga vuran, ölümü üzerindeki sır perdesi yıllarca aralanamayan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın son nefesini verdi. O ambulans tam 33 yıl sonra yeniden gündemde. Dönemin yetersiz sağlık sistemini adeta özetleyen ve içindeki donanımsızlığıyla yıllarca tartışılan o ambulans Ankara'da bir koleksiyonerin garajından çıktı.
1: Gürsev Gür, koleksiyoner. Bu aracı 1999 yılında koleksiyonuna eklemek için satın aldı. Ancak satın aldığında aracın Türkiye'nin kaderini değiştiren o ambulans olduğundan tamamen habersizdi. Gerçek tam 13 yıl sonra 2012 yılında Devlet Denetleme Kurulu'nun kapısını çalmasıyla ortaya çıktı.
2: Geldiler, araştırma yapıyorlardı. Arabayı incelediler. Biz o zaman haberdar olduk. Yani aldığımızda Özal'ın içinde rahmetli olduğu ambulans olduğunu bilerek almadık. Öğrendikten sonra arabanın değeri gözümüzde daha da arttı tabii ki.
1: Dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal 17 Nisan 1993'te Çankaya Köşkü'nde rahatsızlandı. Köşke çağrılan bu ambulansın içinde ne bir doktor ne de gerekli tıbbi müdahale cihazları vardı.
2: O zamanki Cumhurbaşkanı'nın taşınabileceği nitelikte bir ambulans değil tabii ki.
1: Türkiye'nin bir dönemine damga vuran liderin son anlarına tanıklık eden bu donanımsız ambulans, dönemin sağlık sistemini adeta özetler nitelikte. Şimdi ise acil sağlık hizmetlerinde kritik rol üstlenen ambulanslar Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlara hizmet veriyor. Kara ambulanslarının yanı sıra ulaşımın zor olduğu bölgelerde hava ve deniz ambulanslarıyla hastalara ulaşılıyor. Sağlık filosunda 6000'in üzerinde kara ambulansı, 7 adet deniz ambulansı, 15 helikopter ve 2 adet uçak ambulansı yer alıyor. Yerli ve milli helikopter ambulansı Gökbey'in ise yıl sonu envantere katılması bekleniyor.
0: Sanatçı Güllü'nün Yalova'daki şüpheli ölümüne ilişkin davada ilk duruşma 1 Ekim'de görülecek. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle yargılandığı davada 4 kritik tanık dinlenecek. Eski nişanlıdan aile dostlarına kadar uzanan tanıkların vereceği ifadelerin Güllü'nün ölümünü aydınlatması bekleniyor.
1: Güllü duruşması yaklaşırken gözler 4 kritik isme çevrildi. Şarkıcı Gültut, geçen yıl 26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter, tasarlayarak Üstsoy'a karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle yargılanıyor. Davanın ilk duruşması 1 Ekim'de görülecek. Mahkeme soruşturma aşamasında ifadeleri alınan 4 tanığın dinlenmesine karar verdi. Sultan Nur Ulu, Bircan Dülger, Kervan Eminoğlu ve Çağrı Kutlu adreslerinin Yalova dışında olması nedeniyle Segbis aracılığıyla ifade verecek. Olay gecesinin tek tanığı olan Sultan Nur Ulu hakkında soruşturmanın ilk aşamalarında Gültut'un düşerek öldüğünü söylemesi nedeniyle yalan tanıklık suçlamasıyla dava açıldığı kaydedildi. Ulu'nun avukatı Erol Özgüç, müvekkilinin Güllü'nün ölümünün aydınlatılmasını

0: anlatılması açısından verdiği ifadelerin kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Avukat Özgüç, müvekkilinin Tuğyan Ülkem Gülter'den korktuğunu ancak tutuklanmasının ardından gördüklerini anlatabildiğini belirtti. Dosyada aile dostu olarak yer alan şarkıcı Güllü ve kızı Tuğyan'ı yakından tanıyan Bircan Dülger de tanık olarak dinlenecek. Tuğyan ifadesinde annesiyle yaşadığı bir tartışmanın ardından Bircan Dülger'le dertleştiğini anlatmış, Dülger'e gönderdiği bazı mesajlarda öfkeyle kendisi ve annesi hakkında ölüm ifadeleri kullandığını kabul etmişti. İfade verecek isimlerden biri de Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu. Mahkemenin tanık olarak dinlenmesine karar verdiği bir diğer isimse Çağrı Kutlu oldu. Kutlu'nun Tuğyan'ın kendisine olaydan önce "Abi ben katil olacağım" şeklinde sözler söylediğini ve annesine yönelik bazı planlarından bahsettiğini iddia ettiği kamuoyuna yansımıştı. Gültut dosyasının 1 Ekim'de görülecek duruşmasında davada müşteki sıfatıyla yer alan Tuğberk Yağız Hamza Gülter'in de hazır bulunması bekleniyor.
1: Müslüm Ayberk Doğan, Matti Ahmet Minguzzi'nin katillerinin suç ortağıydı. O kabus günü canilere Minguzzi'nin bulunduğu yeri gösterirken kameraya yansımıştı. Yargılandığı davada bir süre sonra tahliye edildi. Ve şimdi de sosyal medya hesabından pişkince açıklamalar yapıyor. Cezaevi anılarını anlatıyor.
2: Soruyorlar bana işte neyden geldim. Ben diyorum kader mahkemiyim ben falan.
3: TikTok yayınında sanki marifetmiş gibi cezaevi anılarını anlatıyor. Üstelik gülerek, pişkince, yüzü kızarmadan.
2: Beni gördüler böyle diyor işte bu neyden gelmiş falan işte şöyle böyle falan. Ben diyorum işte ben kader mahkemiyim, ben çok kötü bir durumdayım falan işte acındırıyorum kendimi.
4: Yani içeridekiler de rahat durmuyor gördüğünüz gibi, dışarıdakiler de rahat durmuyor. Marifetmiş gibi başına gelenleri anlatıyor TikTok hesabında.
3: O kabus günü güvenlik kamerasının kadrajında canilerin arasında o da vardı. Ahmet Minguzzi davasında yargılanan ve tutuklandıktan sonra tahliye edilen Müslüm Ayberk Doğan şimdi de sanal medyada cezaevi anılarını anlatmaya başladı.
4: Müslüm Ayberk Doğan oğlumun 4 numaralı katilidir. Biliyorsunuz ki bit pazarında parmak işaretiyle Ahmet'in yerini gösteren şahıs.
3: Ahmet Minguzzi'yi ölüme götüren olayda 4 kişi yargılanmış, ikisi tutuklanmış, ikisi ise serbest bırakılmıştı. O serbest bırakılanlardan biri de Müslüm Ayberk Doğan'dı. O da pazarda Ahmet'in yerini eliyle gösteriyordu ve serbest bırakılmıştı. Aile şimdi Yargıtay'a itiraz etti ve yıl sonuna kadar çıkacak kararı bekliyor.
4: Bir değil bin ölüyorum. O yüzden bir an önce Yargıtay'dan bir cevap gelmesini talep ediyorum. Bu paylaşımlar kabul edilir bir şey değil.
2: Adama gittim güzel. Daha o sıra böyle yeni mahkumuz. 2 ay olmuş yeni mahkumuz böyle. Şimdi millet görüyor beni diyor ki lan bu neyden girmiş falan üstüne şöyle böyle. Adamlar merak ediyor tamam mı? Soruyorlar bana işte neyden geldim. Ben diyorum kader mahkumuyum ben falan.
3: Yüreği yanan Minguzzi ailesi o yayınları izledikten sonra büyük şok yaşadı.
2: Sonra işte baktım 3 kişiyiz o sıra biz. İstanbul Maltepe'den Adana'ya işte ikisini gönderdiler. En sona beni bıraktılar. Başka arkadaşlar beni sona bıraktı. Dedi bu en son bunu alak dedik. Üstümüze arıyorlar tamam mı? Herkesi paket ettiler işte gönderdiler geçti koşa.
3: Bu noktada beliren soru aslında çok net. Bu kişilere engel olan kimse yok mu?
4: Hiçbir şeyden korkuları yok. Hala yok. Pişmanlıkları yok. TikTok'ta yayın yapıyorlar.
1: ...12 Eylül'de Mamak'ta meydana gelen kazada 36 yaşındaki Gökhan Kurt hayatını kaybetti. Güvenlik kamerası görüntülerinde ana yola çıkmak için bekleyen Kurt'un otomobiline hızla gelen beton mikseri çarpıyor. Polis tutanağında Kurt'un kavşağa hatalı giriş yaptığı, mikser sürücüsünün ise aşırı hızlı olduğunu belirtti. Beton mikseri şoförünü suçlayan ailenin iddiaları ise hayli çarpıcı.
5: Yola çıkmak için bekleyen araca çarptı, yetmedi, önüne katıp metrelerce sürükledi. Korkunç kaza 12 Eylül'de Mamak'ta yaşandı.
6: İddiaya göre 36 yaşındaki Gökhan Kurt ana yola çıkmak için işte bu noktada bekliyordu. O sırada hızla gelen beton mikseri aracı adeta biçti.
7: Aşağıdan gelen mikser kamyonu çok hızlıydı ve anlık bir şerit değiştirmeyle beraber araca nasıl çarptığını anlamadık.
5: Yolun kenarındaki iki yaya aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.
7: Orada abim olmamış olsaydı o iki yaya var.
8: vardı. Demeden onlardan birine çarpacaklar.
5: Gökhan Kurt ise onlar kadar

0: kadar şanslı değildi. Kaza sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Üstelik korkunç bir tesadüfle.
1: Ben babamı da 36 yaşında yine trafik kazasında kaybettim. Abim de yine 36 yaşında ben trafik kazasında kaybettim. Bizi yakan en çok olay bu.
2: Polis tutanağında Gökhan Kurt'un trafik kurallarını ihlal ederek kavşağa hatalı giriş yaptığı yer alırken beton mikseri sürücüsünün ise aşırı hızlı olduğu belirtildi. Ancak ailenin ve görgü tanıklarının iddiası ise bambaşka.
1: Benim abim bu suç işlememiş. Kavşağa çıkmak için beklemiş. Neden benim abimi suçlu gösterdiler? Sol şeritten başka bir kamyonu sollayarak normal sağ şeride doğru geçmeye çalışıyor ama sağ şeride gelmiyor. Direkt yolda bekleyen abimin üstüne çıkıyor.
0: Peki bu kazada kusur kimdeydi? ATV Haber uzmanına sordu.
3: Trafiği okuyarak aynı güzergahta çıkış yaptıktan sonra çıkışın tamamlanması ve seyir hızına devam etmesi gerekiyor. Bekleme yapmaması gerekiyor. Burada yol önceliği caddeden gelen aracı ve maalesef olduğu yerde bekliyor. Yani aslında karşıdan gelen mikserin şeridini kapatmış oluyor. Bir nevi trafiği tehlikeye düşürüyor burada.
0: Yani talihsiz gencin ana yola çıkmaya çalışırken yolda beklememesi, kontrollü şekilde yola devam etmesi gerekiyordu. Ancak ailenin başka iddiaları da var.
1: Mikser şoförü şöyle bir beyanda bulundu. Ben uyuşturucu maddeden denetim altındaydım. Olay günü madde kullanmadım ama son 10 gün önce de madde aldım diyor.
0: Aile merakla mikser sürücüsüne ait tahlil sonuçlarını bekliyor. Sürücü ise tutuklu yargılanıyor.
2: Gökhan Kurt'un acılı ailesi onu gencecik yaşta hayattan kopartan sürücünün hak ettiği cezayı bir an önce almasını istiyor.
1: Benim istediğim şey en ağır cezayı alması, yaptığının bedelsiz kalmaması.
4: Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır'ın vefatının ardından başlayan miras tartışması büyüyor. Yeğeni Levent İnanır vasiyeti şaibeli bulmuş, aile haklarını da sonuna kadar talep edeceklerini söylemişti. Detaylara bakalım.
5: Sevgili Kadir dayımın biraz irade sorunu vardı.
6: Benim bu konuda söyleyecek bir şeyim yok.
7: Kadir İnanır'ın tartışmalı mirası gündemden düşmüyor. Jüride kural sessizliğini korurken Levent İnanır dayısının vasiyetini şaibeli buluyor.
8: Emeği kim verirse sevgiyi de o alır.
7: Yeşilçam'ın efsanelerinden Kadir İnanır 27 Haziran'da 77 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu tüm mal varlığını, koleksiyonlarını, hatta tüm alacak ve telif haklarını hayat arkadaşına bıraktı. Jülide Kural'ın ölümü halinde ise mirasın 3 farklı vakıf arasında paylaştırılmasını istedi.
9: Kişi nasıl hayattayken mal varlığı üzerinde bir tasarrufta bulunabiliyorsa kanunun çizmiş olduğu ölçütler dahilinde ölümü halinde de yine mal varlığında bir tasarrufta bulunabilir. Kişilerin miras bırakabilmesi için kan bağının olması şart değildir.
7: Oyuncunun 2022 yılında doktor raporu ve beraberinde iki tanıkla birlikte noterde tasdiklettiği vasiyete ilişkin yeğeni Levent İnanır bilinçli imzalandığını düşünmüyorum dedi.
9: Yaş kavramı akıl sağlığını da etkilemektedir. Özellikle 65 yaş üstü kişilerde tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış bir heyet raporunun olması gerekmektedir.
7: Levent İnanır'ın bir diğer iddiası da dayısının en büyük hayalinin memleketi Fatsa'da bir okul yaptırmak olduğu. İnanır bu durumu da şaibeli buldu.
10: Vasiyeti 2022'de değiştiriyor. Aynı tarihte tekrar değiştiriyor. Yani biraz kafa karıştıran bir durum var.
7: Servetin yalnızca kurala kalıyor olmasına tepki gösteren sanatçının akrabaları hukuki yollara başvurmaya hazırlanıyor.
9: Mirasçıların bazılarının, tamamının değil, yani annesinin, babasının, alt soyunun, torunlarının, evlatlığının gibi bunların saklı payları vardır. Yani normalde kendilerine kalacak olan mirasın 1/2 oranında saklı payı vardır. Miras bırakan mirasının tamamını başkalarına bağışlamışsa bu durumda bu kişiler tenkis davası açarak miras haklarını koruyabileceklerdir.
11: Sen bunu anlamazsın. Sen kardeşlikten bile anlamazsın.
4: A milli futbol takımı Uluslararası Ligi maratonuna puansız başladı. Kocaeli Stadyumunda Fransa'yı konuk eden Ay Yıldızlar baş başa bir mücadele sergilediği zorlu karşılaşmada sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
12: Türkiye Fransa'yı konuk ediyor. Uluslararası Ligi'nde bu lige çıktık artık. Devler arasında çıktık. İlk maçımızda Kocaeli'de ev sahipliği yapıyor. Felix Zweier işaretini verdi. Maç başladı. Başarılar bizim çocuklar.

0: Merih Demiral. Adilker'in uzun gönderdi. Barış Alper'in olduğu yerine. Barış Alper ceza alanı offside yok. Barış vurdu beyler. İkinci pozisyon yine engellediler. Can.
1: Offside, offside.
0: Şimdi bayrak kalktı.
1: Bir bakalım pozisyona. Evet.
0: Pozisyona ekranlarda. En direkt vuruşu hemen kullandı Fransa. Şimdi Oğuz. Arda Güler. Ferdi cezalarında. Ona doğru. Ferdi vurdu kafayı, kalede kaldı Meyhan.
1: Şahane bir pozisyon.
0: İyi geldik kaleye.
1: Yazık.
0: Barış Alper. Arda gösterdi kendini. Arda Güler. Barış Alper'e doğru. Barış cezalarında. Çekti. Yerde kaldı. Felix Sivayer devam diyor. Taç kullanılsın diyor. Barış Alper henüz kalkmış değil. Taç atışı kullanıldı. Olise önü kapandı. Yine pası verdi Dembele. Şimdi Şarkı cezalarında. Şarkı. Merih'le ödüyoruz pozisyonu. Geçti Can'ı. Can bir kez daha karşısına geldi. Olise. Sıyrıldı Can'dan. Orta şansı. Kaleye gönderdi Uğurcan. Müthişsin Uğurcan. Korner. İşte Olise böyle açtı önünü. Böyle vurdu. Uğurcan parmaklarının ucuyla dokundu. Felix Zweier'in düdüğü. İkinci yarı başlıyor. Orada doğrudan taça gönderdi. Rakip yer alanında yerleşti milli takımımız. Taktiksel bir başlangıç yaptık. Ceza alanı içinde 5 oyuncumuz var. Arda Güler kullandı. Korner arkada. Kafa vuruşu Meyhan. İsmail vurdu kafayı. Meyhan son anda korneri gönderdi. Gole çok yaklaştık. İşte pozisyon ekranlarınızda. Bu kafa vuruşu İsmail'den. Meyhan korner. Bu da bir başka ışığı. Salih bir kez daha Uğurcan. Baskı var Dembele'den. Abdülkerim. Kaptırdık topu. Şimdi etkili geldiler. Cezalarında tehlike. Mbappe. Top ağlardan. Dakika 54. Kylian Mbappe. Fransa milli takımının en çok gol atan oyuncusu. Filelerimizi havalandırıyor. İyi başlamıştık. İkinci yarıya Mbappe topu ağlarımıza gönderdi. Cezalarına baktı Ferdi. Pas vermeyi tercih etti Abdülkerim. Bir kez daha Ferdi Kadıoğlu topla buluşan isim. Şimdi İsmail. Cezalarında Oğuz vurdu dışarıya. Şerke dripling halinde. Şerke gidiyor. Pasını verdi. Olise cezalarında topla buluştu. Kapattık önüne. Şimdi Şerke. Onun pası cezalarımızda değil ki. Gol pozisyonu, top dışarıya gidiyor. Out. Can Uzun. Can sıyrılma çabası rakiplerinden. Pasını verdi, aldı. Can Uzun cezalandı. Can pozisyonunu kaybetti, yerde kalıyor. Upamecano baskı yaptı. Orada Güler, kaleci Meyhan. Yine gole çok yaklaştık. Yine Meyhan başarılı. Şimdi Zeki. Zeki iki kişi baskı yaptı Zeki'ye. Zeki ona rağmen ortasını yaptı. Cezalandı. Bir rövaş atan dışarıya. Abdülkerim. Aşk gol olsa çok şık bir gol olacaktı. İsmail Yüksek karşılıyor. İki değişiklik hazırlığı var milli takımımızda. Bu arada kaptırılan top. Defans arkasına atılan bir top. Uğurcan elle müdahale var mı? Oyun devam ediyor. Uğurcan tehlikeli bölgeden uzaklaştırdık. Bekleyin dedi. İtirazları dinliyor şu anda. Dembele, Rabiot. İtiraz eden isimler Fransa'da. Bizim oyuncularımız da orada. Salih orada. Kaptanımız Beli orada. Christian Dingert izleme tavsiyesi de bulundu. Felix Sivayer izliyor pozisyonu. Christian Dingert bir kez daha hatırlatalım. Şampiyonlar Ligi maçında verdirdiği kararlarla tepki çekmişti Okan Hoca'nın. Okan Burun'un açıklamaları vardı.

0: İzledi hakem, arka cebin eline attı kırmızı kart. 10 kişi kalıyoruz.
1: Bitirdi.
0: Ve son düdük. Felix Zweier'dan. Türkiye 0, Fransa 1.
2: Uluslar Ligi'nde milli takımımızla aynı grupta yer alan İtalya ile Belçika karşı karşıya geldi. Sahadaki üstün oyunuyla rakibine şans tanımayan Belçika, zorlu deplasmandan rahat bir galibiyetle ayrılarak gruptaki iddiasını ortaya koydu. Bu haberle de bültenimizi sonlandırıyoruz. Birazdan Esra Kürek sizlerle olacak.
0: İtalya ve Belçika, Avrupa futbolunun iki önemli ekolü bu akşam karşı karşıya gelecek. Daniel Zibert son kontrollerini yapıyor. Olimpiyat stadında İtalya-Belçika mücadelesi başlıyor. Pambomel görüntüde. Yeniden Barella ama tembel pas kaptırdılar. De Bruyne solda boşluk var. De Bruyne attı Götze. Birebirleri sever Mika Götze. Götze üstüne gitti rakibinin. Götze geçti. Götze yatırdı. Herkesi mükemmel gol. Mükemmel gol. Mika Götze. Herkesi yatırdı. Harika bir gole imza attı Götze. De Bruyne'nin pası. Götze savunmayı karşısına aldı. Önce Mancini'yi, ardından Coppola'yı, son olarak da Romano'yu yere yatırdı ve ardından çok rahat bir gol vuruşuyla Donnarumma'yı mağlup etti. Belçika 1-0 önde Olimpiyat Stadında. İtalyan savunması yerde, top ağlarda. Alofiori top oyun alanında. Şimdi Cambiaghi geçti rakibini. Çevirdi içeriye Esposito. Moise Kean vurdu. Lammens. Ve top dışarı gidiyor sonrasında. Çok önemli bir fırsat. İtalya ikinci yarıya pozisyonla başladı. Lammens inanılmaz çıkarttı ayağıyla. Barella. Pası kötü yere. Şimdi bir karşı atak şansı. Tehlikeli geliyor. Luke Bacchio ile Belçika. Luke Bacchio. Luke Bacchio. Tonali yetişti ona. Luke Bacchio çekti. Luke Bacchio. Baktı kaleye. Vuruşu ve gol! Mükemmel bir golde Luke Bacchio'dan. Belçika farkı ikiye çıkartıyor. Mancini'nin tepkisi oyuncularına. İşte hızlı çıktı Belçika böyle. Luke Bacchio kimse alamadı bir türlü ayağından topu. Önünde kaldı. Şut açısını buldu, mükemmel vurdu köşeye. Donnarumma gibi bir kaleci bu golü atmak hiç kolay iş değil. En köşeye, yerden seken top ağlara. Bu açıdan daha iyi anlaşılacak golün güzelliği. En köşeye vuruyor. Direkt dibine vuruyor Luke Bacchio. Maldini yaptı ortayı. Moise Kean vuramadı. Gol pozisyonu inanılmaz. Scalvini. Mutlak pozisyon, dışarıya vuruyor Scalvini. İtalya'nın yakaladığı en net fırsat maçta. Lukaku bu arada. Bir tepkisi var. Ve son düdük geliyor. Gerginlik, tansiyon artınca, yükselince her iki oyuncuya da sarı kart çıkıyor. Belçika İtalya karşısında 2-0'lık deplasman galibiyetiyle başlıyor Uluslar A Ligi 1. grup mücadelesine.

0: Haberde İngiltere, İspanya. Bir tarafta Harry Kane, Bellingham, Saka. Diğer tarafta Yamal, Rodri, Olmo. Wembley'de dev maç. 2024'te Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'ya kaybeden İngiltere rövanşı Uluslar Ligi'nde almak istiyor. Uluslar A Ligi C grubundaki İngiltere-İspanya mücadelesi bu akşam saat 21.45'te A Haber'de.
1: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye'nin tarımsal gıda sektörünün dönüşümü için Dünya Bankası'ndan önemli bir kaynak sağlandı. 750 milyon dolarlık finansman, tarımsal gıda işletmeleri ve üretici örgütlerinin verimlilik, katma değer ve pazara erişim kapasitesinin artırılmasında kullanılacak. Proje, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yürütülecek. Kaynakla tarımsal gıda değer zincirlerinin rekabet gücünün artırılması ve üretimle pazar arasındaki entegrasyonun güçlendirilmesi hedefleniyor. Dünya Bankası'ndan 2026 yılında Türkiye'ye sağlanan uzun vadeli ve uygun koşullu dış finansman 9 milyar dolara aşacak.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
0: Reklam. DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında. Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
3: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız.
1: Katılım Evim ve Bir Evim'de devir süreci hızlandı. Türkiye Emlak Katılım Bankası'ndan Katılım Evim, Bir Evim ve İktisat Katılım Bankası'nın pay devir sürecine ilişkin yeni açıklama geldi. Banka, taraflar arasında yürütülen görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini duyurdu. Devir işlemleri kapsamında gerekli resmi izin ve onaylar için Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu ve BDDK'ya başvurular yapıldı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
0: Reklam. DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: A Haber Radyo. Haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Soykırım yöneten Yahu kürsüye çıktı, Birleşmiş Milletler Genel Kurul salonu boşaldı. Kürsüde çağrı cihazı gösterdi, birçok ülkeyi hedef aldı. İranlı diplomata provokasyon yapıldı, salonda yoklama alındı. Birleşmiş Milletler'de İsrail rezaleti yaşandı. Gazze'de işlenen soykırım peşlerini bırakmıyor. İsrail ve Netanyahu dünyadan izole oluyor. Gazze kasabı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD yaptığı ziyarette bu sebeple 8 saatten az sürdü. Gazze kasabı Netanyahu'nun kürsüye çıkmasının ardından aralarında Türkiye'nin de olduğu 77 ülke heyeti salonu terk etti. Salonda protesto sesleri yükselirken Netanyahu yuhalandı. Netanyahu'nun konuştuğu sırada İsrail'li bir delegenin yoklama aldığı görüldü. Hangi ülke heyetlerinin salonu terk ettiğini tek tek yazdı. Netanyahu konuşmasında aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülkeyi hedef aldı. Yanında Starlink cihazı getiren Netanyahu, onu İranlı yetkililerin kullanması için Birleşmiş Milletler'e bırakacağını söyledi. Tahran yönetiminin bir gün devrileceğini savundu. Golan Tepeleri'nin İsrail toprağı olduğunu da iddia etti. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'yı hedefe koydu. Hizbullah'tan bahsettiği sırada Lübnan'da binlerce sivilin yaralanmasına yol açan saldırıyı anımsatmak için cebinden çıkardığı çağrı cihazını salondakilere gösterdi. İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Danny Dannon da İran'da

0: Diplomata provokasyona kalkıştı. İranlı diplomata Starlink uydu interneti modemini uzatarak rejim değişikliği çağrısında bulundu. İranlı diplomat denlene karşılık vermedi. Cihazı uzatan İsrail temsilciyi görmezden geldi.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu. Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81.

0: Günaydın efendim. Esra Kürek ben. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıkları yaklaşık 4 saat boyunca aktarıyor olacağız. Dilerseniz hemen başlayalım. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 10 kişiden 15 yaşındaki saldırganın da aralarında bulunduğu 7'si tutuklandı.
1: Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnce Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki pompalı tüfekli saldırıda 11 öğrenci yaralanmıştı. Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada 15 yaşındaki saldırganın da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemede hakim karşısına çıkan 10 kişiden saldırgan, annesi, babası, dedesi, kuzeni, arkadaşı ve saldırıda kullanılan pompalı tüfeğin fişeklerini satan av bayi sahibi tutuklandı. Diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu arada saldırıda yaralanan öğrencilerden 8'i taburcu olduğu, 3'ünün tedavisi ise sürüyor.
0: Efendim, yüz binlerce yatırımcının etkilendiği fon soruşturmasında 3. dalga operasyonu için düğmeye basıldı. Kapalı fonda hesabı ve işlemi bulunduğu belirlenen yeni isimler tek tek tespit edildi. Fonlar aracılığıyla borsada yapılan yaklaşık 20 milyar dolarlık manipülasyonla ilgili tutuklu sayısı ise 51'e yükseldi. Tüm fon sahipleriyle yöneticilerinin mal varlıklarına da el konuldu. Son durumu alacağız. A Haber muhabiri Kübra Tepeci yayın için hazır. Hemen dönelim. Son gelişmeleri Kübra'dan alalım.
2: Teşekkürler Esra. Senin de belirtmiş olduğun gibi tutuklu sayısı 51'e yükseldi. Dün 47'ydi, hatırlatalım vatandaşlara da. Peki bu zamana kadar neler yaşanmıştı, neler olmuştu? İstersen kısaca bir özetleyelim ve son durumdan bahsedelim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında tüm fon sahipleri ve yönetici kademelerinde yer alan şüphelilerin öncelikle mal varlıklarına el konuldu. Soruşturma kapsamında yapılan operasyonlarda toplam 76 şüpheli hakkında işlem başlatılmış. Yine aralarında Tere Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen var ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın da olduğu ilk önce 45 kişi tutuklanmıştı. Yapılan operasyonlar sonucunda 7 kişi işlemleri tamamlandıktan sonra 45 kişi ilk önce tutuklanmıştı. Son olarak soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişi arasında bulunan yine Enis Bulut ve Burak Gökçe de tutuklanmıştı. Dün böylelikle tutuklu sayısı 47'ye yükselmişti. Bugün yine 7 işlemleri devam eden 4 kişi hakkında da tutuklama kararı geldi ve tutuklu sayısı 51'e yükseldi. Hakkında işlem başlatılanların sayısı da 76'ya ulaşmıştı. Tüm fon sahiplerinin tabii yöneticilerin mal varlıklarına el konulduğunu belirtmiştik. Bunun yanı sıra o kişilerin birinci derece yakınlarının mal varlıklarında dondurulduğunu hatırlatalım. Ayrıca soruşturma kapsamında sermaye piyasası işlemleri soruşturmasında Pusula Holding kapalı fon sisteminde işlem gerçekleştirdiği belirlenen 12 şüpheli de tespit edildi. Tabii zanlar hakkında 5'i hakkında daha önce de işlem başlatıldığı da belirtildi. Şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilen zanlıların sermaye piyasası kanununa muhalefetten suçlandığını da belirtmiş olalım. Fon soruşturması giderek derinleşiyor. Operasyonlar da tabii bu anlamda devam ediyor. Sayı da tutuklu sayısı da son olarak 51'e yükselmişti. Dün dediğim

0: gibi 47 idi bu. Son soruşturmasında toplam tutuklu sayısı şu anda 51 olduğunu belirtmiş olalım. Ve yeni gelişmeler oldukça da aktarmaya devam edeceğiz diyerek sözü size bırakalım.
1: Kübra Tepeci aktardı fon soruşturmasına ilişkin son gelişmeleri. Teşekkür edelim ve gündemin diğer başlıklarıyla devam edelim. Türkiye'de organize suç soruşturmaları ve çete çatışmalarıyla gündem olan Çingene Ümitli lakaplı Ümit Yalçın, İspanya'nın Malaga kentinde bir restoranda silahlı saldırıya uğradı. Yüzünden ağır yaralanan Yalçın hastanede tedavi altına alındı.
2: Avrupa'nın göbeğinde çete hesaplaşması yaşandı. Çingene Ümit lakaplı Ümit Yalçın'a silahlı saldırı düzenlendi. Olay İspanya'nın turizm merkezlerinden Malaga'da meydana geldi. Türkiye'de organize suç soruşturmaları ve çete çatışmalarıyla gündem olan Ümit Yalçın, bir restoranda yanındaki iki kişiyle yemek yediği sırada iki saldırgan tarafından yüzünden vuruldu. Ardından failler kayıtlara karıştı. Ümit Yalçın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla birlikte alarma geçen İspanyol polisi bölgedeki çok sayıda güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Yalçın'ın vurulması Malaga'da 5 gün önce yaşanan bir soruşturmayı daha dikkat çekici hale getirdi. Öyle ki 18 Eylül'de kentin La Victoria bölgesinde 20 yaşındaki bir genç silahlı saldırıda öldürülmüş, 3 İsveç vatandaşı tutuklanmıştı. Basına yansıyan bilgilere göre genci öldüren ilk grup aslında Ümit Yalçın'ı hedef almak istedi. Ancak grubun Çingene Ümit yerine şüphelendikleri başka kişiyi vurmasıyla ikinci bir ekibin devreye sokulduğu öne sürüldü. İspanyol polisi iki saldırı arasında henüz bir bağlantı bulunduğunu açıklamadı. Araştırmalar sürüyor. Soruşturmada 2025 yılının Ağustos ayında Malaga'da öldürülen Daltonlar Çetesi yöneticisi Caner Koçer dosyasıyla olası bağlantılar da inceleniyor. Koçer'in öldürüldüğü sırada yanında bulunduğu belirtilen F.Y. Ümit Yalçın'a yönelik saldırıdan bir gün önce Malaga'daki Boğa Güreşi Arenası'nın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Bunun üzerine polis paylaşımın yapıldığı bölgedeki otel ve çevresinde araştırma başlattı. 2024'te Türkiye'den kaçan Yalçın'ın Daltonlar Çetesi yöneticisi Caner Koçer cinayeti nedeniyle hedef alındığı üzerinde duruluyor.
1: Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği şüpheli helikopter kazasına ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyonu düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 47 şüpheliden 33'ü yakalandı. Onun cezaevinde olduğu öğrenildi. Firari 4 kişi ise aranıyor efendim. Ayrıntıları ve çok daha fazlasını öğreneceğiz. Şener Çetin yayın için hazır. Hemen sözü Çetin'e bırakayım.
3: Büyük Birlik Partisi lideri merhum Muhsin Yazıcıoğlu 2009'da helikopter kazası nedeniyle hayatını kaybetmişti. Tabii 17 yıllık süre içerisinde bu kaza mı cinayet mi tartışmaları devam etti. Kahramanmaraş'tan 12 Haziran tarihinde dosya Ankara Başsavcılığına devredildi ve soruşturma daha da derinleştirildi. Bu soruşturma kapsamında ilk dalga operasyon geldi. 13 Temmuz tarihinde bu operasyonda 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve akabinde bunlardan 19'u tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek daha sonra bir açıklama yaptı. Özellikle kazaya ilişkin FETÖ'nün ciddi anlamda organizasyon halinde emarelerin olduğuna dikkat çekti ve soruşturma daha da derinleştirildi ki o soruşturmada da FETÖ'nün parmak izinin çıktığını söylemek mümkün. Bu anlamda soruşturma devam ederken ikinci dalga bir operasyon daha geldi. Bu operasyonda yine Ankara merkezde 16 ilde 45 adrese yönelik gerçekleştirildi ve bu kapsamda da 33 kişi hakkında 33 kişinin gözaltına alındığını söylemek mümkün. 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendi. Firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarında sürdüğünü belirtelim. Bu anlamda Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurmuştu yeni operasyonun detaylarını da ki FETÖ PDY faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli bulunuyordu. Bu anlamda 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi ki düzenlenen 16 ilde düzenlenen o operasyonda da 33 kişi gözaltına alındı ve gözaltı

0: Alınan kişilerden yine 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendi. Firari 4 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyleyelim ki Adalet Bakanı Akın Gürlek bu anlamda olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü ve hakikatin izini sürmeye de devam edeceklerinin altını çizdi diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Şener Çetin aktardı gelişmeleri. Teşekkür edelim efendim. Şimdi devam edelim. Trabzon'da aşırı yağışın ardından heyelan meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil yolun çökmesiyle birlikte dereye yuvarlandı. Araçta bulunan iki kişi ise yaralandı.
2: Yol çöktü, araç dereye sürüklendi. Faciadan dönülen olay Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana geldi.
3: Doğu Karadeniz bölgesi yaklaşık bir aydır yoğun yağmur altına ve toprak suya doymuş durumda. Bunun sonucunda da geçtiğimiz gece Trabzon'un Ortahisar ilçesi Pelitli mahallesinde gördüğünüz gibi büyük bir heyelan meydana geldi.
2: Seyir halindeki otomobilin sürücüsü gece saatlerinde çöken yolu fark edemedi. Araç dereye sürüklendi.
3: Gece geç saatlerde yol çöktüğü esnada büyük bir faciadan da dönüldü. Buradan geçen araç gördüğünüz noktaya düştükten sonra ırmağa doğru yuvarlandı ve iki kişi yaralandı.
4: İki günden beri yağmur yağıyor. Bu yolda sonradan dolgu yol olduğu için dayanamadı toprak. Toprak aşırı su çekince işte böyle bir heyelan meydana geldi.
2: Yaralılar ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. Mahalle sakinleri ise çöken yolun bir an önce onarılmasını istiyor.
1: İngiliz The Economist dergisinde dikkat çeken bir analiz yayınlandı efendim. Amerika geri çekildiğinde başlıklı o yazıda Washington yönetiminin Orta Doğu'daki hegemonyasının sona erdiği ileri sürüldü. Analizde bölgede oluşan güç boşluğunu dolduracak en güçlü alternatif faktörün ise Türkiye olduğu vurgulandı.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu hegemonyası sonunu buluyor. İngiliz medyası dikkat çekici bir analiz yayınladı. Bölgedeki güç boşluğunu dolduracak en önemli alternatifin Türkiye olduğu vurgulandı. Uluslararası medyada Türkiye'nin bölgede artan etkisi hemen her gün yer buluyor. Son olarak İngiliz The Economist dergisi dikkat çeken bir analiz yayınladı. Amerika geri çekildiğinde başlıklı yazıda ABD'nin Orta Doğu'daki hegemonyasının sona ermek üzere olduğu ve ABD'nin bölgede sıkıştığı kaydedildi. İngiliz dergi, ABD'nin çekilmesi durumunda güç boşluğunu doldurabilecek 3 ülkenin Türkiye, İran ve İsrail olduğu belirtildi. Türkiye'nin öne çıkan yönü olarak Arap ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirmesinin altı çizildi.
5: Biz bir taraftan çok güçlü, kurumsallaşmış, sorunlara sahip çıkabilen, bölgeye gerçek manada istikrar, barış ve refah getiren bir temel atarken, diğer yandan da tabii ki bu ittifakın genişlemesi konusunda hemfikiriz. Ama bu bir süreç içerisinde olacak.
2: Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'deki yeni dönemde Türkiye'nin rolü, Pakistan ve Suudi Arabistan'la imzalanan savunma anlaşması ve Irak'la yapılan yeni işbirlikleri vurgulandı. Savunma sanayindeki gelişimin vurgulandığı yazıda Türkiye'nin pragmatik bir dış politika vizyonuyla sürekli olarak yeni fırsatlar yakaladığı kaydedildi.
1: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanları Riyad'da bir araya geldi. Kritik zirvede Suudi Arabistan'a verilecek askeri ve savunma desteği masaya yatırıldı. Peki toplantıdan hangi karar çıktı? Riyad'da ne tür bir destek sağlanılacak? Ayrıntıları almak üzere İslamabad'a gidiyoruz efendim. A Haber muhabiri Fakur Rahman notlarıyla karşımızda, sözü Rahman'a bırakayım.
6: Günaydın Esra. Evet, Riyad'da çok önemli bir toplantı yer aldı ve bu toplantı Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında yer aldı. Bu sefer Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan üst düzey askeri yetkililer bir araya geldi. Pakistan Genelkurmay Başkanı Marşal Asim Munir, Türkiye heyetine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan heyetine Genelkurmay Başkanı Fahd bin Hamid el-Ruveri başkanlık etti. Tabii bu Mekke ortak anlaşması kapsamında savunma kuvvetleri komutanları ve Genelkurmay komutanları bir araya geldi. Öncelikle

0: Mekke ve sivil ve ekonomik altyapıya Husiler tarafından yapılan saldırılar kınandı. Önemli kararlar alındı. Evet, birincisi istihbarat paylaşımı konusunda bir karar aldı. Askeri koordinasyon, kabiliyet ve yetenek entegrasyon güçlendirilmesi, caydırıcı ve ortak savunma gücü daha fazla pekiştirme üzerinde anlaştılar. Ve bu yönde de yöntemler üzerinde de bir anlaşma vardılar. Ayrıca Suudi Arabistan kararlarının güvenliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünü savunma konusunda kararlılığı ortaya kaydedildi. Pakistan ordu sözcülük tarafından yapılan bu açıklama bu şekilde geldi. Şimdi Pakistan Başbakanı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısına hitap etti ve Körfez bölgesinde deniz ticaret yolların açık kalmasının altını çizdi. Yani Hürmüz Boğazı ve Babel Mandep demek istiyor. Ayrıca İran ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları da bir araya geldi. Dolayısıyla şimdi diyalog ve askeri caydırı güç yan yana gidiyor. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıyı önlemek için şimdi yoğun bir diplomatik çaba ve bu toplantıda alınan kararlar önümüzdeki günlerde biz Körfez bölgesinde bir huzurun sağlanması yolunda bu çabaların olumlu bir sonuç vereceği yönünde ümitleri var diyebiliriz.
1: Evet Fakur Rahman, teşekkür ediyoruz aktardığın bilgilerden dolayı. Efendim, Moskova'dan da savaşın seyrini ve diplomasinin geleceğini doğrudan etkileyecek kritik bir açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile müzakere kapısının tamamen kapanmadığının da sinyallerini verdi. Ancak tüm kararın yalnızca Rusya'nın çıkarlarına göre alınacağını da yine sözlerine ekledi.
2: Moskova cephesinden hem diplomasi hem de misinleme mesajı geldi. Rusya lideri Putin, Ukrayna ile müzakere kapısının açık olduğunu söyledi. Ancak kararın Rusya'nın çıkarları doğrultusunda verileceğini vurguladı. Moskova'nın gündeminde Ukrayna'nın son dönemde arttırdığı İHA saldırıları, enerji tesislerine yönelik eylemler ve Karadeniz'deki kritik hamleler var. Putin, Rus ordusunun bu saldırılarda sert karşılık verdiğini söylüyor.
3: Rus silahlı kuvvetlerinin misilleme eylemlerinin düşman için o kadar acı verici ve yıkıcı olduğu anlaşılıyor ki düşman şimdi birkaç cephede ateşkes konusunu yeniden aktif olarak gündeme getirmeye başladı.
2: Putin'e göre enerji ve hava sahasına saldırıların karşılıklı olarak durdurulması masaya gelebilir. Ancak Moskova, Ukrayna'nın son saldırılarını müzakere sürecinin önündeki önemli engellerden biri olarak görüyor.
3: Müzakerelerin yeniden başlaması önerisi elbette masada. Ancak tüm yaptıklarından sonra ne yapmamız gerektiğini de dikkatlice hesaplamamız gerekir. Her halükarda müzakerelerin tekrar başlaması da dahil tüm seçenekler Rusya'nın çıkarları doğrultusunda gerçekleşecektir.
2: Putin, Ukrayna'nın Rusya'daki seçimler sırasında saldırı düzenlememesi halinde müzakereleri başlatmayı planladıklarını duyurdu.
3: Eğer Ukrayna Rusya seçimlerine saldırmasaydı, seçimlerin ardından müzakerelere başlamayı planlıyorduk.
2: Moskova'dan Avrupa'ya da mesaj var. Putin, Rusya'nın Avrupa'yla askeri çatışma planını açıkça dile getirdi.
3: Avrupa ile herhangi bir askeri çatışmaya hazırlanmıyoruz. Böyle bir planımız yok ve bunun için hiçbir gerekçemiz yok.
2: Moskova'nın mesajı net. Müzakere masası mümkün. Ancak kuralları Rusya'nın çıkarları ve sahadaki gelişmeler belirleyecek.
1: Efendim, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian New York'ta Fox News'e verdiği röportajda savaştan nükleer programı Hürmüz Boğazı'ndan Husilere kadar birçok başlıkta dikkat çeken mesajlar verdi. ABD ile uluslararası hukuk çerçevesinde anlaşmaya hazır olduklarını söyleyen Pezeşkian, %60 zenginleştirilmiş uranyum konusunda da uluslararası hukuk çerçevesinde hareket edeceklerini belirtti. İran Cumhurbaşkanı Hürmüz Boğazı konusunda ABD'yi suçladı ve Husilerle de temas halinde olduklarını söyledi.
4: Tahran yönetimi Washington'da gerilimin gölgesinde diplomasi kapısını açık tutuyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, New York'ta Fox News

0: istemiyorsa seçimlerden önce ya da sonra bizim için ne fark eder ki?
1: Pezeşkiyan, hayatta olup olmadığı merak edilen İran lideri Müşteba Hamane ile görüştüğünü de söyledi.
0: Tam olarak tarihleri hatırlamıyorum. Yaklaşık bir ay, bir buçuk ay önce yaklaşık 7 saat boyunca bir araya geldik.
1: En dikkat çeken çıkışlardan biri nükleer programla ilgiliydi. %60 zenginleştirilmiş uranyumu bırakacak mısınız sorusuna Pezeşkiyan'ın yanıtı net oldu.
0: Evet, nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasına dayalı olarak uluslararası hukuk çerçevesinde uymamız gereken ne varsa ona uyacağız.
1: İran Cumhurbaşkanı Hürmüz Boğazı konusunda da Washington'ı hedef aldı.
0: Hürmüz Boğazı'nı kapatmamıştık. Boğaz açıktı. Hiçbir hukuki gerekçe veya çerçeve olmaksızın bize saldırdılar. Liderimizi suikastla öldürdüler ve şehit ettiler.
1: Yemen'deki Husiler de başlıkları arasındaydı. Pezeşkiyan, Husilerle temas halinde olduklarını söyledi.
0: Husiler kendi eylemlerinden sorumludur, bizden talimat almazlar. Bölgede kendilerine dayatılan koşullar nedeniyle direniş gösteren gruplar olarak onlarla temas halindeyiz. Sistematik bir ilişki söz konusu değildir.
2: Paris'ten Avrupa'nın geleceğine dair dikkat çeken mesajlar geldi. Papa 14. Leo'nun Fransa temaslarında savaşların gölgesinde Avrupa'nın barış arayışı öne çıktı. Papa nükleer silahlardan Orta Doğu'daki krizlere, yapay zekadan insan haklarına kadar pek çok konuda uluslararası topluma çağrıda bulundu.
1: Vatikan'dan 18 yıl sonra bir ilk yaşandı. Papa 14. Leo Fransa'ya ilk resmi ziyaretini yaptı. 4 günlük ziyaretinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la Elize Sarayı'nda bir araya gelen Papa, savaşlardan nükleer silahlanmaya, Orta Doğu'dan yapay zekaya kadar birçok başlıkta mesaj verdi. Dünyada artan savaş ve krizlere dikkati çeken Papa 14. Leo, nükleer silahların güvenliğin garantisi olduğu düşüncesini yanlış olarak niteledi. Papa silahsızlanma çağrısı da yaptı.
3: Savaşın ulusları ve dünyamızı sarsan çok yönlü krizler karşısında, Fransa'nın özellikle sevgili Avrupa'mızda barışın ve çok taraflılığın yorulmak bilmez bir savunucusu olarak kalması gerekiyor. Fransa geleneksel değerlerine sadık kalarak silahsız ve silahsızlandırıcı bir barış için çalışsın ve bu hedefe benzersiz katkısını sorumluluk bilinciyle sunsun.
1: Papa'nın mesajlarında Orta Doğu'da önemli bir yer tuttu. Çatışmalardan etkilenen halklara dikkat çeken Papa, insan onurunun ve yaşam hakkının korunması çağrısında bulundu. Papa 14. Leo'nun gündeminde yapay zeka da vardı. Teknolojinin insanın hizmetinde tutulması gerektiğini vurguladı.
3: İlk genelge mektubumda yapay zeka konusuna değinmenin insanı tüm düşüncelerin merkezine yerleştirmek için elzem olduğunu düşündüm. Günlük yaşamlarımızı istila eden ve şekillendiren makine cennetinin ortasında insanlığımızı kaybetmemek için ahlaki olarak neyin iyi olduğunu tanıyabilmemiz için zihinlerimizi etik muhakeme konusunda eğitmemiz acil bir gerekliliktir.
2: Efendim, Adana'da iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Sokaklar savaş alanına döndü. Bu sırada silahlardan çıkan kurşunlardan biri yoldan geçen 9 yaşındaki Muhammed Emir'in başına isabet etti. Muhammed hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olaya ilişkin iki kişi ise tutuklandı.
4: Muhammed Emir ağabeyi 23 yaşındaki Ali Çalışan'la birlikte diş tedavisinden dönüyordu. Araçla ilerleyen abi kardeş sokakta kavga edip silahla birbirlerine ateş eden iki grubun ortasında kaldı. Koşunlardan biri aracın arka koltuğunda oturan küçük Emir'in başına isabet etti.
5: Yüreğir otogarı içerisinde otobüs yıkan iki kişi, iddiaya göre üzerinde bulunduğumuz caddede araç içerisinde yüksek sesle müzik dinleyen kişileri sözlü olarak uyardı. Ancak bu uyarı sonrasında taraflar kısa süre içerisinde önce tartışmaya, ardından da tekme yumrukla kavga etmeye başladı.
4: Ağabeyinin hızla hastaneye yetiştirdiği minik Emir, iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Oğlunu toprağa veren acılı baba, olayın faillerinin en ağır cezayı almasını istiyor.
6: Okula başlayacaktı. Okula başlayacak olan çocuk şu anda mezarda yatıyor yani. Yani tek istediğim tek bir şey, şu an kimin evinde silah varsa en ağır cezaya tabi tutulmasını istiyorum. Onun dışında bir şey istemiyorum.
4: Olayın ardından harekete geçen polis, silahlı kavgaya karışan 4 şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Adliyeye sevk edilen sanlılardan

0: olan ikisi tutuklandı.
1: Efendim bu görüntüler ise İstanbul Fatih'ten. Fatih'te bir otel sahibinin kendi çalışanları tarafından dolandırıldığı ortaya çıktı. Otel sahibini yaklaşık 1 milyon dolar zarara uğratan 5 otel çalışanı tutuklandı. Zanlıların paraları kasa yerine ceplerine koydukları anlarsa kameralara yansıdı.
2: Çalıştıkları iş yerini dolandırdılar, 1 milyon dolarlık vurgun yaptılar. Görüntüler İstanbul Fatih'te kayda geçti. İddiaya göre otel yönetimi ve çalışanları el birliği yaparak müşterilerden alınan bazı ödemeleri işletmeye aktarmak yerine çeşitli yöntemlerle kendi ceplerine yönlendirdi. Yaklaşık 1 milyon dolarlık zarara uğrayan otel iflasın eşiğine geldi. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis geniş çaplı çalışma başlattı. Otelin güvenlik kameraları tek tek incelendi. Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Şüphelilerin paraları kasa yerine ceplerine koydukları anlarda kameralar kayıttaydı. 21 Eylül günü düzenlenen operasyonda 8 otel çalışanı gözaltına alındı. Otel sahibini yaklaşık 1 milyon dolar zarara uğratan zanlılardan 5'i tutuklandı, 3'ü hakkında ev hapsi kararı verildi.
1: Efendim uzaktan çalışma yönetmeliği yürürlüğe girdi. Resmi gazetede de yayınlanan yönetmelik değişikliğine göre işçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günlerle çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek.
2: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın esnek çalışma modeline yönelik uzaktan çalışma yönetmeliğinde yaptığı değişiklik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Uzaktan çalışma yönetmeliğinin 9. maddesinde yapılan değişiklikle çalışmanın bir kısmının iş yerinde, bir kısmının uzaktan çalışma usulüyle yerine getirilmesi mevzuata girmiş oldu. Buna göre işçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günlerle çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek.
3: Hem çalışanı koruyalım haklarını ama bir miktarda esneklik sağlayalım.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de önceki günlerde katıldığı yayında esnek çalışma modelinin gündemde olduğunu ifade etmişti.
3: Daha esnek çalışma modelleri Türkiye'nin menfaatinedir.
2: Öte yandan uzaktan çalışma 6 Eylül'de resmi gazetede yayınlanan 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli programda da yer almıştı. OVP'de yer alan formüllere göre 6 yıl iş gücüne meslek kazandırmaya yönelik programlar yerel iş gücü talebi ve bölgesel ihtiyaçlar gözetilerek geliştirilecek. İş ve yaşam uyumunun ve çalışan verimliliğinin artırılması doğrultusunda çalışma günlerinin ayarlanmasıyla esnek süreli istihdam modellerine ilişkin geliştirme çalışmaları yapılacak.
1: Türkiye Emlak Katılım Bankası, Katılım Evim, Bir Evim ve İktisat Katılım Bankası'nın pay devri işlemleriyle ilişkin yeni açıklama yaptı. Banka, taraflar arasında yürütülen görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiğini duyurdu.
4: Katılım Evim ve Bir Evim'de devir süreci hızlandı. Türkiye Emlak Katılım Bankası'ndan Katılım Evim, Bir Evim ve İktisat Katılım Bankası'nın pay devir sürecine ilişkin yeni açıklama geldi. Banka, taraflar arasında yürütülen görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini duyurdu. Devir işlemleri kapsamında gerekli resmi izin ve onaylar için Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu ve BDDK'ya başvurular yapıldı. Gözler şimdi düzenleyici kurumlardan gelecek izin ve onaylarda. Türkiye Emlak Katılım Bankası gerekli onayların alınmasının ardından Katılım Evim Tasarruf Finansman, Bir Evim Tasarruf Finansman ve İktisat Katılım Bankası'nın pay devir işlemlerinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı. Banka konuya ilişkin önceki açıklamasını 17 Eylül'de yapmıştı.
1: Efendim İstanbul Bahçeli Evler'deki Yayla Camii için çürük raporu çıkınca yıkım çalışmasına başlandı. Ancak beklenmeyen bir durum yaşandı. Caminin kubbe ve beton yapısı olduğundan dayanıklı çıktı ve cami günlerdir yıkılamadı.

0: büyük raporu verildi. Ancak cami günlerdir yıkılamıyor, kubbe iş makinelerine direniyor. İstanbul Bahçelievler'deki yerde cami için karo testi yapıldı. Riskli olduğu tescillenen cami için yıkım kararı kaçınılmaz hale geldi. Ancak kubbe ve beton yapı beklenenden çok daha dayanıklı çıktı. Hal böyle olunca yıkımın planlanandan daha uzun sürmesine sebep oldu. Yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni caminin yapımını ilçe müftülüğü üstlenecek. Modern ve depreme dayanıklı olarak tasarlanan yeni cami projesinin finansmanı bir hayırsever tarafından karşılanacak. Yeni projede geçmiş uygulamaların aksine cami altına dükkan yapılmasına izin verilmeyecek.
1: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantısındaki Molla Gürani Viyadüğü'nde sürdürülen derz onarım çalışmasında artık sona gelindi. Viyadük'teki çalışmanın artık yarın tamamlanması bekleniyor efendim.
0: Molla Gürani Viyadüğü'ndeki derz onarımında çalışmalar hız kazandı. Viyadüğün pazar günü yeniden kullanıma açılması planlanıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantısında yer alan Molla Gürani Viyadüğü'nde zamanla yıpranan ve hasar gören genleşme derslerinin yenilenmesi amacıyla 21 Eylül'de çalışma başlatıldı. Çalışmalar gece saatlerinde yürütülüyor. Bu süreçte ulaşım diğer platforma aktarılıyor. Gündüz saatlerinde araç geçişleri derslerin üzerine yerleştirilen geçici rampalar üzerinden sağlanıyor.
2: Molla Gürani Viyadüğü'nün güney etabındaki çalışmalarda artık son aşamaya gelindi. Özel bir beton döküldü. Dayanım testi yapılacak. Eğer o dayanım testi pozitif şekilde olursa trafik normal seyrine geri dönecek.
0: Çalışmaların hafta sonu tamamlanmasının ardından yolun yeniden tam kapasiteyle kullanıma açılması planlanıyor.
1: Ve efendim son yapılan araştırmalara göre İstanbullular yılda 118 saatlerini trafikte harcıyor. Peki dünyada birinci sıraya yerleşen İstanbul trafiğine çözüm ne? İşte hem uzmanların hem de İstanbulluların düşünceleri.

0: Günde kaç saatiniz yolda geçiyor?
1: 3 saatimiz falan yolda geçiyor.
2: Aya vurduğun zaman belki 15 gün veya 10 gün ortalama trafikte böyle zaman geçiyor.
3: Çok sıkıntılı bir trafik yaşıyoruz İstanbul'da maalesef.
4: Trafik adım adım ilerliyor. Hız ibreleri adeta hareket etmiyor. İstanbul yapılan son araştırmalarda trafik yoğunluğunda dünyada ilk sırada. Öyle ki İstanbulluların yılda 118 saati trafikte geçiyor.
5: En basit bahçeli evlerden Başakşehir'e gitmek için bile normalde 10 dakikalıksa 1 saatimiz gidiyor.
0: İşte bizler de sabah trafiğinde yola çıkacağız ve İstanbul Maltepe'den Fatih'e ulaşmaya çalışacağız. Bakalım kaç dakikamızı trafikte harcayacağız. Şimdi tabii kronometremizi de başlatacağız. Bakalım bu dakikalar hangi dakikada son bulacak?

anda Beylikdüzü'ndeyiz ve bulunduğumuz noktada oldukça yoğun bir trafiğin olduğunu söyleyebiliriz. E5 karayolunu kullanarak Fatih'e gideceğiz. Aslı Bilger Kutludağ'ın yanına gideceğiz. Şu an saatlerimiz 7.30'u gösteriyor. Kronometreyi başlatacağız. Bakalım kaç dakikada Fatih'te olacağız.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne neredeyse geldik ve şu anda 1 saat 7 dakika geçti. Bakalım Fatih'e daha yolumuz var. Ne kadar sürede Fatih'e varacağız? Ve sonunda Fatih Vatan Caddesi'ne ulaştık. 1 saat 28 dakika sürdü ama halen Nuray Korkmaz'ı göremiyorum. Bakalım onlar da Vatan Caddesi'ne ne zaman ulaşacak?

0: Muracığım ilk varan biz olduk. Siz ikincisiniz. Kaç dakikada geldiniz? Kronometreni gösterebilir misin?
1: Bizim Beylikdüzü'nden Fatih'e gelmemiz tam 1 saat 32 dakika sürdü.
0: Demek ki şunu anlıyoruz ki her iki tarafından da aslında İstanbul'un aynı sürelerde ulaşılıyor diyelim.
2: Peki hem karayollarına hem de toplu ulaşıma yapılan yatırımlara rağmen İstanbul neden hala trafik yoğunluğunda birinci sırada? İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Halit Özen, dünya metropollerinde de benzer sorunun yaşandığına vurgu yapıyor.
3: New York benzer durumda, Londra benzer durumda, hemen hemen tamamında trafik problemi var. Şu anda İstanbul'da 4 milyon 59 bin otomobil bulunuyor. İstanbul'un nüfusu 2023, 2024, 2025 yıllarında 1.11 katı artmış. Ancak bunun yanında otomobil sayısına baktığınız zaman otomobil 1.89 katı artmış.
2: Peki İstanbul trafiğine çözüm ne olabilir?
3: Burada da en önemli alternatif olarak karşımıza raylı sistemler geçiyor. Bizim İstanbul'umuz için metrobüs var. Elimizdeki mevcut ulaşım türlerini daha verimli kullanmamız gerekiyor.
2: Trafiği oluşturan unsurların başında tek kişi seyahat eden araç sahipleri de geliyor. Amerika başta olmak üzere bazı ülkeler bu duruma çare buldu.
3: Yüksek doluluklu araçlar bir tane şeridi ücretsiz olarak kullanıyorlar. İçerisinde bir kişi varsa o araç o şeridi kullanamıyor. Dolayısıyla bir aracı birden fazla kişinin kullanmasına yönlendirmiş oluyorsunuz.
0: Peki bizde fayda olur mu?
3: Tabii ki olur.
2: Profesör Doktor Halit Özen, karayolları kapasitesinin artırılmasının bir nebze çare olabileceğini ancak kesin çözüm olmayacağına da vurgu yapıyor. Çünkü yapılan son araştırmalara göre 1,5 milyon araç otoparkta trafiğe çıkmak için bekliyor.
3: Kapasiteyi artırmak da aslında çok büyük çare olmayabilir. Neden? Çünkü ilk 1,5 milyon araba bekliyor otoparkta. Bunun 1 milyon tanesi hemen yola çıkacak. Dolayısıyla bizim çok akıllı yatırımlar yaparak kapasiteyi nerede artırmamız gerektiğini, hangi noktalarda artırmamız gerektiğini net olarak tespit edip oralara karayolu yatırımları yapıp bunun yanında toplu taşımayı da verimli bir hale getirmemiz gerekiyor.
4: Toplu ulaşıma dönmek lazım.
5: 50 seneden beri İstanbul'dayım. Hiç çözüldüğünü görmedim.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu hızlı tren ağında 2028'in hedefini açıkladı. Hızlı tren hattının doğrudan bağlantılı il sayısı 11'den 27'ye çıkarılacak. Demiryolu ağı ise 17.287 kilometreye çıkıyor olacak. A Haber muhabirim Ahmet Çelik'e uzanacağız efendim. Detaylar Ahmet Çelik'te olacak. Günaydın diyerek sizi Çelik'e bırakalım.
6: Evet, günaydın. Bakan Uraloğlu 1856'da başlayan demiryolu yolculuğunun 2053 hedeflerini aslında açıkladı ama 2028 yılında hızlı tren ağındaki gelişmeleri aktardı. 11 ile direkt bağlantı var ama 2028 yılı sonunda ise bu bağlantının 27 ile ulaşacağı bilgisini verdi. Tabii bu rakamlar direkt bağlantılar, fakat direkt bağlantılarla birlikte kısmi bağlantı da olacak. Yani ulaştığı il sayısı 27 ama o illere yakın illerde bu hatlardan faydalanacak. Yani memleketin yarısından fazlasının hızlı trenden faydalanacağı bilgisini de paylaşmış olalım. Son 25 yılda 10.942 kilometrelik bir yol vardı ama bu demiryolu ağı 13.919 kilometreye çıkartıldı. Sıfırdan 2.551 kilometre hızlı tren ağının yapıldığı bilgisini de paylaşalım. Cumhuriyet döneminin en büyük yatırımları demiryolunda hayata geçtiği bilgisini de paylaşalım. 2028'de 11 il bağlantısı 27'ye çıkacak. Şu anda hatta çalışmaları devam eden iller Ankara, İzmir, Halkalı, Kapıkule, Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli, Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Yerköy, Kayseri, Kırıkkale, Çorum, Karaman, Ulukışla hatlarında şu an itibariyle çalışmaların devam ettiği bilgisini de paylaşmış olalım. Yani yılda yaklaşık olarak 135 kilometrelik demiryolu ağının yapıldığı bilgisini de paylaşmış olalım. 2053 hedefini kapsamında 4.158 kilometre hatta şu an itibariyle çalışmaların devam ettiğini de paylaşmış olalım. alalım. Bir başka önemli hedef ise lojistik merkezleri sayısının arttırılması. 12 olan lojistik merkez sayısının ise 25'e çıkarılması bekleniyor. Türkiye demiryolu ağında hızla devam ediyor. 2028 yılı itibariyle 11 olan hızlı tren ulaşım şehir sayısının 2028'de 27'ye çıkması bekleniyor diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
1: Efendim, İstanbul Eyüp Sultan'da İSKİ'nin altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu deliğinde patlama sesi ve yoğun gaz kokusu paniğe neden olurken bölgede doğal gaz kesildi.
7: Yüksek sesle bir patlama sesi duyduk. Ama öyle ateşli falan bir şey değildi. Fakat inanılmaz derecede ses yüksekti.
8: İSKİ'nin çalışmasında doğalgaz borusu delindi. Büyük patlama sesiyle vatandaşlar panik yaşadı.
9: Çok yani yoğun bir koku vardı.
8: İstanbul Eyüp Sultan'da İSKİ ekiplerinin altyapı çalışması sırasında iş makinesi ana arterdeki doğalgaz borusunu deldi. Patlama sesinin ardından çevreye yoğun gaz kokusu sardı.
10: Tabi çalışmasında doğalgazı patlattılar.
8: İhbar üzerine bölgeye İKTAŞ, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Doğalgaz akışı kesilirken vatandaşlar da bölgeden uzaklaştırıldı.
7: Kepçe arkadaş sanırım yanlışlıkla patlatma durumu oldu. O da ana hartelmiş.
8: Doğalgaz borusu onarılmaya çalışılırken esnaf da çalışmalara tepki gösterdi.
9: Doğalgaz borusunu patlattı. Bütün müşterilerimiz dışarı çıkardılar. Biz de mağduruz, şu anda hala doğalgazımız yok.
8: Vatandaşlar çalışmaların yaz döneminde yapılmasını istedi. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken esnafın da işleri aksadı.
1: Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi bünyesindeki fırında öğrenciler uygulamalı eğitim görüyor. Mutfakta yapılan ürünler sayesinde hem tasarruf sağlanıyor hem de öğrencilerin harçlıkları çıkıyor.
11: Üniversitemizde ve hastanemizde tüketmiş olduğumuz ekmekleri burada üretiyorlar. Bu ekmeklerin bir özelliği var, ekşi mayalı ekmek. Bizim öğrenci kantinlerinde ve yemekhanesinde ekşi mayalı rol ekmekleri günlük 10 bin adet üreterek öğrencilerimize sağlıklı ekmeği sunuyoruz.
2: Ekmek, çikolata, pasta ve birçok ürün. Hepsi üniversitedeki mutfakta yapılıyor. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi bünyesinde kentin gastronomisine katkı sağlamak için fırın kuruldu.
12: Bu fırında öğrenciler ekmek üretiyor, çikolata üretiyor, pasta üretiyor. Ve bunun yanı sıra sağlıklı gıdalar da yine bu fırında bulmanız mümkün.
13: Ekşi mayalı ekmekleri yaptığımız bölüm, pastane ürünlerini yaptığımız bölüm, çikolata ürünlerini yaptığımız bölüm, glutensiz ürünlerini yaptığımız bölüm, ana mutfak dediğimiz bölüm ve bir de alakart mutfak dediğimiz bölüm var. Öğrencilerimiz bir yıl boyunca derslerini burada öğretmenleri nezaretinde ve usta öğreteceğimizin baş nezaretinde derslerini görmekte.
12: Gaziosman Paşa Üniversitesi'ndeki fırın en son teknolojik aletlerle donatılmış durumda. Burada makineler çalışıyor. Öğrenciler ekmekleri çıkartıyor. İşte sıcak sıcak ekmekler fırından çıkmış durumda. Kolay gelsin.
14: Merhaba, teşekkür ederim.
12: Ne yapıyoruz burada?
14: Burada hem mesleki, işletmede mesleki eğitim dersimizi görüyoruz. Hem de masraf programımızı kolayca karşılayabiliyoruz. Hocalarımız sağ olsun.
2: Ayrıca fırında yapılan glutensiz ürünler çölyak hastalarına dağıtılıyor.
11: Sosyal sorumluluk projesi kapsamında da her hafta 40 tane ihtiyaç sahibi ailemizin glutensiz ekmeğini buradan ücretsiz olarak sağlıyoruz.
1: A Milli Futbol Takımı Uluslar A Ligi maratonuna puansız başladı efendim. Kocaeli Stadyumu'nda Fransa'yı konuk eden Ay Yıldızlılar başa baş bir mücadele sergilediği o zorlu karşılaşmada sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Grubundaki ilk sınavında mağlubiyet engelini aşamayan Kırmızı Beyazlar gruptan çıkma şansını sonraki maçlara bıraktı.
15: Türkiye Fransa'yı konuk ediyor Uluslar A Ligi'nde. Bu lige çıktık artık. Devler arasında çıktık. İlk maçımıza Kocaeli'de ev sahipliği yapıyor. Felix Zweier işaretini verdi. Maç başladı. Başarılar bizim çocuklar. Melih Demiral

0: Abdülkerim uzun gönderdi Barış Alper'in olduğu yere. Barış Alper ceza alanında ofsayt yok. Barış vurdu Meyer. İkinci pozisyon yine engellediler. Can.
1: Ofsayt, ofsayt.
0: Şimdi bayrak kalktı.
1: Bir bakalım pozisyona, evet.
0: Pozisyon ekranlarda. En direkt vuruşu hemen kullandı Fransa. Şimdi Oğuz. Arda Güler. Ferdi cezalarında. Ona doğru. Ferdi vurdu, kafayı kalıçta kaldı Meyhan.
1: Şahane bir pozisyon.
0: İyi geldi kaleye.
1: Yazık.
0: Barış Alper, Arda gösterdi kendini. Arda Güler, Barış Alper'e doğru. Barış cezalarında çekti. Yerde kaldı. Felix Sivayer devam diyor. Taç kullanılsın diyor. Barış Alper henüz kalkmış değil. Taç atışı kullanıldı. Olise. Önü kapandı. Yine pası verdi Dembele. Şimdi Şerki cezalarında. Şerki. Melih'le önlüyoruz pozisyonu. Geçti Can'ı. Can bir kez daha karşısına geldi. Olise. Sıyrıldı Can'dan. Orta şansı. Kaleye gönderdi Uğurcan. Müthişsin Uğurcan. Korner. İşte Olise böyle açtı önünü. Böyle vurdu. Uğurcan parmaklarının ucuyla dokundu. Felix Zweier'in düdüğü. İkinci yarı başlıyor. Orada doğrudan taça gönderdi. Rakip yer alanına da yerleşti milli takımımız. Taktiksel bir başlangıç yaptık. Ceza alanı içinde 5 oyuncumuz var. Arda Güler kullandı. Korner arkada. Kafa vuruşu Meyhan. İsmail vurdu kafayı. Meyhan son anda kornere gönderdi. Gole çok yaklaştık. İşte pozisyon ekranlarınızda. Bu kafa vuruşu İsmail'den. Meyhan korner. Bu da bir başka ölçü. Salih bir kez daha Uğurcan. Baskı var Dembele'den. Abdülkerim. Kaptırdık topu. Şimdi etkili geldiler. Cezalandırdı tehlike Mbappe. Topalardan. Dakika 54. Kylian Mbappe. Fransa milli takımının en çok gol atan oyuncusu. Filelerimizi havalandırıyor. İyi başlamıştık. İkinci yarıya Mbappe topu ağlarımıza gönderdi. Cezalarına baktı Ferdi. Pas vermeyi tercih etti Abdülkerim. Bir kez daha Ferdi Kadıoğlu toplamış edisim. Şimdi İsmail. Cezalarında Oğuz vurdu dışarıya. Şerki dripling halinde. Şerki gidiyor. Pası verdi. Olise cezalarında topla buluştu. Kapattık önüne. Şimdi Şerki. Onun pası cezalarımızda değil ki. Gol pozisyonu, top dışarıya gidiyor. Out. Can Uzun. Can sıyrılma çabası rakiplerinden pasını verdi, aldı. Can Uzun cezalarında. Can pozisyonunu kaybetti. Yerde kalıyor. Upamecano baskı yaptı. Arda Güler, kaleci Meyhan. Yine gole çok yaklaştık. Yine Meyhan başarılı. Şimdi Zeki. Zeki iki kişi baskı yaptı Zeki'ye. Zeki ona rağmen ortasını yaptı. Cezalarında bir rövaş atan dışarıya. Abdülkerim. Ah şık gol olsa, çok şık bir gol olacaktı. İsmail Yüksek karşılıyor. İki değişiklik hazırlığı var milli takımımızda. Bu arada kaptırılan top. Defans arkasına atılan bir top. Uğurcan elle müdahale var mı? Oyun devam ediyor. Uğurcan tehlikeli bölgeden uzaklaştırdık. Bekleyin dedi. İtirazları dinliyor şu anda. Dembele, Rabiot. İtiraz eden isimler Fransa'da. Bizim oyuncularımız da orada. Salih orada, kaptanımız Melih orada. Christian Dingert izleme tavsiyesinde bulundu. Felix Sivayer izliyor pozisyonu. Christian Dingert bir kez daha hatırlatalım. Şampiyonlar Ligi maçında verdirdiği kararlarla tepki çekmiş Okan Hoca'nın. Okan Burun'un açıklamaları vardı. İzledi hakem, arka cebine elini attı, kırmızı kart.

0: 10 kişi kalıyoruz. Evet.
1: İtirdi.
0: Ve son düdük Felix Zweier'dan. Türkiye 0, Fransa 1.
2: Efendim, Uluslar B Ligi 4. grupta İsveç sahasında Romanya'yı konuk etti ve ev sahibi ekip maçı golcülerinin kaydettiği gollerle kazandı.
3: Andrej Berka son hazırlıkları yapıyor ve maçı ev sahibi takımı vuruşuyla başlıyor. İsveç-Romanya mücadelesinde keyifli seyirler diliyorum. Baluta. Atak yönüsü arkada, orta kafa ve top yandan dışarı gidiyor. Romanya'nın gole yaklaştığı pozisyon. Maçtaki en net fırsat aynı zamanda bu. Montiano. Çok önemli bir fırsat. Romanya adına. Banku. Kubis. Sağ kanattan yine Ratio hücuma destek veriyor. Pas derinlemesine son çizgiye doğru. Orta etkili nokta. Şut direkten bu kez. Bu kez direkten Montiano. Offside bayrağının da yardımcı tarafından kaldırıldığını görüyorum. Kamil Ayek. Ayari. Ayari savunma arkasına, İsak. İsak son anda müdahale var ama topalarda. Radu'nun müdahalesi yeterli değil. 20. dakika. Alexander İsak, durum 1-0. İsveç 1, Romanya 0. Jonut Radu bu kez müdahalesi yeterli olmadı. Maç başında önemli kurtarışlara imza atmıştı. Hacı sol kanada doğru bırakıyor şimdi. Ratio. Ceza sahasına doğru gönderdiği top. Savunma uzaklaştırmadı. Boşta kalan top ve gol. Top ağlarda 1-1. Top ağlarda Romanya. Deniz Mal'la beraberliği yakalıyor 29. dakika. Bu kez sevinme sırası Romanya'da. Durum 1-1 oldu. Savunmanın da büyük hatası var. Deniz Mal skora dengeyi getiriyor. İsveç 1, Romanya 1. Berkval, Berkval kaleye deniyor. Kalecinin müdahalesi, dönen top ve gol. Top ağlarda. Gökkeniz son anda bir müdahale var ama top filelerle buluştu. İsveç 2, Romanya 1. Son bir müdahale var ama top çizgiyi geçtikten sonra mı o müdahale? Ona bakmak lazım şüphesiz. Gökkeniz ve arkadaşları seviniyor. Durum 2-1. Romanya ikinci yarıya başlayan taraf. İkinci yarıda top İsveç'in kontrolünde büyük oranda. Şimdi ceza sahasına rahat hareketlerle girdi. Vuruşu yandan dışarı gitti. Bu pozisyonda önemli bir şans. Elliot Strout. Önemli bir şansı İsveç adına. Pası İsa. İsa kontrol sağ kanada. Orta şansı, ceza sahası kalabalık, İsa doğru pas tekrar. Ayari kontrol etti. Ayari bıraktığı nokta, şut ve gol, mükemmel bir gol. Süper vurdu topa Elliot Strout. Biraz önce kaçırdı, şimdi attı. Evet, monitörün başına çağırdı var hakemi Fabri. Karşılaşmanın hakemi Andrej Berka'yı. Bir elle oynama söz konusu. Bu inceleniyor karşılaşmanın hakemi tarafından. Evet, izledi Berka. Evet, gol geçerlilik kazanmadı. Elle oynama golün hemen öncesinde. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Maç bitiyor. İsveç 2, Romanya 1 maç sonucu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla ailelerin refah düzeyini yükseltmek ve dar gelirli vatandaşların yanında olmak amacıyla hayata geçirilecek gelir tamamlayıcı aile destek sistemi için devasa adımlar atılıyor. Kamuoyunda vatandaşların

0: Vatandaşlık maaşı olarak da bilinen ve sosyal yardım mekanizmasını sil baştan değiştirecek olan tarihi reformda il il, ilçe ilçe etki analizleri başladı. 2027 yılında uygulamaya girecek sistemle geliri belirli bir eşiğin altında kalan her haneye asgari gelir desteği sağlanacak.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyatı aldım.
5: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Reklam.
6: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin. İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: Reklam.
2: A Haber Radyo.
7: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
0: COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, New York'ta iklim dirençli şehirlerin finansmanına yönelik SURF girişimini başlattı. Birleşmiş Milletler kuruluşları, İlbank ve uluslararası belediye yapılanmalarının işbirliğiyle hayata geçirilen girişimle, iklim hedefleriyle projeler ve finansman arasındaki mesafenin azaltılması hedefleniyor. Kurum, Türkiye'nin deprem bölgesindeki yeniden inşa çalışmalarını örnek göstererek, "Biz bunu sahada çok büyük bir ölçekte uyguladık," dedi.
7: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu. Bursa 88.8, Balıkesir 106.8, Çanakkale 88.8, Edirne 104.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. A Haber Radyo, haberin radyosu. Bursa 88.8, Balıkesir 106.8, Çanakkale 88.8, Edirne 104.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
8: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Gel canımı da acımıyorsa.
10: Güllü duruşması yaklaşırken gözler 4 kritik isme çevrildi. Şarkıcı Gültut, geçen yıl 26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter, tasarlayarak Üstsoy'a karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle yargılanıyor. Davanın ilk duruşması 1 Ekim'de görülecek. Mahkeme soruşturma aşamasında ifadeleri alınan 4 tanığın dinlenmesine karar verdi. Sultan Nur Ulu, Bircan Dülger, Kervan Eminoğlu ve Çağrı Kutlu adreslerinin Yalova dışında olması nedeniyle Segbis aracılığıyla ifade verecek. Olay gecesinin tek tanığı olan Sultan Nur Ulu hakkında soruşturmanın ilk aşamalarında Gültut'un düşerek öldüğünü söylemesi nedeniyle yalan tanıklık suçlamasıyla dava açıldığı kaydedildi. Ulu'nun avukatı Erol Özgüç, müvekkilinin Güllü'nün ölümünün aydınlatılması açısından verdiği ifadelerin kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Avukat Özgüç, müvekkilinin Tuğyan Ülkem Gülter'den korktuğunu ancak tutuklanmasının ardından gördüklerini anlatabildiğini belirtti. dosyada aile dostu olarak yer alan şarkıcı Güllü ve kızı Tuğyan'ı yakından tanıyan Bircan Dülger de tanık olarak dinlenecek. Tuğyan ifadesinde annesiyle yaşadığı bir tartışmanın ardından Bircan Dülger'le dertleştiğini anlatmış, Dülger'e gönderdiği bazı mesajlarda öfkeyle kendisi ve annesi hakkında ölüm ifadeleri kullandığını kabul etmişti. İfade verecek isimlerden biri de Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu. Mahkemenin tanık olarak dinlenmesine karar verdiği bir diğer isimse Çağrı Kutlu oldu. Kutlu'nun Tuğyan'ın kendisine olaydan önce "Abi ben katil olacağım" şeklinde sözler söylediğini ve annesine yönelik bazı planlarından bahsettiğini iddia ettiği kamuoyuna yansımıştı. Gültut dosyasının 1 Ekim'de görülecek duruşmasında davada müşteki sıfatıyla yer alan Tuğberk Yağız Hamza Gülter'in de hazır bulunması bekleniyor.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Hafta sonundayız. Birlikte ilk saatimizi geride bıraktık. Saatlerimiz ona geliyor. Türkiye'den ve dünyadan en sıcak başlıkları yeni saatimizde de aktarmayı sürdüreceğiz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Amerikan Newsweek dergisine önemli açıklamalarda bulundu. Dış politikadan bölgesel güvenliğe kadar birçok kritik başlığı değerlendiren Erdoğan, Türkiye yeni dünya düzeninde doğu veya batı arasında bir tercih yapmayacak mesajı verdi. Mekke Savunma Anlaşması, İsrail ile ilişkiler, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve sınır hattındaki terör unsurlarına da değinen Erdoğan, Türkiye'nin kararlı duruşunu bir kez daha vurguladı.
11: Bir milletin cumhurbaşkanı olarak...
10: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD merkezli Newsweek dergisine röportaj verdi. Küresel dengelerden bölgesel denklemlere kadar kritik başlıkları değerlendiren Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'na ilişkin konuştu.
12: Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı İran'a, İsrail'e veya herhangi bir üçüncü ülkeye karşı kurulmuş bir ittifak olarak değerlendirmek doğru olmaz. Anlaşma, üç devletten herhangi birine yönelik saldırının tüm taraflara yapılmış sayılacağını hükmetmektedir. Bunların nasıl hayata geçirileceğine ilgili siyasi ve askeri mekanizmalar dayanışmalar yoluyla karar verir. Dolayısıyla Irak'ta, Yemen'de veya başka bir yerde meydana gelebilecek her hadiseye bugünden otomatik bir askeri senaryo yazmak doğru olmaz.
10: Erdoğan, İsrail'in Türkiye'ye yönelik artan saldırgan söylemlerine cevap verdi.
12: Son dönemde İsrail'de Türkiye'yi yeni bir tehdit kaynağı olarak sunmaya dönük hatalı bir söylem körükleniyor. Bu söylemin İsrail'deki iç siyasi süreç ve seçim atmosferiyle bağlantılı olduğunu değerlendiriyoruz. Türkiye'nin İsrail halkıyla veya herhangi bir toplumla husumeti yoktur. İtirazımız uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz politikalara ve bölgemizde istikrarsızlığı derinleştiren adımlarıdır.
10: Başkan Erdoğan, Suriye'de İsrail ve Adalar Denizi'nde Yunanistan'la artan gerilimlere de cevap verdi. Türkiye dış politikasını savaş senaryoları üzerinden kurmaz dedi. Konuyu Suriye'ye getirdi.
12: Suriye'nin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve milli birliğinin korunmasını istiyoruz. Şu nettir ki İsrail'in uluslararası hukuku ve yerleşik kuralları hiçe sayan saldırıları Suriye'nin egemenliğine açıkça zarar veriyor ve bölgede istikrarın tesisini güçleştiriyor. Halbuki Suriye'nin istikrarı İsrail dahil olmak üzere tüm bölgemizin barış ve gelişmesine katkı sağlayacaktır.
10: Adım adım başarıya ilerleyen terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonuna ilişkinde kritik mesajlar verdi. Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki fesi sürecini yakından takip ettiklerini vurgulayan Erdoğan, hedefe ulaşıldığında hem Suriye hem de bölge güvenliğinin güçleneceğini söyledi. Örgütün İran kolu PJK'da ayrı bir parantez açtı.
12: İran'daki gelişmeler sırasında PKK PJK'ın ortaya çıkan şartlardan faydalanma girişimlerini de yakından takip ediyoruz. İran'ın iç meseleleri İran halkı tarafından çözülmelidir. Etnik ve mezhebi fay hatlarının harekete geçirilmesi İran'ı ve bütün bölgemizi uzun süreli bir istikrarsızlığa sürükler. Buna müsaade edilmemelidir.
10: Yunanistan'ın üçüncü ülkelerle geliştirdiği ilişkilerin Atina'nın kendi iç siyaseti olduğunu da belirtti Başkan Erdoğan. Gerilimin diplomasiyle dizginlenmesi gerektiğini kaydetti.
3: Efendim, CHP Bolu'da kampa girdi. Başta kurultay hazırlıkları ve yeni partiyle yaşanan butlan tartışması olmak üzere birçok başlık masada olacak. Genel Başkan Kılıçdaroğlu yol haritasını belirleyecek. A Haber ekibinden İlter Yeşiltaş da Bolu'dan notlarıyla karşımızda. Hemen sözü İlter Yeşiltaş'a bırakayım.
13: Birazdan CHP Genel

0: Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu kampın açılış konuşmasını gerçekleştirecek. Milletvekilleri de artık yerlerini almaya başladılar. Gözler Kemal Kılıçdaroğlu'nun vereceği mesajlara çevrildi. Tabii açılış konuşmasının ardından kapalı toplantıya geçilecek ve önümüzdeki sürece dair Kemal Kılıçdaroğlu milletvekillerinin görüş ve önerilerini alacak. Tabii kampta önemli bir kanun teklifi de değerlendirilecek milletvekilleri tarafından. Siyasi ahlak kanunu teklifi hazırlanıyor CHP tarafından. Bu konuya dair de bir değerlendirme yapılacak. Kampın ana gündem başlıklarından biri kurultay süreci olacak. Malum 10 Eylül itibariyle süreç başlamıştı. 12 Aralık'ta ilçe kongreleri, 16 Ocak'ta ise il kongreleri başlayacak. 14 Şubat'a kadar tüm ilçe ve il kongreleri tamamlanacak ve nihayetinde Yargıtay'dan çıkacak karara göre ise Büyük Kurultay'ın tarihi belirlenecek. Önümüzdeki yıl bu Büyük Kurultay'ın gerçekleştirilmesi bekleniyor. Tabii Kurultay'da Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak mı, olmayacak mı? Henüz kendisinden net bir açıklama gelmemesiyle birlikte tabii Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini, kritik bir süreçten geçtiğini ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu süreçte mutlaka partinin başında olması gerektiğini ifade ediyorlar. Hatta gemiyi limana en sağlam götürecek isim Kemal Kılıçdaroğlu'dur şeklinde de yine değerlendirmeler yapılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu da zaten delegelerin istemesi halinde genel başkan adayı olabileceğine dair mesaj vermişti ve tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu da dediğimiz gibi aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu dışında başka isimlerde adaylık planları yapıyor ancak tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğüne göre bir ismin aday olabilmesi için delegenin en az %10'unun imzasını alması gerekiyor. Malum ilk aday adaylığını açıklayan isim Aytu Atıcı olmuştu. Yine başka isimler de Cumhuriyet Halk Partisi kulislerinde dillendiriliyor. Tabii kurultay dışında özellikle yeni partinin kurulmasıyla birlikte bazı belediye başkanları yeni partiye geçmişti. Bu istifa süreci de değerlendirilecek. Başta Mansur Yavaş olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan belediye başkanları ile ilgili bir değerlendirme ve bundan sonra partinin daha net bir şekilde birlik ve beraberlik içerisinde önümüzdeki sürece odaklanması noktasında da bir değerlendirme yapılması bekleniyor. Tabii yeni yasama yılı da 1 Ekim'de başlayacak. Meclis açılıyor. Buna dair de çalışmalar yapılıyor Cumhuriyet Halk Partisi tarafından. Meclis grubunun yapacağı çalışmalarda yine kampın önemli gündem başlıklarından birisi olacak. Terörsüz Türkiye süreci de yine değerlendirilecek. Kemal Kılıçdaroğlu zaten başından beri terörsüz Türkiye sürecini destekliyor. Buna dair de yine bugünkü yapacağı konuşmada bir mesaj vermesi bekleniyor. Kampın ana gündem başlıkları bu şekilde, artık gözler Kemal Kılıçdaroğlu'nda ve yapacağı açıklamaya çevrilmiş durumda. Biz de Hikmet Aydın'la birlikte takip ediyoruz.
1: İlter Yeşiltaş'a aktardıkları için teşekkür ediyoruz ve devam edelim efendim. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturmasında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanık hakkında mütalaa hazırlandı. Özcan için 217 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
2: Bolu Belediyesi'ndeki rüşvet ve irtikap iddialarına ilişkin davada Cumhuriyet Savcısı mütalasını mahkemeye sundu. Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada görevinden uzaklaştırılan CHP'li eski belediye başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 19 sanık yargılanıyor. Cumhuriyet Savcısı hazırladığı mütalasında Tanju Özcan için 32 mağdura karşı eylemleri sebebiyle 69 yıl 5 aydan 217 yıla kadar hapis cezası istedi. Mütalada Özcan için zincirleme şekilde icbar suretiyle irtikap, rüşvet alma ve nitelikli dolandırıcılık suçlamaları yer aldı. Mütalaadaki skandal detaylarda zabıta baskısıyla zincir marketlere reklam sözleşmesi zorlandığı ve bu yolla vakfa 8 milyon 712 bin lira gelir sağlandığı vurgulandı. Sözleşmeyi kabul etmeyen marketlere yaptırım uygulandığı da mütalaada yer aldı. Bir müteahhitten belediye ile işlerinin yürütülmesi karşılığında toplam 2 milyon 500 bin lira istendiği, bunun 1 milyon lirasının nakit, 1 milyon 500 bin lirasınınsa çek yoluyla ödendiği, daha sonra paranın farklı hesaplar üzerinden iade edildiği de mütalaadaki iddialar arasında. Kurban bağışı adı altında toplanan 845 bin lirayla hiç kurban kesilmeyecek.

0: Medii ve dini inançların istismar edildiğine mütalada yer verildi. Cumhuriyet Savcısı diğer 18 sanık hakkında da değişen oranlarda hapis cezası talep etti.
1: Türkiye'nin yakın tarihine damga vuran, ölümü üzerindeki sır perdesi yıllarca aralanamayan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın son nefesini verdiği o ambulans tam 33 yıl sonra yeniden gündemde. Dönemin yetersiz sağlık sistemini adeta özetleyen ve içindeki donanımsızlığıyla yıllarca tartışılan o ambulans Ankara'da bir koleksiyonerin garajında çıktı.
2: Gürsev Gür, koleksiyoner. Bu aracı 1999 yılında koleksiyonuna eklemek için satın aldı. Ancak satın aldığında aracın Türkiye'nin kaderini değiştiren o ambulans olduğundan tamamen habersizdi. Gerçek tam 13 yıl sonra 2012 yılında Devlet Denetleme Kurulu'nun kapısını çalmasıyla ortaya çıktı.
3: Geldiler, araştırma yapıyorlardı. Arabayı incelediler. Biz o zaman haberdar olduk. Yani aldığımızda Özal'ın içinde rahmetli olduğu ambulans olduğunu bilerek almadık. Öğrendikten sonra arabanın değeri gözümüzde daha da arttı tabii ki.
2: Dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal 17 Nisan 1993'te Çankaya Köşkü'nde rahatsızlandı. Köşke çağrılan bu ambulansın içinde ne bir doktor ne de gerekli tıbbi müdahale cihazları vardı.
3: O zamanki Cumhurbaşkanı'nın taşınabileceği nitelikte bir ambulans değil tabii ki.
2: Türkiye'nin bir dönemine damga vuran liderin son anlarına tanıklık eden bu donanımsız ambulans, dönemin sağlık sistemini adeta özetler nitelikte. Şimdi ise acil sağlık hizmetlerinde kritik rol üstlenen ambulanslar Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlara hizmet veriyor. Kara ambulanslarının yanı sıra ulaşımın zor olduğu bölgelerde hava ve deniz ambulanslarıyla hastalara ulaşılıyor. Sağlık filosunda 6000'in üzerinde kara ambulansı, 7 adet deniz ambulansı, 15 helikopter ve 2 adet uçak ambulansı yer alıyor. Yerli ve milli helikopter ambulansı Gökbey'in ise yıl sonu envantere katılması bekleniyor.
1: Efendim, siyasal askeri casusluk soruşturması devam ediyor. Eski MASAK Başkan Yardımcısının da aralarında bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken 5 şüpheli gözaltına alındı. Peki FETÖ MASAK'tan nasıl sızmaya çalıştı? 3 eski MASAK yöneticisi ne zaman ifade verecekler? Sözü A Haber muhabiri Kübra Tepeci'ye bırakalım. Cevapları Tepeci'de olacak.
4: Teşekkürler Esra. Senin de belirtmiş olduğun gibi 3 kişinin ifade işlemi bekleniyor. Pazartesi günü Çağlayan Adliyesi'ne gelerek ifadelerini vermeleri beklendiğini belirtmiş olalım öncelikle. Peki neler yaşanmıştı, neler olmuştu? İsterseniz bir en başından özetleyelim. İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı bir operasyon yapıldı. Operasyonda 22 kişiyi gözaltına almak için bu operasyon gerçekleşmişti ve yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alınmıştı. 16 kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi ve haklarında siyasi ve askeri casusluk suçundan yakalama kararını çıkartıldığını belirtmiş olalım. Bir kişinin de arama çalışmaları hala devam ediyor. Tabii MASAK Başkanlığı o dönemde, MASAK Başkanlığı görevinde bulunan 3 eski başkanın da 28 Eylül Pazartesi günü Çağlayan Adliyesi'ne gelerek ifade vermesi de beklendiğini belirtmiş olalım. Peki nasıl sızmışlardı? Nasıl bir sistem yürütüyorlardı? Yazılım koruma sistemini devre dışı bırakmışlardı ve MASAK'ın sistemine sızmışlardı. FETÖ MASAK'a doğrudan kurumun en kritik dijital altyapısından aslında entegre olan mali istihbarat sistemi üzerinden, yani EMIS üzerinden sızmıştı. O dönem kurum içindeki kritik pozisyonları da ele geçirmişlerdi aslında. Soruşturmanın merkezinde MASAK'ın kullandığı entegre mali istihbarat sistemi, yani EMIS var bu şekilde. İncelemelerde MASAK'ın kritik dijital altyapısının geliştirildiği 2012-2018 yılları arasında FETÖ'nün mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna ilişkin de bulgulara ulaşıldı. Etkin incelemede siyasi nüfus sahibi kişiler listesine yine ilişkin koruma sisteminin devre dışı bırakıldı. Ardından da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yakınları ve bazı bakanlara ilişkin sorgulamalar yapıldığı da belirlendi. İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon yapılmıştı. 22 kişi hakkında işlem başlatılmıştı. Yapılan operasyonda dediğimiz gibi 5 kişi gözaltında ve o dönemin yine başkanlığındaki 3 başkanın da 28 Eylül Pazartesi günü gelip Çağlayan Adliyesi'ne ifade vermesi beklendiğini belirtelim ve sözü size bırakalım.
1: Kübra, teşekkür ediyoruz aktardığın bilgilerden dolayı. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği şüpheli helikopter kazasına ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyonu düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 47 şüpheliden 33'ü yakalandı. Onunun ise cezaevinde olduğu öğrenildi. Firari 4 kişi ise aranıyor.

0: FETÖ'nün bir organizasyon halinde eylem yapmış olduğunu gördük. Çünkü eyleme götüren çok fazla FETÖ ile irtibatlandıran çok fazla olay var.
1: Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinde FETÖ'nün parmak izi çıkmıştı.
0: Bakın şunun altını çizmek istiyorum. Adil Öksüz bu toplantıya katılıyor. Kemal Batmaz bu toplantıya katılıyor. Adil Öksüz'ün kim olduğunu biliyorsunuz. Evet. Yani darbenin ana sorumlularından birisi ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun cinayet diyoruz artık şu an çünkü çok kuvvetli şüpheler var.
1: Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon geldi. Operasyonun ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
2: FETÖ-PDY faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır.
1: Bakan Gürlek 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 33 kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.
2: Ankara merkezli 16 ilde 45 adreste eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş ve şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alınmıştır. 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenirken firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.
1: Adalet Bakanı sorumluların hesap vermesi için hakikatin izini sürmeye devam edeceklerini belirtti.
3: Sanatçı Güllü'nün Yalova'daki şüpheli ölümüne ilişkin davada ilk duruşma 1 Ekim'de görülecek. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle yargılandığı davada 4 kritik tanık dinlenecek. Eski nişanlıdan aile dostlarına uzanan tanıkların vereceği ifadelerin Güllü'nün ölümünü aydınlatması bekleniyor. Canımı da
2: Güllü duruşması yaklaşırken gözler 4 kritik isme çevrildi. Şarkıcı Gültut geçen yıl 26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter, tasarlayarak Üstsoy'a karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle yargılanıyor. Davanın ilk duruşması 1 Ekim'de görülecek. Mahkeme soruşturma aşamasında ifadeleri alınan 4 tanığın dinlenmesine karar verdi. Sultan Nur Ulu, Bircan Dülger, Kervan Eminoğlu ve Çağrı Kutlu adreslerinin Yalova dışında olması nedeniyle Segbis aracılığıyla ifade verecek. Olay gecesinin tek tanığı olan Sultan Nur Ulu hakkında soruşturmanın ilk aşamalarında Gültut'un düşerek öldüğünü söylemesi nedeniyle yalan tanıklık suçlamasıyla dava açıldığı kaydedildi. Ulu'nun avukatı Erol Özgüç, müvekkilinin Güllü'nün ölümünün aydınlatılması açısından verdiği ifadelerin kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Avukat Özgüç, müvekkilinin Tuğyan Ülkem Gülter'den korktuğunu ancak tutuklanmasının ardından gördüklerini anlatabildiğini belirtti. Dosyada aile dostu olarak yer alan şarkıcı Güllü ve kızı Tuğyan'ı yakından tanıyan Bircan Dülger de tanık olarak dinlenecek. Tuğyan ifadesinde annesiyle yaşadığı bir tartışmanın ardından Bircan Dülger'le dertleştiğini anlatmış, Dülger'e gönderdiği bazı mesajlarda öfkeyle kendisi ve annesi hakkında ölüm ifadeleri kullandığını kabul etmişti. İfade verecek isimlerden biri de Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu. Mahkemenin tanık olarak dinlenmesine karar verdiği bir diğer isimse Çağrı Kutlu oldu. Kutlu'nun Tuğyan'ın kendisine olaydan önce "Abi ben katil olacağım" şeklinde sözler söylediğini ve annesine yönelik bazı planlarından bahsettiğini iddia ettiği kamuoyuna yansımıştı. Gültut dosyasının 1 Ekim'de görülecek duruşmasında davada müşteki sıfatıyla yer alan Tuğberk Yağız Hamza Gülter'in de hazır bulunması bekleniyor.
3: Ankara merkezde 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda milyonlarca liralık dev bir

0: Neden vatandaşların milyonlarca lirasını çarpan organize bir şebeke vardı. Soruşturma dosyasına göre şebekenin kurucusu Gökhan Köklü, kurduğu paravan kooperatif üzerinden akıl almaz bir planı devreye soktu. Şüpheliler gerçekte TOKİ'ye ait olan devasa bir arsayı kendi kooperatiflerinin mülküymüş gibi gösterdi. Güven kazanmak içinse akıl almaz bir yönteme başvurdular. Hazırladıkları sahte tapu kayıtlarının fotoğraflarını kurbanlarına WhatsApp üzerinden gönderdiler. Bu sahte belgelere inanan 17 mağdur, kooperatife üye olma hayaliyle şebekenin hesabına tam 90 milyon lira yatırdı. Paraların hesaplara geçmesinin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Ankara merkezi, İstanbul, Bursa, Zonguldak ve Antalya'da eş zamanlı şafak baskınları düzenlendi. Operasyonda aralarında şebeke lideri Gökhan Köklü'nün de bulunduğu 8 şüpheli kız kıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından işlem başlatılırken firari olan bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda milyonlarca vatandaşın kişisel verisini yasa dışı yollarla sızdıran siber çeteye operasyon düzenlendi efendim. Dragon Hackers isimli sorgu panelini yöneterek dolandırıcılık faaliyetlerine aracılık eden iki şüpheli de dijital materyalleriyle birlikte yakalandı. Konuyu çok daha derinlemesine konuşuyor olacağız. Stüdyomuzda ise Ahabar İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır bizlerle birlikte. Günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, iyi yayınlar Esra.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Yine bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyon kapsamında iki şüpheli de yakalandı ama detaylar daha ilginç zannediyorum ve milyonlarca kişinin hem kişisel verileri, hem kimlik verileri, hem GSM numaraları ele geçirildi.
2: Şimdi biz bu konuyla ilgili olarak bunun dışında bazı mağduriyetler yaşanıyordu. Onlar hangi konularda vatandaşlarımıza bilgilendirme babında şunlara dikkat edelim, hı hı, diye haberler sunuyorduk ve kamu görevlileri de affedersiniz bu bilgilendirmeleri yapıyordu. O konular neydi? SMS yoluyla cep telefonunuza gelen sahte linkleri tıklamayın. Özel bilgilerinizi, cep telefonu numaranızı ya da kimlik numaranızı, TC kimlik numaranızı ya da banka kart şifrelerinizi paylaşmayın diyorduk. Hani o gelen sahte maillerden, çünkü mobil bankacılığa yönlendirilip hesaplarındaki paraların boşaltılması, üzerlerine kredi çekilmesi gibi riskler söz konusuydu. Buradaki Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında gerçekleştirilen operasyonda ise konunun mağdur edilebilecek kişi sayısının biraz önce bahsettiğim o sahte linklerden çok daha farklı ve çok daha büyük bir rakam olduğunu görüyoruz. Şimdi operasyonu Milli İstihbarat Teşkilatı, Siber Daire Başkanlığı, Siber Güvenlik Daire Başkanlığı ve Ankara İl Jandarma Komutanlığı organizesinde yürütülen bir operasyon, yapılan bir operasyon. Milyonlarca kişinin kimlik bilgilerinin ele geçirilmiş olduğu bir yasa dışı panel üzerinden ve 101 milyon gibi bir rakam. Bunun da ötesinde 118 milyon cep telefonuyla da bir eşleştirme, evet, olduğu belirtilmiş, tespit edilmiş durumda yapılan açıklamada. Şimdi tabii ki herkes şunu merak ediyor. Bu veriler nasıl ele geçirildi?
1: Ve sonrasında ne yapılıyordu?
2: Sonrasında ne yapılıyordu? Şimdi oradaki yapılan o panelle ilgili yapılan araştırmalarda phishing dediğimiz oltalama yöntemiyle dolandırıcılık faaliyetlerinde de kullanılabileceğine yönelik iddialar ve tespitler bulunuyor. Yani burada akla ne geliyor hemen direkt Esra? Bu kimlik verileri, yasa dışı olarak ele geçirilen kimlik verileriyle ilgili soruşturmada şunun cevabını arıyor kolluk makamları ve savcılık makamı yürütülen operasyonda. Bunlar hangi yollarla nasıl ele geçirildi? Bu kimlik bilgilerini kendilerine veren kim ya da kimler var? Bunun tespiti yapılmaya çalışılıyor. Ya da bir siber hacker çetesinden, şebekesinden bahsedildiği için bu siber yollarla bir hackerlık yöntemleriyle mi kimlik verilerine, kişisel verilerin ele geçilip geçilmediği kontrol ediliyor. İkinci en önemli soru, senin de altını çizdiğin üzere, nerede, ne amaçla kullanılacaktı? Kimlik bilgileri birilerine mi satılacaktı? Akıllara şu geliyor tabii ki, birinin kimlik verisi, kimlik bilgileri, özel bilgisi kişinin, çünkü bunlar başka birinin eline geçtiğinde neler yapılabilir?

0: üzerinize kredi çekilebilir. Evet. Herhangi bir konuyla ilgili olarak sizin kişisel verileriniz, TC kimlik numaranız üzerinden işlem yapılmaya çalışabilir. Çünkü son dönemde dolandırıcılık vakalarında gerek mülk edinme, gerek kredi bankacılık işlemlerinde hem isim soy isminiz hem de kimlik numaranız üzerinden bu şekilde alakanız olmayan konularda mağduriyet yaşatabildiğiniz bir süreçteyiz. Teknolojinin gelişmiş olduğu bir dönemde. Tabii şu an için tespit edilen bu 101 milyonluk bir veri, kişisel bilgi, ama dijital materyallerle inceleme de devam ediyor. O disklerden herhangi bir şey çıkacak mı? Ya da daha fazla bir sayı var mı yok mu? Bunlar tabii ki siber dairenin yapmış olduğu incelemelerde ortaya çıkacak.
1: Yani şimdi iki şüpheli var ama bu dijital materyallerin incelenmesiyle birlikte zannediyorum ki operasyonda daha derinleşip yeni gözaltılar da gelebilir konuyla alakalı.
0: Tabii ki o soruşturma kapsamında muhtemel. Çünkü o dijital materyallerin incelendiğinde o dosyalar, bir dosya var mı? Bu tespit edilen veri sayısı dışarısında başka veriler var mı? Bunlar incelenecek. Şu da dediğim gibi, başta söylediğim, bir kere daha tekrar edeyim. Bir, nasıl ele geçirildi bunlar? İki, ne amaçla kullanılacaktı? Bu soruların cevabı da tabii ki şüphelilerin vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda da cevap bulunmaya çalışılacak, soruların başında geliyor Esra. Evet,
1: çok teşekkür ediyoruz. Ramazan Almaçayır aktardı efendim detayları. Biz de vatandaşlarımızı bir kez daha duyarlı olmaları konusunda uyaralım ve gündemin diğer başlıklarıyla devam edelim efendim. A Milli Futbol Takımı Uluslar A Ligi maratonuna puansız başladı. Kocaeli Stadyumunda Fransa'yı konuk eden Ay Yıldızlılar başa baş bir mücadele sergilediği zorlu karşılaşmada sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Grubundaki ilk sınavında mağlubiyet engelini aşamayan Kırmızı Beyazlılar gruptan çıkma şansını sonraki maçlara bıraktı.
2: Türkiye Fransa'yı konuk ediyor Uluslar Ağa Ligi'nde. Bu lige çıktık artık. Devler arasında çıktık. İlk maçımıza Kocaeli'de ev sahipliği yapıyor. Felix Zweier işaretini verdi. Maç başladı. Başarılar bizim çocuklar. Melih Demiral. Abdülkerim uzun gönderdi. Barış Alper'in olduğu yerine. Barış Alper cezalarında offside yok. Barış vurdu meğer. İkinci pozisyon, yine engellediler. Can.
3: Offside, offside.
2: Şimdi bayrak kalktı.
3: Bir bakalım pozisyona. Evet.
2: Pozisyon ekranlarda. En direkt vuruşu hemen kullandı Fransa. Şimdi Oğuz. Arda Güler. Ferdi cezalarında. Ona doğru. Ferdi vurdu, kafayı kalıcıda kaldı Meyyan.
3: Şahane bir pozisyon.
2: İyi geldik kaleye.
3: Yazık.
2: Barış Alper, Arda gösterdi kendini. Arda Güler, Barış Alper'e doğru. Barış cezalarında çekti. Yerde kaldı. Felix Zweier devam diyor. Taç kullanılsın diyor. Barış Alper henüz kalkmış değil. Taç atışı kullanıldı. Olise. Önü kapandı. Yine pasını verdi Dembele. Şimdi Şerki cezalarında. Şerki, Melih'le önlüyoruz pozisyonu. Geçti Can'ı. Can bir kez daha karşısına geldi. Olise. Sıyrıldı Can'dan. Orta şansı. Kaleye gönderdi Uğurcan. Müthişsin Uğurcan. Korner. İşte Olise böyle açtı önünü. Böyle vurdu. Uğurcan parmaklarının ucuyla dokundu. Felix Zweier'in düdüğü. İkinci yarı başlıyor. Orada doğrudan taça gönderdi. Rakip yer alanına da yerleşti milli takımımız. Taktiksel bir başlangıç yaptık. Ceza alanı içinde 5 oyuncumuz var. Arda Güler kullandı. Korner arkada. Kafa vuruşu Meyyan. İsmail vurdu kafayı. Meyyan son anda korneri gönderdi. Gole çok yaklaştık. İşte pozisyon ekranlarınızda. Bu kafa vuruşu İsmail'den. Meyyan korner. Bu da bir başka ışığı. Salih bir kez daha Uğurcan. Baskı var Dembele'den.

0: Abdülkerim. Kaptırdık topu. Şimdi etkili geldiler. Cezalandı tehlike. Mbappe. Top alardan. Dakika 54. Kylian Mbappe. Fransa milli takımının en çok gol atan oyuncusu. Filelerimizi havalandırıyor. İyi başlamıştık. İkinci yarıya Mbappe topu ağlarımıza gönderdi. Cezalarına baktı Ferdi. Pas vermeyi tercih etti Abdülkerim. Bir kez daha Ferdi Kadıoğlu topla buluşan isim. Şimdi İsmail. Cezalarında Oğuz vurdu dışarıya. Şerke dripling halinde. Şerke gidiyor. Pasını verdi. Olise'ye cezalarında topla buluştu. Kapattı gönlünü. Şimdi Şerke. Onun pası cezalarımızda değil ki. Gol pozisyonu, top dışarıya gidiyor. Out. Can Uzun. Can sığınma çabası rakiplerinden pasını verdi, aldı. Can Uzun cezalarında. Can pozisyonunu kaybetti, yerde kalıyor. Upamecano baskı yaptı. Orada Güler kaleci Meyan. Yine gole çok yaklaştık. Yine Meyan başarılı. Şimdi Zeki. Zeki iki kişi baskı yaptı Zeki'ye. Zeki ona rağmen ortasını yaptı. Cezalarında bir rövaş atan dışarıya. Abdülkerim. Ah, gol olsa çok şık bir gol olacaktı. İsmail Yüksek karşılıyor. İki değişiklik hazırlığı var milli takımımızda. Bu arada kaptırılan top. Defans arkasına atılan bir top. Uğurcan elle müdahale var mı? Oyun devam ediyor. Uğurcan tehlikeli bölgeden uzaklaştırdık. Bekleyin dedi. İtirazları dinliyor şu anda. Dembele, Rabiot itiraz eder. İsimler Fransa'da. Bizim oyuncularımız da orada. Salih orada. Kaptanımız Beli orada. Christian Dingert izleme tavsiyesinde bulunuyor. Felix Zivayer izliyor pozisyonu. Christian Dingert, bir kez daha hatırlatalım. Şampiyonlar Ligi maçında verdirdiği kararlarla tepki çekmiş Okan Hoca'nın. Okan Burun'da açıklamaları vardı. İzledi hakem, arka cebin eline attı kırmızı kart. 10 kişi kalıyoruz.
1: Bitirdi.
0: Ve son düdük Felix Zivayer'den. Türkiye 0, Fransa 1.
2: Efendim, peki Türkiye-Fransa maçı Fransa'da nasıl yankılandı? Fransız basınının manşetlerinde neler var? Detayları alacağız. A Haber muhabiri Ömer Aydın detayları aktarmak üzere hazır. Hemen söz Aydın'a bırakalım.
3: Esra, teşekkür ediyorum. Evet, Fransızların büyük bir beklentileri vardı bu maçtan. Çünkü 14 yıllık Deschamps dönemi sona ermişti ve Zinedine Zidane'ın ilk resmi maçıydı. Zidane dönemi nasıl başlayacak, nasıl bir değişiklikler olacak şeklinde beklentiler söz konusuydu. Herkesin merak ettiği bir durumdu. Fakat maçın sonunda Fransız medyasına baktığımız zaman bir beklendiği gibi bir yükselişin olmadığı görülüyor. L'Equipe gazetesi hem Fransız milli takımının yıldızı Mbappé'nin sakatlığı hem de takımın içerisinde olduğu durumu ifade eden acı içerisinde şeklinde bir başlıkla durumu özetlemeye çalıştı. L'Equipe'in Fransız milli takımına verdiği 5.5'lik bir notu söz konusu, Türk milli takımına ise 4.6 puanlık bir not verdi. Burada öne çıkan özellikle Fransız milli takımının kalecisi Mike Maignan'ın öne çıktığını görüyoruz. Bir diğer taraftan ise golcü Kylian Mbappe'nin sakatlığı fakat yine de golünü attığı şeklinde ifadeler söz konusu. Ryan Cherki tabii ön plana çıkarılmış. Türk milli takımından ise İsmail Yüksek'in ve Arda Güler'in maçta çok iyi bir maç çıkardıklarına dair ifadeler söz konusu. Le Monde gazetesinin yine konuyla ilgili haberinde Fransa'nın maçı kazandığını fakat en önemli oyuncusu Mbappé'yi kaybettiği şeklinde

0: bir yorum söz konusu. En az 3 maçlık bir eksikliği olacak. 3 maç sahalara çıkamayacak Mbappe, Fransız oyuncu. Genel olarak baktığımız zaman sönük bir Fransa milli takımı olduğuna dair ifadeler söz konusu. Tabii Türkiye'ye, Türk seyircisine, İzmit stadyumundaki stadyumu dolduran on binlerce seyirciye de ayrı bir yer verildiğini ifade edelim. Türkiye'de futbol maçlarının çok önemsendiğini ve iyi bir atmosferin olduğu da belirtilmiş diyelim ve sözü merkeze bırakalım.
1: Ömer Aydın'a teşekkür ediyoruz efendim aktardıkları için ve devam edelim. Uluslar Ligi'nde milli takımımızla aynı grupta yer alan İtalya ile Belçika karşı karşıya geldi. Sahadaki üstün oyunuyla rakibine şans tanımayan Belçika zorlu deplasmandan rahat bir galibiyetle ayrılarak gruptaki iddiasını ortaya koydu.
2: İtalya ve Belçika, Avrupa futbolunun iki önemli ekolü bu akşam karşı karşıya gelecek. Daniel Zibert son kontrollerini yapıyor. Olimpiyat stadında İtalya-Belçika mücadelesi başlıyor. Pambomel görüntüde. Yeniden Barella ama tembel pas kaptırdılar. De Bruyne solda boşluk var. De Bruyne attı Götze'a. Birebirleri sever Mika Götze. Götze üstüne gitti rakibinin. Götze geçti. Götze yatırdı. Herkesi mükemmel gol. Mükemmel gol. Mika Götze. Herkesi yatırdı. Harika bir gole imza attı Götze. De Bruyne'nin pası. Götze savunmayı karşısına aldı. Önce Mancini'yi, ardından Coppola'yı, son olarak da Romano'yu yere yatırdı ve ardından çok rahat bir gol vuruşuyla Donnarumma'yı mağlup etti. Belçika 1-0 önde Olimpiyat stadında. İtalyan savunması yerde, top ağlarda. Alofiori top oyun alanında. Şimdi Cambiaghi geçti rakibini. Çevirdi içeriye Esposito. Moisken vurdu Lamens. Ve top dışarı gidiyor sonrasında. Çok önemli bir fırsat. İtalya ikinci yarıya pozisyonla başladı. Lamens inanılmaz çıkarttı ayağıyla. Barella. Pası kötü yere. Şimdi bir karşı atak şansı. Tehlikeli geliyor Luke Bacchio ile Belçika. Luke Bacchio. Luke Bacchio. Tonali yetişti ona. Luke Bacchio çekti. Luke Bacchio. Baktı kaleye. Vuruşu ve gol! Mükemmel bir golde Luke Bacchio'dan. Belçika farkı ikiye çıkartıyor. Mancini'nin tepkisi oyuncularına. İşte hızlı çıktı Belçika böyle. Luke Bacchio kimse alamadı bir türlü ayağından topu. Önünde kaldı. Şut açısını buldu, mükemmel vurdu köşeye. Donnarumma gibi bir kaleci bu golü atmak hiç kolay iş değil. En köşeye, yerden seken top ağlara. Bu açıdan daha iyi anlaşılacak golün güzelliği. En köşeye vuruyor. Direkt dibine vuruyor Luke Bacchio. Maldini yaptı ortayı. Moisken vuramadı. Gol pozisyonu inanılmaz. Scalvini. Mutlak pozisyon, dışarıya vuruyor Scalvini. İtalya'nın yakaladığı en net fırsat maçta. Lukaku bu arada. Bir tepkisi var. Ve son düdük geliyor. Gerginlik, tansiyon artınca, yükselince her iki oyuncuya da sarı kart çıkıyor. Belçika İtalya karşısında 2-0'lık deplasman galibiyetiyle başlıyor Uluslar A Ligi 1. grup mücadelesine.
1: Efendim Isparta'ya uzanacağız. Isparta'da asırlık yayla geleneği yaşatılıyor. Ekibimiz yaylacıların bir gününü görüntüledi. Şimdi beraber izleyelim.

0: Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Bağcık mevkisindeyiz. Bağcık Yaylası burası. Şimdi şu geldiğimiz yolları şimdi göstereceğiz size. Bakar mısınız o dağların arasından? Dere tepe düz gittik derler ya. Aslında biz hiç de düz gitmedik. Kıvrımlı kıvrımlı yollardan tam 2500 rakımlı yaylaya geldik. Demirtaş ailesinin misafiri olacağız. Peki yaylada yaşayanlar neler yapıyor, ne yiyor, ne içiyor? Hepsini ekranlarınıza getireceğiz. Şimdi Vela abiyle birlikteyiz. Nefes nefese kaldık. Aşağıdan o yayladaki evden yukarıya doğru tırmanıyoruz değil mi şimdi Vela abi?
1: Evet.
0: Daha biz keçiler gibi tırmanamayız herhalde oraya.
1: Mutlaka hani insanlar ayrı, o hayvanlar ayrı.
0: Değil mi?
1: Tabii onların dört tane bacağı var diye.
0: Dört tane bacağı var değil mi?
1: Evet.
0: Vallahi dağa tepeye tırmanmış bu keçiler böyle.
1: Evet.
0: Çağırınca geliyor mu bunlar şimdi?
1: Gelir. Çağırınca gelir.
0: Nasıl çağırıyorsunuz abi? İlmi var mı bunun?
1: Ya ben bunları şimdi kendim devamlı kendim güttüğüm için, benim sesime alışkın olduğu için hayvanlar benim sesimi duydu mu gelir. Ama başka biri çağırsa gelmeyebilir. Neden? Yabancı ses diye gelmez. Ama ben seslendim sonra gelir.
0: Nasıl yaylada yaşarlar? Soğuyor artık.
1: Ya, havalar mutlaka soğuyacak. Gündüzler sıcak, geceler ayaz olacak gayri. Tabii ya.
0: Ama tertemiz hava var değil mi abi?
1: Temiz. Tabii canım aynen. Dağda yaşayan bir kişi mutlaka parlak olur. Her zaman ki.
0: Değil mi?
1: Aynen.
0: Hadi bir çağıralım mı o zaman şimdi bu keçileri ne yapıyor? Evet. Taktik öğreniyoruz şimdi.
2: Evet, evet.
0: Harbiden de geliyorlar Vela abi. Çağırmaya başladı. Ben konuşunca duruyorlar. Bakar mısınız? Gerçekten de çok ilginç. Durdu hepsi şu anda ben konuşurken. Vela abi ben konuşurken durdu onlar. Değil mi? Diyor ki saygısızlık yapmıyorlar diyor. Bakın sanki böyle şey gibi.

0: O dağda kalan son keçileri de topladı geldi. Ama bizim kaçak hala burada. Onun pek içeriye girmeye niyeti yok gibi. Dur bakalım ne olacak. Ama girecek herhalde değil mi bu?
1: Girecek.
0: Başka çaresi yok. Şimdi böyle fışır fışır sesler akmaya başladı. Fadime ablamız geldi. Keçinin sütünü sağıyor. Şimdi Elif ablamız da... Abla sen ne yapıyorsun şimdi? Keçileri mi eğiliyorsun?
2: Evet. Annemin sağması için, onun doğması için bu şekilde yemle sağ.
0: Yem mi var onun için?
2: Evet. Yem. Besiye mi?
0: Evet. Şimdi onları onu yerken, evet, değil mi?
2: Annem de keçiler... sağıyor. Yoksa doğmaz.
0: Durmuyorlar mı?
2: Evet. Doğmaz.
0: Tabii keçi inatçı hayvan değil mi? Değil mi? Fadime ablam şimdi orada gördüğünüz gibi sütleri sayıyor. Bir tane keçiden Fadime abla kaç litre süt çıkar?
2: İyisi olduğumda 3 kilo çıkar.
0: Günlük 3 kilo?
2: Evet.
0: Maşallah.
2: Ama gıcıklardan birer kilo.
0: Gıcıklardan?
2: Evet.
0: gıcık niye diyorsunuz mesela? İnatçılardan mı?
2: Evet. İnatçılardan 1 kilo çıkar. Oğlana saklar çünkü sütü.
0: Öyle mi?
2: Evet.
0: Ha, oğlana saklıyormuş bak. Ne yapıyor onlar? Kavga mı ediyor? Oyun mu oynuyorlar? Ha? Ne yapıyorlar? Güç gösterisi. Oo. Bakar mısınız burada ağılda güç gösterisi de var.
2: Evet.
0: Oo, Fadime abla maşallah bunda iyi süt çıkıyor.
2: Evet, bunun oğlağı yok. Sattık oğlağını.
0: Ya bunun besleyeceği bir oğlağı yok.
2: Hayır yok.
0: O yüzden
2: erkek oğlakları sattık.
0: Erkek oğlaklar satıldı. Şimdi oğlağına süt vermeyenler sağılıyor. Keçiler sağılıyor. Ama şu çok ilginç gerçekten. Şimdi Elif ablamız elinde böyle poşetle. Değil mi? Hani bir nevi böyle kandırıyorlar gibi sanki. Ama bu işin de herhalde raconu bu. Gel bakalım Köksal. Veli abi sen ne yapıyorsun burada? Gel.
3: Bunlar dövüşmeyecek.
0: Ha.
3: Bunlar tutuyor mu dövüşmeyecek?
0: Dövüşüyor mu bunlar? Oo. Bunları ayıralım abi. Bunları ayıralım. Ne de? Şimdi şey dedi, Elif ablam dedi güç gösterisi yapıyorlar dedi, öyle mi? E kime güç gösterisi yapıyor bunlar abi?
4: O yol bu oğlaklı olduğu için, o kendine güvendiği için bunu dövmek istiyor.
0: Ha, o bunu dövmek istiyor.
4: Aynen öyle, bak gene geliyor baksana.
0: Sen de mazlumun yanındasın yani şu anda.
4: Bunun yanında onun sıra yanaştırmayacağım.
0: Bak.

0: Şimdi yayla kültüründe köpeğin de ayrı bir yeri var değil mi? Evet, Veli abi var. Kaç köpek var burada?
1: 7.
0: 7 tane köpek var.
1: Şimdi 7 köpek var ama 6 da canavar var.
0: 6 da canavar var.
1: Yani köpek bir fazla da tabii öyle hakkına geleceğin değilse yiyecek.
0: O derece. Canavar diye kime diyorsun? Kurt.
1: Kurt diye geçer evet.
0: Yukarıdaki mi o?
1: Ya yukarıdaki bu dağlarda olan.
0: Dağlarda onlar tabii zararlı.
1: Zararlı mutlaka. Yani bize karşı bir zarar vermiyor da hayvanla inek olsun, davar olsun, koyun olsun böyle küçük baş, büyük baş kendi başına kaldığın sonra kesinlikle kaybediyor.
0: Değil mi? O yüzden köpek seçimi önemli.
1: Köpek olman önemli.
0: Şimdi şu
1: burada 200 davar var, 7 tane köpek var. Yani bu insan işi değil.
0: Değil mi?
1: Ama çaresizlikten yapıyoruz yani bu kurda karşı. Bu korumayı
0: canavara karşı.
1: Canavara karşı bu köpeği böyle besliyoruz. Değilse bizden fazla yiyor zaten yerken. Hani bunun da kahri çok.
0: Şimdi en tehlikeli köpek yukarıdaki mi?
1: Evet, aynen o.
0: Şimdi dedim ki Veli abiye, dedim abi onun yanına doğru bir gidelim dedim. Dedi ki gitmeyelim çünkü yabancıya saldırıyormuş gerçekten. O yüzden bağlı değil mi?
1: Bağlı evet. Bağlı olmasa zaten o dayamaz. Beni dinlemez yani.

0: Şimdi yayla kültüründe amaç zaten yaylada yaşamak. Demirtaş ailesi de hemen arkamda gördüğünüz bu barakanın içerisinde yaşıyor ve içerisinde hani küçücük, fıçıcık, içi dolu turşucuk derler ya, bir bilmece vardır. Tıpkı o gibi bütün yaşam alanlarını bu barakanın içerisine oluşturmuş durumdalar. Tabii ki yemek önemli, aş önemli, azık önemli yaylada. Dolayısıyla burada artık ailemiz her şeylerini kendi imkanlarıyla karşılıyor. Değil mi? Fadim abla, kolay gelsin.
1: Allah razı olsun.
0: Şimdi sütü sağdık.
1: Sağdık.
0: Ateşi yaktık, sacı yaktık.
1: Evet.
0: Ne yapıyoruz şimdi?
1: Gözleme yapıyoruz.
0: Gözleme yapıyoruz.
1: Evet.
0: Bunların hepsini siz yapıyorsunuz değil mi?
1: Hepsini biz yapıyoruz, evet.
0: Maşallah diyelim. Şimdi içinde sen dolduruyorsun.
2: Evet, patatesli ve peynirli yapacağız içine. Normalde tereyağı da yaparız ama bu da buzdolabımız olmadığı için tereyağını yapamayacağız.
0: İşte mi? Tereyağının...
2: sürmemiz lazım. Daha kırmızı olurdu hem daha lezzetli olurdu.
0: Şimdi gözlemeler yapılıyor, orada çay pişiyor. Fadime abla, şurada bir şey var. Bu ne? Dur bakayım. Bu ne?
1: Köpeklere tepit yaparız bunu.
0: Ne?
1: Tepit.
0: Tepit?
1: Evet.
0: Bunlar tepit mi?
1: Evet.
0: Bununla mı ocakta pişiriyorsun?
1: Ocakta pişiriyorsun.
0: Aa, ne var bunun içinde?
1: Kepek.
0: Kepek. Un kepek.
1: Bununla kepek, evet. Köpekler bunu yiyor.
0: Vay anasını, bakar mısınız? Yani az önce konuşmuştuk ya Veli abiyle, yani köpeklerin bakımı da önemli diye. Onlar için de ayrı mesai mi harcıyorsunuz bu, evet, ocağın başında?
1: Evet, bu sıcak.
0: Kepit kepit diye ben ilk kez duydum. Çok ağır da bir şeye benziyor.
1: Evet, doymazlar yoksa.
0: Doymazlar mı?
1: Hayır, doymazlar.
0: 7 tane köpek var dediler. Değil mi? Bakar mısınız? Bir kasa yapılmış burada. Şimdi burada hanımefendiler, ablalarımız o hamur işlerini yapmaya devam ediyor. Şimdi ben şuradan şöyle içeriye doğru gireceğim. Yavaş yavaş Köksal'la birlikte biraz da dikkat ediyorum. Dedik ya, işte bu barakanın içerisi yaşam alanları. Selamun aleyküm. Şimdi şöyle bir oturacağım bir Veli abimin yanına. Tabii misafir de ağırlıyoruz. Burada da Mustafa abimiz var. O da yaylanın misafiri.
3: Evet, aynen.
0: Şurada mı geçiyor hayat?
3: Evet, burada işte bizim ev bu.
0: Ev bu.
3: Ev bu. Burada evimiz, yayla evimiz bu.
0: Şimdi üstte naylon var. Karton var. Ahşap var biraz.
3: Evet.
0: Ama televizyon da var Veli abi.
3: Var.

0: değil mi?
1: Var var.
0: Maşallah oraya bir tane pencere yapılmış.
1: Evet, pencere şavk için tabii ki.
0: Tabii, pencere şavk yani ışık için. Bu ışıklar da herhalde şey, akü var orada, akü.
1: Aynen, akü. Dışarıda panel var. Yani bunun televizyon çalıştırması, ışık yakmak için bunları kullanıyoruz yani.
0: Değil mi? Mecburen.
1: Mecburen.
0: Peki kaç ay kalıyorsunuz yaylada?
1: Burada Nisan'da çıkıyoruz, Kasım'da iniyoruz. Yani 6 ay.
0: Hemen. 6 ay Nisan ayından Kasım ayına kadar.
1: 6 ay köyde yaşam yapıyoruz, 6 ay burada yaylada.

0: Şimdi de yayla sofrasındayız. Az önce o hazırlıklar yapıldı malum. Katmerler pişirildi. İsti çaydanlıkta çay da demlendi ve şu anda soframızda Allah ne verdiyse, değil mi Elif abla? Ne var şimdi? Bunların içinde neler vardı bu katmerde?
1: Patatesli, peynirli ve babam özel çökelekli.
0: Oo, baba Veli abi çökelekli mi yiyor?
2: Başka bir şey yağlı yemen hiç. Davarın yani böyle bir tereyağı peynirini yemem ben. Sadece benimki bir his yani havas yani. Ha.
0: Bir havas evet. Sana özel. Çökelekli sana özel. Siz ayırmıyorsunuz herhalde.
1: Biz ayırmayız. Babam sadece davarın bir çökeleğini bir de yoğurdun ya. Başka bir şeysini yemez.
0: Ama şunların hepsi doğal değil mi?
1: Evet. Domatesi abim yetiştirdi. Peynir annem yaptı. Yine yoğurt. Bal da komşumuzun. Yani hepsi doğal.
0: Her maşallah. Doğal.
1: Evet.
0: Allah birliğinizi, beraberliğinizi daim etsin inşallah.
1: Amin inşallah.
3: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu. Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin mali aracı kuruluş istatistiklerini yayımladı. Buna göre mali aracı kuruluşlar sektöründe 2025 yılında 22.113 girişim faaliyette bulundu. Finansal hizmet faaliyetlerinde 273, sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında 74, finansal hizmetlerle sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde ise 21.766 girişim hizmet verdi. Söz konusu kuruluşların faktör maliyetiyle katma değeri 2 trilyon 993 milyar lira, üretim değeri de 4 trilyon 610 milyar lira oldu. Halkbank'ın katkılarıyla. Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
7: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım. Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: İdefix. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.

0: kurallarını sundu.
1: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu. A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Konya 92.6, Kayseri 102.9, Eskişehir 91.8, Sivas 90. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Tayfun ailesi gelişmeye, daha da fazla özellik kazanmaya devam edecek.
6: Türk savunma sanayinin göz bebeği Tayfun balistik füze ailesinde teslimat ve çalışmalar son hızda devam ediyor.
7: Tayfun biliyorsunuz bir balistik füze ailesi. Tayfun blok 2 var, 3 var, 4 planlanıyor.
6: Milli Savunma Bakanlığı son olarak muhtelif miktarda Tayfun blok 2 füzesinin muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını duyurdu. Tayfun blok 2 versiyonu ilk kez 20 Mayıs 2026'da Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınmıştı. Haziran ve Ağustos aylarında muhtelif miktarlarda Tayfun Blok 2 füzesi daha Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmişti.
7: Tayfun Blok 2 hali hazırda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde ve kullanıma hazır durumda.
6: 500 kilometrenin üzerinde menzili bulunan Tayfun Blok 2, Türkiye'nin en uzun menzilli milli balistik füzesi olarak öne çıkıyor. Roketsan imzalı Tayfun Blok 3 geliştirme çalışmalarında ise geleneksel balistik füzelerin tasarımının dışına çıkıldı. Tayfun Blok 3'e entegre edilen özel arayıcı başlık teknolojisi sayesinde sistemin taktiksel kullanım alanı deniz harekat alanını da kapsıyor.
7: Tayfun Blok 3 ile birkaç önce biliyorsunuz atış yapılmıştı. Bu atışın en önemli özelliği şu: dünyada çok az sayıda, yani bir elin parmakları kadar bile olmayan sayıda ülkede gemi savar balistik füze kabiliyeti var. Artık Türkiye'de bu parmakla sayılamayacak kadar az ülkeden biri.
6: Karadeniz'de gerçekleştirilen testte insansız deniz aracını simüle eden 7 metrelik küçük bir balıkçı teknesi hedef olarak konumlandırıldı. Arayıcı başlığıyla hedefe kilitlenen Tayfun Blok 3 hareketli hedefi vurarak imha etti.
5: Artık Tayfun denizde hareket eden bir gemiyi de çok rahatlıkla kilometrelerce, yüzlerce kilometre öteden bulabiliyor ve imha edebiliyor.
6: Türkiye bu atışla NATO bünyesinde balistik füze kullanarak su üstü hedefini imha eden ilk üye ülke oldu.
7: Test çalışmaları devam ediyor. Canlı atış testi yapıldığı için kısa dönemde, kısa vadede envantere alınmasını bekleyebiliriz.
6: Ailenin en yeni üyesi ise Tayfun Blok 4.
8: Türkiye'nin uzun menzilli füze alanında geldiği noktayı gösteren Tayfun Blok 4 kıtalar arasında hareket etme özelliğine sahip, 7 tonun üzerine bir ağırlığı olan Tayfun 10 metrede uzunluğa sahip.
7: Tayfun Blok 4'ün çalışmaları devam ediyor. Tayfun Blok 4 biliyorsunuz hipersonik bir füze. Balistik ve hipersonik füzeler biliyorsunuz özellikle son ABD, İsrail ve İran arasında gerçekleşen savaştan sonra oldukça hani kamuoyu nezdinde popülerlik kazanmış kavramlar.

0: hafta sonundayız efendim. Birlikte 2 saatimizi geride bıraktık. Saatlerimiz artık 11'e yaklaşıyor. Bir kez daha günaydın diyelim. Türkiye'den ve dünyadan en sıcak başlıkları aktarıyoruz. Türkiye yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına giriyor efendim. Balkanlar üzerinden yurda giriş yapacak sistem İstanbul'da 4 gün boyunca etkili olacak. A Haber muhabiri Müzeyyen Yılmaz'sa havanın notlarını meteoroloji uzmanı Adil Tek'le konuşacak. Hemen dönelim ve sözü Müzeyyen'e bırakalım.
1: Evet, iyi yayınlar diliyoruz. Hafta sonunun gelmesiyle birlikte sıcaklıklar bir anda değişecek. Balkanlar üzerinden gelen yeni bir soğuk hava dalgası ise bizleri bekliyor. Bazı bölgelerde ise yaklaşık olarak 10 dereceye hava sıcaklığı düşecek. Peki İstanbul başta olmak üzere hangi illerde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak? Sıcaklıklar ne kadar düşecek? Tüm detayları değerli yayın konuğum meteoroloji mühendisi Adil Tek ile konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Efendim önümüzdeki günlerde bizi nasıl bir

0: hava bekliyor.
1: Şöyle başlayalım. Öncelikle İstanbul'dan başlayalım. Şu saatler itibariyle İstanbul'da 20 ile 24 derece arasında bir sıcaklık değeri var. Hava hafif parçalı bulutlu. İstanbul çok soğuk değil aslında şu anda. Ama yarından itibaren artık sıcaklıklar düşmeye başlayacak ve yağış da beraberinde geliyor. İstanbul'da bugün akşam saatlerine doğru kuzey kesimlerde, Avrupa yakasının iç kesimlerinde çok kuvvetli olmayan hafif çisenti şeklinde yağışlar görülme olasılığı var bugün için. Ama esas sistem yarından itibaren sokulmaya başlayacak. Ve gece saatlerinden itibaren o Balkanlar üzerinden sarkan hava İstanbul'un öncelikle kuzey ve Avrupa yakası ilçelerinden başlayarak Anadolu yakasında etkisi altına alacak ve sıcaklıklardaki düşüşte bugüne göre yaklaşık bir öncelikli olarak yani bir gecede 5-6 derecelik bir düşüş gözlemleyeceğiz. Yarın en yüksek sıcaklık 19, şu anda 24-25 derecelere kadar çıkıyor. Yarın en yüksek sıcaklıklar 19 dereceler civarında olacak ki gece sıcaklıkları da yavaş yavaş onlar da inmeye başlıyor. 13-14 derecelere kadar inecek. Yarın İstanbul'da yağmur var. Beraberinde esen Poyrazlı esen rüzgar da kendini gösteriyor. Ve o yağış önümüzdeki haftada yani pazartesi, salı, çarşamba, perşembe hatta önümüzdeki hafta cumartesine kadar İstanbul'da eksik olmayan bir yağışlı hava söz konusu. Sıcaklıklar sizin de az önce söylediğiniz gibi 20 derecelerin altına düşmeye başlıyor. Gece sıcaklıkları da 14 derecelere kadar inmiş durumda olacak. Önümüzdeki hafta ve hemen hemen her gün yağış var. Arada da kuvvetli rüzgar ve fırtına etkisini olacak. Hatta salı günü ve salı çarşamba günü kuvvetli fırtına ile birlikte dolu yağışı, o süper hücremsi oluşumlar yani kuvvetli konvektif diye adlandırdığımız fırtına hücrelerinin oluşma olasılığı da bulunuyor. Tabii bunlar hafta içinde o günler yaklaştıkça daha da netleşecek ama gözüken durum kuzeyde olan Avrupa üzerinde bulunan bir yüksek basıncın kenar bölgesinde bulunuyoruz ve Karadeniz üzerinden bir sürekli olarak bize kutupsal o serin hava Karadeniz üzerinden gelerek deniz suyu sıcaklıklarının da artmış olmasından dolayı kuvvetli yağışları beraberinde getirecek. Tabii İstanbul'la birlikte yurdun özellikle batı bölgeleri yani Marmara geneli, batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu hatta Akdeniz'e kadar sarkan bu yağışlı havayı göreceğiz. Ege'nin güney kesimleri hariç biraz daha o kesimlerde yağışları, güney kesimlerde yurdun kuzey kesimlerinde yağışları görüyor olacağız ve devam eden durum yani bu hafta aslında ülke genelinde serin ve yağışlı bir hava ülkenin büyük bölümünü kaplıyor olacak ama tabii bu da bu yağışların gelmesi, yağışların oluşmasıyla birlikte kar yağışı beklentisi akıllara geliyor. Kar yağışı beklentimiz aslında yok. Serin bir sonbaharı artık girmiş durumdayız ve sıcaklıklar da öyle hani çok eksi değerlere düşmese de biraz daha fazla kendini üşütüyor. Yani bizleri biraz daha üşütür hissettirecek gözüküyor. Az önce dediğimiz gibi özellikle Batı Karadeniz, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeyi, Ege'de iç kesimler özellikle Uşak, Afyon, Kütahya, Marmara'nın hemen hemen tamamı yani Trakya'dan başlayarak Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale ve güneye doğru indikçe Bursa, Balıkesir ve Yalova gibi illerimizde özellikle Marmara'da yağış alacak yerler arasında İstanbul'la birlikte tabii ki. Marmara'nın doğusu da bu yağışlı havanın etkisinde kalıyor. Nereler daha az yağış alacak? Güneydoğu Anadolu'da biraz daha az gibi gözüküyor ama orada da çarşamba günü biraz daha yağışları göreceğiz. Akdeniz yine keza yağışları almış olacak ki çok yükselen sıcaklık değerleri vardı. 30 dereceden üzerine çıkmıştı sıcaklıkları. 30 derece çıkan sıcaklık değerleri biraz daha artık sönümlenmeye başlayacağız. Yani ülke az önce dediğimiz gibi ülke genelinde bu hafta serin bir periyoda giriyoruz. Özellikle de batı bölgelerde yani Ege, Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz sıcaklıklar normallerin altına düşüyor. Biz buna anomali diyoruz biraz sapmalara. Sıcaklıkların sapmaları da anomali değerleri biraz da eksi değerlere doğru gitmeye başlayacak. Yurdun doğusunda ise biraz daha normaller civarında devam eden bir hava var. Şunu söyleyelim bu arada. Bu serin hava yaklaşık 2 hafta kadar sürüyor. Yani bu hafta ve önümüzdeki hafta da yine Ekim'in başı da biraz daha serin gibi gözüküyor. Ekim'in son periyodu ve Kasım periyodunda ise sıcaklıklar biraz daha ortalamaların üzerine. Yani çok sert bir kış mı? Hayır, çok sert bir kış yok. Geçen seneki kışa benzer bir kış bizleri bekliyor aslında. Hani İstanbul'da kar beklentisi geçen sene bir kere zeminde tutmuştu. Bu sene de benzer şeyler olacak gözüküyor.
0: Efendim verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Değerli yayın konuğum meteoroloji mühendisi Adil Tek'ti. Bizler de vatandaşlarımızın mevsim değişikliklerine karşı uyarmış olalım ve iyi yayınlar dileyelim.
2: Efendim, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin kiralık sosyal konut projesinde başvuru aşamasının artık tamamlandığını, inceleme aşamasının ardından kura sürecine geçileceğini duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, TOKİ ile hayata geçirdiğimiz kiralık sosyal konut projemizde ilk aşamayı tamamladık, başvuruları topladık, şimdi inceleme süreci başlıyor. Koşulları sağlayan vatandaşlarımız arasından 1071 konutun sahiplerini Ekim ayında kurayla birlikte ve ilk anahtarlarımızı teslim edeceğiz. Yuvalarımız İstanbulluları bekliyor ifadesini kullandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın, yani TOKİ'nin ev sahibi olacağı ve ilk kez İstanbul'da uygulamaya alınacak kiralık sosyal konutlar için 14 Eylül'de başlayan başvuru süreci dün itibariyle, yani 25 Eylül'de tamamlandı ve incelemenin ardından koşulları sağladıkları belirlenen ve başvurusu geçerli sayılan vatandaşlar için Ekim ayında kura çekimi yapıp sosyal konut teslimatları başlayacak. Kiralık sosyal konut teslimatları başlayacak. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında hayata geçirilen kiralık sosyal konut sisteminden İstanbul'da hane geliri 100 bin TL'nin altında olan, tapuda üzerine evi bulunmayan 18 yaşından büyük, evli ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları faydalanabilecek. Yine en az bir yıl İstanbul'da kesintisiz ikamet etme koşulu da aranıyor. 10 bin TL'den başlayan tutarlarla kiralanacak evler gruplara göre 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 ve 4 artı 1 olacak şekilde kiralanacak. Genç evlilere, evli ailelere 1 artı 1 veya 2 artı 1 veya 2 veya daha fazla çocuklu ailelere 2 artı 1, 3 artı 1 veya 4 artı 1 konut tahsis edilecek. Birinci grupta yer alan Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ve Güngören ilçelerinde 360, ikinci gruptaki Maltepe, Tuzla ve Kartal ilçelerinde 330, üçüncü gruptaki Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde 291, dördüncü grupta Arnavutköy'de ise 90 olmak üzere ilk etapta toplamda 1071 konut kiralanacak. Bu kampanyada vatandaşlardan herhangi bir başvuru ücreti de alınmadı. Başvurularsa E-Devlet üzerinden TOKİ hizmetlerindeki konut iş yeri başvuru menüsünden tamamlandı ve Bakan Murat Kurum'unda geride bıraktığımız dakikalar içerisinde sosyal medya hesabından açıklamaları da bu yöndeydi. Efendim, fon soruşturmasında Başsavcılık 7 fonun kuruluşundan bugüne tüm kayıtlarını istedi. Bir son dakika gelişmesi olarak verelim, ayrıntıları ise Kübra Tepeci bizlere aktarıyor olacak.
3: Evet Esra, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturması biliyorsunca yürütülen soruşturma kapsamında fon soruşturmasında yeni bir inceleme başlatıldığı öğrenildi. Başsavcılık 22 Eylül 2026 tarihli yazılı Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'ne soruşturma kapsamındaki fonlara ilişkin ayrıntılı yatırımcılar ve işlem kayıtlarını istedi. 7 şirkete ait fonları incelemeye aldılar. Başsavcılık yazısında Pusula Finans Anonim Şirketi'nin, yine Tera Yatırım Değerleri AŞ'yi ve birçok aslında şirketin fonlarına ilişkin kayıtların incelemesini talep etti. Ve dediğimiz gibi fon soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Başsavcılık tarafından tam 7 fonun kuruluşundan bugüne tüm kayıtlar istendi. Hepsi tek tek incelenecek. Fonlarda son 3 ayın çıkış trafiği de mercek altına alındı. Temmuz, Ağustos ve Eylül'deki tüm çıkışlarda istendiğini belirtmiş olalım. Ki bugün yeni bir gelişme daha yaşanmıştı. Sabah yaptığımız canlı yayınlarda da yine bunu dile getirmiştik. Gözaltı tutuklu sayısı da 51'e yükselmişti. Fon soruşturmasında tutuklu sayısı dün 47'ydi hatırlayacak olursanız. 4 kişi daha tutuklanmıştı ve tutuklu sayısı 51 olmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması giderek derinleşiyor ve genişliyor bu konuda. Tabii tüm fon sahipleriyle yönetici kademelerinde yer alan şüphelerin mal varlıklarına da el konulmuştu. Soruşturma kapsamında yapılan operasyonlarda 76 şüpheli hakkında işlem yapılmıştı. Aralarında yine tabii birçok aslında Tere Holding yönetimi ve Pusula Holding yönetim kurulu başkanı olmak üzere birçok isim de ilk yapılan operasyonlarda gözaltına alınmış ve ilk 45 olarak tutuklu sayısı olmuştu. Ardından dün bu tutuklu sayısı 47'ye yükselmişti. Bu sabah ise 51'e yükselmişti. Sıcak bir gelişme yaşandı. Evet. Az önce senin de belirtmiş olduğun gibi. Ve fon soruşturmasında Başsavcılık 7 fon kuruluşunun bugüne kadar tüm kayıtlarını istediğini belirtelim ve sözü size bırakalım.
2: Kübra Tepeci aktardı. Fon soruşturmasında 7 fonun tüm kayıtları istendi efendim. Sakarya'ya gideceğiz. Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir yangın çıktı. Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde bir restoran alevlere teslim oldu. Olay yerine ise çok sayıda ekip sevk edildi. Serdivan ilçesinde çıkan yangında alevler kısa sürede restoranı sardı. Dumanların yükselmesi üzerine çevredeki kişilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Görüntüler Sakarya'nın Serdivan ilçesinden geliyor. Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda bulunan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine çevrede bulunanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Güvenlik önlemleri alındı. Yangının çıktığı çevrede ekipler güvenlik önlemi aldı ve itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahaleyi sürdürüyor. Efendim İstanbul Bahçeli Evler'deki Yayla Camii için çürük raporu çıkınca yıkım çalışmasına başlandı. Ancak beklenmeyen bir durum yaşandı. Caminin kubbe ve beton yapısı olduğundan daha dayanıklı çıktı. Cami günlerdir yıkılamadı.
4: Çürük raporu verildi. Ancak cami günlerdir yıkılamıyor. Kubbe iş makinelerine direniyor. İstanbul Bahçeli Evler'deki Yayla Camii için karo testi yapıldı. Riskli olduğu tescillenen cami için yıkım kararı kaçınılmaz hale geldi. Ancak kubbe ve beton yapı beklenenden çok daha dayanıklı çıktı. Hal böyle olunca yıkımın planlanandan daha uzun sürmesine sebep oldu. Yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni caminin yapımını ilçe müftülüğü üstlenecek. Modern ve depreme dayanıklı olarak tasarlanan yeni cami projesinin finansmanı bir hayırsever tarafından karşılanacak. Yeni projede geçmiş uygulamaların aksine cami altına dükkan yapılmasına izin verilmeyecek.
2: Efendim sıradaki haberimiz İstanbul Avcılar'dan. Avcılar'ın en işlek caddelerinden birinde bir yol çalışması başlatıldı. Ancak o yol çalışması haftalar geçmesine rağmen bir türlü tamamlanamadı. İşleri yarı yarıya düşen esnafsa isyan noktasına geldi.
5: Bu tarafı kazdılar, rezalet.
6: Yol çalışması başladı ama bir türlü bitmek bilmedi.
7: Bir tarafı kazdılar, duruyor.
6: Ciromuz yarıya düştü diyen esnaf isyan noktasına geldi.
8: Tabii yarı yarıya haliyle düşüyor işler.
9: Burası çamurdu, herkes batıyordu. Bir kişi göremezdiniz sokakta.
10: Burası Avcılar Cihangir Mahallesi, Şükran Sokak. Yani en işlek sokaklardan biri.
5: Hep çamurdu burası, biz arka taraftan gidiyoruz.
10: Hemen sonunda gördüğünüz gibi metrobüs var ve metrobüsün merdivenleri direkt sokağın başında yer alıyor. İşte bu noktada yaklaşık bir ay önce altyapı çalışmaları başladı. Önce elektrik kabloları düzüldü. Ardından da kaldırım çalışması yapılacağı söylendi. Ancak aradan bir ay geçmesine rağmen çalışma hala tamamlanmadı. Sokak hala harabe durumda.
9: Haftaya o gelecek. Haftaya tesisat yapılacak. Şu yapılacak, bu yapılacak. Maksimum sürecek gün 15 gün, bir ay arası dendi.
10: Bakın arkada iş makinesi var ama çalışmıyor. Yol hala aynı durumda. Bu sokaktaysa yağmur yağdığında vatandaşlar geçemiyor, perişan oluyor. Esnaf ise günlerdir kan ağlıyor.
9: Mal geliyor, toptancımız geliyor, oradan taşıyorlar malları.
11: Şu anda insanlar da yürüyemiyor, metrobüse gidemiyor, evlerine gidemiyorlar. Dün çok mesela çamur deryası gibiydi burası.
12: Yağmurluydu, çamurluydu. Millet geçemedi, geçmekte zorlandı. Hele bebek arabası olanlar sokağın başından sonuna kadar bebek arabasını taşıyarak geçtiler.
13: Bir aydır böyle yani, elektriği altı aldılar, su borularını yenilediler vesaire falan, ama şu an çok da bir şey değil.

0: Değişmedi yani.
1: Aynı mahallede elektrik hatlarında da çalışma var. Sokak lambaları da uzun süredir yanmıyor.
2: Sokak lambalarımız yanmıyor. Biz 15 gündür karanlıkta duruyoruz öyle.
3: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarındaki feribot kazasında kaybolan vatandaşların aileleriyle bir araya geldi. Üstel, yapılan kapsamlı çalışmalarda geminin içinde başka bir naaşa rastlanmadığını açıkladı.
4: Girne açıklarında yaşanan feribot faciasında kayıp kişileri arama çalışmaları sürerken yeni bir gelişme yaşandı. Son duruma ilişkin açıklamayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü yaptı. Buna göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, kazada kaybolan vatandaşların aileleriyle bir araya geldi. Ailelere arama çalışmalarının son durumu hakkında bilgi veren Üstel, batan gemide aranmadık yer kalmadığını açıkladı.
5: Gemide ulaşılmamış bir alan kalmadı. Yapılan kapsamlı aramalarda geminin içinde başka bir naaşa rastlanmadı. Ancak aramalarımız sona ermiş değildir. Deniz altında ve su yüzeyinde bulunabilecek naaşlara ulaşmak için havada, karada ve denizde çalışmalarımız devam ediyor.
4: Kayıp 13 kişiye ulaşmak için devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini söyleyen Üstel, feribotun kara kutusunun bulunduğunu ve inceleme için polise teslim edildiğini açıkladı. Sorumluların cezasız kalmayacağını söyledi.
5: Facianın yaşanmasında ihmali veya kusuru olduğu tespit edilen kim varsa yasalar önünde gerekli cezaya çarptırılması için tüm süreçlerin takipçisi olacağız. Kim olursa olsun adalet önünde hesap verecek.
4: 30 Ağustos'ta Girne'den Mersin'e doğru yola çıkan Filojet isimli feribot, kalkıştan kısa bir süre sonra su alarak batmıştı. 267 kişinin bulunduğu faciada 239 kişi sağ kurtarılırken 15 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 13 kişi ise hala aranıyor.
3: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği de hız kesmeden sürdü efendim. İran ve Venezuela'lı mevkidaşlarıyla bir araya gelen Fidan, ABD ile düşünce kuruluşları ve akademisyenlerle de küresel diplomasinin geleceğini ele aldı. Temaslarda bölgesel ve küresel gelişmeler de masaya yatırıldı.
6: Şimdi diğer görüşmeler var. Onlara gideceğiz. Yoğun bir hafta olacak. Ben de size başarılar diliyorum. Hafta boyu beraber olacağız.
7: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gözlerin çevrildiği New York'ta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yürüttüğü temaslar küresel diplomasinin merkezine oturdu. Fidan son derece kritik bir zirveye imza attı. Ortak savunma için Mekke Anlaşması Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı. Toplantıda Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan hattında savunma işbirliğini yeni bir boyuta taşıyacak dev adımlar değerlendirildi. Stratejik, Siyasi ve Savunma Komitesi'nin yeni toplantısı için yapılan hazırlıklar da ele alındı. Fidan'ın New York'taki diplomasi trafiği bununla da sınırlı kalmadı. Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdullati ile Türk evinde bir araya geldi. İki mevkidaş Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'daki son gelişmeleri değerlendirdi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas'la da görüşen Fidan, Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri masaya yatırdı. Brunei Dışişleri Bakanı Prens Abdülmateyn ile görüşmesinde ise ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Ankara, New York'ta eş zamanlı yürüttüğü çok katmanlı diplomasi hamlesiyle küresel masadaki ağırlığını ve yön belirleyici rolünü bir kez daha net bir şekilde ortaya koyuyor.
3: Efendim, Ukrayna-Rusya hattında masada barış konuşmaları sürerken sahada ise saldırılar devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'den de Ukrayna ile müzakerelerin yeniden başlatılması konusunda yeni açıklamalar var. Ayrıntıları ise A Haber muhabiri Akşin Kişiev Moskova'dan aktaracak.
0: Teşekkürler Esra. Evet, ABD Başkanı Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasında enerji tesislerine saldırmama konusunda karşılıklı anlaşma sağlandığına ilişkin açıklamasına rağmen saldırılar tam hız devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın Perm ve Rostov bölgelerindeki iki ayrı rafinerilerin

0: Ekim ayında tarafların karşılıklı olarak enerji tesislerine saldırmama konusunda anlaşma yapabileceğini de istisna etmiyor. Tabii ki bu anlaşma sağlanmazsa savaşın daha da şiddetlenmesi ve önümüzdeki kış mevsiminin hem Ukrayna hem de Rusya açısından çok zorlu geçmesi kaçınılmaz gibi gözüküyor. Rusya lideri Putin ise Ukrayna'nın Rusya'daki sivil altyapıya yönelik saldırıları başlattığını öne sürerek Kiev'in Rusya'nın misillemelerini hissetmesi gerektiğini söyledi. Gerilimi artırma ve provokasyon girişimlerinin Kiev'i hedeflerine ulaştırmayacağını, aksine durumu daha da kötüleştireceğini savunan Putin, Rus ordusunun stratejik üstünlüğü elinde tuttuğunu ve tüm yönlerde ilerlediğini iddia etti. İstanbul müzakerelerini Ukrayna tarafının durdurduğunu da savunan Rusya lideri, bundan sonra müzakereler konusunda Rusya'nın çıkarlarına göre hareket edeceklerini söyledi.
1: Efendim, şimdi sizlere Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Çanıllı köyünde bulunan şehrin ilk cüce keçi çiftliğine götüreceğiz. Bu renkli çiftlikte tavuklar, kuşlar ve köpekler bir arada yaşıyorlar. Ancak çiftliğin en sevimli, en neşeli sakinleri minicik cüce keçiler. Şimdi sizleri bu keyifli ve şirin dünyanın kapılarını aralamaya davet ediyoruz. Hep beraber izleyelim.

0: Esasında sevmek için aldığımız bir işle 90 adete kadar ulaştık. Keyif veriyorlar, huzur veriyorlar.
1: Sabah kalktığımızda o sesle uyanmak bize gerçekten keyif veriyor. Biz bu işin gerçekten keyif kısmındayız.
0: İsmim Erdinç Kızılçelik. Ankara'da bulunan cüce keçi çiftliği sahibiyiz. Çiftliğimizde şu anda 90'a yakın cüce keçimiz mevcut. Bunun yanı sıra tavuklarımız mevcut.
1: Ben Murat Özgüden. Biz iki keçiyle başladık. Türkiye'nin her yerinden cüce keçilerimizi topladık. Biz Erdinç'le çok yakın arkadaşız. Beraber kurduk. Çok güzel bir iş çıkardık işleçi. Çiftliğimizi büyütmeye devam ediyoruz. Kuşlarımızla, köpeklerimizle, cüce keçilerimizle, tavuklarımızla, midilli at ve eşeklerimizle gayet güzel bir yolculuğumuza devam ediyoruz.
2: Şehrin kalabalığından biraz olsun uzaklaşıp rotamızı Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Çanılı köyüne çevirdik. Burada cüce keçiler, birbirinden güzel kuşlar ve tavuklar bizleri karşılıyor. Haydi siz de bize eşlik edin. Çiftliğin en sevdiğim hayvanları da işte bu cüce keçiler. Cüce dediğimize bakmayın, enerjileri o kadar büyük ki kimi bizim meraklı gözlerle izliyor, kimi ise kameraya selam veriyor. Ve şu anda da biri geldi yanımıza. Şu andaki de küçük ve o kadar tatlı. Beraber bakalım.
1: Bunlar damızlıklarımızın yavruları. İki tane. Çok güzel. Bir dişi bir erkek. İkiz bebeğimiz kucağımızda şu anda. Bu bebeklerimiz doğduklarında yaklaşık 750 gram. Daha küçüğünü de gördük biz işin içi. 300 doğduğunda 350 gram kucağımıza aldık işin içi.
0: Çiftliğimiz 2024'ün son çeyreğinde başladı. Çiftliğimize iki tane keçi alarak bu işletmeyi daha nasıl büyütürüz diye düşünürken tabii keçiler bereketli hayvanlar. Biz de gayet insanlara sevecen, yakın olduklar için araştırmaya başladık. Türkiye'nin her yerinden keçi topladık. Yavrularımız da hızlı bir şekilde büyüyorlar.
1: Bu bebeklerimiz gerçekten inanılmaz hareketli. Normal bir çocuk gibi. Yerinde durmuyor hiçbir şekilde. Annesinin üstüne çıkar, annesinin kulaklarını ısırır. Onun dışında oynamayı inanılmaz seviyor.
0: Bakımlara esasında çok zor değil ama şöyle bir durum var. Sürüce olduğu dönemlerde bakımlar biraz daha zorlaşıyor. Veteriner bakımlar olsun, yem bakımlar olsun. 150-155 gün arası bir doğum süresi oluyor. Sonrasında dünyaya ikiz yavrumuz, 300 yavrumuz ve yani nadir de olsa tek yavruluyorlar. 300 de esasında çok istemiyoruz. Bakımları daha zorlaşıyor bunların. İkiz genelde sağlıklı oluyor. Bunların ikisi de ikiz kardeş şu anda. Bunlar çiftliğimizin en ufak üyeleri. Keçiler de sürüce doğum alındığı takdirde tabii belli bir miktarda süt alabiliyorsunuz ama biz sürüce doğum elde etmiyoruz şu anda. Her sezon yavruya ihtiyacımız var. O yüzden sütleri kendilerine yetecek kadar

0: oluyor şu an için. O yüzden sağmıyoruz. İnsanlar gelip buraya hiç keçi ellememiş insanlar var. Gelip seviyorlar, dokunuyorlar. Onlar da çok mutlu oluyorlar. Onların mutlu olması da bizi gayet mutlu ediyor. Şu anda tavuklarımız mevcut. Özellikle büyük boy, dev brahma dediğimiz tavuklarımız var. İnsanlarda da bu normal tavuk gördükleri için bu tavukları hiç görmemişler hayatlarında. Oldukça onlar da dikkat çekiyorlar. Yumurtaları farklı değil esasında. Genelde bu tavukların yumurtaları kuluçka haneye atılır ve civciv çıkartılır. Üretim yapılacak bir ırktır brahma tavukları.
1: Şimdi de çiftliğin en renkli alanlarından birindeyiz. Burada tam 5 farklı kuş türü bulunuyor. Bülbül, kanarya ve minyatür kumru. Onların sesleri doğayla iç içe olan bu çiftliğe ayrı bir renk katıyor.
2: Kuşlarımız doğal bir ortamda. İnanılmaz. Biz bunun ticaretini yapmıyoruz kesinlikle. Kendimiz keyif amaçlı. Onların seslerini, görsellerini izlemek için kendimize kurduğumuz bir görsel.

0: Efendim, yağlı güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası 57 yıl sonra ilk kez İstanbul'da yapılıyor. O noktada ise bizleri muhabir arkadaşımız Ahmet Nazif Vural bekliyor. Hemen dönelim Ahmet'e. Ahmet, Er Meydanı'nda hazırlıklar ne durumda?
1: Güreşlerimizin tertip komite başkan vekili sayın
2: 57 yıl sonra İstanbul'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin Er Meydanı kuruldu. Pehlivanlar da o Er Meydanı'nda hünerlerini gösteriyor. Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası oldukça ciddi bir şekilde başladı diyebiliriz. Öyle ki mücadeleler kıran kırana geçiyor. Elbette günün sonunda dostluk ve beraberinde bu kültür kazanıyor. Bunu söyleyelim. Peşrev yapanlar var. Burada tabii zaman zaman gelip buradaki tribünleri selamlıyor bu pehlivanlar ve 8 de baş pehlivan var burada. Onların da saat 17'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı bir final müsabakası olacak ve saat 17'de o final müsabakasının ardından bu program sona ermiş olacak. 57 yıl sonra ilk kez İstanbul'da gerçekleştiriliyor bu görmüş olduğunuz uygulama ve işte görmüş olduğunuz bu kültürün temsilciliği. Evet, yağlı güreş deyince aklımıza özellikle Edirne Kırkpınar gelir ama tüm Türkiye'nin her yerinde yağlı güreş deyince hepimizin aklına bir hatıra, bir farklı bir anı gelir. Öyle ki özellikle erkek çocukları küçük yaşta aileleriyle, babasıyla, dedesiyle çokça yağlı güreşle alakalı sohbet eder veya bununla alakalı geçmişte hatıraları bulunur ve işte o görmüş olduğumuz hatıraların bugüne yansıması, kültürün bugüne yansıması, işte o Er Meydanı'na çıkan pehlivanlar şu an hep birlikte burada, her biri kendi arasında mücadele ediyor ve sırtı yere gelen kaybediyor, sırtı yere getiren de kazanıyor. Hatta bir tanesi şu an kazandı, hakem de onun galibiyetini kutladı. Ardından dostane bir şekilde rakibini şu an kutluyor. O da aynı anda şu an 20'den fazla güreşçi aynı noktada bu Er Meydanı'nda şu an müsabakaya devam ediyor. Saat 17'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın buraya geleceğini ve burada baş pehlivan final müsabakasına katılacağını da hatırlatmış olalım. Ardından da o müsabakayı kazanan kişi de yağlı güreş Cumhurbaşkanlığı kupasını da elde etmiş olacak. Geride bıraktığımız yıllardaki baş pehlivanlar da şu an burada. Onlar da aynı zamanda müsabakaları takip ediyor. Sadece baş pehlivanlar değil, aynı zamanda geçmişte güreşmiş ve şu anda da bu noktada emekli olmuş kişiler de şu an burada. Aynı zamanda görmüş olduğunuz pehlivanların beraberinde aileleri ve onu sevenler de burada. Türkiye'nin dört bir yanından gelen pehlivanlar şu an Er Meydanı'nda önce peşrev, ardından da güreş yapıyor ve işte bir yandan davulcular da var. Onlar da burada aslında müsabaka için çok daha büyük bir renk katıyor diyebiliriz. Aynı anda burada hakemler de var. Hakemlerin de ciddi bir çalışması söz konusu. Onlar da bu noktada yağlı güreş müsabakalarını yönlendiriyor diyelim. 57 yıl sonra İstanbul'da düzenlenen yağlı güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'ndan söz yeniden size bırakalım.
0: Uluslar B Ligi 4. grupta İsveç sahasında Romanya'yı konuk etti. Ev sahibi ekip maçı golcülerinin kaydettiği gollerle kazandı.
3: 11 Berka son hazırlıkları yapıyor ve maçı ev sahibi takımı vuruşuyla başlıyor. İsveç-Romanya mücadelesinde keyifli seyirler diliyorum. Baluta. Atak yönü sağ kanat, orta kafa ve top yandan dışarı gidiyor. Romanya'nın gole yaklaştığı pozisyon, maçtaki net fırsat aynı zamanda bu. Montiano, çok önemli bir fırsat Romanya adına. Banku, Kobis sağ kanattan yine Ratio hücuma destek veriyor. Pas derinlemesine son çizgiye doğru. Orta etkili nokta. Şut direkten bu kez. Bu kez direkten Montiano. Offside bayrağının da yardımcı tarafından kaldırıldığını görüyorum. Kamil Ayek. Ayari. Ayari savunma arkasına, İshak. İshak son anda müdahale var ama topağlarda. Radu'nun müdahalesi yeterli değil. 20. dakika. Alexander İshak, durum 1-0. İsveç 1, Romanya 0. Jonut Radu bu kez müdahalesi yeterli olmadı. Maç başında önemli kurtarışlara imza atmıştı. Hacı sol kanada doğru bırakıyor şimdi. Latio ceza sahasına doğru gönderdiği top. Savunma uzaklaştırmadı. Boşta kalan top ve gol. Top ağlarda 1-1. Top ağlarda Romanya. Deniz Mal'la beraberliği yakalıyor 29. dakika. Bu kez sevinme sırası Romanya'da. Durum 1-1 oldu. Savunmanın da büyük hatası var. Deniz Mal skora dengeyi getiriyor. İsveç 1, Romanya 1. Bergvall, Bergvall kaleye deniyor. Kalecinin müdahalesi, dönen top ve gol. Top ağlarda. Gökkeniz son anda bir müdahale var ama top filelerle buluştu. İsveç 2, Romanya 1. Son bir müdahale var ama top çizgiyi geçtikten sonra mı o müdahale? Ona bakmak lazım şüphesiz. Gökkeniz ve arkadaşları seviniyor. Durum 2-1. Romanya ikinci yarıya başlayan taraf. İkinci yarıda top İsveç'in kontrolünde büyük oranda. Şimdi ceza sahasına rahat hareketlerle girdi. Vuruşu yandan dışarı gitti. Bu pozisyonda önemli bir şans. Elliot Stroud önemli bir şansı İsveç adına. Pası İsa. İsa kontrol sağ kanada. Orta şansı, ceza sahası kalabalık. İsa doğru pas tekrar. Ayari kontrol etti. Ayari bıraktığı nokta. Şut ve gol. Mükemmel bir gol. Süper vurdu topa Elliot Stroud. Biraz önce kaçırdı, şimdi attı. Evet. Monitörün başına çağırdı var hakemi Fabri. Karşılaşmanın hakemi Ondri Berkay'ı. Bir elle oynama söz konusu. Bu inceleniyor karşılaşmanın hakemi tarafından. Evet, izledi Berka. Evet, gol geçerlilik kazanmadı. Elle oynama golün hemen öncesinde. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Maç bitiyor. İsveç 2, Romanya 1 maç sonucu.
0: Efendim, dünya şehirlerinde bu hafta İtalya'nın başkenti Roma'dayız. Tarihi yapıları, dünyaca ünlü meydanları, eşsiz lezzetleri ve renkli sokaklarıyla Roma'yı A Haber muhabiri Dündar Keşaplı gezdi ve anlattı. Roma'yı şimdi birlikte keşfediyoruz.

Bu hafta dünya şehirlerinde tarihin en büyük medeniyetlerinden birinin izlerini taşıyan geçmiş ile bugünün iç içe yaşadığı eşsiz bir şehirdeyiz. Roma, imparatorlukların doğduğu, tarihin akışının değiştiği ve binlerce yıl boyunca dünyaya yön veren Roma'da attığımız her adım bize başka bir hikayeye götürüyor. Ama bugün Roma'nın sadece ünlü simgelerini değil, şehrin ruhunu, günlük yaşamını, kültürünü, lezzetlerini ve keşfedilmeyi bekleyen özel noktalarını da birlikte keşfedeceğiz. Hazırsanız dünya şehirleri başlıyor. Roma'nın kapılarını birlikte aralıyoruz.

Roma denildiğinde akla ilk gelen görüntülerden biri hiç kuşkusuz Colosseum. Yaklaşık 2000 yıl önce inşa edilen bu dev amfitiyatro Roma İmparatorluğu'nun gücünün en önemli sembollerinden biri. Bugün milyonlarca turist antik dünyanın bu görkemli yapısını görmek için Roma'ya geliyor.

Şimdi Antik Roma'nın siyasi, dini ve sosyal yaşamının merkezine geliyoruz. Roma Forumu. Bir zamanlar imparatorlukların, senatörlerin ve halkın buluştuğu bu bölgede bugün tapınakların, sütunların ve tarihi yapıların kalıntıları bulunuyor. Roma'nın geçmişini anlamak için en önemli duraklardan biri.

Roma'nın merkezinde yaklaşık 2000 yıllık geçmişe sahip olağanüstü bir yapı. Pantheon. Artık Roma'dan günümüze ulaşan bu eşsiz yapı, dev kubbesi ve merkezindeki açıklığıyla mimarlık tarihinin en etkileyici örneklerinden biri. Pantheon'da Roma'nın geçmişini adeta gözlerinizde yaşayabilirsiniz.

Roma'nın sosyal yaşamının en önemli merkezlerinden biri Piazza Navona. Tarihi yapılarıyla çevrili bu görkemli meydan, çeşmeleri, sanatçıları, kafeleri ve restoranlarıyla günün her saatinde hareketli. Özellikle Bernini'nin ünlü Dört Nehir Çeşmesi meydanın en dikkat çekici eserlerinden biri.

Roma'nın kalbinde şehrin en ünlü ve büyüleyici simgelerinden biri olan Trevi Çeşmesi'ndeyiz. Barok mimarinin ihtişamı, görkemli heykeller ve suyun sesi burada adeta tek bir sahnede buluşuyor. Özellikle akşam saatlerinde ışıklarla birlikte çeşme bambaşka bir güzelliğe kavuşuyor. Ve Roma'nın hiç bitmeyen geleneği, çeşmeye sırtınızı dönüp bir bozuk para atın, inanışa göre bir gün mutlaka yeniden Roma'ya dönersiniz. İşte Roma tarihi, güzelliği ve kendine özgü atmosferiyle insanı kendine hayran bırakan eşsiz bir şehir.

0: İlk defa Roma'ya geliyoruz. Burası gerçekten çok güzel. Buraya gelerek hayalimi gerçekleştirmiş oldum.
1: So,
2: from Japan, which city?
1: Tokyo'dan geliyoruz. Burayı çok beğendim. İtalya'ya 3. gelişim ama Roma'ya ilk defa geliyorum.
3: My first time in Roma.
4: Gelato dondurmasını ve tiramisu'yu çok beğendim.
1: And ben de tiramisu'yu çok beğendim. İnsanlar da çok samimi geldi.
5: Beautiful, beautiful. Yeah.
6: Avustralya'dan geliyoruz. Roma'ya ilk defa geliyoruz ve şehri gerçekten çok beğendik. Özellikle mimarisi çok etkileyici. Tarihi de oldukça derin ve zengin bir şehir.
7: Roma çok güzel bir şehir. Buraya birçok kez geldim ve her gelişimde çok keyif alıyorum. Bu kez köpeğimle birlikte seyahat ediyorum. O da çok iyi. Sadece biraz utangaç.

Roma'nın en çok fotoğraflanan noktalarından biri İspanyol merdivenleri. Piazza d'Espagna ile Trinità dei Monti Kilisesi'ni birbirine bağlayan bu merdivenler çevresindeki mimari yapısıyla ve meydanıyla Roma'nın en özel duraklarından biri. Roma'yı keşfedenlerin mutlaka uğradığı bu nokta şehrin simgeleri arasında yer alıyor.

Şimdi başkenti Roma'nın lüks ve moda dünyasının kalbine, Via Condotti'ye geldik. İspanya merdivenlerine başlayan bu ünlü cadde, dünyaca ünlü moda markaları, tarihi binaları ve zarif atmosferleriyle Roma'nın geçmişiyle modern yaşamını buluşturuyor. Aslında Roma'nın büyüsü de tam burada saklı. Birkaç adımda binlerce yıllık tarihten modern dünyanın hareketli yaşamına geçebiliyorsunuz.

Tiberi Nehri kıyısında yükselen Castello Sant'Angelo, Roma'nın en etkileyici tarih yapılarından biri. İmparator Hadrianus döneminde anıt mezar olarak inşa edilen yapı tarih boyunca farklı amaçlarla kullanıldı. Bugün ise Roma'nın tarihini ve eşsiz manzarasını keşfetmek isteyenlerin önemli duraklarından biri.

Roma'nın içinde dünyanın en küçük bağımsız devleti Vatikan bulunuyor. Aziz Petrus Meydanı ve görkemli Aziz Petrus Bazilikası her yıl dünyanın dört bir yanından milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor. Roma ile Vatikan arasındaki bu eşsiz birliktelik şehre farklı ve tarihi kimlik kazandırıyor.

0: Roma'nın ruhunu daha yakından tanımak isteyenlerin mutlaka görmesi gereken yerlerden biri Trastevere. Tiber Nehri'nin karşı kıyısındaki bu tarihi mahalle, dar taş sokakları, renkli binaları, meydanları ve geleneksel restoranlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle akşam saatlerinde Trastevere'nin atmosferi bambaşka oluyor.
1: Efendim, Ordu'nun merkez ilçesi Altınordu tarihi mirası, eşsiz manzarası ve yöresel lezzetleriyle dikkatleri çekiyor. Anadolu Diyarı ekibi tarihi gemiden Boztepe'ye, Fındık Müzesi'nden Ordu mutfağına uzanan renkli bir yolculuğa çıkıyor.

0: Diyar programımızda ülkemizin illerini, ilçelerini, beldelerini ekranlara taşımaya devam ediyoruz. Bu hafta Anadolu Diyar programında Ordu'nun hemen merkezinde yer alan Altınordu ilçesini birlikte gezeceğiz. Hazırsanız Anadolu Diyarı başlıyor. Müslümat No 4, Ordu ve orduların kahramanlığını tarih boyunca bizlere aktaran önemli bir yer. Ziyaretçiler de geliyor. Nedir hikayesi?
1: Öncelikle hoş geldiniz. Gemimizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Gemimizin hikayesi efendim 17 Ağustos 1921 tarihinde Mehmet Gökbora Bey, bu gemimizin kaptanı, Ordu açıklarında deniz üzerindeyken Yunan ve İngiliz gemileri tarafından arada kalarak gemimizin ön uç kısmını yakarak gemimize battı süsü veriyor. Ve yanındaki düşman gemiler daha sonrasında geminin batıldığını gördükten sonra kendileri Mehmet Gökbora Bey'in yanından, bu geminin yanından ayrılıyorlar. Daha sonrasında Mehmet Gökbora Bey gemimizi Ordu halkıyla beraber efendim karaya taşıyor. Karada içerisindeki malzemelerin hepsini Ordu halkının yardımıyla boşaltıyorlar ve daha sonrasında tekrardan Ordu halkıyla birlikte bu geminin onarımını sağlıyorlar efendim. 19 Ağustos tarihinde tekrardan Ordu halkıyla beraber gemiyi denize çıkartarak Trabzon istikametine doğru yolculuğunu devam ettiriyor efendim.

0: Müsumat No. 4 gemisini ziyarete gelenler elbette ki sergi salonunda da o döneme ait izleri buluyor. Hatta o dönemde gemiden temsili olarak karaya çıkartılmış olan malzemeler ve savaşta kullanılan silahların birer örneği de bu sergi salonunda devam ediyor. O dönem gemide bulunan denizci usturlapı da yine buradaki sergi alanında. Denizci usturlapı ise o dönemlerde gemilerin yönlerini bulmak için kullandıkları bir nevi pusula.
1: Çok güzel bir yer, gerçekten çok güzel bir şehir. Gezilmesi, görülmesi gereken bir yer. Biz Esbiye Giresun'dan geliyoruz ama çok güzel bir yer yani.

0: Altın Ordu merkezde gezmeye devam ederken ters ev ve teleferik arasında Boztepe'ye çıkacaksanız bu caddeden geçmeniz gerekiyor. Burada esnaflar hem yörenin ürünlerini satmaya çalışıyorlar hem de yöreyi tanıtmaya çalışıyorlar. Yöreye özgü önemli ürünler var. Onlardan birisi de cevizli helva, coğrafi işaretli ama hem nasıl yapılıyor hem de burada nasıl ilgi görüyor onu da ustamız bize anlatsın.
1: Hoş geldiniz tekrardan.
0: Coğrafi işaretli bu ürün nedir, nasıl yapılıyor bize biraz anlatır mısınız?
1: Bu helvamız bizim Ordu'ya ait coğrafi işaretli bir helvadır ve dededen bize kalan bir meslektir. Bu bizim hem turizm için hem genel olarak insanlarımıza tanıtımımızı beğendiren bir helvadır.
0: Nasıl yapılıyor?
1: Bunda çöven diye bir bitki var. O mide, bağırsak, sindirim sistemine çok faydalıdır. İçinde ceviz var, şeker var. İki kalem ürün yapıyoruz. Bir de fındıklı pekmezli yapıyoruz.
0: Evet.
1: Bu da coğrafi işaretli de. Bu da Kabataş coğrafi işaret aldı.
0: Hangisi daha çok ilgi görüyor?
1: İkisi daha ilgi geliyor. Ama fındıklı sevenler için dışarıdan gelen insanlarımız fındıklı, Ordu'nun insanları cevizi seviyor. Bunda şeker yok, tut pekmezini üzümden yapıyoruz.
0: Peki gelenler, görenler, tadına bakanlar ne söylüyor?
1: Çok güzel bir lezzet diyor ve çok beğeniyorlar ve alan bir daha alıyor ve bir daha tadıyor.

Merkez Altın Ordu'ya geldiğinizde yapılacak en güzel aktivitelerden birisi de elbette ki teleferiye binerek sıfır noktasından Boztepe'ye önemli bir rakıma çıkmış olmak. Boztepe'nin o eşsiz güzelliğini göstereceğiz. Birazdan buradan teleferiye binip bir yolculuk gerçekleştireceğiz. Bakalım o yolculuk nasıl geçecek?

0: 2372 metre halat uzunluğu, 2 istasyon ve 28 kabinle birlikte teleferik 0 noktadan 510 rakıma Boztepe'ye yaklaşık 7 ile 8 dakika arasında çıkabiliyoruz. 2 istasyonlu olması, istasyonlar arasındaki geçiş olması elbette ki yükseklik korkusu olanlar için zor olsa da adrenalin tutkunları için elbette bir başka keyifli.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye'nin tarımsal gıda sektörünün dönüşümü için Dünya Bankası'ndan önemli bir kaynak sağlandı. 750 milyon dolarlık finansman, tarımsal gıda işletmeleri ve üretici örgütlerinin verimlilik, katma değer ve pazara erişim kapasitesinin artırılmasında kullanılacak. Proje, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yürütülecek. Kaynakla tarımsal gıda değer zincirlerinin rekabet gücünün artırılması ve üretimle pazar arasındaki entegrasyonun güçlendirilmesi hedefleniyor. Dünya Bankası'ndan 2026 yılında Türkiye'ye sağlanan uzun vadeli ve uygun koşullu dış finansman 9 milyar dolara aşacak.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberi Radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boschcarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin. İstanbul'un

0: En merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Reklam. A Haber Radyo.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işiniz,
5: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam.
7: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
8: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
9: Araba Yaşar arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
10: Ultraşar
9: Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan
10: Festi
9: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
10: Enfes
9: Opet'te bulacaksın.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
11: A Haber Radyo, haberin radyosu.
12: Adana 97.8, Antalya 102, Mersin 106.8, Isparta 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
13: Halkbank'ın katkılarıyla.
14: Katılım evim ve bir evimde devir süreci hızlandı. Türkiye Emlak Katılım Bankası'ndan Katılım Evim, Bir Evim ve İktisat Katılım Bankası'nın pay devir sürecine ilişkin yeni açıklama geldi. Banka, taraflar arasında yürütülen görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini duyurdu. Devir işlemleri kapsamında gerekli resmi izin ve onaylar için Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu ve BDDK'ya başvurular yapıldı.
13: Halkbank'ın katkılarıyla.
11: A Haber Radyo, haberin radyosu.
12: Erzurum 98, Malatya 104.3, Elazığ 99.4, Ağrı 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
15: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
16: Usulsüz vatandaşlık çetesi çökertildi. Baskınlarda 33 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bilirkişi ve MASAK raporları doğrultusunda usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı alan yabancı uyrukluların tespitine yönelik soruşturması sürüyor. Bu kapsamda İstanbul merkezli 13 ilde operasyon düzenlendi. Baskınlarda gözaltına alınan 74 şüpheli adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Türk vatandaşlığı için muvazzalı gayrimenkul satışlarıyla usulsüz işlemler yaptığı iddiasıyla 33'ü tutuklandı. 20 şüpheli hakkında konutu terk etmeme, 21 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi. Soruşturma, örgüt kurma, göçmen kaçakçılığı ve resmi ile özel belgede sahtecilik suçları kapsamında sürdürülüyor. Ayrıca operasyonlarda 32 şirkete el konularak TMSF kayyum olarak atandı. 2000'den fazla gayrimenkul, 86 motorlu araç, 42 adet banka hesabı, 2 yat ve 1 otele de el konuldu.
11: A Haber Radyo, haberin radyosu.
12: İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Efendim Ajans hafta sonundayız. Saatlerimiz öğleye ulaştı. Türkiye'den ve dünyadan en sıcak başlıkları aktarıyoruz A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında. Efendim bir sıcak gelişmeyle başlayalım. Vanlı Karahayder olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında Ankara'da yürütülen ikinci bir soruşturma kapsamında İstanbul'da bir operasyon düzenlendi. Sarıyer Maslak'ta paraların saklandığı tespit edilen araçlarda yapılan aramalarda yaklaşık 934 milyon TL tutarında euro ve dolar cinsinden döviz ele geçirildi. Operasyonda suçta kullanıldığı değerlendirilen iki otomobile de el konulurken bir şüpheli ise gözaltına alındı. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır stüdyomuzda konuyu daha da derinlemesine konuşuyor olacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Vanlı Karahayder'i çok konuştuk. Aslında özellikle o düğündeki görüntüleriyle bu soruşturmada bir yandan başladı. Evet. Şimdi ele geçirilen milyonlarca lira değerinde döviz ve euro ele geçirildi. Detaylar neler?
1: Şimdi anladığımız kadarıyla hali hazırda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu soruşturmayı henüz bitirmemiş ve yeni ve şaşırtıcı detaylar çıkmaya devam edecek gibi görünüyor. Çünkü bu kez yapılan operasyonda soruşturma kapsamında çok yüklü miktarda bir para elde edildi. Soruşturmanın bu elde edilen paraların, dövizlerin inceleme bölümü oldukça çarpıcı. Savcılık burada neyin peşine düşmüş durumda anladığımız kadarıyla? Suçtan elde edilip edilmediğini bu paraların, dövizlerin incelemeye alıyor. Ya da bir kara para aklama var mı yok mu? Bunun izi sürülüyor. Şu anda arkadaşlarımızın hazırladığı bu görüntülerde de dizilmiş balya balya döviz görüyoruz. 934 milyon lira civarında bir paradan bahsediyoruz. Operasyonun adresi Maslak'taki bir otopark olarak görülüyor. Şimdi burada bu araçlar ne zamandır duruyordu? Bu araçlar Van'daki o soruşturmayı başlatan düğün görüntülerinin ardından mı buraya getirildi? Yoksa o dönemden beri burada mıydı? Bunlar şu anda araştırılıyor. Peki bunlarla ilgili bilgilere nasıl ulaşılacak? Muhtemel ki soruşturma makamı polis ekiplerinin yürüttüğü bu soruşturma kapsamında bu araçların bulundukları noktada giriş çıkış yapma saatleri, güvenlik kameraları incelemesi, kim tarafından buraya getirildi, ne zaman park edildi bunlar araştırılacak. Tabii ki bu paralar bir yaya olarak mı bu araçların içine konuldu yoksa bu araçlarla birlikte bir yerden bir transfer mi edildi? Çünkü çok yüklü bir miktarda paradan, dövizden bahsediyoruz Esra.
0: Şimdi bir soru sormak istiyorum. Bir kişi neden bu kadar parayı otoparktaki araçların içerisine zulalar ve orada saklar?
1: Bu da işte cevap bulunmaya çalışılan sorulardan birisi. Çünkü böylesine bir meblağın bir bankacılık sistemi üzerinden transferinde kesinlikle orada bu para transferinin kayıtlara düşmesi gerekiyor. Acaba bir yerden elden mi teslim edildi yoksa bir bankacılık sistemi üzerinden mi transfer yapıldı? Bu soruların cevabı aranıyor. Aslında
0: bir şey

0: daha tabii söylemek istiyorum. Burada ilginç detaylar var. Çünkü geçmiş yayınlarımızdan hatırlıyorum, ifadesinde, ilk ifadesinde Vanlı Karaaydar şöyle bir ifade kullanmıştı. Eski eşinin nafakasını ödeyemediğini söylemişti.
1: Şimdi çok dikkat çekici bir soru sordun. Bu paralar kendisine aitse nasıl bu nafakayı ödeyemiyor?
0: Evet.
1: Bu da ayrı bir soru olarak cevap bulacak sorulardan birisi. Aslında soruşturma nereden başladı Esra? Arkadaşlarımız buraya bu görüntüyü açmış. Bu düğünde milyonlarca liralık bir para takma, ziynet eşyaları vesaire, bunlar çok gündeme gelmişti. Daha sonra soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Akabinde de Çağla Öz hakkında da bir gözaltı kararı vardı ve tutuklama süreciyle devam eden bir süreç yaşanmıştı. İfadesinde ise orada takılarla ilgili olarak bazı iddialar vardı.
0: Reklam kiralık mı demişti,
1: imitasyon mu vesaire, bunlar konuşuluyordu. Hatta ismi okunan kişilerin gerçekte olmadığını, para takan kişilerle ilgili olarak bunların bir itibar gösterisi olması açısından olmayan isimlerin anons edildiğini söylemişti Çağla Öz ifadesinde. Yine çarpıcı ifadelerdi. Bu soruşturmadan önce kayıp olduğu iddia edilen altınlar mı sorusunun sorulduğu bir operasyon vardı. O operasyon neydi? Bir odunlukta
0: valizin
1: içerisinde bir altın ziynet eşyaları bulunmuştu. Şimdi anladığımız kadarıyla o soruşturma devam ederken yine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu sefer de soruşturmanın İstanbul ayağına uzanan bir bölüme ulaşmış duruyor. Hı hı. Şimdi bir şüpheli gözaltına alındı. O şüphelinin bağlantısı var mı yok mu, kimlerle bağlantısı var, ya da bu da araştırılacak. Yani şunu belirtmek gerekiyor. Normalde yeni artık bankacılık para transferlerinde bile hatırlanacağı üzere açıklama kısmına şu şu şu gideri, şu para transferi diye yazmak gerekiyor. Şimdi böylesine bir meblağı bir hesap üzerine gönderme durumunuzda hali hazırda bir açıklama yapmanız gerekiyor. İşte bu para bu çantanın içine nereden konuldu? Elden mi alındı? Bir döviz bürosundan mı? Bir banka şubesinden mi? Nereden alındı? Paranın kaynağı ne? Bu araştırılmaya başlandı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara'da.
0: Kendisi Dubai'de iş yaptığını, araç kiralama işleriyle uğraştığını yine ifadesinde söylemişti. Bununla birlikte Dubai ayağında da işte bu kara para aklama veya dövizlerin yasa dışı şekilde ülkeye getirilmesi konusunda da suçlamalar vardı kendisine.
1: İşte bu suçlamaların cevabını nasıl verecek? Bu çok önemli. Şu an tutukluluk hali devam ediyor. Mahkeme bir duruşma safhasına geçmesi durumunda bir iddianame hazırlanacak. İddianamede nelerle suçlanacak? Duruşma ne zaman olacak? Bunlara cevap verme durumunda, hakim karşısına çıktığında nasıl cevaplar verecek? Bunu herkes merak ediyor tabii ki. Ancak yayının başında da belirttiğimiz üzere böylesine büyük bir meblağın bir ticari faaliyetten elde edilen bir para mı? Eğer bir ticari faaliyetten elde edilen bir paraysa bile neden bir otoparktaki araçta saklanıyor? Bu ya da bir suçtan ya da başka bir kara para konusuyla ilgili bir iz var mı? Bunlar araştırılıyor. Şimdi dijital iz dediğimiz konular var biliyorsun. Bu dijital izi nasıl sürecek? Muhtemelen hem MASAK raporları inceleme altında olacak. MASAK'tan gelecek bilgilendirmeler, hem soruşturma yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçecek polis ekipleri. Bu paraların transferi konusunda hem geçmişe dönük hesap hareketleri incelenecek muhtemelen, hem de gözaltına alınan kişinin, bir şüpheli gözaltına alındığı bir bilgilendirme vardı. Bu kişinin bu paralarla bir bağlantısı var mı yok mu? Birileri tarafından mı bu paranın buraya getirilmesi sağlandı? Zaten en önemli soru şu. Oradaki muhtemelen güvenlik kameralarının tamamı alınmıştır büyük ihtimalle. Çünkü bu araçlar ne zamandan beri orada park halinde ya da başka hangi saatler ya da günler içerisinde buraya girdi? Ya da İstanbul dışından gelen araçlar mı? İstanbul'da hangi dönemden beri İstanbul'da? Bunların tamamı da incelenecek. Gördüğümüz kadarıyla da zaten ön tarafı kaplayan çok büyük bir para yığınından, döviz yığınından bahsediyoruz. Tabii ki şunu da altını çizelim. Bunlar bu suçtan gelen bir gelirini aklama mı, kara para izi var mı yok mu, bunların hepsi iddia olarak bunun evet, altını
0: şu
1: çizelim.
0: Şu anda bir tutuklama durumu var. Banlı Karaaydır olarak bilinen kişi tutuklandı. Ancak şu sorulacak, bu paralar nereden geldi?
1: Kesinlikle.
0: Kaynağını açıklayabilecek misin? Kaynağını açıklayabilirse şayet evet, konuyla ilgili mahkemede de sonrasında bir beraat kararı gelebilir. Şu an için bir yöneltilen suçlamalar var ama
1: ciddi
0: kesinleşmiş
1: suçlamalar
0: karar
1: tabii
0: yok.
1: Ki de. O videoyu da dönebilirsek arkadaşlardan rica edip yani... Burada en büyük soru senin altını çizdiğin soru. Yani bu kadar para bir araçta neden tutulur? Evet. Yani resmi olarak bir para transferi vesairesi durumu söz konusu var mı yok mu bunlar inceleniyor. Ancak otoparkta böylesine yüklü miktarda paranın kim ya da kimler tarafından getirildiği, hangi hizmetin karşılığı olup olmadığı da ekipler tarafından soruşturulacak sorular evet, arasında. Ancak tekrar edelim, iddialar çok ciddi. Suçtan elde edilen bir gelirle ilgili bir para kaynağı mı? Bunlar hesap hareketlerinin tamamı incelendikten ortaya çıkacak. Son olarak da bu araçların içeriye giriş çıkış görüntüleri muhtemelen temin edilecektir. Çünkü geriye dönük güvenlik kamerası incelemelerinde bu paralar başka bir iş yerine ya da bir noktaya gidip transfer mi edildi yoksa elden mi getirilip biri tarafından bu araçlara konuldu? Kaynağının öğrenilmesi açısından da önemli doneler olarak görünüyor Esra.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır bizlerle birlikteydi. Detayları aktardı ve bunu şunu anlıyoruz ki ilerleyen süreçte konuyla ilgili yeni bilgiler, yeni soruşturmalar ve operasyonlar da gelebilir. Yeni çıkan bu bilgiler ışığında. Evet efendim, konuya ilişkin detaylar geldikçe bizler aktarmayı sürdürüyor olacağız. Şimdi Van'da AFAD Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Akreditasyon Kampı başladı. Kampa 23 ilden 53 ekip ve 800 personel katılıyor. Şimdi bizler de Van'a uzanacağız. Ayrıntılarsa A Haber muhabiri Nazlı Timur'da olacak.
2: Evet, şu anda Edremit ilçesinde Fidanlık Park alanındayız. Az önce içerisinde ifade ettiğiniz gibi 800'den fazla AFAD gönüllüsü, STK'lar ve AFAD personelleri katıldı. Tabii bu kampta olası bir afete karşı ekiplerin birlik beraberlik içerisinde hareket etmesi, moral ve motivasyonu için bu kamp düzenlendi. Kameraman arkadaşım da şimdi ekranlara yansıtacak. Bizler de buradaki detayları size aktarmaya devam edeceğiz. Burada 23 ilden 53 ekip ve 800'den fazla 800'den fazla kişi katıldı. Tabii burada kapasitenin artırılması ve kurumlar arası bağın artması için kamp kuruldu. Dün itibariyle ekipler burada kampa geldi. 25 ve 27 Eylül tarihleri arasında kamptaki AFAD'da burada eğitimler ve kamp devam edecek. Tabii AFAD akredite ekipler bölgesel kampı olarak geçiyor. Ev sahipliğini ise Van yaptı. Burada ekranlarda da görüyorsunuz. Ekipler saha çalışmaları, koordinasyon, haberleşme ve afetlerde müdahale süreçleri konusunda çalışmalar yürütülüyor. Tabii AFAD ekipleri de kampın hazırlık ve koordinasyon çalışmalarında da aktif görev alıyor. Van ekipleri tarafından Van ev sahipliği yaptığını ifade edelim. Tabii konuyla ilgili gen konuğumuz olacak. Taner Eltutan, AFAD eğitim uzmanı. Öncelikle konuğumuza hoş geldin demek istiyorum.
3: Teşekkür
2: hoş geldiniz
3: ederim,
2: efendim.
3: Hoş bulduk.
2: Van ev sahipliği yapıyor. 800'den fazla katılımcı var. Neler söyleyeceksiniz? Programın asıl amacı neydi?
3: 2026 yılı AFAD akredite ekiplerinin bölgesel kamp programı daha önce ülkemizde yıl içerisinde Trabzon, Bolu ve Konya'da gerçekleştirilmişti. Sonuncusu ilimizde gerçekleştirilmekte. Buradaki amacımız afet ve acil durumlarda arama kurtarma kapasitemizi yüksek tutmak. Ayrıca misafir ettiğimiz ekiplerin birbirleriyle kaynaşması amacıyla çeşitli uygulamalar planladık. Bunları bir kısmını görüyorsunuz zaten. Burada engel parkuru, kesme ayırmayla yumurta taşıma, şişe oyunu, halat çekme oyunu gibi ekip çalışması gerektiren çeşitli uygulamalar planladık. Bu uygulamalarla ekiplerin ve STK üyelerimizin kaynaşmasını hedefliyoruz. Takdir edersiniz ki her ne kadar afetlere hazırlık süreci arama kurtarma eğitimlerinden geçse de bunun en önemli bölümlerinden bir tanesi de birlikte hareket edebilme kapasitesidir. Bu anlamda bunu gerçekleştirmek üzere misafirlerimizi olabildiğince bir arada tutarak çeşitli uygulamalar düzenleyerek bu ilişkileri sıcak tutmayı hedefliyoruz. Böylece hem arama kurtarma kapasitemizi artırmış olacağız, hem de 23 ilden 53 STK ve 810 katılımcının birbirleriyle tanışmasını, oryantasyonu sağlamış olmayı umuyoruz.
2: Evet. Hemen karşıda çadırlar var. Tabii şu anda ekranlara yansıtamıyoruz çünkü park çok büyük bir alan ve bu alanın hemen arkasına kalıyor. Hangi iller var?
3: Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizden toplam 23 ilden 53 STK'yı misafir ediyoruz. 3 gün sürecek kamp programımızın tamamı kurulan kamp çadırlarında geçiriliyor. Yani afet ve acil durumlarda nasıl yaşamamız gerekiyorsa o şekilde planlama yaptık. Buradaki bütün faaliyetler STK üyelerimizin kurdukları çadırlarda gerçekleştirilmektedir. Biz de bunun koordinasyonu sağlamak üzere destek oluyoruz.
2: Çok teşekkür ederiz efendim yayınımıza katıldığınız için. Evet, ekranlara da yansıttık. Burada 800'den fazla kişi burada eğitimlerini devam ediyor. Kamp alanında 2 gün boyunca sürecek deyip Van'dan sözü size bırakalım.
0: Efendim, İngiliz'de Economist dergisine dikkat çeken bir analiz yayımlandı. Amerika geri çekildiğinde başlıklı o yazıda Washington yönetiminin Orta Doğu'daki hegemonyasına sona erdiği ileri sürüldü. Analizde bölgede oluşan güç boşluğunu dolduracak en güçlü alternatif faktörün ise Türkiye olduğu vurgulandı.
4: Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu hegemonyası sonunu buluyor. İngiliz medyası dikkat çekici bir analiz yayımladı. Bölgedeki güç boşluğunu dolduracak en önemli alternatifin Türkiye olduğu vurgulandı. Uluslararası medyada Türkiye'nin bölgede artan etkisi hemen her gün yer buluyor. Son olarak İngiliz The Economist dergisi dikkat çeken bir analiz yayımladı. Amerika geri çekildiğinde başlıklı yazıda ABD'nin Orta Doğu'daki hegemonyasının sona ermek üzere olduğu ve ABD'nin bölgede sıkıştığı kaydedildi. İngiliz dergi, ABD'nin çekilmesi durumunda güç boşluğunu doldurabilecek 3 ülkenin Türkiye, İran ve İsrail olduğu belirtildi. Türkiye'nin öne çıkan yönü olarak Arap ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirmesinin altı çizildi.
5: Biz bir taraftan çok güçlü, kurumsallaşmış, sorunlara sahip çıkabilen, bölgeye gerçek manada istikrar, barış ve refah getiren bir temel atarken, diğer yandan da tabii ki bu ittifakın genişlemesi konusunda hemfikiriz. Ama bu bir süreç içerisinde olacak.
4: Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'deki yeni dönemde Türkiye'nin rolü, Pakistan ve Suudi Arabistan'la imzalanan savunma anlaşması ve Irak'la yapılan yeni işbirlikleri vurgulandı. Savunma sanayindeki girişimin vurgulandığı yazıda Türkiye'nin pragmatik bir dış politika vizyonuyla sürekli olarak yeni fırsatlar yakaladığı kaydedildi.
0: Ve Avrupa'da savaş endişesi gündemde yerini koruyor. İsveç ve Finlandiya'ya ait savaş uçakları bölgede bulunan Rus askeri uçakları teşhis etmek için havalandı efendim. Fatih Özyer'e uzanacağız. Sağ haber muhabiri Hollanda'dan son gelişmeleri aktarmak için yayın konuğumuz olacak. Hemen sözü Özyer'e bırakalım.
6: Evet Esra Akyürek, size de iyi yayınlar diliyoruz. Bulunmuş olduğumuz ülke Hollanda'dan. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi özellikle son dönemde Rusya'nın Avrupa'ya saldıracak olması bir anlamda Rusya'nın Avrupa için savaş hazırlıkları içerisinde oldukları yazılıp çizilmekte. Olup bitenlere de bakıldığında son olarak yapılan bir açıklama var. Açıklamadan NATO Hava Komutanlığı'ndan geldi. NATO Hava Komutanlığı yapmış olduğu açıklamada Finlandiya ile İsveç hava yollarına ait savaş uçaklarının ortak bir operasyonla geçtiğimiz Perşembe günü havalandığını açıkladı ve başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Havalanmalarının nedeni de yapmış olan açıklamaya da bakıldığında Finlandiya Körfezi içerisinde bir anlamda uluslararası hava sahasında uçuş yapan Rus filosuna ait Tu-134 nakliye uçağı ile MiG-31 ve Su-30 savaş uçaklarının üçünün birlikte uçması olarak gösterildi ki yapılan bu başarılı uçuş sonrasında bu üç uçağın da uluslararası hava sahasını terk ettikleri yönünde bir açıklama yapıldı. Tabii ki yapılan bu açıklamada yankıları da Avrupa'ya bakıldığında çok farklı. Bir taraftan da İsveç Başbakanı Ulf Kristersson yapmış olduğu açıklamada Baltık Denizi hiçbir zaman şu andaki kadar savunmasız olmamıştır. Ancak hiçbir zaman da şu anda olduğu kadar da iyi korunamamıştır şeklinde bir açıklama yaptı sosyal medya üzerinden. Görünen o ki önümüzdeki süreç içerisinde hala Rusya'nın özellikle NATO'ya saldıracağı veya NATO müttefik üyelerinin birine saldıracağı veya da Avrupa'ya saldıracağı söylentileri ve haberleri yazılıp çizilmeye devam edecek. Her ne kadar Rusya bunu inkar etmiş olsa dahi önümüzdeki süreç içerisinde tüm olasılıklar da değerlendiriliyor.

0: Esra, teşekkür ediyoruz. Yılın neredeyse 12 ayı Isparta'da ve Dereküm Gümü köyü özelinde hummalı bir çalışma yürütülüyor. Çünkü kolay değil. Biz sadece şu anda bir seranın, karanfil serasının içerisindeyiz. Toplamda 2000 dekarlık alanda burada karanfil üretimi gerçekleştiriliyor. Ve sabahın ilk ışıklarıyla birlikte burada bu mesai başlıyor. Tabii çok daha fazlası var. Hemen bu seranın sahibi, karanfil üreticisi Emirhan Erdoğan'a da dönmek istiyorum. Nasıl gidiyor Asat? Hoş geldiniz haber yayınına.
1: Hoş bulduk. Şu anlık iyi gidiyor. Üçün dikim kademelerindeyiz. Nisan dikimlerindeyiz. Şu an herhangi bir sıkıntımız yok. Şu an böyle bir devam ediyor.
0: Peki nerelere gönderiyorsunuz bu karanfilleri?
1: İngiltere, Hollanda bazında gidiyor. Bir haftalık bir yol süreci var. Böyle devam ediyor.
0: Şimdi şunu soracağım. Hep böyle tomurcuklar kesiliyor gördüğümüz. Hatta evet. Şuradan bir izleyicilerimize de gösterelim. Birçoğu tomurcuk bunun. Neden evet. Tomurcuk olarak kesiliyor?
1: Bir haftalık yol süreci var bunun. İş piyasa olduğu için hemen açtısın gitmiyor. Bir haftalık yol sürecinde bu hazır açmış şekilde geliyor. Bir hafta sürecinde.
0: Şu hemen ileride de bu karanfiller dikkatimizi çekmişti. Şimdi Emirhan Erdoğan'a da sorduk. Dedik onlar ne olacak? Çünkü kırmızı kırmızı çok da güzel görseli var. Onlar herhalde iş piyasaya değil mi?
1: Evet, onlarımızı iş piyasaya satıyoruz. Onlar ihracata gitmiyor. Niye? Bir hafta süre dayanmıyor çünkü ister istemez. Bunları iş piyasaya pazarlıyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Evet, dediği gibi yani sabahın ilk ışıklarında başlıyor. Gördüğünüz gibi birçok işçi 2000 dekarlık alanda bu seraların içerisine giriyor. Her bir dekardan 120-130 bin dal karanfil elde ediliyor. Ve bu yıl beklenen rekolte ise yaklaşık 260 milyon dal karanfil. İşte bu şekilde ülke ekonomisine de katkı sağlanıyor. Deregümü köyünde, Isparta'da diyelim. Söz tekrar size bırakalım.
2: Efendim bir de Konya'ya uzanacağız. Konya'da şamçeliği dövülerek eşsiz bıçaklara dönüştürülüyor. Detaylar Sağ Haber muhabiri Ahmet Çelik'te olacak.
3: Evet, o eşsiz bıçaklardan birisi elimde. Gördüğünüz gibi burada yapılıyor ve orijinaline uygun olarak şamçeliği dövülerek burada ustalar tarafından yapılıyor. Şu anda gösterelim, bizler tarihi Sille Mahallesi'ndeyiz. Buranın tarihi yaklaşık olarak 5000 yıla dayanıyor ve burada çekiş seslerinin geldiği dükkana doğru giriyorum. Burada Selim ustamız var. Selamun aleyküm, kolay gelsin.
4: Aleyküm selam, hoş geldiniz.
3: Ustam, hangi çelikleri dövüyoruz, neler yapıyoruz?
4: Şu anda karbonlu bir çelik dövüyorum. Bunun da bir pala imalatı yapıyorum. Genelde paslanır çelikler dövüldüğü için paslanır çelik tercih ediyoruz.
3: Tabii şam çeliği de var burada, önemli olan en önemli evet, çeliklerden.
4: Orada bizde şam çeliğimiz var. Damaskus diye adlandırılan şam çeliği karbonlu ve karbonsuz, yani paslanır ve paslanmaz çeliği ocakta böyle ısıtılarak, ocak kaynağıyla dövülerek yoğrulmasıyla oluşuyor.
3: Neler yapıyorsunuz bu şam?
4: Şam çeliğinden her türlü bıçak imalatı, kılıç imalatı yapabiliyoruz. Bunlarda da
2: Çin'in İç Moğolistan bozkırlarına yayılan ve Volkan grubu ziyaretçilerine dünyada Mars deneyimi yaşatıyor efendim. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek o büyüleyici coğrafyaya girdi. Birlikte izleyelim.

0: Bir tarafta uçsuz bucaksız bozkır, diğer tarafta siyah ve kızıl taşlarla kaplı volkan konileri. Burası Mars değil, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan özerk bölgesine bağlı Ulanhada Volkanik Jeoloji Parkı.
1: A Haber ekibi olarak Mars'tayız demek isterdik ama bulunduğumuz yer dünyada bambaşka bir coğrafyada. Buraya kadar gelmek kolay olmadı.
0: Bölgede 30'dan fazla volkan geniş bir araziye yayılıyor. Çin'in resmi jeoloji kayıtlarına göre bölgedeki volkan...

0: volkanik hareketlilik yaklaşık 120 bin ve 10 bin yıl önceki iki ayrı döneme uzanıyor. Jeolojik açıdan Çin'in en genç volkan sahalarından biri kabul ediliyor.
1: Bugün geldiğimiz yer 6 numaralı volkan. Kırmızı ve siyah volkanik taşlardan oluşuyor. Buraya gelip uzay kıyafetiyle fotoğraf çektirmek çok popüler. Bizim sloganımız da şu: Mars'a gitmediyseniz mutlaka bir kez volkana gelmelisiniz.
0: Gri ve siyah volkanik taşlar yamaçları baştan aşağı kaplıyor. Kızıl tabakalarla birleşen bu görüntü bölgeyi daha doğal bir film platosuna dönüştürüyor.
2: Şu anı yakalamak için binlerce kilometre öteden Ulanhada'ya geliyorlar. Burası Mars'a benzediği için taykonot kıyafetleri kiralıyorlar ve tıpkı Mars'taymış gibi profesyonel fotoğrafçılara poz veriyorlar.
0: Taykonot kıyafetleri Ulanhada'nın simgesi. Ziyaretçiler birkaç dakikalığına da olsa kendilerini başka bir gezegende hissediyor.
3: İlk defa böyle taykonot giysiyle gezdim ve gerçekten Mars'ta keşif yapmış gibi hissediyorum.
0: Görüntüler Ulanhada'yı Çin'in dikkat çeken turizm merkezlerinden biri haline getirdi. Park 2024 yılının Ekim ayında ulusal 4A turizm bölgesi statüsüne yükseltildi. Ancak Ulanhada'nın her noktası aynı görünmüyor.
1: Şu an gördüğümüz yer 5 numaralı volkan. 6 numaralı volkanla belirgin bir tezat oluşturuyor. Burası volkan grubunun en iyi korunmuş noktası. 2015 yılında Çin Ulusal Coğrafya Dergisi'nin kapağında da yer aldı.
0: Yerel adı Orta Simya Ocağı. Krateri ve volkan konisi büyük ölçüde korunmuş durumda. Bölge volkan konileri, lav akıntıları ve krater yapıları nedeniyle doğal bir volkan müzesi olarak tanımlanıyor.
2: Bu kıl çadırların içine girdiğinizde Cengiz Han döneminden kalma motifler ve geleneksel odalar sizi karşılıyor. Jio Bey de bu volkanik dağların eteklerinde buraya gelen ziyaretçileri zamana doğru bir yolculuğa çıkarıyor.
4: Volkanlar bizim için çok değerli jeolojik kaynaklar. Turizmi geliştirirken korunmalarına daha büyük önem veriyoruz. Ziyaretçilerden ekolojik çevreyi korumalarını istiyoruz.
0: Volkanlar artık sessiz ancak çevresindeki bozkır hiç olmadığı kadar hareketli. Ulanhada Çin'in doğal mirası koruyarak turizme kazandırdığı yeni rotalardan biri olma yolunda ilerliyor.
2: Peki öyleyse Türkiye'deki seyircilere bir Çinli olarak neler söylersin, mesajını alalım.
3: Biz Çin'e ve Ulanhada volkanik dağına sizleri de bekliyoruz.
5: Hürkuş'un 28 Eylül Pazartesi günü yapılacak törenle birlikte Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmesi bekleniyor. Hürkuş envantere girince Kaan ve Hürjet eğitimleri de bu uçakla yerli ve milli şekilde yapılacak efendim. Peki Hürkuş'un Türk Hava Gücü'ne katılmasıyla neler değişecek? Detaylar haberimizde olacak.
6: İnşallah çok yakın zamanda uçaklarımızın teslimatını kuvvetimize yapıyor olacağız.
0: Gökyüzünde son testini veren Hürkuş 2, 28 Eylül Pazartesi günü Hava Kuvvetleri'nin envanterine giriyor.
7: TUSAŞ'ın ellerine sağlık, Türk Hava Kuvvetleri'ne Hürkuş hayırlı olsun.
0: TUSAŞ tarafından geliştirilen yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş 2, Türk Hava Gücü'ne girmek için gün sayıyor. Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na gerçekleştirilecek Hürkuş teslimat töreni 28 Eylül'de yapılacak. Tören Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'ün ev sahipliğinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Öte yandan Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'le Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, geçtiğimiz günlerde askeri tip sertifikasını alan Hürkuş 2 ile test uçuşu yapmıştı.
8: kendi ülkemizin ürettiği bir uçakla uçmaktan daha gurur verici bir şey olamaz. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
7: 3 tane sabit kanat projesi var. Hürkuş, Hürjet ve Kaan. Hürkuş'ta yapılacak olan temel pilotluk eğitimlerin akabinde işte Hürjet'le jet tipine, akabinde de işte Kaan uçakları için pilot yetiştirmek için iyi bir okul olacak Hürkuşlar.
9: Yerli ve milli çelik kanatlar gökyüzünde süzülüyor. Hürjet, Hürkuş ve Anka 3 şu anda üçlü uçuş gerçekleştiriyor.
0: Peki yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş Türk Hava Gücü'ne neler katacak?
7: Hürkuş envantere girdikten sonra bizim işte eğitim filomuzun yerini alacak. Pilot eğitimlerimizin hem temposunu arttıracağız ki bu daha fazla pilot yetiştirebiliriz demek oluyor. Hem de eğitimin maliyetlerini düşüreceğiz demek oluyor.
0: Öte yandan Hürkuş gerekirse silahlandırılabiliyor.
7: Yakın hava desteği için işte Cirit, UMTAS gibi silahlarımızla yüklenip aynı zamanda yine üzerine yüklenecek aviyonetlerle keşif gözetleme olarak da vazife görebilir Hürkuşlarımız.
5: Efendim, Amilya futbol takımı Uluslararası Ligi maratonuna puansız başladı. Kocaeli Stadyumunda Fransa'yı konuk eden Ay Yıldızlılar başa baş bir mücadele sergiledi. O zorlu karşılaşmada sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
10: Türkiye Fransa'yı konuk ediyor Uluslararası Ligi'nde. Bu lige çıktık artık. Devler arasında çıktık. İlk maçımıza Kocaeli'de ev sahipliği yapıyor. Felix Mayer işaretini verdi. Maç başladı. Başarılar bizim çocuklar. Melih Demiral. Abdülkerim uzun gönderdi. Barış Alper'in olduğu yerine. Barış Alper cezalarında offside yok. Barış vurdu Meyer. İkinci pozisyon, yine engellediler. Can.
11: Offside, offside.
10: Şimdi bayrak kalktı.
11: Bir bakalım pozisyona, evet.
10: Pozisyon ekranlarda. En direkt vuruşu hemen kullandı Fransa. Şimdi Oğuz. Arda Güler. Ferdi cezalarında. Ona doğru. Ferdi vurdu, kafayı kalıcıda kaldı Meyhan.
11: Şahane bir pozisyon.
10: İyi geldik kaleye.
11: Yazık.
10: Barış Alper. Arda gösterdi kendini. Arda Güler. Barış Alper'e doğru. Barış cezalarında. Çekti. Yerde kaldı. Felix Sivayer devam diyor. Taç kullanılsın diyor. Barış Alper henüz kalkmış değil. Taç atışı kullanıldı. Olise önü kapandı, yine pasını verdi Dembele. Şimdi Şarkı cezalarında. Şarkı, Melih'le önlüyoruz pozisyonu. Geçti Can'ı. Can bir kez daha karşısına geldi. Olise sıyrıldı Can'dan. Orta şansı, kaleye gönderdi Uğurcan. Müthişsin Uğurcan. Korner. İşte Olise böyle açtı önünü. Böyle vurdu. Uğurcan parmaklarının ucuyla dokundu. Felix Zweier'in düdüğü. İkinci yarı başlıyor. Orada doğrudan taça gönderdi. Rakip yer alanına da yerleşti milli takımımız. Taktiksel bir başlangıç yaptık. Ceza alanı içinde 5 oyuncumuz var. Arda Güler kullandı. Korner arkada. Kafa vuruşu Meyhan. İsmail vurdu kafayı. Meyhan son anda korneri gönderdi. Gole çok yaklaştık. İşte pozisyon ekranlarınızda. Bu kafa vuruşu İsmail'den. Meyhan korner. Bu da bir başka ışığı. Salih bir kez daha Uğurcan. Baskı var Dembele'den. Abdülkerim kaptırdık topu. Şimdi etkili geldiler. Cezanın tehlike Mbappe. Top alardan. Dakika 54. Kylian Mbappe. Fransa milli takımının en çok gol atan oyuncusu. Filelerimizi havalandırıyor. İyi başlamıştık. İkinci yarıya Mbappe topu ağlarımıza gönderdi. cezalarına baktı Ferdi. Pas vermeyi tercih etti Abdül Kerim. Bir kez daha Ferdi Kadıoğlu topla buluşan isim. Şimdi İsmail ceza alanında. Oğuz vurdu dışarıya.

0: Şerki dripling halinde. Şerki gidiyor. Pası verdi. O liseye cezalarında topla buluştu. Kapattı gönlünü. Şimdi Şerki. Onun pası cezalarımızda değil ki. Gol pozisyonu, top dışarıya gidiyor. Out. Can Uzun. Can sığınma çabası rakiplerinden pasını verdi, aldı. Can Uzun cezalandı. Can pozisyonunu kaybetti, yerde kalıyor. Upamecano baskı yaptı. Orada Güler, kaleci Menyan. Yine gole çok yaklaştı. Yine Menyan başarılı. Şimdi Zeki. Zeki iki kişi baskı yaptı Zeki'ye. Zeki ona rağmen ortasını yaptı. Cezalandı. Bir rövaş atı dışarıya. Abdülkerim. Şık gol olsa, çok şık bir gol olacaktı. İsmail Yüksek karşılıyor. İki değişiklik hazırlığı var milli takımımızda. Bu arada kaptırılan top. Defans arkasına atılan bir top. Uğurcan elle müdahale var mı? Oyun devam ediyor. Uğurcan tehlikeli bölgeden uzaklaştırdık. Bekleyin dedi. İtirazları dinliyor şu anda. Dembele, Rabiot. İtiraz eden isimler Fransa'da. Bizim oyuncularımız da orada. Salih orada. Kaptanımız Melih orada. Christian Dingert izleme tavsiyesinde bulundu. Felix Zivayer izliyor pozisyonu. Christian Dingert, bir kez daha hatırlatalım. Şampiyonlar Ligi maçında verdirdiği kararlarla tepki çekmişti Okan Hoca'nın. Okan Burun'un açıklamaları vardı. İzledi hakem, arka cebine elini attı, kırmızı kart. 10 kişi kalıyoruz.
1: Bitirdi.
0: Ve son düdük Felix Zivayer'den. Türkiye 0, Fransa 1.
2: Uluslar Ligi'nde milli takımımız da aynı grupta yer alan İtalya ile Belçika karşı karşıya geldi. Sahadaki üstün oyunuyla rakibine şans tanımayan Belçika, zorlu deplasmandan rahat bir galibiyetle ayrılarak gruptaki iddiasını ortaya koydu.
3: İtalya ve Belçika, Avrupa futbolunun iki önemli ekolü bu akşam karşı karşıya gelecek. Daniel Zibert son kontrollerini yapıyor. Olimpiyat stadında İtalya-Belçika mücadelesi başlıyor. Van Bommel görüntüde. Yeniden Barella ama tembel pas, kaptırdılar. De Bruyne solda boşluk var. De Bruyne attı Götze. Birebirleri sever Mika Götze. Götze üstüne gitti rakibinin. Götze geçti. Götze yatırdı. Herkesi mükemmel gol. Mükemmel gol. Mika Götze. Herkesi yatırdı. Harika bir gole imza attı Götze. De Bruyne'nin pası. Götze savunmayı karşısına aldı. Önce Mancini'yi, ardından Coppola'yı, son olarak da Romano'yu yere yatırdı ve ardından çok rahat bir gol vuruşuyla Donnarumma'yı mağlup etti. Belçika 1-0 önde Olimpiyat Stadında. İtalyan savunması yerde, top ağlarda. Alofiori top oyun alanında. Şimdi Cambiaghi geçti rakibini. Çevirdi içeriye Esposito. Moise Kean vurdu. Lammens. Ve top dışarı gidiyor sonrasında. Çok önemli bir fırsat. İtalya ikinci yarıya pozisyonla başladı. Lammens inanılmaz çıkarttı ayağıyla. Barella. Pası kötü yere. Şimdi bir karşı atak şansı, tehlikeli geliyor. Luke Bakio ile Belçika. Luke Bakio. Luke Bakio, Tonali yetişti ona. Luke Bakio çekti. Luke Bakio baktı kaleye. Vuruşu ve gol! Mükemmel bir golde Luke Bakio'dan. Belçika farkı ikiye çıkartıyor. Mancini'nin tepkisi oyuncularına. İşte hızlı çıktı Belçika böyle. Luke Bakio kimse alamadı bir türlü ayağından topu. Önünde kaldı. Şut açısını buldu, mükemmel vurdu köşeye. Donnarumma gibi bir kaleci bu golü atmak

0: hiç kolay iş değil. En köşeye yerden seken topu ağları. Bu açıdan daha iyi anlaşılacak golün güzelliği. En köşeye vuruyor. Direkt dibine vuruyor Luke Bakio. Maldini yaptı ortayı. Moisken vuramadı. Gol pozisyonu inanılmaz. Scalvini. Mutlak pozisyon, dışarıya vuruyor Scalvini. İtalya'nın yakaladığı en net fırsat maçta. Lukaku bu arada. Bir tepkisi var. Ve son düdük geliyor. Gerginlik, tansiyon artınca, yükselince her iki oyuncuya da sarı kart çıkıyor. Belçika İtalya karşısında 2-0'lık deplasman galibiyetiyle başlıyor Uluslar A Ligi 1. grup mücadelesine.
1: Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Azizliğe yatılı Kur'an kursu hafızlık yolunda ilerleyen öğrencilere ev sahipliği yapıyor efendim. Genç öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'i ezberlemesinin yanı sıra disiplinli ve düzenli bir eğitim sürecinden geçmeleri hedefleniyor. Şimdi izleyeceğiz ve Ajans hafta sonunun bu saatini noktalıyor olacağız.

0: hayatımıza sadece biz ezber değil, kuru bir ezberden ibaret olmasını istemiyoruz. Biz burada eğitimden önce, öncelikle güzel bir Müslüman olmalarını istiyoruz.
1: Peki hafız olmadan önceki hayatınla, şimdi hafız olduktan sonraki hayatın arasında neler değişti?
2: Hafız olmadan önce vaktimi boşa harcıyordum. Yani çok dışarılarda dolanıyordum. Ama kursa gelince vaktimi boşa harcamıyorum. Dini ibadetlere daha da önem veriyorum.
1: Peki senin en zorlandığın yer neresiydi?
3: Ben de 15. cüzde çok zorlandım. Orayı yaparken daha çok çalışmak lazım. Birkaç gün dersten kaldığım oldu, ağladığımız oldu. Ama bu iş sabır ister. Sabırın sonu selamettir.
4: Bir yolculuk düşünün. Başlangıcı küçük bir adım ama sonu hafızlık. Kutsal kitabımızı, Kur'an-ı Kerim'i baştan sona ezberlemek. Bizler yurdumuzun dört bir yanında bulunan Kur'an kurslarımızdan sadece birisi olan Erzurum Aziziye Erkek Yatılı Kur'an kursuna geldik. Burada genç hafızlarımızın hafızlık yolculuğuna tanıklık edeceğiz.
1: Hüseyin, senin hafızlık yolculuğun nasıl başladı?
5: Benim hafızlık yolculuğum evin orada bir camiye gittik. Orada hoca bizi alıştırdı camiye, sağ olsun o da. İşte camiye alıştık. O da sureler yüzünü okuttu, ezberletti. O üçüncü cüz olsun, işte hafızlığa başlamadan önceki şeyler olsun. Yani geldiğimde burada hazır olarak başladım.
0: Onların o belgelerini aldıkları zaman, icazet verdiğimiz zaman kesinlikle bizim için de bir gurur, bizim için de bir iftihar vesilesidir yani.
1: En zorlandığın ezber hangisiydi?
2: 16. cüzün 20. sayfası.
1: Neden zorlandın?
2: Biraz karışık, zor. Hem de yani ben sadece değil, tüm hafızlar neredeyse orada zorlanıyor.
4: Burada öğrenciler büyük bir sabırla ve disiplinle hafızlık yolculuğuna başlıyor. Günün ilk saatlerinden itibaren Kur'an-ı Kerim okunuyor, ezberler yapılıyor ve ardından ise uzun tekrarlar geliyor. Bazen bir sayfa saatler sürüyor, bazen tek bir ayet defalarca okunuyor.
6: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينات بينات.
0: Hafızlarımız hafız olduktan sonra ve belgelerini alıp kursumuzdan ayrıldıktan sonra bir İslami yaşantı disiplinine artık alışmış oluyorlar. Ve buradan ayrıldıktan sonra da hafızlarımız toplum içerisinde bir yere sahip oluyor. Toplum içerisinde gözle görülür bir değişim, bir değişime sahip oluyorlar. Yani hafızımız yürüyüşüyle, oturmasıyla, kalkmasıyla, giyinmesiyle kesinlikle bir model oluşturuyor.
1: İcazet günü sizler için ne anlam ifade ediyor?
5: En duygulu olduğum gün, en gururlu olduğum gün, ailemin en mutlu olduğu gün. Yani o gün çok mutlu olacağız, Allah izin verirse.
1: Kaç yıl gerekiyor hafız olmak için?
5: Normal şartlarda kursta durmamız 3 yıl durma şansımız var ama 1-2 senede veya 6 ayda 5 ayda bitiren arkadaşlarımız da oluyor.
0: Nasıl ki Allah Teala'nın buyurduğu gibi inna es'adullah inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Kur'an-ı Kerim'i indiren biziz ve onu koruyacak olan da biziz buyuruyor Allah Teala ve bu ayetin muhatabı hafızlarımız. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de o ayette Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim biz indirdik ve onu koruyacak olan biziz. Kur'an-ı Kerim'in sadece muhafazası ezberle değil. Sadece ezberle değil, okumakla değil, aynı zamanda yaşantıyla da çünkü bu muhafaza edilebilir.
4: Hafızlıkta zamanın büyük bir bölümü ezber ve tekrarla geçiyor. Hafızlar her gün yeni bir sayfayı ezberlerken bir diğer taraftan da daha önce ezberledikleri sayfaları tekrar ediyor. Çünkü hafızlıkta mesele sadece ezberlemek değil, ezberleneni koruyabilmek de büyük önem taşıyor.
2: 2 yıl önce başladım. Şu an hafızlığımı bitirdim. Ve şu an 14. cüzdeyim.
1: Zor oldu mu peki Ömer?
2: Evet oldu, çok zor oldu. Ama Allah'a şükür elhamdülillah hafızlığımı bitirdim. Sınava girip icazetimi alacağım inşallah Allah'ın izniyle. Bu kolay bir iş değil. Sabır ister, disiplin ister.
0: Hafızlarımızın bir günü dolu dolu geçiyor. Hafızlarımızı biz sabah namazıyla günü başlatıyoruz. Burada kalan nöbetçi hocalarımız hafızlarımızı sabah namazı için uyandırıyor. Sabah namazını eda ettikten sonra, yani hazırlık sürecinden sonra sabah namazını eda ediyoruz. Sabah namazını eda ettikten sonra etüt derslerimiz başlıyor. Kahvaltıya kadar 1-1,5 saat blok dersimiz oluyor. Yani hocaları geldikleri zaman hafızlarımızın dersleri artık hazır olması gerekiyor ki hocalarımız geldikleri zaman dünden yaptırılmış olan dersi alabilsinler. Kahvaltımızda yarım saat 45 dakikalık bir sürecimiz oluyor. Burada yine personellerimiz geliyorlar kahvaltılarımızı hafızlarımızın en güzel şekilde hazırlamaya gayret ediyorlar. Elhamdülillah kahvaltılarımız, yemeklerimiz çeşitlendirebiliyoruz. Çeşitlendiriyoruz hafızlarımız için daha uygun hale, daha güzel hale getirmeye gayret ediyoruz. 8.30 gibi tamamen derslere giriyoruz. Saat 12'ye kadar arada bir yarım saat teneffüsümüz olmak kaydıyla 4 ders yani toplam 2 blok dersimiz var. Bu süreçte hafızlarımız o günkü derslerini vermek zorundalar. Yani öğleye kadar bu hafızlarımız derslerini vermiş olması gerekiyor. Ve yarınki derslerinden de en az birkaç sayfalarını dinletmiş olması icap ediyor.
1: Hafızlık neden önemli sence?
3: Bence hafızlık İslam dini için çok önemli. Hafız olup müftü olabiliriz, avukat olabiliriz. Çalışarak her şeyi başarabiliriz. Allah bize rahmetiyle yardımcı olur inşallah.
4: Her öğrencinin hafızlık yolculuğunda mutlaka zorlandığı bir bölüm oluyor. İşte burada sabır devreye giriyor. Bazen birbirine benzeyen ayetler, bazen de uzun sayfalar sabırla, disiplinle aşılıyor. Unutuyorlar, yeniden başlıyorlar. Yanlış yapıyorlar, tekrar ediyorlar. Ve sonunda o sayfayı önce kalplerine, sonra hafızalarına kazıyorlar.
0: Önlerinde 2 senelik, yani 1 sene hazırlık, 2 sene hafızlık. Toplam 3 senede bu işin normal şartta bitmesi gerekiyor. Bu elemelerimiz, bu komisyonlarımız da bunun için zaten. Hafızlığa başlamış, artık bir şeyler netleşti. Hafızlığa başlamış talebelerimiz de belli. Sınıflarda ayarlandı. Bu şekilde 2 senelik bir eğitime başlıyoruz. 6. ve 7. sınıflarda hafızlık yapıyorlar talebelerimiz. Aynı zamanda okullarına devam ediyorlar. Yani olarak da hafızlıklarını yapıyorlar. Beraber bu süreci tamamlıyoruz.
3: Hafız olmayı da çok istiyordum. O yüzden annem babam gel kurs aradı. Buraya Aziziye'ye geldim. Allah razı olsun. Hocalarımız çok iyi.
5: Benim dayım hafız. O bana dedi ki sen de hafız ol. Ben de dedim ki ben de hafız olmak istiyorum. Bu kursu buldular.
0: Hafızlık bittikten sonra eğer bir çiviyi masaya çaktığımızı düşünelim. Eğer çaktıktan sonra onu elimizle bastırmaya çalışırsak o girmez. Yani sürekli aynı yere çalışma yaparsak o devam etmez. Ama biz hastalarımızı ayda bir tekrar edecek şekilde, ayda bir hatim dönecek şekilde her hatim dönüşüyle bir çekiş daha vurduğumuzu düşünün. Artık o sapasağlam bir geri dönülmez bir yola. Yani hafız

0: Artık unutmayacak seviyeye getiriyoruz. En az 6-7 ay has vuruyoruz. Bazı talebelerimiz, bazı hafızlarımız günde 100 verenler de oluyor ama günde 200, 300, 500 Kur'an-ı Kerim baştan sona okuyan talebelerimiz de oldu. Bu süreçte 6 ayda hafızlığını bitiren talebelerimiz de oluyor. Yani hazırlık sürecinde hafızlığını bitiren talebelerimiz de oldu.
1: Alttan yukarıya ayet ayet yaparak çıkıyorum. En sonunda da arkadaşlarıma dinletip hocama götürüyorum. Ondan sonra sabah kalktığımızda etütümüzde hemen dersimi tekrar ediyorum. Hocamız geldiğinde hemen dersimi veriyorum.
2: Bu zorlu yolculukta öğrencilerin en büyük destekçisi ise hocaları oluyor. Bazen doğru okunması gereken bir ayet defalarca tekrarlanıyor. Bazen de yorulan öğrenciyi yeniden motive etmek gerekiyor. Hoca ve öğrenci arasındaki sabır ve güvene dayalı bu ilişki hafızlık yolculuğundaki en önemli parçalardan, en önemli unsurlardan bir tanesi.
0: Hafızlarımız 4. sınıfı bitirdikten sonra, ilkokulu tamamladıktan sonra Mayıs ve Haziran aylarında kayıtlarını almaya başlıyoruz. Camilerimizde yaz Kur'an kursları yapılırken biz de aynı dönemde Temmuz ve Ağustos aylarında hafızlık yapabilir mi talebelerimiz, bunu gözlemleme imkanımız oluyor. 2 ay boyunca Temmuz'un başından Ağustos ayının sonuna kadar 2 aylık bir eğitim sürecimiz oluyor. Bu süreçte talebelerimize temel dini bilgilerinden, tecvidine, taliminden, yüzün okumalarına, Kur'an-ı Kerim'i hızlı bir şekilde okumaya, okutmaya gayret ediyoruz.
3: Ailen neler düşünüyor? Sen böyle Kur'an-ı Kerim'i ezberliyorsun, hafızlık yolunda emin adımlarla ilerliyorsun. Çevrendekiler sana neler söylüyor? Hani onların güzel temennileri oluyor mu?
4: Evet, onlar da eskiden yani şehirde çok fazla dışarıda dolanıyordum. Şimdi eskisi gibi dolanmıyorum. Onlar da benim büyüdüğümü anladı yani hafızlık yaptığımı. Hafız diyorlar bana. Sordukları.
3: Mahallede herkes hafız diyor.
0: Yine biz kursumuz bünyesinde sinema salonumuz, yine sosyal etkinlikler, oyun salonlarımız, yani dersi biten talebeyi biz oralara yönlendiriyoruz ki yani dersini daha bitirme motivasyonuna ulaşabilsin. Bitirmesi için bir sebebi olsun. Çünkü sadece evet biz hafızlarımıza sohbetlerimiz oluyor, onları motivasyon konuşmalarımız oluyor. Onlar için anlattığımız, sohbet ettiğimiz, dışarıdan da yine Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çalışan hocalarımızı davet ediyoruz. Onlar için sohbetler vesaire düzenliyoruz. Sürekli de biz zaten hafızlarımızla güzel bir uyum içerisindeyiz. Onlarla güzel aktiviteler vesaire de yapmaya çalışıyoruz. Sohbetler yapmaya çalışıyoruz. Sürekli dertlerini dinliyoruz. Hiçbir zaman bir cevapsız soru bırakmamaya çalışıyoruz.
3: Bir günde kaç saat ezber yapıyorsun?
5: 10 saat ezber yapıyoruz. 10 saatin tabii başka zamanlarda arkadaşlarımızla futbol oynuyoruz. Sosyal etkinlikler yapıyoruz.
0: Hafızlıktaki en önemli unsurlardan birisi de hoca ve aile ilişkisi. Yani sadece Kur'an kursuyla, hocasıyla devam eden bir süreç olmaz, olamaz da. Bu süreçte velilerimiz, ailelerin büyük katkısı oluyor. Biz velilerimizden şunu istiyoruz. 2 haftada, 3 haftada, yani bir haftada bir, 2 haftada bir, 3 haftada bir hocalarımızı arayalım, soralım, ders durumlarını öğrenelim. Nasıl daha iyi bir süreç olabilir onu konuşalım.

0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.

0: İçiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu?
3: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
4: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.
5: Garanti BBVA.
6: Garanti BBVA Mobil'den farklı teminat mektubu türlerine 7/24 başvurabilir, tüm süreci tek yerden yönetebilir ve vade uzatma işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilirsin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Garanti BBVA.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
5: Reklam.
7: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
9: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdülhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Reklam.
1: A Haber Radyo.
5: Reklam.
11: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
12: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
13: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
14: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
15: Halkbank'ın katkılarıyla ailelerin refah düzeyini yükseltmek ve dar gelirli vatandaşların yanında olmak amacıyla hayata geçirilecek gelir tamamlayıcı aile destek sistemi için devasa adımlar atılıyor. Kamuoyunda vatandaşlık maaşı olarak da bilinen ve sosyal yardım mekanizmasını sil baştan değiştirecek olan tarihi reformda il il, ilçe ilçe etki analizleri başladı. 2027 yılında uygulamaya girecek sistemle geliri belirli bir eşiğin altında kalan her haneye asgari gelir desteği sağlanacak. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
16: Zonguldak 100, Karabük 88, Kastamonu 89, Çankırı 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: merhabalar. Mutlu hafta sonları sevgili izleyenler. Ajans hafta sonuyla karşınızdayız. Yaklaşık 4 saat boyunca A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan en sıcak başlıkları sizlere aktaracağız. Hoş geldiniz ekranlarınızın ve radyolarınızın başına. Efendim saatlerimiz 13 olmak üzere sıcak gelişmelerde peş peşe ulaşıyor haber merkezimize. Onlardan biriyle de başlayacağız şimdi. Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında Ankara'da yürütülen ikinci bir soruşturma kapsamında İstanbul'da operasyon düzenlendi. Tançalan'a ait olduğu tespit edilen iki otomobilde yaklaşık 934 milyon lira değerinde döviz ele geçirildi. İşte o görüntüler ekranlarınıza geliyor şimdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında Vanlı Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik operasyon düzenlendi. Ankara Emniyeti Tançalan'a ait nakit paraların İstanbul'un Sarıyer ilçesi Maslak mahallesindeki bir otoparkta bulunan araçlarda saklandığını belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından söz konusu araçlara yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda yüksek küpürlü döviz banknotu ele geçirildi. Araçlarda yapılan aramalarda 16 milyon 440 bin euro ve 700 bin dolar nakit para bulundu. Güncel kur üzerinden yaklaşık 934 milyon lira değerinde olduğu belirlendi bu meblağların. Operasyonda suçta kullanıldığı değerlendirilen iki otomobile de el konulurken bir şüpheli de gözaltına alındı. Ve bir yangın haberiyle devam edeceğiz. Şimdi de Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yangın çıktı sevgili izleyenler. Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde bir restoran alevlere teslim oldu. Detayları paylaşalım. Serdivan ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki restoranda çıktı yangın. Yangının nedenli büyük olduğunu da ekranlarınıza yansıyan görüntülerde çıkan dumanlarla birlikte görebilirsiniz. Alevler kısa sürede restoranın tamamını sarıyor. Yangın sebebiyle bölgede yoğun duman oluşuyor. İtfaiyenin çalışması sonucu alevler söndürüldü ve şimdi de yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Efendim tüm dünyada bir veri savaşı var biliyorsunuz. Ankara'da da 101 milyon kimlik verisiyle 118 milyon GSM numarasını satan iki şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait iki adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
1: Bizim hedefimiz bu sene bu suç örgütlerini eylem yapamaz, iş yapamaz hale getirmek. Bu konuda kesin kararlıyız.
2: Ankara'da 101 milyon kimlik verisi, 118 milyon GSM numarasının satılmasının önünü açtılar. Dragon Hacker panel kurucusu iki kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kişisel verilerin yasa dışı olarak sorgulanmasına imkan sağlayan Dragon Hacker isimli sorgu paneli tespit edildi. İncelemelerde yasa dışı sorgu paneline ait sunucuda toplam 101 milyon kimlik bilgisi ve 118 milyon GSM numarasıyla eşleştirilmiş Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası verisi bulundu. Panelin yasa dışı veri temini, yasa dışı sorgu sistemleri, ortalama altyapıları ve dolandırıcılık faaliyetlerine aracılık eden bir yapı olarak kullanıldığı belirlendi. Soruşturmaya ilişkin yapılan teknik ve istihbari çalışmalar sonucunda iki şüpheli tespit edilirken, şüphelilerden birinin yasa dışı sorgu sisteminin kurucusu ve yöneticisi olduğu, diğerinin ise sistemin reklamını yaptığı ve yayılmasını sağladığı öğrenildi. İncelemelerin ardından Diyarbakır ve İstanbul'da şüphelilere ait iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda iki cep telefonu, iki sim kart, üç sabit disk ve bir de USB bellek ele geçirildi. Ayrıca dijital materyaller incelemeye alındı. Panelin veri kaynakları, kişisel verilerin hangi yöntemlerle temin edildiği, verilerin kimlere sunulduğu, sistemi kullanan kişiler, panel üzerinden gerçekleştirilen yasa dışı

0: sorgularda olası dolandırıcılık ve ortalama faaliyetlerine ilişkin bağlantıların ortaya çıkarılmasına yönelik incelemeler sürüyor. Soruşturma tüm boyutlarıyla yapılmaya devam ediyor.
1: Efendim şimdi Riyad'daki kritik Mekke toplantısını konuşacağız. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki toplantıya katıldı. Bayraktaroğlu Riyad'dan döndü mü? Riyad, Ankara, İslamabad zirvesinden hangi kararlar çıktı? A Haber parlamento şefimiz Tülay Ağoğlu ayrıntıları aktarmak için bizi bekliyor. Şimdi hemen dönelim ve işte bu soruların yanıtı almak için de Tülay Ağoğlu'na sözü bırakalım.
2: Merve Özkan, oldukça önemli bir toplantı gerçekleşti. Hatırlanacağı gibi Mekke anlaşması yapılmıştı 3 ülke arasında. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında. Husilerin son dönemde saldırıları artmış durumda Suudi Arabistan'a yönelik. İşte bu çerçevede Türkiye ve Pakistan'da harekete geçti ve son derece önemli bir toplantı yapıldı Riyad'da. Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu katıldı bu toplantıya. Mekke, bilindiği gibi Mekke anlaşması ortak savunma anlaşmasını içeriyor. Türkiye nasıl bir destek verebilecek, bu konuda toplantıda görüşmeler gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre yardım talep edilmesi halinde Türkiye'nin vereceği desteğe ilişkin önerilerde bulundu. Türkiye'nin savunma alanındaki teknik kapasitesi konusunda katkı sunabileceğini ifade etti Bayraktaroğlu. Bu kapsamda Türkiye'nin Suudi Arabistan'a erken uyarı sistemleri, radar ve sensörler, elektronik harp unsurları, hava savunma sistemleriyle komuta kontrol mekanizmalarının birlikte çalışmasını sağlayacak çözümler sunduğu ifade ediliyor. Ayrıca en önemli başlıklardan birisi de kuşkusuz istihbarat paylaşımı. Türkiye, Suudi Arabistan'a destek verecek ancak İran'la karşı karşıya gelecek bir kapsam olmayacak bu destek. Bunu da vurgulayalım. Şunu da ifade edelim. Mekke anlaşması imzalandı. Taraflar şimdi bunun zeminini oluşturmaya çalışıyorlar. Bu toplantıların bir anlamı da bu. Meclise gelecek. 1 Ekim'de açılacak olan meclise gelecek bu anlaşma ve mecliste onaylandıktan sonra resmen yürürlüğe de girmiş olacak. Özetle aktarabileceklerimiz bunlar Merve Özkan.
1: Tülay Ağoğlu'na teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Bir başka soruşturmayla devam edeceğiz. Casusluk soruşturması sevgili izleyenler. MASAK'ın dijital altyapısına sızan FETÖ'ye yönelik siyasi ve askeri casusluk soruşturması başlatıldı. İncelemelerde yazılımdaki koruma sisteminin devre dışı bırakılarak Başkan Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar yapıldığı belirlendi. Eski MASAK Başkan Yardımcısının da aralarında olduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İstanbul ve Ankara'daki eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli de gözaltına alındı.
3: Yazılım koruma sistemi devre dışı bırakıldı, MASAK'ın sistemine sızıldı. Hedefte Başkan Erdoğan ve bakanlar vardı. Siyasi ve askeri casusluk yapan 5 şüpheli gözaltına alındı. 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturmanın merkezinde MASAK'ın kullandığı entegre mali istihbarat sistemi yani EMIS vardı. İncelemelerde MASAK'ın kritik dijital altyapısının geliştirildiği 2012-2018 yılları arasında FETÖ'nün mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna ilişkin bulgulara ulaşıldı. EMIS yazılımının 2012'den itibaren AGM Lab şirketi tarafından geliştirildiği belirlendi. AGM Lab, MRD ve KHK ile kapatılan Barış Ata şirketi arasında ortaklık ve yönetim ilişkileri tespit edildi. Ayrıca şirketlerin bazı ortaklıklarının FETÖ'nün mahrem yapılanmalarında üst düzey sorumluluk üstlendiği bilgisine ulaşıldı. Bu kişiler arasında örgütün deniz kuvvetleri, bilişim, savunma sanayi ve jandarma mahrem yapılanmalarında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen isimler de vardı. Teknik incelemede siyasi nüfus sahibi kişiler listesine ilişkin koruma sisteminin devre dışı bırakıldığı, ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ve bazı bakanlara ilişkin sorgulamalar yapıldığı belirlendi. bazı veri alanlarının sonradan silinmiş olabileceğine yönelik teknik bulgulara ulaşıldı. Üstelik yönetici yetkisine sahip kullanıcıların işlemlerinin geriye dönük denetlenmesini sağlayacak log kayıtlarının tutulmadığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında aralarında eski MASAK Başkan Yardımcısının da bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
4: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen siyasi ve askeri casusluk soruşturması kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınmayan kişiler içinse yakalama kararı çıkarıldı.
3: Bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. İki şirkete mahkeme kararıyla el konuldu. TMSF kayyum olarak atandı. İlgili dönemlerde görev yapan 3 eski MASAK başkanının da ifadesine başvurulacak.
1: Merhum Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında da yeni gelişmeler var sevgili izleyenler. Yeni gözaltına alınan isimler kim, ilk ifadelerinde neler anlattılar? Bugüne kadar kaç kişi tutuklanmıştı? İşte bunları konuşacağız. Ankara'ya uzanalım hemen. A Haber muhabiri Şener Çetin ayrıntıları aktarmak için bizi bekliyor. Şener, söz sende.
5: Evet, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına ilişkin derinleşerek devam ettiğini söyleyelim ki 2009'dan bu yana 17 yıl kadar bir zaman geçti ve Haziran ayında Kahramanmaraş'tan dosya Ankara'ya getirildi ve başsavcılık bu noktada soruşturmayı daha da derinleştirdi. İlk olarak Temmuz ayında ilk dalga bir operasyon gelmişti. Bu operasyonda 29 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti ki bu kişilerden 25'i yakalandı ve 19'u da tutuklandı. Soruşturma derinleştirilerek devam ederken ikinci dalga bir operasyon da geldi. Bu kapsamda da yine 33 kişinin gözaltına alındığını söylemek mümkün. Tabi soruşturmaya ilişkin özellikle yeni telsiz kayıtlarının çıktığını da söylemekte fayda var ki bu noktada özellikle yeni telsiz kayıtlarında şu isimler arasında bir diyalog gerçekleşiyor. Özellikle hangisinden başlayalım? Bir albayla yüzbaşı arasında bir konuşma geçtiğini söylemek mümkün ki helikopter noktasına gidilip gidilmediğiyle alakalı bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde bir konuşmanın geçtiğini söylemek mümkün. Bu noktada aslında helikopter noktasına gidiliyor ama bu noktada hiçbir ize rastlanılmadığının da altını çizelim ki verilen koordinatlar arasındaki belirsizliği bir kez daha belgeler nitelikte ortaya koyduğunu da söylemek mümkün. Bir yandan ortaya çıkan telsiz kayıtları, diğer yandan yeni gözaltılarla aslında dosyanın boyutu da her geçen gün derinleşiyor. Son olarak az önce de ifade ettiğimiz gibi Ankara merkezde 16 ilde eş zamanlı olarak bir operasyon gerçekleştirilmişti. 45 adrese yönelik bu operasyonda da 33 kişinin gözaltına alındığını söyleyelim. Hakikatin izini sürmek adına da Adalet Bakanı Akın Gürley'in de açıklaması var bu noktada. Olayın aydınlatılması için tüm yönleriyle soruşturmanın derinleşerek devam ettiğinin altını çizdi. Son gelişmelerde bu minvalde yeni gelişmeler oldukça da aktarmayı sürdüreceğimizi hatırlatalım ve sözü size bırakalım.
1: Teşekkür ederiz Şener Çetin paylaştığın bilgiler için. Sevgili izleyenler, ne yazık ki ölümlü bir kaza haberi paylaşacağız şimdi sizinle. Afyonkarahisar'da tırla otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti. 7 kişi ise yaralandı. Kaza Afyonkarahisar İzmir otoyolu üzerinde Köprülü kavşağında yaşandı. 18 yaşındaki sürücü idaresindeki otomobille tuğla yüklü tır çarpıştı. Otomobil bariyerlerde asılı kalırken devrilen tırın kupası karşı şeride geçerek iki otomobille daha çarpıştı. Kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti. Diğer otomobildeki 7 kişi de yaralandı. Kaza sonrasında Dorsi'deki tuğlalar yola saçılınca ulaşımda da aksamalar yaşandı. Ve Gazze'deki son duruma bakacağız şimdi. İsrail soykırımı altındaki Gazze şeridinde sadece kağıt üstünde kalan ateşkesin üzerinden neredeyse bir yıl geçti. Kentin yeniden inşası için tek bir adım dahi atılmadı o zamandan bu zamana ve ayakta kalan binalarsa her an çökme tehlikesiyle karşı karşıya ve geçtiğimiz günlerde de ne yazık ki o binalardan bir tanesinin çöktüğünü ve onlarca kişinin hayatını kaybettiğini paylaşmıştık sizinle. On binlerce Filistinli hasarlı yapılarda yaşam mücadelesi veriyor şimdi.
0: Kiminin sığınağı derme çatma bir çadır. Kimininki ise her an yıkılmaya hazır. İsrail bombardımanından arta kalan bir enkaz. Kara kış kapıda. Ancak Gazze'ye hala tek bir çivi dahi çakılmadı.
6: Binalarda kalmaktan

0: korkuyoruz. Bazen etrafımıza bir top mermisi düşüyor ve binanın içinde bizle beraber yıkılmasından endişe ediyoruz. Ama nereye gidebiliriz? Sığınacak başka bir yer yok. Gidecek hiçbir yerimiz yok.
1: İsrail'in 3 yıldır aralıksız bombaladığı Gazze şeridinde 74 bine yakın Filistinli hayatını kaybetti. İsrail saldırıları koca bir şehri adeta bir moloz yanı haline getirdi. Gazze'lilerin bir zamanlar anılar biriktirdiği o sımsıcak yuvalar şimdi her an tepelerine çökmeye hazır soğuk birer beton yığınından ibaret. Yetkililer kente yıkılmaya yüz tutmuş yaklaşık 400 bina olduğunu tahmin ediyor. 2000'den fazlası ise risk altında olarak sınıflandırılıyor.
0: Bu binalar birçok yerde yaşayanlar ve yerinden edilmiş insanlar için adeta saatli bomba görevi görüyor. Geçtiğimiz dönemde onlarca binanın yıkılmasına ve birçok kişinin hayatını kaybetmesine tanık olduk. Sonuç olarak kış mevsimine yaklaşırken bu sorun gerçek bir tehlike oluşturuyor.
1: Soykırımcı İsrail Devleti'nin iş makineleri ve ekipmanlarının Gazze'ye girişine izin vermemesi nedeniyle enkaz kaldırma çalışmaları tıkanmış durumda.
2: Makina, ekipman ve diğer konularda desteğe ihtiyacımız var. Buradaki meslektaşlarımızın Gazze'de kalan tüm ekipmanlarla çalışmaya devam etmek için yeterli yağ ve yedek parçaları yok. Zamana karşı yarışıyoruz.
3: Efendim, Netanyahu'ya sadece dünyadan tepkiler gelmiyor. Kendi ülkesinde de büyük bir tepkiye maruz ve Netanyahu'nun seçim korkusu da devam ediyor haliyle. İşgalci başbakan başvuru yaptı. İsrail Merkez Seçim Komitesi, çoğunlukla Filistinli İsrail vatandaşlarının oy verdiği 4 Arap Partisi'nin 27 Ekim'de yapılması planlanan seçimlere katılmasını yasakladı.
4: Savaş çıkarttı, Orta Doğu'yu kaosa sürükledi. İktidarını korumak için yeni bir skandala imza attı. Netanyahu başvurdu, seçim öncesi Arap partilere yasak getirildi. Daha sandıklar kurulmadan ırkçılık başladı.
5: Uluslararası medya olayı abartıyor. Yerel medya da abartıyor. Ve bu da büyük zarara yol açıyor. Bu yerleşim girişimine zarar veriyor. Dünya çapındaki itibarımıza zarar veriyor.
4: İsrail'de 27 Ekim'de seçim var. Netanyahu ve muhalifleri arasındaki mücadele kızıştı. Katil başbakana destekse ciddi şekilde düşüyor. Bu tabloda Arap seçmenlerin oyu daha değerli hale geldi. Ancak ırkçı partiler Arap seçmenin oyunu denklemin dışına itmeye yönelik hamle yaptı.
6: Bu insanlar bu sefer Netanyahu'ya oy vermeyeceğim diyorlar. Şu anki savaş yaklaşan seçimlerin sonucunu şekillendirecek en belirleyici unsur olacaktır.
4: Netanyahu'nun Likud Partisi, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in partisiyle başvuru yaptı. Arap partilerin seçime katılması yasaklandı.
6: İsrail'in kuzeyindeki seçmenlerin eskiden yaklaşık %66'sının desteğini alan Netanyahu bloğu şu anda çok daha az destek görüyor. Dolayısıyla dramatik bir değişimle karşı karşıyayız.
4: Arap partilerinin mecliste kilit rol oynayabileceği bir seçim tablosu var. Tam da bu süreçte İsrail Merkez Seçim Komitesi'nden dikkat çeken karar geldi. Gerekçe ise gerçek dışı. Partilerin İsrail'in Yahudi ve demokratik devlet varlığını reddettiği, ırkçılığı körüklediği ve silahlı mücadeleyi desteklediği iddia edildi. Dosya şimdi Yüksek Mahkeme'nin önünde.
3: Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda 77 ülke heyeti İsrail'e çok net tepki gösterdi. Netanyahu kürsünün başına gelmişti ki akın akın salonu terk ettiler ve soykırımcı hükümetin yanında kalan az sayılı ülkeler arasında Yunanistan da vardı. Ve Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Netanyahu ile görüşmesine Yunan muhalefeti de sert tepki gösterdi. Şimdi biz de hemen bir bölgeye gidelim, neler konuşuluyor. A Haber muhabiri İlhan Tahsin bizi bekleyen arkadaşımız. İlhan, hoş geldin yayına. Çok ciddi bir tepki var soykırımcı Netanyahu'ya karşı, ancak onun yanında duran ülkelerden bir tanesi her zaman olduğu gibi işbirlikçisi, aynı zamanda birlikte de biliyoruz şu anda birçok konuda anlaşmaları da var. Yunanistan'dı. Yunanistan'ın bu şekilde davranması nasıl tepkilere yol açtı? Basında neler yazıldı? Senden dinleyelim ayrıntıları.
7: Teşekkür ederim Merve. Çok da güzel özetledin. Tabii ki baktığımız zaman dünyanın birçok ülkesi o salonun içerisinde katil Netanyahu kürsüye çıktıktan sonra sırtını döndü. Bu bir gerçek. Bunu herkes gördü.

0: Maliye Bakanı Varoufakis. Kendisi gayet demokrat ve gerçekleri söyleyen, zaman zaman çıkışlar yapan bir eski bakan. Tabii ki bir televizyona mülakat verdi ve dolayısıyla da orada çok önemli kelimeler, çok önemli cümleler kullandı. Dolayısıyla da İsrail bizim için parmağını kıpırdatmaz. Yani biz Türkiye bize savaş açsa, Meis Adası'nı almaya kalksa veyahut da başka adalara, Rodos'a, Samos'a gelse, İsrail bizim için parmağını kıpırdatmaz. Bunu böyle bilmemiz lazım. İsrail'den medet ummamalıyız. Dolayısıyla da bunu söylerken onun yanı sıra ben şunu söyleyebilirim dedi Varoufakis. Yunanların ezici çoğunluğu İsrail'e olduğu gibi bakıyor. Baktığını söyleyebilirim. Çünkü soykırımcı bir devlet olarak görüyorlar. Ama bir tek şeyi de söylemeliyim. Düşmanımın düşmanı benim de düşmanımındır. Düşmanımın dostu benim de dostumdur. O tip şeyleri Yunanistan şu anda maalesef Mitsotakis hükümeti bunu yapıyor. Bu çizgide ilerliyor. Ancak bu hiç de Yunan devleti için, Yunan halkı için hiç de iyi değil. Ben şunu söylüyorum, şunu öneriyorum. İki ülke oturup bir saldırma anlaşması, yani saldırmasızlık anlaşması yapmaları gerekir. Benim düşüncemde, benim görüşümde bu var. İki komşu ülke, dolayısıyla bizler kalkıp bir anlaşabiliriz, konuşabiliriz. Dolayısıyla şu anda Mitsotakis hükümetinin yapmış olduğu, izlemiş olduğu politika tamamen yanlış. Dünyada dışlanmış, Birleşmiş Milletler kürsüsünde herkes sırtını dönmüş, adeta salon boş. Başbakanın böyle bir ülkenin, dolayısıyla bu olması gerekir. Çünkü dünyada İsrail'le birlikte bizim de vizyonumuz düşüyor baktığımız zaman. Çünkü bir soykırımcı devletle birlikte hareket ediyoruz. Oldukça çok konuşulacak, çünkü önümüzdeki günlerde diğer partilerin de açıklama yapması bekleniyor. Çünkü Yunanistan Orta Doğu'da ve Doğu Akdeniz'de bir enerjide bir rol oynamak istiyor. Ancak bu atmış olduğu adım Birleşmiş Milletler kürsüsünde ve Netanyahu ile katil Netanyahu görüşmesi hiç de hoş olmadı. Onlar konuşmaya devam edecekler. Bizler de A Haber olarak takip etmeye devam edeceğiz diyelim Merve.
1: İlhan Tahsin, çok teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Efendim, şimdi Girne'de yaşanan feribot faciasında yeni gelişmeler var. Onu paylaşalım sizinle. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarındaki feribot kazasında kaybolan vatandaşların aileleriyle bir araya geldi. Üstel, yapılan kapsamlı aramalarda geminin içinde başka bir naşa rastlanmadığını açıkladı.
2: Açıklarında yaşanan feribot faciasında kayıp kişileri arama çalışmaları sürerken yeni bir gelişme yaşandı. Son duruma ilişkin açıklamayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü yaptı. Buna göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, kazada kaybolan vatandaşların aileleriyle bir araya geldi. Ailelere arama çalışmalarının son durumu hakkında bilgi veren Üstel, batan gemide aranmadık yer kalmadığını açıkladı.
3: Gemide ulaşılmamış bir alan kalmadı. Yapılan kapsamlı aramalarda geminin içinde başka bir naşa rastlanmadı. Ancak aramalarımız sona ermiş değildir. Deniz altında ve su yüzeyinde bulunabilecek naşlara ulaşmak için havada, karada ve denizde çalışmalarımız devam ediyor.
2: Kayıp 13 kişiye ulaşmak için devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini söyleyen Üstel, feribotun kara kutusunun bulunduğunu ve inceleme için polise teslim edildiğini açıkladı. Sorumluların cezasız kalmayacağını söyledi.
3: Facianın yaşanmasında ihmali veya kusuru olduğu tespit edilen kim varsa yasalar önünde gerekli cezaya çarptırılması için tüm süreçlerin takipçisi olacağız. Kim olursa olsun adalet önünde hesap verecek.
2: 30 Ağustos'ta Girne'den Mersin'e doğru yola çıkan Filojet isimli feribot kalkıştan kısa bir süre sonra su alarak batmıştı. 267 kişinin bulunduğu faciada 239 kişi sağ kurtarılırken 15 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 13 kişi ise hala aranıyor.
1: Sevgili izleyenler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Eylül Türk Dil Bayramı vesilesiyle bir mesajını şimdi paylaşacağız sizinle. Mesajı İletişim Başkanlığı paylaştı. Hemen detaylandıralım. Türkçemiz milletimiz için sadece anlaşma vasıtası değil, tarihimizin, kültürümüzün, medeniyet birikimimizin ve ortak hafızamızın taşıyıcısıdır cümleleriyle başlıyor. Ana dilimiz Türkçemiz binlerce yıllık köklü geçmişimizden süzülüp gelen büyük bir medeniyet birikimini barındırıyor. Asırlar

0: boyunca farklı coğrafyalarda farklı milletlerle temas ederek zenginleşen Türkçemiz, şiirden edebiyata, bilimden sanata kadar hayatımızın her alanında milletimizin duygu ve düşünce dünyasına tercüman olmuştur. 26 Eylül Türk Dil Bayramı vesilesiyle bizlere düşen görev, Türkçemizi geçmişten aldığımız büyük mirasın bir emaneti olarak korumak, zenginleştirmek ve gelecek nesillere en güçlü şekilde aktarmaktır. Türkiye yüzyılını inşa ederken kendi dilimize, kültürümüze ve medeniyet değerlerimize sahip çıkmak, küresel dünyaya kendi sözümüzle, kendi kavramımızla ve kendi medeniyet perspektifimize katkı sunmak büyük önem taşımaktadır. Bu düşüncelerle Türk Dil Bayramı'nın Türkçemizin daha da zenginleşmesine ve dünyada daha güçlü bir şekilde varlık göstermesine vesile olmasını diliyor. Türkçemizin gelişmesine ve yaşatılmasına emek veren bütün dil ve kültür büyüklerimizi rahmet ve şükranla yad ediyorum. 26 Eylül Türk Dil Bayramımız kutlu olsun notuyla da bitirdi Başkan Erdoğan mesajında sevgili izleyenler. 26 Eylül Türk Dil Bayramı vesilesiyle Başkan Erdoğan'ın mesajını sizinle paylaştık. Sevgili izleyenler, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantısındaki Molla Gürani Viyadüğü'nde sürdürülen ders onarım çalışmalarında sona gelindi. Viyadükteki çalışmaların pazar günü tamamlanması bekleniyor.
1: Molla Gürani Viyadüğü'ndeki ders onarımında çalışmalar hız kazandı. Viyadüğün pazar günü yeniden kullanıma açılması planlanıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantısında yer alan Molla Gürani Viyadüğü'nde zamanla yıpranan ve hasar gören genleşme derslerinin yenilenmesi amacıyla 21 Eylül'de çalışma başlatıldı. Çalışmalar gece saatlerinde yürütülüyor. Bu süreçte ulaşım diğer platforma aktarılıyor. Gündüz saatlerinde araç geçişleri, derslerin üzerine yerleştirilen geçici rampalar üzerinden sağlanıyor.
2: Molla Gürani Viyadüğü'nün güney etabındaki çalışmalarda artık son aşamaya gelindi. Özel bir beton döküldü, dayanım testi yapılacak. Eğer o dayanım testi pozitif şekilde olursa trafik normal seyrine geri dönecek.
1: Çalışmaların hafta sonu tamamlanmasının ardından yolun yeniden tam kapasiteyle kullanıma açılması planlanıyor.
0: Efendim, artık sonbahar mevsimindeyiz ve sonbahar yüzünü iyiden iyiye göstermeye başladı. Mevsim değişiklikleri de yalnızca havayı değil, ruh halimizi de etkiliyor. Güneş ışığının azalmasıyla birlikte artan uyku hali ve mutsuzluk mevsimsel depresyon riskini de beraberinde getirebiliyor. Peki insan psikolojisi nasıl etkileniyor bundan? Detaylar haberimizde.
3: Güneşli havalarda kendinizi daha mı iyi hissediyorsunuz?
4: Evet, tabii ki evet.
5: Yani havanın açık olması tabii ki iyi ama bu sıralar da güzel yani.
6: Kimi baharı, yazı seviyor, kimi kışı, yağmuru. Ama bir gerçek var ki.
7: Mevsimlerin ruh sağlığımız üzerinde bir etkisi var.
8: Ben genelde böyle yağışlı havaları daha çok seviyorum. Genelde bulutlu havaları. Çünkü yazın pek sevmiyorum.
9: Bahar geldiğinde, güneş açtığında insanlarda böyle bir yenilenme, tazelenme olduğu gibi tabii ki güneşi görmediğimiz zamanlarda da kapalı havalar etkiliyordur olumsuz olarak.
7: Güneş ışığı azaldığı için kış döneminde melatonin salınımında bir artış oluyor. Melatonin salınımındaki artış da hem daha uykulu hissetmemize hem de daha depresif ve mutsuz hissetmemize neden oluyor.
3: Gri bulutlar, yağmurlu havalar, mevsim geçişleri yalnızca bünyemizi değil psikolojimizi de etkiliyor. Hatta öyle ki depresyona dahi meylimizi artırıyor. Peki depresyona yakalanmamak için nelere dikkat etmeliyiz?
7: Sabah kalktığımızda yarım saat güneş ışığına maruz kalmak. İkincisi, gün içinde güneş ışığından daha fazla yararlanacak şekilde bir yaşam tarzı değişikliği yapmak faydalı olabilir. Bunun dışında egzersiz yapmak, özellikle uyku uyanıklık döngüsüne dikkat etmek, aynı saatte yatmak, aynı saatte kalkmak bizim için faydalı olacaktır.
10: Biraz sabah uyanmak zor oluyor tabii ki.
6: Kan değerleri ise mevsim geçişlerinde ruh halimizi en çok etkileyen faktörlerden.
7: D vitamini eksikliği, B12, folat, demir eksikliği ve tiroid fonksiyon bozukluklarından bahsedebiliriz. Bu değerlerin herhangi birisinde bir sıkıntı varsa bunları da yerine koymamız gerekir. Çünkü mevsimsel depresyon açısından da koruyucu olacak.
0: Ve şimdi Ankara'ya uzanacağız. Ankara'da 32. Kara Keçiri Ertuğrul Gazi'ye anma ve uluslararası kültür şenliği düzenleniyor. Arkadaşımız Kübra Baldo o noktada bizi bekliyor şimdi. Hemen oradaki atmosferi ayrıntılı kendisinden dinleyelim.
4: Evet, bizler şu anda Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeyiz. Aslında bu yıl 32.si düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi anma ve uluslararası kültür şenliği gerçekleştiriliyor. Bir gelenek haline geldiğinden de bahsedelim. Hemen kameraman arkadaşım Cengiz Anot Kıtan'la birlikte atmosferden de biraz söz edelim sizler için. Sabah saatlerinde başladı aslında organizasyon ve yörük kültüründen kara kucak güreşlerine, mehteran yürüyüşünden gösterilere ve konserlere birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak bu alan ve yörük çadırlarından ileride görebiliyoruz. Hemen kameraman arkadaşım Cengiz Anokutan sizler için o tarafı da göstersin. Türk kültürü ve yörük gelenekleri gün boyu yaşatılmış olacak, çeşit çeşit yemeklerinde olduğunu ifade edelim. Özellikle Karakeçili'nin geleneksel lezzetlerinden şifalı et bulgur pilavı ikram ediliyor. Yöresel halk oyunları gösterileri de gerçekleştirilmiş olacak. İlçe dışından gelen misafirlerle vatandaşların da katıldığı bir yürüyüş olacağını ifade ederim. Tabi saat 17'de ise Jandarma Genel Komutanlığı bando konseri ve çelik kanatlar gösterisi gerçekleştirilecek. Akşam saatlerinde ise müzik programları başlayacak. Konserler olacak. Şimdi burada Karakeçili Kaymakamı Yasin Mert de bulunuyor. Kendisine de mikrofon uzatacağız. Biraz detayları öğrenmiş olacağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Nasıl bir şenlik bekliyor bizi?
11: Öncelikle hoş geldiniz. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden Karakeçili hemşehrilerimiz bugün burada 32.si düzenlenen Karakeçili Ertuğrul Gazi Anma ve Uluslararası Kültür Şenliğimizde öncelikle vatandaşlarımıza yönelik olarak eski Türk geleneklerine uygun olacak şekilde güreşimiz, halk oyunlarımız, halat çekme yarışımız, çuval yarışımız, işte yumurta taşıma yarışımız gibi çeşitli yarışmalarımız yapılacak. Akabinde tabii ki büyük bir görsel olacak, görsel bir ziyafet olacak şekilde kara kucak güreşlerimiz olacak. Arkasından yine tüm Kırıkkale ve Türk halkımıza yönelik olarak konserlerimiz başlayacak. İnşallah güzel bir faaliyet bizi bekliyor, güzel bir şenlik bizi bekliyor. Şenliklerimiz geçmişten geleceğe örf adetlerimizi aktarmak noktasında en önemli sosyal etkinliklerimizden bir tanesidir.
4: Peki Ertuğrul Gazi'nin Kırıkkale için, Karakeçili için önemi nedir? Biraz bahseder misin? Sonuçta anılıyor bu etkinlikle beraber.
11: Ertuğrul Gazi bilindiği gibi sadece Karakeçili için değil, tüm Türk coğrafyası için çok önemli bir figür. Tabii ki Ertuğrul Gazi buraya gelmiş Osmanlı'nın, Alparslan'ın 1071'de Anadolu'ya girmesiyle beraber, Anadolu'nun millileşmesiyle, Türkleşmesiyle beraber buraya gelmiş. Derbençi olarak aslında Selçuklu Sultanı kendisini buraya yerleştirmiş. Burası birçok ticari yerin buluşma noktası, kavşak noktası. Kendileri burada derbençilik yapmışlar. Buradaki başarılarından ötürü de Selçuklu Sultanı kendisini Söğüt taraflarına, dolaylarına yollamış. Yine Bizans'ı durdurmak için kendileri orada önemli faaliyetlerde, bu önemli icraatlarda bulunmuştur. Bizim için ayrıca önemi de bizim soydaşımız olmasıdır, atamız olmasıdır. Bu minvalde inşallah biz kendisini burada yaşatmaya, gelecek nesillere de aktarmaya çalışacağız.
4: Peki, çok teşekkür ederim. Karakeçili Kaymakamı Yasin Mert bizlerleydi. Gördüğünüz gibi aslında yoğun, oldukça coşkulu bir kalabalığında olduğunu ifade edelim. 7'den 70'e herkesin de bu noktada olduğunu söyleyelim. Tabii sabah saatleri olduğu için şu anda biraz daha kalabalığın akşam saatlerine doğru gelmesini beklediğini de söyleyelim. Şu anda da gördüğünüz gibi halay ekipleri bu noktada davul zurna çalıyor. Özellikle minikleri de görüyoruz. Onlar da oyunlar oynuyorlar. İşte Karakeçili'de Ertuğrul Gazi'yi anma etkinlikleri gerçekleştiriliyor diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
0: Kübra Bal'a teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Sevgili izleyenler, Kırıkkale'den hemen yanında Ankara'ya gideceğiz. Şimdi de Ankara'da düzenlenen Altınköy Türk Dünyası Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Kırgız kültürünün önemli unsurlarından Ereçek başlıkları ve etnik kıyafetler ziyaretçilerle buluştu. Festivale katılan Kırgızistanlı Asel Kalkanova, küçük yaştan itibaren geleneksel Kırgız kıyafetlerinin gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlıyoruz dedi.
6: Köynekler, beldemçiler, elecekler. Renklerin ve motiflerin konuştuğu bu büyüleyici elbiseler Ankara'da podyuma çıktı.
12: İkisinin ucuna takılıyor.
6: Kırgızistanlı tasarımcı Asel Kalkanova 10 yaşından beri iğne ve iplikle adeta bir tarihi yeniden yazıyor.
13: Biz yani doğduğumuzda annelerimiz bize işte giysi dikmeyi, işte bu baş giyim, eleçeği, sarmayı öğretiyor. Yani aslında bu bizim için bir iş değil.

0: Anneden kıza, kuşaktan kuşağa aktarılan bu el yapımı kıyafetler sadece birer giysi değil, Kırgız kadınının yaşam öyküsünü anlatıyor.
1: Bizde Kırgızlarda işte kızın yaşı sorulmaz, kadının yaşı sorulmaz derler. Eğer kızın saçları çok örgüye sahipse bu bekar kız anlamına geliyor. Eğer bu baş giyim, yani eleçek dediğimiz Kırgız baş giyimiyle görüyorsanız bu evli bir bayan olduğu anlamına geliyor.
0: Yapımı bazen yıllar süren bu nadide eserler ticari bir amaçla değil, sadece ve sadece kültürü yaşatmak için üretiliyor.
1: Ben bu işi aslında doğduğumdan beri yapıyorum. Çünkü ben annemden, anneannemden öğrendiğim gelenekleri sürdürmeye çalışıyorum.
0: Festival kapsamında düzenlenen mini defile başkentlilerden tam not aldı.
2: Ve 10. Sultanbeyli Kitap Fuarı açıldı. Fuarda birbirinden değerli yazarlar ve yayın evleri kitapseverlerle buluşacak. A Haber muhabiri Kübra Tepeci o noktada konuyla birlikte bizi bekliyor. Sözü onlara bırakalım.
3: Evet, Sultanbeyli Belediyesi'nde bu sene 10.sü düzenleniyor kitap fuarının. Bugün kapılarını açtı, misafirlerini ağırlamaya başlayacak. 4 Ekim'e kadar da burada gelen vatandaşlar hem kitaplar alabilecek hem de görmüş olduğunuz gibi arkamızda büyük alanı gezebilecekler. Peki neler var, neler bekliyor buraya gelenleri? Bu ve daha fazlasını konuşacağız. Yanımda çok değerli bir konuğum Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tonbaş var. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, teşekkür ederiz.
3: Efendim, bu sene 10.sü düzenleniyor. Eminim ilgi yine hayli yoğun olacak. Bugün ilk günü, misafirlerini ağırlayacak, kapılarını açtı. Peki neler bekliyor vatandaşları bu fuarda?
4: 10.sünü düzenlediğimiz Sultanbeyli Kitap Fuarı'nı bugün kitapseverlerimize kapılarını açmış oldu. Sultanbeyli Kitap Fuarımızda 102 yayın evi, 70 tane yazarımız her gün söyleşiler, kitap imza törenleriyle beraber burada yerlerini almış olacaklar. Bu yılki kitap fuarımızın mottosu bir dünya kitap, bir kitap dünya. Sultanbeyli Kitap Fuarı 9 gün devam edecek. Bu 26 Ekim bugün cumartesi günü birazdan açılışını yapacağız. 4 Ekim'e kadar da devam edecek. Kitap fuarımızda yüzlerce eser, binlerce kitapseverle buluşmuş olacak ve aynı zamanda da gençlerimize hediye çekleri, kitapseverlerimize çeşitli etkinlikler ve sürprizlerimizle dolu bir kitap fuarı kitapseverlerimizi bekliyor. Sultanbeyli Kitap Fuarı her yıl ilgisini artırarak devam ediyor. Artık ilçe dışına aşan kültür şöleni haline dönüştü. Ve Sultanbeyli Kitap Fuarı bizim özellikle gençlerimizin ve öğrencilerimizin çok ilgiyle takip edildiği bir kitap fuarı haline geldi.
3: Büyük küçük 7'den 70'e herkese hitap eden bir fuardan bahsediyoruz. Tam da arkanızda konuşurken küçük bir çocuğu gördüm hatta. Evet. O da çocuk kitaplarını inceliyor. Evet. Abisinden de bilgiler aldığını görüyoruz. Dediğiniz gibi 7'den 70'e herkesin dikkatini çekiyor. Bir önceki yıllarda da gelmiştik. Yoğun ilgi olduğunu görmüştük, evet, fuara. Evet. Bu sene de aynı ilgi devam edecek gibi görünüyor. Ki ilk gün olmasına rağmen oldukça, evet, kalabalık arkamızda. Evet.
4: Doğru. Bizim hem çocuk yayınlarımız, hem fikir kitaplarımız, hem özellikle roman, fikir kitapları, birçok eser 7'den 70'e herkese hitap eden, her kesime, her okura hitap eden kitaplarımız var. İşte az önce de sizlerin de bahsettiği gibi ilgi oldukça yoğun bir ilgi var ve daha açılışını bugün sabah kapılarını açmamıza rağmen standlarda yüzlerce kitapseverlerimiz kitapla buluşmanın keyfini ve sevincini yaşıyor.
3: Ki bugün cumartesi, pazar günü daha yoğun olur büyük ihtimal.
4: Yarın daha yoğun bekliyoruz. Ve her gün burada özellikle yazarlarımızın söyleşileri, daha sonrasında kitapların imza etkinlik düzenlemeleri, özellikle yazarlarımızın sevenlerini buraya gelmesine sebep oluyor, vesile oluyor ve aynı zamanda da İstanbul genelinden aslında Sultanbeyli Kitap Fuarı'na ilgi oluşuyor. Sadece Sultanbeyli olarak değil. Çünkü 10.sünü düzenliyoruz. 10.sünü düzenlenen İstanbul'da bir kitap fuarı zannetmiyorum. Onun için

0: Sultanbeyli Kitap Fuarı sadece Sultanbeyli değil, az önce de bahsettiğim gibi Sultanbeyli sınırları dışına aşan bir kültür markası haline geldi, bir kültür şöleni haline geldi ve İstanbul genelinden ve İzmit'ten de birçok kitap severler Sultanbeyli Kitap Fuarı'nın açılmasını sabırla bekliyorlar ve bugün de o kitaplara ulaşmanın keyfini yaşıyorlar.
1: Çok teşekkür efendim. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?
0: Ben çok teşekkür ediyorum. 10.sunu düzenlemiş olduğumuz bu Sultanbeyli Kitap Fuarı'na tüm İstanbul'la kitap severlerimizi bekliyoruz.
1: Çok sağ olun. Paylaşmış olduğu değerli bilgilerden dolayı Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tonbaş'a teşekkür edelim ve Kitap Fuarı 4 Ekim'e kadar misafirlerini ağırlayacağını hatırlatarak sözü size bırakalım. Sevgili izleyenler, İstanbul Eyüp Sultan'da İSKİ'nin altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu delindi. Patlama sesi ve yoğun gaz kokusu paniğe sebep olurken bölgede doğal gaz da kesildi.
2: Yüksek sesle bir patlama sesi duyduk. Ama öyle ateşli falan bir şey değildi. Fakat inanılmaz derecede ses yüksekti.
3: İSKİ'nin çalışmasında doğal gaz borusu delindi. Büyük patlama sesiyle vatandaşlar panik yaşadı.
4: Çok yani yoğun bir koku vardı.
3: İstanbul Eyüp Sultan'da İSKİ ekiplerinin altyapı çalışması sırasında iş makinesi ana arterdeki doğal gaz borusunu deldi. Patlama sesinin ardından çevreye yoğun gaz kokusu sardı.
5: Kazı çalışmasında doğal gazı patlattılar.
3: İhbar üzerine bölgeye İKTAŞ, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Doğal gaz akışı kesilirken vatandaşlar da bölgeden uzaklaştırıldı.
2: Kepçe arkadaş sanırım yanlışlıkla patlatma durumu oldu. O da ana artermiş.
3: Doğal gaz borusu onarılmaya çalışılırken esnaf da çalışmalara tepki gösterdi.
4: Doğal gaz borusunu patlattı. Bütün müşterilerimizi dışarı çıkardılar. Biz de mağduruz, şu anda hala doğalgazımız yok.
3: Vatandaşlar çalışmaların yaz döneminde yapılmasını istedi. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken esnafın da işleri aksadı.
1: Efendim, A Milli Futbol takımımız Uluslar A Ligi maratonuna ne yazık ki puansız başladı. Kocaeli Stadyumunda Fransa'yı konuk eden Ay Yıldızlılar baş başa bir mücadele sergilediği zorlu karşılaşmada sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Grubundaki ilk sınavında mağlubiyet engelini aşamayan Kırmızı Beyazlılar gruptan çıkma şansını sonraki maçlara bıraktı.
6: Türkiye Fransa'yı konuk ediyor Uluslar A Ligi'nde. Bu lige çıktık artık. Devler arasına çıktık. İlk maçımızda Kocaeli'de ev sahipliği yapıyor. Felix Zweier işaretini verdi. Maç başladı. Başarılar bizim çocuklar. Melih Demiral. Abdülkerim uzun gönderdi, Barış Alper'in olduğu yerine. Barış Alper ceza alanında ofsayt yok. Barış vurdu meğer. İkinci pozisyon, yine engellediler. Can.
7: Ofsayt, ofsayt.
6: Şimdi bayrak kalktı.
7: Bir bakalım pozisyona, evet.
6: Pozisyon ekranlarda. En direkt vuruşu hemen kullandı Fransa. Şimdi Oğuz. Arda Güler. Ferdi cezalarında. Ona doğru. Ferdi vurdu, kafayı kalıçta kaldı Meyhan.
7: Şahane bir pozisyon.
6: İyi geldik kaleye.
7: Yazık.
6: Barış Alper. Arda gösterdi kendini. Arda Güler. Barış Alper'e doğru. Barış cezalarında. Çekti. Yerde kaldı. Felix Zweier devam diyor. Taç kullanılsın diyor. Barış Alper henüz kalkmış değil. Taç atışı kullanıldı. Olise önü kapandı, yine pası verdi Dembele. Şimdi Şarkı cezalarında. Şarkı, Melih'le önlüyoruz pozisyonu. Geçti Can'ı. Can bir kez daha karşısına geldi. Olise sıyrıldı Can'dan. Orta şansı, kaleye gönderdi Uğurcan. Müthişsin Uğurcan. Korner. İşte Olise böyle açtı önünü. Böyle vurdu. Uğurcan parmaklarının ucuyla dokundu. Felix Zweier'in düdüğü ikinci yarı başlıyor. Arda doğrudan taca gönderdi.

0: gönderdi. Rakip yer alanına da yerleşti milli takımımız. Taktiksel bir başlangıç yaptık. Ceza alanı içinde 5 oyuncumuz var. Arda Güler kullandı. Korner arkada. Kafa vuruşu Meyhan. İsmail vurdu kafayı. Meyhan son anda korneri gönderdi. Gole çok yaklaştık. İşte pozisyon ekranlarınızda. Bu kafa vuruşu İsmail'den. Meyhan korner. Bu da bir başka ışığı. Salih bir kez daha Uğurcan. Baskı var Dembele'den. Abdülkerim. Kaptırdık topu. Şimdi etkili geldiler. Cezalandırdı tehlike. Mbappe. Top alardan. Dakika 54. Kylian Mbappe. Fransa milli takımının en çok gol atan oyuncusu. Filelerimizi havalandırıyor. İyi başlamıştık. İkinci yarıya Mbappe topu ağlarımıza gönderdi. Cezalarına baktı Ferdi. Pas vermeyi tercih etti Abdülkerim. Bir kez daha Ferdi Kadıoğlu topla buluşan isim. Şimdi İsmail. Cezalarında Oğuz vurdu dışarıya. Şerki dripling halinde. Şerki gidiyor. Pasını verdi. Olise'ye cezalarında topla buluştu. Kapattı gönlünü. Şimdi Şerki. Onun pası. Cezalarımızda değil ki. Gol pozisyonu, top dışarıya gidiyor. Out. Can Uzun. Can sığınma çabası rakiplerinden pasını verdi, aldı. Can Uzun cezalandı. Can pozisyonunu kaybetti, yerde kalıyor. Upamecano baskı yaptı. Arda Güler, kaleci Meyhan. Yine gole çok yaklaştık. Yine Meyhan başarılı. Şimdi Zeki. Zeki iki kişi baskı yaptı Zeki'ye. Zeki ona rağmen ortasını yaptı. Cezalandı. Bir vuruş atan dışarıya. Abdülkerim. Ah, gol olsa çok şık bir gol olacaktı. İsmail Yüksek karşılıyor. İki değişiklik hazırlığı var milli takımımızda. Bu arada kaptırılan top. Defans arkasına atılan bir top. Uğurcan elle müdahale var mı? Oyun devam ediyor. Uğurcan tehlikeli bölgeden uzaklaştırdık. Bekleyin dedi. İtirazları dinliyor şu anda. Dembele, Rabiot itiraz eder. İsimler Fransa'da. Bizim oyuncularımız da orada. Salih orada. Kaptanımız Beli orada. Christian Dingert izleme tavsiyesinde bulundu. Felix Zivayer izliyor pozisyonu. Christian Dingert bir kez daha hatırlatalım. Şampiyonlar Ligi maçında verdirdiği kararlarla tepki çekmiş Okan Hoca'nın, Okan Burun'un açıklamaları vardı. İzledi hakem, arka cebin eline attı kırmızı kart. 10 kişi kalıyoruz.
1: Bitirdi.
0: Ve son düdük Felix Zivayer'den. Türkiye 0, Fransa 1.
2: Ve A Haber ekranlarında da başka bir maç heyecanı vardı. Uluslar B Ligi 4. grupta İsveç sahasında Romanya'yı konuk etti. Ev sahibi ekip maçı golcülerinin kaydettiği gollerle kazandı.
3: Andrei Berka son hazırlıkları yapıyor ve maçı ev sahibi takımı vuruşuyla başlıyor. İsveç-Romanya mücadelesinde keyifli seyirler diliyorum. Baluta. Atak yönü sağ kanat, orta kafa ve top yandan dışarı gidiyor. Romanya'nın gole yaklaştığı pozisyon. Maçtaki net fırsat aynı zamanda bu. Montiano. Çok önemli bir fırsat. Romanya adına. Banku. Kubis. Sağ kanattan yine Ratio hücuma destek veriyor. Pas derinlemesine son çizgiye doğru. Orta etkili nokta. Şut direkten bu kez. Bu kez direkten Montiano. Offside bayrağının da yardımcı tarafından kaldırıldığını görüyorum. Kamil Ayenk. Ayari. Ayari savunma arkasına İshak. İshak

son anda müdahale var ama topallarda. Radu'nun müdahalesi yeterli değil. 20. dakika. Alexander Isak durum 1-0. İsveç 1, Romanya 0. Jeannot Radu bu kez müdahalesi yeterli olmadı. Maç başında önemli kurtarışlara imza atmıştı. Hacı sol kanada doğru bırakıyor şimdi. Latio ceza sahasına doğru gönderdiği top. Savunma uzaklaştırmadı. Boşta kalan top ve gol. Topallarda 1-1. Topallarda Romanya. Deniz Mal'la beraberliği yakalıyor 29. dakika. Bu kez sevinme sırası Romanya'da. Durum 1-1 oldu. Savunmanın da büyük hatası var. Deniz Mal skora dengeyi getiriyor. İsveç 1, Romanya 1. Bergvall kaleye deniyor. Kalecinin müdahalesi, dönen top ve gol. Topallarda Gökkeniz son anda bir müdahale var ama top filelerle buluştu. İsveç 2, Romanya 1. Son bir müdahale var ama top çizgiyi geçtikten sonra mı o müdahale, ona bakmak lazım şüphesiz. Gökkeniz ve arkadaşları seviniyor. Durum 2-1. Romanya ikinci yarıya başlayan taraf. İkinci yarıda top İsveç'in kontrolünde büyük oranda. Şimdi ceza sahasına rahat hareketlerle girdi. Vuruşu yandan dışarı gitti. Bu pozisyonda önemli bir şans. Elliot Strout önemli bir şansı İsveç adına. Pası İsa kontrol sağ kanada. Orta şansı, ceza sahası kalabalık. İsa doğru pas tekrar. Ayari kontrol etti. Ayari bıraktığı nokta. Şut ve gol. Mükemmel bir gol. Süper vurdu topa Elliot Strout. Biraz önce kaçırdı, şimdi attı. Evet. Monitörün başına çağırdı var hakemi Fabri. Karşılaşmanın hakemi Ondri Berkay'ı. Bir elle oynama söz konusu. Bu inceleniyor karşılaşmanın hakemi tarafından. Evet, izledi Berka. Evet, gol geçerlilik kazanmadı. Elle oynama golün hemen öncesinde. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Maç bitiyor. İsveç 2, Romanya 1 maç sonucu.

0: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam. Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
1: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
3: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix,
4: İdefix. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Reklam. Daha dün annemizin kollarındaydı.

0: düğün
1: evet, yani... Şimdi okullu olduk diyordu hani.
0: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
2: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
1: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi Vakıf

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin mali aracı kuruluş istatistiklerini yayımladı. Buna göre mali aracı kuruluşlar sektöründe 2025 yılında 22.113 girişim faaliyette bulundu. Finansal hizmet faaliyetlerinde 273, sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında 74, finansal hizmetlerle sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde ise 21.766 girişim hizmet verdi. Söz konusu kuruluşların faktör maliyetiyle katma değeri 2 trilyon 993 milyar lira, üretim değeri de 4 trilyon 610 milyar lira oldu. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. A Haber Radyo, haberin radyosu. Erzurum 98, Malatya 104.3, Elazığ 99.4, Ağrı 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Efendim yeniden hoş geldiniz. A Haber ekranlarına ajans hafta sonunda yeni saat dilimindeyiz. Saatlerimiz 14 olmak üzere gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Daha çok dış gündemle de başlayacağız şimdi ilk saatimize. Efendim Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği hız kesmeden devam ediyor. İran ve Venezuelalı mevkidaşlarıyla bir araya geldi Fidan. Amerikalı düşünce kuruluşları ve akademisyenlerle de küresel diplomasinin geleceği ele alındı. Temaslarda bölgesel ve küresel gelişmeler masaya yatırıldı.
1: Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için dünyanın gözlerini çevirdiği New York'ta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yürüttüğü diplomasi trafiği hız kesmeden sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir araya gelen Fidan, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia Gonzalez'le de New York'ta görüştü. Fidan, ABD'nin önde gelen düşünce kuruluşlarından temsilciler ve akademisyenlerle düzenlenen oturumda da konuştu. Değişen dünyada çok taraflılığın ve bölgesel sahiplenmenin önemine dikkat çekti. New York'taki temaslar, Türkiye'nin hem bölgesel gelişmeleri hem de küresel diplomasiyi yakından takip ettiğini ortaya koydu.
0: Efendim dünya Gazze'de yapılan katliama artık sessiz kalmıyor. Ancak Avrupa yine de İsrail'i desteklemeye devam ediyor. Katliamcı İsrail Başbakanı Netanyahu Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşurken 77 ülke salonu terk etti. Ama tam 36 Avrupa ülkesi salonda kalarak İsrail'e desteğini bir kez daha gösterdi.
2: Hepimizi utandıran bu gösteriyi izlemek zorunda mıyız? Asla.
3: Kürsüde böyle Gazze'ye destek çıktım. Ancak sıra harekete geçmeye gelince sınıfta kaldım. Avrupa Birleşmiş Milletler'de İsrail'i yine yalnız bırakmadı. İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama artık dünya sessiz kalamıyor. Katliamculara tepki bu defa Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda geldi. İsrail Başbakanı Netanyahu kürsüye çıkınca 77 ülke teker teker salonu terk etti. Gözler Avrupa ülkelerindeydi. Aslında Fransa Cumhurbaşkanı Macron kürsüde Gazze'ye değinmiş, İsrail'e tepki göstermişti.
2: Bir yıl önce bu salonda onlarca ülke Filistin'i tanıdı. Ancak Gazze konusunda hiçbir şey yapmazsak bu tanımanın ne kadar itibarı kalır?
3: Ancak kürsüde söylenen sözler gerçekliğe taşınmadı. Katil Netanyahu konuşurken Avrupa yine arkasındaydı. Aralarında İngiltere, İtalya, Fransa, Hollanda gibi ülkelerin de olduğu 35 Avrupa ülkesi salonda kaldı. Soykırımcının konuşmasını dinledi. O anlar Avrupa'nın ikiyüzlülüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. İsrail'de kimin kalıp kimin gittiğini yakından takip etti. Tel Aviv heyetinden bir kişi eline kağıt kalem aldı. Konuşma sırasında salonu terk edenleri tespit edip listeledi. O anlar kameraya yansıdı.
0: Efendim Moskova'dan savaşın seyrini ve diplomasinin geleceğini doğrudan etkileyecek kritik bir açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile müzakere kapısının tamamen kapanmadığını sinyalini verdi. Ancak tüm kararların yalnızca Rusya'nın çıkarlarına göre alınacağını da sözlerine ekledi.
4: Moskova cephesinden hem diplomasi hem de misinleme mesajı geldi. Rusya lideri Putin, Ukrayna ile müzakere kapısının açık olduğunu söyledi. Ancak kararın Rusya'nın çıkarları doğrultusunda verileceğini vurguladı. Moskova'nın gündeminde Ukrayna'nın son dönemde arttırdığı İHA saldırıları, enerji tesislerine yönelik eylemler ve Karadeniz'deki kritik hamleler var. Putin, Rus ordusunun bu saldırılarda sert karşılık verdiğini söylüyor.
5: Rus silahlı kuvvetlerinin misilleme eylemlerinin düşman için o kadar acı verici ve yıkıcı olduğu anlaşılıyor ki düşman şimdi birkaç cephede ateşkes konusunu yeniden aktif olarak gündeme getirmeye başladı.
4: Putin'e göre enerji ve hava sahasına saldırıların karşılıklı olarak durdurulması masaya gelebilir. Ancak Moskova, Ukrayna'nın son saldırılarını müzakere sürecinin önündeki önemli engellerden biri olarak görüyor.
5: Müzakerelerin yeniden başlaması önerisi elbette masada. Ancak tüm yaptıklarından sonra ne yapmamız gerektiğini de dikkatlice hesaplamamız gerekir. Her halükarda müzakerelerin tekrar başlaması da dahil tüm seçenekler Rusya'nın çıkarları doğrultusunda gerçekleşecektir.
4: Putin, Ukrayna'nın Rusya'daki seçimler sırasında saldırı düzenlememesi halinde müzakereleri başlatmayı planladıklarını duyurdu.
5: Eğer Ukrayna Rusya seçimlerine saldırmasaydı, seçimlerin ardından müzakerelere başlayacaktı.

0: başlamayı planlıyorduk.
1: Moskova'dan Avrupa'ya da mesaj var. Putin, Rusya'nın Avrupa'yla askeri çatışma planını açıkça dile getirdi.
0: Avrupa ile herhangi bir askeri çatışmaya hazırlanmıyoruz. Böyle bir planımız yok ve bunun için hiçbir gerekçemiz yok.
1: Moskova'nın mesajı net. Müzakere masası mümkün. Ancak kuralları Rusya'nın çıkarları ve sahadaki gelişmeler belirleyecek.
2: Efendim, Orta Doğu'da devam eden krizler, Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik, yanı sıra Babülmendep'te yaşananlar ve bir de biliyorsunuz Rusya ve Ukrayna savaşı Avrupa'da enerji sıkıntısını beraberinde getiriyor yıllardır. Akaryakıt fiyatları Avrupa'da rekor kırmış durumda. Peki kış yaklaşırken Avrupa fiyat şokunu hafifletmek için hangi önlemleri alıyor? Onu konuşacağız. Bunun için de Fransa'ya uzanıyoruz. A Haber muhabiri Ömer Aydın bizi bekliyor. Avrupa'nın hem bu yaşadığı sıkıntı hem de aldığı önlemleri konuşacağız. Söz sende Ömer.
3: Teşekkür ediyorum. Avrupa'da son 4 yıldır aslında büyük bir sorun, gittikçe yükselen bir sorun, enerji krizi. Genel anlamda enerji, son olarak da biraz önce senin de saydığın nedenlerden dolayı bir akaryakıt krizi başladı. Yazdan bu yana sürekli artan fiyatlar söz konusu, 3 avroya kadar çıkmış durumda. Avrupa'nın farklı ülkelerinde tabii vatandaşların alım gücünün de gittikçe azalması sonra arasında enerji fiyatlarındaki bu artış gerçekten de vatandaşı artık içinden çıkılamaz bir duruma getirdi. Avrupa ülkelerinin bu krize karşı çabaları da söz konusu, farklı yöntemler masaya yatırılıyor. Sübvansiyonlar, taban fiyat uygulama veya doğrudan vatandaşa yardım gibi yöntemler birçok ülke tarafından benimsenmiş durumda. Fransa'da şu an yayınımızı yapmış olduğumuz ülke, Fransa'da uzun yol yapan veya çalışmak için, işe gitmek için belli bir mesafeden fazla yol kat eden vatandaşlara 100 avroluk bir yardım çeki söz konusuydu. Bu çekin kapsamının biraz daha uzatıldığı, yılbaşına kadar uzatıldığı şeklinde bir açıklama yapıldı Fransa Başbakanı tarafından. Diğer yandan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da yine bu akaryakıt krizini hafifletmek amacıyla farklı teklifleri de söz konusu oldu. Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen'e yazdığı bir mektupta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron akaryakıt kalitesindeki bazı parametreleri hafifletme yönüne gidebilmeleri ve bu sayede de daha çok akaryakıt üretme şeklinde bir faydayı elde etmelerini hedeflediklerini söyledi. Yani akaryakıttaki Avrupa Birliği normları esnekleştirilecek, daha az kaliteli akaryakıt üretilecek. Almanya, Avrupa Birliği'nin en büyük ekonomisi Almanya'da da akaryakıt vatandaşlara akaryakıt yardımı söz konusu. Vergilerde bir indirim söz konusu olacak. 17 avroya yakın bir vergi indirimi söz konusu. Farklı ülkelerde de, İspanya gibi, İtalya gibi ülkelerde de buna benzer devletin sübvansiyonları veya vergi indirimleri söz konusu olacak. Fakat Almanya'da bu indirimin 2,5 milyar avroya mal olacağı belirtiliyor. Fransa'da bir aylık vergi kaybı, devletin vergi kaybı 1 milyar avroya kadar çıkabilecek. Macron önceki gün yaptığı açıklamada bunu dile getirmişti ve devletin vergilerden sağladığı gelirlerin azalması sonrasında yine vatandaşa bu durumunda olumsuz bir şekilde yansıyacağı belirtiliyor diyelim ve sözü merkeze bırakalım.
2: Ömer Aydın'a teşekkür ediyoruz. Fransa'dan aktardı. Son gelişmeleri devam edelim. Şimdi efendim, Avrupa'nın göbeğinde bir çete hesaplaşması yaşandı. Türkiye'de organize suç soruşturmaları ve çete çatışmalarıyla gündem olan Çingene Ümit lakaplı Ümit Yalçın, İspanya'nın Malaga kentinde bir restoranda silahlı saldırıya uğradı. Yüzünden ağır yaralanan Yalçın hastanede tedavi altına alındı.
4: Avrupa'nın göbeğinde çete hesaplaşması yaşandı. Çingene Ümit lakaplı Ümit Yalçın'a silahlı saldırı düzenlendi. Olay İspanya'nın turizm merkezlerinden Malaga'da.

0: de meydana geldi. Türkiye'de organize suç soruşturmaları ve çete çatışmalarıyla gündem olan Ümit Yalçın, bir restoranda yanındaki iki kişiyle yemek yediği sırada iki saldırgan tarafından yüzünden vuruldu. Ardından failler kayıplara karıştı. Ümit Yalçın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla birlikte alarma geçen İspanyol polisi bölgedeki çok sayıda güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Yalçın'ın vurulması Malaga'da 5 gün önce yaşanan bir soruşturmayı daha dikkat çekici hale getirdi. Öyle ki 18 Eylül'de kentin La Victoria bölgesinde 20 yaşındaki bir genç silahlı saldırıda öldürülmüş, 3 İsveç vatandaşı tutuklanmıştı. Basına yansıyan bilgilere göre genci öldüren ilk grup aslında Ümit Yalçın'ı hedef almak istedi. Ancak grubun Çingene Ümit yerine şüphelendikleri başka kişiyi vurmasıyla ikinci bir ekibin devreye sokulduğu öne sürüldü. İspanyol polisi iki saldırı arasında henüz bir bağlantı bulunduğunu açıklamadı. Araştırmalar sürüyor. Soruşturmada 2025 yılının Ağustos ayında Malaga'da öldürülen Daltonlar çetesi yöneticisi Caner Koçer dosyasıyla olası bağlantılar da inceleniyor. Koçer'in öldürüldüğü sırada yanında bulunduğu belirtilen F.Y. Ümit Yalçın'a yönelik saldırıdan bir gün önce Malaga'daki Boğa Güreş Arenası'nın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Bunun üzerine polis paylaşımın yapıldığı bölgedeki otel ve çevresinde araştırma başlattı. 2024'te Türkiye'den kaçan Yalçın'ın Daltonlar çetesi yöneticisi Caner Koçer cinayeti nedeniyle hedef alındığı üzerinde duruluyor.
1: Son zamanlarda Arapların Türkiye'ye olan ilgisi artmış durumda. Türkiye'nin coğrafi güzellikleri, Türk mutfağı, Türk dizileri ve daha birçok şey Arap dünyasını cezbediyor. Dış haberler editörümüz Farah Uçucu da Dubai'ye gitti ve Araplara Türkiye'yi sordu. Bakın neler söylediler.

0: الافتتاحية جميلة،
1: كل شيء موجود.
2: دلوقتي محمد صلاح بافتتاحية،
3: بنت اسطنبول 30 مرة تقريبا،
4: زرت اكثر من 10 مرات تركيا. الحب
5: تركيا'yı yakından takip ediyorlar. Sık sık ziyaret edip kültürünü tanımaya çalışıyorlar. Arap dünyasında adeta Türk rüzgarı esiyor.
6: Bölgenin en büyük Arap buluşmalarından biri Arap Medya Zirvesi 2026 Dubai'de başladı.
5: Medyanın nabzı bu kez Dubai'de attı. Arap Medya Zirvesi dünyanın farklı noktalarından medya profesyonellerini bir araya getirdi.
6: 10 bine yakın medyacı bir araya getiren bu zirvede Arap medyanın dönüşümü ve sektörün geleceği ele alınıyor.
5: Zirveye katılan tek Türk televizyonu olan A Haber, Araplara ise Türkiye'yi sordu.
6: Türkiye denildiğinde aklınıza ilk gelen şey nedir?
7: Çay Türkiye.
2: Hamza Sayet, nefis bit su masa ve fırsat sarsal Türkiye.
8: Tabii ya. Çay mı?
7: Bilhabara Osmaniye.
6: Bizler? Bizlerden. Ne izliyorsun peki?
9: Her şeyi.
6: Turkish Coffee. Türkiye.
10: Türkiye'nin köklü medeniyetinden ve sahip olduğu büyük güçten çok etkileniyorum. Türklerin ülkelerine olan bağlılığı da çok açık ve dikkat çekici. Aramızda bazı benzerlikler var. Örneğin Türk kahvesi.

0: Türkiye birçok noktalarından gelen turistler, Dubai'den de gelen turistlerimiz var. Soralım, Türkiye'deki en sevdiği yerler neresi?
1: Türkiye'nin güzel havası, doğası, tarihi, kültürü, kaliteli hizmetleri, denizi ve dağları. Körfez ülkelerinden gelen turistlerin aradığı her şeyi bir arada sunuyor. Daha sayacak çok şey var. Ben bile Türkiye'yi kaç kez ziyaret ettiğimi sayamıyorum.
2: Türkiye'nin güzel yanı çok çeşitli olması. Doğası çok güzel, insanları çok güzel.
3: Türkiye benim için aşk demek. Türkiye'ye gerçekten hayranım. Yeniden nefes aldığımı hissettiğim bir yer. İstanbul'sa içinde birçok farklı duyguyu barındıran bir şehir. İstanbul sizi mutlu ediyor, size hikayeler anlatıyor.
4: İki ülke arasındaki ilişkiler çok iyi. Aralarında güçlü bir ticaret ilişkisi var ve iki ülke arasında önemli yatırımlar bulunuyor.
5: Merhaba.
6: Merhaba.
5: Nasılsınız?
6: İyiyim.
5: İyiyim. Türkiye'ye gittiniz mi daha önce?
6: Evet.
2: Trabzon'da Uzungöl'e gittik. Çünkü her şeyden biraz var. İstanbul

0: ile Uzungöl'ün güzelliklerini bir arada bulunduruyor.
1: Tabii ya.
2: Yemekler Türkiye'de tam bir aşk hikayesi. Boğaz'da oturmakta. Allah'ım.
3: Kuveyt'li usta oyuncu Davut Hüseyin de Türkiye'ye olan hayranlığını anlattı.
4: Türkiye'nin doğanın güzelliği maşallah. Çok güzel camileriniz ve güzel çarşılarınız var. İlişkiler çok güzel. İnşallah daha da gelişir. Türkiye ziyaret etmek için gerçekten çok güzel bir yer.
5: Türkiye, Mısır'dan da gelen çok ziyaretçilerimiz var. Bakalım Türkiye kaç kere gitti ve en çok nereleri ziyaret ettiniz?
6: Türkiye'de beni en çok çeken şey hava, hatta daha önemlisi yemekler.
4: Türk dizilerinin Arapların Türk kültürünü tanımasında büyük bir rolü var.
0: Belki de 30'dan fazla kez Türkiye'ye gittim. Türkiye'de çok fazla anım var. Dolayısıyla Türkiye'ye karşı sürekli bir özlem duyuyorum. İstanbul'u çok seviyorum. Türkiye'de her şeyi seviyorum.
3: Dizilerle başlayan Türkiye ilgisi bugün farklı alanlara da uzanıyor. Ürdünlü spiker Rana, Türkiye'de kendi kültürlerinden izler bulduğunu anlattı.
7: Türkiye'yi farklı kılan şey ise Arap kültürünün izlerini de görebilmeniz. Arap yemeklerini görebilir, Türkiye'nin genelinde ve özellikle İstanbul'da kendine özgü bir atmosferle karşılaşabilirsiniz. Gelenek ve görenekler açısından da benzerlikler görüyorum. Aileler arasındaki saygı Arap kültüründe olduğu gibi Türkiye'de de oldukça güçlü. Misafirperverlik de iki toplum arasındaki önemli benzerliklerden biri. Ayrıca Türklerin cesur ve güçlü insanlar olduğunu düşünüyorum. Duruşları ve prensipleri çok belirgin.
5: Zirvede ayrıca gazetecilikten televizyonuna, dijital medyadan içerik üretimine kadar birçok alanda başarılı isimler ödüllendiriliyor.
3: Arap Medya Zirvesi'nde en iyi spor programı ödülünü kazanan Lütfi Elzubi de A Haber'e konuştu.
5: Muhammed Salah futbolcu şu an Trabzon'a transfer oldu. Bakalım ne düşünüyor bunun hakkında?
8: Siz dünya futbolundaki bir cevheri kazandınız. O sadece Mısır'da ya da Arap dünyasında değil, tüm dünyada sevilen bir isim. Çünkü o dürüst, işine bağlı ve yaptığı işi gerçekten seven bir insan. Aynı zamanda diğer oyuncular için örnek ve rol model. En alt seviyelerden başlayıp büyük bir yıldız haline geldi. Açıkçası dikkat çekici bir siyasi lider. Ülkesini seviyor ve Türkiye için bir şeyler yapmaya çalışıyor.
9: Türkiye ekonomisini takip ettiğimde ekonomik büyüme seviyesinin oldukça ileri olduğunu düşünüyorum. Ücretler de enflasyona paralel olarak artıyor. Bugün Avrupa'daki bazı ülkelerde ciddi ekonomik sorunlar yaşıyor. Türkiye ise kaynakları ve potansiyeli yüksek bir ülke.
3: Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişimi de Arap dünyasının yakın takibinde.
6: Türkiye'den bahsettiğimizde her alanda savunma sanayi de dahil olmak üzere sanayisini geliştirmeyi ve ilerletmeyi başarmış ülkelerden biri olduğunu görüyoruz. Türk sanayisi de her zaman üstün bir konumda olmuştur.
10: Sevgili izleyenler, ekranlarınıza yansıttığımız bu görüntüler TEM'de kayda geçti. Tehlikeli bir yolculuk görüyorsunuz. Başakşehir, Bahçeşehir mevkiinde seyir halinde olan motosiklette sağ şeritte ilerleyen bir tırın arkasında uzun süre çok yakın mesafede ilerledi. Zikzak yaparak yoluna devam eden sürücü hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.
11: Seyir halinde olan tırın peşine takıldı. Hem kendisinin hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. İstanbul TEM Otoyolu'nun Başakşehir-Bahçeşehir mevkiinde motosikletli bir sürücü adeta faciaya davetiye çıkaran bir yolculuk yaptı. Sağ şeride ilerleyen tıra çok yakın mesafede seyreden sürücü motosikletiyle yaptığı zikzaklarla canını hiçe saydı. Tırın arkasında görüş mesafesini tamamen kapatacak şekilde yakın ilerleyen motosikletlinin bir süre bu şekilde yolculuğuna devam ettiği görüldü. sürücünün

0: Onda söyleyecek bir şeyim yok.
1: Kadir İnanır'ın tartışmalı mirası gündemden düşmüyor. Jüride kural sessizliğini korurken Levent İnanır dayısının vasiyetini şaibeli buluyor.
2: Emeği kim verirse sevgiyi de o alır.
1: Yeşilçam'ın efsanelerinden Kadir İnanır 27 Haziran'da 77 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu tüm mal varlığını, koleksiyonlarını, hatta tüm alacak ve telif haklarını hayat arkadaşına bıraktı. Jülide Kural'ın ölümü halinde ise mirasın 3 farklı vakıf arasında paylaştırılmasını istedi.
3: Kişi nasıl hayattayken mal varlığı üzerinde bir tasarrufta bulunabiliyorsa, kanunun çizmiş olduğu ölçütler dahilinde ölümü halinde de yine mal varlığında bir tasarrufta bulunabilir. Kişilerin miras bırakabilmesi için kan bağının olması şart değildir.
1: Oyuncunun 2022 yılında doktor raporu ve beraberinde iki tanıkla birlikte noterde tasdiklettiği vasiyete ilişkin yeğeni Levent İnanır bilinçli imzalandığını düşünmüyorum dedi.
3: Yaş kavramı akıl sağlığını da etkilemektedir. Özellikle 65 yaş üstü kişilerde tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış bir heyet raporunun olması gerekmektedir.
1: Levent İnanır'ın bir diğer iddiası da dayısının en büyük hayalinin memleketi Fatsa'da bir okul yaptırmak olduğu. İnanır bu durumu da şaibeli buldu.
4: Vasiyeti 2022'de değiştiriyor. Aynı tarihte tekrar değiştiriyor. Yani biraz kafa karıştıran bir durum.
1: Servetin yalnızca kurala kalıyor olmasına tepki gösteren sanatçının akrabaları hukuki yollara başvurmaya hazırlanıyor.
3: Mirasçıların bazılarının, tamamının değil, yani annesinin, babasının, alt soyunun, torunlarının, evlatlığının gibi bunların saklı payları vardır. Yani normalde kendilerine kalacak olan mirasın 1/2 oranında saklı payı vardır. Miras bırakan mirasının tamamını başkalarına bağışlamışsa bu durumda bu kişiler tenkis davası açarak miras haklarını koruyabileceklerdir.
5: Sen bunu anlamazsın. Sen kardeşlikten bile anlamazsın.
6: Ve ne yazık ki bir maganda kurşunu daha hayattan kopardı sevgili izleyenler. Adana'da iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Sokaklar savaş alanına döndü. Ve bu sırada silahlardan çıkan kurşunlardan biri yoldan geçen 9 yaşındaki Muhammed Emir'in başına isabet etti. Muhammed hastaneye kaldırıldı ancak ne yazık ki kurtarılamadı. Olaya ilişkin iki kişi de tutuklandı.
7: Muhammed Emir ağabeyi 23 yaşındaki Halit Çalışan'la birlikte diş tedavisinden dönüyordu. Araçla ilerleyen ağabey kardeş sokakta kavga edip silahla birbirlerine ateş eden iki grubun ortasında kaldı. Kurşunlardan biri aracın arka koltuğunda oturan küçük Emir'in başına isabet etti.
8: Yüreğir otogarı içerisinde otobüs yıkan iki kişi iddiaya göre üzerinde bulunduğumuz caddede araç içerisinde yüksek sesle müzik dinleyen kişileri sözlü olarak uyardı. Ancak bu uyarı sonrasında taraflar kısa süre içerisinde önce tartışmaya ardından da tekme yumrukla kavga etmeye başladı.
7: Ağabeyinin hızla hastaneye yetiştirdiği minik Emir iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Oğlunu toprağa veren acılı baba, olayın faillerinin en ağır cezayı almasını istiyor.
9: Okula başlayacaktı. Okula başlayacak olan çocuk şu anda mezarda yatıyor yani. Yani tek istediğim tek bir şey, şu an kimin evinde silah varsa en ağır cezaya tabi tutulmasını istiyorum. Onun dışında bir şey istemiyorum.
7: Olayın ardından harekete geçen polis, silahlı kavgaya karışan 4 şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Adliyeye sevk edilen sanlılardan ikisi tutuklandı.
6: Doğunun yükselen değeri Van, tarım ve hayvancılığın yanı sıra tekstil sektöründeki dev yatırımlarla da adından söz ettiriyor. Kente bulunan bir tekstil fabrikası özellikle kadınlar başta olmak üzere 150 kişiye de istihdam kapısı oldu. Günlük binlerce ürün imal edilen tesiste hedef üretimi 2 katından fazla artırmak.
1: Tekstil sektöründe hızla büyüyen Van, yeni yatırımlarla bölge istihdamına güç katmaya devam ediyor. Van'da genç girişimcinin hayata geçirdiği tekstil fabrikası bölge ekonomisine can suyu oldu.
10: Bir genç girişimci olarak devletin bütün kanallarından da destek aldık. KOSGEB, İŞKUR, SGK.
1: Çoğunluk olarak kadınlara istihdam sağlayan tesiste şu anda 150 kişi çalışıyor.
0: Van'da tekstil fabrikalarında üretim yapılmaya devam ediyor. Günlük 3000 kapasiteyle çalışan fabrikada özellikle genç kadınlara iş istihdamı sağlanıyor.
10: Özellikle genç kadınlarımızın burada hem öğretiyoruz.

0: ustalık ve ustabaşılık gibi pozisyonlarda da çalıştırıyoruz.
1: 1001 emekle üretilen tekstil ürünleri Türkiye'nin önde gelen kurumsal firmalarına ve mağazalarına gönderiliyor.
2: Sevgili izleyenler, Türkiye'nin ilk ve tek gül müzesi Isparta'da. Şimdi biz de kameralarımızı hemen o noktaya çevireceğiz. A Haber muhabiri Atagündüz Kurşun bizi bekliyor. Oldukça güzel bir noktada ve kokusu da şimdiden buraya gelmeye başladı. Ata, detayları dinleyelim senden. Özellikle oradaki müzenin ayrıntılarını da çok merak ediyoruz. Isparta zaten gülüyle meşhur. Hemen sözü sana bırakayım.
3: Merve, teşekkür ediyoruz. Evet, gülün başkenti Isparta, ama ben yayından önce konuğumuza sordum. Güneykent'teyiz biz şu anda, Gönen ilçesine bağlı. Dedim ki burası ne oluyor? O gül bahçesinin içerisindeki saray oluyor dedi kıymetli konuğumuz. Tabii çok ilginç detaylar var. Biz yayından önce bir dolaştık şöyle, ama tabii ki çok daha fazlası var. Onu da tabii ki kıymetli konuğumuzdan öğreneceğiz. Fahrettin Gözgün yanımızda, bu müzenin kurucusu, aynı zamanda da bu beldenin eski belediye başkanlarından. Efendim, hoş geldiniz Haber yayına.
4: Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz öncelikle.
3: Hemen şunu soracağım.
4: Güldüğü kent, gül kenti Güneykent'e hoş geldiniz.
3: Çok teşekkürler. Şimdi bu müzenin adı Güze. Neden Güze?
4: Aslında gülle müzenin birleştirilmiş gibi algıladılar, ama bizim Isparta'da şive olaraktan biz güzele güzel deriz.
3: Güzel.
4: Güzel kelimesi de tabii gül güzeldir, ondan kaynaklı.
3: Şöyle başlayalım mı? Girişte ne karşılıyor? Burası müzenin, evet, girişi.
4: Tabii bir bahçe var ki bu gül bahçesi. Gül bahçesinde Isparta'da, bu memlekette gülcülükle uğraşmayan insan yoktur. Ama 7'sinden 80-90 yaşındaki nenesine kadar, kocanamdan koca babama kadar
3: herkes gülcülükle gülcüdür. Uğraşıyor.
4: Tabii Isparta'da gülcülükle ilgili olaraktan gül serüvenini ilk başlatan, bu ateşi ilk yakan Gülcüzade İsmail Efendi. Gülcüzade İsmail Efendi 1888'de gülü Isparta'ya dikmesiyle, akabinde de gül yağının çıkartılması derken de sektöre 10 bine yakın bir aileyi kazandırmış oldu.
3: Maşallah.
4: Tabii gül denince akla ne geliyor? Gül denince akla gelen tabii kültür, sanat, her şey var, ama İslami anlamda Hazreti Muhammed Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz gül kokmuş. Gül kokulunca İslam'da gülü anlatmak adına da Kabe ile bunu en güzel şekilde burada anlatalım istedik. Fakat burada en önemli detaylardan bir tanesi var.
3: Nedir bu?
4: Osmanlı'da kültürümüzde gül o kadar eski ki tıpkı Mezopotamya'dan başlayan bir süreçle başladı ki Anadolu topraklarında da bu gül öyle yetiştirildi ve Topkapı Sarayı'nda, hemen şöyle bakalım,
3: girelim şöyle
4: anda, efendim, gül aptandan sürmedana, buhurdandan aynı şekilde gül kahvesinden gül çayına kadar birçok gıdasından insanın güzelliğine yansıyan her şeyi burada sergilemek istedik. Gül aptanlarımız, basmalar için basılmış gül kalıplarımız, akabinde sürmedanlar, buhurdanlarımız var. Camileri kokulandırmak için orada gül pompalarımız var. Burada gıda noktasında gül lokumumuzdan gül şerbetimize ve akabinde yine gülbe şekerine kadar birçok şeyi gösterebilmek adına bunları burada sergilemiş olduk. Burada da imbiğimiz var. İmbiğimiz efendim çok önemli ki biz o dönemlerde iptidai usullerde odun ateşinde gülü orada kaynattık. Gelelim buraya. Ümmü Sinan
3: burası.
4: Efendim gülü o kadar güzel tarif etti ki, gül alırlar gül satarlar, gülden terazi tutarlar, gülü gül ile tartarlar, çarşı pazar güldür gül. Biz güle değer biçemedik. Bir gram gülün içerisinde toplamda 1400'e yakın gül var. Ve ben size
3: bir gram gülde 1400.
4: Aynen, şu anda bunu da zaten size
3: sanki böyle yüzük gibi çıkardı.
4: 1400 tane gül. Efendim, sevgiliye bir tane gül götürmek değil, 1400 tane gülü götürmek için bir gram gül yağını alıp Isparta'nın o halis gül yağını onu takdim etmek lazım diye düşünüyorum.
3: Şöyle burada çok hızlı bir şekilde yayınımızın sonuna geleceğiz. Evet, tabii gez bitmiyor. Şuraya da hemen bir bakalım.
4: Evet. Gül suyu şişeleri, gül yağı şişeleri aynı şekilde burada eskilerden kalma bütün gülcülükte kullanılan malzemeleri de burada bu şekilde sergilemiş olduk. Yine sanat konusuna baktığımızda gül deyince aşk var. Aşk deyince sevgi. Sevgi aynı şekilde diyoruz ki sanata yansımış. Şiirlerimizden tutun da efendim edebiyatın romanlarına ve akabinde resminden ebrularına kadar.
3: Gülhane var burada.
4: Yer gök gül ebru sergilerinin 8.sini gerçekleştirdik. Burası gülhane. Gülhanede 3 su bir gülü kaynataraktan yoğuşmayla birlikte suyu buradan geçirdiğimizde efendim gül suyunu çıkarmış oluyoruz.
3: Çok burası teşekkür ediyoruz efendim. Son olarak burası da gül odası. Da
4: son noktayı koymuş oluyoruz.
3: Gül odasında da son noktayı koymuş oluyoruz. Kıymetli konuğumuz gerçekten tam böyle her bir noktayı en ince detayına kadar anlattı diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
2: Atagündüz Kurşun'a ve konuğuna teşekkür ediyoruz paylaştıkları bilgiler için. Şimdiki durağımız da Erzurum olacak. Erzurum'un köklü el sanatlarından biri olan oltu taşı kadınların ellerinde sabırla şekilleniyor. Her bir dokunuşta gelenek, her bir işlemede ise emek var. Topraktan çıkan oltu taşı kadınların usta ellerinden takıya, sanata ve birer eşsiz esere dönüşüyor.
5: Dünya jönlü oltu taşı artık kadın ustaların elinde şekilleniyor. Sizler de sanat atölyesinde en son işlemi yapıyorsunuz herhalde. Neler söylersiniz, oltu taşına kadın eli değdi?
6: Kadın ustalar daha ince, daha zarif, daha yetenekli oluyor. El emeği göz nuru olduğu için, çok ince bir iş olduğu için, yani övmek gibi olmasın, elimizden geleni yapıyoruz. Biz emek ediyoruz, siz de güzel güzel elinizde çekesiniz diye hocam. Aman, bugün hava
7: oltu taşı bizim geçim kaynağımız, olmazsa olmazımız, geleneksel taşımızı modernleştirip insanların beğenisine sunuyoruz. Oltu taşı deyince sadece tesbih geliyor insanların aklına. Aslında biz birçok aksesuarımızda da kullanıyoruz emek vererek.
8: Ben şu an tozlama işlemi yapıyorum. Tozlama işlemi tesbihlerin, açılan kanalların telle doldurduktan sonra boşluk kalan yerleri oltu taşının tozuyla dolduruyoruz.
5: Erzurum'un dünyaca ünlü ve coğrafi işaretli ürünü olan oltu taşı artık kadın ustaların elinde şekilleniyor. Kadın ustalar tarafından bin bir emekle yapılan oltu taşı, yüzük, küpe, tesbih ve aksesuar ürünleri hem Türkiye'nin dört bir yanına hem de yurt dışına gönderiliyor.
9: Köylerde çalışanları, evlerinde çalışan ustalar vardı. Getirdik burada daha düzenli, sosyal güvencesi olan, daha ferah bir ortamda daha kaliteli ve güncel pazarlamalara uygun ürünler üretmek için burada toplandık.
5: Oltu taşları artık sizin elinizde şekilleniyor. Hangi işlemlerden geçiriyorsunuz?
7: Çok işlemden geçiriyoruz. Yani ben şu an dizme aşamasındayım. Yani en az 20 aşamadan geçiyor. Çok emekli bir iş. Sana kurban ben Erzurum. Can Erzurum,
5: can Erzurum. Sana kurban ben Erzurum. Oltu taşı fabrikasında çalışan kadın ustalar kimi zaman atölyede bin bir emekle ürünleri üretmeye devam ederken kimi zaman da çocuklarına ve evdeki işlerine vakit ayırabilmek için yine ürünleri evde de üretme imkanı bulabiliyor.
10: Biraz daha şu an modern dünyada insanların eve takı anlayışı değişti. Bizde biraz daha geleneksel olarak algılanan oltu taşını aslında kesimleriyle, farklı doğal taşlarla birleştirerek tasarımlar yapıyoruz. Abyaları şehit dolu, kalaşın mertip soylu,
5: yiğitleri selvi boylu, sana kurban ben Erzurum. Kadın oltu taşı ustaları da artık el becerisiyle, aynı zamanda biraz daha titiz ve detaycı oluşuyla da fark katıyor diyebilir miyiz?
10: Evet, kesinlikle öyle. Kadınlar zaten detaylara çok fazla düşerek aslında en ufak bir tanedeki bir hasarı bile hemen fark edebiliyorlar. Erkeklerin elindeki tesbihi bile aslında kadınlar üretiyor diyebiliriz. Kadınlar dokunduğu her yeri güzelleştiriyor.
2: Türkiye Tarımsal Gıda Sektörünün Dönüşümü Projesi Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylandı. Dünya Bankası Türkiye Tarımsal Gıda Sektörünün Dönüşümü Projesi'ne 750 milyon dolar finansman sağlayacak.
11: Son zamanlarda tarım diplomasisi konusunda çok önemli temaslarımız oluyor.
12: Dünya Bankası Türkiye'nin tarımsal gıda sektöründeki dönüşümüne destek olmak için 750 milyon dolarlık kaynak sağladı. Tarımsal işletmelerin verimliliğini ve katma değerini artırmayı hedefleyen proje, kırsal kalkınmayı ivme kazandıracak.

0: Türkiye'nin uygun koşullu dış finansman temin çalışmaları sürerken, Türkiye Tarımsal Gıda Sektörünün Dönüşümü Projesi, Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylandı. Türkiye'nin sürdürülebilir büyüme hedeflerini de destekleyecek olan proje, Tarım ve Orman Bakanlığı da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yürütülecek. Söz konusu 750 milyon dolarlık kaynakta Dünya Bankası'ndan 2026 yılında tüm sektörleri için sağlanan uzun vadeli ve uygun koşullu dış finansman 9 milyar doları aşacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise konu ilişkin değerlendirmesinde Dünya Bankası ile Türkiye'nin üretim ekosistemini güçlendirecek konularda tesis edilen işbirliğinin devam edeceğini belirterek söz konusu krediyle tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik desteklerin güçlü şekilde süreceğini söyledi.
1: Amili futbol takımımız Uluslar A Ligi maratonuna puansız başladı. Kocaeli Stadyumunda Fransa'yı konuk eden Ay Yıldızlılar baş başa bir mücadele sergilediği zorlu karşılaşmada sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
2: Türkiye Fransa'yı konuk ediyor. Uluslar A Ligi'nde bu lige çıktık artık. Devler arasında çıktık. İlk maçımızda Kocaeli'de ev sahipliği yapıyor. Felix Zweier işaretini verdi. Maç başladı. Başarılar bizim çocuklar. Melih Demiral. Abdülkerim uzun gönderdi. Barış Alper'in olduğu yerine. Barış Alper ceza alanında ofsayt yok. Barış vurdu meğer. İkinci pozisyon yine engellediler. Can.
3: Ofsayt, ofsayt.
2: Şimdi bayrak kalktı.
3: Bir bakalım pozisyona. Evet.
2: Pozisyon ekranlarda. En direkt vuruşu hemen kullandı Fransa. Şimdi Oğuz. Arda Güler. Ferdi cezalında. Ona doğru. Ferdi vurdu, kafayı kalıçta kaldı Meyhan.
3: Şahane bir pozisyon.
2: İyi geldik kaleye.
3: Yazık.
2: Barış Alper. Arda gösterdi kendini. Arda Güler. Barış Alper'e doğru. Barış cezalında. Çekti. Yerde kaldı. Felix Zweier devam diyor. Taç kullanılsın diyor. Barış Alper henüz kalkmış değil. Taç atışı kullanıldı. Olise önü kapandı, yine pası verdi Dembele. Şimdi Şarkı cezalında. Şarkı, Melih'le ödüyoruz pozisyonu. Geçti Can'ı. Can bir kez daha karşısına geldi. Olise sıyrıldı Can'dan. Orta şansı, kaleye gönderdi Uğurcan. Müthişsin Uğurcan. Korner. İşte Olise böyle aç önünü, böyle vurdu. Uğurcan parmaklarının ucuyla dokundu. Felix Zweier'in düdüğü ikinci yarı başlıyor. Orada doğrudan taça gönderdi. Rakip yer alanında yerleşti milli takımımız. Taktiksel bir başlangıç yaptık. Ceza alanı içinde 5 oyuncumuz var. Arda Güler kullandı. Korner arkada. Kafa vuruşu Meyhan. İsmail vurdu kafayı. Meyhan son anda kornere gönderdi. Gole çok yaklaştık. İşte pozisyon ekranlarınızda. Bu kafa vuruşu İsmail'den. Meyhan korner. Bu da bir başka ışığı. Salih bir kez daha Uğurcan. Baskı var Dembele'den. Abdülkerim kaptırdık topu. Şimdi etkili geldiler. Cezalandırdı tehlike Mbappe. Top alardan. Dakika 54. Kylian Mbappe. Fransa milli takımının en çok gol atan oyuncusu. Filelerimizi havalandırıyor. İyi başlamıştık. İkinci yarıya Mbappe topu ağlarımıza gönderdi. Cezalarına baktı Ferdi. Pas vermeyi tercih etti Abdülkerim. Bir kez daha Ferdi Kadıoğlu topla buluşan isim. Şimdi İsmail. Cezalarında Oğuz vurdu dışarıya. Şerki dribling halinde. Şerki gidiyor. Pası verdi. Olise cezalarında topla buluştu. Kapattık önüne. Şimdi Şerki. Onun pası cezalarımızda değil ki. Gol pozisyonu, top dışarıya gidiyor. Out. Can Uzun. Can sığınma çabası rakiplerinden pasını verdi, aldı. Can Uzun cezalandı. Can pozisyonunu kaybetti, yerde kalıyor. Upamecano baskı yaptı. Orada Güler, kaleci Menyan. Yine gole çok yaklaştı. Yine Menyan başarılı. Şimdi Zeki. Zeki iki kişi baskı yaptı Zeki'ye. Zeki ona rağmen ortasını yaptı. Cezalandı. Bir röveşata dışarıya. Abi Kerim. Aşk gol olsa çok şık bir gol olacaktı. İsmail Yüksek karşılıyor. İki değişiklik hazırlığı var milli takımımızda. Bu arada kaptırılan top. Defans arkasına atılan bir top. Uğurcan elle müdahale var mı? Oyun devam ediyor. Uğurcan tehlikeli bölgeden uzaklaştırdık. Bekleyin dedi. İtirazları dinliyor şu anda. Dembele, Rabiot. İtiraz eden isimler Fransa'da. Bizim oyuncularımız da orada. Salih orada, kaptanımız Melih orada. Christian Dingert izleme tavsiyesinde bulundu. Felix Zivayer izliyor pozisyonu. Christian Dingert, bir kez daha hatırlatalım. Şampiyonlar Ligi maçında verdirdiği kararlarla tepki çekmişti Okan Hoca'nın. Okan Burun'un açıklamaları vardı. İzledi hakem, arka cebin eline attı kırmızı kart. 10 kişi kalıyoruz.
3: Bitirdi.
2: Ve son düdük Felix Zivayer'den. Türkiye 0, Fransa 1.
1: Uluslar Ligi'nde milli takımımızla aynı grupta yer alan İtalya ile Belçika karşı karşıya geldi. Sahadaki üstün oyunuyla rakibine şans tanımayan Belçika, zorlu deplasmandan rahat bir galibiyetle ayrılarak gruptaki iddiasını ortaya koydu.
4: İtalya ve Belçika, Avrupa futbolunun iki önemli ekolü bu akşam karşı karşıya gelecek. Daniel Zibert son kontrollerini yapıyor. Olimpiyat stadında İtalya-Belçika mücadelesi başlıyor. Pambomel görüntüde. Yeniden Barella ama tembel pas kaptırdılar. De Bruyne solda boşluk var. De Bruyne attı Götze. Birebirleri sever Mika Götze. Götze üstüne gitti rakibinin. Götze geçti. Götze yatırdı. Herkesi mükemmel gol. Mükemmel gol. Mika Götze. Herkesi yatırdı. Harika bir gole imza attı Götze. De Bruyne'nin pası. Götze savunmayı karşısına aldı. Önce Mancini'yi, ardından Coppola'yı, son olarak da Romano'yu yere yatırdı ve ardından çok rahat bir gol vuruşuyla Donnarumma'yı mağlup etti. Belçika 1-0 önde Olimpiyat Stadında. İtalyan savunması yerde, top ağlarda. Alofiori top oyun alanında. Şimdi Cambiaghi geçti rakibini. Çevirdi içeriye Esposito. Moisken vurdu Lamens. Ve top dışarı gidiyor sonrasında. Çok önemli bir fırsat. İtalya ikinci yarıya pozisyonla başladı. Lamens inanılmaz çıkarttı ayağıyla. Barella. Pası kötü yere. Şimdi bir karşı atak şansı, tehlikeli geliyor Luke Bakio ile Belçika. Luke Bakio Tonali yetişti ona. Luke Bakio çekti. Luke Bakio baktı kaleye. Vuruşu ve gol! Mükemmel bir golde Luke Bakio'dan Belçika farkı ikiye çıkartıyor. Mancini'nin tepkisi oyuncularına. İşte hızlı çıktı Belçika böyle. Luke Bakio kimse alamadı bir türlü ayağından topu. Önünde kaldı. Şut açısını buldu, mükemmel vurdu köşeye. Donnarumma gibi bir kaleciye bu golü atmak hiç kolay iş değil. En köşeye yerden seken top ağları. Bu açıdan daha iyi anlaşılacak golün güzelliği. En köşeye vuruyor. Direkt dibine vuruyor Luke Bakio. Maldini yaptı ortayı. Moisken vuramadı. Gol pozisyonu inanılmaz. Scalvini. Mutlak pozisyon dışarıya vuruyor Scalvini. İtalya'nın yakaladığı en net fırsat maçta. Lukaku bu arada. Bir tepkisi var. Ve son düdük geliyor. Gerginlik, tansiyon artınca, yükselince her iki oyuncuya da sarı kart çıkıyor. Belçika, İtalya karşısında 2-0'lık deplasman galibiyetiyle başlıyor Uluslar A Ligi 1. grup mücadelesine.
1: Ankara'da yaşayan 66 yaşındaki eski mobilya ustası Ali Rıfat Ataç, ağacı olan aşkını tellerin büyüsüyle birleştirdi. Oğlu ve torununu da yanına alarak mobilya dükkanını bağlama atölyesine dönüştürdü. Şimdilerde ise 3 kuşak aynı tezgahta omuz omuza verip bağlama üretiyor.

0: Bu bir de işte 55 senedir yoldaş, arkadaş, bundan kardeş olduk sayılır yani. 55 sene ne o benden ayrıldı ne ben ondan ayrıldım. Biz Türkünel'e gönül verdik yani. Mutlu musun? Çok da mutluyum. Yani 66 yaşındayım ama çok mutluyum yani.
1: Ankara sitelerde yarım asırlık bağlama sevdası Ali Rıfat Ataç çocukluğunda babasından öğrendiği bağlamayı tam 55 yıldır aynı tutkuyla çalıyor. Bu bağlama sanatını ise çocuklarına ve torunlarına öğretiyor.
0: 1960 senesi Kırıkkale doğumluyum. Babam polis memuruydu orada. Ben orada dünyaya geldim. Doğum yerim Kırıkkale ama nüfusa kayıtlı olduğum yer Nevşehir Ürgüp ilçesi. Mobilyacı ya başladım. Çırak olarak girdim. Askere gidene kadar Kayseri'de çalıştım. Mobilyacıda. Tek bir yerde çalıştım. Askerden geldikten sonra işte nasip oldu. Ankara'ya geldik. Allah nasip etti. İşte dükkan açtım. Mobilya dükkanı açtım. Burada tek başıma çalışıyordum. Sonra bir işte rahatsızlık geçirdim. Oğlum da sağ olsun geldi buraya. Allah nasip etti. Saz yapmaya başladı.
2: Babam sabah erken saatlerde saz çalardı. Biz o sazın sesiyle uyanırdık. Saz sesiyle. Babam evde yokken ben oynardım sazıyla. Babam işten gelince anlardı bu sazla oynamışsın diye. Akordu bozulmuş derdi. Oğlum da benden saz çalmayı öğrendi. Beraber düğünlere gittik. O ilkokula gitmiyordu. Daha benimle beraber düğünlere geliyordu. Bütün müzik aletlerini öğrendi. Beraber hem düğünlere gittik hem burada saz yapmayı öğrendi. Şimdi o da bu mesleğe gönül verdi.
1: Üç kuşak aynı sevda etrafında toplanıyor. Babadan oğula, oğuldan toruna uzanan bağlama tutkusu bugün aynı ailede yaşamaya devam ediyor.
0: Babamdan gördüm de biz babamıza öyle yani bize de şurayı göster diye bir öyle bir lüksümüz yoktu. Biz onun eline baktığımızı o gittikten sonra veya yalnız kaldığımız zamanlar işte sazda çalmaya başladık. Çaldığımız da söylenemez aslında o zamanlar yani. Gelin Ayşem. Bilir misin o türküyü? Bilmesin, eski bir türküdür.
3: Bilmem ama senden dinlemeyi isteriz şimdi.
0: Ayşem.

0: Ayşe memleketimin türküsüdür. İşte o türküden sonra ablamın kayınbiraderinin verdiği bir küçük bir sazla öğrenmiş olduk.
1: Ali Rıfat amcacığım, bağlama çalmak senin için ne anlam ifade eder?
0: Bağlama çalmak benim için kendinden geçiyorum. Her şeyden vazgeçmiş gibi oluyorum. Yani sıkıntılı olduğun zaman da, üzüntülü olduğun anda, sevinçli olduğun anda söylemek istediğini bir dostuna söylesen belki sırrını başkasına verir de bu sırrını kimseye vermez. Bu sende saklı kalır. Bir sazım, ben gidersem sen kal burada, gizli sırlarımı aşikar etme. Ben bir insan oğlum, sen bir dut dalı. Ben babamı, sen ustanı unutma. Babamın aklıma gelince de tabii ki Turgunan görmüyor. Çok severdim çünkü babamı. Babam çaldığı zaman sinek uçsa kanadının sesi duyulurdu. Hiç kimseden çıt çıkmazdı. Babam onu çalardı, söylerdi. İlk eline aldıp da çaldığı saz da türkü de denizin dibinde haccem demirden evler, akkerlerin üstüne çiftlerin dönler veya bir de şey vardı. Yeşil ayna dahındın mı beline, gelin kurban olan tatlı dinine sen sefa geldin. Dalga.

0: Uluslar Ligi heyecanı A Haber'de. İngiltere, İspanya. Bir tarafta Harry Kane, Bellingham, Saka. Diğer tarafta Yamal, Rodri, Olmo. Wembley'de dev maç. 2024'te Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'ya kaybeden İngiltere rövanşı Uluslar Ligi'nde almak istiyor. Uluslar A Ligi C grubundaki İngiltere-İspanya mücadelesi bu akşam saat 21.45'te A Haber'de.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu. Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
6: Vakıfbank daima seninle.
7: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
8: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
7: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: İdefix.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Reklam.
9: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu?
10: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
11: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

0: sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dop dolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
2: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
3: Hesabı alabilir miyim?
4: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: A Haber Radyo. 24 saat haber.

0: yeniden hoş geldiniz. A Haber ekranlarına Ajans hafta sonunda yeni saat dilimindeyiz. Saatlerimiz 15 olmak üzere gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında. Sevgili izleyenler, kritik Mekke İttifakı toplantısıyla da başlayalım hemen. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma İttifakı kapsamında Riyad'da düzenlenen toplantıya katıldı. Bayraktaroğlu, Türkiye'nin verebileceği destekler konusunda tekliflerde bulundu. Bunlar arasında silah ve istihbarat desteği var.
1: Suudi Arabistan toprak bütünlüğüne, egemenliğine, altyapısına yönelik çok ciddi saldırıların olduğunu görüyoruz.
2: Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının ardından Türkiye ve Pakistan harekete geçti. Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Mekke Ortak Savunma İttifakı çerçevesinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen toplantıya katıldı. Zirvenin ardından yapılan açıklamada 3 ülke kolektif savunmaya bağlılıklarını güçlü bir şekilde yeniden teyit etti ve Suudi Arabistan'ın güvenliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünü savunma kararlılığının altını çizdi. Ayrıca istihbarat paylaşımı, askeri koordinasyon ve kabiliyet entegrasyonunu geliştirme konularının da görüşüldüğü belirtildi. Edinilen bilgilere göre toplantıya katılan Bayraktaroğlu, yardım talep etmesi halinde Türkiye'nin vereceği desteğe ilişkin önerilerde bulundu. Bayraktaroğlu'nun ajandasında Türkiye'nin

0: teknik kapasitesi ve savunma sistemlerinin entegrasyonu konusunda katkı sunabileceği yer aldı. Bu kapsamda Türkiye'nin Suudi Arabistan'a erken uyarı sistemleri, radar ve sensörler, elektronik harp unsurları, hava savunma sistemleri ile komuta kontrol mekanizmalarının birlikte çalışmasını sağlayacak çözümler sunacağı belirtiliyor. İstihbarat paylaşımı da bu kapsamda değerlendiriliyor. Suudi Arabistan'a verilecek muhtemel destek kapsamında Türkiye'nin kırmızı çizgisinin İran'la karşı karşıya gelmemek olduğu ifade ediliyor. Mekke İttifakı yalnızca güncel tehditlere karşı anlık bir kalkan oluşturmayı hedeflemiyor. Üç ülke savunma sanayi işbirliği, ortak teknoloji geliştirme ve ortak üretim alanlarında uzun vadeli bir savunma mimarisinin zeminini hazırlıyor.
1: Aselsan tarafından yapılan Korkut 35 hava savunma sistemi Gökvatan'ın en önemli koruyucu sistemlerinden biri. Üstün özellikleriyle dikkat çeken hava savunma sistemi uluslararası heyetlerden de tam not aldı.
2: Gökvatan'ı koruyan Korkut uluslararası heyetten tam not aldı. Aselsan tarafından geliştirilen Korkut, hava savunma sistemi Çelik Kubbe'nin en önemli alçak irtifa bileşenlerinden biri. Paleti versiyonuyla güvenlik güçlerinin envanterine giren yerli ve milli sistem, savaş uçakları, helikopterler, İHA'lar, sürü İHA'lar, havadan kaleye füzeler ve balistik füzelere karşı etkinlik sağlıyor, tehditleri yok ediyor. Aselsan Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan Milli Savunma Bakanlığı Karapınar Atış Test ve Değerlendirme Grup Komutanlığı test sahasında 12 ülkeden gelen uluslararası heyeti ağırladı. Korkut atış testleri kapsamında yapılan gösterimde yeteneklerini sergiledi, senaryo gereği belirlenen hedefleri imha etti. Hava savunma sistemi, son yılların sık karşılaşılan tehditlerinden biri olan kamikaze İHA savunma kabiliyetine odaklandı ve insansız hava araçlarını vurdu. Başka bir senaryoda ise hareketli olduğu durumda karadaki hedefi imha etti. Bütün görevleri başarıyla gerçekleştiren Korkut 35 hava savunma sistemi operasyonel kabiliyetlerini başarıyla sergiledi.
1: Dünyanın gündemine bakalım şimdi sevgili izleyenler. Papa 14. Leo Fransa'da Paris'ten Avrupa'nın geleceğine dair dikkat çeken mesajlar verdi. Papa 14. Leo'nun Fransa temaslarında savaşların gölgesinde Avrupa'nın barış arayışı özellikle öne çıktı. Papa nükleer silahlardan Orta Doğu'daki krizlere, yapay zekadan insan haklarına kadar pek çok konuda uluslararası topluma çağrıda bulundu. Bu arada sevgili izleyenler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuşmasını gerçekleştirecek 21. MÜSİAD Expo Uluslararası Ticaret Fuarı kapanış programında konuşmasını yapmak üzere kürsüye doğru ilerliyor Başkan Erdoğan. Vereceği mesajlar merakla bekleniyor. Hemen o noktaya dönelim.
3: MÜSİAD'ımızın kıymetli mensupları, dost ve kardeş ülkelerimizin değerli iş insanları, saygıdeğer misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. ...21. MÜSİAD Expo Uluslararası Ticaret Fuarı ve 29. Uluslararası İş Forumu vesilesiyle sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığı içindeyim. Farklı kıtalardan, farklı bölgelerden, farklı coğrafyalardan, özellikle bugün aramızda bulunan ve bizlerle beraber buraya teşrif eden tüm misafirlerimize, dünyanın incisi güzel İstanbul'umuza hoş geldiniz. safalar getirdiniz diyorum. Çarşamba günü başlayan fuarın bugün kapanışını gerçekleştiriyoruz. Stand ziyaretlerinden panel oturumlarına, ikili iş görüşmelerinden diplomatik misyonlar resepsiyonuna, ülke ve panel sunumlarından işbirliği anlaşmalarına, hepinizin inşallah verimli, bereketli, somut neticeler üreten dolu dolu bir organizasyon geçirmiş olmanızı temenni ediyorum. Artık geleneksel hale gelen MÜSİAD Expo fuarlarının 21.sini yine başarılı bir şekilde icra eden MÜSİAD ailemizi yürekten tebrik ediyorum. Aynı şekilde fuarın ve forumun tüm sponsorlarına Ticaret Bakanlığımız başta olmak üzere bu programlarda emeği bulunan kurum, kuruluş ve firmalarımızın tamamına ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Sözlerimin hemen başında kurulduğu günden bu yana kendi içinde bir ve bütün, dünyada söz ve nüfus sahibi, etkin ve saygın, güçlü bir Türkiye için büyük bir fedakarlıkla çalışan MÜSİAD ailemizin tüm mensuplarına bugün bir kez daha canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu süre boyunca gerek MÜSİAD'a gerekse ülkemize katkı yapmış fakat artık aramızda olmayan tüm kardeşlerime Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şu hususu özellikle ifade etmek isterim. Türkiye'nin ekonomik ve ticari potansiyelini dünya ile buluşturan MÜSİAD, yurt içi ve yurt dışındaki 14 binden fazla üyesiyle 60 bin işletmeyi temsil ediyor. Yaklaşık 3 milyon kişiyi istihdam ediyor. Ülkemizin yanı sıra dünyanın 84 ülkesindeki 184 şube ve temsilcilikle geniş yelpazedeki faaliyetlerini güçlü bir şekilde sürdürüyor. İş dünyasının görüş, öneri ve beklentilerini samimiyetle aktarmaya devam eden MÜSİAD'ımızı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyor. İki yılda bir düzenlenen MÜSİAD Expo fuarlarımız ise Türkiye'nin üretim, ihracat ve yatırım kapasitesini küresel iş dünyasıyla bir araya getiren, firmalarımızın yeni pazarlara, yeni coğrafyalara erişimini kolaylaştıran, en önemlisi de Türkiye merkezli yeni ticari işbirliklerinin geliştirilmesine katkı sunan yapısıyla maşallah her seferinde göğsümüzü kabartıyor. Fuara ilgi ve katılımın bu yılda fazlasıyla yüksek olduğunu memnuniyetle öğrendim. MÜSİAD Expo'nun bir fuar olmanın ötesine geçerek uluslararası ticaret, yatırım, iş diplomasisi platformu haline dönüşmesinden ülkemiz adına gurur duyuyorum. Kıymetli misafirler, insanlık tarihine şöyle bir baktığımızda şunu hepimiz çok net görüyoruz. Bazı kritik eşikler vardır ki bir defa aşıldığında artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Son yıllarda yapay zeka başta olmak üzere teknolojide yaşadığımız devrim niteliğindeki dönüşüm bunlardan biridir. Avantajlarını sağlıktan eğitime, bilişimden ulaşıma, tarımdan ekonomiye, her alanda hissettiğimiz yapay zeka hem bireysel hem de iş hayatımızı yeniden şekillendiriyor. Gün geçtikçe gelişen yapay zeka modelleri ve robotik teknolojiler üretim ve tüketim süreçlerini doğrudan etkiliyor. Şurası bir gerçek ki reel sektör yapay zekanın imkanlarını ne kadar kullanıyorsa girişimci, sanayici, yatırımcı da bu yeniliklerden o kadar istifade ediyor. Burada dikkatlerden kaçmaması gereken asıl tehlike şudur. Yapay zekayı geliştirirken insan faktörüne gerekli önemi vermezseniz arzu ettiğinizin tam tersi neticelerle karşılaşabilirsiniz. İnsanı insan yapan değerleri, aileyi, toplumu, milli ve manevi hasletlerinizi korumazsanız, iş ahlakınızı saf dışı bırakıp rekabeti ne pahasına olursa olsun galip gelmeyi merkeze koyarsanız, geliştirdiğiniz yazılım ve algoritmalar, tüm bu teknolojiler fayda değil, tam tersine zarar getirir, Allah muhafaza, geniş çaplı bir yıkıma sebebiyet verir. Tam da bu yüzden kamu yönetiminden özel sektöre, akademiden iş dünyası ve sivil topluma bu konuların derinlikli bir şekilde ele alınması gerekiyor. Hele ki ahilik gibi köklü bir kültürün mirasçıları olarak bizim böyle bir meseleye duyarsız kalmamız zaten düşünülemez. Müslümanlar olarak ekonomik ve ticari münasebetlerimizi de hayatımıza yön veren temel değerler ışığında sürekli gözden geçirmek durumundayız. 29. Uluslararası İş Forumu'nun yapay zeka çağında insanın ve iş dünyasının dönüşümü başlığıyla tertiplenmiş olmasını bu bakımdan çok kıymetli buluyorum. Forum kapsamında düzenlenen oturumlarda fikir, tespit ve önerilerini dile getiren tüm katılımcılara bir vesile tebriklerimi iletiyorum. Bu platformlarda yapılan ufuk açıcı istişarelerin hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kıymetli kardeşlerim, değerli iş insanlarımız, küresel sistemin hem meşruiyet, hem temsil, hem de adalet boyutlarıyla çıkmaza girdiği günlerden geçiyoruz. Bilhassa ülkemizin merkezinde yer aldığı coğrafya, tabiri caizse tam bir kriz fırtınası yaşıyor. Ticaretten enerji arzına, gıda güvenliğinden ekonomik yaptırımlara, pek çok alanda bu fırtınanın etkilerine hepimiz az ya da çok maruz kalıyoruz. Yakın geçmişte fikir tatilleriyle çözülen meseleler bugün füze ve drone tatilleriyle çözülmeye çalışılmaktadır. Gücü yetene düzeni ilk defa bu kadar uluslararası ilişkilere damga vurmaktadır. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitabımda bu soruna özellikle dikkat çektim. Filistin'den Yemen'e, Sudan'dan Somali'ye, Arakan'dan İran'a, içerisinden özellikle barışın, adaletin, sağduyunun yer almadığı hiçbir reçetenin sahada karşılığı olmadığını ifade ettik. Gazze'de, Lübnan'da on binlerce masumu katleden soykırımcı caniler bizim gerçekleri yüzlerine vurmamızdan rahatsız olsalar da hamdolsun biz bir kez daha doğru olanı, doğru bildiklerimizi cesaretle dile getirdik.

Bundan sonra da hakkın hatırını yere düşürmeyecek, dilimiz döndüğü, gücümüz yettiği kadar hakikatleri anlatmaya, mazlum ve mağdurların sesi olmaya inşallah devam edeceğiz. Daha önce söyledim, bugün bir kez daha söylüyorum. Kendisini seçilmiş zanneden, kendisini diğer tüm insanlardan üstün gören, insafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan işgalci siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar, geri adım atmayacağız.

Değerli kardeşlerim, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler Kürsüsü değil, işledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır. İnşallah o günler de mutlaka gelecektir. Henüz 6 yaşındayken ailesiyle birlikte 335 kurşunla vahşice şehit edilen Hint Recep yavrumuzun hesabı hukuk önünde sorulacaktır. Yemek kuyruklarında, küvezlerde, camilerde, okullarda, hastanelerde göz göre göre katledilen sivillerin hesabı elbette adalete verilecektir. Eğer soykırım yapanlar adalete hesap vermezse, eğer bunlardan hukuk önünde, tarih önünde hesap sorulmazsa, aynı vahşet tekrar yaşanacak, aynı insani trajediyle biliriz ki çocuklarımız da karşılaşacak. Biz şahsen son nefesimize kadar adalet mücadelesi içinde olacağız. Türkiye ve Türk milleti aynı şekilde bunun mücadelesi içinde olacak. Hangi dinden, kültürden, kökenden olursa olsun adalete inananlar bunun mücadelesi içinde olacak. Filistin halkı yalnız değildir. Asla sahipsiz değildir. Gazze'li kardeşlerimiz hak ve adalet arayışlarında tek başına değildir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bu gerçeği bir kez daha teyit etmiştir. İnsanlık İttifakı'nın temsilcisi olarak Genel Kurul savaş suçlarına hak ettikleri cevabı vermiştir. Diplomatik heyetlerin salonu terk ederek sergiledikleri ilkeli tavır, soykırım şebekesinin yüzüne adeta bir tokat gibi inmiştir. Şahsımızı ve ülkemizi ahlaksız iddialarla hedef koymalarının sebebi işte budur. Türkiye vicdanlı, onurlu, ahlaklı ve yürekli duruşuyla hem mazlumlara umut olmuş hem de diğer ülkelere cesaret aşılamıştır. Genel Kurul salonunda ve kürsüsünde insanlığın müşterek vicdanına tercüman olan tüm ülkeleri ve liderleri gönülden tebrik ediyorum. Türkiye olarak ne pahasına olursa olsun zalimin karşısında mazlumun yanında durmaya devam edeceğimizin bilinmesini istiyorum. Aziz kardeşlerim, kıymetli misafirler, bir yandan hem bölgemize hem de insanlığa umut olacak hakkaniyetli çözümleri savunurken diğer yandan ülkemizi bu risk ve tehdit ortamından uzak tutacak politikaları kararlılıkla hayata geçiriyoruz.

oluşturmak için ne gerekiyorsa yaptık ve yapıyoruz. Burada çok kısa bir şekilde bazı rakamları sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi değerli dostlar, geçtiğimiz yıl Türkiye ekonomisini %3,7 oranında büyüterek 16 yıllık kesintisiz büyüme performansımızı sürdürdük. Ekonomimiz 2026'nın ilk çeyreğinde %2,6, ikinci çeyreğinde ise %2,3 oranında büyüdü. Böylelikle Türkiye ekonomisi son 24 çeyrektir kesintisiz büyüme yaşadı. Şu anda dünyanın 16. Avrupa'nın ise 6. en büyük ekonomisiyiz. 2002'de 3616 dolar olan kişi başına gelirimiz yaklaşık 5 kat artışla 2025'te 18103 dolara çıktı. Ekonomimizin büyüklüğü ise cari fiyatlarla 1 trilyon 602 milyar dolar oldu. İhracat tarafındaki başarılarımızı sizlerin de desteğiyle sürdürüyoruz. 2002'de 36 milyar dolar seviyesinde olan ihracatımız 2025'te 273,2 milyar dolara yükseldi. Bu yılın Ağustos ayındaki ihracatımız geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre %8,1 artarak 23,5 milyar doları buldu. Ocak-Ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla %4 artarak 185 milyar dolara erişti. Ağustos ayında yıllıklandırılmış mal ihracatımızı 280 milyar doların üzerine taşıdık. Yıllıklandırılmış hizmet ihracatımızın ise Ağustos ayı itibariyle 125 milyar dolar civarına geldiğini tahmin ediyoruz. Ağustos ayında yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatımızın toplamının 405 milyar dolara ulaşacağını öngörüyoruz. İhracatçı firmalarımızın sayısına baktığımızda da tablonun bütününe yayılan başarıyı daha net görebiliyoruz. 2002'de ihracat yapan firmalarımızın sayısı yalnızca 33 bin iken 2025 yılında tam 168 bin firmamız ihracat gerçekleştirdi. Savunma ve havacılık ihracatımız ise Ocak-Ağustos 2026 döneminde geçen yıla kıyasla %16,2 artarak 6 milyar 300 milyon dolar oldu. Kıymetli misafirler, içinde bulunduğumuz zorlu dönemde firmalarımızın finansmana erişimini kolaylaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Türk Exim Bank'ın ödenmiş sermayesini 100 milyar liraya çıkardık. Geçtiğimiz yıl sonu itibariyle Türk Exim Bank kredi, sigorta ve garanti olmak üzere ülkemiz ihracatını toplam 54,2 milyar dolar destek sağladı. Bankamızın bu yılki ihracat destekleri Ağustos 2026 sonu itibariyle 44 milyar dolara yaklaştı. Doğrudan yabancı yatırımlarda da önemli mesafeler kat ettik. Sadece geçen yıl yatırımlarda 3,3 milyar dolar net giriş elde ettik. Yurt dışındaki Türk yatırımları ise 2025 yıl sonu itibariyle
70 milyar

0: milyar doları buldu. Burada saymaya vaktimizin el vermeyeceği daha pek çok başarıya, rekora, müsiyadımızla ve sizlerle birlikte ulaştık. 20 gün önce açıkladığımız yeni orta vadeli programla sürdürülebilir ve dengeli büyüme hedeflerimiz doğrultusunda kararlılıkla ilerleyeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle 21. MÜSİAD Expo Uluslararası Ticaret Fuarı ve 29. Uluslararası İş Forumu'nun bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. MÜSİAD'ımız başta olmak üzere emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum. Programı teşrif eden tüm misafirlerimize teşekkür ediyor. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Efendim bizler de hitapları için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkerimizi ve
2: saygılarımızı arz ediyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 21. MÜSİAD Expo Uluslararası Ticaret Fuarı kapanış programında konuşmasını gerçekleştirdi. Oldukça önemli mesajları vardı sevgili izleyenler. Özellikle küresel sistemde yaşanan krizlere, enerji arzından gıda güvenliğine, ekonomik yaptırımlardan ticaretin geleceğine dikkat çekti. Bir taraftan da Türkiye ekonomisinin 24 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü vurguladı. Yanı sıra Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden yaptığı konuşmaya değindi ve Netanyahu'ya işgalci İsrail'e dair çok önemli mesajları vardı. Hatrını yere düşürmeyeceğiz dedi. Hakikati anlatmaya devam edeceğiz. Mazlum ve mağdurların sesi olmaya devam edeceğiz dedi Başkan Erdoğan. İşgalci Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız dedi. Bu sözleri esnasında ayakta alkışlandı Başkan Erdoğan. Savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler Kürsüsü değil, mahkeme salonudur. İşte aslında bu konuşmanın da manşeti bu oldu diyebiliriz sevgili izleyenler. Savaş suçlularının yeri mahkeme salonudur. Birleşmiş Milletler Kürsüsü değildir dedi. Ve Birleşmiş Milletler'de işgalci İsrail'in başbakanı Netanyahu kürsüye çıktığı anda 77 ülke salonu akın akın terk etti biliyorsunuz. Ve işte Başkan Erdoğan da dedi ki biz sesimizi yükselttik ve bu da onları harekete geçirdi dedi aynı zamanda. Ve Türkiye'nin işte bu sözleri, Başkan Erdoğan'ın tepkisi diğer ülkelere de cesaret verdi. Başkan Erdoğan da özellikle bunun üzerinde durdu ve aynı zamanda Hint Recep'in de intikamı alınacak, hesap verecekler dedi bu konuya dair de. Filistin halkı yalnız değildir. Çok çok çok önemli mesajlardı sevgili izleyenler. Hepsini konuşacağız kıymetli konuğumuzla birlikte. Hukukçu avukat Yurdal Kılıçer bizimle birlikte. Sayın Kılıçer, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim.
2: Teşekkür ederim, çok sağ olun. Şimdi Başkan Erdoğan'ın çok önemli mesajları vardı. Bir kısmını özellikle aktarmaya gayret ettik. En önemli sözü de elbette savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler Kürsüsü değildir dedi. Onun yeri mahkeme salonudur dedi. Ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde bir gün işte biz yargılandığını göreceğiz. O günlerde gelecektir dedi Başkan Erdoğan. Dilerseniz Başkan Erdoğan'ın bu sözleri üzerinden biz de detaylandıralım. Özellikle diğer ülkelerin de Başkan Erdoğan'ın bu mesajıyla birlikte, Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden verdiği mesajla birlikte cesaretlendiğini ve uluslararası bir sese dönüştüğünü de dile getirdi. Sizin bu konudaki yorumunuzu merak ediyoruz ve aynı zamanda Başkan Erdoğan da çok net söyledi. Dedi ki o gün gelecek, yakındır dedi. Dilerseniz bununla başlayalım öncelikle. Biz Netanyahu'yu ne zaman göreceğiz artık? Hani bir Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nde rotasını değiştirerek geldiği New York'a değil de hakikaten o mahkeme salonunda ne zaman göreceğiz?
3: Şimdi zaten Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin savaş suçluluğu ve soykırım dolayısıyla yakalama kararı var ve ciddi şekilde müeyyidelerle karşılaşıyor. Ondan dolayı da kolay kolay dikkat ederseniz uçtuğu gittiği yerlere değişik rotalarda

0: gidiyor. Bu seneki geçtiğimiz günlerdeki Birleşmiş Milletler zirvesine de yine askeri havalanına inmek zorunda kaldı. Otelde bile kalmadan aynı gün geri dönmek zorunda kaldı. Hiçbir görüşme yapamadı. Hiç kimseyle görüşemedi. Trump'la görüşemedi. Elon Musk'la bir görüşmesi vardı. Görüşemedi. Dolayısıyla artık soyutlanmış ve lanetlenmiş bir terör devletinin terörist elebaşısı olarak kabul ediliyor. Şimdi burada Sayın Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yıllardır çok önemli, dünya beşten büyüktür lafıyla başlayan, daha sonra daha adil bir dünya mümkün iddiasıyla devam eden konuşmaları vardı. Ama bu seneki konuşması tam bir manifestoydu. Yeni dünyaya, dünyaya ve Birleşmiş Milletler'in varlık nedenine yönelik tam bir manifesto yaptı ve sadece Orta Doğu ya da Müslüman İslam halkları için değil, Afrika'da sömürgeler için de adalet istedi. Uzak Doğu'daki emekçiler için de adalet istedi. Bakınız, Birleşmiş Milletler'in kuruluş nedeni neydi? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyaya yeni bir Hitler çıkmasın, bunu engel olalım diye Birleşmiş Milletler kuruldu. Ama modern Hitler, Netanyahu, soykırımcı Netanyahu, bir soykırımcı modern Hitler olarak Birleşmiş Milletler'in kuruluş amacını inkar edercesine Birleşmiş Milletler'de konuşma yaptı.
1: Evet.
0: Bu Birleşmiş Milletler'in itibarına ve varlık nedenine yönelik çok ciddi bir itibarsızlaştırmadır ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında ayakta alkışlanmasıyla Netanyahu terörist başının konuşmaya başladığı andan itibaren salonu terk etmesi, 80'e yakın ülkenin salonu terk etmesi ve kalanların da protesto etmesi, ıslıklaması aslında İkinci Dünya Savaşı sonrası tam da Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan iki bloklu dünya sistemi çerçevesinde kurulan Birleşmiş Milletler düzeninin iflas ettiğini ve dünyaya artık adil bir barış ortamı sağlayamayacağını net olarak ortaya koydu. Çünkü dünya ne 1945'teki dünya insanlık, ne 1945'teki insanlık, yapay zekadan konuşuyoruz ve artık bölgesel, yine Cumhurbaşkanımızın ısrarla dile getirdiği bölgesel ittifaklardan konuşuyoruz. Mekke ittifakından konuşuyoruz. Türk dünyası işbirliğinden konuşuyoruz. BRICS'ten konuşuyoruz. Şangay zirvesinden konuşuyoruz vesaire. Aslında Sayın Cumhurbaşkanı konuşmasında, Birleşmiş Milletler'deki konuşmasında bir şey dedi. Eğer Gazze'de, Orta Doğu'da, Lübnan'da akan kan, çocuklar göklerde uçurtmalar görmüyorsa, Afrika'daki insanlar batılı ülkeler kadar müreffeh yaşamıyorsa, Uzak Doğu'daki emekçiler emeklerinin karşılığını alamıyorsa milletlerin hayatiyeti devam edemez dedi.
1: Evet.
0: Bu çok önemli. Bu Birleşmiş Milletler'in varlığına yönelik temel argümanına yönelik eleştiriydi ve bu ayakta alkışlandı. Bu ne demek? Artık dünyadaki her halk, her devlet yıllardır Sayın Cumhurbaşkanı'nın dünya beşten büyüktür sözünün sadece bir slogan olmadığını, bir zaruriyet ve bir zorunluluk olduğunu kabul etmiş demektir.
1: Evet, Başkan Erdoğan'ın...
0: Dolayısıyla biz
1: cümlesi efendim üzerinden de yine değerlendirmenizi isteyeceğim. Sizin de söylediklerinizle yine bağlantılı. Başkan Erdoğan dedi ki eğer soykırım yapanlar adalete hesap vermezse aynı vahşet tekrarlanır. Bu çok önemliydi ve şu anda artık biz 7 Ekim 2023'ten bu yana sessiz bir dünya gördük. Halklar sesini çıkardı ancak devletlerin çok sesini çıkarmadığı.

0: gördük. En çok yine bu konuyu dile getiren Türkiye'ydi. Başkan Erdoğan'dı. Yine İspanya yanı sıra. Ancak bu sefer aradan geçen bu kadar zaman sonrasında bir şeyler idrak edildi sanki. Yine burada Başkan Erdoğan'ın mesajları da çok önemliydi. Çünkü her uluslararası noktalarda Başkan Erdoğan Gazze'yi birinci konusu yaptı. En önemli manşeti oldu. Ve burada da artık yavaş yavaş ülkelerden de tepkiler gelmeye başladı. Yani yine Macron'un açıklamaları çok önemliydi Birleşmiş Milletler'de kayda değer olarak baktığımızda İsrail'e yönelik. Yanı sıra İngiltere'den gelen açıklamalar o şekildeydi. Ve 77 ülkenin zaten işgalci İsrail'in başbakanı konuşmasını yapacağı sırada gitmesi de artık seslerin yükseldiğini gösterdi. Ve işte eğer ki ses çıkmazsa bu vahşet devam edecek sözü çok önemliydi Başkan Erdoğan'ın. Burada hukuken bunu nasıl değerlendirmek lazım?
1: Şimdi biz şunu artık dünya halkları olarak kabul ettik ve bunu bakınız az önce bir istatistik görmüştüm. Dünyada İsrail'in hemen hemen dünya halklarının %60'ından fazlası tarafından bir nefret objesi olarak görüldüğü ne dair bir istatistik okudum. Dolayısıyla tam da Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi eğer uluslararası toplum İsrail'i bu soykırımcı ve saldırgan tavrını artık sözleri aşıp bakınız kınamaları ve sözleri aşıp müeyyidelerle kınamalar ile cezalandırmaz ise ne oldu? İlk önce Gazze'ye saldırdı. Sonra Katar'da cinayet işledi. Sonra sonra İran'la saldırdı. Şimdi Türkiye'yi hedef göstermeye başladı. Yani bir kötüyü cesaretlendirirseniz, cezalandırmazsanız onun kötülüğünü arttırırsınız.
0: Evet.
1: Dolayısıyla İsrail bir kötülük objesi olarak kötülüğün modern zamanlardaki temsilcisi olarak dünyada modern zamanlarda kötülük temsilcisi sembolü olarak artık bir müeyyide sözlerin dışında sloganların dışında uluslararası toplum ve uluslararası hukuk yönünden cezalandırması ve müeyyidelerle karşılaşması gerekiyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Kırımcı kabine, İsrail kabinesindeki kişileri bir an önce tutuklanması gerekiyor. Bakınız yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
0: son cümlenizi alayım.
1: Netanyahu ve kabinedeki kaç kişi hakkında kırmızı bülten çıkardı.
0: Evet.
1: Türkiye sadece Sayın Cumhurbaşkanımızın diplomatik uluslararası arenadaki konuşmalarıyla bu konuda harekete geçmiyor. Hukuki olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kırmızı bülten yani uluslararası aranan kişiler listesine konuldu.
0: Evet.
1: Artık bu tarzda müeyyideler olması gerekiyor.
0: Evet, çok sağ olun, teşekkür ediyoruz. Hukukçu avukat Yurdal Kılıçer uzaktan bağlantıda konuğumuzu
1: çok
0: sevgili izleyenler.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür edelim biz de bir kez daha yayına katkı için Başkan Erdoğan'ın önemli mesajlarının bir kısmını değerlendirdik. Aslında ayrı bir başlık açıp belki saatlerce konuşabileceğimiz sözler ve mesajlardı Başkan Erdoğan'ın. Efendim devam edelim şimdi. Avrupa şampiyonu milli boksörlerimiz yurda dönüyor. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci o noktada dönelim hemen.
2: Çok teşekkürler. Başarıların daim olsun.
3: Sağ olun.
2: Peki Orhun Nurselin'i görüyorum. Büşra.
4: Devam edelim. Efendim buyurun. Şöyle gelin isterseniz.
2: Evet. Vaktimiz de kısıtlı. Evet. Sıcağı evet, sıcağına hemen. Tabii yurda dönüş yaptınız ayağınızın tozuyla. Büşra neler söylemek istersin? Gümüş madalya senin.
4: Evet. En son Liverpool'da gümüş madalya almıştım Dünya Şampiyonası'nda. Aynı rakimle tekrar burada finalde karşılaştım. Bu süreç için çok çalıştık. Yurt dışı kampları. Ama en büyük hedefimiz tabii ki de Los Angeles'ta altın madalya almak ve önümüzde hemen bir dünya şampiyonası var. Onun için çok çalışıyoruz. Biz 9 dakika için aylarca, yıllarca belki de emek veriyoruz. İnşallah bunun sonu güzel olsun. Takımımız çok iyi, her şey çok iyi. Biz altın madalya için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Teşekkür ederim. Dualarınızı esirgemeyin.
2: Çok teşekkürler. Muhsen'den de Gizem'den de çok kısa
5: görüşelim. Kısaca röportaj alalım mı? Çok teşekkürler. Şöyle dönebilir misiniz?
3: Kameralara bakarsınız.
4: Ben U22 ve U22'de Avrupa ikincisi ve Avrupa üçüncüsü olmuştum. Bu benim büyükler kategorisinde ilk Avrupa madalyam. O yüzden çok mutluyum, çok gururluyum. Zaten bunun öncesinde çok iyi çalışmıştık, çok iyi hazırlanmıştık ve takım halinde şampiyon olduk. Çok şükür. Emeğe geçen herkese çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
3: Teşekkür ederiz.
2: Pardon, Ulusalan sen de tabii bronz madalyayı aldın. Hamza Yerlikaya maçtan sonra dedi ki bugün belki altın olmadı. Belki bir sonrakinde de yine altın olmayacak ama en sonunda başaracaksın ve asla pes etme dedi. Neler söylemek istersin?
5: Evet, bu arada sesim için özür dilerim. Buse ablalarıma bağırmaktan sesim kısıldı. Bu Büyükler Şampiyonası'nın, Büyükler Avrupa Şampiyonası'na ilk turnuvamdı. Bronzla başladım. İnşallah Hamza Bakanımızın dediği gibi de sonu inşallah altın olacak. Sonraki yine olmasa ama eninde sonunda altını alacağız. Çalışmaya devam edeceğiz. Seneye Dünya Şampiyonası var. Buradan da bir yıldır Kastamonu'da çalışıyoruz. Hocalarıma, baş antrenörümüze, federasyon başkanımıza, bakanımıza, cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz.
3: Çok teşekkürler.
6: Çok teşekkür ederiz.
0: Teşekkür ederiz. Evet, görmüş olduğunuz gibi milli gururlarımız yurda döndü ve hepsi de duygularını tek tek bu noktada dile getirdiler. Tabii yurda dönüp şu anda aktarmayla memleketine gidecek olanlar da var. Biz bir kısmını ekranlara getirdik diyelim ve havalimanına sözü size bırakalım.
7: Kübra'ya teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Efendim, Paris'ten Avrupa'nın geleceğine dair dikkat çeken mesajlar geldi. Papa 14. Leo'nun Fransa temaslarında savaşların gölgesinde Avrupa'nın barış arayışı öne çıktı. Papa nükleer silahlardan Orta Doğu'daki krizlere, yapay zekadan insan haklarına kadar pek çok konuda uluslararası topluma çağrıda bulundu.
8: Vatikan'dan 18 yıl sonra bir ilk yaşandı. Papa 14. Leo Fransa'ya ilk resmi ziyaretini yaptı. 4 günlük ziyaretinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la Elize Sarayı'nda bir araya gelen Papa, savaşlardan nükleer silahlanmaya, Orta Doğu'dan yapay zekaya kadar birçok başlıkta mesaj verdi. Dünyada artan savaş ve krizlere dikkati çeken Papa 14. Leo, nükleer silahların güvenliğin garantisi olduğu düşüncesini yanlış olarak niteledi. Papa silahsızlanma çağrısı da yaptı.
9: Savaşın ulusları ve dünyamızı sarsan çok yönlü krizler karşısında, Fransa'nın özellikle sevgili Avrupa'mızda barışın ve çok taraflılığın yorulmak bilmez bir savunucusu olarak kalması gerekiyor. Fransa geleneksel değerlerine sadık kalarak silahsız ve silahsızlandırıcı bir barış için çalışsın ve bu hedefe benzersiz katkısını sorumluluk bilinciyle sunsun.
8: Papa'nın mesajlarında Orta Doğu'da önemli bir yer tuttu. Çatışmalardan etkilenen halklara dikkat çeken Papa, insan onurunun ve yaşam hakkının korunması çağrısında bulundu. Papa 14. Leo'nun gündeminde yapay zeka da vardı. Teknolojinin insanın hizmetinde tutulması gerektiğini vurguladı.
9: İlk genelge mektubumda yapay zeka konusuna değinmenin insanı tüm düşüncelerin merkezine yerleştirmek için elzem olduğunu düşündüm. Günlük yaşamlarımızı istila eden ve şekillendiren makine cennetinin ortasında insanlığımızı kaybetmemek için ahlaki olarak neyin iyi olduğunu tanıyabilmemiz için zihinlerimizi etik muhakeme konusunda eğitmemiz acil bir gerekliliktir.
7: Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da barış çöktü. 2022 yılında sona eren iç çatışmalar yeniden başladı. İsyancı Tigray Halk Ordusu cephesi diğer 6 milis grubuyla anlaşarak federal hükümete savaş açtı.
10: Dört yıllık barışın ardından ateşkes bozuldu. Çatışmalar alevlendi. Etiyopya'da iç savaş yeniden başladı. ...2020-2022 yıllarında Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da federal hükümet ve isyancı gruplar arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. Yüz binlerce kişi hayatını kaybetti. Çatışmalar Pretoria Barış Anlaşması ile sona ermişti. Ancak 23 Eylül'de silahlı gruplar Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesinde federal polisin kontrolündeki 3 havalimanını ele geçirerek komşu eyaletlere taarruz başlattı. İsyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi 6 milis grubuyla anlaşarak federal hükümete karşı savaş ilan etti. Tigray güçleri şu anda topyekun bir savaş durumundayız açıklaması yaptı.

0: Hedefte ise Başbakan Abiy Ahmet hükümetini devirmek var. Etiyopya'daki çatışmaların genişlemesi Afrika boynuzunda yeni bir krize yol açma riski var. Uyarı Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stefan Dujarric'ten geldi.
1: Etiyopya'nın kuzeyindeki güvenlik durumunun giderek kötüleşmesi ve çatışmaların birçok cephede yayılması konusunda ciddi endişelerimizi sürdürüyoruz. Özellikle insansız hava araçlarının kullanıldığına dair haberler ve sivillere zarar veren olaylar bizi derinden endişelendiriyor.
0: Birleşmiş Milletler Sözcüsü anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesi çağrısında da bulundu. Önceki iç savaşta Fano milisleri ve Eritre, Tigray güçlerine karşı federal ordunun yanında yer almıştı. İki taraf 2022'de imzalanan barış anlaşmasından duydukları memnuniyetsizliğin ardından federal hükümetten uzaklaşmıştı. Birbiriyle savaşan milis grupların şimdi ise ittifak kurması endişeleri arttırıyor.
2: Efendim, Sakarya'da bir restoranda yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Paniğe sebep olan alevler itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
0: Tesis alevlere teslim oldu. Yoğun duman şehrin birçok noktasından görüldü. Sakarya'nın Serdivan ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu bulvarındaki bir restoranda yangın meydana geldi. Alevler kısa sürede bütün tesisi sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının restoranın yanındaki binalara sıçramaması için seferber oldu. Ekiplerin çalışmasıyla alevler söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
2: A Milli Futbol takımımız Uluslar A Ligi maratonuna puansız başladı. Kocaeli Stadyumunda Fransa'yı konuk eden Ay Yıldızlılar başa baş bir mücadele sergilediği zorlu karşılaşmada sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
3: Türkiye Fransa'yı konuk ediyor. Uluslar A Ligi'nde bu lige çıktık artık. Devler arasında çıktık. İlk maçımıza Kocaeli'de ev sahipliği yapıyor. Felix Zweier işaretini verdi. Maç başladı. Başarılar bizim çocuklar. Melih Demiral. Abdülkerim uzun gönderdi Barış Alper'in olduğu yerine. Barış Alper ceza alanında ofsayt yok. Barış vurdu meyan. İkinci pozisyon yine engellediler. Can.
4: Ofsayt, ofsayt.
3: Şimdi bayrak kalktı.
4: Bir bakalım pozisyona, evet.
3: Pozisyon ekranlarda. En direkt vuruşu hemen kullandı Fransa. Şimdi Oğuz. Arda Güler. Ferdi cezalarında. Ona doğru. Ferdi vurdu, kafayı kalıçta kaldı Meyhan.
4: Şahane bir pozisyon.
3: İyi geldik kaleye.
4: Yazık.
3: Barış Alper. Arda gösterdi kendini. Arda Güler. Barış Alper'e doğru. Barış cezalarında. Çekti. Yerde kaldı. Felix Zweier devam diyor. Taç kullanılsın diyor. Barış Alper henüz kalkmış değil. Taç atışı kullanıldı. Olise önü kapandı, yine pası verdi Dembele. Şimdi Şarkı cezalarında. Şarkı, Melih'le önlüyoruz pozisyonu. Geçti Can'ı. Can bir kez daha karşısına geldi. Olise sıyrıldı Can'dan. Orta şansı, kaleye gönderdi Uğurcan. Müthişsin Uğurcan. Korner. İşte Olise böyle aç önünü, böyle vurdu. Uğurcan parmaklarının ucuyla dokundu. Felix Zweier'in düdüğü ikinci yarı başlıyor. Orada doğrudan taça gönderdi. Rakip yer alanında yerleşti milli takımımız. Taktiksel bir başlangıç yaptık. Ceza alanı içinde

0: oyuncumuz var. Arda Güler kullandı. Korner arkada. Kafa vuruşu Meyyan. İsmail vurdu kafayı. Meyyan son anda kornere gönderdi. Gole çok yaklaştık. İşte pozisyon ekranlarınızda. Bu kafa vuruşu İsmail'den. Meyyan korner. Bu da bir başka ışığı. Salih bir kez daha Uğurcan. Baskı var Dembele'den. Abdülkerim. Kaptırdık topu. Şimdi etkili geldiler. Cezalandırı tehlike. Mbappe. Top alardan. Dakika 54. Kylian Mbappe. Fransa milli takımının en çok gol atan oyuncusu. Filelerimizi havalandırıyor. İyi başlamıştık. İkinci yarıya Mbappe topu ağlarımıza gönderdi. Cezalarına baktı Ferdi. Pas vermeyi tercih etti Abdülkerim. Bir kez daha Ferdi Kadıoğlu topla buluşan isim. Şimdi İsmail. Cezalarında Oğuz vurdu dışarıya. Şerki dribbling halinde. Şerki gidiyor. Pası verdi. Olise'ye cezalarında topla buluştu. Kapattı gönlünü. Şimdi Şerki. Onun pası cezalarımızda değil ki. Gol pozisyonu, top dışarıya gidiyor. Out. Can Uzun. Can sığınma çabası rakiplerinden pasını verdi, aldı. Can Uzun cezalarında. Can pozisyonunu kaybetti, yerde kalıyor. Upamecano baskı yaptı. Arda Güler, kaleci Meyyan. Yine böyle çok yaklaştık. Yine Meyyan başarılı. Şimdi Zeki. Zeki iki kişi baskı yaptı Zeki'ye. Zeki ona rağmen ortasını yaptı. Cezalarında bir rövaş atan dışarıya. Abdülkerim. Ah şık gol olsa, çok şık bir gol olacaktı. İsmail Yüksek karşılıyor. İki değişiklik hazırlığı var milli takımımızda. Bu arada kaptırılan top. Defans arkasına atılan bir top. Uğurcan elle müdahale var mı? Oyun devam ediyor. Uğurcan tehlikeli bölgeden uzaklaştırdık. Bekleyin dedi. İtirazları dinliyor şu anda. Dembele, Rabiot. İtiraz eden isimler Fransa'da. Bizim oyuncularımız da orada. Salih orada, kaptanımız Melih orada. Christian Dingert izleme tavsiyesinde bulundu. Felix Zivayer izliyor pozisyonu. Christian Dingert bir kez daha hatırlatalım. Şampiyonlar Ligi maçında verdirdiği kararlarla tepki çekmişti Okan Hoca'nın. Okan Burun'un açıklamaları vardı. İzledi hakem, arka cebin eline attı kırmızı kart. 10 kişi kalıyoruz.
1: Bitirdi.
0: Ve son düdük Felix Zivayer'den. Türkiye 0, Fransa 1.
2: Heyecanı A Haber'de. İngiltere, İspanya. Bir tarafta Harry Kane, Bellingham, Saka. Diğer tarafta Yamal, Rodri, Olmo. Wembley'de dev maç. 2024'te Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'ya kaybeden İngiltere rövanşı Uluslar Ligi'nde almak istiyor. Uluslar A Ligi C grubundaki İngiltere-İspanya mücadelesi...
3: A Haber Radyo, 24 saat haber.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Türkiye'nin tarımsal gıda sektörünün dönüşümü için Dünya Bankası'ndan önemli bir kaynak sağlandı. 750 milyon dolarlık finansman, tarımsal gıda işletmeleri ve üretici örgütlerinin verimlilik, katma değer ve pazara erişim kapasitesinin artırılmasında kullanılacak. Proje, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yürütülecek. Kaynakla tarımsal gıda değer zincirlerinin rekabet gücünün artırılması ve üretimle pazar arasındaki entegrasyonun güçlendirilmesi hedefleniyor. Dünya Bankası'ndan 2026 yılında Türkiye'ye sağlanan uzun vadeli ve uygun koşullu dış finansman 9 milyar dolara aşacak.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
6: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
7: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
8: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
7: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
9: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
10: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Reklam.
11: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Reklam.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
13: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
14: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: İşinizde. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Canlı yayın.
5: Hakkı ilkesi olmayan işgalci siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar, geri adım atmayacağız. Değerli kardeşlerim, uluslararası

0: ceza mahkemesinin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil. İşledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır. İnşallah o günler de mutlaka gelecektir. Henüz 6 yaşındayken ailesiyle birlikte 335 kurşunla vahşice şehit edilen Hint Recep yavrumuzun hesabı hukuk önünde sorulacaktır. Yemek kuyruklarında, küvezlerde, camilerde, okullarda, hastanelerde göz göre göre katledilen sivillerin hesabı elbette adalete verilecektir. Şahsımızı ve ülkemizi ahlaksız iddialarla hedef koymalarının sebebi işte budur. Türkiye vicdanlı, onurlu, ahlaklı ve yürekli duruşuyla hem mazlumlara umut olmuş hem de diğer ülkelere cesaret aşılamıştır.
1: Dünya gündemine bakalım şimdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Amerika Birleşik Devletleri'ne 7 günlük bir ateşkes teklifi sunulduğunu duyurmuştu. Ancak Amerika Birleşik Devletleri teklifi kabul etmedi. Wall Street Journal'ın iddiasına göre ise Trump kendisine planı reddetti. Hatta yeni saldırılar düzenlemeyi planlıyor.
2: İran 7 günlük ateşkes teklif etmişti. ABD'den red geldi. Trump'ın savaşa döneceği iddia edildi.
3: İran Katar üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne somut bir 7 günlük plan sundu.
2: ABD ve İran 7 aydır savaşıyor. Taraflar bu süreçte ateşkes ve nükleer müzakere zemini için çok defa adım attı. 17 Haziran'da ABD ile İran arasında bir mutabakat anlaşması imzalanmıştı. Ancak yapılan hiçbir hamle dikiş tutmadı. Taraflar savaşa geri döndü. Gözler ABD'de düzenlenen 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaydı. İranlı heyet de oradaydı. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı sürpriz bir çıkış yaptı. Belli şartlar altında 7 günlük bir ateşkes teklifi sundu.
3: Gerekli koşullar sağlanırsa Boğaz 7 gün içinde yeniden açılabilir ve normal deniz geçişi yeniden sağlanabilir. Seçim artık Amerika Birleşik Devletleri'nde.
2: ABD medyası ise Arakçı'nın ifade ettiği şartları duyurdu. New York Times'ın haberine göre İran ABD'nin deniz ablukasını kaldırmasını istedi. Dondurulan varlıkların serbest bırakılmasını talep etti. Bu şartlar yerine getirilirse 7. günün sonunda Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağı ifade edildi. Ayrıca nükleer görüşmelerinde başlayacağı belirtildi. Gözler ise ABD'nin vereceği cevaba çevrildi. Ancak beklenen yanıt gelmedi. Wall Street Journal, ABD'li yetkililere dayandırdığı bir haber yaptı. Buna göre ABD Başkanı Trump teklifi reddetti. Haberde Washington'ın deniz ablukasını kaldırma niyetinde olmadığı ifade edildi. Ekonomik baskıya vurgu yapıldı. Bu yolda İran'ı istediğimiz şartlarda anlaşmaya zorlarız düşüncesi olduğu belirtildi. Hatta askeri seçeneğinde masada olduğunun altı çizildi. Kasım ayındaki ABD ara seçimleri işaret edildi. Trump yeni saldırılar başlatabilir mesajı verildi.
1: Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Rus İHA'ları başkent Kiev'i hedef aldı bir kez daha. Bir veri depolama merkezinin vurulduğu anlarda kameraya yansıdı. Ukrayna'da Perm ve Ulyanovsk kentlerine bombardıman düzenledi.
2: Moskova ile Kiev arasındaki gerilim tırmandı. Rus füzeleri Ukrayna'daki iş merkezini böyle vurdu. Rusya'nın hedefinde Kiev'deki veri depolama merkezi vardı. İHA'lar ve füzeler gönderildi. Saldırı sırasında iş merkezinin önünde siviller vardı. Patlamanın şiddetiyle korku dolu anlar yaşandı.
4: Artık dayanamıyorum. Orada insanların yattığını görebilirsiniz. Hiçbir suçları yoktu. Sadece işlerine gidiyorlardı.
2: Saldırılar bununla sınırlı değildi. Kiev'in merkezinde bir süpermarket

0: sivil binada hedef alındı. Zaporijya'da ise bir konut ve pazar yeri vuruldu. İtfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti. Rusya'nın Ukrayna genelinde yaptığı saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişi de yaralandı. Ukrayna ise Rusya'nın Perm ve Ulyanovsk kentini hedef aldı. İHA'lar iş merkezlerinin üzerine düştü. Vurulan noktalardan dumanlar yükseldi. Rusya Devlet Başkanı Putin ise müzakerelere ilişkin konuştu. Her seçeneğin masada olduğunu söyledi.
1: Müzakerelerin yeniden başlatılması için yapılan tüm girişimler ve müzakerelerin yeniden başlatılması önerileri, evet, hepsi masada. Ancak hangi adımları atmamız gerektiğini dikkatlice düşünmemiz gerekecek.
2: Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında Ankara'da yürütülen soruşturma kapsamında Operasyon İstanbul'a sıçradı sevgili izleyenler. Tançalan'a ait olduğu tespit edilen iki otomobilde yaklaşık 934 milyon lira değerinde döviz ele geçirildi.
0: Sosyal medya fenomeni Çağla Öz'le yaptıkları düğünle gündeme gelen Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan kara para suçlamasıyla tutuklanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama soruşturması kapsamında Vanlı Kara Haydar'a yönelik ikinci bir operasyon gerçekleştirildi. Ankara Emniyeti Tançalan'a ait nakit paranın İstanbul'un Sarıyer ilçesi Masak Mahallesi'ndeki bir otoparkta bulunan araçlarda saklandığını belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda çok sayıda döviz banknotu ele geçirildi. Araçlarda yapılan aramalarda 934 milyon lira değerinde 16 milyon 440 bin euro ve 700 bin dolar nakit para bulundu. Operasyonda suçta kullanıldığı değerlendirilen iki otomobile de el konulurken bir şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında ele geçirilen milyonlarca liranın kaynağı ise araştırılıyor.
2: 9 dokunulmazlık fezlekelerinde meclis rekora koşuyor. Geçtiğimiz yasama yılında 160 dokunulmazlık fezlekesi meclise geldi. Karma komisyonun gündeminde 1096 fezleke bulunuyor.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dokunulmazlık fezlekelerinin sayısı giderek artıyor. Meclis Başkanı Kurtulmuş açıkladı. Komisyonun gündeminde 1096 fezleke bulunuyor.
3: Bu 4. yasama yılında 160 yasama dokunulmazlığı fezlekesi sunulmuştur. Hali hazırda karma komisyonda bekleyen 1096 fezlekenin olduğunu hatırlatmak isterim.
0: Mecliste en fazla dokunulmazlık fezlekesi Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 60 fezlekeyle Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor. Geçtiğimiz yasama yılında meclis dokunulmazlık fezlekelerini gündemine almadı. Önümüzdeki süreçte de aynı tavrını sürdürmesi bekleniyor. Meclis geçtiğimiz yasama yılında yoğun bir çalışma ortaya koydu.
3: Fevkalade yoğun ve zorlu bir yasama dönemi geride kaldı. Bu süre içerisinde 125 birleşimde toplam 929 saat 21 dakika çalışılmış ve yaklaşık 24.150 sayfa tutanak tutulmuştur.
2: Sevgili izleyenler, ne yazık ki Pakistan'dan bir patlama haberi ulaştı haber merkezimize. Pakistan'ın Hayber Pahtunva eyaletinde polis kontrol noktasına bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti. Hayber Pahtunva eyaletinde Dera İsmail Han bölgesinde yol kenarındaki polis kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. İlk görüntüler bu şekilde. Yetkililer saldırıda ilk belirlemelere göre 16 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 30 kişinin de yaralandığını belirtti. Yaralıların yakınlardaki hastaneye sevk edildiğini belirten yetkililer bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade etti. Saldırının sorumluluğunu Pakistan Taliban'ı üstlendi bu arada. Geçtiğimiz günlerde de 18 Eylül

0: tarihinde yine Hayber Pahtunva eyaletinde cuma namazı sırasında bir caminin yakınında bir saldırı meydana gelmişti ve 23 kişi hayatını kaybetmişti. Şimdi ise 26 Eylül'de yine aynı yerde bir polis noktasına saldırı düzenlendi. Bu kez de ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti. Efendim, Ankara'da kişisel verilerin yasa dışı şekilde sorgulanmasına imkan sağlayan Dragon Hacker isimli panele operasyon düzenlendi. Operasyonda iki şüpheli gözaltına alınırken panelin sonucunda milyonlarca kimlik verisi ve GSM numarası tespit edildi. Peki kimlik ve telefon bilgilerini ele geçiren dolandırıcılar vatandaşları nasıl hedef alıyor? Adli bilişim uzmanı Ali Murat Kırık kritik detayları A Haber'e açıkladı.
1: Sunucuda 101 milyon kimlik bilgisiyle 118 milyon GSM TC kimlik numarası eşleşmesinin bulunduğu tespit edildi.
2: Ankara'da milyonlarca kimlik verisi ve GSM numarasının satılmasının önünü açtılar. Düzenlenen operasyonda yakalandılar.
3: Bizim hedefimiz bu sene bu suç örgütlerini eylem yapamaz, iş yapamaz hale getirmek. Bu konuda kesin kararlıyız.
2: Panelin yasa dışı veri temini, yasa dışı sorgu sistemleri, ortalama altyapıları ve dolandırıcılık faaliyetlerine aracılık eden bir yapı olarak kullanıldığı belirlendi.
1: Panelin yalnızca kişisel verilerin sorgulanması için değil, yasa dışı veri temini, işte ortalama dediğimiz bu kişilere gönderilen mesajların altyapıları ve dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı olarak da kullanıldığı bildirildi.
2: Adli bilişim uzmanı Ali Murat Kırık, kişisel verilerin tek bir sistemde toplanmasının getirebileceği risklere değindi.
1: Burada üstünde durmamız gereken en temel risk, milyonlarca verinin tek bir sistemde toplanması ve aranabilir hale gelmesi. Yani bir veri tabanı oluşturulması olarak görüyoruz. Yani özellikle işte telefon numarası gibi, kimlik bilgileri gibi, TC kimlik numarası, ev adresleri gibi kişiye özel bilgilerin var olması, sosyal mühendislik ve oltalama girişimlerinin inandırıcı hale gelmesinde kullanılıyor.
2: Veri hırsızlığıyla vatandaşın tuzağa çekildiğine dikkati çekti Ali Murat Kırık.
1: Bu tarz kişisel verilerin ele geçirilmesiyle birlikte vatandaşlarımıza ciddi tuzaklar kuruyorlar. Kendi oluşturdukları senaryoyu uygulama safhasına geçiyorlar.
2: Adli bilişim uzmanı alınması gereken önlemleri sıraladı.
1: Hiçbir polis, hiçbir hakim, hiçbir savcı telefonda sizden bilgi istemez, bilgi talep etmez, sizden para istemez. Dolayısıyla yapılacak işlem hemen devletin kolluk kuvvetleri ve adli mercilerine başvurmaktır.
0: Efendim, Barış Özbay'ı artık hepimiz yakından tanıyoruz. Hatay'da deprem sonrası kendisini sanal dünyaya kapatan Barış Özbay 3 yıl sonra evinden çıkarak tedavi altına alınmıştı. Yine o görüntüleri de taşımıştık ekranlarınıza. 3 aylık bir tedavinin ardından evine dönen Özbay ilaçlarını kullanmayı bıraktı ve gününü yeniden cep telefonuyla geçirmeye başladı. Tedavi olmak istemediğini de söylüyor 25 yaşındaki genç. Nasıl düzelecek mi biliyorum, istesem yaparım ama gerek yok dedi.
4: Telefonla falan zaman öldürüyorum işte. Bahçeye bile çıkmıyorum, gerek yok. Ne gerek var? Çıksam ne olacak? Bir şey değişmeyecek.
2: Hatay'da yaşayan 25 yaşındaki Barış Özbay 6 Şubat depreminde evini ve yakınlarını kaybetti. Üniversite eğitimini yarıda bıraktı. Günlerini bilgisayar ve telefon başında geçirmeye başladı.
4: Uykum gelince uyuyorum. Dün 5'te uyudum. Elimde olsa yemek bile yemem.
2: Yaklaşık 3 ay hastanede tedavi gördüm. Ancak taburcu olduktan sonra ilaçlarını kullanmayı bıraktı. Özbay yeniden telefon başındaki yaşamına döndü.
4: Ben farkındayım zaten her şeyin, yani nasıl düzeleceğimi de biliyorum. İstesem düzelirim. Ama istemiyorum işte, yani düzelmek istemiyorum, gerek yok. Şu an düzelmek istesem en basitinden duş alarak başlayacağım. İlk başta rahatsız edecek ama alıştıktan sonra rahatsız etmeyecek bu düzelme taktiği yani. Güzel, mükemmel. Mutluyum ben gayet, hiç sıkıntı yok.

0: Efendim, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayı akıllara durgunluk verdi. Bir kadın hırsız tanınmamak için kılık değiştirip gözüne kestirdiği evden saniyeler içinde tam 170 bin liralık vurgun yapıp kayıplara karıştı. Hırsız şehirler arası otobüste kaçmaya çalıştı ama polisin radarına takılmaktan kurtulamadı.
1: Ankara Emniyeti Gölbaşı ilçesinde yaşanan gizemli hırsızlık olayının peşine düştü. 21 Eylül'de yaşanan olayda hamile bir kadın gözüne kestirdiği eve girmek için akıl almaz bir yönteme başvurdu. Tanınmamak amacıyla çarşaf giyip şapka takan şüpheli saniyeler içinde evdeki 170 bin lira değerindeki para ve ziynet eşyasını çalarak kayıplara karıştı. Soygunun ardından hemen yakındaki bir parka giden hamile kadın burada çarşafını çıkarıp kıyafetlerini değiştirdi. Görünümünü tamamen değiştiren şüpheli bindiği taksiyle bölgeden uzaklaştı. Ancak Ankara polisi adım adım iz sürdü. Yapılan incelemeler bu kadının sadece Ankara'da değil, Ağustos ayında Bolu'da 300 bin liralık, Eylül ayında ise Kastamonu'da 40 bin liralık iki ayrı hırsızlık olayına daha karıştığını ortaya çıkardı. Ankara'dan Konya'ya gitmek üzere şehirler arası bir otobüse binen hırsız, yolda düzenlenen operasyonda kıskıvrak yakalandı. Yakalanan hamile kadının tam 152 ayrı suç kaydı olduğu ve hakkında toplam 260 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Fonlar aracılığıyla borsada yapılan yaklaşık 20 milyar dolarlık manipülasyonla ilgili tutuklu sayısı 51'e yükseldi. Tüm fon yöneticilerin mal varlıklarına da el konuldu. 7 dev yatırım şirketine ait bütün fonlara bütünsel inceleme başlatıldı. Ve tasfiye öncesi son 3 ayda fondan kaçanlar da tek tek deşifre edilecek şimdi.
2: Yüz binlerce yatırımcıyı mağdur eden manipülasyonla ilgili tutuklu sayısı 51'e çıktı. Tasfiye öncesi son 3 ayda fondan kaçanlar tek tek deşifre edilecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Pusula, Tera, Hedef, Buz, A1 Kapital, Atlas ve Pardus'un tüm fon kayıtlarının incelenmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu'na müzakere yazıldı. Özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında fondan çıkış yaparak vurgundan parasını kurtaran ya da içeriden bilgi alan isimler mercek altına alındı. Ayrıca fon soruşturmasında fon yöneticileri kademelerinde yer alan şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu. Öte yandan Pusula Holding kapalı fon sisteminde işlem gerçekleştirdiği belirlenen 12 şüpheli tespit edildi. Gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı. Zanlılardan 5'i hakkında daha önce işlem başlatıldığı belirlendi. Operasyonlarda toplam 76 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 51 şüpheli tutuklandı. Hakkında gözaltı kararı verilen zanlılar sermaye piyasası kanununa muhalefetle suçlanıyor. Öte yandan SPK, Özata Denizcilik hisselerinde gerçekleştirilen işlemlere yönelik Emre Tezmen ve Kerem Alkin'in de aralarında olduğu 11 kişi hakkında piyasa dolandırıcılığından suç duyurusunda bulundu.
0: İzmir'deki bir inşaatta 2018'de ölü bulunan emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin hazırlanan yeni iddianame kabul edildi ve ana davayla birleştirildi. 26 sanık 6 Kasım'da hakim karşısına çıkacak şimdi.
3: Tek bir damla kan yok. Demirin üzerine düşmesine rağmen demirin altına girdiğini iddia ediyorlar.
1: Dorukhan Büyükışık davasında gelişme yaşandı. Yeni iddianame kabul edildi. İzmir'de yaşayan emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık, 13 Mayıs 2018'de evinin yakınlarındaki bir inşaat şantiyesinde ölü bulundu. O dönem 26 yaşındaki gencin yaşamına son verdiği öne sürüldü. Dosya babasının çabasıyla yeniden açıldı.
4: Sayın Adalet Bakanı Akın Gürlüğe ve İzmir Cumhuriyet Başsavcısına ve Başsavcı Vekillerine ve Cumhuriyet Savcılarına şükranlarımı sunmak istiyorum. Yaklaşık 8,5 yıldır devam eden bu belirsizliğe son noktayı koydular.
1: Hazırlanan yeni iddianamede Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin bilgi ve tespitlere yer verildi.

0: Baba Ethem Büyükaşık, zanlıların oğlunun öldürülmesine intihar süsü vermeye çalıştıklarını öne sürdü.
1: Demir bir çubukla katledilen evladımızın naaşının öldürüldüğü yerden sabah bulunduğu noktaya taşındığını ve taşındığı noktadan da daha sonra polisler tarafından bu sefer tekrar pozisyonu değiştirilip başka bir yere taşındığını ortaya koyduk.
0: 262 sayfalık iddianame kabul edildi ve ana davayla birleştirildi. 6 aydan 7,5 yıla kadar hapis cezası talep edilen 26 sanık 6 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.
1: Tıp uzmanı bu soruşturmalar boyunca 8 yıl boyunca tüm uyarılara ve ikazlara rağmen arka arkaya farklı yıllarda tam 5 kez sahte adli tıp raporu ürettiler ve açıkça raporlarının tamamında 27 metre yükseklikteki çatı katından düşerek hayatını kaybetti diye oğlum hakkında gerçek dışı bilirkişi raporu tanzim ettiler.
0: Ethem Büyükaşık, oğlunun neden öldürüldüğünü bildiğini ama bu konuda daha sonra açıklama yapacağını belirtti.
1: Ve mutlaka benim oğlumu katletmelerinin bedelini ödemelerini sağlayacağım.
2: Konya itfaiyesinde 7 gün 24 saat esasına göre görev yapan ekipler her nöbete dua ve hazırlıkla başlıyor. Araç ve ekipman kontrollerinin ardından eğitimlerini sürdüren itfaiyeciler yangından trafik kazasına, afetten arama kurtarmaya kadar her türlü acil durumda göreve hazır bekliyor. Şimdi bu nefes kesen nöbeti ekranlarınıza taşıyoruz.

0: 24 saat görevde olan itfaiye erleri sabah yaptıkları ihtimanın ardından güne dua ile başlıyorlar.
1: Yangınla mücadelede bilgi, teknik ve tecrübelerimizi artır. Sevgimizi ve cesaretimizi eksiltme. Pirimiz İbrahim peygamberi yanmaktan koruduğun ilahi emrin sırrına bizleri de dahil et. Kaderimize şehit olmak varsa çocuklarımızı, yakınlarımızı ve ailemizi koru Allah'ım. Amin.

0: Ben Serkan Balcı, Konya İtfaiyesi'nde Karatay İtfaiye Grup Amiri olarak görev yapıyorum.
1: Peki itfaiyede bir gün nasıl başlar? Sabah kalktınız, bir anlatalım gelişimizi.
0: Şimdi şöyle, itfaiyede bir gün duayla göreve başlarız. Gerek araçlarımız, ekipmanlarımız, gerekse personellerimizin kişisel koruyucu donanımlarını kontrol etmesiyle başlar. Sonrasında hizmet içi eğitimlerimiz, mesleki fiziki kondisyonlarımız bu tarz durumlarla devam eder. İtfaiyede bir gün aslında sıradan bir gün yoktur. Sabah araç sayım, dediğim gibi az önce de ekipman kontrol, kişisel koruyucu donanımlarımızı kontrol ederiz. Sonrasında eğer görevimiz çıkmazsa, tabii bu sırada sürekli hazır olarak beklemedeyiz. Şu an birkaç dakika sonra veya bir ihbar gelir ve biz ona refleks gösterebiliriz, gidebiliriz.
1: Araçlar tek tek kontrol edildi. Sıra ise vardiya amirlerinden bilgi almaya geldi.
0: Evet, buyur Ali Çavuş. Amirim, dün iki tane büyük vakamız oldu. Bu ilerimizi başarılı şekilde tamamladık. Vardiya içerisindeki düzenimizi ve genel temizliğimizi tamamladık. Şu an araçlarımız sıkıntı şekilde vardiyamız teslim oldu.
2: Amirim, biz de 25 personelle birlikte ekibi teslim aldık. Araçlarda herhangi bir eksik arıza bulunmamaktadır. Görevimizin başındayız.
0: Kolay gelsin, iyi çalışmalar.

0: yerleri nasıl ayrılıyor? Şoför ayrı, yangın ekibi ayrı mı? Nasıl bir durum var?
1: Şimdi bunu şu şekilde açıklayabilirim. Bizler her sabah görevi devraldığımızda bir vardiya görev çizelgesi oluşturulur. Bu çizelgede her personelin görevleri önceden belirlenmiş, araçları ve bir görev süresinde rolleri belirlenmiştir. Bu noktada biz her personelin ihtiyaç anında her görev yapılabilmesiyle ilgili sürekli eğitimler yaparız. Şu an çıkan aracımız mesela aday sürüş eğitimine çıkıyor. Burada arkadaşlarımızın direksiyonlarının gelişmesi noktasında ileri sürüş eğitimleri veriliyor. Bu eğitimler nezdinde aynı zamanda mesleki hizmetçi eğitimlerimiz veriliyor. Ve bu eğitimler el şoför ayırt etmeksizin bütün arkadaşlarımıza veriliyor ki ihtiyaç anında hepsini her koşulda kullanabilelim. Nerede ihtiyaç varsa orada o arkadaşları değerlendirebilelim diye.
0: Yani güçlüyüz, cesuruz, hazırız diyorsunuz.
1: Kesinlikle her zaman 7/24 esasına dayalı olmakla beraber hazırız. Halkımızın can ve mal güvenliği için buradayız. Görevimizin başındayız.
0: İtfaiye ekipleri sadece yangınlara müdahale etmiyorlar. Başta trafik kazaları olmak üzere her türlü yardıma koşuyorlar. Onlar her zaman göreve hazır ama ziyaretçileri de burada ağırlamaya devam ediyorlar. Kendilerini ziyaret edenlere araç parkurunu gezdiriyorlar. Ziyarete mi geldin?
2: Evet, ziyarete geldi. İtfaiye araçlarını çok merak ediyordu kendisi. Evet. Özellikle ilgi duyuyor böyle itfaiye araçları olsun, diğer araçlar, ambulanslar olsun. Onlara çok ilgi duyuyor. Biz de şöyle buradan geçerken bir uğrayalım hani bakalım en azından kendisi de görsün, şey yapsın istedik.
3: Aslında şöyle, yani günün sonunda hepimiz evlerimize çekiliriz. İstirahate çekildiğimiz zaman mevcut huzurun ve güven ortamının devam etmesi için işte itfaiye personeli görev yapıyor. Onu biz küçük yaşta kızımıza da yerleştirmek ya da göstermek istedik. Bunun farkındayız, eşimiz sağlıkçı.
0: Ziyarete geldik
3: o bakımdan.
1: Yangınları söndürmek evet bizim görevimiz, bu bizim işimiz. Fakat bunları önlemek, hiç çıkmamasını sağlamak hepimizin sorumluluğu. O yüzden bu tarz ziyaretçilerimiz geldiğinde onlara da bunların hakkında bilgi veriyoruz. Yangın güvenliği ile ilgili bilgiler veriyoruz. Buradaki iş ve işleyiş, bizlerin ortamı hakkında bilgiler veriyoruz. Mutlu oluyoruz, onları görmekten mutluluk duyuyoruz.
0: İtfaiye ekipleri 24 saat esasına göre görev yapıyorlar ve şu anda da arkamda bir siren çaldı. Ekipler hızla araçlarına doğru...

0: hep şöyle deriz, itfaiyeciler yangına müdahale eder. Ama sadece işiniz yangın değil.
1: Kesinlikle, aslında bu doğru bilinen yanlışlardan. Bizler sadece yangınlara müdahale etmeyiz. Her türlü afet ve acil durumda, depremde, selde, su baskınında, trafik kazasında, arama kurtarmada, kimyasal KBRN olaylarında bizler görev yapan meslek dallarıyız. İnsanların her türlü acil durumunda bizlere ihtiyaç duydukları her anda 7/24 esasına dayalı olarak görevimizin başındayız. Hazırlıklıyız. Daima beklemedeyiz. Buradan vatandaşlarımıza, yangınları söndürmek evet bizim görevimiz. Fakat yangınların çıkmasını önlemek tamamen hepimizin sorumluluğu üzerinde. O konuda bilinçli olmak lazım. Bilinçli olmak gerekiyor. Tüm meslektaşlarımın da, tüm itfaiyecilerin de Konya İtfaiyesi adına itfaiyecilik haftalarını kutluyorum. Hepsine yangınsız ve kazasız günler diliyorum. Hayırlı nöbetler olsun inşallah.

0: İzleyenler, İstanbul Bahçeli Evler'deki Yayla Camii için çürük raporu çıkınca yıkım çalışmasına başlatıldı. Ancak beklenmeyen bir durum yaşandı. Caminin kubbe ve beton yapısı olduğundan dayanıklı çıktı. Cami günlerdir yıkılamadı.
1: Çürük raporu verildi. Ancak cami günlerdir yıkılamıyor. Kubbe iş makinelerine direniyor. İstanbul Bahçeli Evler'deki Yayla Camii için karo testi yapıldı. Riskli olduğu tescillenen cami için yıkım kararı kaçınılmaz hale geldi. Ancak kubbe ve beton yapı beklenenden çok daha dayanıklı çıktı. Hal böyle olunca yıkımın planlanan

0: daha uzun sürmesine sebep oldu. Yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni caminin yapımını ilçe müftülüğü üstlenecek. Modern ve depreme dayanıklı olarak tasarlanan yeni cami projesinin finansmanı bir hayırsever tarafından karşılanacak. Yeni projede geçmiş uygulamaların aksine cami altına dükkan yapılmasına izin verilmeyecek.
1: Türkiye'nin narenciye deposu Çukurova'da limon hasadı sürüyor ancak üretici ve tüccar ihracatta büyük bir tıkanıklıkla karşı karşıya kalmış durumda. Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle Karadeniz'de deniz yolu nakliyesi durma noktasına geldi biliyorsunuz ve karayolundaki yüksek maliyet ve küresel rekabette yüz binlerce ton limonun bahçede kalma riskini artırıyor.
2: Rusya-Ukrayna savaşı ihracata da engel oldu. Yüz binlerce ton limon bahçede kaldı. Türkiye'nin narenciye ihtiyacının %40'ını tek başına karşılayan Adana'da 218 bin dönüm alanda hedeflenen 710 bin tonluk ürün için hasat sürüyor. Devasa limon rekoltesi için gözler ihracat rotalarına çevrildi. Ancak üreticiler bu yıl dış pazarı açılamadı.
3: Çukurova bölgesinde Maya limon türünden sonra Enter Donat türü limonda da artık hasat işlemi başladı. Daha çok Enter Donat limon ihracata gidiyordu. Rus pazarında rağbet görüyordu. Ancak şu anda Rusya-Ukrayna savaşı işte buradaki Çukurova'daki limon ihracatını da engellemiş durumda.
4: İhracat firmalar arkadaşlar Rusya'ya göndermeye çalışıyor ama nasıl gönderecek? Onu bilemiyorum. Ukrayna-Rusya savaşından dolayı.
3: Ukrayna Rusya'ya, Rusya ise Ukrayna'ya gıda gemilerinin yaklaşmasına izin vermiyor. İşte bu nedenle de limonun Rusya'ya ulaşmasında tek seçenek karayolu kalıyor.
2: Karayolundaysa maliyetler katlanıyor.
4: Maliyet kiloya yarım dolar falan biniyor. Sadece nakliye. 12.000-12.500 dolara mal oluyor. 20 tonun bir maliyeti. Nakliye sadece nakliye maliyeti yani.
2: Piyasadaki bir diğer engel de küresel rekabet. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok pazarda Arjantin ve Güney Afrika ülkelerinin yer alması yerli limonu olan talebin düşmesine neden oluyor. Rakip ülkelerin sezonu Eylül sonu itibarıyla tamamlamasıyla Türk limonuna talebin artması ve ihracatın hızlanması öngörülüyor.
1: Uluslar Ligi'nde milli takımımızla aynı grupta yer alan İtalya ile Belçika karşı karşıya geldi. Sahadaki üstün oyunuyla rakibine şans tanımayan Belçika zorlu deplasmandan rahat bir galibiyetle ayrıldı.
5: İtalya ve Belçika Avrupa futbolunun iki önemli ekolü bu akşam karşı karşıya gelecek. Daniel Zibert son kontrollerini yapıyor. Olimpiyat stadında İtalya-Belçika mücadelesi başlıyor. Pambomel görüntüde. Yeniden Barella ama tembel pas kaptırdılar. De Bruyne solda boşluk var. De Bruyne attı Götze'a. Birebirleri sever Mika Götze. Götze üstüne gitti rakibinin. Götze geçti. Götze yatırdı. Herkesi mükemmel gol. Mükemmel gol. Mika Götze. Herkesi yatırdı. Harika bir gole imza attı Götze. De Bruyne'nin pası. Götze savunmayı karşısına aldı. Önce Mancini'yi, ardından Coppola'yı, son olarak da Romano'yu yere yatırdı ve ardından çok rahat bir gol vuruşuyla Donnarumma'yı mağlup etti. Belçika 1-0 önde Olimpiyat Stadında. İtalyan savunması yerde, top ağlarda. Alofiori top oyun alanında. Şimdi Cambiaghi geçti rakibini. Çevirdi içeriye Esposito. Moise Kean vurdu. Lammens. Ve top dışarı gidiyor sonrasında. Çok önemli bir fırsat. İtalya ikinci yarıya pozisyonla başladı. Lammens inanılmaz çıkarttı ayağıyla. Barella. Pası kötü yere. Şimdi bir karşı atak şansı. Tehlikeli geliyor. Luke Bacchio ile Belçika. Luke Bacchio. Luke Bacchio. Tonali yetişti ona. Luke Bacchio çekti. Luke Bacchio. Baktı kaleye. Vuruşu ve gol.

0: Türkiye Bakyo'dan Belçika farkı 2'ye çıkartıyor. Mancini'nin tepkisi oyuncularına. İşte hızlı çıktı Belçika böyle. Luke Bakyo kimse alamadı bir türlü ayağından topu. Önünde kaldı. Şut açısını buldu, mükemmel vurdu köşeye. Donnarumma gibi bir kaleci bu golü atmak hiç kolay iş değil. En köşeye yerden seken topu ağlara. Bu açıdan daha iyi anlaşılacak golün güzelliği. En köşeye vuruyor. Direkt dibine vuruyor Luke Bakyo. Maldini yaptı ortayı. Moisken vuramadı. Gol pozisyonu inanılmaz. Scalvini. Mutlak pozisyon, dışarıya vuruyor Scalvini. İtalya'nın yakaladığı en net fırsat maçta. Lukaku bu arada. Tepkisi var ve son düdük geliyor. Gerginlik, tansiyon artınca, yükselince her iki oyuncuya da sarı kart çıkıyor. Belçika İtalya karşısında 2-0'lık deplasman galibiyetiyle başlıyor Uluslar A Ligi 1. grup mücadelesine.
1: Kocaeli Stadyumu'nda Fransa'yı konuk eden Ay Yıldızlılar başa baş bir mücadele sergilediği zorlu karşılaşmada sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Grubundaki ilk sınavında mağlubiyet engelini aşamayan Kırmızı Beyazlılar gruptan çıkma şansını sonraki maçlara bıraktı.
2: Türkiye Fransa'yı konuk ediyor Uluslar A Ligi'nde. Bu lige çıktık artık. Devler arasında çıktık. İlk maçımıza Kocaeli'de ev sahipliği yapıyor. Felix Zweier işaretini verdi. Maç başladı. Başarılar bizim çocuklar. Melih Demiral. Abdülkerim uzun gönderdi Barış Alper'in olduğu yerine. Barış Alper cezalarında offside yok. Barış vurdu Meyer. İkinci pozisyon, yine engellediler. John.
3: Offside, offside.
2: Şimdi bayrak kalktı.
3: Bir bakalım pozisyona, evet.
2: Pozisyon ekranlarda. En direkt vuruşu hemen kullandı Fransa. Şimdi Oğuz. Arda Güler. Ferdi cezalarında, ona doğru Ferdi vurdu, kafayı kalıçta kaldı Meyan.
3: Şahane bir pozisyon.
2: İyi geldik kaleye.
3: Yazık.
2: Barış Alper, Arda gösterdi kendini. Arda Güler, Barış Alper'e doğru. Barış cezalarında çekti, yerde kaldı. Felix Zweier devam diyor. Taç kullanılsın diyor Barış Alper, henüz kalkmış değil. Taç atışı kullanıldı. Olise önü kapandı, yine pasını verdi Dembele. Şimdi Şarkı cezalarında. Şarkı, Melih'le önlüyoruz pozisyonu. Geçti Can'ı. Can bir kez daha karşısına geldi. Olise sıyrıldı Can'dan. Orta şansı, kaleye gönderdi Uğurcan. Müthişsin Uğurcan. Korner. İşte Olise böyle aç önünü, böyle vurdu. Uğurcan parmaklarının ucuyla dokundu. Felix Zweier'in düdüğü ikinci yarı başlıyor. Orada doğrudan taça gönderdi. Rakip yer alanında yerleşti milli takımımız. Taktiksel bir başlangıç yaptık. Ceza alanı içinde 5 oyuncumuz var. Arda Güler kullandı. Korner arkada. Kafa vuruşu Meyan. İsmail vurdu kafayı. Meyan son anda korneri gönderdi. Gole çok yaklaştık. İşte pozisyon ekranlarınızda. Bu kafa vuruşu İsmail'den. Meyan korner. Bu da bir başka ışığı. Salih bir kez daha Uğurcan. Baskı var Dembele'den. Abdülkerim kaptırdık topu. Şimdi etkili geldiler. Cezanın tehlike Mbappe. Top ağlardan. Dakika

0: Kylian Mbappe. Fransa milli takımının en çok gol atan oyuncusu. Filelerimizi havalandırıyor. İyi başlamıştık. İkinci yarıya Mbappe topu ağlarımıza gönderdi. Cezalarına baktı Ferdi. Pas vermeyi tercih etti Abdülkerim. Bir kez daha Ferdi Kadıoğlu topla buluşan isim. Şimdi İsmail. Cezalarında Oğuz vurdu dışarıya. Şerke dripling halinde. Şerke gidiyor. Pasını verdi. Olise cezalarında topla buluştu. Kapattı gönlünü. Şimdi Şerke. Onun pası cezalarımızda değil ki. Gol pozisyonu, top dışarıya gidiyor. Out. Can Uzun. Can sığınma çabası rakiplerinden pasını verdi, aldı. Can Uzun cezalandı. Can pozisyonunu kaybettiği yerde kalıyor. Upamecano baskı yaptı. Orada Güler, kaleci Meyan. Yine gole çok yaklaştık. Yine Meyan başarılı. Şimdi Zeki. Zeki iki kişi baskı yaptı Zeki'ye. Zeki ona rağmen ortasını yaptı. Cezalandı. Bir vuruş atı dışarıya. Abdülkerim. Şık gol olsa, çok şık bir gol olacaktı. İsmail Yüksek karşılıyor. İki değişiklik hazırlığı var milli takımımızda. Bu arada kaptırılan top. Defans arkasına atılan bir top. Uğurcan elle müdahale var mı? Oyun devam ediyor. Uğurcan tehlikeli bölgeden uzaklaştırdık. Bekleyin dedi. İtirazları dinliyor şu anda. Dembele, Rabiot. İtiraz eder isimler Fransa'da. Bizim oyuncularımız da orada. Salih orada. Kaptanımız Melih orada. Christian Dingert izleme tavsiyesi de bulundu. Felix Zivayer izliyor pozisyonu. Christian Dingert bir kez daha hatırlatalım. Şampiyonlar Ligi maçında verdirdiği kararlarla tepki çekmişti Okan Hoca'nın. Okan Buruk'un açıklamaları vardı. İzledi hakem, arka cebine elini attı, kırmızı kart. 10 kişi kalıyoruz.
1: Bitirdi.
0: Ve son düdük Felix Zivayer'den. Türkiye 0, Fransa 1.
2: Meis, Türkiye kıyılarının hemen karşısında Kaş'a yalnızca birkaç kilometre uzaklıkta küçük bir ada. Ancak Atina bu küçük ada üzerinden Doğu Akdeniz'de çok daha geniş bir deniz yetki alanı tezi ortaya koyuyor. Öyle ki Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in son Meis ziyareti de tartışmaları da yeniden alevlendirdi. Peki Atina neden Meis'i sürekli öne çıkarıyor? Yunanistan'ın Doğu Akdeniz hesabı ne ve Ankara sahada ve masada bu hamlelere nasıl karşılık veriyor? Ege'den Doğu Akdeniz'e uzanan Türkiye-Yunanistan denklemine şimdi yakından bakacağız.

0: Türkiye kıyılarına yalnızca birkaç kilometre mesafede küçücük bir ada. Ama Atina'nın Doğu Akdeniz'deki iddialarının en önemli dayanaklarından biri, Meis. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in bu adayı ziyaretiyle Ege ve Doğu Akdeniz'deki eski tartışmalar yeniden gündemde. Peki Atina neden sürekli Meis'i öne çıkarıyor ve Türkiye bu hamlelere nasıl karşılık veriyor?
1: Kimseyi tehdit etmiyoruz. Ancak kimseden gelen tehditleri ve telkinleri de kabul etmiyoruz. Ulusal bütünlüğümüzü ve egemenlik haklarımızı savunmaya hazırız. Ancak diyalog ve uluslararası hukuka olan inanç tercihimiz olmalıdır. Uluslararası hukuka ve deniz hukukuna olan bağlılığımızla birlikte ihtiyatımızın bir zayıflık olarak algılanmaması gerektiğini vurgulamak isterim.
0: Yunanistan uzun yıllardır Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin itiraz ettiği bir deniz yetki alanı anlayışını savunuyor. Ankara'nın temel itirazı ise şu: Türkiye gibi Doğu Akdeniz'in en uzun kıyılarından birine sahip bir ana karanın deniz yetki alanı, Türkiye kıyılarının hemen karşısındaki küçük adalar üzerinden sınırlandırılamaz. Bu nedenle deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasında hakkaniyet gözetilmelidir.
2: 2200 yıldan fazla devlet geleneği olan, devlet aklı olan bir milletiz. Hadiselere bakarken başkaları gibi sadece 50-100 yıllık birikimle değil, binlerce yıllık köklü tecrübenin merceğinden bakıyoruz. Planlarımızı buna göre şekillendiriyoruz. Hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz. Hamlelerimizi buna göre tayin ediyoruz. Bizim çizgimiz, karakterimiz bellidir. Biz başına vurunca ekmeği alınan bir ülke değiliz.
0: Atina, adaların da deniz yetki alanları ürettiği tezinden hareket ediyor. Türkiye ise buna karşı çıkıyor. Çünkü Ankara'ya göre küçük bir adaya coğrafi büyüklüğü ve konumuyla orantısız etki tanınması, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e açılan deniz yetki alanlarını hakkaniyete aykırı biçimde daraltıyor. Yıllarca tartışmaların merkezine bir haritada yerleştirildi. Neydi o? Seviye haritası. Ancak bu harita Avrupa Birliği'nin hukuken bağlayıcı resmi deniz sınırı değil. Zaten Türkiye'de kendisini kıyılarına sıkıştıran bu yaklaşımı hiçbir zaman kabul etmedi ve şu net mesajı verdi: Türkiye'nin deniz yetki alanları başka ülkelerin tek taraflı haritalarıyla belirlenemez.
2: Bir asır önce nasıl millet olarak Sevr'i yırtıp atmışsak, bugün de Doğu Akdeniz'de ülkemize dayatılmaya çalışılan Sevr'e boyun eğmeyeceğiz.
0: Ve bir başka mesele. Çünkü sorun sadece denizdeki sınırlar değil. Türkiye yıllardır Doğu Ege adalarıyla 12 adanın uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan askeri statüsüne de dikkat çekiyor. Yunanistan'ın bu adalardaki askeri faaliyetlerinin antlaşmalardan doğan yükümlülüklerle bağdaşmadığını belirtiyor. Ancak Atina ise farklı hukuki gerekçeler ileri sürerek askeri varlığını savunuyor.
2: Bizim yol haritamız zaten belli. Bu yol haritası barış üzerine endekslenmiştir. Zira bu denizlerde barıştan başka çıkış yolu yoktur. Ve barışı eğer engellemek isteyenler olursa, o zaman farklı proje uygulamasına geçmek zorunda kalırız. Biz istiyoruz ki bu tür önümüze engeller çıkarılmasın ve Ege Denizi bir barış denizi olarak dünyaya mesajını versin.
3: Dede Ağaç'taki mühimmat depo haline getirilmesi, Dede Ağaç'ı hatta Girit'e kadar bir hilal şeklinde Türkiye'ye çevrilmesinin bence tek bir amacı var. Türkiye'yi bir şekilde denizlerden koparmak, kendi denizlerinden koparmak ve Amerika'nın bir şekilde Türk boğazlarına yakın olması. Çünkü biliyorsunuz Amerika'nın bugün Girit'te kalamadığı tek deniz Karadeniz.
0: Tartışmaların sürdüğü bir ortamda Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Meis'e gitti. Üstelik program yalnızca törenlerden ibaret değildi. Yunanistan Genelkurmay Başkanı da yanındaydı. Karakollar ziyaret edildi, askerlerle bir araya gelindi. Dolayısıyla Atina'nın verdiği görüntünün sadece bir anma ziyaretinden ibaret olmadığı gayet açıktı.
4: 12 mile kadar uzatma hakkı uluslararası hukuk tarafından garanti altına alınmıştır. Bu hukuken tartışılabilir bir şey değildir. Ve Yunanistan koşulların uygun olduğuna karar verdiği her an bu hakkı kullanabilir. Başka bir şey söylemeyeceğim.
5: Dediğin yarısı doğru, yarısı yalan. Doğru olan kısmı 1958 Cenevre Deniz Hukuku ve 1982 Montevideo Uluslararası Deniz Hukukuna göre devletlere önce birinde 58'de 6 mile kadar karasularını, birinde de 12 mile kadar çıkartma hakkı verildi. Doğru, bu doğru. İkincisi, adaların da kara suları vardır dendi. Tamam, bu kısım da doğru. Ancak yalan olan kısmını söyleyeyim. O, bu uluslararası hukuk bize bunu veriyor diyemiyor, o vermiyor. Kapalı ya da yarı kapalı denizlerde bu uygulanmaz diyor. Ege, onların Ege dediği, bizim Adalar Denizi dediğimiz şey yarı kapalı bir denizdi. Burada uygulanmaz, bir, onu söyleyeyim. İki, kara sularının karşılıklı ikiden çok ülkenin çakıştığı yerlerde ortadan geçer hatlar. Bizim buradaki şeylerde. Üç, Ege'de resmen Lozan Anlaşması, Uşa Anlaşması ve Paris Anlaşması'yla ismen sayılaraktan Yunanistan'a verilmemiş olan bir takım coğrafi işaretler, kayalıklar ve kayacıklar var. Bunları meskun hale getirip ada statüsüne sokup bunlara da kara suyu getirtmeye çalışıyor. Bunların kara suyu yoktur. Sadece kıta sahanlığı vardır. Artık bunlar Yunanistan'a da ait değildir.
0: Türkiye ise Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarını yalnızca açıklamalarla savunmuyor. Bilimsel araştırmalar, Navtex ilanları, deniz mekansal planlaması, enerji faaliyetleri, diplomatik anlaşmalar ve gerektiğinde sahadaki askeri varlık, yani verilen mesaj yıllardır hiç değişmiyor. Türkiye'yi Doğu Akdeniz'den dışlayan hiçbir denklem yaşayamaz.
5: Yunanistan 95 yılında parlamentosundan, bu parlamento

0: yapma hakkını aldı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de çok iyi bir şey yaptı o parti. Türkiye Büyük Millet Meclisi oy birliğiyle eğer Yunanistan 6 milin üzerine çıkartırsa savaş sebebidir. Ve dedi hükümete yetkiyi verdi. Çünkü biliyorsunuz savaşları ancak parlamentolar karar veriyor. Bütün dünyada yasama organları. Bizim yasama organı bu yetkiyi hükümete verdi.
1: Atina uzun süre bölgedeki farklı aktörlerle kurduğu ortaklıklar üzerinden Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hareket alanını daraltmaya çalıştı. Ankara ise buna sahada ve diplomaside karşılık verdi. Türkiye-Libya Deniz Yetki Alanı Anlaşması, Enerji Filosu, Savunma Sanayi ve Bölgesel Diplomasi. İşte tüm bunlar Doğu Akdeniz'deki denklemi değiştirdi.
2: Buranın güvenliğinin sağlanması artı Türkiye'nin artık denizcileşerek denizlerdeki menfaatleri ve çıkarlarını maksimal düzeyde savunacak bir pozisyona geliyor. Bu ne demek aslında? Yani Türkiye artık sadece Akdeniz değil, Karadeniz, Akdeniz, Hazar Havzası bu anlamda. Diğer taraftan işte Süveyş'ten bahsettim. Hint Pasifik'e kadar uzanacak olan coğrafyada Türk donanmasının etki alanını göreceğiz. Türkiye'nin Afrika siyasetindeki etki alanını göreceğiz. Dolayısıyla Doğu Akdeniz bu anlamda bizim kendi misalkı milli sınırlarının içerisindedir. Ve buradaki anlaşmalara bağlı olan hukuk haklarımızı Yunanistan'ın tüm çiğnemelerine rağmen korumaya devam ediyoruz tabii.
3: Yunan basınında görüyoruz yani dışişleri ve MİT aracılığıyla Türkiye çok ciddi bastıracak oraya. Enerji konusu çok önemli. Doğu Akdeniz'de gerçekten çok büyük bir kapasite var. Enerji konusunda bizim o konuda hiçbir tavizlerimiz söz konusu değil.
1: Türkiye'nin söylediği aslında çok açık. Komşuluk gerilimle değil, hukukla yürütülmeli. Kaynaklar tek taraflı iddialarla değil, hakkaniyet temelinde paylaşılmalı. Dahası Türkiye'nin kıyıları başka ülkelerin hazırladığı haritalarla yok sayılmamalı.
4: Daha bir asır önce Anadolu'yu perişan bir şekilde terk etmek zorunda kalanların şimdi Ege'de sahte kabadayılık peşinde koşması, mezarlıkta ıslık çalma psikolojisinin tezahüründen başka bir şey değildir.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Katılım evim ve bir evimde devir süreci hızlandı. Türkiye Emlak Katılım Bankası'ndan Katılım Evim, Bir Evim ve İktisat Katılım Bankası'nın pay devir sürecine ilişkin yeni açıklama geldi. Banka, taraflar arasında yürütülen görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini duyurdu. Devir işlemleri kapsamında gerekli resmi izin ve onaylar için Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu ve BDDK'ya başvurular yapıldı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: İran'dan ABD ile arasındaki tansiyonu düşürmeye yönelik kritik bir hamle geldi. New York Times'ın haberine göre Tahran yönetimi Washington'a savaşın seyrini değiştirecek bir teklifle gitti. İran çatışmaları durdurmak, Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak ve nükleer müzakereleri başlatmak için ABD'ye 7 günlük bir plan sundu. Planın merkezinde dünya petrol akışının kalbi Hürmüz Boğazı var. İran, belirli şartların yerine getirilmesi halinde 7. günün sonunda Hürmüz'ün kapılarının dünyaya yeniden açılacağını ve nükleer görüşmelerin başlayacağını ilan etti. Ancak Tahran'ın masaya koyduğu şartlar hiç de hafif değil. 7 gün boyunca tüm çatışmaların durması, dondurulan milyar dolarlık fonların serbest bırakılması, petrol yaptırımlarının derhal kaldırılması ve deniz ablukasının sona ermesi isteniyor.
5: The Islamic Republic of Iran reiterates.
6: Arabulucular aracılığıyla ABD'ye belirli koşullar yerine getirildiği takdirde Hürmüz

0: Boğazı'nın 7. günün sonunda açılacağı ve görüşmelerin yeniden başlayacağı yönünde bir plan sunduk.
1: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı bu planın Haziran ayında çöken mutabakatla benzerlik taşıdığını söylüyor. Arakçı ABD ve müttefiklerine ise ağır sözlerle yüklendi.
0: Bir ülkeyi bombalayamaz, yok edilmesiyle tehdit edemez, deniz ablukası ve zorlayıcı tedbirler uygulayamaz ve ardından güvenlik ile seyri seferin kendiliğinden yeniden sağlanmasını bekleyemezsiniz.
1: Şimdi tüm gözler Beyaz Saray'a çevrildi. ABD'li yetkililer arabulucular üzerinden temasların yapıcı sürdüğünü söylese de Washington'dan henüz resmi bir evet yanıtı gelmiş değil. Dünya İran'ın bu 7 günlük restinin savaş mı yoksa barış mı getireceğini tartışıyor.
0: ABD ve İsrail rejimi İran halkına karşı işledikleri suçları örtbas edemezler. CPOA, its implementation...

A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Hoş geldiniz. A Haber ekranlarında akşam ajansındayız. Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Gündemin sıcak başlıklarını anlatacağız. Önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlayalım. Cumhurbaşkanı bugün MÜSİAD Expo'nun kapanış töreninde kürsüdeydi. Birleşmiş Milletler'deki açıklamalarına geniş bir yer ayırdı Cumhurbaşkanı ve dedi ki vicdanı ilkesi olmayan işgalci Siyonist zihniyetin maskesini indireceğiz. Bunu tüm dünyaya anlatmakta kararlıyız mesajını verdi.
1: Küresel sistemin hem meşruiyet, hem temsil, hem de adalet boyutlarıyla çıkmaza girdiği günlerden geçiyoruz. Bilhassa ülkemizin merkezinde yer aldığı coğrafya tabiri caizse tam bir kriz fırtınası yaşıyor. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitabımda bu soruna özellikle dikkat çektim. Gazze'de, Lübnan'da on binlerce masumu katleden soykırımcı caniler bizim gerçekleri yüzlerine vurmamızdan rahatsız olsalar da hamdolsun biz bir kez daha doğru olanı, doğru bildiklerimizi cesaretle dile getirdik. İnsafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan İşgalci Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar geri adım atmayacağız. Değerli kardeşlerim, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil. İşledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır. İnşallah o günler de mutlaka gelecektir. Henüz 6 yaşındayken ailesiyle birlikte 335 kurşunla vahşice şehit edilen Hint Recep yavrumuzun hesabı hukuk önünde sorulacaktır. Yemek kuyruklarında, küvezlerde, camilerde, okullarda, hastanelerde göz göre göre katledilen sivillerin hesabı elbette adalete verilecektir. Şahsımızı ve ülkemizi ahlaksız iddialarla hedef koymalarının sebebi işte budur. Türkiye vicdanlı, onurlu, ahlaklı ve yürekli duruşuyla hem mazlumlara umut olmuş hem de diğer ülkelere cesaret aşılamıştır.
0: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan hattında imzalanan Mekke Ortak Savunma İttifakı

0: İttifakı kapsamında dün Riyad'da düzenlenen toplantıya katılmıştı. Bayraktaroğlu Türkiye'nin verebileceği destekler konusunda tekliflerde bulundu. Bunlar arasında silah ve istihbarat desteği var.
1: Suudi Arabistan toprak bütünlüğüne, egemenliğine, altyapısına yönelik çok ciddi saldırıların olduğunu görüyoruz.
2: Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının ardından Türkiye ve Pakistan harekete geçti. Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Mekke Ortak Savunma İttifakı çerçevesinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen toplantıya katıldı. Zirvenin ardından yapılan açıklamada 3 ülke kolektif savunmaya bağlılıklarını güçlü bir şekilde yeniden teyit etti ve Suudi Arabistan'ın güvenliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünü savunma kararlılığının altını çizdi. Ayrıca istihbarat paylaşımı, askeri koordinasyon ve kabiliyet entegrasyonunu geliştirme konularının da görüşüldüğü belirtildi. Edinilen bilgilere göre toplantıya katılan Bayraktaroğlu, yardım talep etmesi halinde Türkiye'nin vereceği desteğe ilişkin önerilerde bulundu. Bayraktaroğlu'nun ajandasında Türkiye'nin teknik kapasitesi ve savunma sistemlerinin entegrasyonu konusunda katkı sunabileceği yer aldı. Bu kapsamda Türkiye'nin Suudi Arabistan'a erken uyarı sistemleri, radar ve sensörler, elektronik harp unsurları, hava savunma sistemleriyle komuta kontrol mekanizmalarının birlikte çalışmasını sağlayacak çözümler sunacağı belirtiliyor. İstihbarat paylaşımı da bu kapsamda değerlendiriliyor. Suudi Arabistan'a verilecek muhtemel destek kapsamında Türkiye'nin kırmızı çizgisinin İran'la karşı karşıya gelmemek olduğu ifade ediliyor. Mekke İttifakı yalnızca güncel tehditlere karşı anlık bir kalkan oluşturmayı hedeflemiyor. Üç ülke savunma sanayi işbirliği, ortak teknoloji geliştirme ve ortak üretim alanlarında uzun vadeli bir savunma mimarisinin zeminini hazırlıyor.
0: Önümüzdeki haftanın ilk günü kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kritik başlıklarla toplanacak. Birleşmiş Milletler sonrasında Türkiye'nin temasları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı ikili görüşmeler masada olacak. Ayrıca terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son durum ve son günlerin en önemli gündem maddesi fon krizi de kabine toplantısında yer alacak.
3: 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı kabul edelim ki ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir. Güvenlik Konseyi dünya 5'ten büyüktür ilkesine göre mutlaka reforme edilmelidir.
4: Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nun sonuçları, terörsüz Türkiye süreci, kamuoyunda fon krizi olarak anılan 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren soruşturma. Kabine yeni haftanın ilk günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kritik başlıklarla toplanıyor. Kabine toplantısının ana gündem başlığı ise Başkan Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun sonuçları olacak.
3: Devletler arası münasebetlerin merkezine koyan
4: Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler marşında birçok devlet başkanı ve liderle görüşme gerçekleştirdi. O temaslarda ele alınan başlıklar kabine toplantısında masaya yatırılacak. O görüşmelerden biri de terörsüz bölge hedefi doğrultusunda kritik bir anlaşmaya sahne oldu. Türkiye ve Irak güvenlik alanında işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kalarak Sincar'da devlet otoritesinin bütünüyle tesisi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi konusunda anlaştı. Böylece PKK'nın Sincar'dan çıkacağı ve Başika'nın Irak'a devredileceği duyuruldu. Bu çerçevede terörsüz Türkiye süreci ilgili birimlerin kontrolünde adım adım ilerliyor. Çerçeve yasanın uygulanabilmesi için örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye sürecinin tamamlanmasının tespit ve teyidi aralıksız sürüyor. Hem kabine toplantısında hem de yeni haftada gerçekleştirilmesi beklenen Milli Güvenlik Kurulu toplantısında gelinen son durum tüm ayrıntılarıyla masaya yatırılacak. Ve kamuoyunda fon krizi olarak anılan 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren soruşturma. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen borsa manipülasyonu soruşturması kapsamında operasyonlar devam ederken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fonlardaki varlıkların transferi ve yatırımcılarına ödemelerle ilgili kurum ve kuruluşlarla toplantı halinde. Toplantıda 7 portföy yönetim şirketinin tasfiye ve ödeme süreçlerine yönelik teknik çalışmalar ele alındı. Başkan Erdoğan New York'ta basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği söyleşide konuya ilişkin Türkiye ekonomisine yönelik bir riskin söz konusu olmadığını vurgularken Bakan Şimşek'in toplantılarda elde edilen verilere ilişkin kabine toplantısında sunum yapması bekleniyor. Dış politika başlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun Mekke Anlaşması görüşmesi çerçevesindeki Suudi Arabistan ziyaretinin sonuçları, Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisinin korunması için atılabilecek adımlar ve Gazze'deki son durum ele alınacak. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırı sonrası okullardaki güvenlik önlemleri ve erken risk tespitine yönelik çalışmalar da masada olacak. Son dönemde Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen faili meçhul soruşturmalar ve eski davalara ilişkin gelişmeler de kabine toplantısında mercek altına alınacak. Ayrıca 29 Ekim'de Ankara'da gerçekleşecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ve 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da 190'dan fazla ülkenin katılımıyla gerçekleşecek COP31 zirvesi için yapılan hazırlıklara da ayrı parantez açılacak.
0: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında mecliste yeni dönemde bir komisyon oluşturulacak. 1 Ekim'de çalışmalarına başlayacak meclisin ilk yapacağı en önemli gündem maddelerinden biri bu. Peki bu izleme komisyonu nasıl oluşturulacak? Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ipuçlarını verdi. İzleyelim.
5: Meclisimizin açılmasıyla birlikte bu süreçte önemli bir görev görecek olan meclisteki izleme komisyonu da hızlı ve süratli bir şekilde kurulacak.
4: 1 Ekim'de çalışmalarına başlayacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk gündem maddelerinden biri terörsüz Türkiye olacak. Meclis Başkanlığı bünyesinde izleme komisyonu kurulacak.
5: Ve yasanın kendisine yüklediği sorumluluğu yerine getirerek inşallah bu sürecin bir şekilde izlenmesiyle ilgili üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir.
4: İzleme komisyonu daha önce kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun benzeri olacak. Ancak daha az sayıda milletvekili yer alacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş partilerle istişare ederek komisyonun üye sayısını ve çalışma usullerini belirleyecek.
5: Partilerden de kendi güçleri oranında kendilerine düşen sayı kadar bu komisyona üye vermelerini talep edeceğiz. Çok geniş bir komisyon olmasına ihtiyaç yok. Hazırlayacağı bir rapor da bu komisyonun olmayacağı için daha fonksiyonel bir komisyon şeklinde bunu kurarız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturulacak komisyonda tabir caizse millet adına bu süreci murakabe edecek bir komisyon olarak görev yapacaktır.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bolu kampı da başladı. Kampın açılışında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu konuştu ve siyasi ahlak üzerinden önemli mesajlar verdi. Kemal Kılıçdaroğlu dış politikaya ilişkin de birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.
6: Siyasetin ahlaklı olması lazım. Milletvekilisin, bir süre sonra köşeyi dönüyorsun. Ya aldın maaş belli ya. Yüzüne gözüne dursun ya. Nereden çıktı bu? Belediye başkanısın, bir süre sonra köşeyi dönüyorsun. Ya aldığın maaş belli. Nasıl oluyor bu işler?
4: İsim vermeden adrese teslim mesajlar gönderdi. Siyasi ahlak vurgusu yaptı.
6: Kim yolsuzluk yaptıysa hesabını soracağız. Yok bu benim adamım, bu bizim arkadaş, bu bizim partili. Yok arkadaş.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bolu kampı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı.
6: Soygunu yapanın partisine bakmayacağız. Kimliğine bakmayacağız. Yaşına, boyuna bakmayacağız.
7: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında dış politikaya da geniş yer ayırdı. Dış politikada iktidar muhalefet olmaz dedi. Birlik ve beraberlik mesajları verdi. Konuşmanın ardından kapalı toplantıya geçildi.
6: Cumhuriyet Halk Partisi milli eğitim konusunda, dış politika konusunda, milli savunma konusunda bunların günlük siyasal malzeme konusu olmadığını, milli savunma adı üstünde milli, milli eğitim adı üstünde milli, dış politika bizim beraber olmamız, Türkiye'nin çıkarlarını savunmamız gereken bir politika olduğunun bilincindeyiz. Biz ülkenin çıkarları söz konusu olduğunda diğer sorunları bir kenara bırakmasını biliriz. Dış politikada iktidar muhalefet olmaz. Çünkü dış politikada asıl olan Türkiye'nin çıkarlarıdır. Biz bunu savunuyoruz.
4: Kılıçdaroğlu kapalı toplantıda ise başta siyasi ahlak kanunu olmak üzere mahkemenin butlan kararı sonrası yaşanan gelişmeler konusunda milletvekillerinin görüş ve önerilerini aldı.

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında her geçen gün yeni gelişmeler var. Yeni telsiz kayıtlarıyla birlikte tartışmalar alevlendi. Kayıtlar koordinatların doğruluğuna dair şüpheleri belgeliyor. Telsiz kayıtları dosyanın daha da derinleşeceğinin işaretini veriyor.

0: evet o. Üçüncü verdiğin noktaya çıktılar. İşte Ali Rüstemen orada.
1: Evet komutan.
0: Herkes orada. Akurçular orada. Yok orada bir şey.
2: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması derinleşiyor.
3: FETÖ'nün bir organizasyon halinde eylem yapmış olduğunu gördük. Çünkü eyleme götüren çok fazla FETÖ ile irtibatlandıran çok fazla olay var.
2: Soruşturmada 4 dakika 15 saniyelik yeni telsiz kayıtları ortaya çıktı.
0: Komutanım bunu genelkurmaydan aldık komutanım. Aldığınızda bir yanlışlık var bu işte gene. 1200 metre diyordunuz, hep sabit kaldı diyorsunuz. Bölge komutanımız öyle diyor. Evet.
2: Telsiz kayıtlarında dönemin Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Albay Sezai Akgün, koordinatların genelkurmaydan geldiğini söyleyen Yüzbaşı Kemal Sarıtaş'a bir yanlışlık var bu işte cevabını veriyor.
0: Şimdi oraya tepede ver, zirvede ver, çok da ciddi bir tipi var orada.
1: Evet komutanım.
0: Nedir konu, bir yanlışlık var bu işte.
2: Yaşanan bu diyaloğun ardından Kemal Sarıtaş, ben genelkurmayı tekrar arayayım komutanım diyerek telsizi bölge komutanına iletiyor. Sonrasında Sezai Akgün bölge komutanına briefing veriyor. Komando ve özel harekat timlerinin dört koldan zirveye çıktı. Verilen noktada helikopter enkazına ilişkin bir iz olmadığı belirtiliyor. Bölge komutanı ekibe kendilerine teknik bilgi gerektiğini belirtiyor. Ardından o tepede aranmadık yer bırakmayın sözleriyle koordinatları verilen tepenin karış karış aranmasını emrediyor. Ortaya çıkan telsiz kayıtları soruşturma safhasında yeni perde aralarken cinayet şüphesine ilişkin yeni bir operasyon daha gerçekleştirildi. FETÖ faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme ve olayın açığa çıkarılmasını engellemeye çalıştıkları değerlendirilen 47 şüpheli tespit edildi. 33 kişi gözaltına alındı. Gözaltı listesinde o dönem jandarma arama kurtarma faaliyetlerinde görev yapan ve ses kaydında koordinatların genelkurmaydan geldiğini söyleyen emekli kıdemli albay Kemal Sarıtaş da yer aldı. Listede ayrıca ihraç ve emekli askerlerden, emniyet müdürlerine, kaymakam ve savcılardan, avukat ve gazetecilere kadar çok sayıda isim bulunuyor. Gözaltına alınanlar arasında aktif görevde olan isimler de dikkat çekiyor. O isimlerin başında ise dönemin Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı var. 2011 yılında hazırlanan kandaki karbonmonoksit oranının ölümünden sonra da kendiliğinden artabileceği şeklindeki tespiti içeren raporda imzası bulunan Adli Tıp Uzmanı da listede. Soruşturmanın seyrini değiştirecek telsiz kayıtları ve yeni operasyonlar dosyanın daha da derinleşeceğini gösteriyor.
4: Beton çok soğuk. Üşüyorum.
5: Vanlı Karaaydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında Ankara'da yürütülen soruşturma kapsamındaki operasyon İstanbul'a sıçradı. Tançalan'a ait olduğu tespit edilen iki otomobilin içinde yaklaşık 934 milyon liralık döviz ele geçirildi.
2: Sosyal medya fenomeni Çağla Öz'le yaptıkları düğünle gündeme gelen Vanlı Karaaydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan kara para suçlamasıyla tutuklanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama soruşturması kapsamında Vanlı Karaaydar'a yönelik ikinci bir operasyon gerçekleştirildi. Ankara Emniyeti Tançalan'a ait nakit paranın İstanbul'un Sarıyer ilçesi Maslak Mahallesi'ndeki bir otoparkta bulunan araçlarda saklandığını belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda çok sayıda döviz banknotu ele geçirildi. Araçlarda yapılan aramalarda 934 milyon lira değerinde 16 milyon 440 bin euro ve 700 bin dolar nakit para bulundu. Operasyonda suçta kullanıldığı değerlendirilen iki otomobile de el konulurken bir şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında ele geçirilen milyonlarca liranın kaynağı ise araştırılıyor.
5: İzmir'de bir inşaatta 2018 yılında ölü bulunan emekli Tuğgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin hazırlanan yeni iddianame kabul edildi ve ana dava ile birleştirildi. 26 sanık 6 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.

0: tek bir damla kan yok. Demirin üzerine düşmesine rağmen demirin altına girdiğini iddia ediyorlar.
1: Dorukhan Büyükışık davasında gelişme yaşandı. Yeni iddianame kabul edildi. İzmir'de yaşayan emekli tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık, 13 Mayıs 2018'de evinin yakınlarındaki bir inşaat şantiyesinde ölü bulundu. O dönem 26 yaşındaki gencin yaşamına son verdiği öne sürüldü. Dosya babasının çabasıyla yeniden açıldı.
2: Sayın Adalet Bakanı Akın Gürlüğe ve İzmir Cumhuriyet Başsavcısına ve Başsavcı Vekillerine ve Cumhuriyet Savcılarına şükranlarımı sunmak istiyorum. Yaklaşık 8,5 yıldır devam eden bu belirsizliğe son noktayı koydular.
1: Hazırlanan yeni iddianamede Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin bilgi ve tespitlere yer verildi.
0: Binayı başı dış kesimi gösteriyor. Halbuki ileri doğru koşarak o duvarların üzerinden sıçrayarak atlayan bir kişinin başının tam tersi istikameti göstermesi gerekir.
1: Dosyada gencin sırt bölgesini sert ve etkili bir şekilde demir çubukla vurularak darp edilmek suretiyle öldürülmüş olabileceği değerlendirmesine yer verildi. İddianamede yüksekten düşmenin mümkün olmadığı ancak sırt bölgesine alınan demir çubuk darbesi iddiasının cinayet şüphesini güçlü bir şekilde desteklediği vurgulandı. Baba Ethem Büyükışık, zanlıların oğlunun öldürülmesine intihar süsü vermeye çalıştıklarını öne sürdü.
0: Demir bir çubukla katledilen evladımızın naaşının öldürüldüğü yerden sabah bulunduğu noktaya taşındığını ve taşındığı noktadan da daha sonra polisler tarafından bu sefer tekrar pozisyonu değiştirilip başka bir yere taşındığını ortaya koyduk.
1: 262 sayfalık iddianame kabul edildi ve ana dava ile birleştirildi. 6 aydan 7,5 yıla kadar hapis cezası talep edilen 26 sanık 6 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.
0: Tıp uzmanı bu soruşturmalar boyunca 8 yıl boyunca tüm uyarılara ve ikazlara rağmen arka arkaya farklı yıllarda tam 5 kez sahte adli tıp raporu ürettiler ve açıkça raporlarının tamamında 27 metre yükseklikteki çatı katından düşerek hayatını kaybetti diye oğlum hakkında gerçek dışı bilirkişi raporu tanzim ettiler.
1: Ethem Büyükışık oğlunun neden öldürüldüğünü bildiğini ama bu konuda daha sonra açıklama yapacağını belirtti.
0: Ve mutlaka benim oğlumu katletmelerinin bedelini ödemelerini sağlayacağım.
3: Mati Ahmet Minguzzi davası. Müslüm Ayberk Doğan, Mati Ahmet Minguzzi'nin katillerinin suç ortağıydı. O kabus günü canilere Minguzzi'nin bulunduğu yeri gösterirken kameraya yansımıştı ve yargılandığı davada da bir süre sonra tahliye edildi. Şimdi sosyal medya hesabından pişkince açıklamalar yapıyor ve cezaevi anılarını anlatıyor.
4: Soruyorlar bana işte neyden geldim. Ben diyorum kader mahkemiyim ben falan.
5: TikTok yayınında sanki marifetmiş gibi cezaevi anılarını anlatıyor. Üstelik gülerek, pişkince, yüzü kızarmadan.
4: Beni gördüler böyle diyor işte bu neyden gelmiş falan işte şöyle böyle falan. Ben diyorum işte ben kader mahkemiyim. Ben çok kötü bir durumdayım falan. İşte acındırıyorum kendimi böyle.
6: Yani içeridekiler de rahat durmuyor. Gördüğünüz gibi dışarıdakiler de rahat durmuyor. Marifetmiş gibi başına gelenleri anlatıyor TikTok hesabında.
5: O kabus günü güvenlik kamerasının kadrajında canilerin arasında o da vardı. Ahmet Minguzzi davasında yargılanan ve tutuklandıktan sonra tahliye edilen Müslüm Ayberk Doğan şimdi de sanal medyada cezaevi anılarını anlatmaya başladı.
6: Müslüm Ayberk Doğan oğlumun 4 numaralı katilidir. Biliyorsunuz ki bit pazarında parmak işaretiyle Ahmet'in yerini gösteren şahıs.
5: Ahmet Minguzzi'yi ölüme götüren olayda 4 kişi yargılanmış, ikisi tutuklanmış, ikisi ise serbest bırakılmıştı. O serbest bırakılanlardan biri de Müslüm Ayberk Doğan'dı. O da pazarda Ahmet'in yerini eliyle gösteriyordu ve serbest bırakılmıştı. Aile şimdi Yargıtay'a itiraz etti ve yıl sonuna kadar çıkacak kararı bekliyor.

0: Herkesi paket ettiler işte, gönderler geçici koğuşa.
1: Bu noktada beliren soru aslında çok net. Bu kişilere engel olan kimse yok mu?
2: Hiçbir şeyden korkuları yok, hala yok. Pişmanlıkları yok. TikTok'ta yayın yapıyorlar.
3: İsrail'in soykırımı altındaki Gazze şeridinde sadece kağıt üzerinde kalan ateşkesin üzerinden neredeyse bir yıl geçti. Gazze'nin yeniden ayağa kaldırılması için tek bir adım dahi atılmadı. Ayakta kalan binalar her an çökme tehlikesiyle karşı karşıya ve on binlerce Filistinli hasarlı yapılarda yaşam mücadelesine devam ediyor.
4: Kiminin sığınağı delme çatma bir çadır, kimininki ise her an yıkılmaya hazır. İsrail bombardımanından arta kalan bir enkaz. Kara kış kapıda, ancak Gazze'ye hala tek bir çivi dahi çakılmadı.
5: Binalarda kalmaktan korkuyoruz. Bazen etrafımıza bir top mermisi düşüyor ve binanın içinde bizle beraber yıkılmasından endişe ediyoruz. Ama nereye gidebiliriz? Sığınacak başka bir yer yok. Gidecek hiçbir yerimiz yok.
4: İsrail'in 3 yıldır aralıksız bombaladığı Gazze şeridinde 74 bine yakın Filistinli hayatını kaybetti. İsrail saldırıları koca bir şehri adeta bir moloz yanı haline getirdi. Gazze'lilerin bir zamanlar anılar biriktirdiği o sımsıcak yuvalar şimdi her an tepelerine çökmeye hazır soğuk birer beton yığınından ibaret. Yetkililer kentte yıkılmaya yüz tutmuş yaklaşık 400 bina olduğunu tahmin ediyor. 2000'den fazlasıysa risk altında olarak sınıflandırılıyor.
5: Bu binalar birçok yerde yaşayanlar ve yerinden edilmiş insanlar için adeta saatli bomba görevi görüyor. Geçtiğimiz dönemde onlarca binanın yıkılmasına ve birçok kişinin hayatını kaybetmesine tanık olduk. Sonuç olarak kış mevsimine yaklaşırken bu sorun gerçek bir tehlike oluşturuyor.
4: Soykırımcı İsrail Devleti'nin iş makineleri ve ekipmanlarının Gazze'ye girişine izin vermemesi nedeniyle enkaz kaldırma çalışmaları tıkanmış durumda.
6: Makina, ekipman ve diğer konularda desteğe ihtiyacımız var. Buradaki meslektaşlarımızın Gazze'de kalan tüm ekipmanlarla çalışmaya devam etmek için yeterli yağ ve yedek parçaları yok. Zamana karşı yarışıyoruz.
3: Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesi Atina'da büyük tepki topluyor. Yunan basını görüşmeyi tehlikeli kucaklaşma olarak yazdı. Muhalefet ise İsrail hükümetiyle Yunanistan'ın yakınlaşmasının Yunanistan'a zarar verdiğini söylüyor.
7: Tehlikeli kucaklaşma. Utanç verici. Bize zarar veriyor. Dünyanın el çektiği katil Netanyahu'ya Yunan Başbakan'ın el uzatması Atina'da işte bu sözlerle tepki çekti. Gazze'deki soykırım peşlerini bırakmadı. İsrail ve Netanyahu'ya dünya yüz çevirdi. Gazze kasabı Netanyahu Birleşmiş Milletler kürsüsüne çıkınca protesto sesleri yükseldi. 77 ülke heyeti salonu terk etti. Dünya liderleri Netanyahu ile görüşmedi. Ancak imzaladığı hava savunma sistemi anlaşmasıyla ülkesini İsrail'e teslim eden Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, New York'ta soykırım başbakanı ile bir araya geldi. Bu durum ülkesinde de büyük tepkiyle karşılandı.
8: Göz ardı edemeyeceği bir şey var Sayın Mitsotakis'in. O da hem Yunan halkının hem muhalefet partilerinin şu anda soykırımcı İsrail'e ve onun başbakanına karşı takınmış olduğu tavır. Eski Maliye Bakanı Varoufakis, ben şunu söyleyebilirim dedi. Varoufakis, dünyada İsrail'le birlikte bizim de vizyonumuz düşüyor baktığımız zaman. Çünkü bir soykırımcı devletle birlikte hareket ediyoruz.
7: Yunan basınında hükümetin İsrail politikası eleştirilirken Mitsotakis'in dış politika tercihlerinin ülkeyi zor durumda bıraktığı belirtildi. Yunanistan'da yayın yapan savunma sitesi Militair, New York'taki görüşmeyi tehlikeli kucaklaşma başlığıyla duyurdu. Mitsotakis'in Netanyahu ile görüşen tek Avrupalı lider olduğu ifade edildi. Dünya dışlıyor, biz kucaklıyoruz ifadesine yer verildi. Yunan muhalefet partileri Elas, Siriza ve Yeni Sol Partisi de görüşmeyi eleştirdi. Yapılan açıklamalarda hükümetin dış politikada ülkeyi çıkmaza sürüklediği ve uluslararası alanda izole ettiği belirtildi. İsrail hükümetiyle yakınlaşmanın Yunanistan'a zarar verdiği uyarısında bulunuldu.

Ve A Haber, Roketsan'ın ürettiği füzeleri yerinde görüntüledi. Türkiye'nin dosta güven, düşmana korku veren füzelerindeki son durumu ve yeni çalışmaları izleyelim şimdi.

0: Türkiye'nin vurucu gücü Roketsan, A Haber'e kapılarını açtı. Yerli ve milli füzeler bir bir boy gösterdi.
1: Avrupa'nın en büyük harp başlığı tesisi olma özelliğine sahip olan Roketsan'ın Lalahan yerleşkesindeyiz. Roketsan 8000'e ulaşan çalışanı ve 3500 Ar-Ge personeliyle aynı anda yüzlerce proje yürütüyor.
2: Roketsan sadece üretmiyor, aynı zamanda araştırma ve geliştirmeye de ciddi bir yatırım ve katkı sağlıyor. Dünyada zaten en büyük 100 savunma sanayi kuruluşu arasında da 64. Sırada yer alıyor.
0: Peki Türkiye'nin caydırıcı artıran Roketsan imzalı füzelerde çalışmalar ne durumda?
1: Türkiye'nin uzun menzilli füze alanında geldiği noktayı gösteren Typhoon Block 4 kıtalar arasında hareket etme özelliğine sahip 7 tonun üzerine bir ağırlığı olan Typhoon 10 metrede uzunluğa sahip.
2: Typhoon Block 2 hali hazırda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde ve kullanıma hazır durumda. Typhoon Block 3 ile birkaç önce biliyorsunuz atış yapılmıştı. Typhoon Block 4'ün çalışmaları da devam ediyor. Typhoon Block 4 biliyorsunuz hipersonik bir füze. Balistik ve hipersonik füzeler biliyorsunuz özellikle son ABD, İsrail ve İran arasında gerçekleşen savaştan sonra oldukça hani kamuoyu nezdinde de popülerlik kazanmış kavramlar.
0: Ateşle ve unut özelliğine sahip yerli tank savar Karaoksa yakın zaman da yapılan test atışında bir hava hedefini imha etmişti. Karada hedefleri başarıyla vuran Karaok bu sayede şimdi de havada güvenlik sağlayacak.
1: Muharebe sahasının çevik gücü Karaok'u Başkan Erdoğan'ın imzasıyla görüyorsunuz. Şu anda Karaok ilk etapta tank savar bir silah sistemi olarak üretilse de Roketsan'ın Ar-Ge çalışmaları sonucunda hava hedeflerini de başarıyla vurabiliyor.
2: Roketsan ürettiği mühimmatları çoklu platformlardan atabilir hale getiriyor. Bu gerçekten çok stratejik bir kabiliyet.
1: Türkiye'nin ilk yerli ve milli gemi savar füzesi Atmaca'yı görüyorsunuz. Şu anda 250 kilometre menzili olan Atmaca düşük radar izi ve yüksek hedef vuruş hassasiyetine sahip.
2: Atmaca'dan evvel Türk Deniz Kuvvetleri'nin vurucu mühimmat gücü Harpun, Amerikan Harpun'du. Aynı sistemler Yunanistan'da da var. Kısaca şöyle bir örnek vereyim. 82 Arjantin İngiltere Savaşı'nda Arjantinler Fransa'dan aldıkları egzogot füzelerini kullanıyorlardı. Ancak arka planda İngiltere ve Fransa anlaşınca bu egzogot füzelerinin kodlarını Fransa İngiltere'ye verdi ve bunlar işte pahalı birer demir yığınına dönüşmüş oldu. Allah korusun biz sadece Harpunlara bağımlı olsaydık herhangi bir çatışmada biz de aynı akıbete uğrayabilirdik. Atmaca bizi bundan kurtardı.
1: Yeni nesil seyir füzesi Çakır hem SİHA'lardan hem de kara araçlarından atılabiliyor. Hem kara hedeflerini hem de deniz hedeflerini başarıyla vurabiliyor.

0: en büyük özelliği şu, sea skimming denilen denizin yüzeyine adeta teğet geçerek giden bir sistem. Bunun en büyük avantajı da şu, suya ne kadar yakın giderse bir platform ya da mühimmat, radarda yakalanması o kadar uzun sürüyor.
1: MAN mini akıllı mühimmat ailesi ise SİHA'ların vazgeçilmez mühimmatı olarak öne çıkıyor. Şu anda da MAN T, C ve L'yi görüyorsunuz.
0: Roketsan'ın dünyada artık dünyanın farklı bölgelerindeki çatışmalarda defaatle

0: kullanılmış ve başarısını kanıtlamış bir mühimmat ailesi SİHA'lardan atılıyor. Ve böyle neredeyse işte cerrahi bir şekilde diyebileceğimiz nokta atışı hedefler için oldukça başarılı bir füze ailesi.
1: Ankara'da ekmek teknesinin başında sadece hesap istediği için bir esnaf öldürüldü. Gözü dönmüş bir müşterinin saldırısına uğradı esnaf ve Altındağ'da köfte tezgahı işleten 46 yaşındaki Ali Arduç hesap yüzünden çıkan tartışmada kaldırım taşıyla acımasızca darp edildi, ağır yaralandı. Talihsiz esnaf maalesef hastanede kurtarılamadı.
2: Tek kişiydi. Tek kişi şey yapıyor. Hatta taşla falan vurmuşlar falan diye duydum ama bayağı bir darp almış.
3: Ankara Altındağ'da da hesap tartışması ölümle bitti. Müşterisinin kaldırım taşıyla saldırdığı köfteci hayatını kaybetti.
2: 4-5 aydır buraya geliyordu. Tezgahını kuruyordu. Düzgün bir esnaftı. Kimseye bir zararı yoktu. Akşamları çalışıyordu genelde.
3: 46 yaşındaki Ali Arduç her gece olduğu gibi Karapürçek Mahallesi'ndeki tezgahının başına geçti. Ancak o gece gelen bir müşteri hem onun hayatını hem de bir ailenin geleceğini kararttı. İddiaya göre müşteri yemeğini yedi, sıra hesap ödemeye geldi. İşte ne olduysa o an oldu. Ödeme konusundaki anlaşmazlık küfürlü tartışmaya, ardından da sokak ortasında acımasız bir kavgaya dönüştü.
4: Çok iyi bir insandı. Müşteri çevresi de güzeldi.
3: Gözü dönen saldırgan yerden aldığı kaldırım taşıyla köfteciye defalarca vurdu. Başına aldığı ağır darbelerde kanlar içinde yere yığılan Ali Arduç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda 2 gün boyunca hayata tutunmaya çalıştı. Ancak acı haber geldi. Talihsiz köfteci kurtarılamadı.
4: Arkadaş yemeğini yemiş, hesap isteyince de aralarında küfürlü bir tartışma oluyor. Ondan dolayı olduğunu biliyorum. Yoğun bakıma alınmış. Herhalde geçenlerde de refat etmiş. İyiydi, ekmeğinde biriydi yani. Birkaç kere ben böyle hani alışverişim oldu. Hiç öyle saygısızlığı yoktu.
3: Olayın ardından kaçan saldırgan emniyet güçlerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli daha sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Burası Başakşehir, Bahçeşehir mevkii. Seyir halindeki bir motosikletle sağ şeritte ilerleyen bir tırın arkasında çok uzun bir süre yakın mesafede zikzak çizerek ilerliyor, yoluna devam ediyor. Hem kendi canını hem de diğer sürücüleri tehlikeye atıyor.
3: Seyir halinde olan tırın peşine takıldı. Hem kendisinin hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. İstanbul Tem Otoyolu'nun Başakşehir, Bahçeşehir mevkiinde motosikletli bir sürücü adeta faciaya davetiye çıkaran bir yolculuk yaptı. Sağ şeride ilerleyen tıra çok yakın mesafede seyreden sürücü, motosikletiyle yaptığı zikzaklarla canını hiçe saydı. Tırın arkasında görüş mesafesini tamamen kapatacak şekilde yakın ilerleyen motosikletlinin bir süre bu şekilde yolculuğuna devam ettiği görüldü. Sürücünün tehlikeli hareketleri otoyolda seyir halindeki başka bir araçtaki bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.
1: Bu görüntüde İstanbul Sultan Gazi'den gece saatlerinde otoyolda bir midibüs arızalanıyor ve kadın trafik polisi midibüsü çekmek için adeta canını dişine takıyor. Trafiğin aksamaması için aracı itiyor kadın polis ve yoldan geçen sürücüler de kadın sürücüye yardım ediyor.
3: Arızalanan midibüsün şoförüne kadın trafik polisi yardım etti. Görüntüler Sultan Gazi Tem Otoyolu'ndan. Arızalanan bir midibüs yolda kaldı. Trafik yoğunluğunun oluşmasını istemeyen kadın trafik polisi, arızalanan midibüsü tek başına itmeye başladı. Polisin çabasını gören diğer sürücüler de araçlarından inerek yardım etti. Aracın yoldan kaldırılmasıyla trafik yeniden açıldı. Kadın trafik polisinin arızalanan midibüsü iddianlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
1: İstanbul Avcılar'ın en işlek caddelerinden birinde bir yol çalışması başlatıldı ama aradan haftalar geçti, hala o yol çalışması tamamlanamadı. İşleri yarı yarıya düşen esnafsa isyan noktasında.
5: Bu tarafı kazdılar, rezalet.
6: Yol çalışması başladı ama bir türlü bitmek bilmedi.
7: Bu tarafı kazdılar, duruyor.
6: Ciromuz yarıya düştü diyen esnaf isyan noktasına geldi.
8: Tabii yarı yarıya haliyle düşüyor işler.
9: Burası çamurdu, herkes batıyordu. Bir kişi göremezdiniz sokakta.
10: Burası Avcılar Cihangir Mahallesi, Şükran Sokak, yani en işlek sokaklardan biri.
5: Hep çamurdu burası, biz arka taraftan gidiyoruz.
10: Hemen sonunda gördüğünüz gibi metrobüs var ve metrobüsün merdivenleri direkt sokağın başında yer alıyor. İşte bu noktada yaklaşık bir ay önce altyapı çalışmaları başladı. Önce elektrik kablo düzüldü. Ardından da kaldırım çalışması yapılacağı söylendi. Ancak aradan bir ay geçmesine rağmen çalışma hala tamamlanmadı. Sokak hala harabe durumda.
9: Haftaya o gelecek. Haftaya tesisat yapılacak. Şu yapılacak, bu yapılacak. Maksimum sürecek gün 15 gün. Bir ay arası dendi.
10: Bakın, arkada iş makinesi var ama çalışmıyor. Yol hala aynı durumda. Bu sokakta ise yağmur yağdığında vatandaşlar geçemiyor, perişan oluyor. Esnaf günlerdir kan ağlıyor.
9: Mal geliyor, toptancımız geliyor, oradan taşıyorlar malları.
11: Şu anda insanlar da yürüyemiyor, metrobüse gidemiyor, evlerine gidemiyorlar. Dün çok mesela çamur deryası gibiydi burası.
12: Yağmurluydu, çamurluydu, millet geçemedi, geçmekte zorlandı. Hele bebek arabası olanlar sokağın başından sonuna kadar bebek arabasını taşıyarak geçtiler.
13: Bir aydır böyle yani. Elektriği altı aldılar, su borularını yenilediler vesaire falan ama şu an çok da bir şey değişmedi yani.
6: Aynı mahallede elektrik hatlarında da çalışma var. Sokak lambaları da uzun süredir yanmıyor.
5: Sokak lambalarımız yanmıyor. Biz 15 gündür karanlıkta duruyoruz öyle.
1: Adana'dan İstanbul'a aracıyla seyahat eden ototamir ustası İbrahim Yılmaz, motor suyu bitince yolda kaldı. Yılmaz hediyelik olarak aldığı şalgam suyunu motor suyu olarak kullandı ve 40 kilometre bu şekilde ilerledi, dinlenme tesisine ulaştı. Ototamircisinin bu yaptığı şey acaba radyatöre su dışında konulan sıvıların araca ne gibi zarar verebileceği sorusunu da akıllara getirdi.
14: O koyduğu şalgam suyu doğrudur. Belki 20-30 kilometre gider ama daha sonra büyük masraflar aşabilir.
15: Bir ototamircisi motor suyu bitince çareyi şalgam suyunda buldu. Radyatöre şalgam suyu doldurarak 40 kilometre kadar ilerleyen ototamircisi sıra dışı hamlesiyle dikkat çekti.
14: Seyir halindeki bir araç sürücüsü yolda aracı hararet yapınca su bulamadı. Su bulamayınca motor sıvısı olarak Adana'nın coğrafi işaret belgeli şalgam suyunu kullandı. Peki aracın motor suyu olarak, motor sıvısı olarak şalgam suyu kullanılır mı? Burhan Usta'dan öğrenelim.
16: Kesinlikle değil Halil Bey. Bu yanlış bir bilgi.
15: Adana'da yaşanan bu ilginç olay şalgam suyu motoru soğutur mu sorusunu gündeme getirdi.
16: Şalgam konduğu zaman aracın soğutma sıvısına tamamıyla paslandırır, hararet yaptırır, contaları zarar verir ve alüminyum parçaları da korozyona uğratır. Bu da motorumuza çok büyük masraflar açabilir. Termostatına zarar verir, devir daimına zarar verir aracın, silindir kapak contasına zarar verir. Ya bunlar aslında bence yapılmaması gereken şeyler ama arkadaşlar darda kalmış muhtemelen. Deneyelim misali yapmışlar, ben de gülerek seyrettim onu. Ama kesinlikle konmaz Halil Bey şalgam.
17: Su olarak düşünürseniz konulabilir ama şalgamda tuz oranı yüksek olduğu için araca zarar verebilir kanaatindeyim.
1: Son dönemde artan bir başka hastalık, o da gizli şeker. Adından da anlaşılacağı gibi fark edilmeden ve hissettirmeden ilerliyor gizli şeker. Peki günlük hayatta yaşadığımız hangi şikayetler gizli şeker sinyali veriyor vücudumuza? A Haber ekibinden Müzeyyen Yılmaz uzmanına sordu.
15: Şikayet şeker hastalığının habercisi olabiliyor. Ama çoğu zaman belirtilerini fark etmek bile mümkün değil. Bu sinsi hastalığın adı gizli şeker.
10: Sürekli

0: Acıkıyor, ağız kuruluğu yaşıyor ya da yemek sonrası hemen uykunuz geliyorsa işte bu şikayetlerin altında gizli şeker yatıyor olabilir. Peki bu şikayetler yaşandığında nelere dikkat edilmeli?
1: Gizli şeker kişinin şeker metabolizmasının bozulması demektir aslında. Şeker hastalığının öncülü bir durumdur. Şeker metabolizması vücutta bozulduğunda açlık şekerimiz normalin üzerine çıkar fakat diyabet düzeyine kadar çıkmaz. Böyle durumlarda biz gizli şekerden bahsediyoruz. Gizli şeker olduğunu ağız kuruması, tatlı yeme isteğinin artışı, halsizlik, yorgunluk, yemeklerden sonra uyku hali, çok fazla yemek yeme ihtiyacı hissetme, yani eskiye nazaran artık daha çabuk acıkıyorum, daha çok canım tatlı istiyor diyerek anlayabilirler.
2: Şekerli şeyler yemiyorum, karpuz yemiyorum. Kavun yemiyorum.
3: Günlük hayatta tükettiğimiz bazı yiyecek ve içecekler kan şekerimizi etkileyebiliyor. Üstelik gıdalarda ne kadar şeker tükettiğimizi fark etmek her zaman kolay değil.
0: Hep yiyeceklerden korkuyoruz ancak içecekleri hesaba katmıyoruz. Bir bardak kolanın içerisinde toplamda 8 adet küp şeker olduğunu biliyor muydunuz?
4: Şekerli içeceklerin vücudumuza çok zarar verdiğini düşünüyorum.
1: Paketli gıda tüketmeyecekler, hamur işi, tatlı gibi ya da işte çikolata, cips, bisküvi gibi, kola gibi içeceklerden uzak duracaklar, sağlıklı beslenecekler ve egzersiz yapacaklar.
3: Peki bu durumda herkes aynı riski mi taşıyor? Aile faktöründen yaşa, kilodan beslenme alışkanlıklarına kadar pek çok faktörün etkisi bulunuyor.
1: Obezite hastalarımız, yani vücut kitle indeksi 30'un üzerinde olan hastalar, ailesinde diyabeti olan kişiler, polikistik over sendromu, yeni ismi aslında polikistik metabolik over sendromu oldu, PMOS oldu. Bu hastalarımız gizli şeker açısından risk altında. Bir de gebelik şekeri olan kişilerde bu gizli şeker riski var.
5: Sağlıklı beslenebilir, bol bol su tüketebiliriz, çocuklarımızı abur cuburdan koruyabiliriz. En büyük etken bu olmalı bence.
3: Her hastalıkta olduğu gibi gizli şekerde de düzenli kontrol şart.
1: Hekime gitmelisiniz, tetkiklerinizi yaptırmalısınız. Ailenizde şeker hastalığı varsa mutlaka her yıl bir kez insülin direnci açısından hem açlık şekerinize hem açlık insülininize baktırmalısınız.
6: Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Devam eden soruşturmalara ilişkin Adalet Bakanı'nın yaptığı paylaşımda vatandaşımızın hukukuna sahip çıkıyoruz diyerek Akın Gürlek fon soruşturması kapsamında Cumhurbaşkanımızın yakından takip ettiği fon soruşturmasında önceliğimiz vatandaşlarımızın haklarını korumak, birikimlerinin istismar edilmesine izin vermemek ve uğradıkları mağduriyetlerin kanunun öngördüğü koşullar çerçevesinde giderilmesini sağlamak dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız aklama suçları soruşturması bürosu tarafından suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve sermaye piyasası kanununa muhalefet suçları kapsamında yürütülen soruşturmada para hareketleri tüm yönleriyle ortaya çıkarılacak. Bu kapsamda bugün yeni bir adım atıldığını açıkladı Adalet Bakanı ve 1 Temmuz 16 Ağustos tarihleri arasında fonlardan para çıkışları en yüksek tutardan başlamak üzere 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığı dondurulmuş, haklarında daha önce herhangi bir tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığını açıkladı. Bu kapsamda devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi, EFT havale ve mal varlığını azaltıcı diğer işlemlerin önlenmesi, sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve şüpheli işlemlerin gecikmeksizin adli makamlara bildirilmesi amacıyla tüm kurum ve kuruluşlara müzekkereler yazılmıştır. Amacımız açıktır. Soruşturma konusu mal varlığı değerlerinin kaçırılmasına, el değiştirilmesine ya da üçüncü kişiler üzerine geçirilmesine imkan vermemek, suçtan elde edildiği tespit edilen değerleri güvence altına almak ve mağdurların haklarına kavuşmasını sağlamak. Para hangi hesaba aktarılmış, mal varlığı hangi şirketin ve üzerine geçirilmiş olursa olsun izini sonuna kadar süreceğiz. İyi niyetli vatandaşlarımızın yılların emeğiyle oluşturduğu birikimlerin bir takım kişi ve yapılar tarafından istismar edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz açıklamasını yaptı Adalet Bakanı Akın Gürlek. Hukuka aykırı işlemleri ve bağlantılarını ortaya çıkaracak, kanunun öngördüğü şartlar çerçevesinde mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması için gereken bütün hukuki tedbirleri kararlılıkla uygulayacağız ve sonuna kadar mücadele edeceğiz açıklamasını yaptı. Yeni adım 1 Temmuz 16 Ağustos tarihleri arasında fonlardan para çıkışlarını kim yaptıysa en yüksek tutardan başlamak üzere incelenmiş ve 46 tüzel kişi, 18 fon, 42 gerçek kişinin mal varlığına el konulmuş, 37 şüpheli hakkında da yurt dışı çıkış yasağı yapılmış. Ancak tabii burada önemli olan bu kişilerin birinci derece yakınlarının da mal varlıklarının dondurulması. Paraları yurt dışına kaçırmak isteyen kim varsa bunlara da tedbir konulduğu açıklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından sıcak bir gelişme. Fon soruşturmasına hiç ilişkin her geçen gün bu hesapların tüm hareketleri inceleniyor, incelenecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarını getirdik ekrana. Uluslar Ligi'nde karşılaşmaların maç özetini getireceğiz ekrana. Ardından saat başında yeni gelişmelerle devam edeceğiz.
7: Türkiye Fransa'yı konuk ediyor. Uluslar Ağa Ligi'nde. Bu lige çıktık artık. Devler arasında çıktık. İlk maçımızda Kocaeli'de ev sahipliği yapıyor. Felix Zweier işaretini verdi. Maç başladı. Başarılar bizim çocuklar. Melih Demiral. Adil Kerim uzun gönderdi. Barış Alper'in olduğu yerine. Barış Alper cezalarında offside yok. Barış vurdu meğer. İkinci pozisyon yine engellediler. Can.
8: Offside, offside.
7: Şimdi bayrak kalktı.
8: Bir bakalım pozisyona. Evet.
7: Pozisyon ekranlarda. En direkt vuruşu hemen kullandı Fransa. Şimdi Oğuz. Arda Güler. Ferdi cezalarında. Ona doğru. Ferdi vurdu, kafayı kalıçta kaldı. Meyyan.
8: Şahane bir pozisyon.
7: İyi geldik kaleye.
8: Yazık.
7: Barış Alper, Arda gösterdi kendini. Arda Güler, Barış Alper'e doğru. Barış hesabında çekti. Yerde kaldı. Felix Zweier devam diyor. Taç kullanılsın diyor. Barış Alper henüz kalkmış değil. Taç atışı kullanıldı. Oğul ise önü kapandı. Yine pasını verdi Dembele. Şimdi Şarkı cezalında. Şarkı, Melih'le önlüyoruz pozisyonu. Geçti Can'ı. Can bir kez daha karşısına geldi. Oğul ise sıyrıldı Can'dan. Orta şansı. Kaleye gönderdi Uğurcan. Müthişsin Uğurcan. Korner. İşte Oğul ise böyle aç önünü. Böyle vurdu. Uğurcan parmaklarını şöyle dokundu. Felix Zweier'in düdüğü. İkinci yarı başlıyor. Orada doğrudan taça gönderdi. Rakip yer alanında yerleşti milli takımımız. Taktiksel bir başlangıç yaptık. Ceza alanı içinde 5 oyuncumuz var. Arda Güler kullandı. Korner arkada. Kafa vuruşu Meyyan. İsmail vurdu kafayı. Meyyan son anda korneri gönderdi. Gole çok yaklaştık. İşte pozisyon ekranlarınızda. Bu kafa vuruşu İsmail'den. Meyyan korner. Bu da bir başka ışığı. Salih bir kez daha Uğurcan. Baskı var Dembele'den. Abdülkerim. Kaptırdık topu. Şimdi etkili geldiler. Cezalarında tehlike Mbappe. Topalardan. Dakika 54. Kylian Mbappe. Fransa milli takımının en çok gol atan oyuncusu, filelerimizi havalandırıyor. İyi başlamıştık. İkinci yarıya Mbappe topu ağlarımıza gönderdi. Cezalarına baktı Ferdi. Pas vermeyi tercih etti Abdülkerim. Bir kez daha Ferdi Kadıoğlu topla buluşan isim. Şimdi İsmail. Cezalarında Oğuz vurdu dışarıya. Şarkı dripling halinde Şarkı gidiyor. Pası verdi. Olise'ye ceza alanında topla buluştu. Kapattı gönlünü. Şimdi Şarkı onun pası

0: cezalarımızda değil ki gol pozisyonu, top dışarıya gidiyor. Out. Can Uzun. Can sığınma çabası rakiplerinden pasını verdi, aldı. Can Uzun cezalandı. Can pozisyonunu kaybetti, yerde kalıyor. Upamecano baskı yaptı. Orada Güler kaleci Menyan. Yine gole çok yaklaştık. Yine Menyan başarılı. Şimdi Zeki. Zeki iki kişi baskı yaptı Zeki'ye. Zeki ona rağmen ortasını yaptı. Cezalandı. Bir rövaş atan dışarıya. Abdülkerim. Şık gol olsa, çok şık bir gol olacaktı. İsmail Yüksek karşılıyor. İki değişiklik hazırlığı var milli takımımızda. Bu arada kaptırılan top. Defans arkasına atılan bir top. Uğurcan elle müdahale var mı? Oyun devam ediyor. Uğurcan tehlikeli bölgeden uzaklaştırdık. Bekleyin dedi. İtirazları dinliyor şu anda. Dembele, Rabiot. İtiraz eder isimler Fransa'da. Bizim oyuncularımız da orada. Salih orada. Kaptanımız Beli orada. Christian Dingert izleme tavsiyesinde bulunuyor. Felix Zivayer izliyor pozisyonu. Christian Dingert bir kez daha hatırlatalım. Şampiyonlar Ligi maçında verdirdiği kararlarla tepki çekmiş Okan Hoca'nın, Okan Burun'un da açıklamaları vardı. İzledi hakem, arka cebin eline attı kırmızı kart. 10 kişi kalıyoruz.
1: Bitirdi.
0: Ve son düdük Felix Zivayer'den. Türkiye 0, Fransa 1.
2: Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Ailelerin refah düzeyini yükseltmek ve dar gelirli vatandaşların yanında olmak amacıyla hayata geçirilecek gelir tamamlayıcı aile destek sistemi için devasa adımlar atılıyor. Kamuoyunda vatandaşlık maaşı olarak da bilinen ve sosyal yardım mekanizmasını sil baştan değiştirecek olan tarihi reformda il il, ilçe ilçe etki analizleri başladı. 2027 yılında uygulamaya girecek sistemle geliri belirli bir eşiğin altında kalan her haneye asgari gelir desteği sağlanacak. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu?
6: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
7: Artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim abi.

0: Da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Reklam. Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslimi özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslimi özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonu yollarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: Umran Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
1: A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Daha dün annemizin kollarında yaşa

0: daha dün...
1: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
2: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
3: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu hegemonyası sonunu buluyor. İngiliz medyası dikkat çekici bir analiz yayınladı. Bölgedeki güç boşluğunu dolduracak en önemli alternatifin Türkiye olduğu vurgulandı. Uluslararası medyada Türkiye'nin bölgede artan etkisi hemen her gün yer buluyor. Son olarak İngiliz...
7: Canlı yayın.
8: Evet, fonlar aracılığıyla borsada yaklaşık 20 milyar dolarlık bir manipülasyondan söz ediyoruz. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 51 kişi tutuklandı. Tüm fon yöneticilerinin mal varlıklarına el konuldu. Aynı zamanda 7 yatırım şirketine ait fonlara yönelik de inceleme başlatıldığının altını çizmek mümkün. Tabii para hareketlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalar da kapsamlı bir şekilde yürütülüyor. Bu anlamda yeni bir adım daha atıldı. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Atılan o adım ne? Peki hemen onun detaylarını da paylaşalım. 1 Temmuz 16 Ağustos tarihleri arasındaki fonlardan para çıkışları en yüksek tutardan başlamak üzere incelenerek 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlıklarının dondurulduğu belirtildi. Haklarında daha önce herhangi bir tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirinin uygulandığına yer verildiği Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklaması. Bu konuda tabii devir temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi, EFT, havale ve mal varlığını azaltıcı diğer işlemlerin önlenmesi, sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve şüpheli işlemlerin gecikmeksizin adli makamlara bildirilmesi amacıyla da ilgili tüm kurum ve kuruluşlara müzekkere yazıldığının altı çizildi bu açıklamada. Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklamasında şöyle devam etti: amacımız açıktır, soruşturma konusu mal varlığı değerlerinin kaçırılmasına, el değiştirmesine veya üçüncü kişiler üzerine geçirilmesine imkan vermemek, suçtan elde edildiği tespit edilen değerleri güvence altına almak ve mağdur vatandaşlarımızın haklarına kavuşmasını sağlamaktır dedi. Para hangi hesaba aktarılmış, mal varlığı hangi şirketin veya kişinin üzerine geçirilmiş olursa olsun izini sonuna kadar süreceğiz. İyi niyetli vatandaşlarımızın yılların emeğiyle oluşturmuş olduğu birikimlerin bir takım kişi ve yapılar tarafından istismar edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz ifadelerine yer verdi. Bu noktada özellikle mağdur olan vatandaşların hakların korunması noktasında da bütün hukuki tedbirlerin uygulanacağını belirtti.
9: Şener Çetin anlattı Bakan Gürlek'in açıklamalarına ilişkin ayrıntıları. Ve Sivas'ta 10 Eylül'de kaybolan 11 aylık Büşra bebeği arama çalışmaları gece gündüz devam ediyor. Soruşturmaya ilişkin yeni gelişmeler var. Büşra'ya ait olduğu değerlendirilen eşyalardan çıkacak adli tıp sonuçları bekleniyor.
10: Ekipler Büşra bebeği ararken gözler adli tıp kurumundan gelecek sonuçlardı. Sivas'ın Divri ilçesinde yaşayan balıkçı ailesinin 11 aylık bebekleri Büşra 10 Eylül'de kayboldu. Annenin ihbarı üzerine bölgede geniş çaplı arama başlatıldı. Yapay zeka destekli insansız hava aracının destek verdiği çalışmalarda Göndüren Köyü İncedere Yaylası didik didik tarandı. Arama çalışmaları sürerken anne Elif Balıkçı önce bebeğinin para karşılığında satıldığını söyledi, daha sonra ise bebeğinin öldürüldüğünü öne sürdü. Çelişkili ifadelerinden sonra ailenin 4 çocuğu devlet koruması altına alındı. Çocuklar ifadelerinde babalarının borcu olduğunu, borçlarına karşılık kardeşlerini verdiğini iddia etti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne, baba ve 4 zanlı tutuklandı. Ayrıca arama çalışmaları sırasında ailenin yaşadığı çadırın 3 kilometre uzağında Büşra'ya ait olduğu değerlendirilen tişört, zıbın ve bebek

0: bezi bulundu. Eşyalar adli tıp kurumuna gönderildi. Soruşturmadaki şüphelerin netleşmesi için adli tıp kurumundan gelecek sonuçlar bekleniyor.
1: Ve Manisa'daki okul saldırısı, Turgutlu'da 11 öğrencinin yaralandığı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 10 kişiden 15 yaşındaki saldırganın da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı.
2: Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnce Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki pompalı tüfekli saldırıda 11 öğrenci yaralanmıştı. Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada 15 yaşındaki saldırganın da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemede hakim karşısına çıkan 10 kişiden saldırgan, annesi, babası, dedesi, kuzeni, arkadaşı ve saldırıda kullanılan pompalı tüfeğin fişeklerini satan av bayi sahibi tutuklandı. Diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu arada saldırıda yaralanan öğrencilerden 8'i taburcu olduğu, 3'ünün tedavisi ise sürüyor.
1: Konya'da fizik öğretmeni yürüyüşe çıkmıştı. Parkta tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan 49 yaşındaki Cumhur Öztürk yaklaşık bir aydır komada. Kaçan saldırgansa yakalandı ve tutuklandı.
3: Yürüyüş yapmak için gittiği parkta saldırıya uğrayarak komaya girdi. 49 yaşındaki fizik öğretmeni 6 ay önce geçirdiği kalp krizi sonrası doktorunun tavsiyesiyle düzenli yürüyüş yapıyordu. 28 Ağustos akşamı Konya'nın Selçuklu ilçesindeki bir parkta iddiaya göre hiç tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı. Aldığı darbelerle kanlar içinde yere yığıldı. İhbarda olay yerine ekipler sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Öztürk'ün beyin kanaması geçirdiği ve kafatasında çatlak olduğu belirlendi. İki kez ameliyat edilen Öztürk yaklaşık bir aydır komada. Olayın ardından görgü tanığı, parkta kavga sesi duyduğunu, ardından bir kişinin Öztürk'ü darp ettiğini gördüğünü anlattı. Saldırganın yanında bir kişinin daha olduğunu ve olay sonrası otogar yönüne kaçtıklarını söyledi.
4: Polis görgü tanıklarının ifadesinin ardından Abdullah Erdal'ı yakaladı. Erdal verdiği ifadede Öztürk'ü tanımadığını ve kendisine küfür ettiğini belirtti. Erdal çıkartıldı ve mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.
3: Meydana gelen olayın ardından savcılık soruşturma başlattı. Polis olayı çok yönlü araştırıyor.
1: Mersin'de bir grup iddiaya göre aralarında husumet olan 40 yaşındaki kadının dükkanına gittiler ve kavga çıktı. Çıkan kavgada kadının kolu ve bacağı kırıldı. Olayla ilgili 4 zanlı tutuklandı.
5: Daha önce yani olaydan önce torunum Burak Civan'ı da kovaladıklarını ve karakola sığındığını daha sonra ben öğrendim.
0: Kadını iş yerinde öldüresiye dövdüler. Görüntüler Mersin'in Akdeniz ilçesinde 20 Eylül'de kayda geçti. 40 yaşındaki Arife Civan tatlıcı dükkanında çalışıyordu. O sırada iddiaya göre Civan'ın husumetli olduğu bir grup iş yerine gitti. Taraflar arasındaki gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü ve gruptakiler Civan ve yakınlarına saldırdı.
5: Kızımı çalıştığı yerde 15-20 kişi gelerek darp ettiler. Ayağını kırdılar, kolunu kırdılar.
0: Bıçak, sopa ve zincirlerin karıştığı kavgada 3 çocuk annesi Arife Civan ağır yaralandı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin araya girmesiyle kavga sona erdi. Kolu ve bacağı kırılan Arife Civan hastaneye kaldırıldı. Kavga öncesi aynı grup tarafından kovalandığını öne süren Civan'ın oğlu Burak Civan'sa kaçarak karakola sığındığını yoksa kendisini öldüreceklerini söyledi.
6: Kavganın olduğu gün beni de kovaladılar. Karakola gittim, hemen oraya sığındım. Belki öldüreceklerdi.
0: Arbede sonrası gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
1: Antalya'da önce yayaya çarpan sonra da otobüs durağına dalan otomobil sürücüsü burnu bile kanamadan araçtan indi. 3 kişi ölümden döndü.

0: direksiyon hakimiyetini kaybetti. 3 kişiye çarptı. Bir otobüs durağına dalarak durabildi. Kazayı sebep olan otomobil sürücüsü araçtan burnu bile kanamadan indi. Görüntüler Antalya'nın Alanya ilçesinden. Oba Mahallesi çevre yolunda kontrolden çıkan otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen doktor adayı genç kıza çarptı. Ardından durakta bekleyen yaşlı çifte çarptı. Durağa giren otomobil ağır hasar aldı. Sürücüsü ise burnu kanamadan araçtan indi. Kazayı görenler 112 acil çağrı merkezini aradı. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç kızınsa durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazanın ardından konuşan çevre esnafı, aynı yol güzergahında defalarca benzer kazaların meydana geldiğini, yetkililerin duruma çözüm bulmadıklarını dile getirdi.
1: Söyleyeyim, daha önce burada yaya geçiş tabelası vardı, yol çizgileri vardı. Bu sene yol çizgilerini kaldırdılar, yaya geçiş tabelasını kaldırdılar ama geçidi kapatmadılar. Bunun için de ortalama 8 yıldır hemen hemen her sene 5 tane 6 tane kişiyi burada kaybediyoruz. Herhangi bir üst geçit veya herhangi hiçbir şekilde bir önlem alınmıyor.
2: Ankara Gölbaşı'nda akıllara durgunluk veren bir hırsızlık hikayesi. Bir kadın tanınmamak için kılık değiştirdi ve gözüne kestirdiği evden saniyeler içinde tam 170 bin liralık vurgun yaptı, kayıplara karıştı ama polisten kaçamadı.
0: Ankara Emniyeti Gölbaşı ilçesinde yaşanan gizemli hırsızlık olayının peşine düştü. 21 Eylül'de yaşanan olayda hamile bir kadın gözüne kestirdiği eve girmek için akıl almaz bir yönteme başvurdu. Tanınmamak amacıyla çarşaf giyip şapka takan şüpheli saniyeler içinde evdeki 170 bin lira değerindeki para ve zinet eşyasını çalarak kayıplara karıştı. Soygunun ardından hemen yakındaki bir parka giden hamile kadın burada çarşafını çıkarıp kıyafetlerini değiştirdi. Görünümünü tamamen değiştiren şüpheli bindiği taksiyle bölgeden uzaklaştı. Ancak Ankara polisi adım adım iz sürdü. Yapılan incelemeler bu kadının sadece Ankara'da değil, Ağustos ayında Bolu'da 300 bin liralık, Eylül ayında ise Kastamonu'da 40 bin liralık iki ayrı hırsızlık olayına daha karıştığını ortaya çıkardı. Ankara'dan Konya'ya gitmek üzere şehirler arası bir otobüse binen hırsız, yolda düzenlenen operasyonda kıskıvrak yakalandı. Yakalanan hamile kadının tam 152 ayrı suç kaydı olduğu ve hakkında toplam 260 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Amerikan Başkanı Donald Trump İran'la ilgili yeni açıklamalar yaptı. İran'ın 7 günlük ateşkes teklifini reddetti Donald Trump. Amerikan medyasına bir demeç verdi. İran hakkındaki son gelişmeleri anlattı Amerikan Başkanı. Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük bir zafer kazandığını söyledi Donald Trump ve Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü tamamen ele geçirdik dedi. Trump İran'la bir anlaşma yapmak istediğini ama Arakçı tarafından önerilen ateşkes teklifinin kabul edilemeyeceğini söyledi. İran'ın büyük kayıplar yaşadığını ve ekonomik olarak da çöktüğünü iddia etti. Bu gerekçeyle anlaşma yapmak istediğini öne sürdü İran'ın. Hürmüz Boğazı'nın etrafına çelik bir duvar ördük ve İran'ın artık parası yok çünkü boğaz tamamen kapatıldı dedi. Ve Rusya-Ukrayna savaşı, karşılıklı saldırılar devam ediyor. Rus İHA'ları başkent Kiev'i hedef aldı. Bir veri depolama merkezine vurulduğu anlar kameralar tarafından kaydedildi. Ukrayna'da Perm ve Ulyanovsk kentleri de bombardıman altındaydı.
0: Moskova ile Kiev arasındaki gerilim tırmandı. Rus füzeleri Ukrayna'daki iş merkezini böyle vurdu. Rusya'nın hedefinde Kiev'deki

0: İHA depolama merkezi vardı. İHA'lar ve füzeler gönderildi. Saldırı sırasında iş merkezinin önünde siviller vardı. Patlamanın şiddetiyle korku dolu anlar yaşandı.
1: Artık dayanamıyorum. Orada insanların yattığını görebilirsiniz. Hiçbir suçları yoktu. Sadece işlerine gidiyorlardı.
0: Saldırılar bununla sınırlı değildi. Kiev'in merkezinde bir süpermarket ve sivil binada hedef alındı. Zaporijya'da ise bir konut ve pazar yeri vuruldu. İtfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti. Rusya'nın Ukrayna genelinde yaptığı saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişi de yaralandı. Ukrayna ise Rusya'nın Perm ve Ulyanovsk kentini hedef aldı. İHA'lar iş merkezlerinin üzerine düştü. Vurulan noktalardan dumanlar yükseldi. Rusya Devlet Başkanı Putin ise müzakerelere ilişkin konuştu. Her seçeneğin masada olduğunu söyledi.
2: Müzakerelerin yeniden başlatılması için yapılan tüm girişimler ve müzakerelerin yeniden başlatılması önerileri, evet, hepsi masada. Ancak hangi adımları atmamız gerektiğini dikkatlice düşünmemiz gerekecek.
3: Ve muhalefet cephesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek yoluna bağımsız olarak devam etme kararının yankıları devam ediyor. CHP'li kurmaylar kulislerde Yavaş'ı kızdıracak açıklamalar yapıyor. Belediye meclisinde ise 30 partili meclis üyesi istifa etti.
4: Ayrılıkta azap vardır, birlikte rahmet vardır.
5: Çok değil, iki hafta önce kurmuştu bu cümleleri. Satır arası eleştirilerle CHP'den istifa etti.
6: Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden büyük değildir.
7: Mansur Yavaş da şimdi kendi ipini de kendi çekmiş oldu.
5: İstifası sürpriz olmadığı zaten bekleniyordu. Yeni partiye mi geçecek yorumları yapılırken istifa açıklamasında yola bağımsız devam edeceğim diyerek o kapıyı da kapattı.
8: Mansur Yavaş büyük bir vefasızlık göstermiştir ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne bugün büyük bir haksızlık yapmıştır. 3 kez aday olduğu, 2 kez seçildiği partiyi sudan sebeplerle terk edip gitmiştir.
5: Yavaş'ın istifası CHP'de tepkilere neden oldu. Bazı isimler Yavaş için bizim kamburumuzdu, Kemal Bey onu küçük bir belediyeden aldı, aday yaptı, Kemal Bey sayesinde bu noktaya geldi ifadelerini kullandı. Aynı isimlerin Ankara'da belediyedeki çalışanlara, genel müdürlere bakınca %95'i CHP'li olmayan insanlar, böyle bir durumda bizim 10 tane büyük şehrimiz Mansur Yavaş gibi olsa ne fark eder sözleriyle Yavaş'ın parti aidiyeti üzerinden eleştirilerini sürdürdükleri de konuşuluyor.
9: Bu böyle bir şey yok yani, partinin üstünde göreyim, partiden büyük göreyim.
5: Mansur Yavaş'ın istifası Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ni de karıştırdı. 30 meclis üyesi CHP'den istifa kararı alırken meclis aritmetiği de değişti. AK Parti 50 üyeyle meclisin en büyük grubu haline gelirken yeni partinin üye sayısı da CHP'yi geride bıraktı. Ve yeni partide isim krizi.
10: Eğer bizimle bir anlaşma istiyorlarsa 3 Ekim'e kadar bir değerlendirme yapsınlar. Ben kendi partimin yıpratılmasını istemiyorum.
5: Gözler Anayasa Mahkemesi'ne çevrildi. 29 Eylül'de bu konuyu görüşmesi beklenen Yüksek Mahkemeden iltibas kararı çıkması halinde yeni parti isim değişikliğine gidecek.
11: Anayasa Mahkemesi'nin geçmişte verdiği kararlar gibi burada da ben bir iltibas görmüyorum kararını vermesini bekleriz. İltibas mı gördü? Deriz ki Türkiye'nin yeni partisi ya da milletin yeni partisi.
5: Adalar Belediyesi Başkan Vekili seçimi de yeni parti ve CHP'yi karşı karşıya getirdi. Özgür Özel seçimlerde CHP ile işbirliği yapmadıklarını söyledi. Özel'e CHP parti sözcüsü Müslüm Sarı'dan jet yalanlama geldi.
9: Ne işbirliği ya? Bizim butlanla, seçilmemişle, atanmışla yapılacak işbirliğimiz yok.
6: Seçim tarihinin pazartesi değil de çarşamba günü yapılmasına biz birlikte karar verdik. Kamuoyunun önünde neyi saklıyoruz arkadaşlar? Bu ne kibir? Ya yalan söylüyor ya da kendi genel başkan yardımcısının ne yaptığından haberi yok. Bu ne kibir, bu ne pişkinlik?
3: Artık Ekim ayına geliyoruz yavaş yavaş ve mecliste yeni yasama yılı başlayacak. 28. dönem 5. yasama yılında yargı paketleri geniş yer tutacak. Yeni dönemde meclisin gündeminde ilk sırada hangi başlıklar var?

0: izleyelim.
1: Meclis birikim perşembe günü açılıyor. Milletvekillerini yoğun bir gündem bekliyor.
2: Osmaniye.
3: Burada.
1: Saatler 14'ü gösterdiğinde ilk olarak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş kürsüde olacak. Yeni dönemin açılışını yapacak. Kurtulmuş'un ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan meclis kürsüsünden milletvekillerine seslenecek. Yeni yasamayılı açılış konuşması yapacak. Törenle karşılanacak olan Başkan Erdoğan'a MHP'li Başkan Vekili Celal Adan eşlik edecek.
4: Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği mesajlarda olacak. Pek çok konuya değinecek kuşkusuz ama terörsüz Türkiye başlığına geniş yer ayıracak.
1: Meclis son olarak terörsüz Türkiye kapsamındaki milli dayanışma ve bütünleşmenin güçlendirilmesi yasasını görüşerek tatile girmişti. 467 oyla kabul edilen yasaya ilişkin Erdoğan'ın başta MHP Genel Başkanı Bahçeli olmak üzere tüm partilerin milletvekillerine teşekkür etmesi bekleniyor.
5: Değerli milletvekillerimiz, Türkiye oluşan bu huzur ve güvenlik iklimini en güçlü şekilde muhafaza edecektir. 86 milyonun bir, beraber ve kardeş olduğu bir Türkiye enerjisini terörle mücadele için değil, refah için seferber edecektir. Her alanda elde edilen başarılar terörsüz Türkiye ortamında pekişecek, kuvvetlenecek, inşallah yeni atılımlara fırsat oluşturacaktır.
1: Dış politikadan ekonomiye, enerjiden sanayiye, Başkan Erdoğan'ın birçok başlıkta mesajlar vermesi bekleniyor. Genel kurulda MHP lideri Bahçeli, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu da bulunacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise milletvekili olmadığı için genel kurulu ziyaretçi kısmından izleyecek. Tokalaşmalar her yıl olduğu gibi gündem oluşturacak. Meclis Genel Kurulu Erdoğan'ın konuşmasından sonra kapanacak. Akşam saatlerinde de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde resepsiyon verilecek. Önümüzdeki yasama yılında 7 partinin grubu görev yapacak. Bugüne kadar en fazla 6 gruplu olan mecliste genel kurul çalışmalarının eskisine göre daha uzun olacağı belirtiliyor. Yargı paketleri gündeme damga vuran başlıklar olacak.
0: Ve uzaktan çalışma resmi olarak artık yönetmeliğe yürürlüğe girdi. Resmi gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre işçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günlerle çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek.
6: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın esnek çalışma modeline yönelik uzaktan çalışma yönetmeliğinde yaptığı değişiklik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Uzaktan çalışma yönetmeliğinin 9. maddesinde yapılan değişiklikle çalışmanın bir kısmının iş yerinde, bir kısmının uzaktan çalışma usulüyle yerine getirilmesi mevzuata girmiş oldu. Buna göre işçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günlerle çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek.
7: Hem çalışanı koruyalım haklarını ama bir miktarda esneklik sağlayalım.
6: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de önceki günlerde katıldığı yayında esnek çalışma modelinin gündemde olduğunu ifade etmişti.
7: Daha esnek çalışma modelleri Türkiye'nin menfaatinedir.
6: Öte yandan uzaktan çalışma 6 Eylül'de resmi gazetede yayımlanan 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli programda da yer almıştı. OVP'de yer alan formüllere göre atıl iş gücüne meslek kazandırmaya yönelik programlar yerel iş gücü talebi ve bölgesel ihtiyaçlar gözetilerek geliştirilecek. İş ve yaşam uyumunun ve çalışan verimliliğinin artırılması doğrultusunda çalışma günlerinin ayarlanmasıyla esnek süreli istihdam modellerine ilişkin geliştirme çalışmaları yapılacak.
0: Mevsim değişiklikleri ruh halini doğal olarak etkiliyor. Güneş ışığının azalması, artan uyku hali ve mutsuzluk mevsimsel depresyon riskini de her yıl beraberinde getiriyor. Peki insan psikolojisi değişen bu mevsimlerden nasıl etkileniyor? İzleyelim.
8: Güneşli havalarda kendinizi daha mı iyi hissediyorsunuz?
9: Evet, tabii ki evet.
10: Yani havanın açık olması tabii ki iyi ama bu sıralar da güzel yani.
6: Kimi baharı, yazı seviyor, kimi kışı, yağmuru. Ama bir gerçek var ki.
11: Mevsimlerin ruh sağlığımız üzerinde bir etkisi var.
12: Ben genelde böyle yağışlı havaları daha çok seviyorum. Genelde bulutlu havaları. Çünkü

0: yararlanacak şekilde bir yaşam tarzı değişikliği yapmak faydalı olabilir. Bunun dışında egzersiz yapmak, özellikle uyku uyanıklık döngüsüne dikkat etmek, aynı saatte yatmak, aynı saatte kalkmak bizim için faydalı olacaktır.
1: Biraz sabah uyanmak zor oluyor tabii ki.
2: Kan değerleri ise mevsim geçişlerinde ruh halimizi en çok etkileyen faktörlerden.
0: D vitamini eksikliği, B12, folat, demir eksikliği ve tiroid fonksiyon bozukluklarından bahsedebiliriz. Bu değerlerin herhangi birisinde bir sıkıntı varsa bunları da yerine koymamız gerekir. Çünkü mevsimsel depresyon açısından da koruyucu olacaktır.
3: Son yıllarda Arap turistlerin Türkiye'ye olan ilgisi, talebi artmış durumda. Türkiye'nin coğrafi özellikleri, Türk mutfağı, Türk dizileri ve daha pek çok şey Arap dünyasını cezbediyor Türkiye açısından. Dış haberler editörü Farah Uçucu da Dubai'ye gitti ve Araplara Türkiye'yi sordu.

0: تركيا جميلة
1: وكل شيء موجود.
2: دلوقتي محمد صلاح بقى في تركيا.
3: بنت اسطنبول 30 مرة تقريبا.
4: زرت أكثر من 10 مرات تركيا بالحب.
5: Türkiye'yi yakından takip ediyorlar. Sık sık ziyaret edip kültürünü tanımaya çalışıyorlar. Arap dünyasında adeta Türk rüzgarı esiyor.
6: Bölgenin en büyük Arap buluşmalarından biri Arap Medya Zirvesi 2026 Dubai'de başladı.
5: Medyanın nabzı bu kez Dubai'de attı. Arap Medya Zirvesi dünyanın farklı noktalarından medya profesyonellerini bir araya getirdi.
6: 10 bine yakın medyacı bir araya getiren bu zirvede Arap medyanın dönüşümü ve sektörün geleceği ele alınıyor.
5: Zirveye katılan tek Türk televizyonu olan A Haber, Araplara ise Türkiye'yi sordu.
6: Türkiye denildiğinde aklınıza ilk gelen şey nedir?
7: Shopping. Knafe.
8: Çay Türkiye.
9: Mutlaka etmez bir fırmas.
10: Tabii. Çay mavi.
11: Bir haber alakmaniye.
6: Bizler. Ne izliyorsun peki?
9: Her şey.

0: birçok noktalarından gelen turistler, Dubai'den de gelen Türk turistlerimiz var. Soralım, Türkiye'deki en sevdiği yerler neresi?
1: Türkiye'nin güzel havası, doğası, tarihi, kültürü, kaliteli hizmetleri, denizi ve dağları. Körfez ülkelerinden gelen turistlerin aradığı her şeyi bir arada sunuyor. Daha sayacak çok şey var. Ben bile Türkiye'yi kaç kez ziyaret ettiğimi sayamıyorum.
2: Türkiye'nin güzel yanı çok çeşitli olması. Doğası çok güzel, insanları çok güzel.
3: Türkiye benim için aşk demek. Türkiye'ye gerçekten hayranım. Yeniden nefes aldığımı hissettiğim bir yer. İstanbul'sa içinde birçok farklı duyguyu barındıran bir şehir. İstanbul sizi mutlu ediyor, size hikayeler anlatıyor. İstanbul
0: bitfarkı. Şunu tesel alaka ben Türkiye ve İmarat.
4: Valla alaka cidden tayyibe yani.
1: İki ülke arasındaki ilişkiler çok iyi. Aralarında güçlü bir ticaret ilişkisi var ve iki ülke arasında önemli yatırımlar bulunuyor.
0: Merhaba.
5: Merhaba.
0: Nasılsınız?
5: İyiyim.
0: İyiyim. Türkiye'ye gittiniz mi daha önce?
2: Trabzon'da Uzungöl'e gittik. Çünkü her şeyden biraz var. İstanbul ile Uzungöl'ün güzelliklerini bir arada bulunduruyor.
5: Tabii ya.
2: Yemekler Türkiye'de tam bir aşk hikayesi. Boğaz'da oturmakta. Allah'ım.
6: Kuveyt'li usta oyuncu Davut Hüseyin de Türkiye'ye olan hayranlığını anlattı.
7: Türkiye'nin doğanın güzelliği maşallah, çok güzel camileriniz ve güzel çarşılarınız var.
8: İlişkiler çok güzel. İnşallah daha da gelişir. Türkiye ziyaret etmek için gerçekten çok güzel bir yer.
0: Türkiye, Mısır'dan da gelen çok ziyaretçilerimiz var. Bakalım Türkiye kaç kere gitti ve en çok nereleri ziyaret ettiniz?
1: Türkiye'de beni en çok çeken şey hava. Hatta daha önemlisi yemekler.
7: Türk dizilerinin, Arapların Türk kültürünü tanıması da büyük bir rolü var.
0: Türkiye'ye ilk önce ne geliyor aklına? Ne gösteriyor?

0: Belki de 30'dan fazla kez Türkiye'ye gittim. Türkiye'de çok fazla anım var. Dolayısıyla Türkiye'ye karşı sürekli bir özlem duyuyorum. İstanbul'u çok seviyorum. Türkiye'de her şeyi seviyorum.
1: Dizilerle başlayan Türkiye ilgisi bugün farklı alanlara da uzanıyor. Ürdünlü spiker Rana, Türkiye'de kendi kültürlerinden izler bulduğunu anlattı.
2: Türkiye'yi farklı kılan şey ise Arap kültürünün izlerini de görebilmeniz. Arap yemeklerini görebilir, Türkiye'nin genelinde ve özellikle İstanbul'da kendine özgü bir atmosferle karşılaşabilirsiniz. Gelenek ve görenekler açısından da benzerlikler görüyorum. Aileler arasındaki saygı Arap kültüründe olduğu gibi Türkiye'de de oldukça güçlü. Misafirperverlik de iki toplum arasındaki önemli benzerliklerden biri. Ayrıca Türklerin cesur ve güçlü insanlar olduğunu düşünüyorum. Duruşları ve prensipleri çok belirgin.
3: Zirvede ayrıca gazetecilikten televizyonuna, dijital medyadan içerik üretimine kadar birçok alanda başarılı isimler ödüllendiriliyor.
1: Arap Medya Zirvesi'nde en iyi spor programı ödülünü kazanan Lütfi Elzubi de A Haber'e konuştu.
3: Muhammed Salah futbolcu şu an Trabzon'a transfer oldu. Bakalım ne düşünüyor bunun hakkında?
4: Siz dünya futbolundaki bir cevheri kazandınız. O sadece Mısır'da ya da Arap dünyasında değil, tüm dünyada sevilen bir isim. Çünkü o dürüst, işine bağlı ve yaptığı işi gerçekten seven bir insan. Aynı zamanda diğer oyuncular için örnek ve rol model. En alt seviyelerden başlayıp büyük bir yıldız haline geldi. Açıkçası dikkat çekici bir siyasi lider. Ülkesini seviyor ve Türkiye için bir şeyler yapmaya çalışıyor.
5: Türkiye ekonomisini takip ettiğimde ekonomik büyüme seviyesinin oldukça ileri olduğunu düşünüyorum. Ücretler de enflasyona paralel olarak artıyor. Bugün Avrupa'daki bazı ülkelerde ciddi ekonomik sorunlar yaşıyor. Türkiye ise kaynakları ve potansiyeli yüksek bir ülke.
1: Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişimi de Arap dünyasının yakın takibinde.
6: Türkiye'den bahsettiğimizde her alanda savunma sanayi de dahil olmak üzere sanayisini geliştirmeyi ve ilerletmeyi başarmış ülkelerden biri olduğunu görüyoruz. Türk sanayisi de her zaman üstün bir konumda olmuştur.

0: futbol dünyasının yıldızları hafta sonu A Haber'de sahne alıyor. Bu akşam saat 21.45 İngiltere-İspanya. Yarın saat 21.45 Almanya-Yunanistan. Devler sahada, futbol severler A Haber ekranlarında buluşuyor.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Halkbank'ın katkılarıyla Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin mali aracı kuruluş istatistiklerini yayımladı. Buna göre mali aracı kuruluşlar sektöründe 2025 yılında 22.113 girişim faaliyette bulundu. Finansal hizmet faaliyetlerinde 273, sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında 74, finansal hizmetlerle sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde ise 21.766 girişim hizmet verdi. Söz konusu kuruluşların faktör maliyetiyle katma değeri 2 trilyon 993 milyar lira, üretim değeri de 4 trilyon 610 milyar lira oldu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu?
5: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
6: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

0: Haber Radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam. Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber. Reklam.
1: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdulhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine. Kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
0: Reklam. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Ekran yoksa yemek yemiyorlar. 7/24 telefon elindedir.
7: Daha mı hızlı yemek yerler?
6: Çünkü şimdi dalıyorlar. Daldığı için evet daha hızlı yiyorlar.
8: Birçok anne baba için çocuğuna ekran önünde yemek yedirmek daha kolay. Yemeğe ikna etmek için harcanan süre azalıyor, tabaktaki yemek bitiyor, kriz çözülüyor ama...
9: Yemek yerken özellikle vermiyoruz, dikkati çok dağılıyor, yemeğe odaklanamıyor.
10: Evet, bu çocuk yemeğini yiyor ama aslında yediği yemeğin farkında olmadan yiyor.
6: Ekran açılıyor, çocuklar adeta hipnoz oluyor, lokmalar hızlanıyor, yemek saati sorunsuz geçiyor. Ancak uzmanlara göre işte bu esnada çocuklar bedeni en önemli sinyali duymaz oluyor.
10: Çocuk yemek yerken mide dolmaya başladığında beyne artık yeter, doydum sinyali gitmeye başlar. Ama çocuğun dikkati o sırada tamamen ekrandaysa beyninin bu sinyali fark etmesi çok daha zorlaşabilir.
11: Bu durumda ilerleyen dönemlerde sağlıksız beslenme alışkanlıklarına yol açabilir ve obezite riskini artırabilir.
12: Çoğu zaman izin vermiyorum. Yediği şeyin tadını bile almayabilir yani o şekilde.
10: Çocuğa yemek yemeyi değil, yediğini fark etmeyi, bedenini dinlemeyi ve sofrada bizimle birlikte olmayı mutlaka öğretmeliyiz.
8: Uzmanlar uyarıyor, ekran süresi kısalmalı, özellikle yemek yerken sıfırlanmalı.
7: Engel olamıyor musunuz?
6: Yok, olamıyoruz, kıyamet koparıyor.
7: Ancak o şekilde mi yiyor?
6: Tabii canım, evet.
11: Sofrayı daha eğlenceli hale getirin, espriler yapın, geçmişten hikayeler anlatın, anılarınızı anlatın ve çocuğun sofrada kalmasını sağlayın. Çocuğun yediği yemekten daha fazla haz aldığını, normalde yediğinden daha sınırlı yediğini ve aslında vitamini, proteini daha iyi aldığını göreceksiniz.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın sıfır atık vizyonu New York'ta dünyaya anlatıldı.
13: Doğru tercihini kolaylaştırdı.
8: Sıfır Atık Vakfı'nın ana paydaşı olduğu New York İklim Haftası'nda Türkiye'nin COP31 vizyonu öne çıktı.
13: Sıfır atık yaklaşımını Kasım ayında ev sahipliğini yapacağımız COP31'in eylem gündemi kapsamında daha da ileri taşımayı arzu ediyoruz. Çünkü sıfır atık üretimden tüketime kadar her alanda gerçek bir dönüşümün kapısını aralayan en güçlü yoldur.
8: Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde konuşan Emine Erdoğan, enerji dönüşümünün sadece temiz enerjiye geçişten ibaret olmadığını vurguladı.
13: Sıfır atık hareketi, iklim krizi karşısında bireyi çaresiz bir gözlemci olmaktan çıkarıp çözümün baş aktörü haline getirmiştir. Küçük görünen davranış değişikliklerinin yaygınlaştığında toplumsal bir kültüre, doğru politikalarla desteklendiğinde ise kalıcı bir sisteme dönüşebildiğini kanıtlamıştır.
8: New York'ta bir başka mesaj da COP31 için verildi. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş, Türkiye'nin Antalya'da ev sahibi

0: birlikte yapacağı zirvenin uygulama kopu olacağını söyledi.
1: Biz Sıfır Atık Vakfı olarak Dünya Ekonomik Forumu ve çeşitli uluslararası toplantılarda Türkiye'nin liderliğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın fikirlerini ve onun liderliğinde yapılan çalışmaları dünyaya aktarıyoruz.
0: Ağırbaş'a göre hedef net. İklim taahhütleri sadece kağıt üzerinde kalmayacak. Daha temiz hava, sağlıklı gıda, dirençli tohumlar. New York'taki temaslarda COP31 eylem gündemi de tanıtıldı. Türkiye Antalya'daki zirve öncesinde sıfır atıktan yeşil becerilere, sürdürülebilir gıdadan yatırımlara kadar birçok alanda küresel işbirliğinin zeminini güçlendiriyor.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Dört yıllık barışın ardından ateşkes bozuldu. Çatışmalar alevlendi. Etiyopya'da iç savaş yeniden başladı. Müzik 2020-2022 yıllarında Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da federal hükümet ve isyancı gruplar arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. Yüz binlerce kişi hayatını kaybetti. Çatışmalar Pretoria Barış Anlaşması ile sona ermişti. Ancak 23 Eylül'de silahlı gruplar Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesinde federal polisin kontrolündeki 3 havalimanını ele geçirerek komşu eyaletlere taarruz başlattı. İsyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi 6 milis grubuyla anlaşarak federal hükümete karşı savaş ilan etti. Tigray güçleri şu anda topyekun bir savaş durumundayız açıklaması yaptı. Hedefte ise Başbakan Abiy Ahmed hükümetini devirmek var. Etiyopya'daki çatışmaların genişlemesi Afrika boynuzunda yeni bir krize yol açma riski var. Uyarı Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stefan Dujarric'ten geldi.
3: Etiyopya'nın kuzeyindeki güvenlik durumunun giderek kötüleşmesi ve çatışmaların birçok cephede yayılması konusunda ciddi endişelerimizi sürdürüyoruz. Özellikle insansız hava araçlarının kullanıldığına dair haberler ve sivillere zarar veren olaylar bizi derinden endişelendiriyor.
0: Birleşmiş Milletler Sözcüsü anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesi çağrısında da bulundu. Önceki iç savaşta Fano milisleri ve Eritre, Tigray güçlerine karşı federal ordunun yanında yer almıştı. İki taraf 2022'de imzalanan barış anlaşmasından duydukları memnuniyetsizliğin ardından federal hükümetten uzaklaşmıştı. Birbiriyle savaşan milis grupların şimdi ise ittifak kurması endişeleri arttırıyor.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Güneşli havalarda kendinizi daha mı iyi hissediyorsunuz?
5: Evet, tabii ki evet.
6: Yani havanın açık olması tabii ki iyi ama bu sıralar da güzel yani.
7: Kimi baharı, yazı seviyor, kimi kışı, yağmuru. Ama bir gerçek var ki...
8: Mevsimlerin ruh sağlığımız üzerinde bir etkisi var.
9: Ben genelde böyle yağışlı havaları daha çok seviyorum. Genelde bulutlu havaları. Çünkü yazın pek sevmiyorum.
10: Bahar geldiğinde, güneş açtığında insanlarda böyle bir yenilenme, tazelenme olduğu gibi tabii ki güneşi görmediğimiz zamanlarda da kapalı havalar etkiliyordur olumsuz olarak.
8: Güneş ışığı azaldığı için kış döneminde melatonin salınımında bir artış oluyor. Melatonin salınımındaki artış da hem daha uykulu hissetmemize hem de daha depresif ve mutsuz hissetmemize neden oluyor.
4: Gri bulutlar, yağmurlu havalar, mevsim geçişleri yalnızca bünyemizi değil psikolojimizi de etkiliyor. Hatta öyle ki depresyona dahi meylimizi artırıyor. Peki depresyona yakalanmamak için nelere dikkat etmeliyiz?
8: Sabah kalktığımızda yarım saat güneş ışığına maruz kalmak. İkincisi gün içinde güneş ışığından daha fazla yararlanacak şekilde bir yaşam tarzı değişikliği yapmak faydalı olabilir. Bunun dışında egzersiz yapmak, özellikle uyku uyanıklık döngüsüne dikkat etmek, aynı saatte yatmak, aynı saatte kalkmak bizim için faydalı olacaktır.
11: Biraz sabah uyanmak zor oluyor tabii ki.
7: Kan değerleri ise mevsim geçişlerinde ruh halimizi en çok etkileyen faktörlerden.
8: D vitamini eksikliği, B12, folat, demir eksikliği ve tiroid fonksiyon bozukluklarından bahsedebiliriz. Bu değerlerin herhangi birisinde bir sıkıntı varsa bunları da yerine koymamız gerekir. Çünkü mevsimsel depresyon açısından da koruyucu olacaktır.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Kürsüsü'ndeki konuşmasında Sezai Karakoç'un dizelerini okuyarak onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak sözlerini söylemiş ve ayakta alkışlanmıştı. Bu şiir hiç kuşkusuz ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatında apayrı bir yerde. Üstelik şiirleri olağanüstü güzellikte okuyor. Cumhurbaşkanının şiir yolculuğunu anlatan editörün notu şimdi ekranlarınızda olacak.
1: Tabii bende derin hatırası olan bir şiiri bu. O da öğrencilik yıllarımda liseler arası şiir okuma yarışmasıydı. Ve o şiir okuma yarışmasında ben de edebiyat hocamın tavsiyesi üzerine rahmetli Profesör Doktor Osman Öztürk bana bu şiiri okumamı tavsiye etmişti. Asım'ın Nesli içinden bir bölüm. Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma saldırdı mı, hatta boğarım. Boğamazsam da hiç olmazsa yanımdan kovarım. 3,5 soysuzun ardında zarlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir aşıkım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale. Yumuşak başlıysam kim dedi uysal koyunu? Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynu. Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma da geç git diyemem. Aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim. Hakkı tutar kaldırırım. Zalimin hasmıyım ama severim mazlum. İrticağın sizin lehçenizde anlamı bu.
2: Şiir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için sadece bir kelime değil.
1: Sevgimizi kalpten kalbe aktarmanın en çarpıcı aracı hala şiirdir. Duygularımızı ete kemiğe büründürmenin en kestirme yöntemi hala şiirdir. Ruhumuzu dinlendirmenin de harekete geçirmenin de teskin etmenin de en güzel yolu hala şiirdir. Bunun için sizlere diyorum ki şiir okuyun, şiir yazın, şiir dinleyin. Yani şiir gibi konuşun, şiir gibi yaşayın.
2: Şiir okumayı seviyor Erdoğan. Seviyor evet ama aynı zamanda da olağanüstü şiir okuyor.
1: Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını, ya kovansız bırakma Allah'ım. Mahyasızdır minareler, göğü de kehkeşansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım. Bize güç ver, cihat meydanını pehlivansız bırakma Allah'ım.
2: Üstatların şiirlerini okurken duyguları en yoğun şekilde hissettiriyor.
1: Ne diyor Yahya Kemal? Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyet namın. Galibet, çünkü bu son ordusudur İslam'ın. Diyerek dua etti, o büyük milletin ta kendisisiniz. Arası ayırdılar, milyen doyurdular. Ben senden ayrılmazdım, zor ile ayırdılar. Aylaç'ın

0: canlaçın, mensene kurban laçın, güzelliğine kurban olduğumuz laçın artık özgürdür. Laçın gibi, Şuşa gibi, Fuzuli, Cebrail, Zengilan, Kubadlı, Adam ve Kelbeçer'de artık özgürdür.
1: Dava adamlığı da kolay değildir. Üstad ne diyor? Eyvah, eyvah Sakarya, sana mı düştü bu? Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük. Ne ağır imtihandır başındaki Sakarya. Binbir başlı kartalı nasıl taşır Kanarya? İnsandır sanıyordum mukaddes yükü hamal, hamallık ki sonunda ne rütbe var ne de mal. Ve ayrılık anneden, vatandan, arkadaştan. Böyle bir yolculuk. Bizler hor da olsa, öksüz de olsa bu davayı taşımaya talip olduk.
2: Necip Fazıl'ın
0: Saat 5 dedi mi bir yırtıcı zil. Sayın var, Malta'da hizaya dizil. Tek yekun içinde yazıl ve çizil. İnsanlar zindanda birer kemmiyet. Urbalarla kemik, mintanlarla et. Somurtuş ki bıçak, nara ki tokat. Zift dolu gözlerde karanlık kat kat. Yalnız seccademin yününde şefkat. Beni kimsecikler okşamaz madem. Öp beni alnımdan, sen öp seccadem.
2: Mehmet Akif'in
0: Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.
2: Arif Nihat Asya'nın eserlerini duygularıyla bir kez daha hatırlatıyor.
0: Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını, ya kovansız bırakma Allah'ım. Mahyasızdır minareler, göğü de kehkeşansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım. Bize güç ver. Cihat meydanını pehlivansız bırakma Allah'ım. Kahraman bekleyen yığınlarını kahramansız bırakma Allah'ım. Bilelim hasma karşı koymasını, bizi cansız bırakma Allah'ım. Yarının yollarında yılları da Ramazansız bırakma Allah'ım. Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü, ya çobansız bırakma Allah'ım. Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım.
2: Onu dinlerken duygulanmamak elde değil.
0: Lafı bol, karnı geniş soyları taklit etme. Özü sağlam, sözü sağlam, adam ol, ırkına çek.
2: Şiir hayatının bir parçası. Öyle ki şiir okuduğu için hapis bile yattı Erdoğan.
3: Başbakan Erdoğan! Başbakan Erdoğan!
4: Binaenaleyh Süngü!

0: kaderin cilvesi ya. Hapis yatmasına neden olan o şiiri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yıllar sonra tekrar okudu.
1: Bunu burada tekrar okuyorum. Minareler süngür, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker. Zaferlerin kapısı, Anadolu'nun tapusu, Malazgirt'ten ta Çanakkale'ye, imanın geçilmez kalesine kadar ecdadımızı zaferden zafere koşturan bu birliktir, bu beraberliktir. Ben bu ifadelerden dolayı onayım.
0: Bir de şiir albümü var Erdoğan'ın. 1999'da hapse girdiği gün piyasaya sürdü. 9 şiirin olduğu albüm 1999'un en çok satan albümü oldu. Tam 1,5 milyon kaset
2: İçimde
0: satın.
2: İçimde kaynayan bir mahşer var. Bu mahşer bir de annelerin kalbinde kaynar. Çünkü onlar yün örerken pencere önlerinde ya da çamaşır sererken bahçelerde birden alıverirler kara haberini. Okul dönüşü bir trafik kazasında can veren oğullarını. Bir de gencecik aşıkların yüreklerini bilirim. Bir dolmuşta yorgun şoförler için bestelenmiş bir şarkıdan bir kelime düşüverince işlerine, karanlık sokaklarına dalarak şehirlerin, beton apartmanların sahır duvarlarını yumruklayan ya da Melal Denizi parkların ıssız yerlerinde, örneğin Hint Okyanusu gibi derin isyanın kapkara sularına dalan. Nice akşamlar bilirim ki karanlığını bir millet hastanesinde, 9 kişilik kadınlar koğuşu koridorunda, başını kalorifer borularına gömmüş beyaz giysilerinden, uykular dökülen tabiplerden haber sormaya korkan genç kızların yüreğinden almıştır.
0: 15 Temmuz şehitleri için seslendirdiği Söyle Çocuk şiiri de büyük beğeni topladı Erdoğan'ın.
3: Karış karış toprağa işlenmiş, görüyor musun? Ataların sesleniyor, duyuyor musun? Karanlık çöktüğünde baktın mı ufka? Ay ve yıldız el açmışken Allah'a, toprağı titretmedi mi binlerce sena? Millet ki durmadı, indi sokağa. O destanı şehitler yazdı, hem de sonsuz defa. Dinlesin birliğime, milletime karşı ittifak yapanlar. Kahrolsun hak dururken sorbalara tapanlar. Milyon çehre, milyon umut. Güneş elbet doğar, söner o bulut. Soyun ki Ali Efe, Nene Hatun, Mustafa Kemal Paşa. Çocuk söyle, durduramazlar. Haşa. Çık çocuk, neredesin? Fatih ol, şaha kalk. Zulüm yıkılsın gitsin. Olur da biri derse ki hiçbir birlik ebediyete uzanmaz. Sen ona dirilişi hatırla çocuk. Söyle çocuk, söyle.

0: söyle, Erol'a ölümsüzlüğü gösteren feneri söyle, milletini, milliyetini kucaklayan Mustafa, Yasin, Ayşe'yi. O kahraman sensin çocuk, sensin. Baban, annen, kardeşin. Söyle çocuk, vatan için, millet için. Söyle ki değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Dirilişle açılan bu yeni sayfa kazındıysa tarihe, akla, vicdana. Kardeşinin elini tut, bırakma çocuk. O günü hatırla ve unutma çocuk. Dik dur, tok dur, uyuma çocuk.
1: Hoş geldiniz. Saatlerimiz 19. Akşam Ajansı'nda yeni saatte yeni gelişmeleri anlatmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün 21. Müsiyat Expo Uluslararası Ticaret Fuarı'nın kapanış programında açıklamalar yaptı. Birleşmiş Milletler'deki açıklamalarına değindi Cumhurbaşkanı ve vicdanın ve ilkesi olmayan işgalci Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte ve tüm dünyaya göstermekte kararlıyız mesajını verdi.
2: Diplomatik heyetlerin salonu terk ederek sergiledikleri ilkeli tavır, soykırım şebekesinin yüzüne adeta bir tokat gibi inmiştir.
3: Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler'de konuşan Netanyahu'ya sert tepki gösterdi. Savaş suçlularının yeri mahkeme salonlarıdır dedi.
2: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil. İşledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 21. Müsiyat Expo Uluslararası Ticaret Fuarı ve 29. Uluslararası İş Forumu kapanış programında önemli açıklamalarda bulundu. New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı hatırlattı. Türkiye'nin Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini belirtti.
2: Filistin halkı yalnız değildir. Asla sahipsiz değildir. Gazze'li kardeşlerimiz hak ve adalet arayışlarında tek başına değildir. İnsafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan işgalci Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar, geri adım atmayacağız.
3: Başkan Erdoğan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konuşması sırasında yapılan protestoya da değindi.
2: Diplomatik heyetlerin salonu terk ederek sergiledikleri ilkeli tavır, soykırım şebekesinin yüzüne adeta bir tokat gibi inmiştir.
3: Yapay zeka teknolojileri konusunda uyarılarda bulunan Erdoğan, insan faktörünün göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkat çekti.
2: İnsanı insan yapan değerleri, aileyi, toplumu, milli ve manevi hasletlerinizi korumazsanız, iş ahlakınızı saf dışı bırakıp rekabeti ne pahasına olursa olsun galip gelmeyi merkeze koyarsanız, geliştirdiğiniz yazılım ve algoritmalar, tüm bu teknolojiler fayda değil, tam tersine zarar getirir, Allah muhafaza, geniş çaplı bir yıkıma sebebiyet verir.
3: Küresel ekonominin şoklarla boğuştuğu bir dönemde Türkiye ekonomisinin rotasında tutulduğunu da vurguladı.
2: Şu anda dünyanın 16. Avrupa'nın ise 6. en büyük ekonomisiyiz. 2002'de 3616 dolar olan kişi başına gelirimiz yaklaşık 5 kat artışla 2025'te 18.103 dolara çıktı. Ekonomimizin büyüklüğü ise cari fiyatlarla 1 trilyon 602 milyar dolar oldu. İhracat tarafındaki başarılarımızı sizlerin de desteğiyle sürdürüyoruz. 2002'de

0: milyar dolar seviyesinde olan ihracatımız 2025'te 273,2 milyar dolara yükseldi.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran hakkında yeni bir açıklama yaptı. İran'ın 7 günlük ateşkes teklifini reddettiğini söyledi Donald Trump. Amerikan medyasına bir röportaj verdi. Amerikan Başkanı ve İran hakkındaki son durumu paylaştı. Amerika Birleşik Devletleri büyük bir zafer kazanmıştır. Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü tamamen ele geçirdik dedi. Donald Trump İran'la bir anlaşma yapmak istediğini ama Arakçı tarafından önerilen ateşkes teklifinin kabul edilemez olduğunu söyledi. İran'ın büyük kayıplar yaşadığını ve ekonomik olarak çöktüğünü iddia etti. Ve bu gerekçeyle zaten bizimle anlaşmak istiyorlar dedi. Hürmüz Boğazı'nın etrafında çelikten bir duvar ördük. İran'ın artık parası yok çünkü boğaz tamamen kapatıldı diye konuştu. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bolu kampı başladı. Kampın açılışında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu siyasi ahlak üzerinden adrese teslim mesajlar gönderdi. Kemal Kılıçdaroğlu dış politika ile ilgili birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.
2: Siyasetin ahlaklı olması lazım. Milletvekilisin, bir süre sonra köşeyi dönüyorsun. Ya aldın maaş belli ya. Yüzüne gözüne dursun ya, nereden çıktı bu? Belediye başkanısın, bir süre sonra köşeyi dönüyorsun. Ya aldığın maaş belli. Nasıl oluyor bu işler?
3: İsim vermeden adrese teslim mesajlar gönderdi. Siyasi ahlak vurgusu yaptı.
2: Kim yolsuzluk yaptıysa hesabını soracağız. Yok, bu benim adamım, bu bizim arkadaş, bu bizim partili. Yok arkadaş.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bolu kampı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı.
2: Soygunu yapanın partisine bakmayacağız. Kimliğine bakmayacağız. Yaşına, boyuna bakmayacağız.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında dış politikaya da geniş yer ayırdı. Dış politikada iktidar muhalefet olmaz dedi. Birlik ve beraberlik mesajları verdi. Konuşmanın ardından kapalı toplantıya geçildi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi milli eğitim konusunda, dış politika konusunda, milli savunma konusunda bunların günlük siyasal malzeme konusu olmadığını, milli savunma adı üstünde milli, milli eğitim adı üstünde milli, dış politika bizim beraber olmamız, Türkiye'nin çıkarlarını savunmamız gereken bir politika olduğunun bilincindeyiz. Biz ülkenin çıkarları söz konusu olduğunda diğer sorunları bir kenara bırakmasını biliriz. Dış politikada iktidar muhalefet olmaz. Çünkü dış politikada asıl olan Türkiye'nin çıkarlarıdır. Biz bunu savunuyoruz.
3: Kılıçdaroğlu kapalı toplantıda ise başta siyasi ahlak kanunu olmak üzere mahkemenin butlan kararı sonrası yaşanan gelişmeler konusunda milletvekillerinin görüş ve önerilerini aldı.
1: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni telsiz kayıtları var. Kayıtlar koordinatların doğruluğuna dair şüpheleri belgeliyor. Telsiz kayıtları dosyanın daha da derinleşeceğinin işaretini veriyor.

0: Evet okudum. Üçüncü verdiğin noktaya çıktılar. İşte Ali Rüstemen orada.
1: Evet komutan.
0: Herkes orada. Akuçular orada. Yok orada bir şey.
2: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması derinleşiyor.
3: FETÖ'nün bir organizasyon halinde eylem yapmış olduğunu gördük. Çünkü eyleme götüren çok fazla FETÖ ile irtibatlandıran çok fazla olay var.
2: Soruşturmada 4 dakika 15 saniyelik yeni telsiz kayıtları ortaya çıktı.
1: Komutanım bunu genelkurmaydan aldık komutanım.
0: Aldığınızda bir yanlışlık var bu işte gene. 1200 metre diyordunuz, hep sabit kaldı diyorsunuz. Bölge komutanımız öyle diyor. Evet.
2: Telsiz kayıtlarında dönemin Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Albay Sezai Akgün, koordinatların genelkurmaydan geldiğini söyleyen Yüzbaşı Kemal Sarıtaş'a bir yanlışlık var bu işte cevabını veriyor.
0: Şimdi oraya tepedeler, zirvedeler, çok da ciddi bir tipi var orada.
1: Evet komutanım.
0: Nedir konu? Bir yanlışlık var bu işte.
2: Yaşanan bu diyaloğun ardından Kemal Sarıtaş, ben genelkurmayı tekrar arayayım komutanım diyerek telsizi bölge komutanına iletiyor. Sonrasında Sezai Akgün bölge komutanına briefing veriyor. Komando ve Özel Harekat

0: timlerinin dört koldan zirveye çıktığı, verilen noktada helikopter enkazına ilişkin bir iz olmadığı belirtiliyor. Bölge komutanı ekibe kendilerine teknik bilgi gerektiğini belirtiyor. Ardından o tepede aranmadık yer bırakmayın sözleriyle koordinatları verilen tepenin karış karış aranmasını emrediyor. Ortaya çıkan telsiz kayıtları soruşturma safhasında yeni perde aralarken cinayet şüphesine ilişkin yeni bir operasyon daha gerçekleştirildi. FETÖ faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme ve olayın açığa çıkarılmasını engellemeye çalıştıkları değerlendirilen 47 şüpheli tespit edildi. 33 kişi gözaltına alındı. Gözaltı listesinde o dönem jandarma arama kurtarma faaliyetlerinde görev yapan ve ses kaydında koordinatların genelkurmaydan geldiğini söyleyen emekli kıdemli albay Kemal Sarıtaş da yer aldı. Listede ayrıca ihraç ve emekli askerlerden, emniyet müdürlerine, kaymakam ve savcılardan, avukat ve gazetecilere kadar çok sayıda isim bulunuyor. Gözaltına alınanlar arasında aktif görevde olan isimler de dikkat çekiyor. O isimlerin başında ise dönemin Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı var. 2011 yılında hazırlanan kandaki karbonmonoksit oranının ölümünden sonra da kendiliğinden artabileceği şeklindeki tespiti içeren raporda imzası bulunan adli tıp uzmanı da listede. Soruşturmanın seyrini değiştirecek telsiz kayıtları ve yeni operasyonlar dosyanın daha da derinleşeceğini gösteriyor.
1: Beton çok soğuk. Üşüyorum.
2: Fonlar aracılığıyla borsada yapılan yaklaşık 20 milyar dolarlık manipülasyonla ilgili tutuklu sayısı 51'e yükselmiş durumda. Tüm fon yöneticilerinin mal varlıklarına el konuldu. 7 büyük yatırım şirketine ait bütün fonlara bütünsel inceleme başlatıldı. Tasfiye öncesi son 3 ayda fondan kaçanlar tek tek incelemeye alındı.
3: Yüz binlerce yatırımcıyı mağdur eden manipülasyonla ilgili tutuklu sayısı 51'e çıktı. Tasfiye öncesi son 3 ayda fondan kaçanlar tek tek deşifre edilecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Pusula, Tera, Hedef, Buz, A1 Kapital, Atlas ve Pardus'un tüm fon kayıtlarının incelenmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu'na müzakere yazıldı. Özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında fondan çıkış yaparak vurgundan parasını kurtaran ya da içeriden bilgi alan isimler mercek altına alındı. Ayrıca fon soruşturmasında fon yöneticileri kademelerinde yer alan şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu. Öte yandan Pusula Holding kapalı fon sisteminde işlem gerçekleştirdiği belirlenen 12 şüpheli tespit edildi. Gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı. Zanlılardan 5'i hakkında daha önce işlem başlatıldığı belirlendi. Operasyonlarda toplam 76 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 51 şüpheli tutuklandı. Hakkında gözaltı kararı verilen zanlılar sermaye piyasası kanununa muhalefetle suçlanıyor. Öte yandan SPK, Özata Denizcilik hisselerinde gerçekleştirilen işlemlere yönelik Emre Tezmen ve Kerem Alkin'in de aralarında olduğu 11 kişi hakkında piyasa dolandırıcılığından suç duyurusunda bulundu.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler temasları sonrası New York'ta açıklama yapıyor. Kameralarımızı New York'a çeviriyoruz.
4: Vizyonumuza ve Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülük ettiği sıfır atık hareketine de dikkat çektiler. Başkanlığını ve ev sahipliğini yapacağımız COP31 zirvesine ilişkin önceliklerimizi ve inisiyatiflerimizi de yüksek düzeyli hafta vesilesiyle açıklamış olduk. Değerli arkadaşlar, yüksek düzeyli hafta boyunca benim gerçekleştirdiğim ikili görüşme ve çok taraflı toplantıların sayısı da 40'tan fazlaydı. Mevkidaşlarımızla bölgesel ve küresel konuları kapsamlı bir şekilde değerlendirme imkanımız oldu. Filistin konusu yine başta gündem maddemizdi. Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, Ürdün ve Bayi Dışişleri Bakanları ile 8'li formatta sırf Filistin konulu bir araya gelme imkanımız oldu. Ayrıca New York Deklarasyonu ile kapsamlı barış planı ele alındığı toplantılara katıldık. Bunların yanı sıra Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları ile dörtlü, Suriye ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları ise üçlü formatta bir araya geldik. Pakistanlı ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarımızla Mekke İttifakı çerçevesinde bir araya geldik ve kapsamlı istişarelerde bulunduk. Ayrıca Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı sıfatıyla İslam İşbirliği Teşkilatı

0: Dışişleri Bakanları Konseyi yıllık koordinasyon toplantısına da New York'ta başkanlık ettik. ABD ile birlikte Libya'da barış, birlik ve refah için uluslararası destek başlıklı toplantıya ortak ev sahipliği yaptık. Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi gayri resmi toplantısında ise bölgesel ve küresel gündemdeki gelişmeleri arkadaşlarımızla beraber ele alma imkanı bulduk. Ayrıca gelecek sene dönem başkanlığını üstleneceğimiz MİKDA Dışişleri Bakanları 30. toplantısına iştirak ettik. New York'ta ayrıca düşünce kuruluşları ve onların temsilcileriyle bir araya gelerek dış politika önceliklerimizi ve vizyonumuzu paylaşma imkanımız oldu. Bakan yardımcılarımız ve heyetimizin diğer üyeleri de hafta boyunca küresel meselelere ilişkin çok sayıda toplantıya ve görüşmeye iştirak ettiler. Bu surette BM bünyesinde göç, kalkınma, insani yardım, iklim değişikliği ve gıda güvenliği gibi konularda yürütülen çok sayıda çalışmaya da katkı sunduk. Rohingya meselesi, Medeniyetler İttifakı ve Kırım gibi farklı başlıklardaki toplantılarda ülkemizi temsil ettik. Arabuluculuk Dostlar Grubu toplantısına Türkiye'nin ev sahipliğini icra ettik. Tüm temaslarımızda mesajımız netti. Çatışmalara karşı diyaloğu, krizlere karşı diplomasiyi, bölünmelere karşı işbirliğini savunduk. Uluslararası toplumun ortak sorunlara ortak çözümler üretmesine ihtiyaç duyulduğunu ifade ettik. Bölgesel sahipleme vizyonumuz çerçevesinde bölgesel meselelerin çözümünün başka yerlerde aranmaması gerektiğine dikkat çektik. Birleşmiş Milletler sisteminin reform sürecine desteğimizi de ayrıca dile getirme imkanımız oldu. Değerli basın mensupları, geride bıraktığımız hafta Türk dış politikasının çok boyutlu niteliğini ve ülkemizin diplomatik kapasitesini bir kez daha ortaya koydu. Bizim için esas olan ilkesel tutum ile sonuç odaklı diplomasiyi aynı zeminde bir araya getirebilmektir. Türkiye'nin öncülük ettiği bölgesel girişimlerle, krizlerin çözümünde harcadığı yoğun mesai ve yapıcı yaklaşımla katkısı aranan, söyledikleri dikkatle dinlenen bir aktör halini aldığını bir kez daha görmekten büyük mutluluk duyduk. Önümüzdeki dönemde de ülkemizin ağırlığını çok taraflı platformlarda daha da güçlendirmeye, diplomasinin tüm imkanlarını kullanmaya, farklı aktörler arasında köprüler kurmaya inşallah devam edeceğiz. New York'tan bu anlayış ve kararlılıkla ayrılıyoruz. Katılımlarınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi varsa sorularınızı almaya hazırım.
1: İzninizle başlayayım mı efendim?
0: Buyurun.
1: Ferhat abi, ben Ali Artmaz. Öncelikle hoş geldiniz. Şimdi geçtiğimiz yıl tam bu zamanlarda Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başkan Trump'ın önderliğinde soykırımın Gazze'de bitmesi adına önemli bir adım atıldı. Mısır'da bu somut bir noktaya geldi ama ne yazık ki soykırımcı Netanyahu ve İsrail'in kural tanımazlığı sebebiyle süreç çok yavaş ilerliyor. Yine bu hafta içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Körfez ülkeleriyle bir toplantı yapıldı. Bu konu orada gündeme geldi mi? Özellikle tabii ki burada Trump'ın tavrı da önemli. Bir yandan da bu sene çok güzel bir tablo gördük. Salonun neredeyse tamamına yakını diyelim boşaldı ve İsrail'in daha fazla yalnızlaşmaya başladığını görüyoruz. Bundan sonraki süreçte bu yalnızlaştırma Filistin'e barışın gelmesi konusunda nasıl bir sonuç verir ve Türkiye'nin bundan sonraki planları nelerdir, nasıl adımlar atacağız efendim?
0: Teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız ifade ettiğiniz gibi Sayın Trump'la ve diğer Körfez ülkeleriyle beraber bir araya gelme imkanları oldu. Burada iki konu ağırlıklı olarak konuşurdu. Bir, geçen sene yine burada süreci başlatılan Gazze Barış Planı'nın karşılaştığı zorluklar ve sıkıntılar ve İsrail'in bu konudaki kural tanımamazlığı. İkincisi ise Körfez'de devam eden gerilim ve bu gerilime ilişkin neler yapılabileceği konusu gündeme geldi. Cumhurbaşkanımız kendileri orada, yani Türkiye'nin yani bölgesel barış vizyonunu ve buna bağlı olarak İsrail yayılmacılığının ortaya çıkardığı tehdidi, Gazze'deki sorunları ve aynı zamanda Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın aşılmasına ilişkin vizyonlarını, çözüm önerilerini sundu.

0: İfade ettiğiniz gibi İsrail uluslararası yalnızlaşması giderek artar bir duruma gelmiş durumda. Burada tabii ki takip edilen ustalıklı diplomasinin büyük rolü var. Burada uluslararası toplumun hislerini uygulanabilir, görülebilir protestolara, tavırlara ve politikalara dönüştürmek gerçekten ciddi bir çaba ve çalışma gerektiriyor. Koordinasyon gerektiriyor. Bu konuda diplomasinin bütün imkanlarını kullanarak Türkiye olarak ortaklarımızla beraber, müttefiklerimizle beraber yoğun bir çaba içerisindeyiz. Açıkçası bunun ortaya koyduğu sonuçları da görüyoruz. Tabii ki amacımız Gazze'deki dramın bir an önce son bulması, oradaki insani yardım miktarının artması ve Filistinlilerin gelecek kaygısı yaşamaması. Bunu temin etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ama İsrail'in yaptığı zulüm ve katliam yapılan diplomatik çabalar sonucu artık eskisi kadar böyle sonuçsuz kalmıyor. Yani yaptığı her eylemin karşılığında çok ağır bedeller ödemek zorunda. Bu yalnızlaşma, Uluslararası Adalet Divanı ve ceza mahkemeleri dahil olmak üzere burada tabii ki hukuki yaptırımlarla karşı karşıya gibi daha önce hiç alışık olmadığı, hiç karşılaşmadığı durumlarla karşılaşıyor. Bu ifade ettiğim gibi yani Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliğinde Türkiye'nin ortaya koyduğu müttefikleriyle beraber insan vicdanı merkezli, evrensel değerleri dikkate alan ve prensiple hareket eden ve prensiple hareket ederken de çok fazla kar zarar hedefini gözetmeyen politikanın bir sonucu. Gerçekten burada da gördük ki yani 200'e yakın ulus devlet bu konularda bu türden bir dış politika liderliğine muhtaç durumdalar. Yani herkesi kuşatan, ortak değerleri gözeten, ayrımcılık yapmayan, barışı hedefleyen bir politik duruş, bir diplomatik girişim. Bunun Türkiye tarafından ve müttefikleri tarafından yapılıyor olması Filistin meselesinde de çok şükür büyük sonuçlar getiriyor.
1: Öncelikle teşekkürler. Dilek Kaya, İhlas Haber Ajansı ve TGRT Haber adına buradayım. Mekke İttifakı Dışişleri Bakanları olarak önemli bir toplantı yaptınız. Bu toplantıda kurumsallaşma çalışmaları ne aşamada ve bundan sonraki takvimle ilgili bilgi alabilir miyiz?
0: Tabii biz Mekke İttifakı Dışişleri Bakanları olarak ifade ettiğiniz gibi New York'ta da bir araya geldik. Burada yani ittifak sürecinin başından itibaren kesintisiz devam ettirilen çalışmaların bir yenisi yapılmış oldu. Kurumsallaşmaya ilişkin genel sekreterlik biliyorsunuz önemli bir pozisyon. Amacımız bunun iki hafta içerisinde belirlenmesiydi. Pakistanlı kardeşlerimiz bir aday teklifinde bulundular. Yani büyük olasılıkla bu aday üye ülkeler tarafından, bizler tarafından kabul edilecek ve genel sekreter görevine başlayacak. Başlamasını müteakip diğer kadrolara atamaların yapılması konusunda çalışmalar nihayete erecek diye düşünüyorum. Diğer taraftan tabii bölgede devam eden özellikle Suudi Arabistan'ı hedef alan bir takım askeri tehditler ve gelişmeler var. Gerek güneyden Huti gerek kuzeyden yapılan saldırılar. Bunlara ilişkin durumların ne olduğuna ilişkin genel siyasi değerlendirmelerde bulunduk. Dün biliyorsunuz Riyad'da Genelkurmay Başkanımızın da katıldığı bir askeri teknik değerlendirme toplantısı oldu. Kendisiyle de bugün konuştum. Yani hem askeri teknik konular hem siyasi perspektifi uyumlaştırma adına. Cumhurbaşkanımızı da hani bilgilendirdik. Onun ortaya koyduğu genel vizyonu bir siyasi politik dile ardından da uygulanabilir askeri taktik konulara çevirmeyle ilgili çalışmalarımız her kademede iyi devam ediyor. Silahlı kuvvetlerimiz gerçekten çok profesyonel biliyorsunuz. Her türlü tehdide cevap verebilecek imkan ve kabiliyetleri, daha da önemlisi tecrübeleri var. Şu anda bu konudaki çalışmalardan açıkçası memnunuz. İnşallah yani daha çatışmasız, barışçıl bir ortamı sağlamada çalışmalarımız

0: geldiğimizde ve daha önce çeşitli vesilelerle New York'ta Amerikalı meslektaşlarımızla da bir araya geldik. Şimdi son olarak biliyorsunuz İran'ın teklif ettiği bir paket var. Bir an önce hani Hürmüz Boğazı'nın açılması ile ilgili şartları nelerdir? Onu bir kez daha İranlı mevkidaşımdan dinleme imkanım oldu. Daha sonra Amerikalıların buna olan ilk tepkileri konusunda da bir takım izlenimler alma imkanımız oldu. Güzel olan şey çabaların devam ediyor olması. Ama tabii negatif olan ise halihazırda bir netice vermemiş olması. Bizim isteğimiz, Cumhurbaşkanımız bunu telefonda Sayın Trump'a da aradıklarında söylemişlerdi. Hiçbir şekilde çatışma ortamına meydan vermeden, savaşın tekrar yenilenmeden bizim diplomatik zeminde çalışmaya devam etmemiz esas olmalı. Burada açıkçası bizim Körfez'deki bu konudan birinci dereceden etkilenen, hem ekonomik olarak hem savaş koşulları olarak diğer müttefiklerimizin, ortaklarımızın da aynı görüşü paylaşıyor olması önemli. Bunu İranlı arkadaşlarımıza da yaptığımız görüşmelerde çok net anlattık. Yani burada yani İran gerçekten zor bir durumda. Yaptırımlar var, savaş tehdidi var, saldırılar var, taarruzlar var. Ama onun dışında İran'ın ortaya koyduğu bir takım tavırlar var. Bunların hani daha farklı nasıl yönetilebilir hepsi? Barışı en kısa sürede nasıl getirebiliriz ve savaşın bölgeye yaygınlaşması nasıl önlenebilir? O konularda çok kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk. Sadece şeyle değil, İranlı mevkidaşımla değil, diğer arkadaşlarımızla da bir araya geldiğimizde bu konu gerçekten New York'taki geçirdiğimiz bir hafta süresince gündemimizi işgal eden önemli konulardan biriydi.
1: Teşekkür ederim. Andrew Hopkins, TRT World. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Irak'taki Sinjar'ın Irak devletinin otoritesine devredildiğini duyurdu. Terörle mücadele ve PKK'nın tasfiye süreci kapsamında Türkiye ve Irak hükümetinin bölgedeki bir sonraki odak noktası veya eylem planı nedir?
0: Değerli arkadaşlar, Cumhurbaşkanımız malumunuz Irak Başbakanı'nı kabul ettiler burada Türk evinde. Güzel bir görüşme oldu. O görüşmede birçok konu görüşüldü. Görüşülen önemli konulardan biri de sizin ifade ettiğiniz mesele idi. Orada daha sonra bir basına beyanatta da bulunuldu. Orada benim belki bir ufak düzeltme yapmam gerekiyor sizin sorunuza ilişkin. Bizim hani yaptığımız basın açıklamasını da yakından incelediğinizde şöyle bir husus ortaya çıkıyor. Büyük memnuniyetle görüyoruz ki Irak tarafı bütün silahlı grupları ülkede silahsızlandırmaya ilişkin bir politik hedef koymuş durumda. Bu bizim desteklediğimiz bir vizyon. Bunu yaparken özellikle PKK ve ilintili grupların yönetiminde bulunan, başta Sinjar olmak üzere buradaki hususlarında silahsızlandırılmasını kendisine bir hedef olarak koymuş durumda. Tabii Türkiye'nin Irak'taki askeri varlığı biliyorsunuz daha önce özellikle terörle mücadele merkezli olan varlığı, başka üssü özellikle ilk açıldığı zaman terörle mücadele maksatlı Iraklılarla beraber davet üzerine açılmıştı. Şimdi Irak'ın ortaya koyduğu terörü ve silahlı grupları sona erdirme ile ilişki yol haritası hayata geçtikçe Türkiye'de oradaki varlığını kademeli olarak azaltma ve sonlandırmaya yönelik bir başka üssüyle ilgili söylüyorum. Tasarruf içerisinde olacak. Cumhurbaşkanımız buna Irak Başbakanı'yla konuştuklarında iradelerini belli ettiler. İnşallah Sinjar'da ortadan terör grubunun varlığı sona erdikten sonra, kalktıktan sonra biz de bir takım adımları tabii ki atacağız. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim bilginiz.
2: Nokta Birleşmiş Milletler toplantıları sonrasında önemli mesajlar verdi Dışişleri Bakanı. Ana gündem maddesinin Filistin olduğunu söyledi Birleşmiş Milletler toplantılarında ama

0: Bu son yaptığı açıklama önemli. Irak yönetim artık silahsız bir grupların silahlandırmalarının bırakılmasını istiyor. Onlar o adımı attıktan sonra biz de Sincar'da adım atacağız dedi. Bu açıklama önemliydi. Dışişleri Bakanı'nın Birleşmiş Milletler temasları sonrası New York'ta yaptığı açıklamaları ekrana getirdik. Doğu Akdeniz ve Ege'de Yunanistan ve İsrail'in işbirliği devam ediyor. Bir yeni görüşme yapıldı. O da Miçotakis ile Netanyahu arasında ama artık bu görüşmelerin ayyuka çıkması ve yeni savunma anlaşmaları Yunanistan'da da çok büyük tepkiye sebep oluyor. Atina'dan karşı sesler var. Yunan basını bu son görüşmeyi artık tehlikeli bir kucaklaşma olarak yazdı. Muhalefet İsrail'le bu kadar yakınlaşmanın Yunanistan'a zarar verdiğini söylüyor.
1: Tehlikeli kucaklaşma. Utanç verici. Bize zarar veriyor. Dünyanın el çektiği katil Netanyahu'ya Yunan Başbakanı'nın el uzatması Atina'da işte bu sözlerle tepki çekti. Gazze'deki soykırım peşlerini bırakmadı. İsrail ve Netanyahu'ya dünya yüz çevirdi. Gazze kasabı Netanyahu Birleşmiş Milletler kürsüsüne çıkınca protesto sesleri yükseldi. 77 ülke heyeti salonu terk etti. Dünya liderleri Netanyahu ile görüşmedi. Ancak imzaladığı hava savunma sistemi anlaşmasıyla ülkesini İsrail'e teslim eden Yunanistan Başbakanı Miçotakis, New York'ta soykırım başbakanı ile bir araya geldi. Bu durum ülkesinde de büyük tepkiyle karşılandı.
2: Göz ardı edemeyeceği bir şey var Sayın Miçotakis'in. O da hem Yunan halkının hem muhalefet partilerinin şu anda soykırımcı İsrail'e ve onun başbakanına karşı takınmış olduğu tavır. Eski Maliye Bakanı Varoufakis, ben şunu söyleyebilirim dedi. Varoufakis, dünyada İsrail'le birlikte bizim de vizyonumuz düşüyor baktığımız zaman. Çünkü bir soykırımcı devletle birlikte hareket ediyoruz.
1: Yunan basınında hükümetin İsrail politikası eleştirilirken Miçotakis'in dış politika tercihlerinin ülkeyi zor durumda bıraktığı belirtildi. Yunanistan'da yayın yapan savunma sitesi Militair, New York'taki görüşmeyi tehlikeli kucaklaşma başlığıyla duyurdu. Miçotakis'in Netanyahu ile görüşen tek Avrupalı lider olduğu ifade edildi. Dünya dışlıyor, biz kucaklıyoruz ifadesine yer verildi. Yunan muhalefet partileri Elas, Siriza ve Yeni Sol Partisi de görüşmeyi eleştirdi. Yapılan açıklamalarda hükümetin dış politikada ülkeyi çıkmaza sürüklediği ve uluslararası alanda izole ettiği belirtildi. İsrail hükümetiyle yakınlaşmanın Yunanistan'a zarar verdiği uyarısında bulunuldu.
0: Paris'ten Avrupa'nın geleceğine dair dikkat çeken mesajlar geldi. Papa 14. Leon'u Fransa temaslarında savaşların gölgesinde Avrupa'nın barış arayışı konuşuldu. Papa nükleer silahlardan Orta Doğu'daki krizlere, yapay zekadan insan haklarına kadar pek çok konuda uluslararası topluma çağrı yaptı.
1: Vatikan'dan 18 yıl sonra bir ilk yaşandı. Papa 14. Leo Fransa'ya ilk resmi ziyaretini yaptı. 4 günlük ziyaretinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la Elize Sarayı'nda bir araya gelen Papa, savaşlardan nükleer silahlanmaya, Orta Doğu'dan yapay zekaya kadar birçok başlıkta mesaj verdi. Dünyada artan savaş ve krizlere dikkati çeken Papa 14. Leo, nükleer silahların güvenliğin garantisi olduğu düşüncesini yanlış olarak niteledi. Papa silahsızlanma çağrısı da yaptı.
3: Savaşın ufukları ve dünyamızı sarsan çok yönlü krizler karşısında, Fransa'nın özellikle sevgili Avrupa'mızda barışın ve çok taraflılığın yorulmak bilmez bir savunucusu olarak kalması gerekiyor. Fransa geleneksel değerlerine sadık kalarak silahsız ve silahsızlandırıcı bir barış için çalışsın ve bu hedefe benzersiz katkısını sorumluluk bilinciyle sunsun.
1: Papa'nın mesajlarında Orta Doğu'da önemli bir yer tuttu. Çatışmalardan etkilenen halklara dikkat çeken Papa, insan onurunun ve yaşam hakkının korunması çağrısında bulundu. Papa 14. Leo'nun gündeminde yapay zeka da vardı. Teknolojinin insanın hizmetinde tutulması gerektiğini vurguladı.
3: İlk genelge mektubumda yapay zeka konusuna değinmenin insanı tüm düşünceleri merkezine yerleştirmek için elzem olduğunu düşündüm. Günlük yaşamları

0: Kendimizi istila eden ve şekillendiren makine cennetinin ortasında insanlığımızı kaybetmemek için ahlaki olarak neyin iyi olduğunu tanıyabilmemiz için zihinlerimizi etik muhakeme konusunda eğitmemiz acil bir gerekliliktir.
1: Akşam Ajansı'na çok kısa bir reklam arası vereceğiz. Aranın ardından gelişmelerle devam edeceğiz.
2: A Haber Radyo 24 saat haber.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Türkiye'nin tarımsal gıda sektörünün dönüşümü için Dünya Bankası'ndan önemli bir kaynak sağlandı. 750 milyon dolarlık finansman, tarımsal gıda işletmeleri ve üretici örgütlerinin verimlilik, katma değer ve pazara erişim kapasitesinin artırılmasında kullanılacak. Proje, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yürütülecek. Kaynakla tarımsal gıda değer zincirlerinin rekabet gücünün artırılması ve üretimle pazar arasındaki entegrasyonun güçlendirilmesi hedefleniyor. Dünya Bankası'ndan 2026 yılında Türkiye'ye sağlanan uzun vadeli ve uygun koşullu dış finansman 9 milyar dolara aşacak.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
5: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
6: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
7: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
8: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
11: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
12: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
13: Sunucuda 101 milyon kimlik bilgisiyle 118 milyon GSM TC kimlik numarası eşleşmesinin bulunduğu tespit edildi.
14: Ankara'da milyonlarca kimlik verisi ve GSM numarasının satılmasının önünü açtılar. Düzenlenen operasyonda yakalandılar.
15: Bizim hedefimiz bu sene bu suç örgütlerini eylem yapamaz, iş yapamaz hale getirmek. Bu konuda kesin kararlıyız.
14: Panelin yasa dışı veri temini, yasa dışı sorgu sistemleri, ortalama altyapıları ve dolandırıcılık faaliyetlerine aracılık eden bir yapı olarak kullanıldığı belirlendi.
13: Panelin yalnızca kişisel verilerin sorgulanması için değil, yasa dışı veri temini, işte ortalama dediğimiz bu kişilere gönderilen mesajların altyapıları ve dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı olarak da kullanıldığı bildirildi.
14: Adli bilişim uzmanı Ali Murat Kırık, kişisel verilerin tek bir sistemde toplanmasının getirebileceği risklere değindi.
13: Burada üstünde durmamız gereken en temel risk, milyonlarca verinin tek bir sistemde toplanması ve aranabilir hale gelmesi. Yani bir veri tabanı oluşturulması olarak görüyoruz. Yani özellikle işte telefon numarası gibi, kimlik bilgileri gibi, TC kimlik numarası, ev adresleri gibi kişiye özel bilgilerin var olması sosyal mühendislik ve ortalama girişimlerinin inandırıcı hale gelmesinde kullanılıyor.
14: Veri hırsızlığıyla vatandaşın tuzağa çekildiğine dikkati çekti Ali Murat Kırık.
13: Bu tarz kişisel verilerin ele geçirilmesiyle birlikte vatandaşlarımıza ciddi tuzaklar kuruyorlar. Kendi oluşturdukları senaryoyu uygulama safhasına geçiyorlar.
14: Adli bilişim uzmanı alınması gereken önlemleri sıraladı.
13: Hiçbir polis, hiçbir hakim, hiçbir savcı telefonda sizden bilgi istemez, bilgi talep etmez, sizden para istemez. Dolayısıyla yapılacak işlem hemen devletin kolluk kuvvetleri ve adli mercilerine başvurmaktır.
12: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Yüzmeye gitmek isterim, robotiğe gitmek isterim.
16: Futbola gitmek isterim.
17: Bütçem kurtarmıyorsa gönderemem.
18: Çocuk

0: çocukların yeteneği de var, hevesi de var. Ama birkaç aylık kurslar 60-70 bin lirayı, özel ders paketleri ise 100 binleri buluyor. Ücretler cep yakıyor, yetenek fahiş fiyatlara takılıyor.
1: 10'luk dersin birim maliyeti 7500 lira, 90'lığın da birim maliyeti 6 bin liraya geliyor. Ödemesi 540 bin lira oluyor.
2: Maddi durumu yeten var, yetmeyen var. Oğlumu o kursa göndermiş olsa gerçekten şu an 60-70'in üzerinde yani.
3: Haftada sadece 1-2 saat ve birkaç ay sürecek kursların ücretleri on binlerce lirayı aşıyor. Bazı paketlerde yüz binler söz konusu oluyor. Ailelerde birden fazla çocuk söz konusu olduğundaysa fatura katlanıyor. Hal böyle olunca kurs belirlemede çocuğun yeteneği değil bütçe ön plana çıkıyor. 10 ders ne kadar oluyor yani? 75 bin.
1: Evet.
4: Bayağı uçmuş almış gitmiş fiyatı, özele verme imkan el vermiyor.
5: Robotik kursu ben yazdırmak istiyordum. Haftada bir saat. Bu çocuk ne eğitim alacak haftada bir saatte? Eve gelene kadar unutuyor.
0: Spor ve sanat çocuğun gelişiminin bir parçası ama özel kurslardaki bu fiyatlar eğitimi ve hobiyi giderek gelir düzeyine bağlı bir ayrıcalığa dönüştürüyor. Ailelerse çocuğunun yeteneğiyle cüzdanı arasında seçim yapmak zorunda kalıyor.
5: Her şeyi sömürüyorlar, oradan mı sömürmeyecekler? Veremiyoruz işte çocuklara, ondan sonra da eğitim diyorlar.
2: Resim öğretmeni olmak istiyor. Ben onu ileride resim şeyine göndermek istiyorum mesela. Yani karşımıza çıkan fiyatlar çok pahalı.
6: Normalde çok pahalı yani, imkanlar da yetmiyor.
7: Burada bir dengenin ve denetimin olması gerekmektedir. Belirli kurslarda tavan fiyatlarının belirlenmesini önermekteyim.
8: Ben ücret kursları değil, belediyenin kurslarını tercih ediyorum.
0: Belediyelerin ücretsiz kursları aileler için önemli bir alternatif. Ancak orada da başka bir sorun var. Ya ders saatleri çocukların okuluyla çakışıyor ya da sınırlı kontenjanlar, daha kayıtlar açılır açılmaz doluyor.
7: Ücretsiz kurslara katılmak isteyen öğrenciler kontenjan sıkıntısı yaşamamalı. Çocukların okulda olabileceği veya giriş çıkış saatlerine denk gelen kurs saatleri de değiştirilmeli.
9: Ben yüzme kursuna gitmek isterdim.
10: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri. Moskova cephesinden hem diplomasi hem de misinleme mesajı geldi. Rusya lideri Putin, Ukrayna ile müzakere kapısının açık olduğunu söyledi. Ancak kararın Rusya'nın çıkarları doğrultusunda verileceğini vurguladı. Moskova'nın gündeminde Ukrayna'nın son dönemde arttırdığı İHA saldırıları, enerji tesislerine yönelik eylemler ve Karadeniz'deki kritik hamleler var. Putin, Rus ordusunun bu saldırılarda sert karşılık verdiğini söylüyor.
11: Rus silahlı kuvvetlerinin misilleme eylemlerinin düşman için o kadar acı verici ve yıkıcı olduğu anlaşılıyor ki düşman şimdi birkaç cephede ateşkes konusunu yeniden aktif olarak gündeme getirmeye başladı.
10: Putin'e göre enerji ve hava sahasına saldırıların karşılıklı olarak durdurulması masaya gelebilir. Ancak Moskova, Ukrayna'nın son saldırılarını müzakere sürecinin önündeki önemli engellerden biri olarak görüyor.
11: Müzakerelerin yeniden başlaması önerisi elbette masada. Ancak tüm yaptıklarından sonra ne yapmamız gerektiğini de dikkatlice hesaplamamız gerekir. Her halükarda müzakerelerin tekrar başlaması da dahil tüm seçenekler Rusya'nın çıkarları doğrultusunda gerçekleşecektir.
10: Putin, Ukrayna'nın Rusya'daki seçimler sırasında saldırı düzenlememesi halinde müzakereleri başlatmayı planladıklarını duyurdu.
11: Eğer Ukrayna Rusya seçimlerine saldırmasaydı, seçimlerin ardından müzakerelere başlamayı planlıyorduk.
10: Moskova'dan Avrupa'ya da mesaj var. Putin, Rusya'nın Avrupa'yla askeri çatışma planını açıkça dile getirdi.
11: Avrupa ile herhangi bir askeri çatışmaya hazırlanmıyoruz. Böyle bir planımız yok ve bunun için hiçbir gerekçemiz yok.
10: Moskova'nın mesajı net. Müzakere masası mümkün. Ancak kuralları, Rusya'nın çıkarları ve sahadaki gelişmeler...
12: Devam ediyoruz akşam ajansında kısa bir aranın ardından. Konya'dan bir görüntü getireceğiz şimdi ekrana. Doktor tavsiyesiyle yürüyüşe çıkan fizik öğretmeni parkta tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan 49 yaşındaki Cumhur Öztürk yaklaşık bir aydır komada kaldı. Kaçan saldırgan yakalandı ve ardından da tutuklandı. O görüntüleri getirelim ekrana.
13: Yürüyüş yapmak için gittiği parkta saldırıya uğrayarak komaya

0: girdi. 49 yaşındaki fizik öğretmeni 6 ay önce geçirdiği kalp krizi sonrası doktorunun tavsiyesiyle düzenli yürüyüş yapıyordu. 28 Ağustos akşamı Konya'nın Selçuklu ilçesindeki bir parkta iddiaya göre hiç tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı. Aldığı darbelerle kanlar içinde yere yığıldı. İhbarda olay yerine ekipler sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Öztürk'ün beyin kanaması geçirdiği ve kafatasında çatlak olduğu belirlendi. İki kez ameliyat edilen Öztürk yaklaşık bir aydır komada. Olayın ardından görgü tanığı parkta kavga sesi duyduğunu, ardından bir kişinin Öztürk'ü darp ettiğini gördüğünü anlattı. Saldırganın yanında bir kişinin daha olduğunu ve olay sonrası otogar yönüne kaçtıklarını söyledi.
1: Polis görgü tanıklarının ifadesinin ardından Abdullah Erdal'ı yakaladı. Erdal verdiği ifadede Öztürk'ü tanımadığını ve kendisine küfür ettiğini belirtti. Erdal çıkartıldığı ve mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.
0: Meydana gelen olayın ardından savcılık soruşturma başlattı. Polis olayı çok yönlü araştırıyor.
2: Başakşehir, Bahçeşehir'de seyir halindeki bir motosikletli sağ şeritte ilerleyen bir tırın arkasında uzun süre yakın mesafede ilerleyerek devam etti. Zikzak yaptı. Yoluna devam eden sürücü hem kendi canını hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı.
0: Seyir halinde olan tırın peşine takıldı. Hem kendisinin hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. İstanbul TEM Otoyolu'nun Başakşehir-Bahçeşehir mevkiinde motosikletli bir sürücü adeta faciaya davetiye çıkaran bir yolculuk yaptı. Sağ şeride ilerleyen tıra çok yakın mesafede seyreden sürücü motosikletiyle yaptığı zikzaklarla canını hiçe saydı. Tırın arkasında görüş mesafesini tamamen kapatacak şekilde yakın ilerleyen motosikletlinin bir süre bu şekilde yolculuğuna devam ettiği görüldü. Sürücünün tehlikeli hareketleri otoyolda seyir halindeki başka bir araçtaki bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.
2: Sakarya'da bir restoranda çıkan yangın çok kısa sürede büyüdü. Paniğe neden olan alevler itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
0: Tesis alevlere teslim oldu. Yoğun duman şehrin birçok noktasından görüldü. Sakarya'nın Serdivan ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu bulvarındaki bir restoranda yangın meydana geldi. Alevler kısa sürede bütün tesisi sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının restoranın yanındaki binalara sıçramaması için seferber oldu. Ekiplerin çalışmasıyla alevler söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
2: Hatay'da deprem sonrası kendisini sanal dünyaya kapatan Barış Özbay 3 yıl sonra evinden çıkarak tedavi altına alınmıştı. 3 aylık tedavinin ardından evine dönen Özbay ilaçlarını kullanmayı bıraktı ve gününü yeniden cep telefonuyla geçirmeye başladı. Tedavi olmak istemediğini söyleyen 25 yaşındaki genç nasıl düzeleceğimi biliyorum, istesem yaparım ama artık bunun için gerek yok diyor.
3: Telefonla falan zaman öldürüyorum işte. Bahçeye bile çıkmıyorum. Gerek yok. Ne gerek var? Çıksam ne olacak? Bir şey değişmeyecek.
0: Hatay'da yaşayan 25 yaşındaki Barış Özbay 6 Şubat depreminde evini ve yakınlarını kaybetti. Üniversite eğitimini yarıda bıraktı. Günlerini bilgisayar ve telefon başında geçirmeye başladı.
3: Uykum gelince uyuyorum. Dün 5'te uyudum. Elimde olsa yemek bile yemem.
0: Yaklaşık 3 ay hastanede tedavi gördü. Ancak taburcu olduktan sonra ilaçlarını kullanmayı bıraktı. Özbay yeniden telefon başındaki yaşamına döndü.
3: Ben farkındayım zaten her şeyin. Nasıl düzeleceğimi de biliyorum. İstesem düzelirim. Ama istemiyorum işte. düzelmek istemiyorum. Gerek yok.

0: şu an düzelmek istesem en basitinden duş alarak başlayacağım. İlk başta rahatsız edecek ama alıştıktan sonra rahatsız etmeyecek bu düzelme taktiği yani. Güzel, mükemmel. Mutluyum ben gayet, hiç sıkıntı yok.
1: İstanbul Sultan Gazi'de otoyolda arızalanan minibüs için kadın Türk trafik polisi seferber oldu. Trafiğin aksamaması için aracı iten kadın polise yoldan geçen sürücüler de yardım etti.
2: Arızalanan minibüsün şoförüne kadın trafik polisi yardım etti. Görüntüler Sultan Gazi Tem otoyolundan. Arızalanan bir minibüs yolda kaldı. Trafik yoğunluğunun oluşmasını istemeyen kadın trafik polisi, arızalanan minibüsü tek başına itmeye başladı. Polisin çabasını gören diğer sürücüler de araçlarından inerek yardım etti. Aracın yoldan kaldırılmasıyla trafik yeniden açıldı. Kadın trafik polisinin arızalanan minibüsü ittiği anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
1: Kütahya ve Antalya'daki motosiklet kazalarından ne yazık ki acı haber geldi. Iğdır'da ise sürücüsünün yola çıkan eşeğe çarpmamak için manevra yaptığı kamyon devrildi. Kazada iki kişi de yaralandı. Çorum'da bir başka kazada kırmızı ışık ihlali yapan kamyon sürücüsü kavşakta iki otomobile çarptı.
3: Dikkatsizlik, kural ihlali, aşırı sürat. Çok sayıda ilde meydana gelen kazalardan ölüm ve yaralanma haberleri geldi. Kütahya'da seyir halindeki otomobil karşı şeride geçmek için manevra yapan motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletli hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı. Antalya'nın Manavgat ilçesindeki sanayi sitesinde seyir halindeki motosikletli forklift ataşmanına çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan 17 yaşındaki motosikletli kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Forklift sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Iğdır'da seyir halindeki kamyon sürücüsü yola aniden çıkan eşeğe çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen kamyondaki sürücü ve yanındaki yolcu araçta sıkıştı. Ekipler tarafından çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Çorum'un Alaca ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan kamyon sürücüsü kavşaktaki otomobile çarptı. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda araçlarda hasar meydana geldi. Kamyon sürücüsünün ehliyetine ise 2 ay süreyle el konuldu.
1: Trabzon'da aşırı yağışın ardından heyelan meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil yolun çökmesiyle dereye yuvarlandı. Araçtaki iki kişi de yaralandı.
2: Yol çöktü, araç dereye sürüklendi. Faciadan dönülen olay Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana geldi.
4: Doğu Karadeniz bölgesi yaklaşık bir aydır yoğun yağmur altına ve toprak suya doymuş durumda. Bunun sonucunda da geçtiğimiz gece Trabzon'un Ortahisar ilçesi Pelitli mahallesinde gördüğünüz gibi büyük bir heyelan meydana geldi.
2: Seyir halindeki otomobilin sürücüsü gece saatlerinde çöken yolu fark edemedi. Araç dereye sürüklendi.
4: Gece geç saatlerde yol çöktüğü esnada büyük bir faciadan da dönüldü. Buradan geçen araç gördüğünüz noktaya düştükten sonra ırmağa doğru yuvarlandı ve iki kişi yaralandı.
5: İki günden beri yağmur yağıyor. Bu yolda sonradan dolgu yol olduğu için dayanamadı toprak. Toprak aşırı su çekince işte böyle bir heyelan meydana geldi.
2: Yaralılar ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. Mahalle sakinleri ise çöken yolun bir an önce onarılmasını istiyor.
1: Latin Amerika'dan Asya'ya pek çok ülke sel felaketiyle karşı karşıya. Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika şiddetli hortum endişesiyle teyakkuza geçti. Dünyanın en kurak çöllerinden birine sahip olan Şili'de

0: şehirde su altında kaldı pek çok yer. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta acil durum ilan edildi.
1: Mevsim dönerken kürenin her iki tarafında da sel var. Tayland'dan Şili'ye aşırı yağışlar günlük yaşamı felç etti. Fırtına, sel, kasırga çok sayıda ülkeyi sardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde çok sayıda evi su bastı. Sokaklar nehre dönüştü. Komşu eyaleti New York'ta ise fırtına hazırlığı var. Uyarı New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'den geldi. Nor'easter arrives today.
2: Don't travel if you don't. Şiddetli fırtına bölgeye yaklaşırken Nassau, Suffolk, New York ve Westchester için olağanüstü hal ilan ediyorum. Sel ve sert rüzgar bekleniyor. Olası elektrik kesintisine hazırlıklı olalım. Bu fırtınayı ciddiye alın, tetikte olun, gereksiz seyahatlerden kaçının.
1: Ülkenin batı kıyısında ise Kaliforniya'da kasırga sonucu yükselen okyanus dalgaları evleri vurdu. Çok sayıda yapı hasar aldı. Kaliforniya'nın güneyindeki Meksika'da da durum farklı değil. Polo kasırgası sele yol açtı.
2: Kasırganın etkisi hissediliyor, deniz sakinleşmiyor. Daha yeni başlamasına rağmen maddi hasar oluştu bile.
1: Şili'de de yağışlar günlük yaşamı felç etti. Onlarca kişi mahsur kaldı. Binlerce haneye elektrik verilemedi. Kurtarma ekipleri tehlikeli bölgelerden çok sayıda kişiyi tahliye etti. Bazı evlerde hasar meydana geldi.
3: Su seviyesi çok hızlı yükseliyor. Nehir de taştı. Bu nedenle daha fazla evin zarar görmesinden endişeliyiz.
1: Sel felaketi Asya'ya da uzandı. Tayland'ın başkenti Bangkok'a 48 saat boyunca aralıksız yağış düştü. Sokaklar göle döndü. Araçlar su altında kaldı. Başkente acil durum ilan edildi. Bölge sakinleri yiyecek stoklamak için marketlere akın etti.
4: Endişeliyim çünkü daha önce hiç yiyecek stoklamadım. Ailem yanımda değil. Daha önce hiç tek başıma böyle bir durumla karşılaşmadım.
0: Sırada Dünya Raporu var.

0: Kazanın adresi Umman. Tünelde ilerleyen tır devrildi. Yan yatıp sürüklenen tırdan kıvılcım saçıldı. Tırın yanından geçen araç çarpışmaktan kıl payı kurtuldu. Kazanın sebebine ilişkin soruşturma başlatıldı. Bu görüntüler ise Meksika'dan. Havai fişek taşıyan kamyon kutlama sırasında infilak etti. Patlama sonucu yangın çıktı. Çok sayıda kişi yaralandı. Bu kaza ise ABD'nin Tennessee eyaletinden. Otoyolda ters yönden hıza gelen araç polis aracıyla çarpıştı. Polis aracında bulunan çavuş ve ters yönden gelen sürücü yaralandı. O anlar polis aracının kamerasına yansıdı. Namibya'da safari turuna çıktılar. Bir gergedanın saldırısına maruz kaldılar. Öfkeli gergedan boynuzuyla araca defalarca çarparak hasar verdi. Neyse ki yaralanan olmadı. Çin'in Ay Festivali için binlerce drone gece gökyüzünü aydınlattı. Dronlar havada senkronizasyonla hareket ederek Ay Festivali'nin sembollerini canlandırdı.
1: Akşam Ajansı'nda yeni saate başlıyoruz. Saatlerimiz artık 20'ye doğru yaklaşmakta. Bu arada tekrar Akşam Ajansı izleyicileri için hatırlatalım. Saat 21.45'te İspanya-İngiltere maçı A Haber ekranlarında olacak. Maça doğru yayınlarımızda devam edecek. Gündemin sıcak başlıklarına bakalım. Önce bugünün manşetiyle başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MÜSİAD'da iş forumunda kapanış töreninde bugün kürsüdeydi. İsrail'e tepki gösterdi ve tüm dünyada onların vicdansızlığını anlatmaya devam edeceğiz dedi. O açıklamalara bakacağız. Fon soruşturmasında yeni bir gelişme var bugün. Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşlarından tasfiye sürecine kadar tüm kayıtlar incelenmek üzere istendi. Bu arada Ağustos 16 tarihinden itibaren ve öncesinde 1 Temmuz 16 Ağustos tarihleri arasında fondan yüksek kazanç sağlayıp çıkanlar da mercek altına alınmış durumda. Yönetim kurulunda ve bu fonların içindeki tüm kişilerin birinci derece lerdeki yakınlarının da hesapları inceleniyor. Ayrıntılara bakacağız. Bugünün yeni bir gelişmesiydi. Ve Donald Trump İran'ın önerdiği ateşkes teklifini reddetti. 7 günlük bir ateşkes önermişti İran. Hürmüz Boğazı'na dair de istekleri vardı. Amerikan Başkanı diyor ki hayır, onlar ekonomik olarak çöktüler. Bu nedenle ben bu ateşkesi kabul etmiyorum. Ateşkes yapacak bir durumumuz yok. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamalara da bakacağız. Ama önce Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarıyla başlayalım. Erdoğan İstanbul'da kürsüye çıktı bugün. MÜSİAD Expo ve Uluslararası İş Forumu'nda konuştu. Mesajlarını da ağırlıklı olarak Birleşmiş Milletler'in ardından yine Gazze meselesi üzerinden verdi. Toplantıya vurgu yaptı. Oradaki sözlerini yineledi Cumhurbaşkanı. Siyonist zihniyetin maskesini indireceğiz dedi.
2: Kendisini seçilmiş zanneden, kendisini diğer tüm insanlardan üstün gören, insafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan işgalci siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar, geri adım atmayacağız.
3: Kararlılık vurgusu yaptığı ardından sözü Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya verdiği Gazze ve Lübnan mesajlarına getirdi.
2: Gazze'de, Lübnan'da on binlerce masumu katleden soykırımcı caniler bizim gerçekleri yüzlerine vurmamızdan rahatsız olsalar da hamdolsun biz bir kez daha doğru olanı, doğru bildiklerimizi cesaretle dile getirdik. Ceza mahkemesinin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil, işledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan 21. MÜSİAD Expo Uluslararası Ticaret Fuarı ve 29. Uluslararası İş Forumu'nda konuştu. Küresel sistemdeki krizin artık sadece siyasi değil, güvenlik boyutuyla da derinleştiğini söyledi.
2: Bilhassa ülkemizin merkezinde yer aldığı coğrafya tabiri caizse tam bir kriz fırtınası yaşıyor. Pek çok alanda bu fırtınanın etkilerine hepimiz az ya da çok maruz kalıyoruz. Yakın geçmişte fikir tatilleriyle çözülen meseleler bugün füze ve drone tatilleriyle çözülmeye çalışılmaktadır. Gücü yetene düzeni ilk defa bu kadar uluslararası ilişkilere damga vurmaktadır.
3: Erdoğan, yapay zekanın sunduğu fırsatlara dikkat çekerken insani değerler ve iş ahlakı göz ardı edilirse teknolojinin faydadan çok zarar getirebileceği uyarısında da bulundu.
2: Bazı kritik eşikler vardır ki bir defa aşıldığında artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Son yıllarda yapay zeka başta olmak üzere teknolojide yaşadığımız devrim niteliğindeki dönüşüm bunlardan biridir.
3: Konuşmasının son bölümünü ekonomiye ayıran Erdoğan, Türkiye'nin kesintisiz büyüme eğilmesini rakamlarla ortaya koydu.
2: Geçtiğimiz yıl Türkiye ekonomisini %3,7 oranında büyüterek 16 yıllık kesintisiz büyüme performansımızı sürdürdük. Ekonomimiz 2026'nın ilk çeyreğinde %2,6, ikinci çeyreğinde ise %2,3 oranında büyüdü. Böylelikle Türkiye ekonomisi son 24 çeyrektir kesintisiz büyüme yaşadı. Şu anda dünyanın 16. Avrupa'nın ise 6. en büyük ekonomisiyiz.
3: Erdoğan'ın İstanbul programındaki bir sonraki durağı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi oldu. Cumhurbaşkanı Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın final heyecanını takip etti. Erdoğan'a geleneksel sporların simgesi altın kemer hediye edildi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal

0: Kılıçdaroğlu Abant'taki milletvekili kampında yolsuzluk ve siyasi ahlak üzerinden önemli mesajlar verdi. Yolsuzluk yapanlar arasında ayrım yapılmaması gerekiyor dedi Kılıçdaroğlu. Bu sözler Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik mesaj olarak yorumlandı. Özel ise İzmir'deki konuşmasında Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme yaptı. İki isim arasında gerilim devam ediyor. Bir yandan Malatya Arapgir'de de CHP ve yeni parti teşkilatları arasında tartışma çıktı.
1: Yeni parti kimseyi geride bırakmayan, arkadaşlarını satmayan, muhalefetle yetinmeyenlerin partisidir.
2: Kim yolsuzluk yaptıysa hesabını soracağız. Yok bu benim adamım, bu bizim arkadaş, bu bizim partili. Yok arkadaş.
3: Yolsuzluk yapanın kim olduğuna bakılmaz dedi Özgür Özel'i ve arkadaşım diyerek sahip çıktığı Ekrem İmamoğlu'nu isim vermeden hedef aldı.
2: Siyasetin ahlaklı olması lazım. Belediye başkanısın, bir süre sonra köşeyi dönüyorsun. Ya aldığın maaş belli. Nasıl oluyor bu işler?
3: Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Abant'taki milletvekili kampında yolsuzluk ve siyasi ahlak üzerinden dikkat çeken mesajlar verdi.
2: Soygunu yapanın partisine bakmayacağız, kimliğine bakmayacağız. Siyaset ahlaklı değilse yolsuzluğu engelleyemezsiniz arkadaşlar.
3: Daha önce İBB davasının siyasi olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, bu kez de yolsuzluk söz konusu olduğunda kişinin kim olduğunun önem taşımadığını vurgulayarak mesajını daha da netleştirdi.
2: Yok bu benim adamım, bu bizim arkadaş, bu bizim partili. Yok arkadaş, biz bunun hesabını soracağız.
3: Özgür Özel ise aynı dakikalarda İzmir'de kürsüdeydi. Onun da satır aralarındaki mesajının hedefinde Kemal Kılıçdaroğlu vardı.
1: Yeni parti teslim olmayacak. Olanların partisidir. Eskimişin, yaşlanmışın devri geride kalmıştır.
3: Genel başkanlar arasındaki karşılıklı göndermeler sürerken tabanda da gerginlik dikkat çekiyor. Son adres Malatya'nın Arapgir ilçesi oldu.
4: Atatürk'ün emanetine ihanet ediyorsunuz. Lan pavyonda delegat hatırlanan biz miydik? Atatürk'ün emanetine ihanet etmek.
5: Doğru konuştun.
3: CHP İl Başkanı Ahmet Satılmış'la yeni parti Arapgir ilçe teşkilatı parti binasının mülkiyeti üzerinden karşı karşıya geldi.
4: Burak, Cumhuriyet Halk Partisi terk edin.
5: Partinin mi?
4: Cumhuriyet Halk Partisi terk edin.
5: Orada git.
4: Ya sen kimsin ya?
5: Terim
4: çıksana, dışarı çık ya.
5: Ne çıkıyorum ya? Doruna mı gidiyorsun? Bir kuran, oy kullanan insanları git.
4: Belediye başkanına çağır gelsin.
3: İki parti arasındaki gerilim kısa sürede sözlü tartışmaya dönüştü.
4: Lan erkeklik yapma oğlum. Dışarı çık, dışarı çık. Gelmiyor, dışarı çık. Lan sizin yüzünüzden, sizin yüzünüzden eşimi, küçüğümü bıraktım. Cumhuriyet Halk Partisi'ne uğraşıyorum ya.
5: Ben mi uğraşıyorum?
4: Lan senin yüzünden, senin. Sosyal medyada erkeklik yapmaya benzemez işte. Gel de yüzüme.
5: Belediye başkanı çağır.
4: Belediye başkanı çağır lan. Belediye başkanı çağır.
0: Ankara'da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 4. dalga operasyon yapıldı ve gözaltına alınan şüpheli Arda Birinci'nin dijital materyallerinde önemli bulgulara ulaşıldı. Deşifre edilen mesajlarda Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem ve tutuklu Muhittin Böcek lehine adli tıp sürecinde iş takibi yapılması için 5 milyon dolarlık rüşvet ödemesi yapıldığı belirlendi.
6: Ankara'da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının 4. dalgasında gözaltına alınan Arda Birinci'nin dijital materyallerinden dikkat çekici yazışmalar çıktı. Soruşturmanın 4. dalgasında gözaltına alınan Arda Birinci'nin telefonu ve diğer dijital materyalleri incelemeye alındı. Kayıtlarda Birinci'nin Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem'le yaptığı görüşmeler bulunuyor. Birinci'nin telefonundaki bazı mesajlarda Erdem'e doğrudan hitap edildiği, Muhittin Böcek lehine yürütülmesi planlanan süreçte 5 milyon dolarlık ödeme meselesinin birlikte konuşulduğu görülüyor. İncelenen mesajların içeriğine göre 5 milyon doların Muhittin Böcek lehine adli tıp sürecinden sonuç alınmasına yönelik iş takibi amacıyla verildiği ileri sürülüyor. Yazışmalarda işin sonuçlandırılamadığı, bunun üzerine 5 milyon doların geri verilmesinin gündeme geldiği belirtiliyor. Para iadesi konusunda taraflar arasında tartışma yaşandığına ilişkin ifadeler de mesajlarda yer alıyor. Mesajlardan birinde Mustafa Erdem'e hitaben, "Sayın vekilim beni dolandırdın, 5 milyon dolar için" ifadesinin kullanıldığı görülüyor. Aynı mesaj trafiğinde Murat Etöz'ün de adı geçiyor. Yazışmalarda 5 milyon dolarlık paranın akıbeti ve iadesi tartışılırken konunun parti yönetimine ve medyaya taşınacağı yönünde ifadeler bulunuyor.
7: Bekliyorum.

0: Adam arkadaşlar da çekiyor ama.
1: Dijital materyallerde Arda Bilinci'nin Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında tutuklu yargılanan Ayhan Bora Kaplan ve hakkında yakalama kararı bulunan firari sanık avukat Cengiz Haliç ile çekilmiş fotoğrafları da bulundu. Bilinci'nin Kaplan ve Haliç'le yakın pozlar verdiği görüntülerin hangi tarihte ve nerede çekildiği araştırılacak. Soruşturmanın ilerleyen aşamasında Mustafa Erdem'le yapılan yazışmaların dijital ve mali boyutları birlikte incelenecek.
2: Yeni haftada kabine toplantısı var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak kabine ve Birleşmiş Milletler'de konuşulanlar masada olacak. En önemli gündem başlıklarından biri terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son durum ve fon krizi de masada olacak. Ayrıntılara bakalım.
3: 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı kabul edelim ki ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir. Güvenlik Konseyi dünya beşten büyüktür ilkesine göre mutlaka reforme edilmelidir.
1: Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nun sonuçları, terörsüz Türkiye süreci, kamuoyunda fon krizi olarak anılan 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren soruşturma. Kabine yeni haftanın ilk günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kritik başlıklarla toplanıyor. Kabine toplantısının ana gündem başlığı ise Başkan Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun sonuçları olacak.
3: Devletler arası münasebetlerin merkezine koyan
1: Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler marşında birçok devlet başkanı ve liderle görüşme gerçekleştirdi. O temaslarda ele alınan başlıklar kabine toplantısında masaya yatırılacak. O görüşmelerden biri de terörsüz bölge hedefi doğrultusunda kritik bir anlaşmaya sahne oldu. Türkiye ve Irak güvenlik alanında işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kalarak Sincar'da devlet otoritesinin bütünüyle tesisi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi konusunda anlaştı. Böylece PKK'nın Sincar'dan çıkacağı ve Başika'nın Irak'a devredileceği duyuruldu. Bu çerçevede terörsüz Türkiye süreci ilgili birimlerin kontrolünde adım adım ilerliyor. Çerçeve yasanın uygulanabilmesi için örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye sürecinin tamamlanmasının tespit ve teyidi aralıksız sürüyor. Hem kabine toplantısında hem de yeni haftada gerçekleştirilmesi beklenen Milli Güvenlik Kurulu toplantısında gelinen son durum tüm ayrıntılarıyla masaya yatırılacak. Ve kamuoyunda fon krizi olarak anılan 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren soruşturma. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen borsa manipülasyonu soruşturması kapsamında operasyonlar devam ederken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fonlardaki varlıkların transferi ve yatırımcılarına ödemelerle ilgili kurum ve kuruluşlarla toplantı halinde. Toplantıda 7 portföy yönetim şirketinin tasfiye ve ödeme süreçlerine yönelik teknik çalışmalar ele alındı. Başkan Erdoğan New York'ta basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği söyleşide konuya ilişkin Türkiye ekonomisine yönelik bir riskin söz konusu olmadığını vurgularken Bakan Şimşek'in toplantılarda elde edilen verilere ilişkin kabine toplantısında sunum yapması bekleniyor. Dış politika başlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun Mekke Anlaşması görüşmesi çerçevesindeki Suudi Arabistan ziyaretinin sonuçları, Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisinin korunması için atılabilecek adımlar ve Gazze'deki son durum ele alınacak. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırı sonrası okullardaki güvenlik önlemleri ve erken risk tespitine yönelik çalışmalar da masada olacak. Son dönemde Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen faili meçhul soruşturmalar ve eski davalara ilişkin gelişmeler de kabine toplantısında mercek altına alınacak. Ayrıca 29 Ekim'de Ankara'da gerçekleşecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ve 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da 190'dan fazla ülkenin katılımıyla gerçekleşecek COP31 zirvesi için yapılan hazırlıklara da ayrı parantez açılacak.
2: Fon soruşturması ile ilgili bugün yeni gelişmeler yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında 7 yatırım şirketinin tüm işlem kayıtları mercek altına alındı. Amaç fonlardaki para hareketleriyle yatırımcı hareketlerinin birbiriyle örtüşüp örtüşmediğini ortaya çıkarmak. Tutuklu sayısı da 51'e yükseldi.
0: Fon soruşturmasında kapsam genişletildi. 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşundan tasfiye sürecine kadar tüm kayıtları incelenmek üzere istendi.
4: Bu fon bu kadar yükseldi. Buradan tekrar alınır mı veya
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturmada yeni bir adım daha atıldı. Başsavcılık Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Portföy, Puls Yatırım, A1 Kapital, Atlas ve Pardus'a bağlı fonlara ilişkin kayıtlarının incelenmesini istedi.
5: Nasıl diyeyim, ormana bakarak, hani ağaca bakarak, ormana bakarak devam ettiriyoruz.
0: 7 yatırım şirketine ait fonların para ve yatırımcı trafiğinin ortaya çıkarılması için merkezi kayıt kuruluşuna müzekkere yazıldı. Başsavcılık fonların kuruluşundan tasfiye tarihine kadar yatırımcı bazlı alım satım verilerini istedi.
4: Şimdi bizim meşhur bir fonumuz var. Gerçekten getirileri olağanüstü.
0: Özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında fonlardan çıkış yapan yatırımcıların sayısı, çıkış tutarları ve bakiye bilgilerinin acil olarak gönderilmesi talep edildi.
6: Başsavcılığın istediği kayıtlarda fonlardan gerçekleşen çıkışların zamanlaması ve büyüklüğü detaylı bir şekilde araştırılacak. Özellikle son 3 ayda hangi yatırımcı hangi fondan ne kadar tutarda çıkış yaptığı da incelenecek.
0: Merkezi kayıt kuruluşundan gelecek veriler soruşturma dosyasındaki diğer mali kayıtlarla birlikte değerlendirilecek. Amaç fonlardaki para hareketleriyle yatırımcı hareketlerinin birbiriyle örtüşüp örtüşmediğini ortaya çıkarmak.
7: Küresel vizyonunu da benimseyecek şekilde aksiyon almaktan çekinmemiz gerektiğini düşünüyorum.
0: Soruşturmanın operasyon boyutunda da yeni gelişmeler yaşandı. 25 Eylül'de Pusula Holding'in kapalı fon sisteminde hesabı bulunduğu belirlenen isimler için gözaltı kararı verildi. 6 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında yerli Adriana Lima lakabıyla tanınan Fatma Gül Fakır Lafçı da bulunuyor. İddiaya göre Fatma Gül Lafçı'nın eşi Kerem Lafçı'nın operasyondan bir gün önce şirket hisselerini başka bir kişiye devretti. Soruşturmada tutuklu sayısı da arttı. 4 şüphelinin daha cezaevine gönderilmesiyle tutuklu sayısı 51'e yükseldi. Şimdi gözler merkezi kayıt kuruluşundan gelecek yatırımcı ve işlem kayıtlarında. Fonlardaki para hareketleri, yatırımcı çıkışları ve işlemlerin tarih ve tutarları soruşturma dosyasında ayrıntılı olarak incelenecek. Soruşturmaya dair son gelişmeyi ise Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığının dondurulduğunu açıkladı. 37 şüpheli içinse yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
2: Amerika-İran savaşında ne olacağı merak ediliyor. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ın Washington'a önerdiği 7 günlük ateşkes teklifini reddettiğini açıkladı Amerikan basınına. Bu teklif kabul edilemez dedi. Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki abluka sebebiyle İran'ın ekonomisini çökerttik. Onlar o yüzden bizimle barış yapmak istiyorlar diye konuştu. Rusya-Ukrayna savaşı ve Küba krizine dair de açıklama yaptı.
8: Onların önerdiği teklifi reddediyorum.
9: Tahran yönetiminin 7 günlük ateşkes önerisini elinin tersiyle itti. Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın İran'ı bitirdiğini öne sürdü.
8: Onların önerdiği teklifi reddediyorum. İran'ın yaptığı teklif kabul edilemez. Hürmüz'ü bir an önce açmak için anlaşma yapmak istiyorlar. Çünkü çok fena yeniliyorlar.
9: ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın Washington'a önerdiği 7 günlük ateşkes teklifini reddeden Trump, Tahran yönetiminin Hürmüz konusunda kendi ayağına sıktığını söyledi.
8: Kendi kendilerini alt ettiler. Ben devreye girdim ve askeri tarihin en büyük ablukasını uyguladık. Ne oldu biliyor musunuz? Artık paraları kalmadı. Çünkü boğazı kapatmak istediler. Biz de onlara bunu yaptık.
9: 5. yılına girmeye yaklaşan Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin de konuştu.
8: Zelenski'den ne yapmasını istiyorum biliyor musunuz? Bir anlaşma yapmasını, Putin'le uzlaşmasını, Putin'den de Zelenski'den.

0: etkiyle uzlaşmasını istiyorum. Bir gün umarım çok da uzak olmayan bir gelecekte belki de sert kış gelmeden önce bir anlaşmaya varacaklar.
1: Trump, Ukrayna lideri Zelenski ile Patriot hava savunma sistemlerinin Ukrayna'da üretimine ilişkin lisans sürecini masaya yatırdıklarını açıkladı. Ardından sözü Küba'ya getirdi.
0: Küba ve biz bir anlaşma yapacağız. Askeri müdahaleye ihtiyaç duyacağımızı sanmıyorum. Küba çok kötü durumda. Küba'ya yardım etmek istiyoruz.
1: Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmesine de değindi ABD Başkanı. Yapay zekanın gelişiminin önünü kapamayacaklarını belirtti.
2: Rusya ve Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Rus İHA'ları bu kez başkent Kiev'i hedef aldı. Bir veri depolama merkezinin vurulduğu anlar kameralar tarafından kaydedildi.
3: Moskova ile Kiev arasındaki gerilim tırmandı. Rus füzeleri Ukrayna'daki iş merkezini böyle vurdu. Rusya'nın hedefinde Kiev'deki veri depolama merkezi vardı. İHA'lar ve füzeler gönderildi. Saldırı sırasında iş merkezinin önünde siviller vardı. Patlamanın şiddetiyle korku dolu anlar yaşandı.
4: Artık dayanamıyorum. Orada insanların yattığını görebilirsiniz. Hiçbir suçları yoktu. Sadece işlerine gidiyorlardı.
3: Saldırılar bununla sınırlı değildi. Kiev'in merkezinde bir süpermarket ve sivil binada hedef alındı. Zaporijya'da ise bir konut ve pazar yeri vuruldu. İtfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti. Rusya'nın Ukrayna genelinde yaptığı saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişi de yaralandı. Ukrayna ise Rusya'nın Perm ve Ulyanovsk kentini hedef aldı. İHA'lar iş merkezlerinin üzerine düştü. Vurulan noktalardan dumanlar yükseldi. Rusya Devlet Başkanı Putin ise müzakerelere ilişkin konuştu. Her seçeneğin masada olduğunu söyledi.
5: Müzakerelerin yeniden başlatılması için yapılan tüm girişimler ve müzakerelerin yeniden başlatılması önerileri, evet, hepsi masada. Ancak hangi adımları atmamız gerektiğini dikkatlice düşünmemiz gerekecek.
2: Geçen sene saatler gece yarısını gösterirken televizyonlar peş peşe bu acı haberi vermeye başladı. Arabesk müziğin güçlü sesi Namı Diğer Güllü Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. O gece annesinin başında ağlayan öz kızının birkaç gün sonra Güllü'nün katili olduğu iddiaları konuşulmaya başlanmıştı. Çok kısa süre sonra da kabusun yaşandığı gece evde olan Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı itirafçı oldu. Gözler şimdi 1 Ekim'de İlk duruşmanın yapılacağı günde, şüphelilerse mahkemede tek tek hesap verecekler. Saçların
6: gül kokulu. Herkes tamam mı?
7: Sultan'la beraber oynuyorduk.
8: Annem yedi baba. Annem yedi baba.
9: Bir yıl önce Güllü'nün ölümüyle başlayan soruşturma aylar içinde bir cinayet davasına dönüştü. Dosyaya giren ses kayıtları, tanık ifadeleri, kamera görüntüleri cinayet iddiasını daha da güçlendirdi. Sanık koltuğunda ise Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter var.
10: Cinayet işiniz mi işlediniz?
11: Hayır.
12: Pişmanlık bile duymadan.
9: Şarkıcı Güllü 26 Eylül 2025'te Yalova Çınarcık'taki evin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. İlk anda ölümü bir kazaya işaret ediyordu ama şüphe de vardı. Soruşturma başlatıldı, derinleştikçe de şüpheler arttı.
8: Herkes tamam mı?
9: Bilirkişi incelemesinde bu görüntünün arkasından bir ses kaydına ulaşıldı. Ve bu sesin Tuğyan Ülkem Gülter'e ait olduğu iddia edildi. Dosyadaki bir başka detaysa Güllü'nün çok sevdiği Malkata isimli roman havasının olaydan önce açılması. İddianameye göre şarkı Güllü'yü kızının bulunduğu odaya getirmek için açıldı. Güllü müziği duyunca odaya geldi, bir süre müziğe eşlik edip roman havası oynadı. Savcılık bu durumu iddianamede tasarlamaya ilişkin delillerden biri olarak değerlendirdi.

0: Yaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklandı. Sultan Nur Ulu içinse ev hapsi kararı verildi.
1: Annesini candan atıyor ve sen bunu gözünde görüyorsun. Büyük ihtimalle kafasında kurgulamış, planlamış.
2: İlk duruşma 1 Ekim Perşembe günü saat 13.50'de Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. Bircan Dülger, Çağrı Kutlu, Kervan Eminoğlu ve Sultan Nur Ulu Sekbis aracılığıyla ifade verecek.
0: Mahkeme Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Tuğyan Ülkem Gülter'in de duruşma günü mahkemede hazır edilmesine karar verdi. Bir yıl önce Güllü'nün ölümüyle başlayan süreçte şimdi gözler mahkemede.
3: Cinayet işiniz mi işlediniz?
4: Hayır.
5: Sivas'ta 10 Eylül tarihinde kaybolan 11 aylık Büşra bebeği arama çalışmaları devam ediyor. Gözler bebeğe ait olduğu değerlendirilen eşyalardan çıkacak adli tıp raporuna çevrilmiş durumda.
6: Ekipler Büşra bebeği ararken gözler adli tıp kurumundan gelecek sonuçlardı. Sivas'ın Divri ilçesinde yaşayan balıkçı ailesinin 11 aylık bebekleri Büşra 10 Eylül'de kayboldu. Annenin ihbarı üzerine bölgede geniş çaplı arama başlatıldı. Yapay zeka destekli insansız hava aracının destek verdiği çalışmalarda Gönduren Köyü İncedere Yaylası didik didik tarandı. Arama çalışmaları sürerken anne Elif Balıkçı önce bebeğinin para karşılığında satıldığını söyledi, daha sonra ise bebeğinin öldürüldüğünü öne sürdü. Çelişkili ifadelerinden sonra ailenin 4 çocuğu devlet koruması altına alındı. Çocuklar ifadelerinde babalarının borcu olduğunu, borçlarına karşılık kardeşlerini verdiğini iddia etti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne, baba ve 4 zanlı tutuklandı. Ayrıca arama çalışmaları sırasında ailenin yaşadığı çadırın 3 kilometre uzağında Büşra'ya ait olduğu değerlendirilen tişört, zıbın ve bebek bezi bulundu. Eşyalar adli tıp kurumuna gönderildi. Soruşturmadaki şüphelerin netleşmesi için adli tıp kurumundan gelecek sonuçlar bekleniyor.
5: Ankara'da ekmek teknesinin başında sadece hesabını isteyen bir esnaf gözü dönmüş müşterinin saldırısına uğradı. Altındağ'da köfte tezgahı işleten 46 yaşındaki Ali Arduç hesap yüzünden çıkan tartışmada kaldırım taşıyla acımasızca darp edildi, ağır yaralandı ve hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.
7: Tek kişiydi. Tek kişi şey yapıyor. Hatta taşla falan vurmuşlar falan diye duydum ama bayağı bir darp almış.
0: Ankara Altındağ'da da hesap tartışması ölümle bitti. Müşterisinin kaldırım taşıyla saldırdığı köfteci hayatını kaybetti.
7: 4-5 aydır buraya geliyordu. Tezgahını kuruyordu. Düzgün bir esnaftı. Kimseye bir zararı yoktu. Akşamları çalışıyordu genelde.
0: 46 yaşındaki Ali Arduç her gece olduğu gibi Karapürçek Mahallesi'ndeki tezgahının başına geçti. Ancak o gece gelen bir müşteri hem onun hayatını hem de bir ailenin geleceğini kararttı. İddiaya göre müşteri yemeğini yedi, sıra hesap ödemeye geldi. İşte ne olduysa o an oldu. Ödeme konusundaki anlaşmazlık küfürlü tartışmaya, ardından da sokak ortasında acımasız bir kavgaya dönüştü.
8: Çok iyi bir insandı. Müşteri çevresi de güzeldi.
0: Gözü dönen saldırgan yerden aldığı kaldırım taşıyla köfteciye defalarca vurdu. Başına aldığı ağır darbelerde kanlar içinde yere yığılan Ali Arduç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda 2 gün boyunca hayata tutunmaya çalıştı. Ancak acı haber geldi. Talihsiz köfteci kurtarılamadı.
8: Arkadaş yemeğini yemiş, hesap isteyince de aralarında küfürlü bir tartışma oluyor. Ondan dolayı olduğunu biliyorum. Yoğun bakıma alınmış. Herhalde geçenlerde de refat etmiş. İyiydi, ekmeğinde biriydi yani. Birkaç kere ben böyle hani alışverişim oldu. Hiç öyle saygısızlığı yoktu.
0: Olayın ardından kaçan saldırgan emniyet güçlerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli daha sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
5: Mersin'de bir grup iddiaya göre aralarında husumet olan 40 yaşındaki kadının dükkanına gittiler. Çıkan kavgada kadının kolu bacağı kırıldı. Olayla ilgili 4 zanlı tutuklandı.

0: Önce yani olaydan önce torunum Burak Civan'ı da kovaladıklarını ve karakola sığındığını daha sonra ben öğrendim.
1: Kadını iş yerinde öldüresiye dövdüler. Görüntüler Mersin'in Akdeniz ilçesinde 20 Eylül'de kayda geçti. 40 yaşındaki Arife Civan tatlıcı dükkanında çalışıyordu. O sırada iddiaya göre Civan'ın husumetli olduğu bir grup iş yerine gitti. Taraflar arasındaki gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü ve gruptakiler Civan ve yakınlarına saldırdı.
0: Kızımı çalıştığı yerde 15-20 kişi gelerek darp ettiler. Ayağını kırdılar, kolunu kırdılar.
1: Bıçak, sopa ve zincirlerin karıştığı kavgada 3 çocuk annesi Arife Civan ağır yaralandı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin araya girmesiyle kavga sona erdi. Kolu ve bacağı kırılan Arife Civan hastaneye kaldırıldı. Kavga öncesi aynı grup tarafından kovalandığını öne süren Civan'ın oğlu Burak Civan'sa kaçarak karakola sığındığını, yoksa kendisini öldüreceklerini söyledi.
2: Kavganın olduğu gün beni de kovaladılar. Karakola gittim, hemen oraya sığındım. Belki öldüreceklerdi.
1: Arbede sonrası gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
3: Ankara Gölbaşı'nda sıra dışı bir hırsızlık olayı. Bir kadın tanınmamak için kılık değiştirdi, gözüne kestirdiği evden saniyeler içinde 170 bin liralık vurgun yapıp kayıplara karıştı. Bakın sonrasında neler yaşandı.
4: Ankara Emniyeti Gölbaşı ilçesinde yaşanan gizemli hırsızlık olayının peşine düştü. 21 Eylül'de yaşanan olayda hamile bir kadın gözüne kestirdiği eve girmek için akıl almaz bir yönteme başvurdu. Tanınmamak amacıyla çarşaf giyip şapka takan şüpheli saniyeler içinde evdeki 170 bin lira değerindeki para ve ziynet eşyasını çalarak kayıplara karıştı. Soygunun ardından hemen yakındaki bir parka giden hamile kadın burada çarşafını çıkarıp kıyafetlerini değiştirdi. Görünümünü tamamen değiştiren şüpheli bindiği taksiyle bölgeden uzaklaştı. Ancak Ankara polisi adım adım iz sürdü. Yapılan incelemeler bu kadının sadece Ankara'da değil, Ağustos ayında Bolu'da 300 bin liralık, Eylül ayında ise Kastamonu'da 40 bin liralık iki ayrı hırsızlık olayına daha karıştığını ortaya çıkardı. Ankara'dan Konya'ya gitmek üzere şehirler arası bir otobüse binen hırsız, yolda düzenlenen operasyonda kıskıvrak yakalandı. Yakalanan hamile kadının tam 152 ayrı suç kaydı olduğu ve hakkında toplam 260 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3: Antalya'da önce yayaya çarpan sonra da otobüs durağına dalan otomobil sürücüsü burnu bile kanamadan araçtan indi. Kazada 3 kişi ölümden döndü.
4: Direksiyon hakimiyetini kaybetti. 3 kişiye çarptı. Bir otobüs durağına dalarak durabildi. Kazayı sebep olan otomobil sürücüsü araçtan burnu bile kanamadan indi. Görüntüler Antalya'nın Alanya ilçesinden. Oba Mahallesi çevre yolunda kontrolden çıkan otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen doktor adayı genç kıza çarptı. Ardından durakta bekleyen yaşlı çifte çarptı. Durağa giren otomobil ağır hasar aldı. Sürücüsü ise burnu kanamadan araçtan indi. Kazayı görenler 112 acil çağrı merkezini aradı. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç kızınsa durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazanın ardından konuşan çevre esnafı, aynı yol güzergahında defalarca benzer kazaların meydana geldiğini, yetkililerin duruma çözüm bulmadıklarını dile getirdi.
5: Söyleyeyim, daha önce burada yaya geç tabelası vardı, yol çizgileri vardı. Bu sene yol çizgilerini kaldırdılar, yaya geç tabelasını kaldırdılar ama geçidi kapatmadılar. Bunun için de ortalama 8 yıldır hemen hemen her sene 5 tane 6 tane kişiyi burada kaybediyoruz. Herhangi bir üst geçit veya herhangi hiçbir şekilde bir önlem alınmıyor.
3: Adana'dan İstanbul'u aracıyla seyahat eden ototamir ustası İbrahim Yılmaz. Motor suyu bitince yolda kaldı. Yılmaz hediyelik olarak aldığı şalgam suyunu motor suyu olarak kullandı ve 40 kilometre bu şekilde ilerleyerek dinlenme tesisine ulaştı.
6: O koyduğu şalgam suyu doğrudur. Belki 20-30 kilometre gider ama daha sonra büyük masraflar aşabilir.
1: Bir ototamircisi motor suyu bitince çareyi şalgam suyunda buldu. Radyatöre şalgam suyu doldurarak 40 kilometre kadar ilerleyen ototamircisi sıra dışı hamlesiyle dikkat çekti.
6: Seyir halindeki bir araç sürücüsü yolda aracı hararet yapınca su bulamadı. Su bulamayınca motor sıvısı olarak Adana'nın coğrafi işaret belgeli şalgam suyunu kullandı. Peki aracın motor suyu olarak, motor sıvısı olarak şalgam suyu kullanılır mı? Buran Usta'dan öğrenelim.
7: Kesinlikle değil Halil Bey. Bu yanlış bir bilgi.
1: Adana'da yaşanan bu ilginç olay şalgam suyu motoru soğutur mu sorusunu gündeme getirdi.
7: Şalgam konduğu zaman aracın soğutma sıvısına tamamıyla paslandırır, hararet yaptırır, contalara zarar verir ve alüminyum parçaları da korozyona uğratır. Bu da motorumuza çok büyük masraflar açabilir. Termostatına zarar verir, devir daimine zarar verir aracın, silindir kapak contasına zarar verir. Ya bunlar aslında bence yapılmaması gereken şeyler ama arkadaşlar darda kalmış muhtemelen. Deneyelim misali yapmışlar, ben de gülerek seyrettim onu. Ama kesinlikle konmaz Halil Bey şalgam.
8: Su olarak düşünürseniz konulabilir ama şalgamda tuz oranı yüksek olduğu için araca zarar verebilir kanaatindeyim.
3: Akşam Ajansı'nda reklam için çok kısa bir müsaade isteyeceğiz. Aranın ardından Sayın Ömer Üründül yayınımızda olacak. A Haber ekranlarında bu akşam saat 21.45'te İngiltere-İspanya maçı var. Hemen onun öncesinde sohbetimize başlayacağız. Kısa bir reklam için müsaade isteyelim. Aranın ardından tekrar bekliyoruz.
9: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Katılım evim ve bir evimde devir süreci hızlandı. Türkiye Emlak Katılım Bankası'ndan Katılım Evim, Bir Evim ve İktisat Katılım Bankası'nın pay devir sürecine ilişkin yeni açıklama geldi. Banka taraflar arasında yürütülen görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini duyurdu. Devir işlemleri kapsamında gerekli resmi izin ve onaylar için Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu ve BDDK'ya başvurular yapıldı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

Bir Türk'ün Hikayesi programından merhabalar sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Bu hafta Bir Türk'ün Hikayesi'nde Meram Dağları'nın rüzgarında savrulan yarım kalmış bir sevdanın izini sürüyoruz. Osmanlı'nın ihtişamlı günlerinde Konya'da bir yaver gönlünü kimselerin bilmediği bir güzele kaptırır. Ama aşkın kaderini kıskançlık yazacak. Bir gün gençler buluştuğunda gecenin sessizliğini kurşunlar bozar. Bir ağıt başlar, bir ömür susar. Ve o ağıt yıllar sonra rahmetli Neşet Ertaş'tan nice ustalara uzanan bir Türkiye dönüşür. Kesik çayır biçilir mi, seven yardan

devir Osmanlı devridir. Anadolu'nun kalbi Konya, hem aşkın hem sırların şehridir. Güzelliğiyle dillere destan meram bağları arasında kaderi türkülere yazılmış bir hikaye başlıyor.

Meram bağlarında rüzgar gibi esen bir yaver vardı. Uzun boylu, yakışıklı, yiğit bir delikanlı. Konya valisinin en güvendiği adamıydı. Halk onu tanır, sever, işte Konya'nın gururu derdi. Ama onun kalbi herkesin sustuğu bir sırrın içindeydi. Kalbi Mevlevi çölebilerinden birinin yanında yetişmiş güzele vurulmuştu. Kimse bilmemeliydi. Bu aşk gözlerde değil, gönüllerde yaşamalıydı. İki genç zaman zaman Meram'ın zerdali ağaçlarının altında buluşurlardı. Bir yanda korku, bir yanda sevda. Ama hepsinden baskın olan kalbinin derinliklerinden taşan bir bağlılıktı. O gece de öyleydi. Ay gökyüzünde yalnız, çayırlar sessizdi. El ele verdiler, evlilik hayallerini konuşuyorlardı.

0: Ama birileri de onları izliyordu. Genç aşıkları kıskanan 8 kişi öfkeyle, kıskançlıkla hoyrat bir şekilde geldiler. Ve o gece kurşunlar Meram'ın sessizliğini parçaladı.
1: Genç Yaver sevdiğinin dizlerinde oracıkta can verdi. Belki gözlerinden bir damla yaş aktı. Belki son nefesinde onun ismini fısıldadı. Sabah olduğunda çayırda sessizce yatıyor. İncecik otların arasında sevdiği kadın başucunda diz çökmüştü. Gözleri donuk, ruhu yaralıydı.

0: buldu ama ne fayda? Bir yiğit susmuştu. Bir hayat yarım kalmıştı. Sonra o çayırlarda acıyla, özlemle, ağıtla dolu bir ezgi yeşerdi.
1: O kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil, yüreğime dokunur. Bize ayrılan sürenin sonuna geldi. Gelecek programda yüreğinizin bam teline dokunacak bir başka türküyle daha karşınızda olacağız. Hoşçakalın.

0: A Haber'de Uluslar Ligi özel yayınımız devam ediyor. Bu akşam 1 saat sonra 21.45'te İngiltere-İspanya maçı ekranlarda olacak. Son dünya şampiyonu İspanya ve son dünya üçüncüsü İngiltere karşı karşıya gelecekler A Haber ekranlarında. Hem bu büyük maçı konuşacağız ama öncesinde dün akşam Türkiye-Fransa karşılaşmasını da değerlendireceğiz. Usta bir isim Sayın Ömer Üründül stüdyomuzda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi akşamlar.
0: Çok teşekkür ederim. Dün akşam ATV'de canlı yayınlandı maç. Siz de oradaydınız. Önce dün akşama dair izlenimlerinizi merak ediyoruz.
1: Valla şimdi benim maç öncesi görüşüm şöyleydi genel olaraktan. Büyük takımlarla oynayacağımız bir 6 maç var. Futbolumuzun gelişmesi için bu tip takımlarla oynamak çok önemli. Yani bunlara karşı mücadele etmek, kafa tutmak. Yani bunlar çok önemli gelişmemiz açısından. Bunları söylemiştim. Yani şimdi Fransa dünyanın en iyi takımlarından bir tanesi. Evet. Bakalım onlara karşı nasıl oynayacağız diye. Ama benim beklentimin de üstünde bir mücadele gösterdik. Çünkü çok da eksiklerimiz vardı önemli oyuncularımız. Bunlara rağmen iyi mücadele ettik. Bizim de pozisyonlarımız var. Mesela maçın kırılma anı İsmail'in kaçırdığı kafa pozisyonu. Evet. Dakika 50. Yani o gol olsa seyirciye de büyük bir sinerji gelecek. O oyuncuların dirençleri artacak. Ve o direnç arttıkça da çok yorulsalar bile sınırsız enerjiler sahaya yansır. Yani o golü biz atsaydık yani en kötü berabere biterdi maç. Yani kazanabilirdik bile. Hı hı. Ama ondan bir dakika sonra gol yiyince o zaman tabii iş zorlaştı. Ama buna rağmen işte mücadelemiz devam etti. Hatta 10 kişi kaldıktan sonra bile gol aradık. Yani iyi mücadele. Yani aslında mağlubiyeti hak etmedik yani.
0: Evet. Aslında yani biraz daha baskı sanıyorum ve mücadele önemliydi.
1: Yani, evet. O önemli çünkü öyle bir takım var. Şimdi mesela şöyle bir örnek versek. Yıldızlar topluluğu rakibimiz. Artı takım oyunu var. Atletizm olarak bizden üstünler. Şimdi mesela bir örnek vereyim. Mbappe önemli bir yıldız. O çıkıyor. Olise gibi çok önemli bir yıldız çıkıyor. Girenler Due ile Barcola.
0: Yani yedekte böyle bir başka bir takım yani. Var
1: tabii
0: değil
1: yani.
0: Mi?
1: Böyle bir takım yani.
0: Başka bir dev var.
1: Onun için olaya böyle bakmak lazım. Ama tabii bu maçta şey yapmayalım. Hani burada milli takımımızı övüyoruz ama hani bundan sonra ne yapacağız? Çünkü takım yıprandı da yani. Şimdi İtalya maçı çok önemli. Şimdi bu maçla birlikte herkes işte biz İtalya'yı yenmemiz lazım. Onlar da bir şey içindeler, kaos içindeler. Hı hı. Yeni teknik direktörleriyle.
0: Evet, Mancini geldi, bir de Belçika'ya yenildiler 2-0. O yüzden sanıyorum bizde de biraz beklenti arttı.
1: Tabii onlar da şimdi bu maça çok asılacaklar. Hı hı. Yani prestijleri de düşüyor sürekli. Dünya Kupası da katılamıyorlar. Hepsini bunların örnek aldığımız zaman zor bir maç olacak.
0: Ne beklersiniz ama yine de bir değerlendirmenizi
1: yani ben gene olsam. Mücadele. Benim endişem bu maçın şöyle, çok yıprandı oyuncularımız. Şey yani teknik direktörün hamle şansları azalıyor. Yani şimdi bakın Kenan, Orkun, Hakan bunlar çok önemli 3 isim. Bizim takımımızda devamlı oynayan oyuncular bunların.

0: üçünün birden olmaması zora sokuyor tabii.
1: Yani. Farklı bir 11 bekler misiniz
0: Ömer Bey? Ben zannetmiyorum çok farklı, belki bir iki şey olur. Mesela Deniz'le başlayabilir bu sefer. Düşündüğüm belki dörtlü defansla başlayıp dörtlü defansa dönüp Oğuz'u Fenerbahçe'de oynadığı gibi, ki orada başarılı oluyor Oğuz, sol tarafa monte edebilir. Yani böyle belki Yunus tercihi yapabilir, daha dinamiktir, dinlenmiştir diye, bilemiyorum. Yani bir takım rötuşlar olur diye düşünüyorum ama değişmeyecek isimler çok yorulmalarına rağmen Salih'le İsmail, çünkü alternatifleri yok.
1: Alternatifleri olmadığı için. Siz dünkü tercihlerini nasıl buluyorsunuz Montella'nın? Hem ilk 11 hem sonrasında yaptığı değişiklikler.
0: Şimdi baktığımız zaman eğer böyle korakor bir mücadele yapmışsak böyle bir güçlü rakiple, demek ki iyi bir taktik plan çizmiş. Değil mi? Yani rakibe mesela ilk 35 ile 40 arası, 45 arası çok bunaldık. O arada bir Meri'nin müthiş bir golü kesişi var. Bir de kalecimizin kurtardığı müthiş bir pozisyon var. Bayağı bir baskı yedik. İkinci devre işte iyi başladık. O golü kaçırdık. Sonra iki yarıda 0-0 iken Ferdi'nin aynı Romanya maçı gibi çaktırmadan bir sızı verdi ama kafayla kalecinin üstüne gitti. Bomboş kafayı vururken. Yani bunlar önemli pozisyon. Bunun dışında da yani yarım pozisyonlarımız da var. Mesela bir Oğuz'un 63'te attığı bir şut var. Üstten avuta giden, işte Arda soldan girdi. Kaleci direkt dibinden kurtardı. Ya yani ilk yarıda bir Barış'ın vuramadığı bir pop var sağdan getirdiğimiz. Evet. Yani bunlar da var
1: direkt
0: yani.
1: Zaten Bursa gol gibi bir pozisyon.
0: Fransa'ya ne kadar pozisyona girersiniz? Yani bence fazlasıyla girdik.
1: Fransa'yı nasıl buldunuz peki? Yani hem yani Zidane açısından sorayım, hem son Dünya Kupası'ndan sonra bu karşılaşmayı izlediğinizde.
0: Şimdi şöyle, güçlü bir takım. Aslında aynı teknik direktör 14 sene falan takımın başında kaldı Deschamps. Deschamps'la devam etselerdi bu kadar motive olmayabilirlerdi maçta. Ama şimdi oraya bir Zidane gibi efsane bir futbolcu gelmiş. Adam 5 senedir hayal ediyor Fransa milli takımının başına geçmeyi. En büyük emelim o diyor. Şimdi böyle bir hoca gelince tabii doğal olaraktan ilk maçı hocanın. Futbolcu ona göre bence daha motive çıktılar maça. Ama biz onlara istedikleri çok etkili bir futbolu oynatmadık.
1: Türkiye için de şimdi siz az önce söylediniz, eksik isimler vardı dün akşam diye, ama işte Hakan'ın olmaması dün mesela sosyal medyada da çok konuşuldu, işte Kenan olsaydı, Orkun olsaydı belki farklı bir durum olabilirdi diye. Hem bizim açımızdan sormak isterim, hem de daha fazla saldıran bir Türkiye durumunda karşıdan tabii Fransa'dan gelebilecek tepkiler de önemli. Hani acaba bu eksiklikler nasıl etkiledi?
0: Tabii şimdi şöyle, tabii eksik oyuncularımız çok önemliydi ama yani eksiklerde oynasa yine mutlaka kaybetmezdik diye bir şey yok yani. Belki öyle oynasa yine kaybedeceğiz, onlar da oynasa. O ayrı bir şey. Ya çünkü dün yerlerini oynayan oyuncular da ellerinden geleni yaptı. Ama Fransa'ya karşı bundan daha hücuma çıkan bir oyun oynayamazsınız. Bence gerekli şekilde çıktık. Savunmaya da çalıştık takım savunmasında. Yani 3-4 pozisyon vererek maçı bitirdik. Bence de bu çok bir şey değil yani, handikap değil.
1: Evet, pazartesi önemli çünkü
0: çok önemli.
1: Hem İtalya çok büyük mücadele verecek, vermek zorundalar sizin de dediğiniz gibi.
0: Şimdi burada
1: gibi,
0: çok hem de biz... kritik bir durum var.
1: Evet.
0: Şimdi biz tabii teknik direktörümüz de şeyden sonra çok ağır eleştiriler aldı bu Dünya Kupası'ndaki başarısızlıktan sonra. Şimdi bu maçta tabii daha çok met edildi milli takımımızın mücadelesi. Ama İtalya maçında bir ters durum olursa bu tip eleştiriler de artar, biz biliyorsunuz. Yani ya çok abartıyoruz işi ya çok ağır eleştiriler yapıyoruz. Onun için her açıdan çok kritik maç.
1: Her iki taraf için de sanıyorum öyle. Bugünkü maçı da değerlendirelim isterim. Şimdi İngiltere-İspanya maçı belki de şu son birkaç günün en önemli maçlarından biri.
0: Kesin.
1: Belki en keyifli maçlardan biri olacak. Çünkü son Dünya Kupası şampiyonu İspanya hakikaten muhteşem de bir oyun sergilediler. İngiltere aynı şekilde. Benim Dünya Kupası'ndan aklımda kalan İspanya'nın yıldızlar haricinde çok iyi bir takım olduğu.
0: Tabii.
1: Yani biz bu Dünya Kupası'da hep yıldızları konuştuk ama İspanya gerçekten bize bu tek başına yıldızları haricinde biraz da aslında bir takım olmanın ne demek olduğunu çok iyi gösterdi. İngiltere'de eksikler var ama

0: Orada da hem bir takım hem yıldızlar sahası. Evet. İlk 11'i de arkadaşlarım yansıttı ekrana. Nasıl bir mücadele bekliyorsunuz?
1: Valla şimdi şöyle, ben her zaman benim için dünyanın bir numaralı takımı İspanya'dır. Ben bunu Dünya Kupası öncesi de söyledim. Neden? Çünkü müthiş bir pas trafikleri var. Yani bu hiçbir takım buna ulaşamıyor. Çünkü bunlar sistem diyoruz ya, ekol. Şimdi bunlar 10-12-14 bu yaşlardan başlıyorlar bu sistemi oturtmaya. Yani her futbolcu buna göre alışmış biçimde genç takıma, oradan da A takıma kadar yükseliyor. Hatta kadın takımları dahi aynı bu pas organizasyonunu oynuyorlar. Böyle bir sistem oturtmuşlar. Bunun yanında da kaliteli oyuncuları var. Yıldız oyuncu, Yamal'dı. Yani böyle çok özel oyuncuları da var. Böyle olunca da ciddi iyi bir takım. Bu maç Wembley'de 90 bin seyirci önünde oynanacak. İngiltere'de işte dünya üçüncüsü oldu. Güzel bir maç yani. Çok güzel bir maç olacağını tahmin ediyorum.
0: Hakikaten seyir zevki çok yüksek, evet, bir maç olacak. İspanya'nın 11'ini de yansıttı arkadaşlarım. Evet. Orada da sanıyorum sadece Pedro Porro eksik. Onun dışında...
1: Evet, o sakat.
0: Sakatlandı. Daha doğrusu. Onun dışında sanıyorum tanıdığımız,
1: tabii bir tek ekip. Ferran'ı oynatmış. Santifor'da. Sol açık, o sakatlığı atlattıktan sonra yeni form tutuyordu. Bueno'yu oynatıyordu Dünya Kupası'nda. Şimdi Williams oynuyor. Yamal işte orta saha zaten çok sağlam. Yani çok güçlü bir takım.
0: Evet. Son mesela çeyrek finalden sonra özellikle daha yakından izledik maçları. Takımlar da azaldıkça kalelerine şut bile çektirmediler. Tabii, hakikaten tabii. Öyle müthiş bir, sizin dediğiniz o sistem oyunu, aklı görüyorsunuz.
1: Tabii, bir de artı
0: bir mesela, akıl işi var sahada.
1: Mesela o şey de çok önemli. Öyle bir oturmuş sistem var ki mesela bir topla çıkıyorlar, pas yapıyorlar, araştırıyorlar, top kaybediyorlar. Orada da bir şok pres yapıp tekrar topu kazanıyorlar, ikinci topları. Yani siz bir de artı şöyle bir avantajı oluyor. Çok önemli pas organizasyonları olduğu için bu tip takımlara karşı hiçbir takım hücumda devamlılık sağlayamıyor. Mesela skor avantajı yakalamış diyelim İspanya, bir baskı kurmak istiyorsun, orada hemen bir pas yaparak, hazırlık pasları yaparak tekrar tempoyu istedikleri şekle getiriyorlar. Böyle de bir avantajları, ağırlıkları var.
0: Biraz sistematiğin üzerinde mesela çalışsanız bile İspanya'nın onu çözebilmek zor, evet, gibi. Mesela evet, her takıma şimdi son Dünya Kupası'nda gördük ki yine Uluslar Ligi'nde de öyle. Mesela takımlara çalışıp geliyorsunuz tabii, grubunuzdaki takımlara. Ama İspanya'nın çok öyle kağıt üzerinde çalışılıp geçilebilecek gibi yok, bir sistematiği yok. Orada yok. Sizin söylediğiniz işte geçmişten gelen ekol önemli sanıyorum.
1: Çok çok önemli.
0: Evet. Evet. İngiltere'ye dair de son değerlendirmenizi alayım. Yani böyle bir İspanya karşısında İngiltere'den vallahi nedir beklentiniz?
1: İngiltere işte fena gitmiyordu Dünya Kupası'nda ama Arjantin'e son 20-25 dakikada skor avantajında sahipken oynadıkları futbol gerçekten yani inanılmayacak kadar kötüydü. Yani ne hücuma çıkabildiler, ne savunma yapabildiler, pozisyonlar verdi. Sonunda da maçı kaybettiler. 84'te maç 1-0'dı. Öyle bitse finali zaten bugünkü İspanya-İngiltere maçı
0: doğru,
1: olacaktı.
0: Doğru, doğru. İngiltere-İspanya finali bekleniyordu bu arada.
1: Evet, öyle bekleniyordu. Evet. Ama sonuçta o gün Arjantin gerçekten son bölümdeki oyunuyla maçı kazandı.
0: Bugün bol gollü bir maç görür müyüz?
1: Vallahi onu pek bir şey yapamıyorum ben. Hı-hı. Onlar belli olmuyor maçın gidişi. Mesela maçı kaç? 5-4 bitti değil mi? Yarı final. Hiç kimsenin aklına gelir mi?
0: Son anda öyle bir... Evet, çok teşekkür ederim Sayın Ömer Üründül geldiğiniz için, yayına katkı için. Bu akşam maçtasınız.
1: Maçta yorumlayacağız inşallah.
0: Maç yorumlayacaksınız. A Haber ekranlarında çok teşekkür ederim.
1: Sağ olun.
0: Sayın Üründül geldiğiniz için, yayına katkı için. Sayın Ömer Üründül'le birlikte bugün İngiltere-İspanya maçı öncesi kısa bir değerlendirme yaptık. Şimdi Uluslar Beyligi 1. grupta Slovenya-İskoçya maçının özetini getireceğiz ekrana.
2: Horatio Feştiç düdüğünü çalıyor ve mücadele başlıyor. Keyifli seyirler diliyoruz. Pokonyon ekranda değerli futbol severler. Şimdi Slovenya etkili geliyor. Ceza sahasına girme çabası. Gol pozisyonu ve top ağları gidiyor. Šporar golü atıyor ve gözler bir anda yardımcıya dönüyor. Yardımcının bayrağı havada. etkili geldi. Slovenya

0: Rafinha bir kez daha izliyorsunuz. Topun ayaktan çıktığı an ve Sporer topu ağları gönderse de ağları giden bu topla o diğeri kazanmıyor. Elçnik, Slovenya yüklenecek. Gönderdiği nokta savunmanın arkasına doğru. Sağ kanatta Matko, ceza sahası içi yaptı ortayı. Gol pozisyonu. Gözler maçın hakemine dönüyor. Faul bekledi Sloven futbolcular. Aynı kanatta değil hakem. İskoçya kullanacak Sturm ekranda. İşte savunmanın arkasına atılan bir top. Matko ceza sahası içine girdi. Burada yapılan müdahale ve hakem de düdüğünü çalıyor. 14. dakika, savunmanın arkasına güzel bir pas. Hareketlenen futbolcu Sturm. Karşısına Jack Hendry geldi. Sturm orta pozisyonu yaptı ortayı. Gol durumu, inanılmaz bir pozisyon. Sporer. Mutlak fırsat. Bir kez daha izliyoruz. Zor olanı başarıyor belki de. Sporer. İşte pozisyon. Bu vuruş istediği gibi değil. Orada ayağını uzatmaya çalıştı. Matko, o da dokunamıyor. Adam paylaşımı konusunda uyarı yaptı. Ceza sahası iç hareketli köşe vuruşu kullanıldı. Kafa vuruşu dışarıya. Vanya Durkušić. Sürpriz bir kafa vuruşu Vanya Durkušić. Ama Yandre'ye isabet ediyor. Solda bir boşluk vardı. Makin ters bir top atıyor. Brekalo karşıladı. Gol pozisyonu olacak. Yerden vuruş. Direkten dışarıya. Robbie Jur. Robbie Jur. İlk milli maçı böyle vuruyor direkten dışarıya. İkinci yarı başlayacak İskoçyalı. Futbolcular hazırlık yapıyorlar ve ikinci yarı başladı. Keyifli seyirler, bakalım neler olacak ikinci yarıda. Slovenya savunması yine dikkatli. Şimdi Robbie Jur. Baskı var. Ceza sahası. Gol pozisyonu. Kaleciden kurtarıyor ama. McBurney. İnanılmaz bir pozisyon. Oblak. İşte bir kez daha izliyoruz. Burnley ile gole çok yaklaşıyor. İskoçya kaleci Oblak. Gilmore. İyi paslaşmalar Gilmore. Gol pozisyonu kaleci. İkinci pozisyon. Oblak. Oblak. İzin vermiyor. Ben buradayım diyor Oblak. Bir kez daha izliyoruz. Takım kaptanı Robertson bıraktı. İskoçya gol arıyor. Ara pas güzel. Bobby gol pozisyonu, kaleci Oblak. Oblak. Çok iyi yer tutuyor Oblak. Top İskoçya'da. Scott McKenna ve Gilmore. Bir ara pas savunmanın arkasına. Top kaybı. Atak devam edecek. Dönen topları da topluyorlar. Güzel bir pas. Bobby gol pozisyonu. Bobby. Müthiş bir fırsat. İskoçya golle burun buruna. Bobby istediğini yapamıyor. Bir kez daha izliyoruz. Pozisyon bu. Gilmore. Bobby. McBurney aldı. Yanya geldi karşısına. Geriye döndü. Robertson orta içeriye. Uzak nokta. Savunma gelişine bir vuruş dışarıya. Venç vurucun sahibi ama istediği gibi vuramıyor. Mücadelenin hakemi 90 dakika bitti diyor. İskoçya deplasmanda Slovenya ile karşı karşıya geldi ve maç 0-0 tamamlanıyor.
1: Reklamlarında sıcak. kuşak gelişmeleri anlatmaya devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Washington'a önerdiği 7 günlük ateşkes teklifini reddi konuşuluyor. Teklif kabul edilemez dedi Donald Trump ve Hürmüz Boğazı'ndaki abluka sebebiyle İran'ın ekonomisi çöktü. Bu yüzden bizimle anlaşmak istiyorlar dedi.
2: Onların önerdiği teklifi reddediyorum.
3: Tahran yönetiminin 7 günlük ateşkes önerisini elinin tersiyle itti. Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın İran'ı bitirdiğini öne sürdü.
2: Onların önerdiği teklifi reddediyorum. İran'ın yaptığı teklif kabul edilemez. Hürmüz'ü bir an önce açmak için anlaşma yapmak istiyorlar. Çünkü çok fena yeniliyorlar.
3: ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın Washington'a önerdiği 7 günlük ateşkes teklifini reddeden Trump, Tahran yönetiminin Hürmüz konusunda kendi ayağına sıktığını söyledi.
2: Kendi kendilerini alt ettiler. Ben devreye girdim ve askeri tarihin en büyük ablukasını uyguladık. Ne oldu biliyor musunuz? Artık paraları kalmadı. Çünkü boğazı kapatmak istediler. Biz de onlara bunu yaptık.
3: 5. yılına girmeye yaklaşan Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin de konuştu.
2: Zelenski'den ne yapmasını istiyorum biliyor musunuz? Bir anlaşma yapmasını, Putin'le uzlaşmasını, Putin'den de Zelenski'yle uzlaşmasını istiyorum. Bir gün umarım çok da uzak olmayan bir gelecekte belki de sert kış gelmeden önce bir anlaşmaya varacaklar.
3: Trump, Ukrayna lideri Zelenski ile Patriot hava savunma sistemlerinin Ukrayna'da üretimine ilişkin lisans sürecini masaya yatırdıklarını açıkladı. Ardından sözü Küba'ya getirdi.
2: Küba ve biz bir anlaşma yapacağız. Askeri müdahaleye ihtiyaç duyacağımızı sanmıyorum. Küba çok kötü durumda. Küba'ya yardım etmek istiyoruz.
3: Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmesine de değindi ABD Başkanı. Yapay zekanın gelişiminin önünü kapamayacaklarını belirtti.
1: İBB davasında tutuksuz sanıkların ifadeleri devam ediyor. Son duruşmada etkin pişmanlıktan yararlanan iş insanlarından yeni açıklamalar geldi. Muhalefet cephesinden de bir bilgi notu. Eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın irtikap soruşturması kapsamında 217 yıla kadar hapsi isteniyor.
4: Milyon dolarlık rüşvet pazarlığı iddiaları, araçtan araca yapılan para teslimatı itirafları, İBB davasında tutuksuz sanıkların savunmaları devam ediyor.
5: İstanbul'daki dosyaya baktığınızda verdim dedikleri, aldım dedikleri, kasetleri, affederse her şeyi var. Bunu savunulacak bir tarafı var mı?
4: Son duruşmada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan iş adamı Süleyman Atik, Tarabya'daki bir otelde yapılacak işlemlere göz yumulması karşılığında 250 bin dolar aldığını itiraf etti. Atik rüşvet paralarının teslimat yöntemine ilişkinde ayrıntılar verdi. Sokağa giderdik, birbirimizi aramadan tam saatinde buluşurduk, araçtan inip sohbet etmek yoktu, parayı araçtan araca teslim eder, hemen ayrılırdım dedi. Duruşmaya iş adamı Mehmet Faruk Baştürk'ün ifadeleri de damga vurdu. Baştürk kendisinden 13 milyon lira rüşvet alındığını öne sürdü. Bu paraların sosyal yardım ve kreş yapımı kılıfında istendiğini ekledi.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'nin gördük ki DNA'larına hatta şöyle söyleyeyim, kılcal damarlarına kadar yerleşmiş yolsuz kültürünü sahiplenen bir kadro oluşmuş.
4: Bir başka iş adamı Burak Karakuş'sa Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı'nın yönlendirmesiyle şirket devraldığını, o şirkete de 67 milyon liralık ihale verildiğini anlattı. Kendisine ise sus payı olarak para ödendiğini iddia etti. Karakuş her ayın 15'i ile 20'si arasında 100 bin lirayı Bağdatlı'dan elden nakit olarak aldım dedi. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturmasında ise savcılık mütalasını açıkladı. Tanju Özcan hakkında 217 yıla kadar hapis cezası talebinde bulunuldu.
1: Vanlı Karaaydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalar hakkında Ankara'da yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da da operasyon yapıldı. Ve Tançalar'a ait olduğu tespit edilen iki otomobilde bugün yaklaşık 934 milyon liralık döviz ele geçirildi.
7: Sosyal medya fenomeni Çağla Öz'le yaptıkları düğünle gündeme gelen Vanlı Karaaydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalar, kara para suçlamasıyla tutuklanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama soruşturması

0: Bası kapsamında Vanlı Karahaydar'a yönelik ikinci bir operasyon gerçekleştirildi. Ankara Emniyeti Tançolan'a ait nakit paranın İstanbul'un Sarıyer ilçesi Maslak Mahallesi'ndeki bir otoparkta bulunan araçlarda saklandığını belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda çok sayıda döviz banknotu ele geçirildi. Araçlarda yapılan aramalarda 934 milyon lira değerinde 16 milyon 440 bin euro ve 700 bin dolar nakit para bulundu. Operasyonda suçta kullanıldığı değerlendirilen iki otomobile de el konulurken bir şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında ele geçirilen milyonlarca liranın kaynağı ise araştırılıyor.
1: TOKİ'nin kiralık sosyal konut projesinde başvuru aşaması tamamlandı. Şimdi sıra kurada. Kuralar Ekim ayında çekilecek ve kiralık konutların anahtarları yeni sahiplerine teslim edilecek.
0: Türkiye'de ilk kez uygulanacak kiralık sosyal konut projesinde ilk aşama tamamlandı. Başvuru işlemleri sona erdi. Müjdeli haberi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından verdi.
2: Özellikle İstanbul'da ilk defa bir kiralık konut projesi başlatılıyor ki belki de Türkiye'ye örnek olacak bir proje.
3: Başvuru sürecinin tamamlanmasıyla birlikte gözler kura çekilişine çevrildi. Kura çekilişi Ekim ayında yapılacak ve sonuçlarsa E-Devlet üzerinden görülebilecek.
4: İnşallah Ekim ayında İlk 1000 kiralık konutumuzu kurasını çekeceğiz.
0: Koşulları sağlayanlar arasından 1071 konutun yeni kiracısı belli olacak.
3: Sosyal konutlara taşınacak kiracılar piyasa değerinin neredeyse 3-4 kat altında kiralar ödeyecekler. İşte şu anda da örnek bir dairedeyiz. Burası 2+1'lik bir daire. Ve özellikle bu dairelere geçtikten sonra ise devlet bir yıl boyunca kira ücretlerine zam yapmayacak.
2: İlk yıl aslında bir tüfe zammı yok. 2027 Ocak'ta değil, 2028 Ocak'ta ilk teslim alanların tüfe oranında zammı olacak ve süreç 3 yıl boyunca bu evleri kullanacakları şekilde ilerleyecek.
0: 10 bin liradan başlayan tutarlarla kiralanacak evler gruplara göre 1+1, 3+1 ve 4+1 şeklinde olacak.
2: Kira bedelleri aslında oldukça makul seviyelerde. 1+1'ler İstanbul'da 10 bin liradan başlıyor. 2+1'ler 12 bin, 3+1'ler 15 bin ve 4+1'ler 18 bin.
0: Evler İstanbul'un 12 farklı ilçesinde yer alıyor. Her başvuru sahibi sadece başvurduğu ilçedeki konutta hak sahibi olabilecek.
2: Özellikle Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ve Güngören'de 360 konut, Maltepe, Tuzla, Kartal'da 330 konut, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar'da 291 konut ve Arnavutköy'de 90 konut olmak üzere.
0: Kiracılar evlerine taşındıktan sonra kiraların düzenli ödenip ödenmediği de kontrol edilecek. İlerleyen dönemlerde kiralık konut sayısı 15 bine kadar çıkartılacak. Projenin Türkiye geneline yayılması da planlar arasında.
2: Artık belki biz 2-3 ayda bir çeşitli dönemlerde kiralık sosyal konut teslimlerini görüyor olacağız. 15 binin kısa bir süre içerisinde, belki de bir sene içerisinde hemen kiraya verilmesi planlanıyor.
1: Ve Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası 57 sene sonra ilk kez İstanbul'da düzenlendi. Musabakaları Cumhurbaşkanı yerinde takip etti. Erdoğan'a altın kemer de hediye edildi. Programın yıldızı ise Arap Osman olarak ünlenen Tanzanyalı güreşçi 11 yaşındaki Osman Ali oldu.
5: Güreşlerimizde Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen organizasyonda pehlivanlar kupayı kazanmak için kıyasıya mücadele etti.
6: Yağlı güreş deyince aklımıza geleneksel kültür geliyor, atasporumuz geliyor.
7: Geldiği iki isim hariç hepsi favori. Onun için çekişmeli, bitmiyor maçlar, uzun sürüyor.
5: Pehlivanlar kupa için er meydanında ter döktü. Nefes kesen anlar yaşandı.
8: Yağlı Güreş zaten ben emekli bir hakemim. Yağlı Güreş'in içinden gelen birisiyim. Bu güreşleri Antalya'dan izlemeye geldim. 2026 yılı federasyon başkanlığı kurmaylarına hepsini çok tebrik ediyorum.
9: İstanbul'da Er Meydanı kuruldu. Pehlivanlar kisvetlerini çekti ve güreş müsabakalarına başladı.
10: Yağlı güreş deyince peygamber sporu. Yani

0: Doğalı çayırda güreş yapmak çok güzel. Çok gurur verici bir spor.
1: Her güreşçinin bir seyircisi var. Her yerden insanlar geliyor bu tarihi yerlere güreşleri izliyorlar.
2: Güreşleri izlemek için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne gelen Başkan Erdoğan'a Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş altın kemer hediye etti.
3: Olarak da Caner Aslan duyuruldu.
2: Erdoğan müsabakalar sırasında Tanzanya Büyükelçisi Ali Davutoğlu ve eşi tarafından evlat edinilen ve güreşe merak saran namı diğer Arap Osman'la sohbet etti. Hatıra fotoğrafı çekildi.
4: Noktasında onları...
2: 57 yıl aradan sonra İstanbul'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası, geleneksel Türk sporunun önemli organizasyonlarından biri olarak tarihe geçti.
5: Efendim akşam ajansında bugün biz ayrılan süreyi noktalıyoruz. A Haber ekranlarından ayrılmayın. Birazdan İspanya-İngiltere maçı A Haber ekranlarında olacak. Yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar, iyi seyirler, hoşçakalın.
6: A Haber Radyo, 24 saat haber.
7: Halkbank'ın katkılarıyla. Ailelerin refah düzeyini yükseltmek ve dar gelirli vatandaşların yanında olmak amacıyla hayata geçirilecek gelir tamamlayıcı aile destek sistemi için devasa adımlar atılıyor. Kamuoyunda vatandaşlık maaşı olarak da bilinen ve sosyal yardım mekanizmasını sil baştan değiştirecek olan tarihi reformda il il, ilçe ilçe etki analizleri başladı. 2027 yılında uygulamaya girecek sistemle geliri belirli bir eşiğin altında kalan her haneye asgari gelir desteği sağlanacak. Halkbank'ın katkılarıyla.
8: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Az satın az alalım ama aldığımızı bilelim, ne yediğimizi bilelim ya. Neden kandırıyorsunuz?
10: Bunu bununla kırdıkları zaman dolayısıyla vatandaş aldatılmış oluyor.
11: Sahtekarlar şimdi de safranın tadını kaçırdılar. Mısır püskülünü kırmızıya boyadılar, safran etiketiyle piyasaya sürdüler.
12: Kilosu 350 bin liradan başlıyor, 1 milyon liraya kadar çıkıyor. Değeri artınca hile de artıyor. Öyle ki safran yerine içine kimi zaman mısır püskülü, kimi zamansa Hindistan cevizi lifi koyuyorlar.
13: Çok değerli bir baharat, çok faydası var. Bunun satışını nasıl yapacaklar? Mısır püskülü de katacaklar, belki de başka bir şeyler de kattılar, bilgimiz yok.
10: Toz halini satın alıyorsanız zerdeçal arasına karıştırabiliyor. Boyanmış başka bitkilerin parçalarını karıştırabiliyor.
12: Peki şifa deposu olan bu safranı alırken neye dikkat etmemiz gerekiyor?
10: Burada da gerçek bir safran olduğu için ince başlıyor, düz devam ediyor. Tam uca doğru bir huni gibi açılıyor.
9: Hem insan sağlığıyla oynuyorlar, hem insan cebiyle oynuyorlar.
10: Gerçek hile laboratuvarda spektroskopi ile anlaşılır. Lakin şüphe uyandıran durumlar var mı? Evet. Mesela kaynar suya veya oda sıcaklığında bir suya elinizde, örneğin açıkta satılan bir safranı attınız. Burada atalım. Bu şüphe uyandıran bir durum. Burada yavaş yavaş bir suyu boyaması bekleniyor. Zaten bu da beklenen bir durum. Bu aslında orijinal bir safran.
11: Hileli safranın zararı sadece cebe değil, sağlığı da ciddi anlamda tehdit ediyor.
14: Tansiyon ilacı kullananlar, böbrek ilacı kullananlar veya işte adam atıcı takviye kullanan kişilerde özellikle ilaç etkileşimi yapabiliyor ve vücutta çok yüksek bir sodyum potasyum dengesizliğine sebep olabiliyor. Çok ciddi halsizlik veya işte tansiyon düşüklüğü gibi durumlarla karşılaşabiliyorlar.
8: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
11: Bu yıl 26 şehri kapsayan Kültür Yolu Festivali'nin 20. durağı İstanbul oldu. Festivalin açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptı.
15: Dünyanın en büyük festivali olan Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin İstanbul durağındayız.
11: İstanbul'un güzellikleri Kültür Yolu Festivali'de de yeniden gün yüzüne çıkarılırken birbirinden eşsiz sanat eserleri de sanatseverlerle buluşturulacak.
15: Türkiye Kültür Yolu Festivali uluslararası sanata açılan çok güçlü bir kapıdır. Ancak bu festivalin özünde Türkiye'nin ve Türk milletinin kültür varlığını, değerlerini,

0: geleneklerini, sanatçısını ve yerel sanat üretimini korumak, yaşatmak, desteklemek, ulusal ve uluslararası vitrine çıkarmak fikri ve iradesi vardır.
1: Kültür Yolu Festivali'nin İstanbul'a ya konserden operaya, sergiden tiyatroya birçok dalda ziyaretçilerini ağırlayacak. Festival 26 Eylül 4 Ekim arasında sanatseverlerle buluşacak.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber.

0: Kıbrıs, Mora isyanlarıyla başlayan çok eski bir dağlardır. Anadolu'nun güvenliği için sahip olunsa bile kontrol altında tutulması elzem olan Türk sahillerinden 40 deniz mil uzaktaki Kıbrıs adası, Türkiye'nin egemenliğine geçtiğinde Katolik ve Levanten bir çoğunluğa sahipti. Ortodokslar pek azdı. 16. asırda Osmanlı'nın fethi, adaya Türk göçüyle birlikte Fener Patrikhanesi, dolayısıyla Ortodoks baskı ve propagandasını da getirdi. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nun o zamanki politikası, Katolik ve diğer mezhepten Hristiyanlara karşı Fener Rum Patrikhanesini ve Ortodoksları tutmak üzerineydi.
1: Through the centuries, this island guarding the approaches to the east has been coveted by many conquerors. It has been said that Cyprus is like a ring passed from hand to hand of changing empires. In turn, it was ruled by Assyrians, Phoenicians, Persians, Egyptians, Byzantines, and Venetians. In 1571, it became a part of the Ottoman Empire. In 1878, the United Kingdom and Turkey signed a convention, and the Sultan assigned Cyprus to be occupied and administered by Britain. In 1925, Britain bestowed on Cyprus the status of a crown colony.
0: 1923'te Lozan Anlaşması'nın 21. maddesine göre Türkiye adayı İngilizlere bıraktı. Küçük olmasından dolayı Kıbrıs genellikle bölgedeki hakim gücün kontrolündeki bir ada oldu. Dolayısıyla Kıbrıs'ta egemenliğin tarih süresince birçok kez el değiştirdiği görülür.
2: In 1936, the signing of the Montreux Convention gave Turkey the right to remilitarize the straits, thus restoring to her the control she had lost after the First World War. Throughout World War II, Turkey, protecting her neutrality, cut off all passage of warships to and from the Black Sea. Since the war, Russia has persistently sought, through every political expedient, to take joint control of the straits with Turkey.
3: 1950'li yıllardan itibaren Türkiye'nin 5 deniz mücadelesi içinde olduğunu aslında görmemiz gerekiyor. Bunlar Karadeniz, Akdeniz, Kızıldeniz, Hazar Denizi ve Arap Denizi. Dolayısıyla işte bugün de yine aynı şekilde Türkiye'nin bu 5 deniz etrafında vermiş olduğu mücadelenin temeli 1950'li yıllardaki Kıbrıs meselesinden başladığını söylemek gerekir. Kıbrıs adasını kontrol eden Doğu Akdeniz siyasetini, dolayısıyla Orta Doğu siyasetini ve burayı zaten kontrol eden enerji kaynaklarıyla beraber bu jeopolitiği aslında kontrol eden bir gücün de Karadeniz'le beraber işte bu saydığımız diğer denizlerde de hakimiyet alanı kuracağını da söylememiz gerekir. Çünkü mesele bugün aslında ilgilendiren büyük okyanusları kontrol etmek değil, büyük okyanusları birbirine bağlayan stratejik denizlerin kontrolü meselesi olduğunu görmemiz gerekir. İşte Fatih Nuşu Zorlu'nun o dönemlerde başlatmış olduğu çok yönlü proaktif dış siyasetinin temelinde Türkiye'nin denizlerdeki misak-ı millisi, bugün bizim mavi vatan mücadelesi verdiğimiz mücadele olduğunu söylememiz gerekir. Yani Fatih Nuşu Zorlu aslında bugünkü mavi vatan mücadelesini başlatan en önemli dışişleri bakanlarımızdan biriydi.

İkinci Dünya Savaşı sonrası Arap-İsrail savaşları nedeniyle bölgedeki barış bozulmuş ve ekonomik hayata önemli derece zarar vermişse, bu süreç Kıbrıs Adası'nın stratejik öneminin tanımlandığı bir zaman olmuştu. Özellikle Mısır'ı kaybedeceğini anlayan İngiltere,

0: güvene, iyi komşuluk ilişkileri esasına dayandırmayı benimsemişti. Demokrat Parti iktidarının ilk aylarında gerçekleşen en önemli icraatlardan biri, Türk dış politikası için bir dönüm noktası olan NATO'ya üyelik başvurusuydu. Amerika, Avrupa'daki Sovyet yayılmacılığına karşı 4 Nisan 1949'da Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü, yani NATO'yu kurdu.
1: On 4 April 1949, the North Atlantic Treaty was signed by Norway, Denmark, the Netherlands, Belgium, Luxembourg, France, Italy, Portugal, the United Kingdom, Iceland, Canada and the United States.
0: 45 gün sonra üyelik talebi reddedilen Demokrat Parti'nin önüne daha sonra Kore Savaşı çıkmış, Güney Kore'ye yapılan saldırıya karşı Birleşmiş Milletler'in tüm dünyadan beklediği çağrıya ilk cevap verenlerden biri Türkiye olmuştu. Kore Savaşı'na katılmak NATO üyeliği için Türkiye'nin eline geçen en büyük kozdu. 25 Haziran 1950'de patlak veren Kore Savaşı'na Türkiye'nin katılması, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında ittifak bağlarının kurulması bakımından büyük öneme sahipti. 12 Mart 1947'de ilan edilen Truman Doktrini ve bu bağlamda imzalanan 12 Temmuz 1947 anlaşmasıyla taraflar arasında yardımlaşma bakımından askeri bağ kurulsa da bu bağ hiçbir zaman tam anlamıyla ittifak şeklinde olmamıştı. 25 Haziran 1950'de başlayan Kore Savaşı'nda 4500 kişilik Türk Tugayı yerini almıştı. Amerikan ve Güney Kore birliklerinden sonra en büyük üçüncü birlik olan Türk Tugayı, savaş süresince gösterdiği başarıyla Batı dünyasının takdirini kazanmıştı. Türkiye'nin Kore Savaşı'na katılmış olması, iki devlet arasında samimi ilişkilerin kurulmasına büyük katkı sağlıyordu. Bazı batılı devletlerin muhalefetine karşın Amerika Birleşik Devletleri NATO'nun güney kanadını güçlendireceği düşüncesiyle Türkiye'nin üyeliğine sıcak bakıyordu. Nitekim Türkiye Şubat 1952'de NATO üyesi olmuştu.
2: World attention centers on Washington as in the state auditorium representatives of 12 nations of Western Europe and North America assemble for the signing of the North Atlantic Treaty.
0: Kıbrıs Türkiye'nin gündemine önemli bir mesele olarak 1940'lı yılların sonunda girmiş, zaman içerisinde Demokrat Parti döneminin Türk dış politikasını en çok meşgul eden konuların başında gelmişti.
3: Hello, I'm Sonny Fox and I'm standing in conference room 4 here at the United Nations. The room where for the last few weeks a debate has been going on about the tragic situation in Cyprus. While many of the political discussions coming up here at the United Nations have concerned themselves with basic differences of views between the East and the West, here is a situation which has involved three allies, the United Kingdom, Greece, and Turkey. The island of Cyprus, situated in the northeastern neck of the Mediterranean, about 40 miles off the coast of Turkey and about 500 miles off the coast of Greece, is a gateway to the Middle East. The solution of its problems is of great concern to the several powers with interests in that area.
4: Bilhassa 1950'li yıllardan itibaren Türkiye'nin Orta Doğu politikasında Kıbrıs Adası'nın tabii ki artan bir değeri vardı. Fatemişu Zorlu'nun 1955'te siyasete girmesi ve bilhassa 1957'de Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturmasıyla beraber Türkiye'nin Osmanlı'dan kalan Osmanlı bakiyesi topraklarda tıpkı bugün olduğu gibi çok yönlü aktif dış politikasını yürütmek adına bir siyaset güttüğünü görüyorum. Ve işte bu Gazi Mausa ve Maraş bölgesinin de bilhassa konumu gereği Orta Doğu siyaseti bakımından Türkiye açısından büyük önem arz etmektir. Dolayısıyla Fatemişu Zorlu için Kıbrıs'ın bir milli dava haline gelmesinde ve Kıbrıs'ın aslında hukuki kaidelere bağlı olarak adanın tamamının Türklere bırakılması noktasında harcamış olduğu mesaide Türkiye'nin Orta Doğu siyasetinin, Türkiye'nin Afrika siyasetinin ve Akdeniz siyasetiyle alakalı olduğunu görmemiz gerekiyor. Diğer taraftan İngiltere'nin bilhassa Rumlar eliyle ve Yunanistan'ın Enosis dediğimiz anadın tamamını Yunanistan'a bağlama ve Akdeniz'den bugün bizim Mavi Vatan dediğimiz misal

0: Denizlerdeki misak-ı milliden Türkleri silmek adına 1950'li yıllardan itibaren başlatmış olduğu siyasette de aslında bu amacı görmek gerekiyor. Çünkü Türkler eğer Doğu Akdeniz'den silinirse, Akdeniz coğrafyasından koparılıp kendi ana karasına hapsedilirse, o zaman Orta Doğu bölgesinden, Kuzey Afrika bölgesinden, genel olarak Akdeniz'den ve Hazar coğrafyasıyla beraber Karadeniz havzasını ve siyasetini ve jeopolitiğini ilgilendiren bölgeden tamamen arındırılmış, uzaklaştırılmış olacak. Dolayısıyla Kıbrıs dediğimiz zaman Anadolu'nun doğal uzantısı, batmayan uçak gemisi Kıbrıs, Türkiye'nin Anadolu'nun güvenliği bakımından çok çok önemli bir stratejik ada olduğunu söylememiz gerekiyor.
1: Orta Doğu'da değişen konjonktüre göre İngiltere'nin Kıbrıs politikası değişirken, bu da Türkiye'nin savunduğu Kıbrıs politikalarına doğrudan etki etti. Türkiye, 1952-1954 döneminde NATO'ya girmekle sağladığı güvenlik şemsiyesini daha da güçlendirmek istiyor.
2: Lisbon, where 600 delegates to the 9th session of the North Atlantic Treaty Organization were joined by Britain's representative, Mr. Eden.
3: Kıbrıs meselesi, Kıbrıs Rumunun meselesi olarak çıkmamıştır. Yunanistan'ın meselesidir. 1878'de İngilizler gelir gelmez Yunan kilisesi İngiliz valinin karşısına çıkmış, Kıbrıs'ı Yunanistan'a veriniz, Hristiyan bir hükümet olarak demiştir.
1: Türkiye-Yunanistan ilişkileri 1950'den başlayarak gelişirken, iki ülke 1952'de NATO, 1953'te de Balkan Paktı içinde müttefik oldu. Ancak 1954'ten itibaren bu ilişkilerde gerginlik dönemine girildi. Bu dönemde Türk dış politikası üzerinde büyük etkisi olan Fatih Rüştü Zorlu'nun çözüme kavuşturmak için çaba sarf ettiği konuların başında Kıbrıs vardı. Ayrıca buna ek olarak Türk dış politikasına genel etki yapacak olan Kıbrıs ve Ege sorunları da Kıbrıs konusunda başlıca nedenlerden birkaçıydı.
4: Zürih ve Londra anlaşmaları ile Kıbrıs Türklerine, daha doğrusu Türkiye'ye tanınan garantörlük hakkı, 3 garantör ülkeden biri olması Kıbrıs Türkleri için can kurtaran simidi durumundadır. Nedeni şu: bu anlaşmalar imzalandıktan sonra Londra'dan adaya dönen dönemin Cumhurbaşkanı Başpiskopos Makarios, Rum halkına hitaben yaptığı konuşmada, siz bu anlaşmalara inanmayın, bunlar Enosis'e giden yolda sıçrama tahtasıdır demişti.
3: Onların mücadelesi Enosis içindi, yani Yunanistan'a ilhak.
5: Enosis means the union of, it's a Greek word for the union of Cyprus with Greece. For the Greek Cypriots, it's something of the heart. We have exactly the same characteristics as the other Greek nation. We have the same language, the same religion, the same culture, the same civilization. We are therefore Greeks.
1: Adada sömürge idaresi tesis eden İngilizler, Rumlara birinci sınıf, Türklere ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapmaya başladı.
6: Nicosia, the capital, shows evidence of the major political influences. The Greek Orthodox Church has managed to survive for centuries, playing a dominant role in the life of the island. Its authority has had almost as powerful an influence as the ruling government. And in recent times it has championed Enosis, the island's movement for a union with Greece. But one in every five is Turkish, practicing the Muslim faith.
3: 1931'den 1945'e kadar Enosis mücadelesi durduğu için Türkler ve Rumlar arasında bir uyum vardı. 1950'de Makarios başpiskopos ilan edildi. Bu genç başpiskopos bütün hazırlıklarını tamamladı. Kilisedeki gençlik teşkilatını silahladı gizlice. 1955'te EOKA başladı.
1: Bu bağlamda Rumlarla İngilizlerin baskılarından, hilelerinden usanan çok sayıda Türk Türkiye ve başka ülkelere göç etmek durumunda kaldı.

0: Mevcut düzen 1960 yılına kadar devam ederken bu tarihten sonra Kıbrıs adasının statüsünde yeni gelişmeler meydana geldi. Yunanistan ve Kıbrıs'ta yaşayan Rumların da çalışmaları ve çabasıyla adanın Yunanistan'a ilhak edilmesi, yani Enosis istenmesi, adadaki Türklerle Rumların yanı sıra Türkiye ile Yunanistan arasında Kıbrıs uyuşmazlığını ve sorununu ortaya çıkardı.
1: Biz hepimiz aslında Zürih ve Londra anlaşmalarını biliriz ama Zürih ve Londra anlaşmaları, ki Zürih anlaşması 1959 yılının Şubat ayının ilk haftasında yapılmıştır. İkinci haftasında da Londra anlaşmaları yapılmıştır. Birinde anayasanın taslağı, ikincisinde de anayasanın kendisi taraflarca imzalanmıştır.
2: 21-22 yaşında insanlar doktor küçüğün etrafında toplanarak Enosis'e hayır, Kıbrıs Türk kalacaktır diye yola çıktık.
1: Aslında Kıbrıs konusunun temel taşları 15 Haziran 1958'de Fatih Rüştü Zorlu'nun yaptığı bir açıklamadır. Arkasından 18 Aralık 1958'de veya 15 Aralık diyelim 1958'de önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Selvin Lloyd, İngiltere Dışişleri Bakanı, Averof, Yunanistan Dışişleri Bakanı ve Fatih Rüştü Zorlu, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'nın BM Genel Kurulu'nda bir araya gelip Kıbrıs konusunu konuşmaları, arkadan 3 gün sonra NATO Dışişleri Bakanları'nın Paris'te yaptığı toplantı aslında Kıbrıs konusuna Türkiye'nin dahil olmasının, resmi olarak dahil olmasının temelini oluşturur.
3: What is this, the core of the problem? The core of the problem is that a Greek-Turkish conflict has found a manifestation on the island of Cyprus as well. It is impossible to solve the problem merely by shutting one's eyes to that fact. If the government of the United Kingdom is hampered on the island of Cyprus, it is because they have been faced for years with the opposing national aspirations of these two communities. It is because of the incompatibility between these two communities that Greece and Turkey face each other in a dispute under the pressure of their respective public opinions.
0: Yunanistan 1954 Ağustos'unda Kıbrıs için Birleşmiş Milletler'e başvurduğu zaman İngiltere'nin Orta Doğu'daki durumunda önemli değişiklik yoktu.
4: The opposition were insistent on some action being taken to advance the situation, and a lot of our own backbenchers were very worried. And all the more because all during this period the talks were going forward for the removal of the British troops from Egypt. And that made our right wingers, including of course the so-called Suez rebels who were fighting the withdrawal from Egypt, it made them even more nervous about Cyprus.
5: We were no longer prepared, the Conservative Party as a whole, to look at Cyprus as a little local difficulty, because it had assumed a quite new importance in view of our withdrawal from the zone.
0: İngiltere'nin Süveyş'ten çekilmesi konusunda 1945'ten beri devam eden İngiliz-Mısır görüşmeleri sona ermiş ve Mısır'la imzaladığı anlaşmayla İngiltere Süveyş'ten çekilmişti. Doğal olarak bu durum İngiltere için Kıbrıs'ın önemini artırmıştı.
6: Rum ve Yunanlılar kilisenin de baskısıyla, tabii İngiltere'de Hristiyan ve akrabadırlar çünkü, neyse de İngiliz kraliçesi Elizabeth'in kocası Prince Philip Yunanistan kralının oğludur. Yani bunlar akraba. Dolayısıyla İngiliz'in içinde de bu işe sıcak bakanlar vardır. Ama biz şu anda Mısır'da başımız dertte. Ne olacağımız belli değil. Eğer Kıbrıs'ı terk edersek, egemenliğimizi devredersek çok şeyler kaybedebiliriz. Çünkü Doğu Akdeniz'deki tüm kontrolümüzü, Suez kanalının ticaret yollarındaki etkinliğimizi hep kaybedebiliriz. Dolayısıyla İngiltere'nin çıkarına bu olmaz.
7: Kıbrıs Adası da o zaman İngiliz yönetimine bırakıldı ama İngilizler hiçbir zaman Osmanlı Devleti'ne dönüp bu konuda yardım etmediler. Hatta İngilizlerin esas hedefi Süveyş kanalını kontrol etmek, Cebeli Tarık Boğazı'nı kontrol etmek. Çünkü biliyorsunuz Cebeli Tarık

0: Hala daha bir İngiliz egemenliği var. İngilizler Kıbrıs adasından çekildi ama Kıbrıs adasında iki ayrı İngiliz egemen askeri üsleri vardır. Dolayısıyla o egemen üsler yine İngiltere'nin işini Doğu Akdeniz'de, Orta Doğu'da veya Uzak Doğu'ya doğru yine onlar için yeterlidir.
1: Diğer taraftan Türkiye ve İngiltere Kıbrıs meselesiyle ilgili Bağdat Paktı içinde ortak bir cephe meydana getirme şansı buldu. Yunanistansa bu durumdan elbette memnun kalmadı. Süveyş Anlaşması'yla Orta Doğu'dan çekilen İngiltere'nin Bağdat Paktı aracılığıyla tekrar Orta Doğu'ya girmek istediği gibi bir görüntü ortaya çıkıyordu.
2: The word never rang round all Britain's colonies. It enraged anti-imperialists everywhere. This was just what Makarios had been waiting for. The uproar compelled the Greek Prime Minister to give in to Makarios and to force Britain's hand by raising the issue at the United Nations.
1: ...1955 yılının ilk 6 ayında Kıbrıs konusundaki tek önemli demeç, Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü'nün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütçe görüşmeleri sırasında 27 Şubat günü söylemiş olduğu şu sözlerdi. Bu sene yeni bir olay olarak Birleşmiş Milletler'e Kıbrıs meselesinin getirildiğini biliyorsunuz. Memleketimizi pek yakından ilgilendiren bu davada dostluk ve ittifaklarımızın havasını bozmamak için azami özen göstermekle birlikte bu konuya ilişkin yakın ilgimizi ortaya koyduk.
3: EOKA hareketiyle Rumların artık işin dozunu artırmışlar. İngiltere'nin kendi diğer sömürgelerinde de yavaş yavaş başının derde girmesi, sıkıntıya girmesi, işi sürdürememesi ve bazı ülkelere bağımsızlık vermesi aşamasında artık Kıbrıs'ta da çanlar çalmaya başlamış.
1: Türk kamuoyu davranışlarıyla Kıbrıs'ta statükonun değişmesine bile taraftar olmamış, adanın İngiltere elinden alınıp doğrudan Türkiye'ye verilmesini istememişti. Türkiye'nin istediği, İngiltere'nin çekilmesi durumunda adanın Türkiye'ye verilmesiydi.
4: Şimdi onların davası Enosis, bizim davamız Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır. Türkiye gelecektir. Bizim inancımız bu. Türk toprağındayız. İngiliz çıkarsa Türk gelecek. Dolayısıyla biz doğal olarak kendimizi Rum'un vurduğu İngiliz'in yanında gördük. Çünkü düşman Enosis istemeyen herkesi yok edecek. İngiliz Enosis'e engel, biz engel.
3: Ama buna karşın özellikle İngiliz İşçi Partisi, Rumlara daha yakın, sol zihniyette olan, onlar Rumlara daha yakın, onların da Akel Partisi, sol zihniyet. Onların da dedikleri, bu bir milli meseledir. Rumlar, Yunanlar İngiltere'nin dostudurlar. Artık bu saatten sonra İngiltere egemenliğini Rumlara devretmeli ve Yunanistan'la Rumların birleşmesine vesile olması lazım. İngiltere'de üst verilebilir şeklinde hep siyaset o şekilde gelişti. İngiltere'deki bazı çevreler, özellikle konservatifler buna direndi. Birleşmelere taşıdıklarında meseleyi ve orada konferansta bu yavaş yavaş gündeme geldi. Yani İngiltere'nin adadan çekilmesiyle buranın Yunanistan'a bağlanması. O zaman Türkiye devreye giriyor. Ve o zaman Fatih Rüştü Zorlu'nun Dışişleri Bakanı olması ve ağırlığını koyması işi tamamıyla çeviriyor. Ve orada Türkiye'nin ağırlığı ve Adnan Menderes ve Fatih Rüştü Zorlu'nun dedikleri, Türkiye buranın Yunanistan'a bağlanmasına seyirci kalamaz. Çünkü bu ada bizim adamız. 307 sene bu adayı Osmanlı yönettiler.
1: Bu esnada İngiltere'de 26 Mayıs 1955'te genel seçimler yapılmış ve Eden Başbakanlık, Harold Macmillan da Dışişleri Bakanlığı koltuklarına oturmuştu. İngiltere'nin yeni başbakanı Eden, taşıdığı öneme istinaden Türkiye'yi Kıbrıs konusunda gücendirmekten kaçındı. Eden, Doğu Akdeniz'de ve Orta Doğu'daki NATO ile İngiltere'nin çıkarlarını Türkiye'nin desteği olmadan korumanın mümkün olamayacağını düşünüyordu. Dolayısıyla Kıbrıs'la ilgili yeni bir anayasa ve özellik önerisini Yunanistan kadar Türkiye ile de görüşmek ve

0: Türkiye'nin rızasını almadan adada statükoyu değiştirecek herhangi bir adım atmamak gerektiğine inanıyor. Bu tarihe kadar Türk hükümetinin benimsediği politikayı Başbakan Adnan Menderes birçok zorlu süreçten geçilse de Türk-Yunan dostluğunun geliştiği ve yine Kıbrıs meselesi üzerinde de aynı şekilde Türk-Yunan dostluğuna önem verilerek hareket edildiği yönünde özetliyordu. 1955 Temmuz ayından itibaren Kıbrıs meselesi yeni bir döneme giriyordu. The perception at that time was
1: that o dönemdeki anlayış Kıbrıs'ın Yunanistan'la İngiltere arasında konuşulacak bir sorun olduğuydu. Türkiye bize göre ve Yunan halkına göre taraf değildi.
2: Bugünkü tıkanıklığın tek nedeni İngiltere'nin izlediği hatalı politikadan. Özellikle de Türkleri bir taraf olarak ortaya çıkarıp Kıbrıs'ın kendi geleceğini kendini saptamasını engellemek istemesidir. İngiltere, Türkiye'ye Kıbrıs'ın geleceği ile ilgili veto hakkı tanıdığı sürece bu sorunun çözümü güçtür. Çok iyi bilinmelidir ki Kıbrıs sorunu sadece Kıbrıslıları ve İngilizleri ilgilendirir.
0: Yunanistan'ın sorunu uluslararası bir sorun haline getirme çabalarına karşı İngiltere'de Türkiye'nin soruna taraf olması için çalışıyordu. İngiltere'nin politikası dünya kamuoyuna Kıbrıs'ta yaşananların karmaşık bir uluslararası sorun olduğu izlenimi vererek sorunun basit bir dekolonizasyon konusu olmadığını göstermekti. Ayrıca İngiltere, Kıbrıs'ta yükselmekte olan Helen milliyetçiliğine karşı Türk milliyetçiliğini denge unsuru olarak kullanabileceğini düşünüyordu. İngiltere'nin bu yöndeki ilk girişimi 29 Ağustos 1955 tarihinde toplanacak olan Londra Konferansı'na Yunanistan'ın yanında Türkiye'yi davet etmekti. Demokrat Parti yönetimi ise bu daveti Kıbrıs politikasında söz sahibi olabilmek için İngiltere'nin yaktığı yeşil ışık olarak görecekti. İngiltere, 30 Haziran'da Türk ve Yunan hükümetlerine gönderdiği notalarla bu iki devleti Kıbrıs'ta dahil olmak üzere Doğu Akdeniz'i ilgilendiren siyasal meseleleri görüşmek üzere erken bir tarihte Londra'da konferansa davet etti.
3: Averroff'un Zorlu flew straight to London and found the British delighted with any solution which let Britain escape from Cyprus and hang on to two military bases. The British Foreign Secretary, Selwyn Lloyd, agreed to invite the Greek and Turkish Cypriots to a conference in London. The Turkish Cypriots also were delighted. The deal gave generous minority rights, guaranteed by a contingent of Turkish troops on the island.
0: Türkiye'nin Kıbrıs'la ilgili konferansa resmen davet edilmesi, İngiltere açısından Türkiye'nin meseleye taraf olduğunun resmen kabulü anlamına geliyor. Dolayısıyla bu gelişme Türkiye'de büyük bir sevinç ve Yunanistan'da ise hayal kırıklığına neden oldu. Artık Türk hükümeti Kıbrıs meselesi üzerinde çekimser ve hareketsiz politikadan vazgeçiyor, sorunun üzerine eğilmeye başlıyordu.
4: Kıbrıs Türk'ü Rum toplumunun peşinde sürüklenecek ikinci sınıf bir toplum değildir. Kıbrıs Türk'ü eşit şartlarla oluşturduğu bağımsız Kıbrıs Devleti'nin içerisinde bu bağımsızlığı korumakla yükümlü olduğunu bilmenin bilinci içerisinde Makarios'un siyaseti neticesinde meydana gelmiş olan iki bölgeyi yine Kıbrıs'ın bağımsızlığı çerçevesinde idame ettirmek suretiyle iki bölgeli federasyonu oluşturmaya, eşit şartlarla oluşturmaya hazırdır. Fakat bizimle dört duvar arkasında konuşulanları işlerine geldiği an inkar edip beynelmiler forumları aldatma siyasetini sürmekle böyle bir sonuca varamaz.
0: İngiltere'nin Kıbrıs için üçlü konferans toplantısı meseleye bir çare bulma niyetinde olduğunu göstermiştir. Bu durum karşısında Türk hükümeti bir karar almak ve bunu uygulamak zorunda kalmıştır. Türkiye'nin konferansa davet edilmesi Yunanistan tarafında şok etkisi yaptı. Bundan sonra ise Türkiye'nin yumuşak bir tavır takınması imkansız bir hal aldı. Londra Konferansı Türk kamuoyu tarafından büyük heyecanla karşılanmıştı. Türk halkı meselenin çözümünün artık çok yakın olduğunu görmüştür. Amerika Birleşik Devletleri Üçlü Londra Konferansı'nın asıl konusunun Kıbrıs olacağını biliyordu ve bu girişime destek vereceğini ilan ediyordu. Amerikan Dışişleri Bakanlığı basın bürosu tarafından yapılan açıklama şu şekildeydi. İngiltere'nin bu önerisini güç bir sorunun çözümü için doğru yönde atılmış bir adım saymaktayız. Kıbrıs sorunu aslında en yakın dostumuz ve üç müttefikimiz olan İngiltere, Yunanistan ve Türkiye'nin çıkarlarıyla yakından ilgilidir. Bu nedenle biz görüş ayrılıklarını doğrudan ve yapıcı tartışmalarla çözümleme yolundaki bu girişimi memnuniyetle karşılamaktayız. Başbakan Menderes 24 Ağustos 1955'te Londra Konferansı'nın arifesinde basın mensuplarına liman lokantasında yemek düzenledi. Bu toplantı sırasında başbakanın kullanmış olduğu sert üslup Türkiye'nin sertleşecek tutumunun habercisiydi. Menderes konuşmasında bir yandan adada kendi kaderini tayin hakkına karşı çıkarken, diğer taraftan Kıbrıs meselesinin artık Türkiye'nin güvenlik sorunu olarak algılandığını ileri sürüyordu. Şurasının herkesçe açık olarak bilinmesi gerekir ki, Türkiye sahillerinin büyük bir kısmı başka devletlere ait gözlem ve tehdit araçlarıyla çevrelenmiştir. Bir Kıbrıs sahası bugün güvenli görünmektedir. Bu bakımdan Kıbrıs Anadolu'nun devamından ibarettir ve onun güvenliğinin asıl noktalarından biridir. Bu nedenle Kıbrıs'ın el değiştirmesi söz konusuysa bunun etnik temellere değil çok daha önemli gerekçelere göre kararlaştırılması ve Türkiye'ye geri verilmesi gerekecektir.
5: NATO Dışişleri Bakanlarının Paris'te yaptığı toplantı aslında Kıbrıs konusuna Türkiye'nin dahil olmasının, resmi olarak dahil olmasının temelini oluşturur.
6: Kırılma noktası.
0: Zaten Zorlu'nun Londra Konferansı süresince savunduğu görüşler, Menderes'in liman lokantasında ifade ettiği fikirlerle örtüşüyordu. Konferans süresince Zorlu, görüşlerini jeopolitik değerlendirmelere dayandırmış, Kıbrıs'ta ulusların kendi kaderlerini tayin etme hakkının uygulanmasının imkansızlığını savunmuştu. İngiltere'nin davetiyle Türkiye ve Yunanistan hükümetlerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda Türkiye'yi temsil eden Zorlu, adadaki statükonun korunmaması durumunda adanın Türkiye'ye verilmesi gerekliliğini savunarak uzun vadede öz yönetim çözüm yolunu önerdi. Zorlu, görüşmeler süresince adanın önemine vurgu yaparak Kıbrıs'ın Lozan Anlaşması'yla İngiltere'ye bırakıldığını, bunda bir değişiklik olması durumunda bu anlaşmanın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini hatırlatıyordu. Başbakan Adnan Menderes, 24 Ağustos 1955'te yaptığı açıklamada, Kıbrıs'ın geleceğinin belirlenmesinde yalnız etnik faktörlerin etkili olamayacağını, bununla birlikte coğrafi, ekonomik, siyasi ve tarihi gerçeklerin de göz önünde bulundurulması gerektiğini söylüyordu. Başbakan Adnan Menderes, Londra Konferansı'na katılacak heyete Kıbrıs'ın Türkiye'nin güvenliği açısından çok önemli bir noktada bulunduğunu, sorunun sadece etnik kökenlere dayanmadığını, Kıbrıs'ın Anadolu'nun bir parçası olduğunu ve bu nedenle görüşmeler sırasında adanın etnik yapısından çok siyasi, ekonomik yapı ve uluslararası barışın göz önünde bulundurulmasını istedi. Menderes ayrıca Türk heyetinden Kıbrıs'taki mevcut statükonun değiştirilmesini kesinlikle kabul etmemelerini isteyerek Türkiye'nin Kıbrıs meselesi hakkındaki genel düşüncelerini ifade ediyordu.
7: London, a three-power conference opens at Lancaster House as Britain's Foreign Secretary escorts the foreign ministers of Greece and Turkey into the conference room. Under the chairmanship of Mr. Macmillan, the delegations were trying primarily to reach an agreement on Cyprus. For Turkey, Mr. Zorlu put the case of the Turkish minority on the island, while Mr. Stephanopoulos brought the Greek viewpoint of self-determination.
8: In fact, on Cyprus, there are two national communities.
9: O zaman arzu edilen gerçekten bir Taksim değildi ama Taksim'i istemek de enerjisi sağlayacak self-determinasyonu önlemek esas gayeydi. Halka intikal eden şekli ise ya Taksim ya ölüm gibi bir formülle bir slogan haline getirilmiştir.
10: Fatih Rüştü Zorlu rahmetlikten, Taş Bey rahmetlik, Doktor Küçük

0: Londra ve Zürih anlaşmalarında Türk askerinin adaya fiili olarak gelmesini istemiş rahmetli kurucu cumhurbaşkanımız Denktaş Bey. Yani sadece garantör olmak yeterli değildir. Adaya Türk askerinin çıkması gerekir. Fiili durum olması gerekir. Fiili durum olmazsa biz bunu kabul etmeyiz.
1: Ben birçok konularda her şeye razı olur göründüğüm halde iki şeye razı olmadım. Birincisi, biz azınlık değiliz. Makaryos'un azınlık talebini reddettim. İkincisi, bütün bu bize saldırı Türkiye'nin garantörlüğünü ve garantisini ortadan kaldırmak içindi. Bunu da reddettim. Garantiye saldırırsanız, garantinin kalkmasını isterseniz uzlaşma olmaz dedim.
0: Hatta o zaman biz bunu Yunanlılara kabul ettirebilir miyiz diye epey düşünülmüş. İngilizler de kendileri iki askeri bölge istemişler. Kendi hani adadan tamamen çekilmeyiz de iki askeri bölgemiz olsun diye istemişler. Onların askeri bölgesi olacaksa neden Türk askeri de adada olmasın, neden Yunan askeri de adada bulundurulmasın diye konuşmalar, müzakereler yapılmış. Bunun üzerine Yunanistan demiş ki tamam, asker kabul etmiş ama demiş ki biz 950 asker konuşlandıracağız. Türkiye de oraya 650 asker konuşlandıracak. Bunu da rahmetli Fatih Rüştü Zorlu gelip Denktaş Bey'e söylediğinde, ben senden 650 asker değil, bir Türk askeri bile oraya gelse bu bizim için çok önemlidir demiş. Tek bir Türk askerinin ayağa basması bile bizim gelecekte direnişimize büyük destek verecektir, moral verecektir şeklinde cevaplamış.
2: Ben oraya dedi Meraçim kıtası çıksın diye bu mücadelenin içine girmedim dedi. Benim isteğim dedi Türk askeri çıkacak oraya ve herkes de anlayacak ki Türkiye mevcuttur, Kıbrıs'ta mevcuttur.
3: By the summer of 1955, Makarios's plan was succeeding. Aoko's sabotage had attracted world attention to the Greek Cypriots' cause. The British feared that this year the Greeks would win the United Nations vote. They turned for support to the other country opposed to Enesis, Turkey, just visible 40 miles from the island.
4: Konferansın açılışında ilk sözü İngiltere Dışişleri Bakanı Harold Macmillan'a, bir diğer söz sahibi olan Fatih Rüştü Zorlu, Kıbrıs meselesini hukuki bir zemine oturtmak istiyor. Türkiye'nin Kıbrıs adası üzerinde durmasının tarihi, coğrafi, etnik ve stratejik nedenleri bulunmaktadır. Ada 400 yıla yakın bir süre Türklerin elinde bulunmuş ve tarihin hiçbir döneminde Yunan yönetimi altına girmemiştir. Kıbrıs, Anadolu kıyılarına 40, Yunanistan'a ise 1000 mil uzaklıktadır. Güvenlik açısından Kıbrıs'ın önemi Türkiye için çok büyüktür. Bütün bu nedenlerle Yunanistan'a karşı Kurtuluş Savaşı vermiş olan yeni Türkiye Devleti, Kıbrıs üzerindeki egemenlik hakkından vazgeçmek niyetinde değildir. Kıbrıs adası sahibine dönmelidir. Yunanistan, Kıbrıs meselesinde Türkiye için muhatap bile değildir. Zorlu'nun bu çıkışı, Türkiye'nin Kıbrıs yüzünden Yunanistan'la ilişkilerini bozacağına imkan vermeyen Yunanistan temsilcilerinin sarsılmasına neden oldu.
5: I don't think this was our doing necessarily. We leaned on the Turks, we used the Turks, but I don't think we hotted them up.
6: There has never been a time when British sovereignty over Cyprus was more vital than in the present day. The fears and anxieties of Turkey are constantly forgotten. Turkey that ruled Cyprus for 300 years. Turkey that is only 40 miles away from the shores of Cyprus.
4: Fatih Rüştü Zorlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Macmillan'la yaptığı özel görüşmede, İngiliz bakana ülkesinin Lozan'da kendisine verilen rolü sürdürdüğü sürece Türkiye'yi yanında bulacağı, ancak Yunanistan'ın ilhakçı emellerine dayanacak başka bir politikaya yönlendiğinde iki ülkenin yollarının ayrılacağı uyarısında bulunuyor.
7: Özellikle Rauf Denktaş ve Fazıl Küçük'ün Türk direniş örgütlerini bir araya getirme düşüncesi ve bilhassa Türk askerinin adaya gelmesi isteğin

0: duyurmaya çalıştığını, fakat o dönemde bilhassa Fatih Meşrutoğlu öncesinde bizim Kıbrıs diye bir meselemiz yoktur veya Yunanistan'la kurulan dengenin bozulmaması adına pek de fazla gündeme gelmediğini görüyoruz.
1: Rahmetli Menderes şu veya bu şekilde idam edildi. Kıbrıs davasına buradan heyet gidip yardım istediğinde ilk İnönü rahmetlik, gidin oturunuz oturduğunuz yerde, İngiliz ile başımı belaya sokmayınız dedi. Ama tekrar heyet gittiğinde Menderes kabul etti İstanbul'da heyeti ve her türlü yardımı yapacağı sözü verdi ve yaptı.
2: Türk cemaati, evkafçılar yani İngiliz'den yana olanlar ve antiler diye ikiye ayrılmış bir durumda. Büyük baskı var memlekette. O baskıya rağmen öne atılan, yolu açan, ışık tutan ve yavaş yavaş güven kazanarak yürüyen bir lider. Doktor Küçük Türk hükümetine buradaki problemi anlatmaya çalışıyor, uyandırmaya çalışıyor. Halbuki Türkiye dokunmayın uyuyan yılana kabilinden, canım Kıbrıs meselesini de nereden çıkarttınız durumunda.
3: Doktor Fazıl Küçük, Rauf Denktaş gibi liderler Anadolu'nun birçok yerlerine gidip Kıbrıs'ta Türkler vardır, yakında Kıbrıs Enosis olacak, Enosis faaliyetleri hızlanıyor, kilise faaliyetleri hızlandı, Kıbrıs'taki Türklerle ilgilenin şeklinde çalışmalar yapıyorlardı. O zaman bir Kıbrıs meselesi yoktur, İngilizlerle başımızı derde sokmayız, biz onu Lozan'da hallettik diye söyleyen siyasetçiler, politikacılar vardı. İsimlerini söylemeye gerek yok şimdi. Ama daha sonraki yıllarda Kıbrıs meselesi bir milli mesele olarak benimsendi ve Kıbrıs'la ilgilenilmesi gerektiği kararına varıldı. Fatih Rüştü Zorlu sahneye çıktı. Menderes sahneye çıktı. Ve 1956 yılının 15 Şubat'ında Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk defa bir karar üretti ve İngilizler adadan çekilecekse bu konu önce bizi ilgilendirir, bizimle konuşmalıdır diye. Bizim milli meselemiz olur Kıbrıs meselesi. O günden sonra işler değişmeye başladı. 1956 15 Şubat'ından sonra.
4: Kendisinin önceki Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'nin Kıbrıs meselesi diye bir meselesi yoktur dediği noktada döndü. Bir, politikayı 180 derece geri çevirdi. İki, şimdi o döneme bakarsanız Başbakan Adnan Menderes Yunanistan'da barış ilişkilerine çok önem veriyordu. Hatta Başbakan Menderes'in Amerika Birleşik Devletleri'nin ziyaretinde mesela Amerikan Başpiskoposu Başbakanlığına emek vermiş. Yani ilişkiler bu kadar sıcaktı.
5: Daha önceki bazı Dışişleri Bakanlarının bizim Kıbrıs diye bir davamız yoktur demelerine karşın yürekli çıkışı, cesur adımlar atması pek tabii ki bazı ülkelerin pek de hoşuna gitmiş değildir.
6: Fatih Rüştü Zorlu, Türkiye'nin konferanstan istediği sonucu elde ettiğini, bunun en önemli göstergesinin konferansta Türkiye ve İngiltere gibi iki hak sahibi devletle, Yunanistan gibi haksız bir taleple ortaya çıkan bir devletin yer aldığının anlaşılması olduğunu söylüyordu. Zorlu, konferanstaki uzun konuşmasında öncelikle Kıbrıs'ı 308 yıllık Türk yönetimi sonrasında 1878'de hangi nedenlerle elden çıkarttığımızı ve hangi koşullar altında İngiltere'ye devrettiğimizi şu şekilde anlatıyordu. Bu hükümler karşısında adanın kaderinin sadece İngiltere ve Türkiye'yi ilgilendiren bir mesele olduğu belirlenmiştir. Bu açık hükümler karşısında Kıbrıs'ı geleceği tayin edilecek bir ada olarak kabul etmeye olanak yoktur. Böyle bir iddiada bulunmak Lozan'ın revizyonunu talep eden bir girişim olmaya mahkumdur. Kıbrıs'ın geleceği ancak Türkiye ile İngiltere arasında tayin edilebilir. Zira Lozan Anlaşması yapılırken Kıbrıs hakkındaki ilgililer yalnız bir taraftan Türkiye, diğer taraftan İngiltere'ydi. Çünkü biri bu ada üzerindeki egemenlik hakkını devreden, diğeri de adayı kendi paylaşımına katmış olan devlettir. Başka bir devlet değil. Konferans süresince Kıbrıs'ın statükosunun değişmesi gerekiyorsa, adanın mutlak sahibi olan Türkiye'ye geri verilmesi gerektiğinin ısrarla üzerinde duruyor.

Zorlu ayrıca uzun tarihi boyunca Kıbrıs'ın Anadolu'ya bağlı kaldığını, Osmanlıların da Anadolu ve civarına egemen bir ülke olarak Kıbrıs'ı fethettiklerini hatırlatarak, adadaki mevcut nüfusun geleceğinin belirlenmesinde bir ölçüt kabul edilemeyeceğinin altını çizdi. Eylül 1955 tarihinde Londra'da Türk gazetecileriyle bir basın toplantısı yapan Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu, belirtilen Türk görüşü hakkında şu ifadede bulundu. Türk-Yunan dostluğu Lozan'da özel bir sınır dengesi üzerine kurulmuştur. Bu sınırları aşmak istemek, Megali İdea'yı ele almak ve emperyalizme gitmek demektir. Kıbrıs meselesinde Yunanistan'a taviz vermek olasılık dışıdır.

0: Makarios came to the next meeting with an idea he thought would make it easier for Harding to recognize his people's right. He would be prepared to concede he couldn't have self-determination just yet. He'd agree to wait for Emesis. He would accept the self.
1: Londra konferansının ikinci bölümü 6 Eylül'de başladı. İngiltere Dışişleri Bakanı Macmillan konuşmasında üç ülke arasında dostluk ve işbirliğine olan gereklilik ve Kıbrıs'ta refahın artırılmasına yardım etmeleri konusunda görüş birliği içinde olduklarını saptadığını söyledi. Macmillan'a göre Kıbrıs'ın geleceğinin belirlenmesinde iki ana sorun vardı. Bunlardan ilki uluslararası durumun gerektirdiği kabul edilebilir güvencelerin ilgili toplumların yararının korunduğu, ayrıca Kıbrıs halkını tam özerkliğe götürecek yeni bir anayasa sunmak ve bunu uygulamaktı. İkincisi ise Kıbrıs'ın gelecekteki uluslararası statüsüydü.
2: That means a great effort by all concerned.
1: Fatih Rüştü Zorlu, Macmillan'ın önerilerini iki nedenden ötürü sakıncalı buldu. Birincisi, adadaki kışkırtmalar ve olaylar sonucu iki toplum arasında büyük ayrılıklar oluşmuştu. Özellikle ilişkileri iyi olan, iyi geçinen toplumlara uygulanabilirdi. Bu nedenle açıklanan özellik önerilerinin Kıbrıs'ta uygulanmasına şimdilik imkan yoktu. İkincisi, Rumlar ilhak düşüncesinden vazgeçmedikçe özerk yönetim Enosisçileri daha da cesaretlendirecek ve onlara bu yoldaki faaliyetleri için daha uygun bir zemin hazırlayacaktı. Türkiye'ye adanın yönetiminde tanıdığı haklar sebebiyle Yunanistan da bu teklifleri kabul etmeyeceğini bildirmişti. Ayrıca Başpiskopos Makarios, Yunanistan daha bir yanıt vermeden koşullar ne olursa olsun herhangi bir özellik teklifini kabul etmeyeceklerini belirtmişti.
3: The Greek people of Cyprus will oppose by all means the unilateral application of this plan. If the British government insists on its plan, the result will be disastrous.
4: Makarios zaten Enosis için yemin eden bir din adamı idi ve 13 rakamı onun için şanslı bir rakam idi kendisine göre. Nedeni de şu, yani 12 adalar maalesef zamanında Türkiye'den çıkarılmış ve Yunanistan'a verilmişti. 13. ada olarak da Kıbrıs'ı Yunanistan'a hediye etmeye and içmişti. O bakımdan 13 rakamını uğurlu saymaktaydı. Ama tabii ki sonunda uğursuz geldi, o ayrı mesele.
1: Londra konferansının tam olarak başarıya ulaşmamış olmasına karşın Türkiye için konferanstan elde edilen birinci kazanç, Türkiye'nin Kıbrıs meselesinde taraf olduğunu uluslararası platformda kabul ettirmiş olmasıydı. Yunanistansa Türkiye'nin karşısına oturmuş olmakla kendiliğinden bu gerçeği kabul etmek durumunda kaldı.
5: Onun ilk hedefi halkı ikna etmekti. Evet, Enosis için yola çıkmış ancak Türkiye'nin tutumu nedeniyle bir orta yol formülü kabul etmek zorunda kalmıştı. Halk hayal kırıklığı içindeydi. Enosis yerine bağımsızlığa da benzemeyen bir şey elde edilmiş ve Türklere fazla haklar verilmişti. Anlayış buydu.
6: This is the solution we have now.
7: Londra'daki görüşmelerin meyvesini toplama vakti geldi Fatih. Kıbrıs'la birlikte 12 ada dahil kaybettiğimiz bütün yerleri geri almamız gerek.
8: İngiltere Başbakanı Mr. Eden bu konuda çok istekli. Türkiye'nin Kıbrıs konusunda taraf olmasını kabul etti.
7: Sadece Kıbrıs değil Fatih. Lozan'da bırakmak zorunda olduğumuz yerler için de aynı durum söz konusu. Git ve ihtilaflı olduğumuz ne kadar yer varsa çöz. Çöz ki adın Türk tarihine altın harflerle yazılsın.
8: Şüpheniz olmasın efendim. Ancak muhalefet bunu bir milli mesele olarak görmekten uzak. Kıbrıs'ı satacaklar deyip duruyorlar.
7: Vermeye değil, almaya gidiyoruz Fatin.
8: Muhalefet her yerde nümayiş yaptırıyor. Halkı sokağa döküyorlar.
7: Ülke amirlere Kıbrıs konusunda nümayişlere izin vermemeleri için talimat yollayacağım. İçin vaat et. Fatin olarak git, Fatih olarak dön.
8: Merak buyurmayınız efendim.
9: 1955 senesi büyük bir kırılma. Çünkü 1. Londra Konferansı, özellikle Türkiye, İngiltere ve Yunanistan arasında başlatılan 1. Londra Konferansı'nda Fatih Hüsnü Zorlu hem Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını hem de Lozan Anlaşması'na dayanan haklarını çantasını koyarak Londra Konferansı'na gitmişti. Fakat Londra Konferansı'nda tabii ki Yunanistan açısından işlerin iyi gitmediğini, çünkü Fatih Hüsnü Zorlu eğer İngiltere adadan bir gün çekilecekse adanın aslına rücu edeceğini, yani gerçek sahibine döneceğini, gerçek sahibi Osmanlı Devleti, Osmanlı Devleti tabii tarih sahnesinden çekildiği için Ardıl Devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne geçmesi gerektiğini ifade etmiştir. İşte tam bu toplantı sonuçlanacakken, hem de bu toplantı adanın tamamının Türkiye'ye geçmesi söz konusuyken Yunanistan Dışişleri Bakanı bir ara talep eder ve Atina'ya gitmek ister. Atina'ya dönen Yunanistan Dışişleri Bakanı o bölge orada tabii ki Yunanistan derin güçleriyle ve Türkiye'deki işbirlikçileriyle beraber Türkiye'nin elini zayıflatmak ve Türkiye'nin adanın tamamına sahip olmasını engellemek üzere bazı çareler ararlar ve en tabii ki kuvvetli çare olarak da Atatürk'ün evinin bombalanma hadisesinin tertiplenmesi söz konusu olur.
10: İstanbul'da çok kötü olaylar olmuş. Gayrimüslim vatandaşlarımızın dükkanları yağmalanıyor.
11: Baş üstüne efendim. Evet Mükerrem, dinliyorum.
10: Efendim, İstanbul karışmış. Taksim alt üst olmuş. Gayrimüslim vatandaşlarımızın dükkanları yağmalanıyor.
11: Sen neler söylüyorsun doktor? Daha 2 saat evvel oradaydım. Gençler toplanmış, sakin sakin yürüyorlardı.
10: Maalesef Selanik'te Atatürk'ün evi bombalanmış. Orası savaş alanına dönmüş.
11: Ne? Doktor, söylediklerini kulağın duyuyor mu senin? Hem de böyle bir zamanda. Fatih Londra'da Kıbrıs görüşmeleri yaparken... Aman Allah'ım. Derhal Fatih'i arayıp bilgilendirin. Buyurun başvekilim.
12: Namık.
11: İstanbul yakılıp yıkılırken sen nasıl orada oturursun? Bu milli bir felaket Namık.
12: Efendim, büyütülecek bir şey yok. Öyle milli felaket falan değil.
13: Ne demek büyütülecek bir şey yok?
11: İstanbul'da devlet yok, emniyet yok, can güvenliği yok. Mağazalar yakılıp yıkılıyor. Sen büyütülecek bir şey yok diyorsun. Derhal gereğini yap.
1: Londra Konferansı'nda müzakereler devam ederken Selanik'teki Türkiye Konsolosluğu bahçesinde bir bombanın patlatıldığı ve hemen yanındaki Atatürk'ün evinin patlamadan hasar gördüğü haberi Express gazetesinde haber oldu. Bunun üzerine Ankara, İstanbul ve İzmir'de Rum azınlığa yönelik yağma hareketi başladı. Binlerce genç ellerinde Atatürk posterleriyle gösteriler düzenleyip Kıbrıs Türktür sloganı atarak Yunanistan'ı protesto ediyordu.
14: Arkadaşlar, Kıbrıs Türk'ü sahipsiz kalmaz. 33 yıl önce yaptık, yine yaparız. Yunan'ı denize dökeriz. Kıbrıs Türktür.

0: disiplin ve organizasyondur. Afişlerin hazırlanması, bayrakların tedariki
1: bir yönlendirilmesi
0: olmalı. Herkes üstüne düşeni yapacak. Bu bir milli davadır. Ama işin esası fire vermeden orada bulunmaktır.

0: Fakat bu olay 6-7 Eylül tarihlerinde protesto yürüyüşünü aşarak Ankara, İstanbul ve İzmir'deki Rum azınlığa karşı yağmalama hareketine dönüştü. Böylece Türk heyetinin, özellikle Fatih Rüştü Zorlu'nun Londra'da kazandığı diplomatik başarı 6-7 Eylül olaylarının gölgesinde kaldı.
1: Fatih Rüştü Zorlu'nun can pahasına Kıbrıs'ı savunması, can pahasına Kıbrıs'ı Türklerin yanında olması ve tam tabirle söylüyorum, kelleyi koltuğun altına alarak adada 1960 anayasasının içinde Türkiye'nin garantör olması çok önemli.
2: The policy invites the cooperation and participation of the Greek and Turkish government in a joint effort to achieve the peace, progress and prosperity of the island. As a symbol of this cooperation, the Greek and Turkish government have been invited each to appoint a representative to cooperate with the governor in his task. To the Cypriots, it offers a liberal, self-governing constitution with separate houses of representatives for each of the two communities. Each house will have final legislative authority in its own communal affairs. Authority for internal administration, other than communal affairs, and internal security will be undertaken by a single council, presided over by the governor.
3: İki kurucu ortak Kıbrıs Türkler, Kıbrıs Rumlar ve o anlaşmanın altında Türkiye Cumhuriyeti'nin imzası garanti ülke olarak. Adnan Menderes garanti ülke olarak. Ve o garantörlük hakkıyla 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nda Türkiye buraya çıkabildi. Bir o, ikincisi de bugün ben Kıbrıs'ta iki devlet tezini ileri sürebiliyorsam, tabii Türkiye Cumhuriyeti tam desteğiyle, işte o 1960 anlaşmalarından dolayı orada egemenlik iki kurucu ortaktan neşet eder demesiyle ben bu siyaseti şu anda sürdürmekteyim.
1: Meclisin yapısı 35 Rum, 15 Türk. Bir yasanın kabul edilmesi için 35 tane Rum'un evet demesi yetmiyor. 15 tane Türk milletvekilinin yarıdan bir fazlasının da evet demesi gerekiyor. Yani 8 tane Türk evet dediği vakit 50 kişilik bir mecliste 43 kişinin evet demesi gerekiyor. Bakın, siz Fatih Rüştü Zorlu'nun Kıbrıs'ı Türklere kazandırdığı haklara bakın.
3: Bu insanlar olmaydı, bugün Kıbrıs davamız olmayacaktı. Bu açık ve nettir. O zaman Türkiye yönetenler, başta tabii ben öyle biliyorum, Adnan Menderes ve onun Dışişleri Bakanı çok önemli bir isim, Fatih Rüştü Zorlu.
4: Could not even if he did give it up completely.
5: Enosis mücadelesini sürdürmüş bir insan için halkın karşısına çıkıp ben yanlış yol göstermişim diyemezdi. Tamamen bırakamazdı. Üstelik uygulanması çok güç bir anayasaydı bu. Ne zaman orta yol aransa bir başka madde o yolu kapatıyordu. Makarios anlaşma maddelerini değiştirerek bir çözüm bulacağını sandı. Hatası iki toplum arasında güven havası yerleşmeden harekete geçmesi oldu.
4: This was the desirable. Now we are talking about the feasible.
1: Bakanlar Kurulu'ndan bir tüzüğün geçmesi için, bir emirnamenin geçmesi için, bir kararnamenin geçmesi için 7 Rum bakanın evet demesi yetmiyor. 3 Türk bakandan ikisinin de evet demesi gerekiyor. Yani 9 kişi, 10 kişilik Bakanlar Kurulu'nda 9'unun evet demesi. Bu inanılmaz, yani Kıbrıslı Türklerin haklarının korunmasının inanılmaz bir şekilde sağlanması. Bu fikrin babası kim? Fatih Rüştü Zorlu. Bunu bütün bu saydıklarımı anayasaya koyduran, anayasanın güvencesi altına Kıbrıslı Türkleri aldıran tabii ki Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu dehalarının kararları.
3: Kıbrıs'tan baktığında Kıbrıs için bu kadar mücadele eden, Kıbrıs için bu kadar önemli anlaşmalara imzaya vesile olan adanın tümü az kaldı Birleşik Devletler'de kararlarla Yunanistan'a bağlama noktasına, Enosis'in ilan edilme noktasına geldiği noktada Türkiye ağırlığını koyuyor, dengeleri değiştiriyor. İngiltere'ye baskı yapıyorlar. Siz İngiltere olarak Osmanlı Devleti'nde kiraladığınız belirli bir dönem. Şimdi Yunanistan'a mı teslim ediyorsunuz bu adayı? Biz asla buna müsaade etmeyeceğiz. Bunu yaparsanız biz de bu işe savaşır mıyız? Başkalarını devreye sokarız? Rusya'yı mı devreye sokarız? Her türlü diplomatik oyun oynandı. Ve o ağırlığı ile Türkiye Cumhuriyeti'nin yapamadılar. Ve dediler ki biz Kıbrıs Cumhuriyeti'ni bağımsız bir devlet olarak o yola sokacağız. Ve İngiltere ayrıldı ve Kıbrıs Cumhuriyeti ilan edildi. Yani Yunanistan'a bağlanmadı.
0: Türkiye, hükümeti ve kamuoyuyla birlikte Londra Konferansı'nda kendi tezi bağlamında bir başarı sağladığı sırada, İstanbul'da 6 Eylül 1955 gecesi meydana gelen olaylar, Kıbrıs sorunu tarihinin Türkiye bakımından hiç hoş olmayan acı bir sürecini teşkil etti. Meydana gelen olaylar, yol açtığı maddi tahribatın yanı sıra Türkiye'yi uluslararası platformda da manevi zarara uğrattı. 6-7 Eylül olayları için birçok görüş ve iddialar ortaya atıldı. Özellikle vatani hislerle düzenlenen ölçülü bir hareketin, komünistlerin kışkırtmalarıyla yağma ve bozgunculuk hareketine dönüştüğü görüşü genel olarak kabul gördü. Fakat bu olayları tam anlamıyla aydınlığa kavuşturmak mümkün olmadı. Dikkat çeken önemli noktalardan biri, İstanbul Ekspres gazetesinin daha olay gerçekleşmeden 2 saat önce "Atamızın evi bombalandı" manşetiyle ikinci baskısını yapmasıydı. Tirajı 20 bin civarında olan gazete 6 Eylül'de 290 bin adet basılmıştı.
6: İngilizce arşivlerine bazı değişik yazışmalar var. Mesela Türkiye'de bunlara karşı bazı olaylar olsa bizim işimize ne kadar yarar? Bu mektupta şöyle yazar: ya Türklerle Yunanların arası iyi. Fakat aslında orada herhangi Atatürk'ün evinde, Selanik'te herhangi bir şey olsa, bir olay olsa, bir patlama olsa büyük bir ihtimalle ortalık karışır. Bu tabii ki çok ilginç. Yani bir İngiliz diplomatın bir sene evvel ne olacağını bilebilmesi.
0: Kıbrıs Türktür Cemiyeti Taksim'de protesto mitingi düzenleme kararı aldı. Ardından Taksim Meydanı'nda toplanıp heyecanlanan halk, "Kıbrıs Türktür, Türk kalacaktır" sloganlarıyla Rum mallarına zarar verdi.
7: Bizim evin arkasında Ayios Atanasios Kilisesi vardı. Çok çok iyi hatırlıyorum. Yani o geceyi unutmak mümkün değil tabii. Kilisenin ateşe verdiler ve kurşunlar, kubbedeki kurşunlar eridi. Mangal gibi o kilise yanıyordu. Ve bizim evin tabii çok yakınında olduğu için yani o ateşin sıcaklığını bile hissediyordu.
8: Maalesef ben de evdeydim o akşam. Eve gideceğim. Bir çıktım, ortalık alt üst. Dükkanlar şeyler kapalı, kırık, camlar kırık, yerlerde bir sürü mallar, şeyler, demir fincanlar, bilmem neler, kumaşsa kumaşlar. Felaketti yani, aklım alamadı bu işi. Nasıl olabilir, nasıl olabilir? Bir insan kendi malını, bu senin malındır, yani memleketinin malıdır. Senin cebinden çıkmıyor belki ama şeyden, hükümetten çıkıyor.
9: Ertesi sabah yola çıktım ve onunla yürüyerek şaşırdım kaldım. O kadar çok malın var olabileceğini düşünememiştim. Yani diyebilirim ki evlerin ve dükkanların kapıları yarısına kadar yığılmış, kırılmış, parçalanmış mallarla doluydu. Ondan sonra Şişli Mezarlığı'na gittim. Orasını hiç sormayın. Orada da aynı şey. Burada da aynı şey. Ama Beyoğlu'nun bambaşkaydı. Çünkü Beyoğlu'da hem dükkanların kısmı azamı, %90'ı azınlık mağazası ve yollar da dar. Yol dar. Beyoğlu'nun siz böyle geniş bak, görmeyin, dar bir yolmuş. Mahmut Paşalar daha böyle geniş bir şeydi ve daha böyle az gibi gözüktü bana. Yani az değil de yolu tamamen tıkanmıştı.

Öyle yaptık. O gün babam beni iyicene tembih etti. Aman çocuğum, Balat'tan dolmuşa bindik. O zaman Taksim, o Desoto'lar, 52 Desoto'lar vardı. Çok iyi hatırlıyorum. Orada bir tedirginlik sezdim. Yani çocuktum ama babam devamlı, aman çocuğum sakın Rumca konuşma yolda dedi. Valla bakın, o geceyi bir kere unutmak mümkün değil. Çok etkili bir şekilde yaşadım o geceyi. Çünkü etrafımda 7 yaşında bir çocuk, yani bir o korkuyu hissettim. Ve devamlı acaba sağ kalabilecek miyiz diye bir tedirginlik, etraf büyüklere bakıyordum. Çok büyük bir korku ve tedirginlik yaşıyorlardı. O beni çok etkiledi. Yani o geceyi unutmam pek mümkün değil.

0: Şimdi olay şöyle cereyan ediyor. Biz akşam üzerleri Büyükada'daki saat meydanına giderdik. Orada sinemaların afişleri vardı. O afişlere bakardık hangi filme gideceğimizi. Fakat gittik baktık ki sinema afişinin olduğu tahtada Ekspres gazetesi var. Atatürk'ün evi bombalandı diye. Sonra abilerimiz var tabii ki. Hadi gidin bir eve. Bugün dışarı çıkmayın dediler. Ben de geldim. Dükkanımızın üstündeki evde kalıyoruz çarşıda. Karşımızda Faço lokantası var. Anneme dedi ben yemeği dedim pencerenin kenarında yemek istiyorum bugün dedim. Masayı oraya koy. Niye dedi öyle. Peki dedim ben. Bir şeyler olacak ya ben onu bana büyüklerim hissettirdi. Nitekim saat 8'i geçiyordu 9'a doğru. Karşıdaki Madame Marika'nın dükkanında çalışan bir Abidin isminde biri vardı hiç unutmuyorum. Elinde bir tane odun sergisinden almış odunla sine sine geldi. Şeyin camlarını kırdı. Faço lokantasının camlarını kırdı. İçeriden can hıraç sesler. Millet kaçmaya başladı. Bu sefer yan sokaklardan bir çapulcu grubu gitti. Ellerinde odunlar, levyeler, kazmalar, küreklerle bütün gayrimüslimlerin dükkanlarını yıkmaya başladılar. Zaten o mıntıkada yani Müslüman olan dükkan bir benim babamınki bir de yanımızdaki Hacı Bayram Efendi'nin de. Diğerleri hepsi Rum'du esnaf.
1: 11 yaşındaydım. Kumsal'da bizim fıstık ağamenin karşısında ama sokakta oturuyorduk. Unutulacak gibi değil. Annem biraz yapılı bir kadındı. Üstüme uzandı. Korkma dedi. Ve derken şangır diye bir ses çıktı. Bir parke taşı annemin kalçasına geldi. Ben şaşkın ne olduğunu bilmiyorum. Annem pencerede perdeyi açacak cesareti buldu. Böyle yaptı bana. Sonradan anlatıyor. Taşı atan bizim alışveriş yaptığımız tezgahla gezen manavdı.
2: Camlar kırılmaya başladı. Cam sesleri gelmeye başladı. Camlar kırılmaya başladı. O sırada babam geldi annemle beraber. Babamın amelesi Erzincanlı Ali. Babamın amelesi Erzincanlı Ali beni sırtına aldı. 8 yaşındaydım. Salih Peker'in evine getirdi. Salih Peker'in evinde orada saklandık. Sonra babaannemi getirdi. Babaannemden sonra annemi, ablamı, halamı hepimiz orada bir odada sakladık. Sabaha kadar uyumadık.
3: Şimdi benim babamın dükkanı şurasıydı. Şuradaydı. O tarihte, o karanlık günde babam fotoğrafçılık yapıyordu. Fotoğrafçılığı da bir gayrimüslim tarafından beraber çalıştırıyorlardı. Fakat o sabah buraya gelen eli sopalı kişiler işaretlenmiş olan gayrimüslimlerin dükkanlarını taşlıyorlardı, kırıyorlardı, yağmalıyorlardı. Onlardan bir tanesi de benim babam Anadolu'dan gelmiş, paraya ihtiyacı olan bir insan ama zıpkın gibi bir insandı. Ondan sonra buraya gelen o eli sopalı insanlara karşı bir şey yapmak istedi. Bir şey yapmalıydı da ve yaptı. Şöyle bir şey yaptı. Türk bayrağını dükkanına asarak, kendi de eline alarak buraya gelen o eli sopalı kalabalığa tek başına bir mücadele verdim. Mücadele de şuydu. Burası benim ekmek tekkem. Eğer buradaki dükkan ve dükkanlara herhangi bir zarar gelirse ben de size zarar veririm diye bunlara karşı bir tavır koydu ve aşağı yukarı hem kendi dükkanını, patronunun gayrimüslim dükkanını hem de yandaki diğer gayrimüslim insanların dükkanını kurtararak böyle bir hamle yaptı.

0: Bizim yandaki komşumuz çok iri yarı bir Arnavut kökenli bir komşumuz vardı. Bizim evi de taşlamaya başladılar. Fakat o kurtardı. Yani fazla bir zarar vermeden gittiler. Çünkü tabii bizim ev zarar görseydi onunki de yan yana bitişikti. Ertesi gün son duyduğuma göre eline bir balta almış. Dedi ki yani fazla bir artık ısrar ederseniz bunu dedi sallayacağım kaç kişiyi götürürse. Epey hatırlıyorum iri yarı bir adamdı. Beni de severdi yani böyle oturup konuşurduk tabii komşu. Enteresan olan yani bizi de seven böyle komşularımız, Türk komşularımız hakikaten birçok olayda korudu.
1: Apartmanın aşağısında bir tane terlikçi vardı. Sakallı takili bir amca. O bayrak astı, saldırılmadı. Neden saldırılmadı? Çünkü demin sözünü ettiğim terlikçi sandalyesini dışarıya koymuş, bayrağını dağıtmış. Geçenleri bunlar bizim diye hem bizim eve hem de karşıki eve saldırmalarını engelledi. Ve sabaha kadar o iskemlenin üzerinde durdu adam.
2: Sol taraftaki binada birinci katta babamın muayenehanesi ve benim evim. Tarlabaşı Caddesi 230 numara. Altı katlı bir apartman. İkinci kattaki Mühibe Hanım hariç hep gayrimüslimler var. Beş Rum, bir Ermeni ve bir de Mühibe Hanım. 6-7 aile. Kapıcımız var Ahmet Efendi. Ahmet Efendi kapıda elinde bayrak. Beni uzaktan gelirken görüyor. Hadi Mihalek bir tek sen kalın gel içeri falan diye çabucak içeri aldı. Ne oldu Ahmet Efendi falan? Yok bir şey yok bir şey. Git hadi git eve sen dedi. Eve girdik. Tabii bu arada biz gelinceye kadar bütün yollarda aynı durum var ama henüz Etrus gazetesi çıkmamış. Kapı kapandı. Demir kapı böyle kale kapısı gibidir. Bizim kapıcı Ahmet Efendi dışarıda kaldı elinde bir Türk bayrağı. Birazdan şey çıktı gazeteler, Express gazetesi çıktı. Atamızın evine bomba atıldı, şu bu falan diye haber onlar, şunlar bunlar diye bir dolaşılıyor. Biz şaşırdık. Perdeleri kapattık. En büyük hata da o oldu. Perdeleri kapatan evin Rum evi olduğu anlaşılıyordu. Halbuki Türk evleri pencereleri açıp, ışıkları açıp dışarı çıkıp bağırıp selamlıyorlardı. Neyse, vurup kırıp döküp bize doğru ilerlemeye başladılar. Tarla başından Ömer Hayyam'dan bize doğru gelirken sağdaki soldaki bütün dükkanları kırdılar. Bize geldiklerinde Ahmet Efendi elinde bayrak. Burada gavur yok, burada hep Türkler oturuyor falan diye adamları oyaladı. Adamlar geçti gitti. Bizim eve dokanmadı.
3: Yanlış işaretlemişler. Burada hiç gavur yok. Hepsi bizdendir. Hadi yollar mahalle. Hadi yollar mahalle.
4: Hiç tanımadığımız insanlar Kartal'dan vapurlarla geldi veya Maltepe'den teknelerle gelerek buraya hazırlanmış organize bir şekilde geldiler.
5: Babamın kerestesini yangına vermeye kalktılar.
6: Annemin cesareti de miyim de kimin attığını görmek için perdeyi açtı. Perdeyi kapattı ki cam kırıkları gelmesin diye.
5: Benim yatağımda iki tane böyle taş vardı gözümün içinde. Ablamın yatağında yine böyle cam çerçeve, buzdolabı, perde. Her şey yerdeydi, hiçbir şey kalmamıştı.
7: Faço lokantasını kıran adamlardan birini ben çok iyi biliyorum. Faço'nun sahibi Müsü Petro'nun çok yakın arkadaşıydı. Şahit olarak Müsü Petro gitti ve yanlış adam getirdiniz dedi. Bu böyle bir şey yapmadı dedi. Babam da dedi ki ya niye böyle söyledin dedi. Fahri dedi biz bu arada bir arada burada yaşayacağız dedi. Olur böyle şeyler dedi. Unutacağız dedi.
8: Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakan Adnan Menderes süreci kontrol altına almak için devredeydi. Adım adım olayların yaşandığı sokakları gezdiler.
4: Bu tamamen yapılmış bir organize ile bu hale geldi. Bizim aramızda hiçbir zaman öyle bir şey olmadı.
7: Organize bir iştir bu. Fakat bu konuda olaylara karşı çıkan bir adam var. Sonradan okuduklarımdan öğrendiğimi söylüyorum. O zamanın Dışişleri Vekili Fatih Rüştü Zorlu,

0: Avrupa'da Kıbrıs görüşmeleri yaparken bu olayların cereyan etmesi üzerine hükümetle ters düşüyor. Hatta bir ara istifa etmeyi bile düşünüyor.
1: Kızgınlığımı o dönemin kandırılmış insanlarında tükettim. Ve ondan sonra bir şey olmamış gibi devam ettik. Ada da devam etti.
2: Olaylar durulmuştu. Yaralar sarılacaktı belki ama artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Demokrat Parti ve Menderes hükümeti güç kaybetmişti. Bu güç kaybı 27 Mayıs 1960 darbesine kadar da devam edecekti. 6-7 Eylül olayları çok büyük bir Rum göçüne de sebep oldu. Asırlardır İstanbul'da yaşayan Rumlar artık bu toprakların kendileri için güvenli olmadığını düşünmüşlerdi. Onları bunun tersine ikna etmek maalesef mümkün olmayacaktı. Başvekil Adnan Menderes ise hem kısa hem de uzun vadede bu kanlı süreçten en zararlı çıkan kişiydi. ...6 Eylül gecesi olayları öğrenen Londra'daki Türk heyeti görüşmelerine devam etti. Lancaster House'da 7 Eylül sabahında bir araya gelindiğinde... ...Zorlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Macmillan'a Kıbrıs'ın akıbetinin ne olacağı sorusunu yöneltmiştir. Macmillan ise cevap olarak, İngiltere hükümeti ada üzerinde kendisine ait olan egemenlik hakkından vazgeçmek istemiyordu. Hükümetin sert determinasyon prensibinin her yerde uygulanabilecek evrensel bir prensip olmadığı fikrindeyim. Nitekim bunun coğrafi, hukuki, stratejik ve tarihi sebepler nedeniyle uygulanmadığı pek çok yer bulunmaktadır, diyordu. Heyet başkanı Zorlu'ysa konuşmasında İngiltere hükümetinin altını çizdiği iç egemenlik fikrinde hemfikir olduklarını belirtiyor. Bunu belirlemek için tarafların kendi aralarında üçlü komite kurulmasını teklif ediyordu. Ardından Zorlu, uluslararası konumuna bağlı olarak Kıbrıs'ın statüsüne saygı duyulmasını, bir değişiklik olması durumunda adanın Türkiye'ye iadesini talep ediyordu. Fatih Rüştü Zorlu, Londra konferansında Yunan Dışişleri Bakanı'na oldukça sert bir üslupla ''Atatürk'ün evine nasıl sahip çıkamazsınız? Sizin yüzünüzden İngiltere Kıbrıs'ta OHAL ilan etti.'' demiş ve Yunan Dışişleri Bakanı özür dileyerek suçluların derhal bulunacağı sözünü vermişti. Nitekim eğer 6-7 Eylül olayları olmamış olsaydı, 1. Londra Konferansı'nın sonuç bildirgesinde Yunanistan'ın Kıbrıs konusunda taraf olamayacağı ibaresi yer alacaktı.
3: I am opposed to the use of violence. But at the same time, I am opposed to the British policy, which has provoked violence. However, I don't think wise to condemn violence in public, because I understand that a Greek section of the people is in favor of this method.
4: Türk Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu, 1. Londra Konferansı'nda Kıbrıs Adası'nın tamamının Türkiye'ye katılması noktasında büyük başarı elde edecekti. Fakat 6 Eylül hadiselerinin başlaması sebebiyle kendisi özellikle Adnan Menderes'e müjdeli haberi vermek üzere telefon açtığında Başvekil Adnan Menderes olayları yatıştırmakla uğraşmaktaydı. Telefon ucundaki Başbakan Adnan Menderes, "Fatih Bey, Fatih Bey siz ne diyorsunuz? Derhal toplantıyı bırakın ve İstanbul'a geri dönün çünkü İstanbul yanıyor" şeklinde cevabını duyan Fatih Rüştü Zorlu, telefonu kapattıktan sonra elini sert bir şekilde masasına vurarak bütün emeklerin bir gecede heba oldu demiştir. Fakat işte bu mahkeme salonunda 6-7 Eylül hadiselerinin tertipçisi, bunu yapmak isteyenin Fatih Rüştü Zorlu olduğu iddia edildi ve bu mahkemece kabul edildi. Bu haksız bir mahkemeydi çünkü bunu Fatih Rüştü Zorlu'nun yaptığına dair hiçbir ellerinde belge yoktu. Sadece bir kişi dışında. Fatih Rüştü Zorlu öncesindeki Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü'nün damadı Coşkun Kırca işte bu mahkeme salonuna gelerek Fatih Rüştü Zorlu aleyhine tanıklık yaptı. Ve özellikle kendisinin elinde Fatih Rüştü Zorlu

0: Bunun Adnan Menderes'e yazmış olduğu mektup olduğunu iddia ediyor. Ve o mektupta Fatih Önüş Uzorlu'nun 1. Londra Konferansı'nda elinin kuvvetlenebilmesi için Adnan Menderes'in bir şeyler yapması gerektiğini, yani bir provokasyon, bir iç karışıklık çıkarmasını istediği yazdığını söylüyordu, iddia ediyordu. Mahkeme Başkanı Salim Başol bu mektubu istedi. Fakat mahkeme süresince o mektup gelmedi. Çünkü böyle bir mektup yoktu. Olmayan mektup üzerinden Fatih Önüş Uzorlu 6-7 Eylül hadiselerinin tertiplisi olarak aslında idama giden yolda büyük bir etki sahibi olduğunu ve büyük bir aslında önemli dosya olduğunu da görmek gerekiyor.
1: Çocuk Kırca hürmet ettiğim Türkiye mensuplarından biriydi ama bu hareketinde çok yanlış hareket ettiği kanaatindeyim. Kendisine Allah'tan rahmetler dilerim. Yaptığı bu olayla Türkiye siyasi tarihine bir kara leke olarak düştüğünü kabul ediyorum.
2: Oradan dönerken hiç unutmam, şeyde uçakta Zorlu böyle düşünceli, tabii üzüntülü yanına gittim. Bir gecede dedi bütün şeyimiz, çabamız şey oldu. Ne yapayım ben dedi.
0: Fatih Önüş Uzorlu Türk dış politikasını milli çizgiye çıkarmak, özellikle tek yönlü dış politikadan çok yönlü proaktif bir anlayışa evrilmesinde ve bilhassa da bizim en önemli davalarımızdan biri olan Kıbrıs'ın milli bir dava haline gelmesinde büyük mesai harcayan bir dışişleri bakanıydı. Fatih Önüş Uzorlu bu mahkemede çok argo kelimelere maruz kaldı. Özellikle kendisinin Türkiye'deki bazı ihalelerden pay aldığını ve kendisinin bay %10 şeklinde isminin çıktığı ibarelerinin bu mahkeme kayıtlarında yer aldığını görmekteyiz. Fakat Fatih Önüş Uzorlu'yu idama götüren en önemli sebeplerden biri Kıbrıs meselesiydi. Çünkü o güne kadar bizim Kıbrıs diye bir meselemiz yoktur diyenlere karşı Fatih Önüş Uzorlu, Kıbrıs'ın Anadolu'nun ayrılmaz bir parçası olduğunu, Kıbrıs olmadan Anadolu'nun güvenliğini sağlanamayacağını ve Kıbrıs meselesiyle beraber Türk dış politikasının çok daha farklı yönlere evrilebileceğini Fatih Önüş Uzorlu biliyordu. Ve bu sebeple Kıbrıs'ın özellikle Lozan Anlaşması ve uluslararası hukuk kaidelerine bağlı olarak Türkiye'ye ait olduğunu ispat edecek belgelerin 1. Londra Konferansı'nda gösterilmesi ve İngiltere ile Yunanistan'ın bunu görmesine rağmen Yunan Derin Devleti ile Türkiye'deki işbirlikçilerin bir araya gelerek Atatürk'ün evinin, Selanik'teki evinin bombalanma hadisesinin düzenlendiğini ve arkasından da 6-7 Eylül hadiselerinin patlak verilerek Türkiye'de Demokrat Parti ile azınlıklar karşı karşıya getirilmeye çalışıldı.
1: Fatih Rüştü Bey gibi bir kişinin kalkıp da bu işte kazançlı çıkabilmek için 6-7 Eylül hadiselerini tertipleyen kişi olarak gösterilmesini sadece Fatih Rüştü Bey'e karşı yapılmış bir atak değil, Türkiye'ye karşı yapılmış bir atak olarak kabul ediyorum. Zaten mahkemelerde de bunu söylemiştir ve kalkıp bunun aksine yalancı şahitlik yapmak cesaretini gösterenlere, oraya bu konuyu getirip de Yasada mahkemelerinde böyle bir sual sorulmasını Türklük bakımından da aşağılık bir hareket olarak değerlendiriyorum. Fatih Müslü Bey'in böyle kalkıp da Beyoğlu'nda çıkacak, yıkılacak bir şeyle Kıbrıs olaylarına cevap bulacak tipte bir adam değildi. Onun bulduğu cevaplar zaten Zürih ve Londra anlaşmalarında vardı.
3: Onu siyaseten bir cümle söyletemezdiniz Fatih Rüştü Zorlu'ya. Açık sözlüydü. Açık sözlü olmanın bedelinin onun hayatında nelere yol açtığını da biliyoruz. Hayatının sonlanmasına neden oldu. Ama şunu söylemekte fayda var. Aldığı eğitimin hakkını veren, Türkiye'nin ağırlığını masaya doğru koyan ve dolayısıyla da bu uğurda can verirken bile o mertliğinden bir adım geri atmamış bir adamdan bahsediyoruz.
4: 6-7 Eylül olayları NATO içerisinde özellikle Amerika'da ciddi kaygılar oluşturdu. Amerikan Dışişleri Bakanı John Foster Dulles, Başbakan Menderes'e mesaj göndererek Amerika'nın 1947 yılından beri Türkiye ve Yunanistan'a özgür dünyanın bir parçası olarak varlıklarını sürdürmeleri, sosyal ve ekonomik gelişmeleri sağlamaları için yardım etmekte olduğunu hatırlattı. Bu yardımlar vesilesiyle iki ülkenin böylesine hassas bir coğrafyada özgür dünyaya katkıda bulunacak şekilde karşılıklı dostluklarını geliştirerek bir set oluşturmayı başaracaklarını söyledi. Dolayısıyla iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi ve işbirliğinin bozulmaması için özen gösterilmesini rica etti. Başbakan Adnan Menderes ise 20 Eylül 1955'te verdiği yanıtta Türkiye'nin Yunan dostluğuna büyük önem verdiğini, 6-7 Eylül olaylarının gizli komünist örgüt ve solcu unsurların eseri olduğunu öne sürdü. Fatih Rüştü Zorlu, Kıbrıs adasındaki Türklerin adaletsizliğe, insanlık suçuna maruz kalmaması için ve Albay Gribas'ın EOKA'sına karşı koyabilme adına güçlü bir örgütün kurulup kurulamamasını Genelkurmay Başkanı Orgeneral Rüştü Erdal Hun'a sormuştu. Bunun üzerine Genelkurmay Başkanlığı'nda kuvvet komutanlarının da katılımıyla gizli bir toplantı düzenlenmiş ve bu görevin özel harp dairesine verilmesine karar verilmişti.
5: Milli şuur sahibi birisiydi Fatih Rüştü Zorlu. Milli şuur sahibi olmasa bu meseleyi fazla idrak edemezdi. Ondan önceki Dışişleri Bakanı gibi diyebilirdi. Kıbrıs meselesini ele almayalım, sonra başımız belaya girer. Ama Fatih Rüştü Zorlu öyle düşünmedi. Menderes'i de ikna etti. Aslında Fatih Rüştü Zorlu Menderes'i ikna etti. Genelkurmay'ı da ikna ettiler ve Genelkurmay'la birlikte, Menderes'le birlikte çok gizli bir şekilde Türk Mukavemet Teşkilatı'nın Kıbrıs'ta kurulmasını sağladılar.
3: Fatih Rüştü Zorlu gelen tehlikeyi görüp mesela Türk Mukavemet Teşkilatı'nın oluşmasında TMT üyeleri, yani Kıbrıs'taki ilk direnişçiler Ankara'ya Zir Vadisi'nde getirilip Zir Vadisi'nde Tarım Bakanlığı'na bağlı çiftliklerde eğitim görmüştür. Bütün bunları yapan isimdir Fatih Rüştü Zorlu. Daha ilginci, zaman zaman Başbakan'ın Yunanistan'la ilişkilere, Menderes'in Yunanistan'la ilişkilere çok önem vermesinden dolayı riskler de almıştır.
4: Sonuçta Başbakan Menderes, Yunanlara güvenilmeyeceği konusunda Zorlu'yla aynı görüşü paylaşarak TMT'nin kurulmasına razı oldu.
0: Fatih Rüştü Zorlu, Kıbrıs'ta EOKA'ya karşı Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kurulma noktasında çok önemli bir mesai harcadığını ve İngiltere ile özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne rağmen, yani bir NATO üyesi olarak bunlara rağmen, bu baskılara rağmen kesinlikle adada herhangi bir gruplaşma, herhangi bir örgütleşmeye izin vermemek üzere zaten büyük bir baskı uygulandığı zamanlarda Fatih Rüştü Zorlu'nun büyük bir inisiyatif alarak adada bulunan ve parça parça dağılmış olan direniş örgütlerini bir araya getirerek aslında Kıbrıs Kuvayi Milliyesi olan Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kurulmasında önemli bir rol oynadığını söylemek gerekiyor. Çünkü Türk Mukavemet Teşkilatı olmasaydı adada tek Türk kalmayacak şekilde Rumların vahşeti ve kıyımının devam edeceğini görmek gerekir.
5: Türk Mukavemet Teşkilatı kuruldu 1958'de. Yine Fatih Rüştü Zorlu'nun, rahmetlik Menderes'in ve o zamanın Genelkurmay'ının bilgisi dahilinde Türk Mukavemet Teşkilatı Kıbrıs adasında kurulan o küçük direniş örgütleri vardı. Volkan, 9 Eylül, Karaçete gibi. Bunları da birleştirerek Türk Mukavemet Teşkilatı kuruldu.
6: Böyle bir örgütün oluşumunda bizzat Fatih Rüştü Zorlu'nun başrolü oynaması tarihi bir vakadır.
7: TMT'nin kurulmasından Rumların ve İngilizlerin haberi olmuyor. Son derece güzel hücre çalışmasıyla kurulan bir örgüt. Tabii TMT'nin hedefi saldırı değil, TMT'nin hedefi savunma. Asıl savunma üzerine kuruluyor. Türkiye'den demin de söylemiştim, çok çok kaliteli askerlik mesleğini yüreğinde hisseden insanlar buraya gelmiş. Abilerimizi, babalarımızı, büyüklerimizi eğitmişler.
5: Yöneten işte o zamanın Türkiye'den gelen komutanları, subayları artık yönetmeye başladılar ve Türk Mukavemet Teşkilatı ada genelinde konuşlandırıldı ve mücahitler oluşmaya başladı ve EOKA Teşkilatı'na karşı müthiş direnişler oldu.
7: Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs'a İş Bankası'nın bir şubesini kurmuş. Bu İş Bankası'nın şubesinde çalışanların büyük çoğunluğu, bazıları bankacı, bazıları da bankacı kısmesi altında subaylarımız, başarılı subaylar. Kıbrıs'ı Türkleri eğitmek için burada görev almışlar.
1: Vakıflarda çalışır. O efendim İş Bankası memurudur. Öteki öğretmen değil. Halbuki subaydı. Onlar bizi toparladı. Örgütlendik. Her bölgede de Türkiye'den gelen bir subayımız vardı.
6: Türklerin de ayrı bir örgüt oluşturulmasını hazmetmek kolay değildi İngiltere açısından. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri açısından da. onların

0: da istemi bugün olduğu gibi, yani adanın tamamen bir Kıbrıs Elen Cumhuriyeti'ne dönüştürülmesi ve işte Türklerin de bu cumhuriyet, sözde cumhuriyet adı altında azınlık olarak Batı Trakya'da olduğu gibi böyle boynu bükük insanlar olarak yaşamasıydı.
1: Bu anlamda İngilizlerin Fatih Nuşlu Zorlu'ya büyük bir baskı uyguladığını ve adadaki bu milli politikasını durdurmaya çalıştığını görmekteyiz. Özellikle İngiltere Büyükelçisi'nin, dönemin Büyükelçisi'nin Sir James Bowker'ın Fatih Nuşlu Zorlu'yu makamında ziyaret ederek Kıbrıs'taki TMT'cilere destek vermeme noktasında ve daha önceki politika olan bizim Kıbrıs'ta bir davamız yoktur şeklinde eski politikaya dönmesi yönünde baskılarda bulunduğunu görüyoruz. Fakat Fatih Nuşlu Zorlu bu konuda çok net bir tavırla Türkiye'nin milli davası olan Kıbrıs'ta Türklerin hakkını korumaya sonuna kadar her ne olursa olsun devam edeceklerini söylemesiyle o görüşmede İngiliz Büyükelçisi'nin son derece sinirlenerek buna karşı koymaya çalıştığını ve Fatih Nuşlu Zorlu'nun da odasından çıkması şeklinde kendisini uyardığını görmek gerekir.
2: Eski bir mukavemetçi olarak Fatih Nuşlu Zorlu'nun girişimleri sonucu biz ayakta bulunduk, dayandık ve bugünlere ulaştık. O zaman Zürich ve Londra toplantılarında ayak basıp dik durmasaydı bu ülkeye ne Türk askeri gelirdi ne garanti anlaşmaları konurdu. Kabul ettirdi. Hizmetleri için minnettarız Fatih Nuşlu Zorlu'ya. Zorlu'nun girişimleri sonucu her türlü yardım bize, maddi manevi silah yardımları. TMT nasıl kuruldu? Türk Mukavemet Teşkilatı bu liderlerimizin ileri görüşüyle Rum o tarafta EOG'a kurdu. Amacı ne? Türkleri adadan temizlemek. Niye? En üst ise engel Kıbrıs Türkleri. En üst ise adanın Yunanistan'a ilhakı demeydi. Rodos'u yuttular. Kirit'i yuttular. Megalonisi, büyük ada dedikleri Kıbrıs'ı da yutalım havasına girdiler ve mücadele başlattılar.
3: TMT'yi kuran Fatih Nuşlu Zorlu'dur. TMT'ye silah götürüyor bizim mamlamız. El koyuyorlar. Diyor ki zalim başol, hazırlıyordunuz değil mi? Öldürecektiniz Halk Partilileri. O silahlar neydi? Menderes diyor ki efendim bu bir devlet sırrıdır, söyleyemem. Demiyor ki bu silahlar Kıbrıs'a gidiyordu. Devlet sırrıdır diyor. Dar ağacının altında devletini düşünüyor.
1: Özellikle İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği'nden İngiltere Başbakanlığı'na, dönemin başbakanı Macmillan'a yazılan bazı telgraflarda, bazı mektuplarda bilhassa Fatih Nuşlu Zorlu'yu artık kontrol edemeyeceklerini, Fatih Nuşlu Zorlu'yu artık idare edemeyeceklerini ve kendi politikalarına aykırı hareket etmesi sebebiyle Adnan Menderes ve Fatih Nuşlu Zorlu'dan kurtulmaları gerektiği yönünde telgrafların Başbakanlığa, İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği'nden Başbakanlığa gönderildiğini görmekteyiz. Yani Fatih Nuşlu Zorlu tamamen milli bir politika takip etmesinin bedelini iktidardan düşürülmesi veya büyük bir cezalandırma şeklinde karşılığını bulmasını İngiltere Büyükelçisi'nin Başbakan'dan dilediğini görüyoruz.
0: Bugün ayakta isek, şu anda konuşuyorsak, Kıbrıs Türk halkı ikinci bir Girit faciasına kurban olmamışsa Fatih Nuşlu Zorlu'nun büyük emeği vardır.
2: Biz bunları Türkiye'mizin, Türk ulusunun, gelmiş geçmiş hükümetler ama Türk ulusunun bilfiil yardımları desteğiyle bugünlere ulaştık.
4: Bunların hepsinin organizasyonunu yapan kişi Fatih Nuşlu Zorlu, Adnan Menderes ve Hasan Polatkan. Bu üçünün hakkını hiç yememek lazım. Bu üçünün aslında altından heykellerini bizim dikmemiz gerekir. Biz bugünkü eğer barış harekatında başarılı olmuşsak, eğer biz 63-74'te ayakta durabildiysek, bu üçünün başlattığı ve yaktığı ateşle ayakta durabildik.

0: Türkiye'nin dış politika çizgisinin çok yönlü olması gerekliliği, Zorlu'nun Dışişleri Bakanlığı süresince savunduğu önemli argümanlardan biriydi. Bu görüşe istinaden Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra Sovyetler Birliği ile de ilişkilerini geliştirmesi gerektiğine inanıyordu. Nitekim 1957 yılından itibaren hem iç ve dış politikada yaşanan olumsuz gelişmeler hem de siyasi ve ekonomik buhranın tansiyonu hızla yükseltmesi nedeniyle Türkiye 27 Mayıs 1960 askeri darbesine doğru sürüklendi.
1: Darbe bu ziyareti engellemek için yapıldığına dair de teori vardır. Ben buna da inanıyorum. Yani Sovyet Rusya ile yani Türkiye'nin münasebetinin iyileştirilmesini baltalamak için, nasıl ki Fatih Üslü Bey hakkında kalkıp da 6-7 Eylül yaptık demişlerse, ona karşılık da bunun gösterilmesinin doğru olacağı kanısını taşımaktayım.
0: 27 Mayıs 1960 sabahı saat 4.36'da Ankara Radyosu'ndan yapılan bir anonsla ordunun yönetime el koyduğu bildirildi.
2: Çıkarılan kanunlar, takip edilen hareketler Türk milletini zincire vurmak kastında olduklarını gösteriyor. İşte bu düşünceler ve mülahazalarla bu feci gidişte son vermeye karar verdim ve devletin idaresine el koydum. Derhal bütün vatandaşlara şunu ifade etmek isterim ki asla bir diktatör olmak hevesinde değil. Bitiremelim, süratle bu memlekette temiz, dürüst bir demokratik düzen kurmak ve devletin iradesini milletin iradesine terk etmektir. Bana inanınız ve güveniniz.
0: Cumhurbaşkanı Celal Bayar Çankaya Köşkü'nde, darbe sırasında Eskişehir'de bulunan Başbakan Adnan Menderes haberi aldıktan sonra gittiği Kütahya'da gözaltına alındı. Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu askeri darbenin gerçekleştiği sırada evinde uyurken telefonla uyandırılıp bilgilendirildi. Gelişmeleri evinden takip eden Zorlu ilerleyen saatlerde Menderes ve Bayar'la diğer kabine üyelerinin harp okuluna götürüldüğünü öğrendikten sonra merkez komutanlığını arayarak bulunduğu yeri askerlere söyledi.
3: Kararlarının İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da mürettep bir şekilde başlaması hakkında en ufak bir malumata ve bilgiye sahip değilim.
4: Bu kadar geniş bir tahrip hareketi niçin ilah etmiş olabilir? Kendiliğinden olamaz. Elbette bunun bir mürettebi olmak gerektir. Siz o zaman Cumhurbaşkanı bulunduğunuza göre ve hase mahallede gelmiş olduğunuza göre ne diyebilirsiniz? Kim terkip etmiştir?
3: Arz ettim bunu. Her milli hareketi takip etmekliğimize hatta maddeten imkan yoktu. Çünkü o zaman Efkar-ı Umumiye şu haldeydi ki en küçük köyde dahi nümayiş ve miting yapmak arzu ediliyordu. Binaenaleyh bunların yakinen takip etmek benim için mümkün değildi.
5: Muhterem Reis Beyefendi, anayasayı ihlal adıyla anılan bu davanın aslı ve esas mahiyeti yüksek malumları olduğu üzere siyasidir. Bu dava ile birleştirilen diğer davalar da hemen hemen aynı mahiyeti taşımakta ve birçok bakımlardan eşine rastlanması pek nadir siyasi davalar oldukları da aşikar bulunmaktadır.
0: Darbecilerin Yassıada'da gerçekleştirdiği yargılamalar 14 Ekim 1960'da başlayıp 15 Eylül 1961'de karara bağlandı. Türkiye'nin büyümesi ve gelişmesi yönünde adımlar atmakla kalmayıp bağımsız dış politika konusunda da büyük mücadele ortaya koyup Kıbrıs adasındaki Türk varlığını garantiye alan Başbakan Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu idam edildi.
6: Bu insanlar olmaydı bugün Kıbrıs davamız olmayacaktı. Bu açık ve nettir. O zaman Türkiye yönetimler başta tabii ben öyle biliyorum. Adnan Menderes ve onun Dışişleri Bakanı çok önemli birisi. Fatih Üçlü Zorlu.
7: Başbakan Adnan Menderes. Maliye Bakanı Hasan Polatkan. Dışişleri Bakanı Fatih Üçlü Zorlu'nun idamları birer cinayettir. Ve bu idamlar muhakeme edilmelidir. Daha doğrusu yasa da mahkemesi muhakeme edilmelidir.
0: 1960 darbesi sonrasında Rumların saldırıları iyice arttı. Hedefte Türklere adayı dar etmek, kaçmalarını sağlamak ve adayı Yunanistan'a bağlamak vardı. Bu bağlamda gerçekleştirilen kanlı Noel saldırılarıyla Türkler katledildi. Birleşmiş Milletler garantörü ülkelerse bu katliamlara karşı sessiz kaldı.
8: We certainly will not accept any attempt to divide Cyprus, to partition Cyprus. And what is more, we shall demonstrate to the world that it is the Turkish guarantor of the independence and sovereignty and territorial integrity of the Republic of Cyprus, which is perpetrating the destruction of the independent state of Cyprus.
9: Türkiye ne gelir ne de gelebilir. Böylelikle eğer Makaryov'un söylediklerini kabul etmezseniz gün gelecek Kıbrıs'tan çıplak kaçacaksınız. Gömleğinizle kaçacaksınız. Bu dedik efendim siz garantörsünüz. Neyi garanti ettiğinizi bilirsiniz. Makaryov'un teklifi garanti vizesi var mı?
0: 20 Temmuz 1974'te Türk askeri Kıbrıs Türkü'nün maruz kaldığı acıyı sonlandırmak için adaya çıkartma yaptı.
10: Türk Silahlı Kuvvetleri her hazırlığını yapmış, her olasılığı göze almış olarak bu harekatı başlatmış bulunuyor. Savaş için değil, barış için Kıbrıs'tadırlar. Kıbrıs'ı istila için değil, zorbaca bir istilaya son vermek için Kıbrıs'tadırlar.
11: Minutes past six, and the first of the Turkish troops have landed in Cyprus.

0: Türk Silahlı Kuvvetleri ateş açılmadıkça ateş etmeyeceklerdir. Savaş için değil, barış için Kıbrıs'tadırlar. Kıbrıs'ı istila için değil, zorbaca bir istilaya son vermek için Kıbrıs'tadırlar. Gün ağarırken başlattıkları harekatla Türkleri de Rumları da yeni baskı rejiminin karanlığından kurtaracaklar, aydınlığa kavuşturacaklardır.
1: Efendim biliyorsunuz bugün mutlu bir günümüz. Önce bir defa Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kazanmış olduğu büyük bir zafer münasebetiyle biraz evvel Sayın Genelkurmay Başkanımızı ziyaret ettik, kendilerini tebrik ettik ve kendi şahıslarında Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs'ta kazanmış olduğu büyük zaferi tebrik ettik. Bu harekette bildiğiniz gibi deniz, hava, kara kuvvetlerimiz büyük kahramanlık gösterdiler.

0: And what was your feeling when you heard the tanks?
1: I say you, I lost everything in my house. I was very unhappy, you know. I was unhappy. But when I saw the tanks, I forget my unhappiness. I was very happy because my my life was saved, my children's life was saved, and my my people, I mean the Turks, was all safe. I'm very happy, of course, because they saved ourselves.
2: Burayı almak oldukça güç oldu. Fakat buna rağmen arkadaşlarımla beraber, hep beraber bu bölgeyi emredildiği şekilde düşürdük.
3: Ile olan bağlarımızı asla terk etmeyiz, asla vermeyiz diyerek her şeyimizi ortaya koyup milli direnişe geçmemiz sayesindedir ki 9 yıl sonra bizi 24 saatte yok edeceklerini, bize getireceklerini zannedenler 9 yıl sonra kendi halklarına şunları söylüyor: şu Türk toplumuna sakın dokunayım demeyin. Bunlar Türkiye'nin parçasıdır. Türkiye'ye dokunmuş oluruz, Türkiye başımıza biner, felaketle karşı karşıya kalırız diyorlar.
4: Bir müddet gecikmiş olmakla beraber son derece yerinde bir harekettir. Yapılması icap eden, zaruri olan bir harekettir.
5: Kıbrıs Barış Harekatı'nın siyasi iradesinde Necmettin Erbakan'ın önemli bir yeri vardı. 1974'te Başbakan Yardımcısı olan Erbakan, Kıbrıs Türklerinin güvenliğinin sağlanması için askeri müdahaleyi güçlü biçimde savunan isimdi. Koalisyon hükümeti içinde harekat yönündeki kararlı tutumu, Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahale kararının şekillenmesinde etkili oldu. 20 Temmuz 1974'te başlayan harekat, yalnızca Türkiye'nin askeri gücünü değil, gerektiğinde kendi kararını verebilen bir devlet iradesini de ortaya koydu. Erbakan da bu tarihi süreçte kararlı siyasi duruşuyla öne çıkan aktörlerden biri olarak yerini aldı.
6: Bizzat o gece rahmetli Genelkurmay Başkanı ile gece yarısı saat 2'de Bakanlar Kurulu bekliyor. Bendeniz kendi odasında, bak paşam bu harekatı şimdi bile durdurun diyor ama biz mutlaka Kıbrıs'ı sonuna kadar alacağız. İkinci harekatı mutlaka başlayacağınız hususunda bana asker sözü vereceksin ki ben şimdi Bakanlar Kurulu'nda ateşkes kararına iştirak ediyoruz diyeyim. Çünkü ateşkes kararına iştirak edersek ateş kesilir. Bizim Milli Selamet Partisi olarak gücümüz ortaklaşa yetiyor. Ondan sonra ikinci harekatı başlatmak istersek tek başına gücümüz yetmiyor. Kesmeye yetiyor, başlatmaya yetmiyor. Onun için sizden asker sözü istiyorum. Ne yaparsa olsun başlayacağınıza söz verin, durduram. Asker sözü veriyorum dedi. Ve ben de arkadaşlar hatırlayacaklardır, Genelkurmay'dan geldim. Bak bu harekatı sırf toparlanmak için geçici olarak durduruyoruz. Bu şartla bu karara iştirak ettiğimizi belirtiyorum diye kalemin üzerine bir beyaz kağıt tutarak oylamaya iştirak ettim ki bu beyaz kağıdı unutmayın. İkinci harekat mutlaka başlatılacaktır şartını koşarak. Muhakkaten bir ateşkes yaptık. Ne yazık ki Yeşil Hat'ta geldikten sonra o zaman ille ortaklarımız burada duralım, ileri gitmeyelim gibi bir takım hareketlerde bulundular. Teferruata girmiyorum ve harekat burada durduruldu. Ancak yine ortaklarımız aman Sayın Erbakan bağımsız devlet deme, federe diyelim, Amerikan hoşuna gitmiyor diye hep aramızda fikir ayrılığı oldu. Bu fikir ayrılıklarından dolayı da o hükümet hatta bu yüzden bozuldu. Biz bağımsız devlet dedik, ortağımız federe devlet dedi. Hayır, biz federe diye bir şey kabul edemeyiz dedik ilk günden beri. O hükümet bu yüzden bozuldu.
5: 1950 yılında tek başına iktidar olan Adnan Menderes liderliğindeki Demokrat Parti tam bağımsız Türkiye idealinin peşindeydi. Bu kapsamda Kıbrıs'taki Türk varlığını korumak amacıyla ortaya konan mücadele 6 Eylül 1955'te Rum azınlık üzerinden girişilen kirli bir provokasyonla engellenmek istendi. Yetmedi. Ardından 27 Mayıs 1960'ta askeri darbe yapıldı. Bağımsız dış politikanın öncüsü olan milli siyasetçiler dar ağacına çıkarıldı. Hemen sonrasında da Kıbrıs'taki Türklere karşı katliama girişildi. Tam bağımsızlık idealiyle yoluna devam eden Türkiye, dün olduğu gibi bugün de içeriden ve dışarıdan saldırılara maruz kalıyor. İşte tam da bu nedenle 6-7 Eylül olaylarının neden yaşandığını bilmek, kurulan tuzaklara düşmemek için bize ışık tutuyor.
7: Tarihi değiştiremeyiz. Ama doğru yorumlamasını sağlamak için tarihin hatırlanma biçimini değiştirmek elimizdedir. Böylece bir yandan o meşhum günleri hatırlarken, diğer yandan da milli iradenin her hal ve şart altında üstün geldiğini gösterebiliriz. Şu anda üzerinde bulunduğumuz adada tarihe karşı işte böylesine anlamlı bir duruş sergiliyoruz. İdam sehpasındaki son sözü devletime ve milletime ebedi saadetler dilerim olan rahmetli Menderes'in aziz hatırasına sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur. İdama götürülürken önce, burası da çok önemli, abdestimi alıp iki rekat namaz kılıp ardından altındaki sandalyeyi kendisi iterek düşüren ve celladına da sen çekil, o sandalyeyi ben iterim diyen Fatin Rüştü Zorlu'nun hatırasına sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur. Kişilik bu, kimlik bu, şahsiyet bu, mesele bu. Başarılı bir Maliye Bakanı olduğu halde sırf geçmişte darbecilere istedikleri imtiyazları sağlamadığı için kendisine kim beslenen Hasan Polatkan'ın hatırasına sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur. Onları deviren, yargılayan ve asanlar hayatlarını milletin nefret dolu bakışları altında sürdürmek zorunda kaldılar. Her ne kadar bu cinayete ortak olanlardan bazıları sonradan biz yassada da katliam yaptık diyerek suçlarını ikrar etseler de tarihin ve milletin hükmünden kurtulamamışlardır.

0: Halkbank'ın katkılarıyla Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin mali aracı kuruluş istatistiklerini yayımladı. Buna göre mali aracı kuruluşlar sektöründe 2025 yılında 22.113 girişim faaliyette bulundu. Finansal hizmet faaliyetlerinde 273, sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında 74, finansal hizmetlerle sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde ise 21.766 girişim hizmet verdi. Söz konusu kuruluşların faktör maliyetiyle katma değeri 2 trilyon 993 milyar lira, üretim değeri de 4 trilyon 610 milyar lira oldu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Güneşli havalarda kendinizi daha mı iyi hissediyorsunuz?
4: Evet, tabii ki, evet.

0: Yani havanın açık olması tabii ki iyi ama bu sıralar da güzel yani.
1: Kimi baharı, yazı seviyor, kimi kışı, yağmuru. Ama bir gerçek var ki...
2: Mevsimlerin ruh sağlığımız üzerinde bir etkisi var.
3: Ben genelde böyle yağışlı havaları daha çok seviyorum. Genelde bulutlu havaları. Çünkü yazın pek sevmiyorum.
4: Bahar geldiğinde, güneş açtığında insanlarda böyle bir yenilenme, tazelenme olduğu gibi tabii ki güneşi görmediğimiz zamanlarda da kapalı havalar etkiliyordur olumsuz olarak.
2: Güneş ışığı azaldığı için kış döneminde melatonin salınımında bir artış oluyor. Melatonin salınımındaki artış da hem daha uykulu hissetmemize hem de daha depresif ve mutsuz hissetmemize neden oluyor.
5: Gri bulutlar, yağmurlu havalar, mevsim geçişleri yalnızca bünyemizi değil psikolojimizi de etkiliyor. Hatta öyle ki depresyona dahi meylimizi artırıyor. Peki depresyona yakalanmamak için nelere dikkat etmeliyiz?
2: Sabah kalktığımızda yarım saat güneş ışığına maruz kalmak. İkincisi gün içinde güneş ışığından daha fazla yararlanacak şekilde bir yaşam tarzı değişikliği yapmak faydalı olabilir. Bunun dışında egzersiz yapmak, özellikle uyku uyanıklık döngüsüne dikkat etmek, aynı saatte yatmak, aynı saatte kalkmak bizim için faydalı olacaktır.
6: Biraz sabah uyanmak zor oluyor tabii ki.
1: Kan değerleri ise mevsim geçişlerinde ruh halimizi en çok etkileyen faktörlerden.
2: D vitamini eksikliği, B12, folat, demir eksikliği ve tiroid fonksiyon bozukluklarından bahsedebiliriz. Bu değerlerin herhangi birisinde bir sıkıntı varsa bunları da yerine koymamız gerekir. Çünkü mevsimsel depresyon açısından da koruyucu olacaktır.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Rusya-Avrupa gerilimi fitili ateşledi. Almanya'da gençlere askerlik yolu gözüktü. Binlerce kişi sokağa döküldü. Almanya'da zorunlu askerlik 2011'de askıya alınmıştı. Ancak Avrupa'daki güvenlik endişeleri Berlin'i asker sayısını artırmaya itti. Merz yönetimi 18 yaşındaki gençleri askere alma niyetinde. ...18 yaşına giren Alman vatandaşlarına anket gönderiliyor. Erkeklerin anketi doldurması sorunlu, kadınlarınsa gönüllü. Askerlik muayenesi de yeniden zorunlu hale getirildi. Ancak askere gitmek şu anda zorunlu değil. Fakat gönüllü asker sayısı yeterli olmazsa... ...ihtiyaç doğrultusunda zorunlu askerlik uygulamasının hala önü açık. Alman öğrenciler de buna tepki olarak sokağa çıktı. Ülke genelinde 100'den fazla kentte gösteri düzenlendi. Alman basınına göre protestolara yaklaşık 45 bin öğrenci katıldı.
9: Tüm bu genç insanları savaşa göndermek kabul edilemez. Sadece müzakere etmeye ve uzlaşmalara gitmeye hazır olunmadığı için insanları askere çağırıyorlar.
8: Berlin'de öğrenciler meydanları doldurdu. Gençler kendilerine gelen askerlik kağıtlarını öğütücüye attı. Pankartlar açıldı, zorunlu askerliğe hayır sloganları atıldı.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu hegemonyası sonunu buluyor. İngiliz medyası dikkat çekici bir analiz yayınladı. Bölgedeki güç boşluğunu dolduracak en önemli alternatifin Türkiye olduğu vurgulandı. Uluslararası medyada Türkiye'nin bölgede artan etkisi hemen her gün yer buluyor. Son olarak İngiliz The Economist dergisi dikkat çeken bir analiz yayınladı. Amerika geri çekildiğinde başlıklı yazıda ABD'nin Orta Doğu'daki hegemonyasının sona ermek üzere olduğu ve ABD'nin bölgede sıkıştığı kaydedildi. İngiliz dergi, ABD'nin çekilmesi durumunda güç boşluğunu doldurabilecek 3 ülkenin Türkiye, İran ve İsrail olduğu belirtildi. Türkiye'nin öne çıkan yönü olarak Arap ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirmesinin altı çizildi.
10: Biz bir taraftan çok güçlü, kurumsallaşmış, sorunlara sahip çıkabilen, bölgeye gerçek manada istikrar, barış ve refah getiren bir temel atarken, diğer yandan da tabii ki bu ittifakın genişlemesi konusunda hemfikiriz. Ama bu bir süreç içerisinde olacak.
8: Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'deki yeni dönemde Türkiye'nin rolü, Pakistan ve Suudi Arabistan'la imzalanan savunma anlaşması ve Irak'la yapılan yeni işbirlikleri vurgulandı. Savunma sanayindeki gelişimin vurgulandığı yazıda Türkiye'nin pragmatik bir dış politika vizyonuyla sürekli olarak yeni fırsatlar yakaladığı kaydedildi.
7: Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
11: Ekran yoksa yemek yemiyorlar. 7/24 telefon elindedir.
12: Daha mı hızlı yemek yerler?
11: Çünkü dalıyorlar. Daldığı için evet daha hızlı yiyorlar.
13: Birçok anne baba için çocuğuna ekran önünde yemek yedirmek daha kolay. Yemeğe ikna etmek için harcanan süre azalıyor, tabaktaki yemek bitiyor, kriz çözülüyor ama...
14: Yemek yerken özellikle vermiyoruz, dikkati çok dağılıyor, yemeğe odaklanamıyor.
15: Evet, bu çocuk yemeğini yiyor ama aslında yediği yemeğin farkında olmadan yiyor.
16: Ekran açılıyor, çocuklar adeta hipnoz oluyor, lokmalar hızlanıyor, yemek saati sorunsuz geçiyor. Ancak uzmanlara göre işte bu esnada çocuklar bedenindeki en önemli sinyali duymaz oluyor.
15: Çocuk yemek yerken mide dolmaya başladığında beyne artık yeter, doydum sinyali gitmeye başlar. Ama çocuğun dikkati o sırada tamamen ekrandaysa beyninin bu sinyali fark etmesi çok daha zorlaşabilir.
17: Bu durumda ilerleyen dönemlerde sağlıksız beslenme alışkanlıklarına yol açabilir ve obezite riskini artırabilir.
18: Çoğu zaman izin vermiyorum. Yediği şeyin tadını bile almayabilir yani o şekilde.
15: Çocuğa yemek yemeyi değil, yediğini fark etmeyi, bedenini dinlemeyi ve sofrada bizimle birlikte olmayı mutlaka öğretmeliyiz.
13: Uzmanlar uyarıyor, ekran süresi kısalmalı, özellikle yemek yerken sıfırlanmalı.
12: Engel olamıyor musunuz?
11: Yok, olamıyoruz. Kıyamet koparıyor.
12: Ancak o şekilde mi yiyor?
11: Tabii canım, evet.
17: Sofrayı daha eğlenceli hale getirin. Espriler yapın, geçmişten hikayeler anlatın, anılarınızı anlatın ve çocuğun sofrada kalmasını sağlayın. Çocuğun yediği yemekten daha fazla haz aldığını, normalde yediğinden daha sınırlı yediğini ve aslında vitamini, proteini daha iyi aldığını göreceksiniz.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın sıfır atık vizyonu New York'ta dünyaya anlatıldı.
19: Doğru tercihini kolaylaştırdı.
8: Sıfır Atık Vakfı'nın ana paydaşı olduğu New York İklim Haftası'nda Türkiye'nin COP31 vizyonu öne çıktı.
19: Sıfır atık yaklaşımını Kasım ayında ev sahipliğini yapacağımız COP31'in eylem gündemi kapsamında daha da ileri taşımayı arzu ediyoruz. Çünkü sıfır atık üretimden tüketime kadar her alanda gerçek bir dönüşümün kapısını aralayan en güçlü yoldur.
8: Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde konuşan Emine Erdoğan, enerji dönüşümünün sadece temiz enerjiye geçişten ibaret olmadığını vurguladı.
19: Sıfır atık hareketi, iklim krizi karşısında bireyi çaresiz bir gözlemci olmaktan çıkarıp çözümün baş aktörü haline getirmiştir. Küçük görünen davranış değişikliklerinin yaygınlaştığında toplumsal bir kültüre, doğru politikalarla desteklendiğinde ise kalıcı bir sisteme dönüşebildiğini kanıtlamıştır.
8: New York'ta bir başka mesaj da COP31 için verildi. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş, Türkiye'nin Antalya'da ev sahipliği yapacağı zirvenin uygulama COP'u olacağını söyledi.
20: Biz Sıfır Atık Vakfı olarak Dünya Ekonomik Forumu ve çeşitli uluslararası toplantılarda Türkiye'nin liderliğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın fikirlerini ve onun liderliğinde yapılan çalışmaları dünyaya aktarıyoruz.
8: Ağarbaş'a göre hedef net. İklim taahhütleri sadece kağıt üzerinde kalmayacak. Daha temiz hava, sağlıklı gıda, dirençli tohumlar. New York'taki temaslarda COP31 eylem gündemi de tanıtıldı. Türkiye Antalya'daki zirve öncesinde sıfır atıktan yeşil becerileri, sürdürülebilir gıdadan yatırımlara kadar birçok alanda küresel işbirliğinin zeminini güçlendiriyor.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Dört yıllık barışın ardından ateşkes bozuldu. Çatışmalar alevlendi. Etiyopya'da iç savaş yeniden başladı. Müzik 2020-2022 yıllarında Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da federal hükümet ve isyancı gruplar arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. Yüz binlerce kişi hayatını kaybetti. Çatışmalar Pretoria Barış Anlaşması ile sona ermişti. Ancak 23 Eylül'de silahlı gruplar Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesinde federal polisin kontrolündeki

0: Geldim.
1: Etiyopya'nın kuzeyindeki güvenlik durumunun giderek kötüleşmesi ve çatışmaların birçok cephede yayılması konusunda ciddi endişelerimizi sürdürüyoruz. Özellikle insansız hava araçlarının kullanıldığına dair haberler ve sivillere zarar veren olaylar bizi derinden endişelendiriyor.
0: Birleşmiş Milletler Sözcüsü anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesi çağrısında da bulundu. Önceki iç savaşta Fano milisleri ve Eritre, Tigray güçlerine karşı federal ordunun yanında yer almıştı. İki taraf 2022'de imzalanan barış anlaşmasından duydukları memnuniyetsizliğin ardından federal hükümetten uzaklaşmıştı. Birbiriyle savaşan milis grupların şimdi ise ittifak kurması endişeleri arttırıyor.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Kiminin sığına delme çatma bir çadır, kimininki ise her an yıkılmaya hazır. İsrail bombardımanından arta kalan bir enkaz. Kara kış kapıda, ancak Gazze'ye hala tek bir çivi dahi çakılmadı.
3: Binalarda kalmaktan korkuyoruz. Bazen etrafımıza bir top mermisi düşüyor ve binanın içinde bizle beraber yıkılmasından endişe ediyoruz. Ama nereye gidebiliriz? Sığınacak başka bir yer yok. Gidecek hiçbir yerimiz yok.
0: İsrail'in 3 yıldır aralıksız bombaladığı Gazze şeridinde 74 bine yakın Filistinli hayatını kaybetti. İsrail saldırıları koca bir şehri adeta bir moloz yanı haline getirdi. Gazze'lilerin bir zamanlar anılar biriktirdiği o sımsıcak yuvalar şimdi her an tepelerine çökmeye hazır soğuk birer beton yığınından ibaret. Yetkililer kentte yıkılmaya yüz tutmuş yaklaşık 400 bina olduğunu tahmin ediyor. 2000'den fazlası ise risk altında olarak sınıflandırılıyor.
3: Bu binalar birçok yerde yaşayanlar ve yerinden edilmiş insanlar için adeta saatli bomba görevi görüyor. Geçtiğimiz dönemde onlarca binanın yıkılmasına ve birçok kişinin hayatını kaybetmesine tanık olduk. Sonuç olarak kış mevsimine yaklaşırken bu sorun gerçek bir tehlike oluşturuyor.
0: Soykırımcı İsrail Devleti'nin iş makineleri ve ekipmanlarının Gazze'ye girişine izin vermemesi nedeniyle enkaz kaldırma çalışmaları tıkanmış durumda.
4: Makina, ekipman ve diğer konularda desteğe ihtiyacımız var. Buradaki meslektaşlarımızın Gazze'de kalan tüm ekipmanlarla çalışmaya devam etmek için yeterli yağ ve yedek parçaları yok. Zamana karşı yarışıyoruz.
2: Günün öne çıkan haberleri.
5: Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir deprem haberi duymak bizim için sürpriz değildir.
6: Risk taşıma noktasında Haliç dediğimiz yer var ya, Haliç aynı Adalar Payı gibi bir zamanlar Marmara Denizi'ni açan paylardan biri.
7: Coğrafyamızın en büyük gerçeklerinden biri deprem. Türkiye aktif fay hatlarının üzerinde bulunuyor. Peki hangi iller daha büyük risk barındırıyor? İşte detaylar.
5: En belirgin olan işte Kuzey Anadolu fayı, 2023'te meydana gelen Doğu Anadolu fayı, işte Batı Anadolu'da Sındırgıç çevresindeki faylar, bunlar hep deprem oluşturabilecek tektonik zonlar. Yılda 25 bine yakın deprem var Türkiye'de. Bu ayda 2000 deprem demektir. Biz bunun %90'ını hissetmiyoruz.
8: Türkiye topraklarının yaklaşık %98'i ile aktif fay hatları üzerinde yer alıyor. Bu gerçek ülkenin dört bir yanında deprem riskinin sürekli olduğunu gösteriyor.
6: İzmir'de de benzer bir hikaye var. Kuzey güney gidişli bir fay hattı var. Fakat o fayda Narlıdere Tepesi ile Buca arasındaki çöküntü arasında eski jeolojik bir sınır. Ama orada aktivite görmüyoruz ama bütün jeologların yedilik deprem geliyor dediği hatta burası. Yani İstanbul'da Adalar Payı, Adana'da Adana Ortasından geçtiği varsayılan Doğu Anadolu Payı ki yok. Aynı üçüncüsü de İzmir'in ortasından geçen Tuzla Payı dediğimiz kesim. İznik Körfezi'nden, İznik Gölü'nden geçen bir fay, Nikea. Oradaki bazilikayı 1065 yılında yıkmış. Dolayısıyla buradan yanal atımlı veyahut da yanal kayma büyük bir deprem olabilir.
5: Marmara'da beklenebilecek bir deprem, olası deprem. Çünkü burayı çeşitli sebeplerden dolayı konuşuyoruz ama bu demek değil ki Anadolu'nun çeşitli yerlerinde deprem

0: olmayacak. Yani deprem olmayacak demek yanlış olur. Türkiye'nin %100'ü deprem bölgesi.
1: Milyonlarca insanın yaşadığı İstanbul, Kuzey Anadolu fayına yakınlığıyla büyük risk altında. Peki olası bir deprem durumunda hangi ilçeler daha fazla etkilenecek?
0: Tabii İstanbul önemli bir yer. Neden önemli? İşte Marmara Denizi'nin içerisinden Kuzey Anadolu fayı geçiyor. Onun 4 tane parçası var orada. Buradaki fay parçalarının birinci senaryoya göre 6 civarında büyük bir deprem oluşturabilir. İkinci senaryoya göre de Avcılar Fayı'ndan Adalar Fayı'na da sıçrarsa birlikte 7'nin üzerinde veya onu biraz geçecek bir deprem oluşturabilir. Şu anda bile İstanbul'da bir deprem olabilir çünkü belli süreler dolmuş vaziyette. Bu onlu yıllar içerisinde biraz uzayabilir ama bu bir kurtuluş değil.
2: Bu beyaz elden gözüken fay düzlemlerinin kuzeyinde, İstanbul için söylüyorum, Karadeniz ve Trakya var. Güneyinde Marmara var. Karadeniz ve Trakya doğuya doğru gidiyor. Güneyinde Marmara batıya doğru gidiyor. Bunlar eğer ikisi bir seferde kırılırsa 7'lik deprem yapardı. Yani Silivri'den, bu lapları net olarak koyalım, Silivri ile Yeşilköy arasında tek parça bir fay olsaydı 7'lik deprem olurdu. O bile daha düşük olurdu. Ama eğer fayı ikiye ayırsak, iki parça pay olursa 7'lik deprem değil 6'lık iki tane deprem olur. 7'lik depremle 6'lık deprem arasında da 32 kat enerji farkı var.
3: Uzmanlara göre İstanbul'da özellikle kıyı kesimler ve zemin yapısı zayıf olan ilçeler olası bir depremi daha şiddetli hissedebilir.
0: Enteresandır. İstanbul'un zemini aslında Türkiye'nin en sağlam yeri. Özellikle Anadolu yakası daha sağlam. Fakat gelecek bir Marmara depreminde özellikle kıyı kesimi çok etkilenecek. Hem Avrupa'nın hem Asya'nın.
2: Risk taşıma noktasında Haliç dediğimiz yer var ya. Haliç aynı Adalar Fayı gibi bir zamanlar Marmara Denizi'ni açan faylardan biri. Haliç'in güneyinde o Miyosen dediğimiz 10 milyon yıl yaştan civarında olan kireç taşları, çakıl taşları, kum taşları, kil taşları var. Bunlar zayıf tabakalar. Biz onlar Marmara Denizi'nin içinde çökelmişti, sonra yükseldi. Haliç'in kuzeyi ise şu anda gördüğümüz Şişli veya Kaş Hat'ta Marmara Denizi'nin doğu kesimindeki kıyıda, yani Kadıköy yakasında ise çok yaşlı kayalar var. Onlarda böyle bir risk taşıyan sorun yok.
3: Depremden korkmak çözüm değil. Asıl çözüm depreme dayanıklı ve sağlam yapılar inşa etmek.
0: Hiç beklemediğimiz yerlerde deprem oldu. Çünkü bu büyük depremler Türkiye'yi öyle salladı ki aktif olmayan yerlerde bile depremler oldu. Türkiye'de depremler oluşturan 500 tane fayımız var. Depremlerle savaşmak yerine ona uygun binalar yapmanın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: İran'dan ABD ile arasındaki tansiyonu düşürmeye yönelik kritik bir hamle geldi. New York Times'ın haberine göre Tahran yönetimi Washington'a savaşın seyrini değiştirecek bir teklifle gitti. İran çatışmaları durdurmak, Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak ve nükleer müzakereleri başlatmak için ABD'ye 7 günlük bir plan sundu. Planın merkezinde dünya petrol akışının kalbi Hürmüz Boğazı var. İran, belirli şartların yerine getirilmesi halinde 7. günün sonunda Hürmüz'ün kapılarının dünyaya yeniden açılacağını ve nükleer görüşmelerin başlayacağını ilan etti. Ancak Tahran'ın masaya koyduğu şartlar hiç de hafif değil. 7 gün boyunca tüm çatışmaların durması, dondurulan milyar dolarlık fonların serbest bırakılması, petrol yaptırımlarının derhal kaldırılması ve deniz ablukasının sona ermesi isteniyor.
6: The Islamic Republic of Iran reiterates.
7: Arabulucular aracılığıyla ABD'ye belirli koşullar yerine getirildiği takdirde Hürmüz Boğazı'nın 7. günün sonunda açılacağı ve görüşmelerin yeniden başlayacağı yönünde bir plan sunduk.
5: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı bu planın Haziran ayında çöken mutabakatla benzerlik taşıdığını söylüyor. Arakçı ABD ve müttefiklerine ise ağır sözlerle yüklendi.

0: Ülkeyi bombalayamaz, yok edilmesiyle tehdit edemez, deniz ablukası ve zorlayıcı tedbirler uygulayamaz ve ardından güvenlik ile seyri seferin kendiliğinden yeniden sağlanmasını bekleyemezsiniz.
1: Şimdi tüm gözler Beyaz Saray'a çevrildi. ABD'li yetkililer arabulucular üzerinden temasların yapıcı sürdüğünü söylese de Washington'dan henüz resmi bir evet yanıtı gelmiş değil. Dünya İran'ın bu 7 günlük restinin savaş mı yoksa barış mı getireceğini tartışıyor.
0: ABD ve İsrail rejimi İran halkına karşı işledikleri suçları örtbas edemezler.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Geçmişi günümüze taşıyan ve tarih kokan klasik otomobillerin dünyasında keyifli bir seyahate çıkıyoruz. İstanbul Sarıyer'de bulunan bu müze içerisinde toplamda 72 adet klasik otomobil var ve hepsinin de ayrı ayrı bir hikayesi var. Dilerseniz o yolculuğa başlayalım. Büşra Hanım, müze çok güzel, çok büyük, birbirinden değerli ve kıymetli arabalar var. Peki evet. Bu müze kaç sene içerisinde oluşturuldu? Hikayesini bir de sizden dinleyelim.
1: Müze yaklaşık 35 sene içerisinde oluşturuldu. Müzenin aslında ilk kuruluş amacı Sayın Ural Ataman, müzenin sahibidir kendisi. Kızı Ayşe Ataman'la beraber bu müzedeki görmüş olduğunuz bütün koleksiyonları zaman içerisinde bir araya getirmişlerdir. Asıl hikaye şöyle başlıyor. Müzemizde Ural Ataman Ayşe Hanım'a üniversite hediyesi olaraktan Mercedes 1939 bir model araç hediye ediyor. Ayşe Hanım yaklaşık olarak bununla 2 sene içerisinde uğraşıyor bütün arabaların orijinal haline getirmek için. Asıl koleksiyon orada başlıyor. Daha sonra yıllar içerisinde diğer arabaları da koleksiyonlara dahil ediyorlar.
0: Klasik otomobil seyahatimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ve müzenin içerisinde bulunan, hatta dünyada sayılı olan otomobillerden bir tanesi hemen olarak arkamızda yer alıyor. Tam olarak 1926 yapımı, işte görmüş olduğunuz gibi klasik otomobil karşımızda duruyor.
1: Zamanında Henry Ford çok üst kesimler yerine biraz daha orta sınıf insanlar için herkesin binebileceği tarzda bir araç üretimi yapmış o zamanlar. Model T bayağı bir tutulmuş. Hatta döneminde Model A, Model Z bu şekilde ilerlemiş.
0: Müze içerisinde oldukça kıymetli arabalar da var. Bir yandan maddi, bir yandan da manevi kıymeti olan ve manevi kıymeti olan bir arabanın tam olarak önündeyiz. Bunun hakkında hikayeyi ve detayları da Büşra Hanım'dan dinleyelim.
1: Bu araç 1937 Ford. Müzemizin Sayın Ural Ataman, babasının Doktor Mümtaz Ataman, eski Bodrum Belediye Başkanı iken kullandığı aracın benzeri. Ural Bey için çok manevi olarak değeri yüksek bir araçtır. Arkada görmüş olduğunuz üzere Ural Bey'in babasıyla beraber duvarda fotoğrafı vardır. Aracın orijinal faturası bile orada yer almaktadır. Ural Bey'in günümüzde yeni bir fotoğrafı var orada görmüş olduğunuz üzere. Bu araçla da bir fotoğraf çekmiştir kendisi.
0: Müzenin içerisinde manevi değeri olduğu gibi maddi değeri de oldukça yüksek arabalardan bir tanesi de işte görmüş olduğunuz gibi arkamda duran bu araba. Bu arabanın ise özellikleri ve hikayesi ise oldukça ilginç.
1: Görmüş olduğunuz klasik araç 1955 model klasik aracımızdır. Müzemizin en kıymetli arabasıdır. Zamanında binmesi ve inmesi çok zor olduğu için ve kapıları yukarıya doğru açıldığı için çok fazla tutulmamış aslında bu araba. Ama bizim müzemizde en kıymetlimiz, en değer verdiğimiz arabadır.
0: Müzede bulunan nadide araç parçaları var. Şimdi araçların hem bir yandan parçasını da korumak gerekiyor, bir yandan da dışını korumak gerekiyor. Bunu nasıl sağlıyorsunuz?
1: Müzemizdeki bütün araçlarımız Amerikan ve Avrupa araçları olmak üzere bütün

araçlarımız çalışır vaziyettedir. Bütün araçlarımıza özenle dikkat ediyoruz. Haftalık olarak hızlı cila yapıyoruz, günlük olarak temizliklerini yapıyoruz, motor temizliklerini yapıyoruz. Yani bu aracı şimdi buradan trafiğe çıkardığımızda hemen kullanabiliyoruz zevkle ve zamanla yolculuğa gidiyoruz. Burası müzemizin en uzun araçlarının olduğu bölümdür. Burada adeta başka bir dünyaya gidiyoruz. Müzemizin en uzun aracı 1960 Cadillac'tır. 1959 klasik aracımız dönemin Amerikan tasarımcısı sevgilisini trafik kazasında kaybediyor. Üzücü olaraktan kaybettiği Japon sevgilisini arka aracın stop lambalarına, çekik gözlerine hitaben günümüze kadar böylece aşkını ölümsüz olaraktan aracın arkasına tasarlıyor.

0: Müzemizin en eski arabası 1926'dan başlıyor, 1976'ya kadar uzanıyor. Aynı bir zaman kapsülü gibi.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Moskova cephesinden hem diplomasi hem de misinleme mesajı geldi. Rusya lideri Putin, Ukrayna ile müzakere kapısının açık olduğunu söyledi. Ancak kararın Rusya'nın çıkarları doğrultusunda verileceğini vurguladı. Moskova'nın gündeminde Ukrayna'nın son dönemde arttırdığı İHA saldırıları, enerji tesislerine yönelik eylemler ve Karadeniz'deki kritik hamleler var. Putin, Rus ordusunun bu saldırılarda sert karşılık verdiğini söylüyor.
3: Rus silahlı kuvvetlerinin misilleme eylemlerinin düşman için o kadar acı verici ve yıkıcı olduğu anlaşılıyor ki düşman şimdi birkaç cephede ateşkes konusunu yeniden aktif olarak gündeme getirmeye başladı.
2: Putin'e göre enerji ve hava sahasına saldırıların karşılıklı olarak durdurulması masaya gelebilir. Ancak Moskova, Ukrayna'nın son saldırılarını müzakere sürecinin önündeki önemli engellerden biri olarak görüyor.
3: Müzakerelerin yeniden başlaması önerisi elbette masada. Ancak tüm yaptıklarından sonra ne yapmamız gerektiğini de dikkatlice hesaplamamız gerekir. Her halükarda müzakerelerin tekrar başlaması da dahil tüm seçenekler Rusya'nın çıkarları doğrultusunda gerçekleşecektir.
2: Putin, Ukrayna'nın Rusya'daki seçimler sırasında saldırı düzenlememesi halinde müzakereleri başlatmayı planladıklarını duyurdu.
3: Eğer Ukrayna Rusya seçimlerine saldırmasaydı, seçimlerin ardından müzakerelere başlamayı planlıyorduk.
2: Moskova'dan Avrupa'ya da mesaj var. Putin, Rusya'nın Avrupa ile askeri çatışma planını açıkça dile getirdi.
3: Avrupa ile herhangi bir askeri çatışmaya hazırlanmıyoruz. Böyle bir planımız yok ve bunun için hiçbir gerekçemiz yok.
2: Moskova'nın mesajı net. Müzakere masası mümkün. Ancak kuralları Rusya'nın çıkarları ve sahadaki gelişmeler belirleyecek.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Az satın, az alalım ama aldığımızı bilelim, ne yediğimizi bilelim ya. Neden kandırıyorsunuz?
5: Bunu bununla kırdıkları zaman dolayısıyla vatandaş aldatılmış oluyor.
6: Sahtekarlar şimdi de safranın tadını kaçırdılar. Mısır püskülünü kırmızıya boyadılar, safran etiketiyle piyasaya sürdüler.
7: Kilosu 350 bin liradan başlıyor, 1 milyon liraya kadar çıkıyor. Değeri artınca hile de artıyor. Öyle ki safran yerine içine kimi zaman mısır püskülü, kimi zamansa Hindistan cevizi lifi koyuyorlar.
8: Çok değerli bir baharat, çok faydası var. Bunun satışını nasıl yapacaklar? Mısır püskülü de katacaklar, belki de başka bir şeyler de kattılar, bilgimiz yok.
5: Toz halini satın alıyorsanız zerdeçal arasına karıştırabiliyor. Boyanmış başka bitkilerin parçalarını karıştırabiliyor.
7: Peki şifa deposu olan bu safranı alırken neye dikkat etmemiz gerekiyor?
5: Burada da gerçek bir safran olduğu için ince başlıyor, düz devam ediyor. Tam ucu.

0: doğru bir huni gibi açılıyor.
1: Hem insan sağlığıyla oynuyorlar, hem insan cebiyle oynuyorlar.
0: Gerçek hile laboratuvarda spektroskopi ile anlaşılır. Lakin şüphe uyandıran durumlar var mı? Evet. Mesela kaynar suya veya oda sıcaklığında bir suya elinizde, örneğin açıkta satılan bir safranı attınız. Burada atalım. Bu şüphe uyandıran bir durum. Burada yavaş yavaş bir suyu boyaması bekleniyor. Zaten bu da beklenen bir durum. Bu aslında orijinal bir safran.
2: Hileli safranın zararı sadece cebe değil, sağlığı da ciddi anlamda tehdit ediyor.
3: Tansiyon ilacı kullananlar, böbrek ilacı kullananlar veya işte ödem atıcı takviye kullanan kişilerde özellikle ilaç etkileşimi yapabiliyor ve vücutta çok yüksek bir sodyum potasyum dengesizliğine sebep olabiliyor. Çok ciddi halsizlik veya işte tansiyon düşüklüğü gibi durumlarla karşılaşabiliyorlar.

0: Siyonizm, Evangelizm ve Şia. Orta Doğu 21. yüzyılda 3. Dünya Savaşı'na gebe bir çatışmanın beşiği oldu.
1: Yani evanjeliklerle Yahudilerin ortak buluştukları nokta ve birbirlerini etkiledikleri nokta İsrail'de bir Yahudi devletinin kurulmasıdır. Ve Süleyman Mabedi'nin kurulmasıdır. Buna Armageddon diyoruz biz, biliyorsunuz.
2: Ortak bir fikir olarak dünyaya bir çeki düzen verme fikri var. Fakat bu çeki düzen verme fikrini uygularlarken altyapıları çok ciddi bir şekilde teolojiyle, ilahiyatla iç içe. Fakat bunun tabii Gazze soykırımıyla başlayan o şiddet sarmalı bizi artık o teolojik altyapının içerisinde farklı fikirlere götürmeye başlatıyor.
0: Siyonizmin radikal öğretileriyle gözünü kan bürüyen İsrail'in arz-ı mevut planını gerçekleştirmek için yaptığı katliamlar, tarih boyunca sömürgecilik üzerinden beslenen evangelizm inancıyla örtüşünce ilk hedef yine İslam medeniyeti oldu.
2: Karşımızdaki bu büyük kötülük sarmalını ve devam ediyor bu. Yani Gazze soykırımıyla başladı, orada bitmedi, İran'a sıçradı. İran'dan nereye geçecek tam bilemiyoruz. Ve bunların arkasında çok açık bir şekilde sadece egoist çıkarların döndüğü, bazı politikacıların kendi işte ne bileyim Netanyahu'nun İsrail'de yargılanmaması için ya da işte Amerika'nın bazı enerji kaynaklarına ulaşması için işte böyle çok, çok egoist ve ne diyelim insanın çıkarlarına hizmet ederken birçok masum insanın öldürüldüğü ve hiç değerinin olmadığı, işte geçen 160-170 tane kız çocuğu öldürüldü. Bunu böyle dalga geçer gibi ciddi almadan, haberimiz yoktu vesaire gibi böyle basit açıklamalarla ya da hiç böyle umursamadan böyle bir tavır var. Yani insan olmaktan çıkmış maalesef insani hassasiyetlerini, insani hasletlerini kaybetmiş bir politikacılar ve bir sistemden bahsediyoruz.
1: Birincisi seçilmiş olduklarına inanıyorlar. Aynı İsrail'in inandığı gibi. Yahudilerin seçilmişlik inancı vardır. İkincisi en üstün ırk olduklarına inanıyorlar. Ve en üstün medeniyet olduklarına inanıyorlar. Yani merkeze kendilerini koyup böyle bir noktaya gidiyorlar. Dolayısıyla da dünyanın geri kalanı aslında onlara göre periferidedir, arkaiktir, geri kalmıştır, medeni olmayanlardır, barbarlardır. Aslında bu sırasına göre böyle devam eder. İslam ve Müslümanlar da en geride olanlardır, onlara göre en barbar olanlardır.
0: Tüm bu gerilim ve çatışmalara rağmen insanlığın ortak değerler etrafında yeniden buluşması ve daha adil bir dünyanın inşası hala mümkün.
2: İslam zaten en başından beri evrensel bir din olarak ortaya çıktı. Ve biz de bu yeni çağda, yani bu kötülük sarmalından sonra doğacak yeni, küllerinden doğacak yeni çağda ciddi rol oynayabiliriz. Bunun üzerine çalışmamız lazım.
1: Batı sözünü bitirdi. Batı'nın söyleyecek artık insanlığa sözü yok. İnsanlığı dinde kardeşimiz, insanlıkta kardeşimiz diye ayıran İslamiyet, ümmeti davet, ümmeti icabet diye ayıran İslamiyet, öteki olan ve ötekileştirmeyen bir medeniyet olan İslamiyet, Müslümanlar, yani ideal anlamda söylüyorum bunları, insanlığa

0: söyleyecek çok sözü var.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Bu yıl 26 şehri kapsayan Kültür Yolu Festivali'nin 20. durağı İstanbul oldu. Festivalin açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptı.
3: Dünyanın en büyük festivali olan Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin İstanbul durağındayız.
2: İstanbul'un güzellikleri Kültür Yolu Festivali'de de yeniden gün yüzüne çıkarılırken birbirinden eşsiz sanat eserleri de sanatseverlerle buluşturulacak.
3: Türkiye Kültür Yolu Festivali uluslararası sanata açılan çok güçlü bir kapıdır. Ancak bu festivalin özünde Türkiye'nin ve Türk milletinin kültür varlığını, değerlerini, geleneklerini, sanatçısını ve yerel sanat üretimini korumak, yaşatmak, desteklemek, ulusal ve uluslararası vitrine çıkarmak fikri ve iradesi vardır.
2: Kültür Yolu Festivali'nin İstanbul'a ya konserden operaya, sergiden tiyatroya birçok dalda ziyaretçilerini ağırlayacak. Festival 26 Eylül 4 Ekim arasında sanatseverlerle buluşacak.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Rusya-Avrupa gerilimi fitili ateşledi. Almanya'da gençlere askerlik yolu gözüktü. Binlerce kişi sokağa döküldü. Almanya'da zorunlu askerlik 2011'de askıya alınmıştı. Ancak Avrupa'daki güvenlik endişeleri Berlin'i asker sayısını artırmaya itti. Merz yönetimi 18 yaşındaki gençleri askere alma niyetinde. ...18 yaşına giren Alman vatandaşlarına anket gönderiliyor. Erkeklerin anketi doldurması sorunlu, kadınların ise gönüllü. Askerlik muayenesi de yeniden zorunlu hale getirildi. Ancak askere gitmek şu anda zorunlu değil. Fakat gönüllü asker sayısı yeterli olmazsa... ...ihtiyaç doğrultusunda zorunlu askerlik uygulamasının hala önü açık.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81 A Haber Radyo, haberin radyosu. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
4: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Gece Ajansı'na hoş geldiniz. Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde önemli maddeler var. Sizlerle paylaşacağız Gece Ajansı'nda. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında 7 yatırım şirketinin tüm işlem kayıtları mercek altına alındı. Amaç fonlardaki para hareketleriyle yatırımcı hareketlerinin birbiriyle örtüşüp örtüşmediğini ortaya çıkarmak. Tutuklu sayısı da 51'e yükseldi.
5: Fon soruşturmasında kapsam genişletildi, 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşundan tasfiye sürecine kadar tüm kayıtları incelenmek üzere istendi.
6: Bu fon bu kadar yükseldi, buradan tekrar alınır mı?
5: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturmada yeni bir adım daha atıldı. Başsavcılık Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Portföy, Puls Yatırım, A1 Kapital, Atlas ve Pardus'a bağlı fonlara ilişkin kayıtların incelenmesini istedi.
7: Nasıl diyeyim, ormana bakarak, hani ağaca bakarak, ormana bakarak devam ettiriyoruz.
5: 7 yatırım şirketine ait fonların para ve yatırımcı trafiğinin ortaya çıkarılması için merkezi kayıt kuruluşuna müzekkere yazıldı. Başsavcılık fonların kuruluşundan tasfiye tarihine kadar yatırımcı bazlı alım satım verilerini istedi.
6: Şimdi bizim meşhur bir fonumuz var. Gerçekten getirileri olağanüstü.
5: Özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında fonlardan çıkış yapan yatırımcıların sayısı, çıkış tutarları ve bakiye bilgilerinin acil

0: olarak gönderilmesi talep edildi.
1: Başsavcılığın istediği kayıtlarda fonlardan gerçekleşen çıkışların zamanlaması ve büyüklüğü detaylı bir şekilde araştırılacak. Özellikle son 3 ayda hangi yatırımcı hangi fondan ne kadar tutarda çıkış yaptığı da incelenecek.
0: Merkezi kayıt kuruluşundan gelecek veriler soruşturma dosyasındaki diğer mali kayıtlarla birlikte değerlendirilecek. Amaç fonlardaki para hareketleriyle yatırımcı hareketlerinin birbiriyle örtüşüp örtüşmediğini ortaya çıkarmak.
2: Küresel vizyonunu da benimseyecek şekilde aksiyon almaktan çekinmemiz gerektiğini düşünüyorum.
0: Soruşturmanın operasyon boyutunda da yeni gelişmeler yaşandı. 25 Eylül'de Pusula Holding'in kapalı fon sisteminde hesabı bulunduğu belirlenen isimler için gözaltı kararı verildi. 6 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında yerli Adriana Lima lakabıyla tanınan Fatma Gül Fakır Lafçı da bulunuyor. İddiaya göre Fatma Gül Lafçı'nın eşi Kerem Lafçı'nın operasyondan bir gün önce şirket hisselerini başka bir kişiye devretti. Soruşturmada tutuklu sayısı da arttı. 4 şüphelinin daha cezaevine gönderilmesiyle tutuklu sayısı 51'e yükseldi. Şimdi gözler Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan gelecek yatırımcı ve işlem kayıtlarında. Fonlardaki para hareketleri, yatırımcı çıkışları ve işlemlerin tarih ve tutarları soruşturma dosyasında ayrıntılı olarak incelenecek. Soruşturmaya dair son gelişmeyi ise Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığının dondurulduğunu açıkladı. 37 şüpheli içinse yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
3: Vanlı Karaaydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında Ankara'da yürütülen soruşturma kapsamında Operasyon İstanbul'a sıçradı. Tançalan'a ait olduğu tespit edilen iki otomobilde yaklaşık 934 milyon lira değerinde döviz ele geçirildi.
4: Sosyal medya fenomeni Çağla Özle yaptıkları düğünle gündeme gelen Vanlı Karahader olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan kara para suçlamasıyla tutuklanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama soruşturması kapsamında Vanlı Karahader'e yönelik ikinci bir operasyon gerçekleştirildi. Ankara Emniyeti Tançalan'a ait nakit paranın İstanbul'un Sarıyer ilçesi Maslak Mahallesi'ndeki bir otoparkta bulunan araçlarda saklandığını belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda çok sayıda döviz banknotu ele geçirildi. Araçlarda yapılan aramalarda 934 milyon lira değerinde 16 milyon 440 bin euro ve 700 bin dolar nakit para bulundu. Operasyonda suçta kullanıldığı değerlendirilen iki otomobile de el konulurken bir şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında ele geçirilen milyonlarca liranın kaynağı ise araştırılıyor.
3: Geçen yıl saatler gece yarısını gösteriyordu. Televizyonlar, ajanslar peş peşe acı haberi geçmeye başladı. Arabesk müziğin güçlü sesi namı diğer Güllü, Yalova'daki evinin penceresinden düşerek öldüğü haberiydi bu. O gece annesinin başında ağlayan öz kızının birkaç gün sonra Güllü'nün katili olduğu iddiaları yayılmaya başladı. Kısa süre sonra da kabusun yaşandığı gece evde olan Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı itirafçı oldu. Gözler şimdi 1 Ekim'de ilk duruşmanın yapılacağı günde şüpheliler mahkemede tek tek hesap verecekler. Saçların
5: gül kokulu. Herkes tamam mı?
6: Sultan'la beraber oynuyorduk.
5: Annem yedim ama. Annem yedim ama.
0: Bir yıl önce Gül'ünün ölümüyle başlayan soruşturma aylar içinde bir cinayet davasına dönüştü. Dosyaya giren ses kayıtları, tanık ifadeleri, kamera görüntüleri cinayet iddiasını daha da güçlendirdi. Sanık koltuğunda ise Gül'ünün kızı Tuğyan Ülkem Gülter var.
7: Cinayet işiniz mi işlediniz?
8: Hayır.
9: Pişmanlık bile duymadan.
0: Şarkıcı Güllü 26 Eylül 2025'te Yalova Çınarcık'taki evin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. İlk anda ölümü bir kazaya işaret ediyordu ama şüphe de vardı. Soruşturma başlatıldı, derinleştikçe de şüpheler arttı.

0: Herkes tamam mı? Ahtanyaklara bak.
1: Bilirkişi incelemesinde bu görüntünün arkasından bir ses kaydına ulaşıldı. Ve bu sesin Tuğyan Ülkem Gülter'e ait olduğu iddia edildi. Dosyadaki bir başka detaysa Güllü'nün çok sevdiği Malkata isimli roman havasının olaydan önce açılması. İddianameye göre şarkı Güllü'yü kızının bulunduğu odaya getirmek için açıldı. Güllü müziği duyunca odaya geldi, bir süre müziğe eşlik edip roman havası oynadı. Savcılık bu durumu iddianamede tasarlamaya ilişkin delillerden biri olarak değerlendirdi.
0: Herkes tamam mı?
2: Fransa'ya gitmek mi, Gürcistan'a gitmek mi?
3: Fransa'ya nasıl gideceğini anladın değil mi?
2: Fransa'ya bizzat gidebiliriz.
4: İddiaya göre Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu Aralık ayında yurt dışına kaçacaklardı. İşte tam da o sırada ellerinde valizler varken gözaltına alındılar. Ve bu gözaltı süreci yeni bir dönemi başlattı. Çünkü Sultan Nur Ulu gözaltındayken bir itirafta bulundu. Tuğyan Ülkem Gülter annesi şarkıcı Güllü'yü itti dedi. Ve gözaltında o anları ise canlandırdı.
5: Pişmanlık bile
1: Tuğyan Ülkem Gülter tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklandı. Sultan Nur Ulu içinse ev hapsi kararı verildi.
6: Annesini candan atıyor ve sen bunu gözünde görüyorsun. Büyük ihtimalle kafasında kurgulamış, planlamış.
4: İlk duruşma 1 Ekim Perşembe günü saat 13.50'de Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. Bircan Dülger, Çağrı Kutlu, Kervan Eminoğlu ve Sultan Nur Ulu Sekbiz aracılığıyla ifade verecek.
1: Mahkeme Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Tuğyan Ülkem Gülter'in de duruşma günü mahkemede hazır edilmesine karar verdi. Bir yıl önce Güllü'nün ölümüyle başlayan süreçte şimdi gözler mahkemede.
7: Cinayet işiniz mi işlediniz?
8: Hayır.
9: Sivas'ta 10 Eylül'de kaybolan 11 aylık Büşra bebeği arama çalışmaları sürüyor. Gözler bebeğe ait olduğu değerlendirilen eşyalardan çıkacak adli tıp sonuçlarına çevrilmiş durumda.
10: Ekipler Büşra bebeği ararken gözler adli tıp kurumundan gelecek sonuçlardı. Sivas'ın Divriği ilçesinde yaşayan balıkçı ailesinin 11 aylık bebekleri Büşra 10 Eylül'de kayboldu. Annenin ihbarı üzerine bölgede geniş çaplı arama başlatıldı. Yapay zeka destekli insansız hava aracının destek verdiği çalışmalarda Gönduren Köyü İncedere Yaylası didik didik tarandı. Arama çalışmaları sürerken anne Elif Balıkçı önce bebeğinin para karşılığında satıldığını söyledi, daha sonra ise bebeğinin öldürüldüğünü öne sürdü. Çelişkili ifadelerinden sonra ailenin 4 çocuğu devlet koruması altına alındı. Çocuklar ifadelerinde babalarının borcu olduğunu, borçlarına karşılık kardeşlerini verdiğini iddia etti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne, baba ve 4 zanlı tutuklandı. Ayrıca arama çalışmaları sırasında ailenin yaşadığı çadırın 3 kilometre uzağında Büşra'ya ait olduğu değerlendirilen tişört, zıbın ve bebek bezi bulundu. Eşyalar adli tıp kurumuna gönderildi. Soruşturmadaki şüphelerin netleşmesi için adli tıp kurumundan gelecek sonuçlar bekleniyor.
9: Konya Beyşehir'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı. Çatı ustası alevlerin ve yoğun dumanın ortasında mahsur kaldı. Zamana karşı yarışan itfaiye ekipleri ustayı merdivenle son anda kurtardı.
11: Adam yanacak ya.
12: Alevlerin arasında mahsur kalan usta son anda kurtarıldı. Konya'nın Beyşehir ilçesinde 5 katlı binanın çatısında izolasyon çalışması yapıldığı sırada yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı sardı. Bu sırada çatıda bulunan usta alevlerin ve yoğun dumanın arasında mahsur kaldı. İhbarda adrese ekipler sevk edildi. Ve ustayı kurtarabilmek için zamana karşı yarış başladı. Bu sırada çevrede büyük panik yaşandı. Usta itfaiye aracından uzatılan merdivenle alevlerin arasından kurtarıldı ve her

0: kez rahat bir nefes aldım. Ustadan sonra kontrol amaçlı ambulansa alındım.
1: Bir şeyin yok değil mi abi? Geçmiş olsun abi. Eyvallah.
0: Yangın ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.
2: Milyonlarca kişinin kimlik bilgileri ve telefon numarasını çalıp satan çete polisin kusursuz operasyonuyla bozguna uğradı. Şüpheliler kaldıkları adreste yakayı ele verdi. Peki çalınan bilgilerimize gelince uzmanların uyarıları gelecek şimdi ekrana.
3: Vatandaşların kişisel verileri tehlikede, dolandırıcılık tuzağına aman dikkat.
4: Milyonlarca vatandaşın kimlik bilgilerini ele geçirip parayla satıyorlardı. Polis kimlik hırsızlarını evinde kıskıvrak yakaladı.
3: Panelde ad, soyad, TC kimlik numarası, ev adresi gibi bilgiler yer aldı. Buradaki temel tehlike yalnızca veri sayısının fazla olması değil, isim, TC kimlik numarası ve telefon gibi bilgilerin bir araya getirilerek belirli kişilerin dolandırıcılık amacıyla hedeflenebilmesi.
5: Panel kısaca çalınan kimlik bilgilerinin satıldığı alan. Yani internetin karanlık yüzü ama sadece burada kimlik bilgisi satılmıyor. Aynı zamanda siz o kişinin adres bilgilerini, aile yakınlarının özel bilgilerini, hatta çalıştığı iş yerindeki iş arkadaşlarının bilgilerini dahi bulabiliyorsunuz.
4: Tüm bunların bir bedeli, bir tarifesi var. Çalınan kimlik bilgisi ne kadar detaylı olursa o kadar fiyatı da artıyor. Yani kurulan tezgah son derece korkunç.
5: Satılan bilgilerin fiyatları öyle sanıldığı gibi çok pahalı da değil. Bir kimlik bilgisini bazı gruplarda 100 liraya bile satın alabiliyorsunuz ama bilgi derinleştikçe o bilginin bedeli de artıyor.
3: Bu bilgiler özellikle oltalama ve sosyal mühendislik saldırılarında dolandırıcıların daha inandırıcı görünmesine yardımcı olabiliyor. Kendilerini polis, hakim, savcı, avukat, kamu görevlisi olarak tanıtıp kimi zaman telefonla, kimi zaman SMS'le vatandaşlarımıza ulaşabiliyorlar.
4: Özellikle telefon ve banka dolandırıcılığına karşı çok dikkat etmek gerekiyor.
3: Özellikle bu dönemde vatandaşlarımızın çok dikkat etmesi gerekiyor. Vatandaşların E-Devlet portalı üzerinden kendi adlarına kayıtlı banka hesabı veya GSM hattı açılıp açılmadığını kontrol etmesi oldukça önemli.
4: Çünkü bu bilgileri alanlar telefonda kendisini savcı, hakim, polis olarak tanıtıp aradığı kişinin bilgilerini vererek inandırıcılığını artırmaya çalışıyor. Üstelik bunu yaparken de bir hayli profesyoneller.
3: Soruşturmanın önemli noktalarından biri de bu verilerin hangi kaynaklardan elde edildiği, sisteme nasıl aktarıldığı, kimlerin bu sisteme erişebildiği ve hangi sorgulamaların yapıldığının ortaya çıkmasıdır.
4: Yapılan operasyonda 101 milyon kimlik verisiyle 118 milyon telefon numarası satan panel kurucusu 2 kişi yakalandı. Operasyonların devamının geleceği sinyali verildi.
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betülsayan Kaya görevinden affını istedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fatma Betülsayan Kaya, millete karşı üstlendiği görevinin gerektiğinde siyasi ve vicdani sorumluluk almayı da gerektirdiğine dikkat çekti. AK Partili Kaya, yürütülecek inceleme ve soruşturmanın bağımsız ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi adına siyasi sorumluluk almayı gerekli gördüğünü vurguladı. Kaya bu anlayışla sürecin selameti ve iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulabilmesi amacıyla yürütmekte olduğum tüm görevlerimden affımı Sayın Genel Başkanımızdan istedim ifadelerini kullandı. Ankara'da ekmek teknesinin başında sadece hesabını isteyen bir esnaf gözü dönmüş bir müşterinin saldırısına uğradı. Altındağ'da köfte tezgahı işleten 46 yaşındaki Ali Arduç hesap yüzünden çıkan tartışmada kaldırım taşıyla acımasızca darp edildi. Ağır yaralanan talihsiz esnaf hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti. Mahalle esnafı ise yasta.
6: Tek kişiydi. Tek kişi şey yapıyor. Hatta taşla falan.

0: falan vurmuşlar falan diye duydum ama bayağı bir darp almış.
1: Ankara Altındağ'da da hesap tartışması ölümle bitti. Müşterisinin kaldırım taşıyla saldırdığı köfteci hayatını kaybetti.
0: 4-5 aydır buraya geliyordu, tezgahını kuruyordu. Düzgün bir esnaftı, kimseye bir zararı yoktu. Akşamları çalışıyordu genelde.
1: 46 yaşındaki Ali Arduç her gece olduğu gibi Karapürçek Mahallesi'ndeki tezgahının başına geçti. Ancak o gece gelen bir müşteri hem onun hayatını hem de bir ailenin geleceğini kararttı. İddiaya göre müşteri yemeğini yedi, sıra hesap ödemeye geldi. İşte ne olduysa o an oldu. Ödeme konusundaki anlaşmazlık küfürlü tartışmaya, ardından da sokak ortasında acımasız bir kavgaya dönüştü.
2: Çok iyi bir insandı. Müşteri çevresi de güzeldi.
1: Gözü dönen saldırgan yerden aldığı kaldırım taşıyla köfteciye defalarca vurdu. Başına aldığı ağır darbelerde kanlar içinde yere yığılan Ali Arduç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda 2 gün boyunca hayata tutunmaya çalıştı. Ancak acı haber geldi. Talihsiz köfteci kurtarılamadı.
2: Arkadaş yemeğini yemiş, hesap isteyince de aralarında küfürlü bir tartışma oluyor. Ondan dolayı olduğunu biliyorum. Yoğun bakıma alınmış. Herhalde geçenlerde de refat etmiş. İyiydi, ekmeğinde biriydi yani. Birkaç kere ben böyle hani alışverişim oldu. Hiç öyle saygısızlığı yoktu.
1: Olayın ardından kaçan saldırgan emniyet güçlerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli daha sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3: Sırada hem yurttan hem dünyadan hızlı bir haber turu var.
4: Manisa'da 3 ağır 11 öğrencinin yaralandığı saldırının ardından 15 yaşındaki faille anne babasının da aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Saldırıyı gerçekleştiren zanlıyla annesi, babası, dedesiyle birlikte fişekleri satın aldığı iddia edilen albayi işletmecisi ve bir arkadaşının da aralarında olduğu 7 şüpheli tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Konya'da izolasyon yapılan çatıda yangın çıktı. Alevler dakikalar içinde tüm çatıyı sardı. Çatıda mahsur kalan izolasyon ustasını itfaiye kurtardı.
5: Bir şey yok değil mi abi?
6: Kaynaktan dolayı çıkan bir yangın.
4: Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza çarptı, ardından otobüs durağına daldı. Antalya'da kayda geçen kazada 3 kişi yaralandı, birinin durumu ağır, sürücü ise gözaltında.
7: Cırcır böceklerinin yüzünden artık uyuyamaz olduk.
4: Adana'da cırcır böceği istilası mahalleliyi çileden çıkardı. 100 desibel sese sahip cırcır böceklerinin çıkardığı sesle mahalleli uyuyamaz hale geldi. Evlerinin içine girip sabaha karşı ötenler de cabası.
8: Rahatsız ediyorlar, çok ötüyor.
9: Uyku esnasında fark ediyoruz yüksek katlarda bile.
4: Şenliğe katılmak, eğlenceli vakit geçirmek için sokağa çıkan yüzlerce kişi kabusu yaşadı. Havai fişek yüklü araç insanların yanından geçtiği esnada infilak etti. Bir kişi hayatını kaybetti, onlarca yaralı var. Mikonos adası açıklarında seyreden bir kargo gemisini alevler sardı. Yangın söndürme ve kurtarma botları hemen devreye girdi. Gemideki 29 mürettebat yara almadan tahliye edildi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin güneyinde bir küçük uçak yere çakıldı. Feci kazada uçakta bulunan 17 kişi can verdi. Yetkililer hayatını kaybedenler arasında 2 askeri personelin de bulunduğunu açıkladı. Meksika'da gaz tankı bomba gibi patladı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Bölgede yaşayan 2000 kişi güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Japonya'daki Haneda Havalimanı'na inen yolcu uçağı pistte kontrolden çıkıp bir küçük uçağa çarptı. Kaza sonrası yolcu uçağının motoru alev aldı.

0: Uçakta bulunan 367 kişi ve 12 mürettebat alevlerin arasında acil durum kaydıraklarıyla tahliye edildi. Hindistan'da 69 yaşındaki yolcu dengesini kaybedip raylara düştü. Hızla gelen tren talihsiz adamı metrelerce sürükledi. Çevredekiler tren durur durmaz yardıma koştu. Yolcu kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı. Turun son görüntüsü Namibya'dan. Öfkeli bir gergedan ulusal parkta gezen safaricilerin yolunu kesti. Ardından da araçlardan birine saldırdı. Turistler büyük korku yaşadı. Safari aracı ciddi hasar aldı.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da çıktı kürsüye. MÜSİAD Expo ve Uluslararası İş Forumu'nda konuştu ve mesajlarını ağırlıklı olarak Gazze meselesi üzerinden verdi. Birleşmiş Milletler toplantısına damga vuran sözlerini yineledi Cumhurbaşkanı. Siyonist zihniyetin maskesini indireceğiz dedi.
2: Kendisini seçilmiş zanneden, kendisini diğer tüm insanlardan üstün gören, insafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan işgalci siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar, geri adım atmayacağız.
0: Kararlılık vurgusu yaptı, ardından sözü Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya verdiği Gazze ve Lübnan mesajlarına getirdi.
2: Gazze'de, Lübnan'da on binlerce masumu katleden soykırımcı caniler bizim gerçekleri yüzlerine vurmamızdan rahatsız olsalar da hamdolsun biz bir kez daha doğru olanı, doğru bildiklerimizi cesaretle dile getirdik. Ceza mahkemesinin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil. İşledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan 21. MÜSİAD Expo Uluslararası Ticaret Fuarı ve 29. Uluslararası İş Forumu'nda konuştu. Küresel sistemdeki krizin artık sadece siyasi değil, güvenlik boyutuyla da derinleştiğini söyledi.
2: Bilhassa ülkemizin merkezinde yer aldığı coğrafya tabiri caizse tam bir kriz fırtınası yaşıyor. Pek çok alanda bu fırtınanın etkilerine hepimiz az ya da çok maruz kalıyoruz. Yakın geçmişte fikir tatilleriyle çözülen meseleler bugün füze ve drone tatilleriyle çözülmeye çalışılmaktadır. Gücü yetene düzeni ilk defa bu kadar uluslararası ilişkilere damga vurmaktadır.
0: Erdoğan, yapay zekanın sunduğu fırsatlara dikkat çekerken, insani değerler ve iş ahlakı göz ardı edilirse, teknolojinin faydadan çok zarar getirebileceği uyarısında da bulundu.
2: Bazı kritik eşikler vardır ki, bir defa aşıldığında artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Son yıllarda yapay zeka başta olmak üzere, teknolojide yaşadığımız devrim niteliğindeki dönüşüm bunlardan biridir.
0: Konuşmasının son bölümünü ekonomiye ayıran Erdoğan, Türkiye'nin kesintisiz büyüme eğilmesini rakamlarla ortaya koydu.
2: Geçtiğimiz yıl Türkiye ekonomisini %3,7 oranında büyüterek 16 yıllık kesintisiz büyüme performansımızı sürdürdük. Ekonomimiz 2026'nın ilk çeyreğinde %2,6, ikinci çeyreğinde ise %2,3 oranında büyüdü. Böylelikle Türkiye ekonomisi son 24 çeyrektir

0: kesintisiz büyüme yaşadı. Şu anda dünyanın 16. Avrupa'nın ise 6. en büyük ekonomisiyiz.
1: Erdoğan'ın İstanbul programındaki bir sonraki durağı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi oldu. Cumhurbaşkanı yağlı güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın final heyecanını takip etti. Erdoğan'a geleneksel sporların simgesi altın kemer hediye edildi.
2: Dokunulmazlık fezlekelerinde meclis rekora koşuyor. Geçtiğimiz yasama yılında 160 dokunulmazlık fezlekesi meclise geldi. Karma komisyonun gündeminde 1096 fezleke bulunuyor.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dokunulmazlık fezlekelerinin sayısı giderek artıyor. Meclis Başkanı Kurtulmuş açıkladı. Komisyonun gündeminde 1096 fezleke bulunuyor.
4: Bu dördüncü yasama yılında 160 yasama dokunulmazlığı fezlekesi sunulmuştur. Hali hazırda karma komisyonda bekleyen 1096 fezlekenin olduğunu hatırlatmak isterim.
3: Mecliste en fazla dokunulmazlık fezlekesi Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında. 60 fezlekeyle Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor. Geçtiğimiz yasama yılında meclis dokunulmazlık fezlekelerini gündemine almadı. Önümüzdeki süreçte de aynı tavrını sürdürmesi bekleniyor. Meclis geçtiğimiz yasama yılında yoğun bir çalışma ortaya koydu.
4: Fevkalade yoğun ve zorlu bir yasama dönemi geride kaldı. Bu süre içerisinde 125 birleşimde toplam 929 saat 21 dakika çalışılmış ve yaklaşık 24.150 sayfa tutanak tutulmuştur.
2: Ankara'da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının dördüncü dalgasında gözaltına alınan şüpheli Arda Birinci'nin dijital materyallerinde önemli bulgulara ulaşıldı. Deşifre edilen mesajlarda Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem ve tutuklu Muhittin Böcek lehine adli tıp sürecinde iş takibi yapılması amacıyla 5 milyon dolarlık rüşvet ödemesi yapıldığı saptandı.
3: Ankara'da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının dördüncü dalgasında gözaltına alınan Arda Birinci'nin dijital materyallerinden dikkat çekici yazışmalar çıktı. Soruşturmanın dördüncü dalgasında gözaltına alınan Arda Birinci'nin telefonu ve diğer dijital materyalleri incelemeye alındı. Kayıtlarda Birinci'nin Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem'le yaptığı görüşmeler bulunuyor. Birinci'nin telefonundaki bazı mesajlarda Erdem'e doğrudan hitap edildiği, Muhittin Böcek lehine yürütülmesi planlanan süreçte 5 milyon dolarlık ödeme meselesinin birlikte konuşulduğu görülüyor. İncelenen mesajların içeriğine göre 5 milyon doların Muhittin Böcek lehine adli tıp sürecinden sonuç alınmasına yönelik iş takibi amacıyla verildiği ileri sürülüyor. Yazışmalarda işin sonuçlandırılamadığı, bunun üzerine 5 milyon doların geri verilmesinin gündeme geldiği belirtiliyor. Para iadesi konusunda taraflar arasında tartışma yaşandığına ilişkin ifadeler de mesajlarda yer alıyor. Mesajlardan birinde Mustafa Erdem'e hitaben, "Sayın Vekilim beni dolandırdın, 5 milyon dolar için" ifadesinin kullanıldığı görülüyor. Aynı mesaj trafiğinde Murat Etöz'ün de adı geçiyor. Yazışmalarda 5 milyon dolarlık paranın akıbeti ve iadesi tartışılırken konunun parti yönetimine ve medyaya taşınacağı yönünde ifadeler bulunuyor.
5: Bekliyorum efendim. Tamam, arkadaşlar da çekiyor. Tamam.
3: Dijital materyallerde Arda Birinci'nin Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında tutuklu yargılanan Ayhan Bora Kaplan ve hakkında yakalama kararı bulunan firari sanık avukat Cengiz Haliç ile çekilmiş fotoğrafları da bulundu. Birinci'nin Kaplan ve Haliç'te yakın pozlar verdiği görüntülerin hangi tarihte ve nerede çekildiği araştırılacak. Soruşturmanın ilerleyen aşamasında Mustafa Erdem'le yapılan yazışmaların dijital ve mali boyutları birlikte incelenecek.
2: TOKİ kiralık sosyal konut projesinde başvuru aşaması tamamlandı, sıra kuraya geldi. Kuralar Ekim ayında çekilecek ve kiralık konutların anahtarları yeni sahiplerine teslim edilecek.
3: Türkiye'de ilk kez uygulanacak kiralık sosyal konut projesinde ilk aşama tamamlandı. Başvuru işlemleri sona erdi. Müjdeli haberi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından verdi.

0: artı birlik bir daire ve özellikle bu dairelere geçtikten sonra ise devlet bir yıl boyunca kira ücretlerine zam yapmayacak.
1: İlk yıl aslında bir tüfe zammı yok. 2027 Ocak'ta değil 2028 Ocak'ta ilk teslim alanların tüfe oranında zammı olacak ve süreç 3 yıl boyunca bu evleri kullanacakları şekilde ilerleyecek.
2: 10 bin liradan başlayan tutarlarla kiralanacak evler gruplara göre 1 artı 1, 3 artı 1 ve 4 artı 1 şeklinde olacak.
1: Kira bedelleri aslında oldukça makul seviyelerde. 1 artı 1'ler İstanbul'da 10 bin liradan başlıyor. 2 artı 1'ler 12 bin, 3 artı 1'ler 15 bin ve 4 artı 1'ler 18 bin.
2: Evler İstanbul'un 12 farklı ilçesinde yer alıyor. Her başvuru sahibi sadece başvurduğu ilçedeki konutta hak sahibi olabilecek.
1: Özellikle Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ve Güngören'de 360 konut, Maltepe, Tuzla, Kartal'da 330 konut, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar'da 291 konut ve Arnavutköy'de 90 konut olmak üzere.
2: Kiracılar evlerine taşındıktan sonra kiraların düzenli ödenip ödenmediği de kontrol edilecek. İlerleyen dönemlerde kiralık konut sayısı 15 bine kadar çıkartılacak. Projenin Türkiye geneline yayılması da planlar arasında.
1: Artık belki biz 2-3 ayda bir çeşitli dönemlerde kiralık sosyal konut teslimlerini görüyor olacağız. 15 binin kısa bir süre içerisinde, belki de bir sene içerisinde hemen kiraya verilmesi planlanıyor.
3: Mülk sahibi evini satmak için birden fazla emlakçıyla anlaşıyor. İlanlara farklı farklı fiyatlar ekleniyordu. Artık bu dönem sona erdi. Emlak alım satımındaki yeni sistemin ayrıntıları gelecek.
4: Devlet de vatandaş da muhatabını bilecek.
5: Uyanıkların devri artık bitiyor. Bundan böyle tek konuta farklı fiyat yazılamayacak, fiyat kargaşasına son verilecek. İnternetten emlak alım satımında yeni dönem başlıyor. Aynı konutu sadece tek bir emlakçı satışa çıkarabilecek.
4: İlan verirken vatandaş kendi de verse, bir yakınına da yani birinci derece yakınına da verdirse, bir emlak işletmesine de verdirse bunu E-Devlet üzerinden doğrulayıp bu yetkiyi veriyordu.
6: Her bir emlakçının kendine ait bir kodu var. Bu kod E-Devlet'e girilerek daha önce tek bir konut için birden fazla emlakçı yetkilendirilebiliyordu. Ancak artık bu değişti. Bir konutun satışını bir emlakçı yapacak.
4: 5 milyon TL'lik bir mülk için eğer mülk sahibi benim son fiyatım 4500 diyorsa emlakçının birisi 4500 girerken bir tanesi pazarlık payı kalsın diye 4700, bir diğeri ben ağırdan satayım diye 4800 giriyordu.
5: Müşterinin emlak ofisleriyle yaptığı yetkilendirme sözleşmesi de yine E-Devlet'e yüklenecek. Emlakçılar için yetki süresi en fazla 3 ay olacak. Sözleşme bittiğinde o ilan da kalkacak.
7: Yetki sözleşmesini E-Devlet üzerinden yükledikten sonra bu süreçte satış gerçekleştiğinde otomatikman düşecek.
4: Önümüzdeki dönemde ilerleyecek aşamalar da var. Bunların bir tanesi güvenli ödeme sistemi. Biliyorsunuz 1 Ekim'de devreye girecekti ama bu yılbaşına doğru devreye girecek.
7: Gayrimenkuller şu anda satılık rakamları tam rakamdan gösterecek.
6: Tek bir konut için birden fazla fiyat biçilemediğine ve ilana koyulamadığına göre bundan sonraki süreçte de tapu harç ücretlerinde düşüş bekleniyor.
7: Aslında bu süreç çok kolay, eksiksiz ve kurallarına uygun bir şekilde tamamlanmış olacak.
3: Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır'ın vefatının ardından başlayan miras tartışması büyüyor. Yeğeni Levent İnanır vasiyeti şaibeli bulmuş, aile haklarını sonuna kadar talep edeceklerini söylemişti. Peki miras hukuku ne diyor? Kan bağı olmayan kişiye miras bırakılabilir mi? Detaylara bakalım.
8: Sevgili Kadir Hanım'ın biraz irade sorunu vardı.
9: Benim bu konuda söyleyecek bir şeyim yok.
10: Kadir İnanır'ın tartışmalı mirası gündemden düşmüyor. Jüride kural sessizliğini korurken Levent İnanır dayısının vasiyetini şaibeli buluyor.
11: Emeği kim verirse sevgiyi de o alır.
10: Yeşilçam'ın efsanelerinden Kadir İnanır 27 Haziran'da 77 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu tüm mal varlığını, koleksiyonlarını, hatta tüm alacak ve telif haklarını hayat arkadaşına bıraktı. Jülide Kural'ın ölümü halinde ise mirasın 3 farklı vakıf arasında paylaştırılmasını istedi.
12: kişi nasıl hayatta

0: hayattayken mal varlığı üzerinde bir tasarrufta bulunabiliyorsa, kanunun çizmiş olduğu ölçütler dahilinde ölümü halinde de yine mal varlığında bir tasarrufta bulunabilir. Kişilerin miras bırakabilmesi için kan bağının olması şart değildir.
1: Oyuncunun 2022 yılında doktor raporu ve beraberinde iki tanıkla birlikte noterde tasdiklettiği vasiyete ilişkin yeğeni Levent İnanır, bilinçli imzalandığını düşünmüyorum dedi.
0: Yaş kavramı akıl sağlığını da etkilemektedir. Özellikle 65 yaş üstü kişilerde tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış bir heyet raporunun olması gerekmektedir.
1: Levent İnanır'ın bir diğer iddiası da dayısının en büyük hayalinin memleketi Fatsa'da bir okul yaptırmak olduğu. İnanır bu durumu da şaibeli buldu.
2: Vasiyeti 2022'de değiştiriyor. Aynı tarihte tekrar değiştiriyor. Yani biraz kafa karıştıran bir durum var.
1: Servetin yalnızca kurala kalıyor olmasına tepki gösteren sanatçının akrabaları hukuki yollara başvurmaya hazırlanıyor.
0: Mirasçıların bazılarının, tamamının değil, yani annesinin, babasının, alt soyunun, torunlarının, evlatlığının gibi bunların saklı payları vardır. Yani normalde kendilerine kalacak olan mirasın 1/2 oranında saklı payı vardır. Miras bırakan mirasının tamamını başkalarına bağışlamışsa bu durumda bu kişiler tenkis davası açarak miras haklarını koruyabileceklerdir.
3: Sen bunu anlamazsın. Sen kardeşlikten bile anlamazsın.
4: Zayıflamak uğruna bilinçsizce kullanılan ilaçlar ölümcül bir etkiyle çıkabiliyor karşımıza. 15 yaşındaki Azra da yaşayarak deneyimledi bunu. Doğuştan gelen bir kalp rahatsızlığı vardı ancak bilmiyordu. Ta ki zayıflama hapı kullanmaya başlayana kadar. O haplar sayesinde tam 42 kilogram verdi ama sadece kilolarını değil sağlığını da yitirdi. Yapay kalple yaşamaya mahkum oldu.
5: Zayıflamak için internetten ailemden gizli zayıflama ürünleri, ilaçları getirttirdim.
6: Zayıflamak için yaptığı bu hata onu ölümün eşiğine getirdi.
7: Kuluçka döneminde olan bir kalp hastalığının bilinçsizce tüketilen bir zayıflama ürünüyle tetiklenmesi sonucu hastamız genç yaşlarda yapay kalp cihazıyla yaşamak zorunda kalmıştır.
6: Daha ince bir bedene sahip olmak isterken yapay kalple yaşamaya mahkum oldu.
5: O zamanlar küçüktüm tabii, hiçbir şeyin farkında değildim. Şu an olsa o ilaçları kullanmazdım. Şu şekilde cihazım.
6: Çanakkale'de yaşayan 15 yaşındaki Azra Kurtul internette gördüğü zayıflama ilaçlarını eve sipariş etti ve 2 ayda 107 kilodan 65 kiloya kadar düştü. Ancak sonrasında hayatını kabusa çeviren o günler başladı.
5: Kullandığım ilaçları bırakmak zorunda kaldım. Bırakınca tekrar bir kilo artışım oldu. Aniden zayıfladığım gibi aniden kilo aldım. Çarpıntım olduğunu söyledim.
6: Kalbiyle ilgili sıkıntılar yaşamaya başlayan genç kızın hastalığını bulmak için doktorlar uzun bir süre araştırma yaptı. Yolun sonuysa zayıflama ilaçlarına çıktı.
5: Bir anjiyom oldu. Ailemden 2 kez genetik test alındı. Onlarda da bir şey çıkmadı. Kullandığım zayıflama ilaçlarından bahsettim.
7: Tetikleyici etken madde içeren zayıflama ilaçlarını aldıktan sonra hastalığın ortaya çıkmasına sebep olabilir.
5: Normalde 35-40 yaşlarda ortaya çıkacak olan hastalığım, ben ilaçlar kullandığım için erkenden ortaya çıkmış.
6: Azra Kurtul şimdi 21 yaşında ve kalp yetmezliğiyle mücadele ediyor. Yanında yapay kalbi olmadan nefes bile alamıyor. Öyle ki kurtulmasının tek yoluysa kalp nakli. Organ bağışı için çağrı yapan genç kız hızlıca zayıflamak için bu ilaçları kullanmak isteyenleri de uyardı.
5: Zayıflama hapları, zayıflama ürünleri kullanmasınlar.
7: Zayıflamak için kullanılan mucizevi kapsüller, bazı çaylar veya da takviye gıdalar kalpte aşırı çalışmaya, çarpıntıya, ritim bozukluğuna sebep olabiliyor.
5: Organ nakli yaparlarsa daha iyi olacağımı inanıyorum. Lütfen organlarınızı bağışın.
4: Uluslar Ligi'nde önemli karşılaşmalar vardı. Özet görüntülerini paylaşacağız. İlk görüntü grupta dünya şampiyonu İspanya nefes kesen maçta İngiltere'ye 3-2 mağlup etti. Şimdiye kadarki oynanan en iyi karşılaşmalardan bir tanesi. Hemen özet görüntülerini ekrana getirelim.
8: Ateş ve ışık gösterisi Wembley'de. ortam daha da ısınmaya başladı değerli izleyiciler.

0: İlk düdük geldi Davide Massa'dan. İspanyollar başladı zorlu mücadeleye. İyi seyirler. O'Reilly tekrar geyi, iki City'li, Manchester City'li top kaybı geldi şimdi Yamal. Gole gidiyor Yamal ve gol! Lamine Yamal! Neler oluyor? Henüz ikinci dakika, İspanya öne geçti Wembley'de. Lamine Yamal! Büyük bir şok yaşanıyor.
1: Çok büyük bir
0: soğuk duş.
1: Hata.
0: Fabian Ruiz. Fabian Ruiz'in ortası tehlikeli geldi. İkinci gol, aman Allah'ım. Topağlarda Ferran Torres ama bayrak havada, offside.
2: Saka'nın da karşısında Kukureya var.
0: Londra derbilerinde ligde defalarca karşılaştılar. Şimdi Ferran Torres nefis aldı önüne. Ferran Torres. İnanılacak gibi değil. İnanılacak gibi değil. Lamine Yamal. Yamal, O'Reilly karşısında, Lamine Yamal, harika pas! Dani Olmo, direğin yanından dışarı gitti top! Anderson karşısında, Anderson topu kaptı Williams'tan. Hızlı çıkabilecek mi İngiltere? Gordon'dan iyi dokunuş, Bellingham şimdi, iyi yakaladılar savunmayı. Gordon gole gidiyor, Gordon! Anthony Gordon! İngiltere beraberliği yakaladı, çok iyi çıktılar. Nefis dokunuşuyla Bellingham'a. Sonrasında harika bir koşu. Ve işte ceza sahasına girmeden plaseyi yaptı Anthony Gordon. Şimdi Bukayo Saka girdi içeriye. Harry Kane oynamadı Gordon'la. Harry Kane dışarı attı. Harry Kane kendi istedi. Kendi aradı. Bulamadı çerçeveyi. O'Reilly. Momentumu yakaladı İngiltere. Şimdi Gordon. Gordon'dan O'Reilly'ye bir kez daha. O'Reilly çevirdi ortaya. Harry Kane, Kukureya ve gol! Harry Kane! Harry Kane! İngiltere geri dönüyor değerli izleyiciler. İngiltere İspanya karşısında yenik duruma düştüğü maçta 2-1 önde. Evet, İngiltere müthiş bir geri dönüş yaptı ilk yarının son dakikalarında. Kukureya. Bellingham, Kukureya topu kurtardı. Ortası, direkten döndü top. Çok ilginç, çok enteresan bir an. Trafford'u geçti top, direkten döndü. Yine Bellingham, Bellingham sıyrıldı. Jude Bellingham taşıdı, bıraktı Gordon'a. Anthony Gordon sıyrılamadı. Bellingham yerde kaldı. Rodri müdahaleyi yaptı. Devam dedi Davide Massa.
2: Ah, çağırdı.
0: Ve çağırdılar, evet, gidiyor izlemeye. Topa dokunmuş Bellingham, topu kurtarmış. Ve Davide Massa penaltı noktasını gösterdi değerli izleyiciler. Harry Kane usta ayak topun arkasında. Geldi Kane. Harry Kane direkten döndü top. İspanya direği galip ayrıldı. Üst direği nişanladı topu Harry Kane. Lamine Yamal. Araya girdi Gueye'yi, tekrar Yamal aldı. Aradan oynadı. Alexis'e nefis pas, Lamine Yamal'la dışarı attı, inanılmaz. Lamine Yamal bunu nasıl kaçırdı? Ta geldi şimdi Dani Olmo. Bir şans anı şimdi İspanya için. Alex Baena! Alex Baena! Az önce Lamine Yamal'ın yapamadığını Alex Baena yaptı. 2-2'ye geldi skor. Kubarsi. Laporte'dan nefis bir görüş orada. Alex Baena hemen oynadı karşı karşıya. Ve mükemmel bir gol Oyarzabal'dan. Çok soğukkanlı. Topun altına girdi. Trafford'un üzerinden topu ağlara yolladı. İşte Laporte. Alex Baena'ya. Bir gol bir asist Alex Baena'dan. Oyarzabal nefis bıraktı topu. Çok şık bir dokunuş. İspanya bir kez daha önde İngiltere karşısında. Harika tiplemiş. Bitti. Ve son düdük geldi Davide Massa'dan. Bu nefis maçtan, 5 gollü karşılaşmadan İspanya galip ayrılıyor 3-2'lik skorla. İngiltere 2, İspanya 3 maçın sonucu değerli izleyiciler.

Maçta ilk düdük sesi geliyor. Orta Avrupa'da keyifli bir kapışma başlıyor. Çekya-Hırvatistan. Merkezden geliyor Hırvatistan. Kovacic bıraktı. Ivanovic ayak dışıyla arka bölüme doğru savunma gelişine bir vuruş dışarı gitti. Hırvatlar etkili geldi. Savunmanın uzaklaştıramadığı top. Sučić vurdu. Top dışarı çıktı. Çalım geldi ama sonrasında top kaybı. Kovacic ayakta kaldı. Kovacic. Kovacic'ten pas. Hırvatistan etkili geliyor. Luka Sučić çekti topu. Gol şansı. Vuruş. Kaleci başarılı. Kaleci başarılı. Hornicek. Şilama. Yine top kaybı Çekya'da. Luka Modric. Modric. Modric. Modric. Luka Modric. 41 yaşında ama atmaya devam ediyor. Luka Modric. Ceza sahasına girdi. Köşeye nefis bırakıyor. Luka Modric. Harika bir vücut çalımı. Sonrasında gol vuruşu. Kaptan takımını öne taşıyor. Vlošek, Vlošek ayakta kaldı. Vlošek çevirdi. Arka bölümde boşluk var. Gol şansı. Vuruş. Gol! Karabek atıyor. Çekya dengeyi buluyor. Şufal tacı kullandı. Gvardiol ve Hlošek. Sonrasında Vuškovic ayakta kaldı. Hlošek çevirdi topu. Arka bölümde boştu. Karabek düzgün bir vuruşla ağları buluyor. Maçtaki ilk şutunda ilk isabeti ve ilk golü de buluyor Çekya. Gvardiol. Perišić. Perišić çevirdi topu. Gelişine vuruş. Hornicek, Matanović ve Hornicek. Karabek, Şalupek, Çerv. Çerv'den top kaybı. Kovacic aldı topu. Kovacic, Kovacic vurdu. Hranac kaleye yöneldi. İlginç bir an. Hornicek'te kaldı. Şimdi Schultz'a doğru. Schultz, Radosa kendisini gösterdi, ona doğru Radosa, gol kaçtı. Çok net bir şans, ilk milli maçında golü de bulabilirdi ama dışarı atıyor Radosa. Schultz, Radosa bindirmeyi yaptı, koşuyu attı. Nefis bir ayak dışı Schultz'dan, iyi servis ama bu topu içeri atamıyor Radosa. Perišić, Modric'ten sonra Pazubantonta. Perišić yaptı ortayı. Kafa, kaleci, gol kararı mı gelecek ve gol! Bu topu çıkartamadı. Hornicek, Hırvatistan öne geçiyor. Elinden geleni yaptı ama gol kararı geldi. Perišić kafayı vuran arka bölümde Marko Pašalić, oyuna sonradan dahil olan Marko Pašalić'in golüyle Hırvatistan bir kez daha öne geçiyor. Granat, Çalupek, savunmanın arkasına Hlošek, Hlošek hareketli, Hlošek bıraktı, gol şansı, gol! Radosta! Az önce dışarı attı ama bu kez affetmedi Radosta! Bırak'ta, tribünler bir kez daha ayakta. Hırvatistan kaçıyor, Çekya yakalıyor. Golle ilgili tabii ki bir inceleme de var. Bekleyin diyor Simone Sosa.

0: Lama'dan pas Glošek'e. Glošek offside'da mı değil mi? Buna bakılıyor. Ve offside kararı, gol geçerli kazanmıyor. İşte offside çizgisi. Schubert'e baskı. Mario Paşaliç'ten. Hata geldi. Budimir. Budimir top dışarı çıktı. Sadilek'ten hata. Budimir'den vuruş. Son anda dokunuyor ve golü çıkartıyor Hornicek. Simone Souza'dan son düdük geliyor. Maçın skoru Çekya 1, Hırvatistan 2.
1: UEFA Uluslar Ligi Lig C Grup 1 mücadelesi San Marino ve Finlandiya karşı karşıya geliyor. Görüntüde Jakob Friis, Finlandiya teknik direktörü. Finlandiya hücumunu izliyoruz. Sağ kanattan atak geliştiriyor konuk ekip. Orta arayışı. Ceza sahasına gönderilen top. Bir karambol. Poyan Palo ve top ağlara gidiyor. 5. dakikada öne geçiyor Finlandiya. Deneyimli santraforu. Poyan Palo. Savunmaya da çarpan top ağlarla buluşuyor. Finlandiya 1-0 önde. Yine Finlandiya hücumu, bir orta, bomboş pozisyon ve Adrian Svanbeck. Fark 2'ye çıkıyor. Leo Volta çok iyi bir orta. Burada bomboş pozisyonda Svanbeck. Fark 2'ye çıkıyor. Dakika 14. Fakat Finlandiya'nın hiç de durmaya niyeti yok. Vuruş Coleman. Durum 3-0. Çok rahat bir oyun Finlandiya'dan. San Marino deplasmanında. İlk yarı skoru San Marino 0, Finlandiya 3. Finlandiya'nın ön alan baskısı. Leo Volta uzaklardan harika bir gol. İkinci yarıda da gollere devam ediyor Finlandiya. Volta harikulade bir vuruş. Eduardo Colombo, San Marino file bekçisi, bu vuruş karşısında çaresiz. Sert bir müdahale ve direkt olarak kırmızı kart çıkıyor. Golinucci San Marino'da yapmış olduğu sert müdahalenin ardından direkt olarak kırmızı kart görüyor. San Marino kalan bölümde 10 kişi mücadele edecek. Finlandiya'nın farkı arttırma çabaları sürüyor. Volta maçın etkili isimlerinden birisiydi. Şık çalımlar Volta, Volta ve top ağlara gidiyor. Bir mükemmel gol daha Leo Volta. 55. dakikada farkı 5'e çıkarıyor. Finlandiya duble diyor. Finlandiya'nın 10 numarası Leo Volta. Dakika 79. Yine Finlandiya hücumu. Svanbeck savunma arkasına koşuyor. Poyan Palo ve 6. gol kaptan Poyan Palo'dan. Farka koşuyor Finlandiya San Marino deplasmanında. 7. golü arıyor konuk ekip. Ceza sahası içerisinde bir müdahale ve karar penaltı. 7. gol için topun başına Poyan Palo geliyor. Poyan Palo ve top ağlarda. Hat-trick Joel Poyan Palo. Finlandiya Uluslar Ligi Lig C Grup 1'de deplasmanda San Marino'yu 7-0 mağlup ederek gruba 3 puanla başlıyor. UEFA Uluslar Ligi Lig C Grup 4'te İzlanda

0: Finlanda ve Estonya karşı karşıya geliyor. Top kaybı İzlanda'da ve Palumets karşı karşıya pozisyon vuruşu. Valdimarsson geçit vermiyor Palumets'e, İzlanda file bekçisi. Kritik bir kurtarış. Gole yaklaşıyor Estonya. İlk yarıda son dakika. İzlanda hücumunu izliyoruz. Haraldsson etkili bir orta. Guðjónsson ve topallara gidiyor. 45. dakikada öne geçiyor İzlanda. Hákon Haraldsson'un etkili ortası iyi yükseldi. André Guðjónsson çok düzgün ve etkili bir kafa vuruşu bu golle öne geçiyor İzlanda. Görüntüler ikinci yarıdan. Estonya hücumu izliyoruz. Sağ kanatta Pettersson, ortası karambol, vuruş Valdimarsson. Bir kritik kurtarış daha. Estonya'nın beraberlik arayışı sürüyor. Ceza sahası içerisinde bir müdahale. Gözler maçın hakemine çevrildi ve karar penaltı. Estonya penaltı kazanıyor. Dakika 52, topun başında Palumets. Palumets vuruyor ve Valdimarsson yine geçit vermiyor. Şu ana kadar maçın en etkili isimlerinden birisi İzlanda file bekçisi Valdimarsson. Penaltıda da geçit vermiyor Palumets'e. Uzun bir taç atışı Pettersson'dan. Hata sürüyor Estonya'nın. Yine Pettersson topla buluşan oyuncu. Ortası. Pas Kotsi ve topağlarda. Bu kez çaresiz Valdimarsson. Stoperi Estonya'nın. Hücuma çıkmıştı ve bu kafa vuruşu Maxim Paskotsi 64'te dengeyi buluyor Estonya. İzlanda ikinci golü arıyor. Sigurdsson vuruşu. Jakob Hein. Bir an gözler maçın hakemine çevrildi. İzlandalı oyuncular penaltı bekledi bu kez fakat hakem devam dedi. Sonrasında ise Sigurdsson'un vuruşunda Karl Jakob Hein, Estonya file bekçisi, topu kornere çeliyor. Köşe vuruşu kullanıyor. İzlanda bir kafa. Top üstten avuta gidiyor. Sonuç alamıyor. Viktor Paulsson. Karşılaşmada kalan bölümde başka gol sesi çıkmıyor. İzlanda ve Estonya ilk hafta maçında puanları paylaşıyor.
1: Uluslar Ligi C Ligi 1. grupta Arena Kombeti ART Arnavutluk Belarus'u konuk ediyor. Trabzonsporlu Ernest Muci de ilk 11'de Viktor Gonçarenko, Belarus teknik direktörü ekrana yansıdı. Belarus atakta. Ceza sahasında tehlike, vuruş geldi, kaleci başarılı, ikinci hamle yine kaleci. Berisha. Belarus etkili geldi, üst üste pozisyonlar ama kaleci Edrit Berisha gole izin vermiyor. Reymanay görüntüde Sivasspor'da oynuyor. Korner kullanıldı. Yerde kalan bir isim ve karar penaltı. Maçın hakemi Sam Barrett beyaz noktayı işaret ediyor.

Belarus oyuncuların itirazları var. Artem Kontsevoy bu pozisyonda kart görüyor. Penaltıyı kazanıyor Arnavutluk. Topun gerisinde eski bir Beşiktaşlı Christian Aslani. Dakika 34. Aslani topu ağlara yolluyor. Arnavutluk Aslani'nin penaltı golüyle Belarus karşısında 1-0 öne geçiyor. Kaleci Lapukov'la topu farklı noktalara yolluyor. Arnavutluğu öne taşıyor Christian Aslani. Arnavutluk baskısı devam ediyor. Belarus'a hata, ikinci gol şansı ama top dışarı gitti. Reymanay. 2-0'a çok yakındı Arnavutluk. Manay sonuç alamadı. İlk yarının duraklamalarında Arnavutluk baskısı devam ediyor. Ernest Muçi. 2-0. Rolando Maran seviniyor. Muçi topu ağlara yolluyor. Arnavutluk Belarus karşısında fark 2'ye taşıyor. Savunma arkasına gönderilen top fırsatçılığını konuşturuyor. Gol atıyor Ernest Muçi. İlk yarı 2-0 önde tamamladı Arnavutluk. Görüntüler ikinci yarıdan. Belarus farkı azaltmaya çalışıyor. Kale önünde bir şans ama bu pozisyon kaçıyor. Arnavutluk Aslani ile serbest vuruşu kullandı. Kafa vuruşu, top dışarı çıktı. Önemli bir fırsat. Manay görüntüde. Direğe de çarpan top dışarı gitti. Arnavutluk atakları devam ediyor. Şık bir hareket. Ernest Muçi vurdu. Top dışarı gitti. Üçüncü gol Arnavutluk. Ernest Muçi ile yaklaştı. Gol aramaya devam ediyor Arnavutluk. Uzaktan bir şut dışarı çıktı. Nefis vurdu Aslani. Ama isabeti bulamadı. Etkili bir şut yan ağlara gitti. Maçta son bölümler. Arnavutluk atakları devam ediyor. Ceza sahasında tehlike. Top dışarı gitti. Uzuni. Son düdük sesi geliyor. Arnavutluk sahasında Belarus'u 2-0'la geçiyor. 3 puanın sahibi oluyor. Uluslar Ligi B Ligi 1. grupta Skopje'de Kuzey Makedonya'nın konuğu İsviçre. Murat Yakın görüntüde İsviçre teknik direktörü. İsviçre atakta. Kafayla indirilen top. Ceza sahasında tehlike, top ağlara gidiyor. Remo Freuler'le 22'de İsviçre perdeyi açıyor. Atak soldan gelişti. Zeki Amduni indirdi. Golü atıyor Freuler. Rodriguez, Danendoy, Amduni ve Freuler. İsviçre ikinci golü arıyor. Endoy ceza sahasında. Endoy vurdu. Kaleci başarılı. Sonrasında direk. Manzambi de sonuç alamıyor. Dimitrievski gole izin vermedi.

0: Endo'nun bu şutu önce Dmitrievski, sonrasında direk. Bu fırsat kaçıyor. İlk yarıda son bölümler, İsviçre etkili olmaya devam ediyor. Orta yerden vuruş geldi, 2-0. İlk golde asisti yapan Zeki Amdouni bu kez golü atıyor. Atekame çevirdi. Gol vuruşu Zeki Amdouni'den. Makedonya deplasmanında ilk yarıda çok rahat oynuyor İsviçre. 41 dakikada skor 2-0 oldu. Görüntüler ikinci yarıdan. Manzambi yerde, karar faul. Gastarov kırmızı kartı görüyor. Hakem Daniel Schlager kırmızı kartına başvurdu. Pozisyon bu. Gastarov ve Manzambi, Schlager pozisyona yakındı. Kırmızı kartını çıkardı ama VAR odasından Benjamin Brandt'tan uyarı geliyor. Daniel Schlager pozisyonu tekrar izliyor. Gastarov'un kırmızı kartını iptal ediyor. Sarı kart görüyor Gastarov. Kırmızı kart sarı karta dönüyor. İsviçre'de 3. gol arayışı. Ceza sahasına tehlike, nefis bir gol. Önce çalımı attı, sonra gol vuruşunu yaptı Zeki Amdouni. 2 gol 1 asistle gecenin yıldızlarından Zeki Amdouni. Pası veren Atekame, ilk milli davetinde Atekame'de 2 asiste imza atıyor. Atekame, Amdouni işbirliği İsviçre'ye 3. golü getiriyor. Farklı açılardan gol ekranda. Maçta son düdük sesi geliyor. İsviçre 3 puanı Kuzey Makedonya deplasmanında 3 golle alıyor. Maçın sonucu Kuzey Makedonya 0, İsviçre 3.
1: Gece Ajansı'nda Uluslar Ligi mücadelelerinin özet görüntülerini ekranlara getirdik ve dünya gündemini konuşacağız. Stüdyomuzda değerli konuklar var. Hemen takdim edeyim. Gazeteci Merve Şebnem Oruç. Merve Hocam hoş geldiniz.
2: İyi geceler, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Askeri stratejist Doçent Doktor Kemal Olçer. Kemal Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim, yayınlar.
1: Teşekkür ederim. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Anar Ali. Anar Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk Sinan Bey, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Tabii Mekke İttifakı'nı konuşacağız. Gündemde bu var. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma İttifakı kapsamında Riyad'da düzenlenen toplantıya katıldı. Bayraktaroğlu, Türkiye'nin verebileceği destekler konusunda tekliflerde bulundu. Bunlar arasında silah ve istihbarat desteği var.
5: Suudi Arabistan toprak bütünlüğüne, egemenliğine, altyapısına yönelik çok ciddi saldırıların olduğunu görüyoruz.
6: Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının ardından Türkiye ve Pakistan harekete geçti. Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Mekke Ortak Savunma İttifakı çerçevesinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen toplantıya katıldı. Zirvenin ardından yapılan açıklamada 3 ülke kolektif savunmaya bağlılıklarını güçlü bir şekilde yeniden teyit etti ve Suudi Arabistan'ın güvenliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünü savunma kararlılığının altını çizdi. Ayrıca istihbarat paylaşımı, askeri koordinasyon ve kabiliyet entegrasyonunu geliştirme konularının da görüşüldüğü belirtildi. Edinilen bilgilere göre toplantıya katılan Bayraktaroğlu, yardım talep etmesi halinde Türkiye'nin vereceği desteğe ilişkin önerilerde bulundu. Bayraktaroğlu'nun ajandasında Türkiye'nin teknik kapasitesi ve savunma sistemlerinin entegrasyonu konusunda katkı sunabileceği yer aldı. Bu kapsamda Türkiye'nin Suudi Arabistan'a erken uyarı sistemleri, radar ve sensörler, elektronik

0: Elektronik harp unsurları, hava savunma sistemleriyle komuta kontrol mekanizmalarının birlikte çalışmasını sağlayacak çözümler sunacağı belirtiliyor. İstihbarat paylaşımı da bu kapsamda değerlendiriliyor. Suudi Arabistan'a verilecek muhtemel destek kapsamında Türkiye'nin kırmızı çizgisinin İran'la karşı karşıya gelmemek olduğu ifade ediliyor. Mekke İttifakı yalnızca güncel tehditlere karşı anlık bir kalkan oluşturmayı hedeflemiyor. Üç ülke savunma sanayi işbirliği, ortak teknoloji geliştirme ve ortak üretim alanlarında uzun vadeli bir savunma mimarisinin zeminini hazırlıyor.
1: Kritik bir toplantıydı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Mekke İttifakı ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Onu da ekrana getirelim, üzerine konuşacağız.
2: İfade ettiğiniz gibi İsrail uluslararası yalnızlaşması giderek artar bir duruma gelmiş durumda.
3: Soykırımcı İsrail'in saldırgan tutumları artık sonuçsuz kalmıyor dedi. Tel Aviv'in işlediği her suç için bedel ödeyeceğini söyledi.
2: İsrail uluslararası yalnızlaşması giderek artar bir duruma gelmiş durumda. İsrail'in yaptığı zulüm ve katliam yapılan diplomatik çabalar sonucu artık eskisi kadar böyle sonuçsuz kalmıyor. Yani yaptığı her eylemin karşılığında çok ağır bedeller ödemek zorunda. Bu yalnızlaşma Uluslararası Adalet Divanı ve ceza mahkemeleri dahil olmak üzere burada tabii ki hukuki yaptırımlarla karşı karşıya gibi daha önce hiç alışık olmadığı, hiç karşılaşmadığı durumlarla karşılaşıyor.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan New York'ta düzenlenen basın toplantısında konuştu. İsrail'in saldırıları, Mekke İttifakı ve terörsüz bölge hedefine ilişkin kritik mesajlar verdi. Tel Aviv yönetiminin tarihi bir hukuki yaptırım ve yalnızlaşma kıskacına girdiğini vurgulayan Fidan, Türkiye'nin barış odaklı dış politikasının Filistin meselesinde dengeleri değiştirdiğini söyledi. Mekke İttifakı'nın yeni kadro atamalarına ve yönetim yapısına ilişkin de konuştu.
2: Kurumsallaşmaya ilişkin genel sekreterlik biliyorsunuz önemli bir pozisyon. Amacımız bunun iki hafta içerisinde belirlenmesiydi. Pakistanlı kardeşlerimiz bir aday teklifinde bulundular. Yani büyük olasılıkla bu aday üye ülkeler tarafından, bizler tarafından kabul edilecek ve genel sekreter görevine başlayacak. Başlamasını müteakip diğer kadrolara atamaların yapılması konusunda çalışmalar nihayete erecek diye düşünüyorum.
1: Mekke İttifakı Yemen'de uygulanacak mı? Şimdi değerli konuklarımızla bu konuyu masaya yatıracağız, konuşacağız. Kemal Hocam, ben sizi böyle davet edeyim. Birazdan da arkadaşlarım bir harita açarlar. Şunu paylaşayım ama. Mekke Paktı'ndaki Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanları Riyad'da toplandılar. Askeri ve istihbarat işbirliğinin güçlendirilmesi, askeri koordinasyon ve kapasite entegrasyonu değerlendirildi. Mekke Paktı'ndaki taahhütlerin askeri işbirliğine dönüştürme konusundaki ortak kararlılık vurgulandı. Birleşmiş Milletler zirvesi için New York'ta bulunan 3 ülke dışişleri bakanları 24 Eylül'de bir araya geldiler. Ekranlara getirdik. Hakan Fidan'ın açıklamaları vardı, önemli. Suudi Arabistan'ın askeri ihtiyaçlarını karşılama yönünde bir sıkıntımız olmaz dedi. Pakistan'dan da bir açıklama var. Mekke Ortak Savunma Anlaşması Yemen'de Husilere karşı devreye girmeli. Şimdi nereye gidiyor bu ittifak hocam? Husilere karşı kullanılacak mı? Türk askeri Yemen'e gider mi?
4: Evet. Güzel soru. Şöyle bakın şimdi Mekke ittifakını, paktını açıklarken Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Dışişleri Bakanımız ve diğer müttefik üyeler şöyle bir ifade kullandılar. Herhangi bir ülkeye karşı, herhangi bir tehdide karşı kurulmadık dediler. Şimdi bu anlamda yani her tehdide karşı kurulduk anlama çıkıyor. Yani bütün oluşabilecek tehditlere karşı bir tedbir alınabilir anlama çıkıyor. İşte Husiler bu üçlü ittifakın karşısında bir tehdit olarak Husileri tanımladılar mı, ona bakacağız şimdi. Zaten bu Genelkurmay Başkanlığı toplantısında Husiler üçlü paktın bir ortak tehdidi mi? Yoksa sadece Suudi Arabistan'a ait bir tehdit mi? Şimdi dolayısıyla üçlü bir tehdit olup olmadığını şu cümlelerden yola çıkarak anlıyoruz. Pakistan şöyle dedi. Biz Husilere karşı Mekke İttifakı'nı kullanmalıyız. Sayın Dışişleri Bakanımız da Husiler Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini ihlal edecek çok ciddi saldırılar yapmaktadır dedi. Şimdi dolayısıyla Suudi Arabistan zaten saldırıya uğrayan devlet. Demek ki buradan Husilere karşı

0: karşı bir tedbir alınacak. Ne olduğunu söyleyelim hemen. Bakın burada Husiler iki tane cephe açtılar burada. Cephelerin bir tanesi iç cephe. Ulusal hükümete karşı açılan bir cephe var. Yani hem güneye doğru ilerliyorlar hem kuzeye doğru ateşli taarruz yapıyorlar. Bu şu demektir. Şu bölgede özellikle söyleyelim buradan. Bir Pemir adası var. Şuraya kadar ilerlediler ve ele geçirdiler. Sonra ne var başka orada bakın. Mahal limanı var. Mahal limanı da ele geçirdiler. Şu bölgede bir yerde. Daha güneyde hatta şurada. Ondan sonra Taiz'i tehdit ettiler. Şu bölgede. Taiz'den Aden'e doğru Dubab üzerinden hareket ettiler. Yani güneye doğru bir vektör çizdiler. Özellikle Pemir Adası'nın kritiklerini görüyorsunuz. Tam kapı ağzında bir ada. İki, buradan bulundukları bölgeden Sana bölgesinden ve hatta Sada bölgesinden kuzeye doğru nerelere vurdular biliyor musunuz? Hemen onu da söyleyeyim ben. Cizan bölgesi hemen şurada. Cizan bölgesinde El Tuval bölgesi ve El Darir bölgesini vurdular. Şu bölgeyi.
1: Ne önemi komple var hocam o bölgenin?
0: Liman. Liman. Tabii. Hemen çıkın yukarıya doğru. Bakın burada işte Cidde'yi vurdular. Riyad'ı vurdular. Ne kadar uzak gördünüz mü? Mesafe olarak epey uzak bir mesafe. Mekke'yi tehdit ettiler. Şu bölgede Mekke'yi tehdit ettiler. Ve Yanbu'yu vurdular. Şurada. Şurada hatta. Yanbu'yu vurdular. Yanbu'nun en önemli kritik noktası tek karadan çıkış petrol güzergahı. Yani şu bölgede üretilen Aramco'ya ait tesislerden çıkan petrol şu hattı kat ederek doğrudan Yanbu Limanı'ndan, kuzeyden Süveyş kanalından, güneyden de Bab el Mendeb'den çıkış yapıyordu.
1: Ellerinde uzun menzilli füzeler mi var?
0: Çok net. Yani İran'a ait. Tabii net olarak İran menşeli şöyle ihtiyatlı bir ifade kullanıyorlar. Yani İran'dan alınan işte Zülfikar değil ya da ne bileyim Fateh 110 değil, Hürremşah 4 değil. Ama kaynaklar şöyle söylüyor. İran menşeli olduğu belli olan uzun menzilli, orta ve uzun menzilli balistik füzeler olduğu teyit edildi. Bu şu demektir. Muhakkak İran'ın doğrudan verdiği destek var. Onun üzerine başka bir isim yazarsınız. Yani Husilere ait bir isim yazarsınız. Değiştirirsiniz ama işte füzenin boyutu, çapı, taşıdığı harp başlığının miktarı, menziline baktığınız zaman füzenin tam karşılığı İran'ın başka isimle kullandığı füzelerle aynı.
1: Hocam, ve bir de insan... Gitmeyin. Hemen bir araya gireyim.
0: Hani neden ciddi bu iş? Tamam. Onu anlatmaya çalışıyorum aslında.
1: Anır hocama bir söz vereceğim. Bu silahları nereden buluyor hocam?
2: Aslında 2008-2009 yılından itibaren İran aktif bir şekilde Husileri destekliyor. Yani bunu Husiler de inkar etmiyor. Ve bu silah sevkiyatı ve silah teknolojisinin de Husilere transferi söz konusu. Şimdi Husiler Yemen'in yaklaşık olarak 100 ölçüm itibariyle 3'te 1'ini kontrol ediyorlar ama...
1: Hocam İran savaş halinde ya şu anda. Tedarik zinciri devam ediyor mu?
2: Ediyordu. Muhtemelde bir şekilde yine ediyorlar. Hatta bir şey hatırlatacağım. 3 Temmuz'da Ali Hamenei'nin cenaze töreninden dönen bir uçak. Aslında çatışmalar Suudi Arabistan'la o zaman başladı. Şimdi bir heyet gidiyor Ali Hamenei'nin cenaze törenine. Sonra bu uçak tekrar Sana'ya inerken Suudi Arabistan'ın iddiası şu ki muhtemelen doğrudur. Bunun içerisinde ve Suudi Husi yetkililer olabilir ama bu uçakta devrim muhafızları mensupları ve İran'dan Husilere gönderilen silah var. Ve o uçağı Sana Havalimanı'na indirmiyorlar. Uçak Hudeyde Havalimanı'na iniyor. Oradaki sahildeki havalimanına iniyor. Ondan sonra da Husiler de buna kısas operasyonlarını başlatıyorlar. Aslında çatışmanın başlangıcı o. Ve muhtemeldir ki bu silah sevkiyatı bir şekilde 2008-2009'dan günümüze kadar devam ettiren bir İran var.
1: Hocam teşekkür ediyorum.
0: Bu arada önemli başka bir gelişme daha oldu. Tabii karşılıklı bu atışlar biliyorsunuz. Suudi Arabistan baş müftüsü cihat ilan etti Husilere karşı. Hı hı. Şimdi bakın her türlü hazırlık var. Bu arada bu savaş devam ediyor. Yani bu çatışmalar devam ediyor şu anda hali hazırda. Dolayısıyla eldeki bütün o SİHA'ları söyleyecektim tam. Balistik füzeler, seyir füzeler ve SİHA'lar var ellerinde. Yani yine Şahit 136 tipi. Mesela yeni bir tane çıkan muhacir tipi filan. Yeni tip bir İran'da insan savaş aracı var biliyorsunuz. Şahit 313. Bu diğerlerine ayıran özelliği hava savunma silahlarına karşı

0: korunaklı, yani dolanan mühimmat tarzında bir şey. O yüzden nokta atışlı hedefler vurulabiliyor. Ha, Yemen'de yani Husiler'de var mıdır bilmiyorum ama Husilerin elinde Şahit 131-136 tipi şeyler de var. Muhacir tipi SİHA'lar da var. Onlar da alçak uçuş yapıp doğrudan Suudi Arabistan hedeflerini vurabiliyor. Bu arada Suudi Arabistan'ın hava savunma ile ilgili sorunu olduğunu ortaya çıkarttık. Yani hava savunma silahlarıyla ilgili problem olduğu ortaya çıktı. Patriot'lar var ellerinde. Maalesef, yine maalesef diyorum, Amerika Birleşik Devletleri'ne dayanmış bir hava savunma sistemi burada çökmüş durumda. Tıpkı Katar'da olduğu gibi, tıpkı Taht sistemi Ürdün'de olduğu gibi. İranlılar biliyorsunuz önce radarları ortadan kaldırdılar. Ve Suudi Arabistan'ın bir radar, yani erken ihbar, ikaz sisteminin olmadığını görüyoruz. Bakın bunlar hep yetenek eksiklikleri.
1: Sonra ne olacak hocam? Biz bunları temin mi edeceğiz?
0: İşte ya Mekke Anlaşması ne diyor? Herhangi bir ülkeye, üye ülkelerden birine herhangi bir askeri saldırı gerçekleştiğinde hepimize yapılmış gibi kabul edeceğiz diyor. Bu ne demektir? Hepimize yapılmış kabul ettiğimizde birkaç seçenek sunuyoruz. Diyoruz ki bir teknik destek vermek. Teknik destek ne demek? Yani oraya personel görevlendirirsiniz. Orada mevcut silah sistemlerine teknik bilgi desteği sağlarsınız. Eğitim desteği sağlarsınız. İki, teknoloji ürünler paylaşılacak diyorsunuz. Yani elinizde bulunan tüm harp silah araç gereçlerinden mümkün olanları Suudi Arabistan topraklarına yerleştireceksiniz demektir. Son seçenek birlik artık. Bir Tugay çıkacak yola, Riyad'a gidecek. Riyad'da sınıra inecek. Oradan Husilere karşı bir harekat yapacak. Sadece
1: Tam bu noktada arkadaşlarım şimdi ekrana verecekler. Evet. 15 pilot ve teknisyen eğitim aldılar. Evet, Türkiye'de. Hani mezun oldular mı diyeyim artık, eğitimlerini tamamladılar.
0: O Baykar tarafından düzenlenen bir faaliyet herhalde bildiğim kadarıyla.
1: Suudi Arabistan Krallığı Deniz Kuvvetleri'nden 15 pilotla 15 mekanik ve elektronik teknisyeni kursiyer Baykar'ın Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde düzenlenen eğitimi başarıyla tamamlayarak mezun oldu.
0: Şimdi, ama bu Mekke Anlaşması gereği değildi bu. Öncesinde yapılan ikili anlaşma gereğiydi. Evet.
1: Ama işin içine Baykar girince
0: tabii başka bir şey çıkıyor karşımıza. Hemen söyleyelim.
1: İHA eğitimleri falan.
0: Tabii hemen söyleyelim. Mekke Anlaşması'nın da gereği bu aslında. Şöyle düşünün, bakın şimdi Pakistan geçen sene Suudi Arabistan'la bir anlaşma yaptılar. Askeri pakt kurdular. Sonra dediler ki Türkiye'ye lütfen siz de katılın. Sayın Hakan Fidan ne demişti? Bize böyle bir teklif geldi. Bir ne diyelim, bir pakt metni çıktı. Onu biz şu an değerlendiriyoruz dediler. Değerlendirildi. Yaklaşık bir yıl sürdü bu. Şimdi o pakt imzalandı. Ama ondan önce biz hem Pakistan'la hem Suudi Arabistan'la askeri savunma işbirliği anlaşması yapmıştık. Geçmişten bugüne kadar Suudi Arabistan'la ilgili eğitim, teknik destek bilgileri, daha doğrusu çalışmaları yapıldı. Bu onlardan bir tanesi. Şimdi Mekke Paktı ile bunların hepsi taşlandırıldı. Bu şu demektir. Demek ki önce biz buraya bir hava savunma sistemi yollayacağız gibi gözüküyor. Yani hava savunma sistemi nedir? Çelik kubbenin bileşenleri belki gidebilir. Ne attılar Husiler? Balistik füze. Ne attılar? Seyir füzeleri. Ne attılar? İHA ve SİHA gönderdiler. Şimdi bunları durduracak mekanizma bizde var. Bu arada Fransa'dan da talep ettiler biliyorsunuz Suudi Arabistan. Amerika'dan önce talep ettiler. Trump dedi ki ben karışmıyorum bu işe.
1: Hocam Suudi Arabistan zengin bir ülke. Birçok da Amerikan silahı var.
0: Ama var da Amerikan silahlarını çalıştıramıyorlar işte. Dedim ya Patriot'ler. Hem yetenek yok. 70 kilometre nedir ki artık hava savunma sistemlerini?
2: Patriot, bir de Amerikalılar yapmayacaklarını söylediler hocam. Çok tabii, özür dilerim. Söyledi, yani bu şeyde özellikle son saldırılar Yemen'deki o agresyon, sizin demin çok güzel tarif ettiğiniz o agresyon başlarken daha ya bizden bir şey beklemeyin dediler. Ve aslında Mekke Anlaşması'nı sizlerle konuşurken buralarda tamam bir ülkeyi hedef almıyor ama mesaj gönderdiği ülkeler var. Ve bu mesaj gönderdiği ülkelerin başında Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Çünkü Amerika'nın sağladığı güvenlik şemsiyesi artık bu ülkelere yetmiyor, karşılamıyor da dedik. Daha da ötesinde söyledik. Avrupa'dan bile çıkan Amerika Birleşik Devletleri burada da durmuyor. Buranın güvenlik mimarisi aslında değişiyor. Yani Mekke Anlaşması orada o kendilerini savunmadı. Zaten mevcuttaki şemsiyenin de korumadığını ama giderek daha fazla çıplak kalacaklarını anlayanların Bunu Türkiye yaptı ya, kendi göbeğini

0: Kendimizi kendimiz keseceğiz diyerek bir şeyler yaptı. Beraber bir yol yürüyelim, bir şeyler de öğrenelim. Tamam, hem kendi anlaşmalarımızı yapalım, yeni bir pakt kuralım bölgesel olarak ama bu meseleyi de öğrenelim. Kendi kendini korumak nasıl oluyoru öğrenmek istedikleri için de bence bu yola girdiler.
1: Aslında tabii bir fırsat yani.
0: Yani fırsat tabii ama benim bir parantezim var. Neden şimdi? Neden şimdi? Hem Mekke Anlaşması'nın hemen ertesi hem de Birleşik Arap Emirlikleri'nin tam da çıktığı yani desteklediği güçler biliyorsunuz Güney Geçiş Konseyi'nin
2: Evet.
0: tuttuğu yerlere Husiler
2: Hayırlı,
0: çok
2: evet.
0: kolay nüfuz edebildiler. Ben oralara soru işareti koymak gerekir
1: Ben
0: diye
1: şöyle
0: düşünüyorum.
1: düşünüyorum, hocamın ifade ettiği şey çok önemli. Husiler bir kere Amerika ile anlaştılar. Onu bir kenara koyalım. Artık aleni bu. Gerekli parayı aldılar. Dolayısıyla Amerikan gemilerine zaten müsaade ediyorlar. Amerikalılar sadece para mı verdiler bilmiyorum. Yani yanında onun başka bir şeyler de vermiş olabilirler. O
2: ne
1: yüzden
2: gibi hocam? Silah mı?
1: Silah tabii canım, silah vermiş olabilirler. Donatım vermiş olabilirler. Gıda vermiş olabilirler. Yani şu Hudeyde limanından her şeyi vermiş olabilirler. Çünkü şurada Kızıldeniz'de bir Amerikan donanması var şu anda. Giriyor çıkıyor, ne yaptıkları belli değil. Dolayısıyla burada Amerikalılarla Husileri yan yana düşünün. Hocamın dediği, Trump zaten direkt dedi. Yani biz artık bu Husilere gerekli anlaşmaları yaptığımız için herhangi bir karşıtlığımız yok. Muhatap ülke biraz sorunlu. Yani Suudi Arabistan'ı kastediyor. Onlara da şu anda bir destek verecek durumumuz yok dedi. Bakın şunu unutmayın. Şimdi bir ülke çok değerli bir teknolojik silah üretiyorsa eğer, onu başka ülkeye satıyorsa, bakın bunu %100 söylüyorum. Teknoloji transferi yapmıyor. Bir de kullanıcı kodlarını vermiyor. Nasıl ki Aşil Kalkan'ı tartıştık ya burada.
2: Suudi Arabistan bunu mu yaşıyor hocam?
1: Aynen bunu yaşıyor şu an. Aynen bunu yaşıyor. Katar yaşamadı mı? Baya yaşamadı mı? Yani Patriot dediğimiz sistemi öyle abarttılar ki satışını da bol bol yaptılar. Şimdi daha yeni bugün Zelenski Patriot'ları alıyor değil mi? Kabul ettiler. Amerikalılar vereceğiz dediler. Patriot'ler gitsin bakalım. Zelenski istediği Rus uçağına vurabilecek mi onunla? Ya da Rus füzesini indirebilecek mi? Hangi füzeyi indireceğini, durduracağını, hangi uçağı durduracağını Amerikalılar, yani ev sahibi ülke karar verir bu işe. O yüzden İsrail karar verecek Yunanistan'ın Aşil Kalkan'ı alsa bile. Hangi silahı, hangi uçağı düşüreceğini. Şimdi dolayısıyla bu tabloda şunu söyleyelim. Mekke Anlaşması gereği Suudi Arabistan'ın ihtiyaç duyduğu harp, silah, araç gereçleri buna birlik dahil tamamı ama üçlü olacak şekilde verilmesi gerekiyor. Fakat Mekke Anlaşması henüz daha bebek, daha yürüyemiyor, konuşamıyor. Niye? Çünkü genel sekreterlik daha yeni kuruldu. Sekreteryası atamalar yapılmadı daha.
2: Hocam ama ihtiyaç var şu anda.
1: İhtiyaç varsa o zaman ikili anlaşmalar gereği yaptığımız gibi bir şekilde mesela atıyorum şimdi bunu. Buraya geldiler, gönderdik. Ne gönderdik? Mesela Koral diye bizim elektronik harp sistemimiz var. Çok maharetli. Biz bunları da gördük. Kammu Keşmir bölgesinde gördük. Hindistan-Pakistan savaşında. Orada Korallar 4-5 tane Rafael'in düşürülmesinde çok etkindiler. Hem elektronik taarruz hem elektronik savunma sistemleri var. Dolayısıyla radarları kesiyor direkt. Görmüyorsunuz yani. Dolayısıyla burada bu Koral sistemi çok iş yapar. Çok iş yapar ve buraya belki aktı. Ama Koral tek bir araç değil. Bir sürü ünite var içinde. Bunları kullanacak adamların eğitimleri belki bir yıl sürer. Bunları... Dolayısıyla siz Suudilere bunu verseniz de Suudiler bunu kullanamayacak. Dolayısıyla bu takviye personelle beraber olacak.
2: Tabii.
1: Ya da Hisar, orta menzilli, kısa menzilli hava savunma füzesi değil mi? Çok da etkin. Bence Siper hele daha uzun mesafeli. Patriot'tan falan daha yetenekli. Siper tek bir komuta kontrol cihazından ibaret değil ki. Onun radarı var. Onun lançeri var değil mi? Onun kullanımı var, taktik doktrini var, eğitim var.
2: O zaman personel de gönderecek.
1: Tabii. Yani nasıl ki Patriot bataryası bize geldi ya Amerika'dan, İspanya'dan ya da İtalya'dan gelen diğer Samti var. Onların hepsi silah olarak gelmedi bize depolu şekilde. Personelle beraber geldiler. Yani Patriot füzesinin başında Amerikalı bir fizikçi yarbay vardı mesela. Şimdi bu da öyle olacak model olarak. Dolayısıyla siz buraya bir sistem verdiyseniz eğer teknolojik bir sistem mutlaka personelle beraber ama o arada tabii Suudi personel de eğitim görür. Birkaç ay içerisinde artık devredersiniz sistemi o olur biter.
2: Hocam bir virgül koyalım evet. Yine devam edeceksiniz. Ben sizi uğurlayayım. Merve hocamı böyle davet edeyim. Hocam lütfen buyurun. Tabii Türk askeri burada bulunur mu? Kemal Hocam biraz bahsetti. Teknik personel en azından gelmesi lazım.

0: dedi. Zaten aslında 2014'te bu Yemen'de Husilerle karşı karşıya gelinen o günden Yemen ittifakının kurulmasına doğru giden süreçte de bunu yaşadık. Suudi Arabistan'ın ciddi bir hava savunma zafiyeti var. Bunu kim aslında takviye etti? Amerikalılar. İşte taht bataryaları, patriotlar vesaire. Ama metrekare olarak çok büyük bir coğrafyadan bahsediyoruz. Hele ki o satürasyon deniyor değil mi? O saldırı
1: doyuma,
0: şekli.
1: Doyuma olan.
0: Evet. Çok geldiği zaman bu saldırıda yani belli bölgeleri koruyabiliyorsun. Tamamını koruyamıyorsun. Ama çok stratejik noktalar gidiyor. Bakın yan bu. Hakikaten hocamın söylediği gibi. Yani bu özellikle Hürmüz Boğazı'nın kapanması sonra petrolün bir kısmını en azından üçte birini doğu batı bypass ederek bu tarafa geçiren Suudi Arabistan şimdi bu yolu kullanamıyor bu saldırılar sonucunda. Aslında bunun bir tarafı sadece Yemen'den gelen saldırılar değil, Irak tarafından da İran destekli grupların bir saldırısı olduğu söylendi. İran bunu reddetse de Irak doğrulamıştı. Onların saldırılarıyla o yolda en azından birkaç haftalığına kapalı. Suudi Arabistan'ın gerçekten bir zarar gördüğünü söyleyebiliriz. Ama sadece hava saldırısı mı? Esas mesele bir de burada yaşandı Yemen'de. Yemen'de çok enteresan bir şey gördük. Ben biraz o yüzden sadece İran mı bu işin arkasında ve bize ya bize derken bütün bölgeye yeni bir durum gösteriliyor. Tabii ki de ben burada hızlı hareket etmenin doğru olduğunu düşünüyorum ama bunu gösteren bir tek İran mı ona soru işareti koyuyorum. Neden? Ocak ayında Aralık 2025'te aslında görmeye başladığımız bir şey vardı. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Yemen'de ciddi bir ittifaktılar. Hı hı. Doğru mu? Yemen'de Husilere karşı bir ittifak. Ama ikisinin çıkarları aynı değildi. Amaçları örtüşmüyordu. Bir tanesi birleşik bir Yemen istiyordu Suudi Arabistan. Ama Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği gruplar adı üstündeydi zaten Güney Geçiş Konseyi. Ya ayrılıkçı gruplardı ve başlarındaki Aydınus Zübeydi mesela bunu açıkça söylüyordu. 90'larda birleşen Yemen'i tekrar ayıralım ve Güney Yemen'i kontrol edelim. Dertleri aslında buydu. Böyle bir niyetle yola çıktılar. Nedense, nedense demeyelim aslında çok genç ve yeni tahta çıkmış, veliaht olmuş Muhammed bin Salman, Muhammed bin Zayid'in akıl hocalığında uzunca bir süre burada çıkarlarının ortak olduğunu, aynı yolda yürüdüklerini düşündü. Ta ki öyle olmadığını görene kadar. Ve burada yaşanan Birleşik Arap Emirlikleri'nin biraz daha bölelim, ayıralım stratejisinin sadece burada değil, Sudan'da vesairede dünyanın farklı farklı yerlerinde, bölgenin farklı farklı yerlerinde de aynı olduğunu görünce, ha bir dakika.
1: Biraz İsrail politikasına benziyor.
0: Evet, bir kere burada amaçlarımız aynı değil. İkincisi ben çok büyük bir toprağa hükmediyorum. Yarın öbür gün benzerini yaşayabilir miyim diye sormaya başladı. Sadece Suudi Arabistan değil. Mesela Mısır'da Birleşik Arap Emirlikleri'ne karşı büyük metrekaresi, büyük kilometrekaresi olan topraklarda yarın öbür gün aynı şeyi yaşar mıyız? Bu dostumuz biraz böl parçala yönetici gidiyor dedi. Ve aralarındaki o mesafe açılmaya başladı. Nitekim biz Ocak ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği güçlerle Suudi Arabistan arasında çatışma gördük. Bakın Birleşik Arap Emirlikleri buradan çıkarken kendi isteğiyle gitmedi, adeta kovuldu. Ve aralarındaki mesafe gerçekten açıldı. Şimdi bu son özellikle Muha'dan başlayan ve Kızıldeniz, Bab-el-Mendeb'deki Husilerin egemenliğine giden yolda çok enteresan bir şey gördük. Suudi Arabistan evet Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği güçlerin maaşlarını ödemeye başladı ama sadakatlerini almamış olabilir. Kontrol edemiyor en azından, komuta edemiyor. Bunu gördük çünkü 3 Eylül'de başlayan saldırı 10 Eylül'de tamamlandı. Sen 8 gün içerisinde nasıl bu kadar çok stratejik noktayı kaybedersin? Bunun bir karşılığı Kızıldeniz. Kızıldeniz'in egemenliğini tamamen Husilere geçtiğini söyleyemeyiz. Doğru olmaz. Ama bir veto hakları var. Kızıldeniz malumunuz İran Savaşı'nda çok konuştuğumuz bir yerde. Her gün acaba Yemen'den Husiler İsrail'e saldırır mı? Kızıldeniz'de işte Amerikan donanmasına vesairene falan bir saldırı olur mu dediğimiz yerde başka bir anlaşma vardı. Hem anlaşma vardı aslında. Hı hı. Doğru değil mi hocam? Evet. Hem bir anlaşmaları vardı, evet, hem de aslında kontrol sahibi değillerdi. Ama ne olduysa

0: oldu. Bir anda Amerikalılar çekildi. Ben yokum dediler. Birleşik Arap Emirlikleri şu anda izliyor. Bak ben yokken sen ne haldesin diyor Suudi Arabistan'a. Benim çekildiğim yerlerden seni aslında ısırdı Husiler. Bir anlamda Suudi Arabistan'ı gerçekten çok zayıf gösterdiler dünyaya. Ve bir yandan da şunu diyorlar. Mekke anlaşması mı? Hadi test edelim bakalım. Gelecekler mi seni korumaya?
1: Şimdi ne olacak hocam? Mekke anlaşması yapıldı. Hı-hı. Şimdi ne olacak bundan sonra? Suudi Arabistan savunma sistemleriyle Husilerin saldırmasını mı bekleyecek? Yoksa Hı-hı. tamamen tersine orada Husileri bitirecek?
0: Ya Husilerin tamamen şu anda kendileri tek başlarına bunu bitiremezler. Bitirebilselerdi 2015'ten beri bitirilirdi. Bitmedi tek başlarına. Demek ki bu güce sahip değiller. Hatta bunu çok konuştuk. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri hep beraber yani yıllardır Yemen'deler ve bunu halledemediler. Bu çok konuşuldu. Tamam arkalarında bir İran desteği var ama bu tek başına İran desteğiyle de olmuyor. Çünkü Suudi Arabistan'ın yani hem Pakistan'da olan hem de Türkiye'de olan kabiliyetleri yok, zayıflar. Belki de tecrübeleri de yok. Bunu da söylemek lazım. Şimdi burası ayrı bir konu, burası ayrı bir konu. Mekke ittifakı sonuçta topraklarına, kendisine saldırılması meselesiyle alakalı olarak doğrudan Suudi Arabistan topraklarını ilgilendiriyor. Çünkü Yemen bu ittifakın bir parçası değil.
1: Ya ittifakın maddesi devreye girer mi?
0: Evet, şu olur yani bize saldırıldıysa meselesi devreye girmesi için burada teknik bir konu meclisten geçmesi lazım. Meclisimizden geçmesi de işte meclisin tekrar açılması sonrasında hemen gündeme gelecek dedi mesela. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. O ayrı bir konu ama bunun dışında zaten bizim de başladığımız bir askeri işbirliği süreci vardı. Yani yol üzerinde devam eden 2021-2022'den beri giderek daha fazla böyle yakınlaşmaya başlayan süreçte İHA satışı oldu mesela gerçekten çok yüksek. 2023 müydü 2021 miydi doğru hatırlamak istedim. 2023'tü 20, sanırım değil 2020. mi? İlk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun süre sonraki ilk seyahatinde hatta doğru Riyad'a da değil Mekke'ye gitmişti Sayın Cumhurbaşkanı. Mekke'ydi tabii. Yok Cidde, Cidde hı hı. çok pardon. Cidde'ye gittiği zaman olan seyahatte bir anlaşma gerçekleşmişti o süreçte. Şimdi giderek daha fazla yakınlaşmanın sonucunda evet biz özellikle hava savunması konusunda Suudi Arabistan'a çünkü yani Riyad'a kadar vurabilen füzelerden bahsediyoruz. Kemal Hocam onu çok güzel anlattı. İşte siper var, hisar var pek çok anlamda işte hava savunma anlamında destek verebiliriz. İşte radar takviyeleri vesaire istihbarat desteği olabilir. Elektronik harp konusunda destek olabilir. Şimdilik ben bu şu andaki kapsamın bu olduğunu düşünüyorum.
1: Savunma daha çok
0: evet,
1: savunma.
0: Evet ve bu dışarıya da bir mesaj verecektir. Yani bizi test etmeye çalışıyorsunuz. Yani bu testi de biz görüyoruz ve hazırız da denecektir
1: sözümüzün
0: elbette.
1: Sözümüzün arkasındayız.
0: Ama tabii ki şu da var. Mesela Hakan Fidan'ın da altını çizdiği, hocamın da söylediği kurumsallaşma konusunda ciddi ve önemli adımlar hızlı atılıyor. Bakın böyle paktlar imzalanır ama sekreteryasının kurulması çok zaman alır, toplantıların arası aylar sürer. Burada ilk toplantı çok hızlı yapıldı. Sekreteryanın atanması çok hızlı gerçekleşti. Demek ki gerçekten buna özel bir önem veriliyor. Yani üç ülke arasındaki herhangi bir işbirliği değil. Çünkü son dönemde BM'nin efektif olmaması sebebiyle şunu konuşuyoruz. Bölgelerde ülkeler arası işbirlikleri, işte ittifaklar, bloklar kurulmaya çalışılıyor. Bazıları sözde kalıyor. Sadece el sıkışma ve fotoğrafta kalıyor. Bazılarının altı doluyor. Bunun altı gerçekten dolmuş, dolduruluyor da.
2: Bu arada o yüzden hocam çok özür dilerim araya girmek. Yani şimdi o meclis kararı da gerekiyor ya. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi harekatlarda ya da bölgede kullanılmasıyla ilgili Mekke Anlaşması'nın da alt komisyonlar, Milli Savunma Komisyonu, komiteler ve en son genel kurula gelip onaylanması lazım. Bu süreç de hızlı gidiyor.
0: Evet.
2: Ondan bir sorun çıkacağını zannetmiyorum. Fakat bu iş biraz da oradan da kaynaklanıyor gecikme. Yani Mekke Anlaşması'nı genel kurula kadar hemen getirmek lazım. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suudi Arabistan topraklarına kullanımına dair yasal sürecin hızlanması gerekiyor. Suudi Arabistan için o bir sorun değil. Kraliyet kararnamesiyle hallediyorlar. Pakistan'da da bize benzer bir süreç var. Bütün iç hukuk şu anda her üç ülkede çalışıyor hızlı bir şekilde. Bir de Katar'da hocam bizim birliklerimiz var ya.

0: Biz onların envanterini tam bilemeyiz şu anda elbette. Dolayısıyla Katar'dan da takviye ve destek sağlanabilir, özellikle radarlar konusunda.
1: Doğru. Bu tabii ki sadece dediğimiz gibi hani İran'ın izlediği bir konu değil. Meseleyi Birleşik Arap Emirlikleri izliyor. Başta İsrail izliyor, nereye gidiyor diye. Evet, doğru, hızlı bir teste girdi, hızlı bir sınava tabi tutuldu ama şu ana kadar çok başarılı gittiğini söylemek lazım Mekke Anlaşması.
2: Hocam teşekkür ediyorum, sizi uğurlayayım. Anar Hocam, sizi davet edeceğim. Lütfen buyurun. Tabii Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın hava savunmasına bu ölçekte, konuştuğumuz ölçekte katkı vermesi İran tarafından nasıl okunacak? ABD tarafından nasıl okunuyor? Ne olacak hocam?
3: Yani şu an İran'ın zaten şöyle bir şey var. Şimdi İran'da iki kanat var. Bu antlaşma, ittifak anlaşması imzalandıktan sonra siyasi kanat bunu olumlu karşıladı. En azından mesajları öyledi. Ama askeri kanat, işte Ulusal Güvenlik Genel Sekreteri ve diğer devrim muhafızları yetkilileri kağıttan kaplan olarak nitelendirdiler. Yani bu aslında İran'daki yapıların, kliklerin Mekke İttifak Anlaşması'na bakış açısını gösteriyor.
2: Hocam şunu sorayım mı? Devrim muhafızları burada müdahil mi buraya?
3: Tabii ki kesinlikle. Yani bunu vurgulama. Son bu Husilerin sahil taarruzunun bütün danışmanlık, yönlendirme hepsini yapan devrim muhafızları. Ve bu demin örnek
2: şimdi
3: verdim.
2: Pezeşkiyan farklı açıklamalar yapıyor, o yüzden de.
3: Şimdi şöyle, sahadaki gerçeklikler, şimdi Yemen'le ilgili yıllardır sahayı takip edenlere biz de okuyoruz, bakıyoruz. Yani devrim muhafızlarının net bir bu askeri sahil operasyonunun yürütülmesinde ciddi bir katkısı var. Hocalarım da bahsetti, yani 7 gün içerisinde siz 80 kilometrelik bir kıyı, Kızıldeniz'in şu hattını tamamen ele geçiriyorsunuz. Moça gibi adaları ele geçiriyorsunuz ve tamamen kontrol sizde. Hızlı bir operasyon.
2: Müsaade edilmiş bence.
3: Hem müsaade edilmiş şöyle. Çünkü Suudi
2: Amerika'nın izini söyledi.
3: O da olabilir ama bir de Suudi Arabistan'ın beceriksizliğini de vurgulamak lazım burada. Neden beceriksizlik? Bunu bilerek kullanıyorum. Çünkü 2014'ten itibaren Yemen meselesini bir türlü çözemedi. Ve Birleşik Arap Emirlikleri onun çok güzel bir örnek verdi. Bayen'in Yemen sahasındaki varlığından, Bayen'in ihtiras ve motivasyonu Suudi Arabistan'dan çok daha fazlaydı. Güney Geçiş Konseyi'ne o kadar çok yatırım yaptı ki hatta 2020-21 senesinde Sudan'dan hızlı destek güçlerine ait 3000 savaşçıyı getirdi, yerleştirdi burada. Çünkü oranın ayrılıkçı bir bölge olarak genişlemesine ciddi yatırım yaptı. Suudilerle çatışmasının sebebi neydi? 2025 Aralık ve 2026'nın Ocak başlarında bu Güney Geçiş Konseyi, yani Bayen'in desteklediği bu yapı taarruza geçerek Hadramut ve Marib bölgelerini ele geçirdi. Yani Yemen'in yüz ölçümünün yarısını 3-4 gün içerisinde Baye destekli gruplar ele geçirdi. Ve Suudi Arabistan ultimatum verdi Baye'ye. 24 saat içerisinde burayı terk et ve Aden Körfezi'ndeki Baye askeri teçhizatlarını vurdu, bombaladı. Ve Baye apar topar buradan kaçtı. O kaçtıktan sonra oradaki bir boşluk yarandı. O doğru değerlendirme. Hemen Husiler önce şöyle başladı mesela. Suudi Arabistan çöl operasyonunu başlattı. Husilerin elindeki bazı bölgeleri ele geçirmek için. Buna karşılık Husiler ise sahildeki bölgeleri ele geçirdi.
2: Şimdi ne bekliyorsunuz hocam?
3: Şimdi şöyle bir şey olacak. Öncelikle bu Mekke İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'ın hava savunma sisteminin, çünkü bakın 3 yerden hedef alınıyor. Yani Husiler buradan vuruyor, İran Tahran'dan vuruyor, İran destekli Irak'taki milisler, Haçlı Şabi, Kataib, Hizbullah da Irak'tan vuruyor. Yani Suudi Arabistan siyasi tarihin en zor günlerini yaşıyor. İran'dan, Irak'tan ve Yemen'den hedef alınmış durumda. Ve petrol tesisleri hedef alınıyor. Şuradaki tankerleri geçemiyor. 6-7 milyon varil günde petrol satıyordu burada Yanbu Limanı vasıtasıyla, geçemiyor. Şimdi Suudi Arabistan hızlı bir şekilde neye ihtiyacı var? Hava savunma sistemini bu saldırılardan korumak. Fransızlar Yanbu'ya asker radar sistemi yerleştiriyorlar. Amerikalılar gelmedi ama Fransızlar bir antlaşmayla Yanbu Limanı'na asker getirecekler. Hava savunma sistemi, radarlar inşa edecekler. Tabi burada Mekke İttifakı kapsamında da hocalarım da bahsetti. Türkiye'nin buraya ivedilikle teknik destek, yani hava savunma sistemi, radar, İHA ve SİHA desteği.
2: Pakistan ne yapacak hocam?
3: Pakistan'ın burada belki ileride hava savunma sistemindeki bu zafiyet ortadan kalktıktan sonra bir kara harekatında Pakistan ordusuna ihtiyaç duyulabilir. Ama mesela Suudi Baş Müftüsü'nün verdiği fetva önemli. Yani savaşmayı ve canlı

0: feda etmeyi söylüyor ama eksiklik şu. Biz burada kaç tane Suudi askerinin olduğunu bilmiyoruz. Belki de hiç yoktur. Hiçbir zaman burada kendi askerini Yemen'de savaştırmadı Suudi Arabistan. Sadece oradaki Aden merkezli hükümet güçlerine yatırım yaptı ve onları sahaya sürdü. Şimdi biz Husilerden bahsediyoruz ama bir örnek vereyim Sinan Bey. Şimdi Husiler Yemen'in 1/3'ünü kontrol ediyor ama nüfusun %90'ı neredeyse bunların kontrol ettiği bölgelerde. Ama Suudi merkezi, Suudilerin destek verdiği Aden merkezli hükümet, yani Birleşmiş Milletler'in resmi olarak tanıdığı Yemen hükümeti şu an Riyad'da ikamet ediyor. Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi. Orada ciddi bir kopukluk var. Yani bu adamlar mesela bura kadar başarılı olmasının temel sebeplerinden biri bu. Buradalar, devlet gibi yönetiyorlar Yemen'i, vergi topluyorlar, askeri alma hizmetleri ve sahildeki bütün kaynakları da kontrol ediyorlar. Geçişte onların elinde. Ama diğer taraf büyük oranda kontrol ettiği alan çöl ve liderlik Riyad'da ikamet ediyor. Mesela Cumhurbaşkanı Liderlik Konseyi'nin lideri açıklama yaptı. Herkesi savaşa davet etti ama nerede? Riyad'da. Böyle de bir kopukluk var. Bu zafiyeti de Husiler kendi lehine döndürebiliyorlar. Yani son olarak şunu söyleyeyim. Mekke İttifakı kapsamında asker göndermek değil de ilk olarak Suudi Arabistan'ın bu dağınık hava savunma sisteminin toparlanması. Bakın 3 ülke coğrafyasından hedef alınıyor ve stratejik yerlere hedef alınıyor.
1: Şimdi bu şekilde hocam belki da söyledi. Yüz ölçümü çok büyük.
0: Tabii.
1: Bunu savunmak için de çok fazla sisteme ihtiyaç var değil mi Kemal Hocam?
2: Bütün toprakları korumak zorunda değilsiniz. Stratejik noktaları korusanız yeterli. Limanlar, rafineri bölgeleri, başkentteki komuta kontrol merkezi, işte kraliyet, belki de Suudi kralının ofis vesaire gibi yerleşkeleri. Dolayısıyla bu tür kritik tesislerin korunması yeterli. Zaten burada toprak bütünlüğü esastır ama toprak tamamını koruyamazsınız. Zaten Riyad'a koyduğunuz sistemler genelde, galiba hatırladığım kadarıyla, işte kuzey güney hattı 2100 kilometre falan. Pardon, doğu batı hattı. Kuzey güney hattı bir o kadar kadar, 2000'e yakın bir şey. Dolayısıyla 2000'e 2000 olsa bile ortalama, siz Riyad ya da işte Suudi Arabistan'ın merkezi noktalarına koyduğunuz zaman ya da işte Yanbu'ya koyduğunuz zaman epey bir alanı kapatmış olacaksınız.
0: Evet.
2: Dolayısıyla her yere silah ya da radar yerleştirmenize gerek yok. Belli bir noktaya koyarsınız, onların kaplama ve kapsama alanlarını ölçersiniz teknik olarak. Yeterli olur o. Ama Fransızlar da getiriyor, Amerikalılar da zaten vermiş. Türkiye'de verecek. Hadi Pakistan'da elde mevcut ne varsa aktı. Bir karmaşık bir sistem oluşur orada.
1: Şimdi nasıl?
2: O yüzden bunu tekelden, olacak? Tekelden işte onu söylüyorum. Tekelden. Fransızları düşünün, Yanbu'ya getirmiş koymuş. Niye koymuş? Çünkü Suudi petrolünü alıyor adamlar.
0: Bizimkilerle herhalde Fransızların entegrasyonda çok sorun olmaz. İkisi de NATO ülkesi olduğu için onu entegrasyonda
2: yani
0: bir
2: olmaz. Fakat şöyle, yani böyle Mekke anlaşmasının dışına çıkarsınız. Ben hep şunu söylüyorum. Bakın, Mekke paktı bölgesel bir pakt. Sadabat paktı gibi, Balkan paktı gibi İngiltere ya da başka bir ülkeyi içeriye enjekte ederseniz bağlamından kopartırsınız. Başka bir ülke olmayacak. Burada Mekke paktı devreye girecekse kardeşim, bu anlaşmayı imzalamışsanız devlet başkanı katında, siz buraya Mekke paktının gereğini yapmak zorundasınız. O zaman paktın bir anlamı kalmıyor. Ya Fransızların ne işi var orada? Ya Fransızların ne işi var orada? Hadi Amerikalılar Patriot'u satmış gitmiş zamanında. Ama adam ne diyor? Bakın, bataryayla beraber gelecek adam. Yanındaki Fransız askerlerle birlikte gelecek.
0: Evet, askerler.
2: Yani böyle bir enjeksiyonu ben riskli görürüm. Burada diğer risk İran. Ne diyor Sayın Cumhurbaşkanımız? İran'a karşı asla bir hareket beklemiyoruz. Olmayacak diyor. Burada Husiler biliyorsunuz Zeydilerin içerisinde bir kol. Hüseyin Husi miydi? Neydi hocam? Hüseyin Husi. Onun adını verdikleri bir yapı. Onlar Şii mezhebiyle entegre olmuş durumdalar. Yani biraz böyle klik bir yapı var aslında. Tüm Zeydileri kapsayan bir yapı değil. Tıpkı Hicriler gibi. Şey, Süveyde'deki Hikmet el Hicri grubu gibi. Bütün Dürzileri kapsamadı. O yüzden özel olarak mesela şöyle yapılacak. Husiler içerisinde ayrılıkçı gruplar, silahlı gruplar, toprak bütünü ihlal edenler hedeflenip spesifik bir hedefe targeting yapıp oradaki hedefler belki de etkisiz hale getirilecek. Ama bunu yaparken duyan gelmiş. Yani böyle bir fırsat, Fransızlar dedim ya, oradan çıkan petrol adamlara yarıyor. O yüzden adamlar o yan buyu kurtarıp geri kalan

0: Bana ne diyecek? Ama bizim Mekke anlaşması öyle bir şey değil.
1: Şimdi etraftan da bu anlaşmanın ne tarafa doğru gideceğini izleyen ülkeler var. Onlardan biri de İsrail.
0: Tabii, tabii.
1: Ne olacağına bakıyor o da. Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma gündem oldu. Hadsiz ifadeler kullandı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye. Şimdi bir de elinde çağrı cihazı gösterdi. Şimdi bu ne demek hocam? Ne yani anlatmaya çalışıyor?
0: Çağrı cihazı şu demek. Biz istersek Hizbullah liderliğine yaklaşık değil mi 2000'e yakın 2300 küsür.
1: Bütün dünyayı tehdit mi ediyor?
0: Tabii tabii yani yapıyor? Aynen onu yapıyor. Çağrı cihazı gibi basit bir cihazın içine nüfuz ettik. Bunu planladık, kurguladık. Hizbullah mensubu olan, liderlik kadrosu olan grupları çarşıda, pazarda, her yerde aynı anda tek tuşta patlattık
1: hocam,
0: diyor.
1: Bu bir askeri tekniktir. Yaptınız, ettiniz ama Birleşmiş Milletler kürsüsünden kalkıp bunu göstermezsiniz.
0: Yani askeri teknik olup olmadığı da tartışılır bu konunun. Orantısızlık var.
1: Acımasız bir
0: sıkıntı
1: teknik,
0: var orada. Yani o çok çok askeri bir teknik değil, o terör tekniği bu. Bir devlet böyle bir, yani olur çatışma iki devlet arasında ama onun bir protokolü vardır, anlaşmanı vardır ya, harp prensipleri vardır. Bunu yaptığı şey, eylem bile doğru değil. Terör eylemi bu. Ama burada yaptığı hiç ilgisiz, alakası bir konu.
1: Zaten bütün salon boşaldı hocam.
2: Konuşamıyor olması tabii, lazım. Yani bir de şey var şimdi, Netanyahu Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan bir savaş suçlusu. İki, İsrail Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanıyor. Bir soykırım davası var.
1: Kürsüde ne işi var?
2: Üç, evet. Üçüncüsü de Birleşmiş Milletler'in alt komisyonu İsrail'in Gazze'de 5 savaş suçundan 4'ü, soykırım suçundan 5 soykırım suçundan 4'ünü işlediğini tespit etmiş. Bütün bunlara rağmen genel kurda konuşma yapıyor. İki, İsrail'e yönelik bırakın hadi geçtim yani üyelikten atmıyorlar da diplomatik izolasyon, yani askıya alma girişiminde bile bulunmuyorlar. Yani her yönüyle fecaat bir durum. Yani böyle bir problem. Mesela Putin Ukrayna savaşı sebebiyle hakkında yakalama kararı var. Buraya gelemiyor. Konuşma yapamıyor. Ona uygulanıyor. Ama buradaki çifte standart burada. Neden bu adam hala gelip genel kurulda konuşma yapabiliyor?
1: Merve hocam, bir taraftan da şimdi terk edenler oldu ya, yuhlayanlar oldu, terk edenler oldu. İsrailli o ekipten bir tanesi de gidip fotoğraf ve video çekiyordu. Kimler ayrıldı, kimler gitti diye.
3: Evet,
1: nasıl
3: evet.
1: Değerlendireceksiniz bu görüntüleri?
3: Aslında baştan sona bir, yani o kürtüsüyü dekor olarak, sahne olarak kullandı Netanyahu. Tam bir bütün, aslında Batı medyası da böyle yazdı. Hitap ettiği kesim İsrail vatandaşları, oy kullanacak olan İsrailli seçmene aslında mesaj gönderdi. Konuşmasına baktığınız zaman da baştan sona Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedefe koymasından tutun, işte çağrı cihazına, işte Katar'a vurmasına, hatta Hasan Piker bile değil mi? Evet. Ona bile şey yaptı.
2: Zöhran Mamdani'ye.
3: Mamdani'ye falan, hani Cumhurbaşkanımıza özel bir bölüm ayırmış ama bunu zaten yani sokaklarda adeta billboardlara taşımasından biliyoruz yani. Bu arada bir onur meselesidir. Bu bir soykırımcı, bir katilin bizimle ilgili güzel şeyler söylemesini istemeyiz. Ben istemezdim yani. Hani onun ağzından çıkan kötü şey bizim için şeref oluyor hakikaten. Ne, nasıl bir yalancı olduğunu, nasıl bir iftiracı olduğunu, konuları nasıl çarpıttıklarını da baştan sona görüyoruz. Her geçen gün dünya da görüyor. Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili kullandığı ifadelerin de bugün o orayı boşaltanlar gibi İsrail'e mesafe koyan ülkeler için bir aydınlanmaya da sebep olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok uzun süredir Türkiye ile ilgili yürütülen dezenformasyonları tekrar ediyor. Doğru mu? İşte Kürtlere saldırdı, yok etti, işte gitti, işte Kıbrıs'ı işgal etti falan. Ağzından her döküldüğünde ya bir dakika ya, bu yıllardır duyduğumuz şeyler İsrail yalanları olabilir mi acaba diye her yerden bir önceki bilgilerin bildikleri, doğru bildiklerinin aslında yanlış olabileceğine dair bir hissiyat oluşuyor insanlarda. İyi yapıyor. Yani kendilerinin aslında yıllardır bunu yaydığını ama o doğrudan o ilk ağzın o onlar olmadığını, başkalarına söylettiklerini bugün anlıyor insanlar.
1: Onun söylemesi iyi oldu.
3: Tabii ki. Tabii ki. Yani bunlar hep nişanedir bizim için, onur meselesidir. öteki tarafa gelirsek, evet bir yandan o birisi sizin de söylediğiniz gibi videoya çekti kim gitti diye, adeta tehdit edercesineydi. Kendisi de söylüyor da sanırım İsrail medyasında, Haaretz'de gördüm bunu. Tabii o konuşmanın o kısmını duyamadım ama arkalarından iki yüzlüler diyor çıkanlara. Ve şöyle diyor, liderleriniz siz çıkıyorsunuz ama liderleriniz sonra beni arıyor falan diyor. Yani görüşmek istiyorlar bilmem ne falan. Ya ama bütün bunların hepsi artık o İsrail miti vardı ya. Yıllardır devam eden, işte bölgede sıkıştırılmış bir İsrail, işte aslında problemler yaşıyorlar, mağdurlar denilen konunun aslında hiç de öyle olmadığını, o küçük İsrail'in bütün dünyayı nasıl parmağında oynattığını kendi ağzıyla söylüyor. Yani liderleriniz beni arıyor demek ne demek? Yani bizden çekineceğiniz bir şeyler varı gösteriyorsunuz. Bütün hikayenizini kalkmış mesela Ahmet Eşara'ya dönüp Golan meselesinde konuştu ya, Golan'la alakalı bizim toprağımız. Hazreti Musa'ya falan gidiyor. Açıklaması Tevrat'tan yani. Ahmet Eşara'ya dönüp de diyor ki Golan'la Hazreti Musa'dan beri bizimdir. Yani bu kadar çıldırmışlık, bu kadar gerçeklikten kopukluk. Sen öyle diyorsan biz de kutsal kitaplarımızı, herkes kendi kutsal kitabını açsın, oradan bir alıntı yapsın. Böyle şey mi olur? Ama bunun mantık, yani şimdi mantıklı mı? BM kürsüsünde önceden tanıdığımız Netanyahu'yu hatırlayın. Evet yine absürt şeyler söylüyordu ama haritalardı, bilmem neydi, jeopolitik konuşmaya çalışıyordu. Bu sefer Tevrat'la açtı, Tevrat'la kapattı. Buradan anlıyoruz ki esas meselesi zaten burada... İşte dekor, sahne, BM ama İsrail'e sesleniyorum durumuydu. Ha ama burada imaj açısından gerçekten kötüydü. Bir İsrail başbakanı düşünün. Güvenlik endişesi sebebiyle okyanus ötesine uçuyor. 8-10 saatlik bir seyahat gerçekleştiriyorsunuz en az. Ve orada konaklamadan dönüyorsunuz. Bir gece bile kalamıyorsunuz. Yani bu... Yani tabiatına aykırı bir durum. Yani mesela günübirlik seyahatler olur. Nereye olur? Avrupa ülkelerine olur. İşte İsrail'den de gidilebilir. Hadi 4 saatlik mesafeye gidersiniz. Hadi 5 saatlik mesafeye gidersiniz. Ama Amerika'ya, hele ki bir İsrail başbakanının, hele bir de yani New York havalimanına da inemiyorsunuz. New York'a inmek zorunda kalıyorsunuz. New Jersey falan. Bütün bunların hepsine beraber baktığımızda evet... Yani istediğimiz bir tablo, henüz orada değiliz ama 1-0'dan büyüktür deyip geldiğimiz nokta açısından önemsememiz gerekiyor. Şu ayrılmaları özellikle şundan önemsedim. Bu ateşkes ilan edildi ama devamında hiçbir şey gelmedi ya. Bu insanlar da şuna sebep oluyor. Yani kan akmayınca maalesef o feryat figan insanlık unutulabiliyor. O uluslararası sistemin o beğenmediğimiz o çarkları tekrar dönmeye başlıyor. İşte o endişemiz vardı. Mesela bunu merak ediyordum. Tekrar aynı protestoyu göreceğiz mi diye. Bunu görmüş olmamız değerlidir tabii. Amerikan yeter basını, mi? Yetmez.
1: Amerikan
3: ama...
1: basını da yazdı. Tarihte hiç bu kadar protesto olmamıştı. İsrail'le ilgili diye. Ünlüler, Hollywood yıldızları hepsi protesto ettiler. Evet. Kemal Hocam birkaç dakikam var. Değerlendirmenizi rica edeceğim. Tabii sonrasında Miçotakis'le görüşmesi de ayrı bir durum.
0: Tabii. Yani Netanyahu belki kendi hayatında, kişisel siyasi hayatında hiç bu kadar aşağılanmamıştı. Amerika'ya gittiğinde kongre görüşmelerini hatırlar mısınız? Herkes ayakta falan alkışlıyordu. Ona alışık olan bir lider. İkinci özelliği son derece usta bir yalancı. Tamamen yalan söylüyor. Her şey yalan. Mesela Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili ya da Türkiye ile ilgili Suriye'yi ele geçirmeye çalışıyor cümlesini kurdu. Konuşma başlıklarından bir tanesi buydu. Halbuki kendisi Suriye'de toprak ele geçirmeye çalışıyor. Yani kendi
1: etmeye çalışıyor.
0: Evet, işgal et. Yani kendisinin yapmış olduğu bir takım hukuk dışı faaliyetleri sanki Türkiye yapıyor, yansıtma yapıyor. Profesyonel bir Mossadçı. Ya üçüncüsü bu kan durmayacak gibi gözüküyor. Hocamın da ifade ettiği gibi. Yani maalesef hem kuzeye hem dört bir tarafa 360 derece saldırgan bir tavır içerisinde İsrail'in bu siyonist kafadan kurtulması gerekiyor. Bu seçimle falan olacak bir şey değil. Her zaman söylüyoruz. Muhakkak ki bir tedbir gerekiyor.
1: Yunanistan medyası da Anar Hocam, Yunanistan muhalefeti de tepki gösteriyor Miçotakis'e. Dünyanın yalnızlaştırdığı bu katille niçin görüşüyor?
2: Ya görüştüğü zaten Miçotakis, bir de Bolivya, Arjantin, yani 3-4 devlet başkanıyla görüştü. Avrupalı liderler yan yana gelmeye istemiyorlar, yani çok kötü bir imaj onlar için. Ama tabii orada kullandığı ifadelerden de biri şu, yani Sayın Erdoğan siz Kudüs'ü almak istiyorsunuz, izin vermeyeceksin. Yani bu hissiyatı ona verdirmek, yani Kudüs'ün Türkler tarafından alınma fikrinin, hissiyatının onun kafasında canlanması bile ona dert olsun, böyle diyelim.
1: Anar Hocam çok teşekkür ediyorum, ağzınıza sağlık. Merve Hocam çok teşekkür ediyorum, Kemal Hocam çok teşekkür ediyorum. Gece Ajansı'na artık yavaş yavaş noktalama vakti, birazdan gündemde önemli gelişmeler var, onları paylaşacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında A Haber Gece'ye hoş geldiniz. Gece Ajansı'nı noktaladık, değerli konuklarımızı uğurladık. Gündemde önemli gelişmeler var, sizlerle paylaşacağız. Fon vurgunuyla ilgili soruşturmada her geçen saat sıcak gelişme yaşanıyor. Son olarak Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özen ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bugüne kadar tutuklananların sayısı ise 51 oldu.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması derinleşiyor. Soruşturma kapsamında daha önce yurt dışı çıkış yasağı uygulanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'le Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Karar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özat'a denizcilik paylarındaki işlemler sebebiyle 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından geldi. Soruşturmanın başladığı günden bu yana haklarında adli işlem uygulanan 76 kişiden 51'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Destek Yatırım Bankası'nın sahibi Altunç Kumova ve Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp de bulunuyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından soruşturmanın bilançosunu açıkladı. Gürlek, 1 Temmuz 16 Eylül tarihleri arasında fonlardan para çıkışlarının incelendiğini, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığının dondurulduğunu duyurdu. Gürlek ayrıca haklarında daha önce herhangi bir tedbir uygulanmayan 37 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini de paylaştı.
2: Para hangi hesaba aktarılmış, mal varlığı hangi şirketin veya kişinin üzerine geçirilmiş olursa olsun izini sonuna kadar süreceğiz. İyi niyetli vatandaşlarımızın yılların emeğiyle oluşturduğu birikimlerin bir takım kişi veya yapılar tarafından istismar edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Portföy, Buls Yatırım, A1 Kapital, Atlas ve Pardus'a bağlı fonlara ilişkin kayıtların incelenmesini de istedi.
0: Ankara'da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının 4. dalgasında gözaltına alınan şüpheli Arda Birinci'nin dijital materyallerinde önemli bulgulara ulaşıldı. Deşifre edilen mesajlarda Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem ve tutuklu Muhittin Böcek lehine adli tıp sürecinde iş takibi yapılması amacıyla 5 milyon dolarlık rüşvet ödemesi yapıldığı saptandı.
3: Ankara'da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının 4. dalgasında gözaltına alınan Arda Birinci'nin dijital materyallerinden dikkat çekici yazışmalar çıktı. Soruşturmanın 4. dalgasında gözaltına alınan Arda Birinci'nin telefonu ve diğer dijital materyalleri incelemeye alındı. Kayıtlarda Birinci'nin Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem'le yaptığı görüşmeler bulunuyor. Birinci'nin telefonundaki bazı mesajlarda Erdem'e doğrudan hitap edildiği, Muhittin Böcek lehine yürütülmesi planlanan süreçte 5 milyon dolarlık ödeme meselesinin birlikte konuşulduğu görülüyor. İncelenen mesajların içeriğine göre 5 milyon doların Muhittin Böcek lehine adli tıp sürecinden sonuç alınmasına yönelik iş takibi amacıyla verildiği ileri sürülüyor. Yazışmalarda işin sonuçlandırılamadığı, bunun üzerine 5 milyon doların geri verilmesinin gündeme geldiği belirtiliyor. Para iadesi konusunda taraflar arasında tartışma yaşandığına ilişkin ifadeler de mesajlarda yer alıyor. Mesajlardan birinde Mustafa Erdem'e hitaben, "Sayın vekilim beni dolandırdın, 5 milyon dolar için" ifadesinin kullanıldığı görülüyor. Aynı mesaj trafiğinde Murat Etöz'ün de adı geçiyor. Yazışmalarda 5 milyon dolarlık paranın akıbeti ve iadesi tartışılırken konunun parti yönetimine ve medyaya taşınacağı yönünde ifadeler bulunuyor.
4: Çekiyorum efendim. Efendim arkadaşlar da çekiyorum.
3: Dijital materyallerde Arda Birinci'nin Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında tutuklu yargılanan Ayhan Bora Kaplan ve hakkında yakalama kararı bulunan firari sanık avukat Cengiz Haliç ile çekilmiş fotoğrafları da bulundu. Bilincinin kaplandığı Haliç'te yakın pozlar verdiği görüntülerin hangi tarihte ve nerede çekildiği araştırılacak. Soruşturmanın ilerleyen aşamasında Mustafa Erdem'le yapılan yazışmaların dijital ve mali boyutları birlikte incelenecek.
0: Vanlı Karaaydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında Ankara'da yürütülen soruşturma kapsamında operasyon İstanbul'a sıçradı. Tançalan'a ait olduğu tespit edilen iki otomobilde yaklaşık 934 milyon lira değerinde döviz ele geçirildi.
3: Sosyal medya fenomeni Çağla Öz'le yaptıkları düğünle gündeme gelen Vanlı Karaaydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan kara para suçlamasıyla tutuklanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama soruşturması kapsamında Vanlı Karaaydar'a yönelik ikinci bir operasyon gerçekleştirildi. Ankara Emniyeti Tançalan'a ait nakit paranın İstanbul'un Sarıyer ilçesi Maslak Mahallesi'ndeki bir otoparkta bulunan araçlarda saklandığını belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda çok sayıda döviz banknotu ele geçirildi. Araçlarda yapılan aramalarda 934 milyon lira değerinde 16 milyon 440 bin euro ve 700 bin dolar nakit para bulundu. Operasyonda suçta kullanıldığı değerlendirilen iki otomobile de el konulurken bir şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında ele geçirilen milyonlarca liranın kaynağı ise araştırılıyor.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ın Washington'a önerdiği 7 günlük ateşkes teklifini reddetti. Teklifi kabul edilemez olarak nitelendiren Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki abluka nedeniyle İran'ın ekonomisinin çöktüğünü öne sürdü. Gündeminde Ukrayna-Rusya savaşı ve Küba da vardı.
5: Onların önerdiği teklifi reddediyorum.
2: Tahran yönetiminin 7 günlük ateşkes önerisini elinin tersiyle itti. Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın İran'ı bitirdiğini öne sürdü.
5: Onların önerdiği teklifi reddediyorum. İran'ın yaptığı teklif kabul edilemez. Hürmüz'ü bir an önce açmak için anlaşma yapmak istiyorlar. Çünkü çok fena yeniliyorlar.
2: ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın Washington'a önerdiği 7 günlük ateşkes teklifini reddeden Trump, Tahran yönetiminin Hürmüz konusunda kendi ayağına sıktığını söyledi.
5: Kendi kendilerini alt ettiler. Ben devreye girdim ve askeri tarihin en büyük ablukasını uyguladık. Ne oldu biliyor musunuz? Artık paraları kalmadı. Çünkü boğazı kapatmak istediler. Biz de onlara bunu yaptık.
2: 5. yılına girmeye yaklaşan Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin de konuştu.
5: Zelenski'den ne yapmasını istiyorum biliyor musunuz? Bir anlaşma yapmasını, Putin'le uzlaşmasını, Putin'den de Zelenski ile uzlaşmasını istiyorum. Bir gün umarım çok da uzak olmayan bir gelecekte belki de sert kış gelmeden önce bir anlaşmaya varacaklar.
2: Trump, Ukrayna lideri Zelenski ile Patriot hava savunma sistemlerinin Ukrayna'da üretimine ilişkin lisans sürecini masaya yatırdıklarını açıkladı. Ardından sözü Küba'ya getirdi.
5: Küba ve biz bir anlaşma yapacağız. Askeri müdahaleye ihtiyaç duyacağımızı sanmıyorum. Küba çok kötü durumda. Küba'ya yardım etmek istiyoruz.
2: Çin Devlet Başkanı Xi Jinping

0: ile görüşmesine dediğinde ABD Başkanı, yapay zekanın gelişiminin önünü kapamayacaklarını belirtti.
1: İsrail'in Gazze'deki soykırımı sadece Filistinlileri değil, katliamı dünyaya duyuran gazetecileri de hedef alıyor. Gazze hükümeti Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen saldırılarda 262 basın mensubunun hayatını kaybettiğini, 433'ten fazlasının ise yaralandığını açıkladı.
2: On binlerce Filistinli hayattan kopardılar. Soykırımı örtbas etmek için gazetecileri bile hedef aldılar. Gerçekler karartılamadı. Açıklanan veriler İsrail katliamını tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Gazze Hükümeti Medya Ofisi 26 Eylül Filistinli gazetecilerde Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla açıklama paylaştı. Açıklamada basın mensuplarının ve medya kuruluşlarının Gazze'de maruz kaldığı İsrail saldırganlığına ilişkin bilgi verildi. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana 262 basın mensubunu katlettiği, 433'ten fazlasını da yaraladığı kaydedildi.
3: Bizim gazeteci olduğumuz biliniyordu. 10 kilometreden daha fazla mesafe olduğu halde bize hedef aldılar. Aracımızın üzerinde TV yazıyordu. Yani İsrail bizim orada olduğumuzu biliyordu.
2: Verilerin detaylarını da paylaşan Gazze hükümeti, yaşamını yitiren basın çalışanlarının 26'sının kadın olduğunu, buna dahil olarak 28 medya aktivistinin de katledildiğini belirtti. Soykırımcı İsrail yönetiminin bugüne kadar 50 gazeteciyi alıkoyduğu açıklanırken, bu habercilerden 23'ünün hala tutuklu olduğu, 3'ünden de haber alınamadığı paylaşıldı. İşgal devleti, Filistinli gazetecileri öldürmekte de sınırlı kalmadı. 32 basın çalışanının ailesini yok etti. Onlara ait 53 evi tamamen yıktı. Medya sektöründe 800 milyon dolara aşan zarar meydana geldi. Buna rağmen 143 medya kuruluşunun faaliyetlerini sürdürdüğü ifade edildi. Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumdan İsrail'in hesap vermesi istendi. Benzer bir açıklama Hamas'tan da geldi. İsrail'in bölgedeki basın mensuplarını hedef almayı sürdürdüğünü belirten Hamas, soykırım devletinin uluslararası hukuk ve insan haklarını ayaklar altına aldığına dikkat çekti. Aynı konuya ses yükselten Uluslararası Gazeteciler Federasyonu ve Arap Gazeteciler Birliği de dünya medyasına acil çağrıda bulundu. İsrail'in işlediği suçların kınanması, Tel Aviv'in hesap vermeye zorlanması, Filistinli habercilerin korunması ve Filistin medyasına uygulanan sansür için somut adımlar atılması istendi.
1: Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu Birleşmiş Milletler'de konuştu. Gazze'deki korkunç duruma vurgu yapan Memişoğlu, tüm insanların eşit koşullarda sağlığa ulaşabildiği yaşam hakkını savunuyoruz mesajını verdi.
4: İnsanların tedaviye erişemediği için göz göre göre can verdiği bir dünyada ne küresel sağlık güvenliğinden ne de vicdandan söz edilebilir.
0: Gazze'deki korkunç durumu işaret etti. Herkesin sağlığa ulaşabilmesi gerektiğini söyledi. Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu Birleşmiş Milletler'de konuştu.
4: Bugün Gazze'de kadınların ve çocukların acımasızca öldürüldüğü, masum insanların bir aşıya, temel bir ilaca dahi ulaşamadığı vahim tablolarla karşı karşıyayız.
0: İsrail ablukası altındaki Gazze'de bir yanda İsrail bombardımanı altında katledilen bir halk, diğer yanda ise zorlu yaşam şartları var. Siviller derme çatma çadırlarda yaşıyor. Ne beslenme, ne barınma, ne de sağlık hizmetlerine ulaşabiliyorlar. Bakan Memişoğlu da New York'taki BM kürsüsünde bunu anlattı.
4: Savaşların körüklendiği, kardeşin kardeşe kırdırıldığı ve masumların acıları üzerinden kazanç edildiği kötülük mantığıyla inşa edilmiş bu zulüm düzenini asla kabul etmiyoruz. Biz tüm insanların eşit koşullarda sağlığa ulaşabildiği yaşam hakkını savunuyoruz.
0: Sağlığın yaşam hakkı gibi en temel haklardan biri olduğunu söyleyen Bakan Memişoğlu, hiçbir ülkenin yalnız bırakılmaması gerektiğini dile getirdi.
4: Ülkenin tek başına üstesinden gelemeyeceği bu sınavları ancak birlikte hareket ederek aşabiliriz.
0: Memişoğlu pandemi dönemini hatırlattı. Türkiye'nin elde ettiği kazanımları paylaştığını anlattı. İhtiyaç duyan ülkelere destek sağlandığını belirtti. Küresel sağlık için birliktelik çağrısı yaptı.
4: Gelin sağlığı korumayı bir yaşam biçimine, barışı ise ortak

0: bir sorumluluğa dönüştürelim. Bilgi ve tecrübelerimizi paylaşalım. Teknolojiyi daha sağlıklı bir gelecek için seferber edelim.
1: Pakistan'ın Hayber Patunva eyaletinde polis kontrol noktasına bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti. Hayber Patunva eyaletinin Dera İsmailan bölgesinde yol kenarındaki polis kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Yetkililer saldırıda ilk belirlemelere göre 16 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 30 kişinin yaralandığını belirtti. Yaralıların yakınlardaki hastaneye sevk edildiğini belirten yetkililer, bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade etti. Saldırının sorumluluğunu Pakistan Talibanı üstlendi. 18 Eylül tarihinde ise yine Hayber Patunva eyaletinde cuma namazı sırasında bir caminin yakınında meydana gelen saldırılarda 23 kişi hayatını kaybetmişti. Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası 57 yıl sonra ilk kez İstanbul'da düzenlendi. Müsabakaları takip eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ise altın kemer hediye edildi. Programın yıldızı ise Arap Osman olarak bilinen Tanzanyalı güreşçi 11 yaşındaki Osman Ali oldu. Güreşlerimizde
2: Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen organizasyonda pehlivanlar kupayı kazanmak için kıyasıya mücadele etti.
3: Yağlı güreş deyince aklımıza geleneksel kültür geliyor, atasporumuz geliyor.
4: Yani iki isim hariç hepsi favori. Yani onun için çekişmeli, bitmiyor maçlar, uzun sürüyor.
2: Pehlivanlar kupa için er meydanında ter döktü. Nefes kesen anlar yaşandı.
5: Yağlı güreş zaten ben emekli bir hakemim. Yağlı güreşin içinden gelen birisiyim. Bu güreşleri Antalya'dan izlemeye geldim. Federasyon başkanlığı, kurmaylarını hepsini çok tebrik ediyorum.
6: İstanbul'da er meydanı kuruldu. Pehlivanlar kisvetlerini çekti ve güreş müsabakalarına başladı.
7: Yağlı güreş deyince peygamber sporu. Yani dualı çayırda güreş yapmak çok güzel. Çok gurur verici bir spor.
8: Her güreşçinin bir seyircisi var. Her yerden insanlar geliyor bu tarihi yerlere güreşleri izliyorlar.
2: Güreşleri izlemek için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne gelen Başkan Erdoğan'a Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş altın kemer hediye etti.
9: Olarak da Caner Aslan duyuldu.
2: Erdoğan müsabakalar sırasında Tanzanya Büyükelçisi Ali Davutoğlu ve eşi tarafından evlat edinilen ve güreşe merak saran namı diğer Arap Osman'la sohbet etti. Hatıra fotoğrafı çekildi. Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi ise finalde Mustafa Taş'ı yenen Orhan Okullu oldu. 57 yıl aradan sonra İstanbul'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası, geleneksel Türk sporunun önemli organizasyonlarından biri olarak tarihe geçti.
1: Terörsüz Türkiye kapsamında mecliste izleme komisyonu oluşturulacak. 1 Ekim'de çalışmalarına başlayacak olan meclisin ilk yapacağı işlerden biri bu olacak. Peki komisyon nasıl oluşturulacak? Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bunun ipuçlarını verdi.
10: Meclisimizin açılmasıyla birlikte bu süreçte önemli bir görev görecek olan meclisteki izleme komisyonu da hızlı ve süratli bir şekilde kurulacak.
11: 1 Ekim'de çalışmalarına başlayacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk gündem maddelerinden biri terörsüz Türkiye olacak. Meclis Başkanlığı bünyesinde izleme komisyonu kurulacak.
10: Ve yasanın kendisine yüklediği sorumluluğu yerine getirerek inşallah bu sürecin bir şekilde izlenmesiyle ilgili üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir.
11: İzleme komisyonu daha önce kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun benzeri olacak. Ancak daha az sayıda milletvekili yer alacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş partilerle istişare ederek komisyonun üye sayısını ve çalışma usullerini belirleyecek.
10: partilerden de kendi güçleri oranında kendilerine düşen sayı kadar bu komisyona üye vermelerini talep edeceğiz. Çok geniş bir komisyon olmasına ihtiyaç yok. Hazırlayacağız.

0: veya bir rapor da bu komisyonun olmayacağı için daha fonksiyonel bir komisyon şeklinde bunu kurarız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturulacak komisyonda tabir caizse millet adına bu süreci murakabe edecek bir komisyon olarak görev yapacaktır.
1: CHP'nin Bolu kampı başladı. Kampın açılışında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi ahlak üzerinden adrese teslim mesajlar gönderdi. Kemal Kılıçdaroğlu dış politika ile ilgili de birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.
2: Siyasetin ahlaklı olması lazım. Milletvekilisin, bir süre sonra köşeyi dönüyorsun. Ya aldığın maaş belli ya. Yüzüne gözüne dursun ya, nereden çıktı bu? Belediye başkanısın, bir süre sonra köşeyi dönüyorsun. Ya aldığın maaş belli. Nasıl oluyor bu işler?
3: İsim vermeden adrese teslim mesajlar gönderdi. Siyasi ahlak vurgusu yaptı.
2: Kim yolsuzluk yaptıysa hesabını soracağız. Yok, bu benim adamım, bu bizim arkadaş, bu bizim partili. Yok arkadaş.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bolu kampı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı.
2: Soygunu yapanın partisine bakmayacağız. Kimliğine bakmayacağız. Yaşına, boyuna bakmayacağız.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında dış politikaya da geniş yer ayırdı. Dış politikada iktidar muhalefet olmaz dedi, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Konuşmanın ardından kapalı toplantıya geçildi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi, milli eğitim konusunda, dış politika konusunda, milli savunma konusunda bunların günlük siyasal malzeme konusu olmadığını, milli savunma adı üstünde milli, milli eğitim adı üstünde milli, dış politika bizim beraber olmamız, Türkiye'nin çıkarlarını savunmamız gereken bir politika olduğunun bilincindeyiz. Biz ülkenin çıkarları söz konusu olduğunda diğer sorunları bir kenara bırakmasını biliriz. Dış politikada iktidar muhalefet olmaz. Çünkü dış politikada asıl olan Türkiye'nin çıkarlarıdır. Biz bunu savunuyoruz.
3: Kılıçdaroğlu kapalı toplantıda ise başta siyasi ahlak kanunu olmak üzere mahkemenin butlan kararı sonrası yaşanan gelişmeler konusunda milletvekillerinin görüş ve önerilerini aldı.
1: İstanbul Eyüp Sultan'da bir ay önce başlayan altyapı çalışması bir türlü bitmek bilmedi. Çalışmalara doğalgaz borusunun patlaması da eklenince bölge halkı isyan etti.

0: yarın öbür gün daha beter olacak burası.
1: Bir türlü bitmeyen altyapı çalışması vatandaşı isyan ettirdi.
2: Bu bir aydır biz burada ızdırap çekiyoruz.
3: Bir Eyüp Sultanlı'la rezalet bir haldeyiz. Ortalama 3-4 aydır çekiyoruz. Yani bir vatandaşa bu çile...
1: İstanbul Eyüp Sultan'da İSKİ ekipleri yaklaşık bir ay önce atık su, yağmur suyu kanalı ve deri ıslahı çalışmaları başlattı. Ancak o çalışmalar bir türlü sonlanmadı.
0: Biri açıyor, biri kapatıyor. Çok güzel bir çalışma sistemi var.
4: Yol çalışması nedeniyle yolun belli kısımlarında çukurlar da oluştu. İşte sürücüler zaman zaman o çukurların içine giriyor, zaman zaman da çukurlardan kaçmaya çalışıyor.
5: Yol yok. Çalışmıyorlar. İki kişi bir kepçeyle bu iş başa gider mi kardeşim?
6: Her gün bu yolla girip geçiyoruz ama gerçekten burada sorun çözülmesi lazım. Her zaman aynı sorun yaşanıyor.
4: Yapılan çalışmalar sırasında ana arterdeki doğalgaz borusu da patladı ve ardından bölgede İGDAŞ doğalgazı kesti. Polis de güvenlik önlemi aldı. Eyüp Sultan'da gerçekleştirilen çalışmalar nedeniyle özellikle hafta içi yoğun bir trafik oluşuyor. İşte sürücüler bu trafikten şikayetçi, bu çalışmaların bir an önce bitirilmesini istiyor.
2: Yani ızdırap tek bizim için değil, okullar da açıldı, zaten trafik yoğun. Yani mağdur oluyor insanlar.
7: Konya Beyşehir'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı. Çatı ustası alevlerin ve yoğun dumanın ortasında mahsur kaldı. Zamana karşı yarışan itfaiye ekipleri ustayı merdivenle son anda kurtardı.
8: Adam yanacak ya.
1: Alevlerin arasında mahsur kalan usta son anda kurtarıldı. Konya'nın Beyşehir ilçesinde 5 katlı binanın çatısında izolasyon çalışması yapıldığı sırada yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı sardı.

0: Bu sırada çatıda bulunan usta alevlerin ve yoğun dumanın arasında mahsur kaldı. İhbarda adrese ekipler sevk edildi. Ve ustayı kurtarabilmek için zamanla karşı yarış başladı. Bu sırada çevrede büyük panik yaşandı. Usta itfaiye aracından uzatılan merdivende alevlerin arasından kurtarıldı ve herkes rahat bir nefes aldı. Usta daha sonra kontrol amaçlı ambulansa alındı.
1: Bir şey yok değil mi abi? Geçmiş olsun abi. Eyvallah.
0: Yangın ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.
2: İstanbul Güngören'de kentsel dönüşüm için boşaltılan 5 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatının alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler Güngören'den. Kentsel dönüşüm için boşaltılan 5 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu alevler söndürüldü. Başakşehir, Bahçeşehir mevkiinde seyir halinde olan motosikletli sağ şeritte ilerleyen bir tırın arkasında uzun süre çok yakın mesafede ilerledi. Zikzak yaparak yoluna devam eden sürücü hem kendi canını hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı.
0: Seyir halinde olan tırın peşine takıldı. Hem kendisinin hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. İstanbul TEM Otoyolu'nun Başakşehir-Bahçeşehir mevkiinde motosikletli bir sürücü adeta faciaya davetiye çıkaran bir yolculuk yaptı. Sağ şeridi ilerleyen tıra çok yakın mesafede seyreden sürücü motosikletiyle yaptığı zikzaklarla canını hiçe saydı. Tırın arkasında görüş mesafesini tamamen kapatacak şekilde yakın ilerleyen motosikletlinin bir süre bu şekilde yolculuğuna devam ettiği görüldü. Sürücünün tehlikeli hareketleri otoyolda seyir halindeki başka bir araçtaki bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.
2: Kütahya ve Antalya'daki motosiklet kazalarından maalesef acı haber geldi. Iğdır'da sürücüsünün yola çıkan eşeğe çarpmamak için manevra yaptığı kamyon devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Çorum'da ise kırmızı ışık ihlali yapan kamyon sürücüsü kavşakta 2 otomobile çarptı. O anları getireceğiz şimdi ekrana.
3: Dikkatsizlik, kural ihlali, aşırı sürat. Çok sayıda ilde meydana gelen kazalardan ölüm ve yaralanma haberleri geldi. Kütahya'da seyir halindeki otomobil karşı şeride geçmek için manevra yapan motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletli hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı. Antalya'nın Manavgat ilçesindeki sanayi sitesinde seyir halindeki motosikletli forklift ataşmanına çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan 17 yaşındaki motosikletli kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Forklift sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Iğdır'da seyir halindeki kamyon sürücüsü yola aniden çıkan eşeğe çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen kamyondaki sürücü ve yanındaki yolcu araçta sıkıştı. Ekipler tarafından çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Çorum'un Alaca ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan kamyon sürücüsü kavşaktaki otomobile çarptı. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda araçlarda hasar meydana geldi. Kamyon sürücüsünün ehliyetine ise 2 ay süreyle el konuldu.
2: İstanbul sokaklarında asayişin motorize gücü olan Yunus timleri kadrosunu güçlendiriyor. Trafiğin yoğun olduğu mega kentte olaylara hızla müdahale eden motorize timlere 100 polis daha katıldı. Son dersi İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız verdi.

0: verdi.
1: İki teker üzerinde suç işleyerek İstanbul'un huzuruna kasteden, kendine düzen kurmaya çalışanlara karşı bu düzenin hukuk düzeni olduğunu hatırlatacağız.
0: Yıldız Eğitim Alanı'nda kursiyer polisler de bir araya gelerek uygulamalı çalışmaları takip etti. Eğitim için motosiklete bindi. Timlerin olaylara müdahale kabiliyetlerini artıracak taktikleri uygulamalı anlattı.
1: Sizin hızınız vatandaşımızın güvene ulaşma hızıdır. Sizin çevikliğiniz suçlunun kaçış alanını daraltan gücümüzdür.
0: Eğitim kapsamında şüpheli motosiklet için nefes kesen takip tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryoda ekiplerin hem karadan hem de havadan koordineli şekilde hareket etme kabiliyeti gösterildi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan yüz yeni personel, İstanbul'un huzur ve güvenliği için yakında motosikleti polis timleri içerisinde görev alacak.
2: TOKİ kiralık konut projesinde başvuru aşaması tamamlandı. Sıra kuraya geldi. Kuralar Ekim ayında çekilecek ve kiralık konutların anahtarları yeni sahiplerine teslim edilecek.
0: Türkiye'de ilk kez uygulanacak kiralık sosyal konut projesinde ilk aşama tamamlandı. Başvuru işlemleri sona erdi. Müjdeli haberi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından verdi.
3: Özellikle İstanbul'da ilk defa bir kiralık konut projesi başlatılıyor ki belki de Türkiye'ye örnek olacak bir proje.
4: Başvuru sürecinin tamamlanmasıyla birlikte gözler kura çekilişine çevrildi. Kura çekilişi Ekim ayında yapılacak ve sonuçlarsa E-Devlet üzerinden görülebilecek.
5: İnşallah Ekim ayında İlk 1000 kiralık konutumuzu kurasını çekeceğiz.
0: Koşulları sağlayanlar arasından 1071 konutun yeni kiracısı belli olacak.
4: Sosyal konutlara taşınacak kiracılar piyasa değerinin neredeyse 3-4 kat altında kiralar ödeyecekler. İşte şu anda da örnek bir dairedeyiz. Burası 2+1'lik bir daire. Ve özellikle bu dairelere geçtikten sonra ise devlet bir yıl boyunca kira ücretlerine zam yapmayacak.
3: İlk yıl aslında bir tüfe zammı yok. 2027 Ocak'ta değil, 2028 Ocak'ta ilk teslim alanların tüfe oranında zammı olacak ve süreç 3 yıl boyunca bu evleri kullanacakları şekilde ilerleyecek.
0: 10 bin liradan başlayan tutarlarla kiralanacak evler gruplara göre 1+1, 3+1 ve 4+1 şeklinde olacak.
3: Kira bedelleri aslında oldukça makul seviyelerde. 1+1'ler İstanbul'da 10 bin liradan başlıyor, 2+1'ler 12 bin, 3+1'ler 15 bin ve 4+1'ler 18 bin.
0: Evler İstanbul'un 12 farklı ilçesinde yer alıyor. Her başvuru sahibi sadece başvurduğu ilçedeki konutta hak sahibi olabilecek.
3: Özellikle Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ve Güngören'de 360 konut, Maltepe, Tuzla, Kartal'da 330 konut, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar'da 291 konut ve Arnavutköy'de 90 konut olmak üzere.
0: Kiracılar evlerine taşındıktan sonra kiraların düzenli ödenip ödenmediği de kontrol edilecek. İlerleyen dönemlerde kiralık konut sayısı 15 bine kadar çıkartılacak. Projenin Türkiye geneline yayılması da planlar arasında.
3: Artık belki biz 2-3 ayda bir çeşitli dönemlerde kiralık sosyal konut teslimlerini görüyor olacağız. 15 binin kısa bir süre içerisinde, belki de bir sene içerisinde hemen kiraya verilmesi planlanıyor.
2: Yurt genelinde hızlı tren projelerinin yapımı hızla sürüyor. Çalışmalar sayesinde 2028'de hızlı tren hattının doğrudan bağlantılı il sayısı 11'den 27'ye çıkarılması hedefleniyor.
6: Hızlı tren hattımız 11 şehre doğrudan, birçok şehre de bölgesel bağlantılarla hizmet vererek nüfusumuzun yarısından fazlasına ulaşıyor.
0: Mesafeleri kısaltan, ulaşımı daha konforlu hale getiren demiryolu ağı her geçen gün genişliyor. Anadolu'da ilk demiryolu çalışmaları 1856'da İzmir-Aydın hattının inşasıyla başladı. Aradan geçen zamanda birçok hızlı tren projesi yapıldı. Özellikle son 25 yılda bu alanda büyük bir atılım gerçekleştirildi. Demiryolu ağı 3000 kilometre genişledi.

0: bitirerek 13.919 kilometreye çıkarıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uradoğdu 2028'de hedeflerini açıkladı.
1: Türkiye'nin demiryolu ağındaki yatırımları devam ediyor. Hızlı trenin şu anda direkt ulaştığı 11 olan il sayısı 2028'de 27'ye çıkacak.
0: Uradoğdu 2028 yılında toplam demiryolu ağının 17.287 kilometreye, lojistik merkez sayısının ise 12'den 25'e çıkarılmasının planlandığını aktardı. Demiryolu projeleri sayesinde Türkiye, lojistik alanında da daha önemli bir konuma gelecek.
2: Boğazlardaki gerilimler, iklim değişikliği ve tedarik zincirlerindeki kırılganlıklar bize bir kez daha gösterdi ki alternatifsiz koridor risk demektir. Güçlü, çok yönlü ve dayanıklı ulaştırma ağları ise bağımsızlık ve kalkınma anlamına gelmektedir.
0: Demiryolu yatırımlarında yerliliğe önem verdiklerini vurgulayan Uradoğdu, Çurasaç tesislerinin yenilendiğini ve üretim kapasitesinin artırıldığını vurguladı.
3: Almanya'da on binlerce öğrenci 1 Ocak'ta yürürlüğe giren ve ordudaki asker sayısını artırmayı amaçlayan yeni askerlik hizmeti yasasını ve zorunlu askerliği protesto etti. 100 şehirde düzenlenen protestolara 45 bin kişi zorunlu askerliğe hayır sloganları attı.
0: Avrupa gerilimi fitili ateşledi. Almanya'da gençlere askerlik yolu gözüktü. Binlerce kişi sokağa döküldü. Almanya'da zorunlu askerlik 2011'de askıya alınmıştı. Ancak Avrupa'daki güvenlik endişeleri Berlin'i asker sayısını artırmaya itti. Merz yönetimi 18 yaşındaki gençleri askere alma niyetinde. ...18 yaşına giren Alman vatandaşlarına anket gönderiliyor. Erkeklerin anketi doldurması sorunlu, kadınların ise gönüllü. Askerlik muayenesi de yeniden zorunlu hale getirildi. Ancak askere gitmek şu anda zorunlu değil. Fakat gönüllü asker sayısı yeterli olmazsa ihtiyaç doğrultusunda zorunlu askerlik uygulamasının hala önü açık. Alman öğrenciler de buna tepki olarak sokağa çıktı. Ülke genelinde 100'den fazla kentte gösteri düzenlendi. Alman basınına göre protestolara yaklaşık 45 bin öğrenci katıldı.
4: Tüm bu genç insanları savaşa göndermek kabul edilemez. Sadece müzakere etmeye ve uzlaşmalara gitmeye hazır olunmadığı için insanları askere çağırıyorlar.
0: Berlin'de öğrenciler meydanları doldurdu. Gençler kendilerine gelen askerlik kağıtlarını öğütücüye attı. Pankartlar açıldı, zorunlu askerliğe hayır sloganları atıldı.
3: Latin Amerika'dan Asya'ya çok sayıda ülke sel felaketiyle karşı karşıya. ABD ve Meksika şiddetli hortum endişesiyle teyakkuzda. Dünyanın en kurak çöllerinden birine sahip olan Şili de su altında kaldı. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta da acil durum ilan edildi.
0: Mevsim dönerken kürenin her iki tarafında da sel var. Tayland'dan Şili'ye aşırı yağışlar günlük yaşamı felç etti. Fırtına, sel, kasırga çok sayıda ülkeyi sardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde çok sayıda evi su bastı. Sokaklar nehre dönüştü. Komşu eyaleti New York'ta ise fırtına hazırlığı var. Uyarı New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'den geldi.
5: Nor'easter arrives today. Don't travel if you don't.
6: Şiddetli fırtına bölgeye yaklaşırken Nassau, Suffolk, New York ve Westchester için olağanüstü hal ilan ediyorum. Sel ve sert rüzgar bekleniyor. Olası elektrik kesintisine hazırlıklı olalım. Bu fırtınayı ciddiye alın, tetikte olun, gereksiz seyahatlerden kaçının.
0: Ülkenin batı kıyısında ise Kaliforniya'da kasırga sonucu yükselen okyanus dalgaları evleri vurdu. Çok sayıda yapı hasar aldı.

0: Kaliforniya'nın güneyindeki Meksika'da da durum farklı değil. Polo kasırgası sele yol açtı.
1: Kasırganın etkisi hissediliyor, deniz sakinleşmiyor. Daha yeni başlamasına rağmen maddi hasar oluştu bile.
0: Şili'de de yağışlar günlük yaşamı felç etti. Onlarca kişi mahsur kaldı. Binlerce haneye elektrik verilemedi. Kurtarma ekipleri tehlikeli bölgelerden çok sayıda kişiyi tahliye etti. Bazı evlerde hasar meydana geldi.
2: Su seviyesi çok hızlı yükseliyor. Nehir de taştı. Bu nedenle daha fazla evin zarar görmesinden endişeliyiz.
0: Sel felaketi Asya'ya da uzandı. Tayland'ın başkenti Bangkok'a 48 saat boyunca aralıksız yağış düştü. Sokaklar göle döndü. Araçlar su altında kaldı. Başkente acil durum ilan edildi. Bölge sakinleri yiyecek stoklamak için marketlere akın etti.
3: Endişeliyim çünkü daha önce hiç yiyecek stoklamadım. Ailem yanımda değil. Daha önce hiç tek başıma böyle bir durumla karşılaşmadım.
4: Sivas'ta 10 Eylül'de kaybolan 11 aylık Büşra bebeği arama çalışmaları sürüyor. Gözler bebeğe ait olduğu değerlendirilen eşyalardan çıkacak adli tıp sonuçlarına çevrilmiş durumda.
5: Ekipler Büşra bebeği ararken gözler adli tıp kurumundan gelecek sonuçlarda. Sivas'ın Divriği ilçesinde yaşayan balıkçı ailesinin 11 aylık bebekleri Büşra 10 Eylül'de kayboldu. Annenin ihbarı üzerine bölgede geniş çaplı arama başlatıldı. Yapay zeka destekli insansız hava aracının destek verdiği çalışmalarda Gönduren Köyü İncedere Yaylası didik didik tarandı. Arama çalışmaları sürerken anne Elif Balıkçı önce bebeğinin para karşılığında satıldığını söyledi, daha sonra ise bebeğinin öldürüldüğünü öne sürdü. Çelişkili ifadelerinden sonra ailenin 4 çocuğu devlet koruması altına alındı. Çocuklar ifadelerinde babalarının borcu olduğunu, borçlarına karşılık kardeşlerini verdiğini iddia etti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne, baba ve 4 zanlı tutuklandı. Ayrıca arama çalışmaları sırasında ailenin yaşadığı çadırın 3 kilometre uzağında Büşra'ya ait olduğu değerlendirilen tişört, zıbın ve bebek bezi bulundu. Eşyalar adli tıp kurumuna gönderildi. Soruşturmadaki şüphelerin netleşmesi için adli tıp kurumundan gelecek sonuçlar bekleniyor.
4: İzmir'deki bir inşaatta 2018'de ölü bulunan emekli tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin hazırlanan yeni iddianame kabul edildi ve ana davayla birleştirildi. 26 sanık 6 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.
6: Tek bir damla kan yok. Demirin üzerine düşmesine rağmen demirin altına girdiğini iddia ediyorlar.
0: Dorukhan Büyükışık davasında gelişme yaşandı. Yeni iddianame kabul edildi. İzmir'de yaşayan emekli tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık, 13 Mayıs 2018'de evinin yakınlarındaki bir inşaat şantiyesinde ölü bulundu. O dönem 26 yaşındaki gencin yaşamına son verdiği öne sürüldü. Dosya babasının çabasıyla yeniden açıldı.
7: Sayın Adalet Bakanı Akın Gürlüğe ve İzmir Cumhuriyet Başsavcısına ve Başsavcı Vekillerine ve Cumhuriyet Savcılarına şükranlarımı sunmak istiyorum. Yaklaşık 8,5 yıldır devam eden bu belirsizliğe son noktayı koydular.
0: Hazırlanan yeni iddianamede Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin bilgi ve tespitlere yer verildi.
6: Binayı başı dış kesimi gösteriyor. Halbuki ileri doğru koşarak o duvarların üzerinden sıçrayarak atlayan bir kişinin başının tam tersi istikameti göstermesi gerekir.
0: Dosyada gencin sırt bölgesine sert ve etkili bir şekilde demir çubukla vurularak darp edilmek suretiyle öldürülmüş olabileceği değerlendirmesine yer verildi. İddianamede yüksekten düşmenin mümkün olmadığı, ancak sırt bölgesine alınan demir çubuk darbesi iddiasının cinayet şüphesini güçlü bir şekilde desteklediği vurgulandı. Baba Ethem Büyükışık, zanlıların oğlunun öldürülmesine intihar süsü vermeye çalıştıklarını öne sürdü.

0: demir bir çubukla katledilen evladımızın naaşının öldürüldüğü yerden sabah bulunduğu noktaya taşındığını ve taşındığı noktadan da daha sonra polisler tarafından bu sefer tekrar pozisyonu değiştirilip başka bir yere taşındığını ortaya koyduk.
1: 262 sayfalık iddianame kabul edildi ve ana dava ile birleştirildi. 6 aydan 7,5 yıla kadar hapis cezası talep edilen 26 sanık 6 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.
0: Tıp uzmanı bu soruşturmalar boyunca 8 yıl boyunca tüm uyarılara ve ikazlara rağmen arka arkaya farklı yıllarda tam 5 kez sahte adli tıp raporu ürettiler ve açıkça raporlarının tamamında 27 metre yükseklikteki çatı katından düşerek hayatını kaybetti diye oğlum hakkında gerçek dışı bilirkişi raporu tanzim ettiler.
1: Ethem Büyükışık oğlunun neden öldürüldüğünü bildiğini ama bu konuda daha sonra açıklama yapacağını belirtti.
0: Ve mutlaka benim oğlumu katletmelerinin bedelini ödemelerini sağlayacağım.
2: Ankara'da ekmek teknesinin başında sadece hesabını isteyen bir esnaf, gözü dönmüş bir müşterinin saldırısına uğradı. Altındağ'da köfte tezgahı işleten 46 yaşındaki Ali Arduç, hesap yüzünden çıkan tartışmada kaldırım taşıyla acımasızca darp edildi. Ağır yaralanan talihsiz esnaf hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti. Mahalle esnafı ise yasta.
3: Tek kişiydi. Tek kişi şey yapıyor. Hatta taşla falan vurmuşlar falan diye duydum ama bayağı bir darp almış.
1: Ankara Altındağ'da da hesap tartışması ölümle bitti. Müşterisinin kaldırım taşıyla saldırdığı köfteci hayatını kaybetti.
3: 4-5 aydır buraya geliyordu. Tezgahını kuruyordu. Düzgün bir esnaftı. Kimseye bir zararı yoktu. Akşamları çalışıyordu genelde.
1: 46 yaşındaki Ali Arduç her gece olduğu gibi Karapürçek Mahallesi'ndeki tezgahının başına geçti. Ancak o gece gelen bir müşteri hem onun hayatını hem de bir ailenin geleceğini kararttı. İddiaya göre müşteri yemeğini yedi, sıra hesap ödemeye geldi. İşte ne olduysa o an oldu. Ödeme konusundaki anlaşmazlık küfürlü tartışmaya, ardından da sokak ortasında acımasız bir kavgaya dönüştü.
4: Çok iyi bir insandı. Müşteri çevresi de güzeldi.
1: Gözü dönen saldırgan yerden aldığı kaldırım taşıyla köfteciye defalarca vurdu. Başına aldığı ağır darbelerde kanlar içinde yere yığılan Ali Arduç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda 2 gün boyunca hayata tutunmaya çalıştı. Ancak acı haber geldi. Talihsiz köfteci kurtarılamadı.
4: Arkadaş yemeğini yemiş, hesap isteyince de aralarında küfürlü bir tartışma oluyor. Ondan dolayı olduğunu biliyorum. Yoğun bakıma alınmış. Herhalde geçenlerde de refahat etmiş. İyiydi, ekmeğinde biriydi yani. Birkaç kere ben böyle hani alışverişim oldu. Hiç öyle saygısızlığı yoktu.
1: Olayın ardından kaçan saldırgan emniyet güçlerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli daha sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Sakarya'da bir restoranda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Paniğe neden olan alevler itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
1: Tesis alevlere teslim oldu. Yoğun duman şehrin birçok noktasından görüldü. Sakarya'nın Serdivan ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu bulvarındaki bir restoranda yangın meydana geldi. Alevler kısa sürede bütün tesisi sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının restoranın yanındaki binalara sıçramaması için seferber oldu. Ekiplerin çalışmasıyla alevler söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
2: Van'da afetlere hazırlık için önemli bir tatbikat gerçleştirildi. 23 ilden 53 ekip ve 800'ün üzerinde katılımcı AFAD kampında buluştu. Kampta afet anında hızlı ve koordineli müdahale için eğitim ve saha çalışmaları yapılıyor.
5: Olası bir afette bu etkinlik kesinlikle çok önemli. Bunu biz Maraş depreminde gördük 3 sene önce biliyorsunuz. Biz de orada aylarca görev aldık ve anladık ki ne kadar sayımız çok olursa o kadar daha çok insana ulaşabiliriz.
6: Van'ın Edremit ilçesi afet ekiplerini ağırlıyor. Çadırlar kuruldu, ekipler sahaya çıktı. Eğitimler ve uygulamalı çalışmalar başladı.
7: Van AFAD'ın ev sahipliğinde 800 kişinin katılmış olduğu kampta olası bir depremde ve afetlerde kapasitenin artırılması ve bağların güçlenmesi için kamp kuruldu.
8: 2026 yılı AFAD akredite ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen bölgesel bir kamp programı yapıyoruz şu an. Burada 23 ilden 53 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla 810 STK üyesini misafir ediyoruz.
6: Hedefse belli. Olası bir afette daha hızlı, daha koordineli müdahale.
8: Buradaki amacımız afet ve acil durumlar öncesinde arama kurtarma kapasitemizi olabildiğince yükseltmek ve daha da önemlisi 23 ilden 53 sivil toplum kuruluşunun bir arada bulunmaları ve bu ekiplerin birbirleriyle oryantasyonu birlikte çalışabilmeleri.
6: Farklı şehirlerden gelen ekipler tek bir amaç için sahada buluşuyor.
5: Aynı amaca gönül koymuş, kardeşlerimizle bir arada olmak, onlarla kaynaşmak, bu bir nevi de bizi mutlu ediyor. Niye? Bizimle aynı düşüncede olan, insanlara dokunabilmek, onlara yardım edebilmek amacı güden kardeşlerle bir araya geldiğimizde çok hoş bir ortam ortaya çıkıyor.
9: Eğitim şart, eğitim, temel kaynak eğitim. Burada daha da pratik şeyler öğreniyorlar. Mesela şu aşağıda hiç ben görmediğim şeyleri yaptılar. Mesela bir binanın çöküş anında müdahalesini gerçekleştirdiler orada mesela periyodik bir şekilde.
2: Ankara'da kişisel verilerin yasa dışı şekilde sorgulanmasına imkan sağlayan Dragon Hacker isimli panele operasyon düzenlendi. Operasyonda iki şüpheli gözaltına alınırken panelin sunucusunda milyonlarca kimlik verisi ve GSM numarası tespit edildi. Peki kimlik ve telefon bilgilerini ele geçiren dolandırıcılar vatandaşları nasıl hedef alıyor? Adli bilişim uzmanı Ali Murat Kırık kritik detayları A Haber'e açıkladı ve vatandaşın alması gereken önlemleri anlattı.
10: Sunucuda 101 milyon kimlik bilgisiyle 118 milyon GSM TC kimlik numarası eşleşmesinin bulunduğu tespit edildi.
1: Ankara'da milyonlarca kimlik verisi ve GSM numarasının satılmasının önünü açtılar. Düzenlenen operasyonda yakalandılar.
11: Bizim hedefimiz bu sene bu suç örgütlerini eylem yapamaz, iş yapamaz hale getirmek. Bu konuda kesin kararlıyız.
1: Panelin yasa dışı veri temini, yasa dışı sorgu sistemleri, ortalama altyapıları ve dolandırıcılık faaliyetlerine aracılık eden bir yapı olarak kullanıldığı belirlendi.
10: Panelin yalnızca kişisel verilerin sorgulanması için değil, yasa dışı veri temini, işte ortalama dediğimiz bu kişilere gönderilen mesajların altyapıları ve dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı olarak da kullanıldığı bildirildi.
1: Adli bilişim uzmanı Ali Murat Kırık, kişisel verilerin tek bir sistemde toplanmasının getirebileceği risklere değindi.
10: Burada üstünde durmamız gereken en temel risk, milyonlarca verinin tek bir sistemde toplanması ve aranabilir hale gelmesi. Yani bir veri tabanı oluşturulması olarak görüyoruz. Yani özellikle işte telefon numarası gibi, kimlik bilgileri gibi, TC kimlik numarası, ev adresleri gibi kişiye özel bilgilerin var olması sosyal mühendislik ve oltalama girişimlerinin inandırıcı hale gelmesinde kullanılıyor.
1: Veri hırsızlığı da vatandaşın tuzağa çekildiğine dikkati çekti Ali Murat Kırık.
10: Bu tarz kişisel verilerin ele geçirilmesiyle birlikte vatandaşlarımıza ciddi tuzaklar kuruyorlar. Kendi oluşturdukları senaryoyu uygulama safhasına geçiyorlar.
1: Adli bilişim uzmanı alınması gereken önlemleri sıraladı.
10: Hiçbir polis, hiçbir hakim, hiçbir savcı telefonda sizden bilgi istemez, bilgi talep etmez, sizden para istemez. Dolayısıyla yapılacak işlem hemen devletin kolluk kuvvetleri ve adli mercilerine başvurmaktır.
2: Bültenin son haberinde sizleri İstanbul Eyüp Sultan'a Fatih Sultan Mehmet'in çadırını kurduğu noktalardan birine götüreceğiz. Şu anda seyir terası olarak kullanılan o tepede bakın Fatih Sultan Mehmet savaşı nasıl yönetmiş ekranlara

0: olmadığı kutlu bir güne açacağız gözlerimizi.
1: Fatih Sultan Mehmet İstanbul kuşatması sırasında farklı noktalara otağını yani çadırını kurmuştu. İşte biz de o noktalardan birindeyiz. Burası Eyüp Sultan'daki seyir terası ve Halic'i özellikle tepeden gören bu noktada Fatih Sultan Mehmet nasıl savaşı yönetmişti? İşte gelin bu sorunun cevabını birlikte arayalım. Selçuk Bey, Eyüp Sultan seyir terasındayız. Arkamızda çok güzel bir manzara var. İstanbul'un belki en iyi izlenebilecek noktalarından birindeyiz. Ama neden buradayız? Buranın önemi nedir? Hikayeleri neler?
2: Yaptığımız çalışmalarda aslında İstanbul'un fethiyle ilgili çok önemli burada izler olduğunu anladık. Hatta Osmanlı öncesinde buradaki bir manastır kalıntısını Bizans döneminde ne kadar önemli bir yer olduğunu da anlamış olduk. Eyüp Sultan seyir terası olarak adlandırılan bu yer yakın zamana kadar Köprülü ailesinin av köşkü olarak bilinirdi. Ama aynı zamanda burası stratejik olarak baktığımızda bir savaşın da yönetilebileceği en ideal nokta. Çünkü hem deniz savaşını hem kara savaşını Fatih Sultan Mehmet buradan idare edebileceğini anlamış ve buraya bir çadır kurdurmuş. Fatih Sultan Mehmet'in çadırı bazı görevlerde de görebileceğimiz şekilde tam burada kurulmuş ve Karasuru dediğimiz hemen arkamızda bulunan Edirne Kapı istikametinden Marmara Denizi'ne doğru akan o 7,5 kilometrelik kuvvetli surları yıkmak ve kente girmek için projeyi burada tasarlıyor ve buradan savaşı yönetiyor. Deniz savaşını buradan çok rahat görebiliyorsunuz, gözlemleyebiliyorsunuz. Karadan ordularınızı buradan yönlendirebiliyorsunuz.
3: Aslında Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u kuşatmadan önce çok kapsamlı bir araştırma yapıyor.
2: Tüm bu sur boyunu ince ince araştırdığını biliyoruz Fatih Sultan Mehmet'in ve kara surlarının en zayıf noktalarını belirlemiş. Ve kara surlarına saldırabileceği en doğru nokta burası. Hemen arkamızdaki Topçular semti, aşağısı zaten Otakçılar semti. Ama surların en zayıf yeri ise hemen karşımızda bulunan Eğri Kapı. Eğri Kapı surlarının zayıflığını tespit edince buradan yapılan topçu atışlarıyla 6 Nisan 1453 senesinde şehir surları yıkılmaya çalışılmış.
1: Efendim aslında sizin bahsettiğiniz noktalara geldik. O tepeden bu tarafa doğru atışlar yapılıyormuş değil mi?
2: Eğri Kapısı ve Eğri Kapı Suru burada. Ve burası ilk hedef alınan noktalar. Fatih Sultan Mehmet'in belirlemiş olduğu ve ilk top atışlarına başladığı yerler. Tabii daha sonra burayı değiştirip mecburen Topkapı'ya doğru kaymak zorunda kalıyor. Çünkü surlar her gündüz top atışıyla yıkılıp akşam tamir edilir ve ertesi gün yeniden savaş devam ettiği için bu nokta değiştirmek zorunda kalmış.
3: Fatih Sultan Mehmet'in buraya gelmesiyle birlikte sultanın akıl hocası Akşemseddin de bölgeye çadır kuruyor. Ve rivayete göre Sultan II. Mehmet kendisine Ebu Eyyub el-Ensari'nin kabrini bulma görevini veriyor. Akşemseddin ise bir noktayı işaret ediyor. O gösterdiği nokta kazılınca altından Eyüp el-Ensari Hazretlerinin kabrine ait taş çıkıyor. Ve o günden İstanbul'un fethine kadar tüm cuma namazları şu an Eyüp Sultan Camii'nin bulunduğu alanda kılınıyor.
2: İstanbul'un fethi uzun zaman aldığı için askerde bir moral bozukluğu olmuştu. Molla Akşemseddin, Molla Gürani, Molla Zeyrek gibi birçok Molla'nın İstanbul'un fethi için burada olduğunu biliyoruz ve her biri fethi için çok büyük mücadelelerde bulundu. Ama Molla Akşemseddin'in burada kılmış olduğu bir namaz neticesinde Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesini bulması ve bu türbenin bulunuşuyla, onun mezar yerinin buluşuyla aslında fetih ruhunun bir anda canlandığını ve İstanbul'un fethinin daha mümkün olduğunu biliyoruz.
3: Bizans surları sürekli onardığı için Sultan II. Mehmet de hedefini değiştirdi. Yeni rotası Aya Romanos kapısı oldu.
2: Fatih Sultan Mehmet bu topları Davutpaşa istikametine yani fetih kapısına, Aya Romanos kapısına doğru aktarıyor. Oradan yapılan mücadeleyle 54 günün sonunda İstanbul'u fethediyor.
3: Araştırmacı yazar Selçuk Eracun fetih sırasında yaşanan Yavedut Sultan rivayetini de aktardı.
1: Onunla ilgili neler yaşanmış burada?
2: Araştırmalara göre Yavedut Sultan'ın İstanbul'un fethine karşı çıktığıyla ilgili

0: bir konu ortaya çıkıyor. Ne yapabiliriz diye araştırdıklarında onun birkaç gün içerisinde öleceğini ve İstanbul'un fethinin o zaman mümkün olacağı söyleniyor.
1: Teras ve park olarak kullanılan alanda şu anda çadıra ilişkin bir ibare yok. Ancak 12. yüzyıldan kalan bazı kalıntılar halen o yılların izini taşıyor.
0: Şimdi burada hem Osmanlı hem Bizans döneminden kalıntılar görmek mümkün. Daha önce keşfetmiş olduğumuz o sütun başlığı maalesef artık toprak altında kaldı gene. Fakat alt kısımda 12. yüzyıldan kalma bir Bizans duvarı var. Ve Osmanlı'dan kalma amcazade ailesine ait olan vakıf arazi zaten burası. Yine onlara ait olan av köşkünün mesela sarnıcıydı, çeşmesiydi, havuzuydu gibi yapıları görmek mümkün burada.

0: Şu anda da seyir terasının hemen altındaki sokağa geldik. Peki Selçuk Bey, buraya niye geldik?
1: Evet, aslında bu sokaktan hem seyir terasını hem geçmiş tarihini izlemek çok daha mümkün. Burada Bizans ve Osmanlı döneminden kalma yapıların kalıntıları var. Ama işlerinde en özel olan, daha eski olan 12. yüzyıldaki gizli tuğla tekniğine yapılmış bir duvar kalıntısını görüyoruz.
0: Manastırın kalıntısı mı?
1: Muhtemelen manastırdan kalma bir kalıntı. O kompleksin bir parçası. Bir kale duvarı gibi, bir istinat duvarı gibi yapılmış. Yukarıdaki tüm o heybetli, o görkemli araziyi taşıyacak kadar da güçlü bir taşıma sistemi. Buranın tarihsel önemini anlatan ve geçmişindeki o hikayeyi, geçmişinde yaşanmışlıkları, İstanbul'un fethiyle olan o ilişkisini hem yerli hem yabancı misafirlere daha iyi aktarabilmek adına burada bir belki anıt ya da belki o şenlikler döneminde bir çadır kurularak bu fetih ruhunu burada yaşatabiliriz diye düşünüyorum.
0: İstanbul kuşatması 53 günün ardından fetihle sonuçlandı. Bir çağ kapandı, yeni bir çağ başladı. Fatih Sultan Mehmet Peygamber Efendimizin onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır hadisine nail oldu ve özellikle bugün İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet'in otağını kurduğu o noktanın hikayesini anlatmaya çalıştık. Bir başka haberde bir başka hikayeyle yeniden görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

0: Kıbrıs, Mora isyanlarıyla başlayan çok eski bir bağlantıdır. Anadolu'nun güvenliği için sahip olunsa bile kontrol altında tutulması elzem olan Türk sahillerinden 40 deniz mil uzaktaki Kıbrıs adası, Türkiye'nin egemenliğine geçtiğinde Katolik ve Levanten bir çoğunluğa sahipti. Ortodokslar pek azdı. 16. asırda Osmanlı'nın fethi, adaya Türk göçüyle birlikte Fener Patrikhanesi, dolayısıyla Ortodoks baskı ve propagandasını da getirdi. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nun o zamanki politikası, Katolik ve diğer mezhepten Hristiyanlara karşı Fener Rum Patrikhanesini ve Ortodoksları tutmak üzerineydi.
1: Through the centuries, this island guarding the approaches to the east has been coveted by many conquerors. It has been said that Cyprus is like a ring passed from hand to hand of changing empires. In turn, it was ruled by Assyrians, Phoenicians, Persians, Egyptians, Byzantines, and Venetians. In 1571, it became a part of the Ottoman Empire. In 1878, the United Kingdom and Turkey signed a convention, and the Sultan assigned Cyprus to be occupied and administered by Britain. In 1925, Britain bestowed on Cyprus the status of a crown colony.
0: 1923'te Lozan Anlaşması'nın 21. maddesine göre Türkiye adayı İngilizlere bıraktı. Küçük olmasından dolayı Kıbrıs genellikle bölgedeki hakim gücün kontrolündeki bir ada oldu. Dolayısıyla Kıbrıs'ta egemenliğin tarih süresince birçok kez el değiştirdiği